0: ile biraz daha bekleteyim onu. Önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gideyim. İrfan Sapmaz bizi bekliyor. İrfan, kolaylıklar dileyelim. Geride bıraktığımız saat Amerikan cephesinden gelen açıklamalarla birlikte çok... Ne diyecek, bir senato kongre onayı gerekir mi, yoksa bu şekilde devam eder mi? Sendeki bilgiler ne yönde? Sözü hemen sana bırakayım.
1: Merhabalar Aktan, değerli konuklarımıza da merhabalar. Öncelikle işte Florida'ya gitmeden önce her hafta sonu olduğu gibi Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevapladı Donald Trump. Tabii en çok konuşulan konu İran meselesiydi. Senin de söylediğin gibi 60 gün bugün itibariyle dolacak. Ona sonra geleceğim. Bundan sonraki süreçte Donald Trump'ın nasıl bir politikası olacak? Şimdi İran'la ilgili açıklamalarını bir aktarmak istiyorum öncelikle. Yeni bir İran teklifi hakkında sorulduğunda şunları söyledi. Yani bir anlaşma yapmak istiyorlar ama bundan memnun değilim. Bu yüzden ne olacağını göreceğiz. İran bir anlaşma yapmak istiyor. Çünkü esasen ordusu kalmadı ve bir anlaşma yapmak istiyorlar ama bundan memnun değilim diyor. Bir başka konuşmasında yine aynı anda muazzam bir anlaşmazlık var. İran'daki diğerleriyle iyi geçinmekte çok büyük bir sorun yaşıyorlar. Liderlik çok kopuk. 2 ile 3 grup var. Belki 4 ve bu çok kopuk bir liderlik ve bununla birlikte hepsi bir anlaşma yapmak istiyor ama hepsi berbat diyor. Daha sonra da az önce İran'la konuştuk. Bakalım ne olacak ama mutlu olmadığımı söyleyeyim. Bilirim. Liderleri çok kopuk, birbirleriyle çok tartışmacı, geri geliyorlar, biri bir şey söylüyor, biri bir başka şey söylüyor, kafaları karıştı açıkçası, ülkeleri yok edildi diyor. Şimdi 60 gün meselesine gelince burada dikkat çeken bir noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Hatırlanacağı gibi Donald Trump'ın ateşkesi ilan ettiği tarih 7 Nisan. Burada çok gizli bir askeri ve diplomatik bir oyun oynuyor Donald Trump. Yani dün Temsilciler Meclisi'nde, Senato'da, Silahlı Hizmetler Komitesi'nde hem Savaş Bakanı Pete Hegseth hem de Genelkurmay Başkanı Dan Cheney son 2 günden bu yana sorgulandılar. Orada özellikle soruldu hem Pete Hegseth'e hem de Genelkurmay Başkanı'na, ne yapacaksınız? Bundan sonraki süreçte nasıl bir politika izleyeceksiniz derken hiçbiri bu 60 günlük süreyi tamamladığıyla ilgili ya da tamamlandı iddiasıyla ilgili herhangi bir şey söylemediler. 30 günü kullanacağız gibi de herhangi bir şey söylemediler. Malum 1973 yasasına göre Donald Trump şu anda 60 güne kadar bir operasyon, adı operasyon, gerçekleştirebilir, Amerikan askerlerini gönderebilir. Daha sonra bunu uzatıp uzatmayacağını da belirterek 30 günü uzatmayacaksa 30 günü geri çekmek, askerlerini geri çekmek için kullanabilir. Şimdi bunların hiçbiri net değil. Bunun altını öncelikle çizmek istiyorum. Yani Donald Trump şunu yapmak istiyor. 7 Nisan tarihinde başlayan ateşkesi göz önüne alırsak geride 23 gün daha var 60 günün tamamlanması için Hak'tan. Burada çok gizli bir diplomasi ve askeri oyun oynuyor Donald Trump. Bunu ileride kullanabilmek ve İran üzerinde çok ciddi bir şekilde askeri baskı ya da operasyonlar ya da herhangi bir kara operasyonu, bir savaşı devam ettirmek adına. Ama şu andaki genel tablo şu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı şu anda çok sıkışık vaziyette. Hepsi altını çizdiği bir şey var. Muhatap bulamıyorum diyor. Muhatap bulamadığı için de görüşmeler tıkanmış vaziyette. O açıdan da Amerikan içerisindeki benzin ve petrol fiyatları, bugün tekrar haber için anons çektim. Arabama benzin koyarken şu anda en ucuz petrol 27 Şubat'ta bir galon 3.75 litreye denk gelen bir galon benzini ben 2 dolar 69 sent alırken bugün en ucuz yerden alıyorum, özellikle ki yayınlarımızda bunun altını çizmek için 4 dolar 21 sente aldım. Bu Kaliforniya gibi, New York gibi yerlerde 8 dolar 9 dolara çıkmış vaziyette. Bunlar Donald Trump'ın üzerinde çok ciddi bir etki oluşturuyor ve son kamuoyu yoklamalarına göre Donald Trump ilk kez ikinci dönem başkanlık döneminde şu anda %34'lere düşmüş vaziyette. Kritik bir süreç yaşıyor işin açıkçası Donald Trump. Onun için de Donald Trump, benim gördüğüm havayı yansıtıyorum hem Beyaz Saray haberinin hem de Pentagon muhabiri olarak, şu anda Donald Trump'ın ben bir kara operasyonu ya da olası bir Hürmüz Boğazı'na yönelik askeri operasyonu yapacağına ihtimal vermiyorum işin açıkçası. Onun için Donald Trump geride bir 7 Nisan'da başlayan ateşkesi kullanarak 23 günlük elinde artı bir 30 gün daha kullanmak adına bunu geride tuttuğunu düşünüyorum. Genel hava Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii ki hem PTAZ hem de Genelkurmay Başkanı Dan Cheney'i demokratlar topa tuttular adeta. Çok saatlerce dinledim özellikle canlı yayında sorgulanmalarını. O açıdan da savaş şahin olarak belirtebileceğimiz PTAZ

0: Dan Chain için onu söyleyemeyeceğim ama Pete Hayzek bu savaşı sonuna kadar götürmek istiyor. İşte orada sorulan sorulardan birisi şuydu. Şu anda diyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önce bir senatör çıktı oradan dedi ki ben Amerikan savaş gemilerinde çok uzun yıllar görev yapmış birisiyim. Siz şu anda işte bu 901 milyarı 1,5 trilyon dolara çıkarttınız. Bunun büyük bir bölümünün dünyanın en büyük savaş gemilerinde bütçesini artırmak için adına kullanacağınızı söylüyorsunuz. Bunlar bize çok hoş gelmiyor. Amerikan halkına bunlar çok hoş gelmiyor ve doğru da gelmiyor diye çok üzerine gittiler. Tabii çok sert açıklamaları vardı Pete Hayzek'in. O anlamda da Pete Hayzek şu an itibariyle bizim bunu 1,5 trilyon dolara çıkartmamız gerekiyor. Bu savaşın devam etmesi gerekiyor. Sonuna kadar ben bunu diyor her zaman ABD Başkanı Donald Trump'a söylüyorum. Bizim sonuna kadar gidip tamamıyla İran'ı yok etmemiz lazım. İran diye bir ülkenin kalmaması lazım diyor. Çok açık ve net bir şekilde bunu söyledi. O açıdan ama Donald Trump tüm bunlara rağmen biraz önce anlattığım nedenlerden dolayı bu savaşı devam ettirmek istemiyor. Bir şekilde sonlandırmak istiyor. Onun için hep altını çiziyor. Muhatap bulamıyorum diyor. İrfan, İran tarafından bir muhatap bulursa işin açıkçası bir şekilde bir yere gelmek istiyor.
1: Coşkun Başbuğ bizlerle buyurun, birlikte buyurun, her hafta olduğu gibi. İrfan bir sorusu var sözü bırakayım.
2: Kritik bir yere getirdin Trump'ın ben de bu savaşı bir yerden sonlandırmak istediğine hemfikirim. Trump'a yakın olan isimler, benim aklıma gelen Witkoff mesela. Başka ekleyeceğin isimler var mıdır? Hegest dediğin gibi.
0: Yani savaşı istemeyenler mi diyorsunuz?
2: Evet, savaşı istemeyen, Trump'la aynı fikri güdenler.
0: Evet, şimdi bir savaş kanadını önce bir anlatmak istiyorum. Öncelikle tabii Pete Hayzek, asker endüstriyel kompleksin Pentagon'daki temsilcisi. Savaş bakanı makamından önce temsilcisi. Dikkatinizi çekiyorum. O açıdan Şahin kanadın başında o var.
2: Aynı zamanda da işte, değil mi? Doğru mu anladım?
0: Hayır, savaş bakanı. Şeye ayrıca geleceğim. Savaş askeri endüstriyel kompleksin Pentagon temsilcisi gibi davranıyor. Yani savaşı sonuna kadar devam ettirmek isteyenlerin başında geliyor. Suzy Weiss özel kalem müdürü karşı çıkıyor. Marco Rubio bile daha önce savaş yanlısı bir tavır sergilerken şu anda o bile geri adım atmış vaziyette. J.D. Vance'i hiç konuşmuyoruz. Başkan yardımcısı kesinlikle zaten karşı çıkıyor savaşın devam etmesine. O açıdan da özellikle de tabii Pete Hayzek ve Pentagon içerisindeki gruplar, İsrail Amerika'sının uzantıları, aynı zamanda 18 aylık istihbarat topluluğu içerisindeki uzantılar şu anda savaşı tamamıyla devam ettirme yanlısı diyebiliriz. Ama Donald Trump şu andaki...
2: Witkoff'u nereye koyarsın?
0: ...görmüş vaziyette.
2: Witkoff?
0: Steve Witkoff çok aşırı bir şekilde savaş yanlısı gibi görünmüyor ama Jared Kushner'i bu listenin içine koyabilirim. Jared Kushner malum damat ama her ne kadar damadı da olsa Donald Trump'ın Jared Kushner'i Steve Witkoff birlikte hareket ettirmesindeki arkasındaki ana neden Netanyahu ile çok yakın olması. Yani dengeli götürmeye çalışıyor Donald Trump.
2: Denge
0: onun
2: sağlıyor.
0: Onun için de Jared Kushner'i özellikle denge sağlıyor. Yani Jared Kushner'i biz biliyoruz. Tamamıyla bir İsrail yanlısı, tamamıyla bir Netanyahu yanlısı.
2: İrfan bir de şey sorayım. Şimdi 60 gün kuralı operasyon başladığı gün başlar diye düşünüyorum ben. Sen 7 Nisan'da bir incelik var dedin. Onu biraz açar mısın?
0: 7 Nisan tarihinde ateşkesi başlattı Donald Trump.
2: Daha ama operasyon önce başladı.
0: İki defa. Tamam, o 7 Nisan'a kadar operasyon başlamış sayılıyor. 60 gün ne zaman doluyor? Bugün. Yani şu anda hala bizde Cuma günü. 1 Mayıs itibariyle. 7 Nisan tarihinde ateşkes başladı. Bu demektir ki 7 Nisan'dan 1 Mayıs'a kadar 23 günlük Coşkun Albay'ın bir süre var. Donald Trump bunu ileride kullanmayı düşündüğünü ben işin açıkçası düşünüyorum. Onun için diyor ki Pete Hayzek'te ve Donald Trump'ta işte ateşkes devam ediyor. Biz savaşı durdurduk. Bunun arkasındaki olay bu 23 gün ellerinde bir rezerv var. Olası herhangi bir durumda İran'a karşı kullanmak adına.
2: İrfan o zaman
0: yani
2: şöyle
0: 23
2: mi?
0: 23 gün ateşkes var savaşmadık diyor biz.
2: Şöyle mi? Amerika'da kanun işliyor 60 gün. 60 gün kesintisiz işlemek zorunda değil. Toplamı 60 gün operasyonu. Böyle anladım ben.
0: Toplam 60 gün tabii ve şu an itibariyle dikkat ederseniz zaten bir müracaat edilmedi. Evet biz bu savaşı devam ettireceğiz. 60 günün üzerine 30 gün diye ve şunu da yapmadılar. 30 günlük bir süreyi şu anda askerlerimizi geri çekiyoruz diye de kullanmadılar. Bu çok ince bir nokta, ince bir çizgi.
3: Peki.
0: Onun için burada 23 gün daha bir süresi var Donald Trump'ın İran'a yönelik bir operasyonları devam ettirme adına. Yani diyelim ki yarın tekrar bölgede çatışmalar başladı, vurmaya başladılar. Donald Trump şunu diyecek.

0: 7 Nisan'da biz zaten ateşkes başlattık. 7 Nisan'dan itibaren 1 Mayıs'a kadar da 60 günü tamamlamadık, doldurmadık. 23 gün daha önümüzde süre var. Artı bunun üzerine bir 30 gün daha gelecek. Bunu söylemeye çalışıyorum.
1: Anladım. Peki. Şimdi anladım.
2: Teşekkür ederiz İrfan Sapmaz. Hemen Tolga Akbaba'ya gidelim, Tahran'a. Amerikan Başkanı'nın açıklamaları bu yöndeydi. İran cephesinden o özellikle Amerikan Başkanı'nın söylediği teklifin başlıkları nelerdi? Yeni bir teklif revize edilerek gönderilecek mi İran? Böyle bir teklif verdiğini kabul ediyor mu? Tolga Akbaba, neler söylersiniz? Sözü hemen size bırakayım, Tahran'a.
3: Evet, bugün İran teklifi ilettiğini açıkladı. Tabii teklifin içeriğinden bahsetmedi. Bu daha sonraki günlerde ortaya çıkacak. Ancak Trump'ın iletilen tekliften memnun olmadığını ifade etmesinin ardından İran kanadından, İran tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Nitekim muhtemelen güncel bir teklif sunacaktır daha sonra. Çünkü İran'ın tüm tavizlerini tek bir teklifte vereceğini düşünmek biraz saflık olur. Diplomasiyi iyi biliyorlar. Zaten zamana da oynuyorlar. Böyle bir niyetleri de var. Çünkü küresel, uluslararası kamuoyunun baskısının artacağını düşünüyorlar. Bu nedenle aslında zamanı da uzatmak istiyor. Dolayısıyla İran yeni bir teklif sunacaktır. Aşama aşama sunuyor İran. Tabii içeride de aslında İran içeride de uzlaşması gereken durumlar oluyor. Nitekim bu teklifle ilgili teklifin içeriğinin İran'ın içinde uzlaşması gereken maddeler olması lazım. Bu da zaman alıyor. Dediğim gibi yine bir hafta sonra muhtemelen İran yeni bir teklif sunacaktır. Tabii ABD Başkanı'nı memnun etmek bu noktada ne kadar mümkün orasını da bilemiyoruz. Ancak bu tekliflerin de aslında hiçbir anlamı olmadığını düşünen İranlılar da var. Bunların sayısı da az değil. Bugün mesela Meşet Cuma İmamı, tabii bu ülkenin tamamını yansıtmıyor ama belli önemli bir görüşü temsil ediyor. Bir ifadesi var. Hürümüz bazı bizim elimizde, müzakerenin bir manası yok açıklamasında bulundu. Yani aşırı muhafazakar kesim zaten müzakerelere karşı, bir anlaşmaya karşı. Ancak diplomasi kanadı yine bir şans vermeye çalışıyor. Dün İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bekay'ı bu minvalde bir açıklaması oldu. Nitekim şöyle söyledi: karşıdaki ABD bile olsa, yani ABD bile bir tırnak içinde söylüyorum kötü suçlarına devam eden bir ülke bile olsa müzakereler yapılmalı. Gerekli zeminler oluştuğunda müzakereler yapılmalı açıklamasında bulundu. Dolayısıyla İran güncel bir teklif sunacaktır. Çünkü baktığımız zaman savaşın sonlandırılmasını isteyen taraf burada İran gibi duruyor. Yani açıklamalar da bu yönde, çabalar da bu yönde. Nitekim daha önce biz aslında tekliflerin karşılıklı olduğunu görüyorduk. ABD bir teklif sunuyordu, sonra İran bir teklif sunuyordu. Ancak şu an teklif tek yönlü. Sadece İran teklif sunuyor, ABD reddediyor. İran teklif sunuyor ve ABD reddediyor. Aslında bu İran'ın tavrını, tutumunu da ortaya koyuyor ki zaten İranlı yetkililer de bunu sık sık ifade ediyorlar. Mantıklı talepler olduğu zaman müzakerelere açığız diyorlar. Bugün yine İran Yargı Erki Başkanı Ece'yi bu konuda bir açıklamada bulundu. Mantıklı talepler olduğu zaman biz müzakerelerden çekinmiyoruz. Müzakere masasında hiçbir zaman terk etmedik. Ancak şerefimizle tehdit edildiğimiz zaman şerefimizi korumak için elimizden geleni yapacağız dediler. Dediğim gibi son minvalde İran muhtemelen teklifini güncelleyecektir.
2: Peki Tolga Akbaba, çok teşekkür ederiz. Yeni gelişmeler oldukça lütfen izleyicilerimizle, bizler aracılığıyla paylaşırsanız sevinirim. İki değerli arkadaşım da ilerleyen dakikalarda gelişmeleri...
0: Ya ben sizden çok özür diliyorum. Bir saniye.
1: İrfan'a bir soru sormak istiyorum.
2: İrfan'a mı? Buyurun. Evet. Mahmut Evir'in bir sorusu var onunla birlikte.
0: Buyurun.
1: İrfan, şimdi tabii bu söylediğin şeyler aslında yani Amerika'daki savaş oyunlarının bir göstergeleri. 7 Nisan, 23 gün. Bunların hepsi
0: çok doğru.
1: Bana göre Amerika'daki savaş oyunları. Fakat ben sana şunu sormak istiyorum. Yani Amerika'da gerçekten savaş istemeyen bir lobi gücü, bir sosyal çevre, bir iş dünyası var mı? Mesela teknofeodaller gibi. Niye bunu soruyorum sana? Çünkü yani demokratlar Trump'ı yıpratmak için savaşa karşı çıkıyor gibi yapıyorlar. Oysa biz şunu biliyoruz, yani Çin'i kuşatmak üzerinden birçok şey yapan bir Trump, Biden yönetimi vardı. Yani Avusturya'dan tutun işte Pasifik'teki önlemlere kadar. Yani bana göre Amerika'da mesela John Mosheimer'in seslendirdiği fikirler var. O başından beri İsrail lobisinin, İsrail siyasetinin Amerika'ya zarar verdiğini söyleyen bir akıl. onun arkasında bir güç var mı yok mu bilmiyorum.

0: Yani Amerika'da gerçekten sadece İran'da değil, dünyanın herhangi bir yerinde savaş istemeyen bir kesim var mı? Çünkü ben tam tersine inanıyorum. Amerika bir bütün olarak savaş istiyor. Uzatmaya çalışıyor, biraz durdurmaya çalışıyor. Bu başka bir şey. Ama böyle gerçek bir güç var mıdır Amerika'da? Onu merak ediyorum.
1: Şimdi öncelikle savaş isteyen bir gücün olduğunu tekrar bir altını çizmek istiyorum. Nasıl var? Rakamlarla konuşacağım. APEC, Amerikan-İsrail Halk İlişkiler Komitesi'nin yıllık bütçesi 110 milyon dolar. 435 sandalyeli temsilciler meclisindeki 368 tanesini fonlayan bir isim, bir yerden bahsediyoruz, APEC'ten. Aynı zamanda da Senato'da da. Şu anda çoğunluk cumhuriyetçilerin elinde de olsa, diyelim ki Donald Trump tamamıyla ben savaş istemiyorum dese de, şu anda buna çok fazla gücünün yeteceğine inanmıyorum. Mümkün olduğu kadar uzatmaya çalışıyor. Önce bunun bir altını çizmek istiyorum. Yani savaş isteyen resmiyetten bahsediyorum. Yani Temsilciler Meclisi, Senato, işte Pentagon, istihbarat topluluğu, Beyaz Saray'ı ayrı bir yere koyacağım. Çünkü Beyaz Saray içerisinde Donald Trump evet savaş istemiyorum diyor ama etrafında onu bu savaşa sürükleyenler de var. Ama halkta yapılan kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman şu anda sadece İran savaşı nedeniyle Donald Trump'ın reytinglerinin %34'e düştüğünü görüyoruz. Son kamuoyu yoklamalarını söylüyorum. Ama bu bir şey ifade ediyor mu diyeceksiniz. Evet ya, %34'e düşmüş. Bunlar İran'a karşı herhangi bir savaş istemiyor. Bunu engelleyebilecekler mi? Tabii ki engelleyemeyecekler. Çünkü yapı Siyonist yapıya şu anda bir anlamda teslim olmuş vaziyette. Bu 100 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Hepiniz değerli konuklarımız zaten bunu biliyor. Çok tartışıyoruz haber ekranlarında. O açıdan da çok fazla şu anda bu %34'lük evet reytingleri düşmüş. Donald Trump'ı nerede vurabilir? Temsilciler Meclisi seçimlerinde yenilenirken ya da işte Senato'da. Zaten tekrar seçilme şansı yok. İki dönemi bitiriyor. O açıdan da çok fazla bir hükmünün olmadığını düşünüyorum bu ben savaş istemeyen kesimlerin seslerini çıkartmasını, ki şu ana kadar da İran Savaşı ile ilgili evet birkaç defa gördük. Bir 8-10 eyalette sokaklara çıkan insanlar oldu ama çok fazla kimsenin umrunda olmadı işin açıkçası. Şimdi şu 7 Nisan meselesini tabii ki demokratlar uyandılar. Tartışmalar sırasında bunu özellikle de anladılar ne yapmak istediğini Donald Trump'ın. Pete Hayes'in dolayısıyla orada özellikle bu 7 Nisan sonrasında kalan 23 günlük boşluğu daha ileride kullanabileceklerini, ama bunu açıkça söylemedi Pete Hayes. Bunu ben yorum diyorum. Ama oradaki demokratlar da aynı benim yaptığım yorumu gibi bunu söylediler. Fakat bunun yasal bir dayanağı yok. Yani durdurma adına yasal bir dayanağı yok. Yani Donald Trump yarın çıksa dese ki biz daha 23 günü kullanmadık. Ateşkes başlamıştı. Onun için de bu savaşı biz devam ettiriyoruz dese, karşısında kendisini hem Temsilciler Meclisi'nde hem Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunlukta olduğu için durduracak bir güç yok Mahmut Öğür.
2: Peki, teşekkür ederiz. İki değerli arkadaşım da gelişmeleri ilerleyen dakikalarda paylaşmayı sürdürecek izleyicilerimizle birlikte. Devam edelim aslında hem İrfan'ın hem de Tolga Akbaba'nın yaptığı açıklamalar üzerinden. Önce bu İran'ın nihai teklifi vardı. Bir kez daha hatırlatalım. Yusuf Alabarda ile birlikte de kısa kısa değerlendirmeye başlayalım. Tolga'nın şöyle bir ifadesi vardı. İran talep eden taraf durumunda şu anda. O yüzden de zaman kimin lehine, kimin aleyhine işliyor. İRNA Haber Ajansı İran'dan Amerika'ya nihai teklif metninin Pakistan'a iletildiğini duyurdu. Nükleer kısıtlamanın olmamasını istiyor İran. Hürmüz'ü açacak, enerji ve ticaret akışını sağlayacak. Amerikan ablukasının tamamen kaldırılmasını istiyor. Yeniden imar ve yatırımlarında kaldırılmasını istiyor bu İran'ın Amerika'ya ilettiği teklifin metni. Bir de Trump'ın buna yanıtı var, onu da ekranlara getireyim. Ardından da Yusuf Alabarda'ya sözü bırakayım. Ardından da diğer konuklarımla konuşacağız. Trump'ın son açıklamaları da ekonomi ve operasyon başlığıyla Amerikan ekonomisi askeri bir operasyona rağmen gerçekten iyi durumda diyor. Ben buna savaş demiyorum, askeri operasyon diyorum ifadesini kullanıyor. İran bir anlaşma yapmak için can atıyor. Size sadece bunu söyleyebilirim. Detaylara girmek istemiyorum diyor ve zenginleştirilmiş uranyum. Bu başlık önemli. Aslında Yusuf Alabarda da her hafta altını çiziyor.
3: En kritik.
2: Hürmüz değil, en kritik nokta zenginleştirilmiş uranyum diyor. Bunu ele geçirmek istiyoruz. Öyle ya da böyle alacağız. Ya elde edeceğiz ya da alacağız. Ya bize verecekler ya da biz alacağız. Bu hiç de zor olmayacak diyor. Bir anlaşmaya mı yakınız yoksa yeniden bir çatışmaya mı yakınız, ne dersiniz?
3: Şimdi tabii İran'ın elindeki nükleer zenginleştirilmiş uranyum, her programda söylüyorum, bir kez daha söyleyeceğim. Hürmüz'ün kapanma sebebi bu. Neden Hürmüz'ün kapanma sebebi bu? Çünkü savaşın başlama gerekçesi de bu uranyum. İran'ın elinde zenginleştirilmiş uranyum olmasa

0: ve İsrail ile alakalı dile getirmiş olduğu söylemler olmasa, İsrail'in İran'a yönelik bu saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri ile beraber başlatması için çok fazla bir gerekçe yok. Fakat bu nükleer zenginleştirilmiş uranyum %60-65 düzeyinde bir adım daha attığı takdirde İran nükleer silah sahibi olacak. Nükleer silah sahibi İran aynı zamanda da mevcut yönetimini garantiye alacak bir avantaj olarak görüyor. Benim diyor, rejimimin devam edebilmesi, bana saldırıların önlenmesi, benim elimde 200 tane nükleer başlıklı uzun menzilli balistik füze olsa hiç kimse bana bu şekilde davranamaz diyor. Böyle düşünüyor yani. İsrail ise İran'ın söylemleriyle de orantılı olarak bu nükleer silahları kendi varoluşuna varoluşsal bir tehdit olarak görüyor. Ben burada ne İran ne de İsrail ile alakalı bir yorum yapmıyorum. Taraflar açısından nasıl konunun gözüktüğünü ortaya koyuyorum. Bu bilek güreşi henüz çözümlenmedi. 12 gün savaşında yukarıdan yapılan bombardıman sonucunda Natanz'da bulunan santrifüjlerdeki zenginleştirilmiş uranyuma İran'da ulaşamıyor. Bu konuyla alakalı Ankara'da fikrini sorduğum çok önemli bir isim, Natanz'ın Amerika Birleşik Devletleri tarafından 24 saat esasına göre İsrail ile birlikte yukarıdan gözlemlendiğini, burada bir faaliyet olup olmadığının sıkı sıkıya denetlendiğini, İranlıların bu zenginleştirilmiş göçük altında kalan uranyuma ulaşmalarıyla alakalı bir faaliyet gördükleri takdirde vurmaktan çekinmeyeceklerini söyledi. Ben de buna katılıyorum. Şimdi dolayısıyla bu çözülürse, yani İran derse ki, biraz önce İran'ın önerisini getirir misiniz?
1: Orada bir daha bir getirelim. Şey, İran'ın nihai teklifini.
0: İran ne diyor orada? Uranyum zenginleştirme ile ilgili bir kısıtlama olmasın. Buradan İran'ın söylemek istediği aslında, ben zenginleştirme işlemine devam edeyim ama bunu %3,5 seviyesinde kendi enerji ihtiyacımı karşılamak maksadıyla, kullanmak maksadıyla, en azından zahiren ağızlarından çıkan bu. İran bununla alakalı ileride yine zenginleştirme yöntemine başvurmak istediğinde bir açık kapı kalsın istiyor. Bu açık kapı, İran elindeki uranyumu üçüncü bir tarafa vermek kaydıyla İran için bırakılabilir. İran tuttu, Arakçı biliyorsun bir Rusya'ya gitti. Orada görüşüldü. Bence görüşme konularının içerisindeki en önemli husus sevgili Aktan, İran'ın elindeki uranyumun teslim edileceği üçüncü ülke olarak Rusya'nın işaret edilmesi. Putin de dün yaptığı açıklamada biz bunu almaya hazırız dedi. Hoş Trump da bunu bize verecekler falan diyor ama Trump'ın söylemlerinin çok fazla ciddiyetini artık korumadığına inanıyorum. Eğer ki zenginleştirilmiş uranyum Natanz'dan çıkartılır, heyetler eşliğinde Rusya'ya teslim edilir, İran'a da %3 civarında bir zenginleştirme imkanı tanınırsa ve saldırılar sona erer, abluka kalkarsa, Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışı kendi doğal seyrinde başlar. Fakat burada İran'ın ortaya koyacağı şartlarla alakalı, Hürmüz Boğazı açılsa bile her geçen gemiden 2 milyon dolar talep ederim şeklindeki açıklaması, korkarım ki önümüzdeki dönemlerde de devam edebilir. Tabii bu İran'ın uluslararası arenada yalnızlaştırılmasına da yol açabilir. Neden? Siz daha önceden de bu örneği verdim. Bir Hollanda gemisine ya da bir Alman gemisine olaylarla hiçbir bağlantısı olmadığı halde 2 milyon dolar ver derseniz, size giden her emtiyadan, sizinle bağlantılı her gemiden Hamburg limanlarına geldiğinde, Amsterdam'a geldiğinde, Rotterdam'a geldiğinde, hülasa kuzey limanlarına geldiğinde, Avrupa limanlarına geldiğinde siz öyle bir bedel ödersiniz ki o aldığınız 2 milyon lira dişinizin kovuğunuzu, dolar dişinizin kovuğunu doldurmaz. Şimdi buradan mülhem, bence anlaşmanın en önemli yerinin bu olduğunu düşünüyorum. Hürmüz Boğazı açılınca zaten enerji akışı gerçekleşecek. Açılmışsa gerçekleşir. Amerikan ablukası zaten kalkmadan bu gerçekleşmez. Fakat İran'a ait bir takım el koyulmuş paralar var.
1: Doğru.
0: Bunların da belli bir kısmının savaş süresince oluşmuş hasarın giderilmesi için
1: serbest bırakılması
0: ya da kısmi serbest bırakılması elbette masada tartışılan ve kabul edilmesi ihtimal dahilinde olan hususlar olarak görüyorum.
1: Şöyle bir nokta var. Hemen onu da soracağım. Bir iddia aslında Amerikan basında da yer alıyor. Arkadaşlarımdan da son darbe toplantısını ekranlara getirmelerini isteyeceğim.

0: İran'a son bir darbe vurmak için Amerika'da bir toplantı yapıldı.
1: Şimdi bu teklifle alakalı.
0: Yani bu toplantı CENTCOM'un özellikle Trump'a İran'ı bitirici bir saldırı yapalım bir teklifi oldu. Kısa şiddetli bir saldırı. Özellikle yine İran liderlerine yönelik suikast dalgasıyla başlayabileceği, Amerika'nın hedefleri arasında İran'ın lider kadrosunun olacağı da konuşuluyor. Bu birbirinden tamamen
1: iki sebebi var bunun.
0: Zıt mı?
1: Değil.
0: Yoksa birbirinin
1: destekleri. Yani masaya ikna etmek için önemli bir sopa. Kerten stick diye bir tabir var. Yani havuç ya da sopa. Bu hani burada da İran sopalansın anlamı çıkmasın. Uyguladıkları strateji İran'ı masaya zorlayacak strateji anlamında bunu kullanıyorum. Daha net anlaşılsın diye. Bunu yapmaya kabiliyeti, kapasitesi var mı CENTCOM'un? Evet var. İran'ın hava savunma sistemleri olmadığı için ve hava gücü olmadığı için zaten geçici ateşkese gelinen güne kadar istedikleri şekilde yukarıda uçak uçurdular. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 tane F-15 uçağı, 15'in üzerinde silahlı MQ-9 Reaper dedikleri cinsten insansız hava uçağı aracı falan düşürüldü ama buna rağmen burada Amerika Birleşik Devletleri'nin hava gücü İsrail falan demeye gerek yok. Bu bombardımanı yapabilir. Mesela B-2 stratejik bombardıman uçakları yine İran'ın hava savunma sistemlerinin etkin olmadığı bir anda gelip çok daha güçlü bombaları İran'ın petrol depolama tesislerine, enerji tesislerine, altyapılarına bırakabilir. Bu esnada da uçaklarla da vurulabilir. Tomahawk seyir füzeleri kullanılabilir. Ve bu çok yoğun bir saldırı, yok bir dalga halinde gelirse İran tabii bundan büyük zarar görür. Fakat ben bu durumda İran'ın elindeki o mozaik savunma sistemi dediğimiz sistemin içerisinden böyle insani altyapıya ya da ülkenin sivil altyapısına yönelik saldırılar gelirse İran'ın da Suudi Arabistan'a, Kuveyt'e, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nin sivil altyapısına zarar verebilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Mesela Kuveyt'teki su arıtma tesislerine, desalinasyon tesisleri var. Buradan elde ediyorlar sularını.
0: Yani deniz suyunu normal içme suyuna
1: çeviren. Enerji tesislerine. Bakın bir şey söyleyeyim.
0: Buyurun.
1: Avrupa'daki uçaklarla alakalı bir jet yakıtı sıkıntısını konuşuyoruz programda. İngiltere'nin jet yakıtlarının önemli bir bölümü, Avrupa'nın %30'u, fakat İngiliz hava yollarının, İngiltere'de faaliyet gösteren hava yollarının jet yakıtı anlamında %50'lerden daha fazla Kuveyt'e bağımlılık arz ettiğini biliyoruz. Şimdi böylesi bir durumda Mayıs'ın 15'inden sonra Avrupa'daki hava yolları jet yakıtı krizine giriyor. Ya İran kendi altyapısı çökerken elinde kalmış balistik füzelerle Birleşik Arap Emirlikleri'nin, ki OPEC'ten çıktı İsrail'in motivasyonuyla, Katar'ın enerji altyapısına, Kuveyt'in enerji altyapısına, Bahreyn'in enerji altyapısına saldırı gerçekleşirse petrolün varil başına fiyatının $200 da bulabileceğini düşünüyorum.
0: Doğru, devrim muhafızı.
1: $200 bulmuş bir ham petrol, sevgili Aktan, son cümlem olsun. Bütün dünyada inanılmaz bir enflasyon, gıda enflasyonu gübreden dolayı, petrokimyadan dolayı, kullanmış olduğumuz araç lastiklerinden içtiğimiz şişe suyunun plastiğine varıncaya kadar inanılmaz bir artışı. Bu da dünyada ve özellikle bununla mücadele eden Türkiye'de enflasyona yönelik, enflasyonla mücadeleye yönelik bir darbe demek.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkür devam edeceğiz. Yusuf Alabar'da Coşkun Başbuğ, lütfen eşlik ederseniz bana. Bu konuyla ilgili aslında Trump'ın, bu bir savaş mı operasyon mu? Az önce İrfan onu uzun uzun anlattı. O 60 günlük konuyu birazdan hocamla da konuşacağım. Hocamın fikirlerini merak ediyorum. Daha önce Amerika tarihinde örnekleri var mı? Savaş olursa ne olur? Buna dair görseller de hazırladık ama Trump'ın bir sesi var. Arkadaşlarım eğer hazırladıysa, o da diyor ki bir savaş değil bu, bir operasyon. Duyalım, sonra başka bir sorum olacak. Hemen ekranlara getirelim.
2: Ülkenin durumu çok iyi. Bu bir askeri operasyon olmasına rağmen ben buna savaş demiyorum. İran bir anlaşma yapmak için çok istekli.
0: Şimdi ben savaş demiyorum diyor ama sonrasında Trump iyi adam yok görselini verebilir miyiz? Savaş yok ama arkasında bombalar patlarken yapay zeka ile yapılmış bir posteri de sürekli paylaşıyor. Yani savaş yoksa bu ne? Eğer böyle bir fotoğrafı veriyorsanız savaş nasıl yok? İran'da bir türlü işleri yoluna koyamıyor. Nükleer silahsızlanma anlaşması imzalamayı bilmiyorlar. Yakında akıllanmaları

0: gerekledi ve o meşhur ifade, iyi adam artık yok, elinde bir tabanca, arkasında bombalar. Öyle değil mi Mahmut Övül? Sanki bir savaş filminin afişi gibi duruyor. Ondan sonra dedi ki savaş değil, bu operasyon. Şimdi bir sorum olacak, o soruyu da görselle birlikte sorayım müsaadenizle. Hemen bunun üstündeki deli mi dahi mi görselimiz ekranlara gelsin. Şimdi şunu tartışıyor dünya. Trump bir deli demeyelim ama hani çılgını çevirirken söylüyoruz. Bir çılgın mı yoksa bir dahi mi? Yani bunu planlayarak mı yapıyor? Yoksa aklına ne eserse onu mu yapıyor? Dünya bunu tartışıyor. Yorumlarınızı almak isterim. Buyurun.
1: Ben bu sorunun cevabını aylardır veriyorum. Buyurun. Trump öyle görüldüğü gibi deli dolu bir tip değil. Bayağı akıllı ve zeki bir tip. Süreci iyi yönetiyor hep derim. Hala aynı yerdeyim. Belki de o tartışma bundan dolayı çıktı. Yani Trump'ın şimdi baktığında işte ipiyle kuyu yenilmez. Lafları ipe sapa gelmez. Ya iki dönemdir başkanlık yapıyor bu adam. Amerika'da öyle yedirmezlerse onu. Adam yaptığı iş iki tarafa da mavi boncuk dağıtmak. Bu tarafa sen ayrı
0: Mahmut
1: oynuyor.
0: Mahmut abi araya girdim ama gülümsedi. Bir fikriniz varsa hemen alayım. Deli mi dahi mi? Yok, Coşkun abi şöyle, diyor ki o bir dahi.
2: Ya çılgın ve deli olma ihtimali daha yüksek.
0: Daha yüksek.
2: Ama
0: Mahmut Övür de
2: şeyde,
0: çılgın tarafında.
2: Her şeyinde bir arka planı var. Ya durduk yerde de yapmıyor. Şeyi, Coşkun Hoca'nın evet. dediği doğrudur.
1: Ben hani her şeyi bilerek ve kontrollü yaptığı kanaatindeyim. Şimdi burada savaş, operasyon. Şimdi deli, çılgın deli bunu
0: şimdi
1: aklına getirir.
0: Ekranda da ekrana çıkışa baktım. Ben dahi tarafında, siz deli tarafında duruyorsunuz ama öyle değil. İzleyicilerimiz bu anlamda...
1: Ya ben dahi derken bir fizik matematik profesörü falan değil. Yani neticede zeka var ve o zekayı da siyasette kullanıyor adam. Şimdi burada olay şu. Operasyon ve harekat, yani savaş olayı. Şimdi mesela Trump bu bir operasyondur diyor. Bunu hukuken söylemek durumunda ama... Zaman zaman birçok söyleminde ben şunu dediğini hatırlıyorum. Bu savaş İran'ın sonu olacak. Bu savaşta İran'ı yerle bir edeceğiz.
0: Taş devri.
1: Bu savaşta İran'ı taş devrine çevireceğiz. Yani aslında bu kılıfına uydurma derler ya sevgili Aktan. Kanunen sıyırmak için bunun adına operasyon diyerek buradan kurtulma derdinde. Niye? Amerikan kanunu şunu söylüyor. Diyor ki başkan, bak başkan doğrudan iki şeye yetkili. Bir, terör örgütü varsa... Ki bunu Maduro da yaptı hatırlarsan. İlk önce operasyonu planladılar, sonra dediler ki ya bu senin yetkin yok. Bir savaş, yani Venezuela savaşı ilan ettin. Hemen bu bir terör örgütüdür. Maduro da bunun örgüt başkanıdır dedi. Örgüt lideridir dedi.
0: Kılıfına
1: kapattı,
0: uydurdu.
1: Kılıfına uydurdu. Geldik buraya. Şimdi burada öyle bir şey diyemeyeceğine göre bu kez operasyonla süreci götürme derdine girdi. Dedi ki bu bir savaş değil, operasyon. Niye? Ya
2: gerçekten Coşkun Hoca öyle bir derdi var mı?
1: Nasıl?
2: Ya küresel sistemi alt üst eden bir adamdan söz ediyorum.
1: Şöyle.
2: Amerika'daki kongre kararları üzerinden mi meseleye bakacak?
1: Şöyle.
0: Coşkun Baş, bu yanıt almadan bir son dakika gelişmesi var. Müşteba Hamane'yi çok az duyuyoruz, onun açıklamalarını. Yazılı olarak görüyoruz. Hatta şöyle bir iddia var. Çok ağır yaralı, konuşamıyor. Onun adına açıklamaları başkaları yapıyor. Devrim muhafızları yapıyor. Şimdi bir açıklaması var. Şöyle diyor. İslam Cumhuriyeti İran ilerlemesi ve manevi gelişiminin düşmanlarına karşı askeri mücadelede dünyanın gördüğü olağanüstü yeteneklerin bir kısmını sergilemiştir şu ana kadar. Aynı şekilde ekonomik ve küresel cihadın aşamalarında da onların umutlarını boşa çıkarmalıyız ve onları yenmeliyiz. Düşmanın umudunu boşa çıkaracağız dedi Müşteba Hamane'yi. Acaba Müşteba Hamane'yi mi yapıyor açıklaması, tartışması da bir yandan devam ediyor. Buyurun.
1: Onu ileride değerlendirelim, bu cümleler ne anlama geliyor. Mahmut abinin sorusu havada kalmasın.
0: Buyurun buyurun.
1: Böyle bir derdi var mı? Şu an zaten yeryüzünde hukuk, kanun, kitap hepsi yerle bir. Ama ben Trump'ın Amerika'daki paralel yapıya bir mücadele verdiği için sonuçta başkanlık bittiği an bazı yaptırımlarla yüz yüze kalacak. Oradaki sürece bir kılıf uydurma görüyorum yaptığını. Yani bir yargılama olduğu takdirde kardeşim biz bunu operasyondu, savaş değildi, bu yetkiyi bundan kullandık diyebilme adına bir kılıf uydurma. Yoksa dediğin gibi bir kaygısı yok. Uluslararası camiayı veya kamuoyunu ikna edeyim. İşte onlar bu konuda kani olsunlar, öyle bir derdi yok. Burada karşı tarafa, yani FETÖ'sün Amerika'nın veya paraleline ileride bir yargılama olduğu takdirde kendini kurtaracak bir pozisyon hazırlıyor. Ve diyor ki, bak İrfan az önce söyledi, dedi o 7 Nisan'la hani ateşkes dönemi sayılmıyor dedi. Onu ben yeni öğrendim. Yani benim tahminim şuydu.
0: 60 gün kuralını biz de ekranlara getirebiliriz. Ha,
1: varsa eğer yazılı.
0: Onu da paylaşalım. Hocam burada varsa itirazlarınız ya da ekleyecekleriniz lütfen siz de. Ben aslında şimdi bir araya gideceğim. Aranın ardından bu başlığı açacaktım.
1: Ne diyor? Başkan buyurun. Orduyu sadece kongre onayıyla veya Amerika'ya saldırı anında savaşa sokabilir.
0: Doğru.
1: Şimdi bu ne demek? kongre onayı senatonun, temsilciler meclisinin

0: 465 aklımda kalan rakam ve 100 senatör. Hepsi el kaldıracak. Savaş yetkisini verdik diyecek başkana. Bunun üzerine o yetkiyi kullanacak. Şimdi burada öyle bir şey yok. Ve bak işin enteresan...
1: Çünkü savaş değil.
0: Enteresan,
2: Trump'a göre.
0: Enteresan tarafı şu, Hak'tan. Hani savaş biter bitmez de tartışıyoruz ya. Eğer o boşluk süreç işlemezse 23 gün kuralı kabul görmezse örnek, süre bugün doluyor. 30 gün uzatma, yani geri çekilmeyi kılıf ederek öyle bir şey var.
3: Doğru.
0: Fakat sonrasında eğer onaylama safhasına gelirse ben o savaş yetkisini alabileceğine inanmıyorum. Çünkü İsrail denince eskiden akan su duruyordu, herkes el kaldırıyordu. Şimdi en son 49-51 ile böyle yani kıl payı geçirdiler. Ben o senatodan, o
1: temsilciden... O kadar emin olmadım.
0: Yok, ben Amerika, sen fikrini biliyorum. Topyekun savaşıyor, böyle bir şey yok diyorsun da. Ben
1: ya mesela şunu açıklayalım. Ya şu paralel yapı, çok klasik bildiğimiz şey deniyor. Müesses nizamdan bahsediyor. Trump'a karşı bir grup. Kim bu grup? Yani nedir? Hangi sınıfın savaşıdır? Hangi gücün, enerji gücü müdür?
0: Küresel çete diyoruz işte. Midir?
1: Ya da işte... Küreselciler midir?
0: Küreselciler söylüyoruz.
3: Şöyle deniyor.
1: Şimdi bakın, savaş.
3: Yok, ben katıldığım için söylemiyorum. Açıklaması şöyle. Bir grup üretim ekonomisini savunanlarla, finans ekonomisini savunanlar, yani paradan para kazananlarla işte, üreticiler arasındaki kavga deniyor. Ben hani katıldığım için söylemiyorum. Şey cevap olsun.
1: Bakın bu savaşın aslında, bu nedir? Bu savaşa bakmamız gerekiyor. Yani bu savaş sadece İsrail, ABD, Siyonist ittifak üzerinden İran'ı devreden çıkartmak mıdır? İran'ı kapasitesini aşağı çekmek midir? Yoksa küresel bir hegemonya savaşı mıdır? Buradan baktığımız zaman arka planında müesses nizamın kendi iç kavgaları var. Hatta belki şu da söylenebilir. Bu suikastler üzerinden Trump'ı daha çok savaşa itmek. Yani böyle de söylenebilir.
0: Abi senin gördüğün çok kadar... daha ötesinde boyut. Sen Amerika'nın kendi içinde bir savaş gibi görüyorsun. Ben onun çok daha ötesinde bir boyut olarak görüyorum.
1: Bu yüzden...
0: Bak FETÖ neyi destekledi Amerika'dakiler? Niye Biden'a ver yansın meydanlarında parayla, pulla, şeylerle?
1: Ya, Coşkun Bey, Biden dediğin adam da sonuçta bu Amerikan eksenli savaş politikalarının bir başka formülünü yaptı.
0: Abi, Pasifik'i kuşatmak bak senin, için senin yaptı. Dediğin eğer olacaksa ha Biden gelmiş ha Trump gelmiş, ben ne uğraşayım ki?
1: Şöyle bir fark, işte o fark şuradan kaynaklanıyor. Şimdi giderek daha netleşiyor bu. Bir ara hatırlarsanız Kuşak Yol Projesi üzerinden bile küreselcilerin projesi diye bakıldı. Şimdi değişti bu. Küreselciler de müesses sanayi kesimi arasında bir kavga vardı. Diyelim ki enerji grubu, madenciler grubu arasında bir fark var. Birinin başını İngiltere çekiyordu, birinin Amerika çekiyordu. Şimdi o giderek bütünleşmeye başlıyor. Niye? Şundan. İster küreselci, ister klasik sermaye grubu diyeyim. Amerika küresel imparatorluğunu, hegemonyasını kaybediyor. İkisi için de geçerli. Kaybettiği için de hepsi aynı politika ekseninde bir araya gelmişler.
0: Peki, benim görüşüm bütün dünyada bir masonluk yapılanma var. Bir adına küreselde, işte siyoniste ne dersen de bir yapı işliyor. Her devlette var bu. Almanya'sının da var, Fransa'sının, İran'da da var ha. Bak İran içerisinde paralel yapı diye ben aylardır, haftalardır söyler dururum. Orada da var burayla işbirliği içinde olan. Şimdi bu ağ şebeke yıllardır çalıştı. İlk defa Amerika içinden biri Kennedy sonrası çıktı bu yapıya karşı. Bir savaş açtı. Bu savaş şu an devam ediyor kıyasıya. Dolayısıyla bu savaşı götüren biri deli veya işte bir çılgın olamaz. İki tarafa da yetmeye çalışıyor. Tek handikapı o Trump'ın. Bana göre bu savaşa hiç girmeyip baştan tavrını koyaydı. Şu an o %38 eriyor dediği oyların çok daha ötesindeydi.
3: 34'e geriledi galiba.
0: Geriledi. Niye? Çünkü o aklınca orada kandırıldı. Veya bir kandı. İşte İran'da öyle iş çok uzamayacak. Hemen bir iç savaş. Ama neyi öldürdük mü o ay bitiyor. Ondan sonra hazıra konacaksın. Bu iş bitecek gibi düşündü. Olmadığını gördü. Şimdi de çıkmak için çırpınıyor. Çırpındıkça batıyor. Ve hem içeride eriyor hem dışarıda eriyor. Hani olayın aslı bu. Burada Trump'ın hani o savaş işte veya şey ne operasyon. Bak Amerika için de çok ciddi bir yapı artık bu İsrail'e karşıt durumda. Hani halkta bir kere nefret objesi o haline geldi. Senato ve Temsilciler Meclisi'nde hani her ne kadar o kadar güvenme diye Mahmut abi dese de ben o Senato ve Temsilciler Meclisi'nde de ciddi bölünmenin olduğu kanaatindeyim. Ha illa kesinlikle onay vermezler, savaş çıkmaz, yetki alamaz demiyorum ama almaya kalktığında da çok zorlanacağını iddia ediyorum. Belki de alamayacak. Dolayısıyla bu süreç

0: Bize geldiler yapmadık diyor.
1: Obama.
0: Obama'ya gittiler diyor saldırtamadı.
2: Bush da yapmadı. Ama bak diyor. Ama şöyle bir şey bak. Bütün son 25-30 yıla bakın ya da hepsine bakın. Öyle veya böyle İsrail'in dedikleri olmuş. Çünkü İsrail lobisi, Siyonist lobi Amerika'da halen çok güçlü.
3: Doğru.
2: Bakın zaten karşı çıkanlara rağmen güçlü. Şimdi bu şu demektir. Yani bu savaşın arka planında sadece İsrail'in bölgesel hesapları yok. Küresel bir Amerikan hesabı da var. Bu ikisi örtüşmüştür. Niye? Çünkü Amerika'da bu bölgede İran'ı diskalifiye etmeden Çin'in önünü kesemez. Şimdi belki biraz sonra konuşuruz. Bakın arkadaşlar 2013'ten beri Çin kuşak yol projesiyle dünyanın dört bir yanına yatırım yapmış.
1: Mahmut abi bir başlığımız var.
2: Bu Amerika'nın ödünü patlatıyor.
1: Çin bugün önemli bir adım attı. Afrika'da vergileri...
2: Evet, 53 tane...
1: Evet, 30 küsür...
2: 53. 53 ülkeyle...
1: Pardon.
2: Vergisiz anlaşma yaptı.
1: Vergileri kaldırdı. Doğrudan Afrika ile ilişkileri güçlendiriyor. Bunu da konuşacağız birazdan. Çin başlığını açmadan önce tamamlayın.
3: Çin olayı şu. Trump'ı zaten batağa girmesine sebep olanlardan biri de Çin. Yani Trump'ın bana göre kafasındaki plan şuydu. İran'a girersem içerideki Siyonist lobiyi de hoş tutarım. Kasım'daki seçimlerde desteği almış olurum. Aynı zamanda savaşmadan iç savaşla rejimi yıkar. İran'a yaptırımları kaldırır. İran'ı yanıma çeker. Çin'den de koparır, uzaklaştırırım. Böylelikle Çin'in Venezuela'dan sonra ikinci nefes borusu olan İran'da üzerine oturduğum an Çin'i ciddi bir ablukaya alırım. Plan buydu.
1: Çin başlığını ilerleyen dakikalarda geniş açacağım ama Sumut Filosu aktivistleri vardı malumunuz. Onları taşıyan uçakta İstanbul'a indi. İçinde 18 Türk aktivistin olduğunu da biliyoruz.
3: Doğru.
1: Toplam 58 yolcusu var. Birazdan görüntüler eşliğinde bilgileri paylaşacağız ama ben bu son dakikayı vereyim. Lütfen tamamlayın. Sonra 60 gün tartışmasına devam edelim.
3: Şimdi burada 60 gün olayı bana göre Amerika için tartışma eğer bizim düşündüğümüz kanat kazanırsa bugün bitti bu süre. Ha, 30 gün geri çekilme ek süre talebi sonrasında bak şimdi bu iş hani İran-Amerikan savaşı daha da çıkar mı işte üst boyuta gelir mi tartışıyoruz. Ben gelmeyeceği kanaatindeyim. Bu iş artık parmak ısırma yarışına döndü. Kim çekecek parmağını böyle bir sürecin içindeyiz. İran işte İrfan bahsetti enerji fiyatları Amerika'da tırmanıyor bu tepkiyi artırıyor dedi. İran bunu bildiği için gerek Avrupa'da gerek diğer yerlerde baskıyı Amerika üzerine artırma niyetinde.
1: Peki.
3: Bana göre doğru politika bak Mers ilk defa Amerika'ya İran karşısında stratejin yok ne yaptığını da bilmiyorsun diyerek çok sert bir tavır aldı. Ondan dolayı bir anda Avrupa'da vergileri artıracağım noktasına iş geldi. Amerikan kamuoyunda da gene kaynama başladı. Dolayısıyla burada hani bu oluşan krizin sebebini dünya Amerika'da arıyor.
1: Peki.
3: İran da bunu bildiği için kullanıyor ama ben her an bak her an Trump'ın söyle bakmayın işte aklıma yatmadı kötü adamlar çok kötü teklifler getiriyorlar dediğine İran'la anlaştık diye bir haberin her an dünya basınında bir anda flash haber olarak gündeme oturacağını düşünürüm.
1: Bu peki, işin doğasında var. Teşekkür ederim.
0: Anlaşmaya
1: hocam buyurun o 60 günle ilgili görselimizi de açalım. Ne diyorsunuz? Süre doldu mu dolmadı mı? Şöyle bir Amerika'da tartışma var. Ateşkese kadar geçen süre sayılır. Ondan sonraki süre sayılmaz. Trump'ın önünde bir 23 gün daha var gibi bir yaklaşım içinde. Ama Amerika'da birçok kesimde bunun böyle olmadığını söylüyor. Siz tarihten örnekleri de şimdi paylaşacaksınız izleyicilerimize. Ne dersiniz? Bugün artık savaşa dönüşmek durumunda mı bu operasyon? Yorumlarınız değerli hocam.
4: Bu yoruma açık bir durum malum. Çünkü şey var ya bu konuyla alakalı aslında gri alanlar var. Başkanlar hem başkanlar hem de buna muhalif olanlar meselenin o gri alanda yer almasından yola çıkarak teviller yapıyorlar. Ve bu da beraberinde aslında güçlü olan kimse veya kim bu süreçten daha ikna edici bir çerçeve sunabilecekse ya da çıkabilecekse onun dediği oluyor. 1973'te yani Vietnam Savaşı'nın o sonunda alınmış olan bir karardan bahsediyoruz. Savaş yetkileri kararı.
1: Doğru.
4: Bununla beraber aslında War Powers Resolution diye bilinen savaş yetkileri kararıyla beraber bu aslında başkana bir inisiyatif sağlayan bir husus. Ki 60 gün artı 30 günlük o uzatma bile orada bile bazı muğlaklıklar söz konusu. Ki burada tarafların pozisyon alırken de öne sürdükleri argümanlarda yine ABD anayasasına dayanıyor. Başkan diyor ki ben ikinci maddeye göre, anayasanın ikinci maddesine göre zaten başkomutanım ve bu nedenle herhangi bir kararı

0: müdahale kararını alabilirim diyor. Beraberinde kongre ise şu argümanı sunuyor. Birinci maddeye göre, anayasanın birinci maddesi göre bu tür kararların yetkisi bizdedir, biz alabiliriz diyor. Ve bunun oluşturduğu bir gri alan var. Bunun tarihte aslında birkaç kere zorlamalı şekilde ve ABD kamuoyunda da çok ciddi şekilde tartışıldığı durumlar söz konusu. Birincisi Bill Clinton'ın son dönemlerinde Kosova olayında gerçekleşen bir durum. 78 gün süren bir operasyon ama o 60'tan sonrası hakikaten çok ciddi tartışmalara sebebiyet veriyor ve meşruiyeti tartışılıyor. İkincisi ise Obama döneminde Libya'ya olan müdahale. Orada ise Obama sürecin uzamasından kaynaklanan o eleştirileri bertaraf etmek için şu argümanı kullanıyor. Bu bir savaş değil. Burada bir çatışma yok. Biz sadece sivilleri koruma misyonu yürütüyoruz diyerek aslında kavramsal manevralarla, kelime oyunlarıyla beraber Başkan Obama da kongre işine taşımadan bu mevzuyu bir hal çözüme kavuşturmaya çalışıyor. Bugün Başkan Trump'ın bu bir savaş değil, ben bunu operasyon olarak adlandırıyorum meselesi aslında kavramlar değiştiği andan itibaren bunun hukuki statüsünün değişmesiyle alakalı bir durum. Çünkü ABD Başkanı İran'daki duruma savaş dediği andan itibaren doğal olarak ABD sistemindeki bütün yetkililer ya da hukukçular şunu söyleyecekler. Savaş kararının onayını nereden aldın? Bu nedenle buna operasyon denmesi ki uluslararası hukuka göre ve savaş terminolojisine göre ortada olan şey bizzat savaş olmasına rağmen ABD başkanının bunu operasyon olarak deklare etmesinin altında yatan temel saik tamamen süreçte kendisine bir manevra alanı oluşturmak ve beraberinde kamuoyunu manipüle ederek süreci devam ettirmeye çalışmak.
1: Şunu soracağım hocam, zaman kimin lehine, kimin aleyhine, kimin dostu, kimin düşmanı? Az önce Coşkun Baş bir önemli ifade kullandı, enflasyonist baskı yaratıyor. Sadece Amerika'nın çok Hürmüz'den bir beklentisi yok ama Avrupa'nın ya da Amerika'nın diğer müttefikleri üzerinde. İran'dan gelen bilgi de şu, Amerika'nın ablukası da İran'da problem yaratıyor. Geride bıraktığımız hafta konuşmuştuk. Yusuf Alavarda da teknik olarak anlatmıştı bize onu. İran'daki artık depolama tesisleri çok sıkışmış durumda. O rafineriler durursa eğer tekrar çalıştırmak çok büyük bir maliyet. Yani zaman aslında iki ülke içinde o parmak yarışı demişti Coşkun Baş. Bu sanırım artık sona gelmiş gibi görüyoruz. Katılır mısınız yoksa buradan yeniden bir çatışmanın alevlenmesini bekler misiniz?
0: Aslında Haktan Bey, ben biraz olaya şöyle bakıyorum. Savaş en bitmemesi gerektiği yerde noktalandı. Çünkü bir sonuç çıkmadı. Ve taraflar arasındaki dengenin hala görece sürdürülebilir olduğu bir noktadan da bahsetmiş oluyoruz. Ve beraberinde şöyle bir husus var. O İslamabad'daki ilk görüşmelere gidecek olursak. Orada şöyle bir tablo söz konusuydu. Belki de savaşlar tarihinin en acayip ve sonucu asla öngörülemeyecek ve beraberinde olumlu bir neticenin de çıkmasının imkansız olduğu bir müzakere sürecine şahitlik ettik. İki tarafta iki belgeyle masaya oturdu. Fakat iki tarafın da talepleri birbiriyle asla örtüşmeyecek, asla bu denk gelmeyecek taleplerdi. Yani şöyle söyleyelim, iki tarafın da maksimalist talepleri onları asgari müştereklerde buluşma noktasında buluşmasına çok da izin vermiyordu. Bu nedenle zaten oradan bir sonucun çıkmasının mümkünatı yoktu. Sadece İslamabad'da süreci uzatıp müzakerelerin kapısını aralayacak iyi niyet mesajları gelir mi, gelmez mi? Aslında bunu bekliyorduk biz. Fakat iyi niyet mesajlarının da gelmediğini görüyoruz. Yani İran'ın bugünkü taleplerine ilettiği mesajlara baktığımızda bunun bir barış çerçevesi değil de daha çok sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması ve ileriye dönük müzakerelerin devam ettirilmesi konusunda yine bir ön şartlarmış gibi bunu okuyabilmemiz gerekiyor. Şimdi Başkan Trump 28 Şubat'tan bu yana aslında muhayyel bir tablo sunuyor bize. İran'da birileriyle sürekli görüşüyor ama baktığımızda İranlılar o görüştüğü kimseler, İran'da görüştüğü kimselerin kim olduğunu biz bilmiyoruz zaten. Biz bilmeyebiliriz. Ama anladığımız kadarıyla İranlılar bilmiyorlar. Ve işin daha da garip durumu, ABD'liler de bilmiyor. Böyle garabet bir durum var. Uzun bir süre
1: belki
0: bir...
1: Şöyle açıklanabilir, o yapılmış bir açıklama var. Deminim siz de görmüşsünüzdür. Geçen hafta da konuşmuştuk. Trump'ın yaptığı açıklamaların %75'inin yalan ya da manipülasyon olduğuna yönelik hem OECD'nin çalışması vardı hem de başka mecralarında çalışması var. Onlar içine belki girebilir bu.
0: Tabii. Ama burada şu var, yani bir süre Galibaf üzerinden, İran Meclis Başkanı Galibaf üzerinden
1: bir
0: mit oluşturulmaya çalışıldı ama sonrasında İslamabad görüşmeleri sonrasında anladık ki aslında Galibaf da öyle bir yerde değil. Çünkü şu göz ardı ediliyor. Biz İran müesses nizamını veya İran'ın siyasal sistemini okurken birazcık daha sürecin derinlikleri üzerinden değil de çok dışarıdan bir tablo üzerinden okuyoruz ya da aktörler arasında böyle kategorik farklılıklar varmış gibi meseleye yaklaşıyoruz. Yani Arakçı bir şey söylüyor ama diğer taraftan devrim muhafızları onu yalanlayabiliyor. Peki bu gerçekten şimdi batılı klasik siyasal mantıkla düşündüğümüzde bu müesses nizam arasında ihtilafa sebebiyet veriyor. Fakat hem güçlü bir diplomasi geleneğinin hem de teopolitik sahipler nedeniyle takiye kültürünün zaten yaygın olduğu bir gelenekte Arakçı ve devrim muhafızları belki de aynı kaynaktan aldıkları emirler veya yönlendirmelerle bu tür açıklamaları yapıyor. Yani bunu da bilmiyoruz, bunu da kestiremiyoruz. Bu nedenle ABD başkanının öngördüğü tablo gerçekçi olmadığından dolayı, muhayyel olduğundan dolayı bizim sürece dair de net bir şey söylememizin mümkünatı yok. Fakat şurasını sadece ifade edebiliriz. Gerçek manada burada ABD, Vietnam'da ya da Afganistan'da yaşadığı gibi bir tablo yaşamadan ya da İran'da...
1: Hocam müsaade edersen arkadaşlarından bir görüntü isteyeyim. ABD desteklenmeyen savaşlar görselini açarsak, buyurun hocam.
0: İran'da çok büyük bir yıkım meydana gelip de o siyasal sistem farklı bir boyuta evrilmediği müddetçe bir barışın tesis edilmesinin mümkünatı yok. Fakat burada şurası önemli. Tabii bu kamuoyuyla alakalı ciddi şeyler var, yani ciddi sorunlar var ve beraberinde...
1: Hocam burada siz az önce söylemiştiniz, o yüzden hemen aklımıza geldi, ekranlara da getirdik, hazırlanmıştık zaten. İran Savaşı, Irak Savaşı, Afganistan, Vietnam, Kore'de savaş onayları, anketlere göre savaş onaylarını ekranlara taşıyoruz. Kore'de 49'la başlayan, sonra 36'ya gerileyen bir onay. Vietnam'da 24'te başlayıp 60'a ilerleyen. Afganistan'da 9.46, yine 23'le başlayan, karşıtlarını söylüyoruz savaşın başlangıcında 50. Şimdi de savaş onayının %43, savaşa karşı oranı %43 iken %60'a, hatta 62'ye çıktığını görüyoruz. Yani onay tersinden baktığımızda 38'e düşmüş gibi görünüyor. En düşük seviye görebildiğim kadarıyla. Bir de 60 Vietnam Savaşı vardı ama o çok uzun sürmüş. Çok ciddi bir gençlik ve toplumsal hareketi de 68 hareketinde beraberinde taşımış bir güçtü. Şimdi 62'ye çıkmış ve rekor.
0: Ve burada aslında dikkat etmemiz gereken birkaç husus var Haktan Bey. Savaş tarihlerine baktığımızda çok uzun yıllara kapsayan bir süreçten bahsediyoruz. Ama burada 40 gün içerisinde aslında bu oranın 60'lara vardığı. Bunun en önemli sebeplerinden biri şu. Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar çok savaşa girdi ama ilk defa orta büyüklükte kabul edilebilecek bir devletle savaşa girdi. Şimdi diğer savaşlara baktığımızda bunun etkileri yerel ya da bölgesel düzeyde hissedilebiliyordu. Fakat İran'la savaş ve özellikle İran'ın, Yusuf Hocam az önce ifade etti, o mozaik savunma sisteminin de bir uzantısı olarak ve beraberinde savaşta kendisini daha ayakta tutabilmek adına misillemeleri Körfez'e doğru da yönlendirmiş olması küresel maliyeti ciddi manada artırdı. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ekonomimiz gayet iyi dese de, ki zaten biz ABD'den bahsediyoruz, yani ABD'nin ekonomisinin öyle bir savaşla çökmesinin zaten mümkünatı yok. O nedenle elbette iyi olacaktır. Fakat bunun yansımalarının özellikle enflasyon üzerinde oluşturacağı baskının kamuoyunda doğuracağı rahatsızlıklar, ki 40-45 günlük bir süreçte biz ortamın değiştiğini, havanın değiştiğini görüyoruz. Bu elbette başka bir yere doğru taşıyacak. Peki. Fakat şunu da son olarak belki ifade edeyim. Enerji piyasalarındaki genel tabloyu da dikkate aldığımızda yine Başkan Trump'ın umduğu gibi bir durum ortaya çıkmadı. Yani ilk zamanlarda evet enerji piyasaları Başkan Trump'ın açıklamalarını ya da ateşkes ifadelerini, ateşkese dair süreci satın alıyordu. Fakat son iki haftadır baktığımızda satın alma durumunu tamamen
1: getirdi ki kendi ortadan, de ifade ediyor ya. Yo-yo gibi oynarım piyasalarla diyor. Öyle oldu. Bir barışıyorum diyor. Düşüyor. Sonra savaşıyorum. Tarihin ilk çağa döndüreceğim. Taş devrine döndüreceğim diyor. Yeniden yükseliyor. Yeniden düşüyor. Yeniden yükseliyor. Bir inandırıcılığı, yalancı çoban
0: ve tabii şimdi dönüştü. Burada şey var tabii son ki. Son olarak elbette

0: Siyonist yönetimin ve lobilerinin süreçteki katkısı çok önemli ve şunu da unutmayalım. ABD Başkanı gerek birinci döneminde gerekse hali hazırdaki ikinci döneminde en fazla gurur duyduğu şeylerden birinin Siyonist yönetime, İsrail'e en fazla hizmet eden, en fazla katkı sağlayan başkan olduğunu ifade etmesiydi. Peki. Bu da zaten yine sürece dair aslında bize önemli ipuçları veriyor.
1: Peki Mahmut abi, sizin de görüşlerinizi alacağım ama Sumut Filosu aktivistleri İstanbul'a indi, uçağın indiğini söylemiştik. Şimdi kapı açıldı. Birazdan aktivistler içinde 18 Türk aktivist var, 59 Sumut aktivisti birazdan Türkiye'ye ayak basmış olacak. Hatırlatalım.
2: Ben burada bir açıklama.
1: Buyurun, buyurun, buyurun.
2: Şimdi Girit'ten geliyor biliyorsunuz, Yunanistan'dan geliyor.
1: Doğru. Girit açıklarında.
2: Girit açıklarında el koyuldu. Bu İsrail'in son 2,5 yıldan bu yana icra ettiği soykırıma Yunanistan'ın bil fiil katkı sunduğunun da bir hakikatidir.
1: Biraz açar mısınız? Çünkü şöyle çok konuşuldu.
2: Açacağım.
1: Buyurun.
2: Şöyle açacağım. Önceden Gazze'ye doğru yaklaşmaya başladıklarında karayla ulaşımı yakın bir yerde, yine uluslararası sularda bu türden aktivistlerin malına, mülküne, hatta canına el koyuyorlardı. Anlaşılan o ki Yunanistan ile İsrail arasında var olan sıcak ilişkiler İsrail'in kendi elini temiz tutma anlayışı çerçevesinde artık Girit'in 50 mil daha batısında, Batı Akdeniz dediğimiz bölgeye doğru bir yerde el koyuluyor ve hiçbir doğru düzgün görüntü vermeden Yunanistan'a bu aktivistler iade ediliyor ve Yunanistan üzerinden getiriliyor. Dolayısıyla İsrail'in hiçbir şekilde adının geçmediği, İsrail'in hiçbir şekilde görüntü vermediği, Tel Aviv'e getirilmediği, orada gördükleri kötü muamele olmadığı, İsrail'e yönelik devletlerin açıklama yapmak durumunda kalmadığı bir çözüm mekanizması geliştirmişler. Bunu Yunanistan'da vicdanlı siyasetçi Yanis Varoufakis çok net bir şekilde zaten ortaya koyuyor. Bu da bize gösteriyor ki İsrail'in açık bir şekilde soykırım icra ettiği Gazze sadece ve sadece Avrupa'da Yunanistan tarafından mekanizma olarak sahiplenilmiş durumda. Evet, Ursula von der Leyen'in açıklamaları var, Almanya'nın sessiz kalışı var falan. Fakat bu oluşturulmuş, oraya doğru yol alan uluslararası sulardaki insanları deniz haydutluğu yaparak, deniz eşkıyalığı yaparak, uluslararası hukukun tabirlerini kullanıyorum, alıkoyup Yunanistan'a teslim eden bir İsrail-Yunan ilişkisinin ete kemiğe bürünmüş hali.
1: Çok çarpıcıydı değerlendirmediğiniz. Çok konuşuldu çünkü tabii. Yunanistan'ın orada bir müdahale şansı
2: Yunanistan
1: var mı?
2: Müdahale etmeyebilir. Yok, ama almayabilir de. Evet. Al götür Tel Aviv'e dese İsrail çok daha kötü
1: ya da yapmayabilir miydi? Çünkü kendi tabii. Kara sularına çok yakın bir yerde.
3: Yalnız bak orada
1: buyurun.
3: Vaktan sözünü kesiyorum.
1: Buyur, estağfurullah.
3: Yunanistan'ın İsrail'le beraber suç ortağı olduğu başka bir konu var. Tekneler saldırıya uğradığı an SOS çağrısı yapıyorlar. Deniz hukuku diyor ki ülkeye, ırkına, diline bakmaksızın böyle bir yardım çağrısı yapıldığı an hemen müdahil olmak durumundasın. Yunanistan bunu bildiği halde üç maymun oynuyor, o çağrıları görmezden geliyor. O da aynı şekilde İsrail gibi bir suçlu, yargılanması gereken bir suçlu. Ama bunlar hiç tartışılmıyor. Direkt olayı üstlenerek aslında İsrail'i perdeledi Yunanistan şu yaptığıyla. Çünkü ilk ayağa kalkması gereken ulus oydu. Muhalefet kanadı. Bak muhalefet kanadı iktidarı yerden yere vurdu. Yol geçen ana döndük. İsrail'e bu destek neyin nesi? Niye sessizsiniz? Niye herhangi bir müdahalede bulunmuyorsunuz diye. Çünkü Yunanistan karasularına dahil olan bir süreç de yaşandı orada. Ama tıkı çıkmadı Yunanistan'a. Niye? Öyle iç içe geçmiş ki Güney Kıbrıs'ın kesim Yunanistan ve İsrail. Ana o şeytan üçgeni burada da işledi. İspatı sahada yaşananlar.
1: Peki devam edeceğiz ama o noktaya hemen uzanalım. Ahmet Nazif İstanbul Havalimanı'nda biz görüntüleri görebiliyoruz. O inenleri birazdan görecek. Henüz kapılar açıldı ama inilmedi galiba. Hazırlıklar hangi aşamada Ahmet Nazif? Hemen sözü sana bırakayım.
4: Evet, İstanbul Havalimanı VIP terminalinde şu an yoğun bir hazırlık var. Özellikle VIP terminalinin iç kısmında çok yoğun bir kalabalığın olduğunu söylemek mümkün. Bu kalabalık Sumut Filosu'ndaki aktivistleri bekliyor. 18 Türk vatandaşını bekliyor ve artık şunu söyleyebiliriz. Sumut Filosu'nda görevli 18 Türk aktivist an itibariyle yurda dönüş yaptı ve az sonra da

0: Yine o uçaktan iniş gerçekleştirilecek. Burada önemli noktalardan birisi şu: biz gün içerisinde aslında 20 Türk vatandaşının geleceğini aktarıyorduk sürekli. Bu noktada bir değişiklik yaşandı. Öyle ki hem Hollanda hem de Türk vatandaşı olan bir kişi şu an Hollanda uçağında, bir diğeri de yine Alman ve Türk vatandaşı olan Hüseyin Oral'da darp edildiği gerekçesiyle şu an Yunanistan'da hastanede.
1: Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması var, onu hemen aktarayım. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından aldığımız bilgi, İsrail güçlerince alıkonulan küresel Sumut filosu katılımcılarını Girit'ten ülkemize getiren uçak İstanbul'a indi. Alıkonulan vatandaşlarımızdan 18'i ülkemize döndü. Sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen iki vatandaşımız yarın Türkiye'de olacak. Bunu açıklıyor dışişleri kaynakları. Uçakta bulunan diğer ülke vatandaşları da 4 Amerikalı, 5 Arjantinli, 2 Avustralya, 1 Bahreyn, 2 Brezilya, 6 Büyük Britanya, 1 Hollanda, 3 İspanya, 2 İtalya, 10 Malezya, 1 Meksika, 1 Pakistan, 1 Şili ve 2 Yeni Zelanda olarak paylaşıldı. Dışişleri kaynaklarından aldığımız sıcak bilgiydi. Bunu da aktardım. Ahmet Nazif, sözü hemen bir kez daha sana bırakayım.
0: Evet, peki neler yaşanmış, hemen ondan bahsedelim bizler de. Dışişleri Bakanlığı'na atfen kaynaklardan edinilen bilgilere göre çok sayıda kişinin şu an gelmiş olduğunu ve toplamda 59 aktivistin Türkiye'ye gelmiş olduğunu biliyoruz. Ancak bunun yanı sıra çeşitli bilgiler de var. Öyle ki 177, toplam sayı 177 aktivist İsrail tarafından el konuldu, hem de uluslararası sularda. Ve gözaltına alınmış olan bu aktivistlerin 34'ünün ciddi şekilde darp edildiği bilgisi söz konusu. Ve o darp edilenlerin arasında ikisi de Türk vatandaşı olduğu bilgileri yer alıyor ve işte o sebeple de kendilerinin hastanede tedavi altında olduklarını biliyoruz ve toplamda 18 Türk vatandaşının Türkiye'ye, yurda geri dönmüş olduğunu belirtelim. Sumut filosunun daha önceki yine İsrail'e doğru gitmiş olduğu, gitmeye ve İsrail'in ablukasını kırmaya, ardından da Gazze'ye ulaşmaya çabalarını yine bütün dünya aslında şahitlik etmişti. Yine aynı şekilde buna benzer bir olay daha, yine Sumut filosu şu an sahnede ve Sumut filosu tekrar yine o İsrail ablukasını kırmak için, Gazze'ye ulaşabilmek için yollar revan oldu, sulara açıldı. Burada önemli bir konu var, o da şu: Sumut filosunun şu an henüz tüm tekneleri bitmiş değil, hepsi geri dönmüş durumda değil. Öyle ki yine önümüzdeki günler içerisinde çeşitli farklı teknelerinde denize açılacağını biliyoruz. İspanya'dan, İtalya'dan açılmıştı şu anki el konulan o tekneler ve işte devamında da şu an bulunmuş olduğumuz noktada hala şu an hareket halinde olan ve İsrail'in ablukasını kırmak için yine Gazze'ye ulaşmaya çalışmak için uluslararası sularda seyreden Sumut filosunun çeşitli tekneleri de yine yer alıyor. Bu teknelerin herhangi bir şekilde silahsız olduğunun altını çizelim ve İsrail'in bu teknelere özellikle şiddet unsurlarıyla yaklaşmış olduğu ve bu teknelere de yine teknelerdeki aktivistlere de farklı farklı 39 farklı ülkenin vatandaşından olan o aktivistlere de çok ciddi şekilde yine hem fiziksel hem de aynı zamanda psikolojik anlamda şiddet uyguladığının da çok sayıda farklı kanıtları söz konusu. Öyle ki karartmalar yapılıyordu İsrail tarafından. Bu karartmaların yanı sıra özellikle İsrail donanmasına ait gemilerin de yine o teknelerin hemen yan tarafında sorti attıklarını da biliyoruz. Ve bunu özellikle aslında buradan anlaşılacak şey çok bariz, ancak biz yine bir kez daha dile getirelim: uluslararası sularda, yani hiçbir şekilde herhangi bir şiddet eyleminin gerçekleşmemesi gereken ve bir yardım kuruluşuna ve bir yardım hareketine hiçbir şekilde el dokunulmaması gereken o sularda İsrail bunu istediği gibi yapabildi ve İsrail'e bu noktada tepkilerde bütün ülke vatandaşlarından çığ gibi büyüyor, daha öncekinde olduğu gibi. 18 Türk vatandaşı dedik, hepsi Girit Adası'ndan şu an Türkiye'ye geldiler ve Girit Adası'na aslında gönderilmiş. İsrail kendi ablukasının kırılmasından endişe ettiği için henüz İsrail İsrail sularına, İsrail'e yakın bir noktaya ulaşmadan, Yunanistan'ın biraz açığında, yaklaşık 600 mil kadar açıklıkta bir noktada uluslararası sularda İsrail bu ablukayı uyguladı ve bu gözaltı süreçlerini gerçekleştirdi. Şiddet eylemlerini gösterdi. Teknelerin çoğuna el koydu ve bu tekneleri de aynı şekilde yine orada çoğunun aslında el konulduğunu ve bu teknelerin de tamamıyla birçok aktivistin bulunduğu bu teknelerin de tamamıyla kullanılamaz hale getirildiğini de yine çeşitli kaynaklar ve yine Somut filosundaki birçok kişi aktarıyor. Bu da aslında oldukça önemli bir durum ve Yunanistan açıklarında uluslararası sularda seyreden o Somut filosu aktivistleri İsrail tarafından

0: ardından gözaltı alınmasının ardından çok sayıda farklı ülkenin bakanlıkları devreye girdi ve bu noktada Girit Adası'na doğru götürüldüler. Anladığım kadarıyla kulağıma gelen seslerden de anladığım kadarıyla o aktivistler an itibariyle şu an uçaktan çıkış yaptılar diye düşünüyorum. Ve onların da yine geride bıraktığımız seferlerde olduğu gibi yine aynı şekilde çok coşkulu bir şekilde karşılandığında altını çizelim. Kendileri de aynı şekilde Filistin, özgür Filistin. Evet, o aktivistler 18'i Türk, toplamda 59 aktivist kefiyelerini takmış bir şekilde vatana geri döndüler, yurdumuza geri döndüler. Bu da işte o anın görüntüleri, o coşkulu anın görüntüleri. Az sonra VIP terminalinin içerisinde de yine aynı şekilde o coşkuyla karşılanacaklar. Burada kendi ailelerinden belki kendi annesi babası olmasa da onları manevi anne babası
1: Sicilya'da da çok büyük bir coşkuyla katılım sağlandı. Ve 65 gemiyle yola çıktık. Yolculuğumuzun 4. gününde akşamleyin saat 12'ye doğru birden alarm verildi. Ve anlamadığımız şekilde biz aslında drone saldırıları bekliyorduk. Dronların bizi gözetlemesini. Ama birden yabancı askerler geldi. Tahayyül edemedik. İsrail askerlerinin Avrupa'nın ortasında uluslararası sularda bizim gemimizden bizleri alabileceğini o kadar da hayal edemiyorduk. Muhtemelen Avrupa bundan sonra daha dikkatli bir savunma mekanizması ve genişliği kurmak zorunda. Çünkü İsrail eğer Avrupa'nın ortasına kadar gelip uluslararası sularda 50'den fazla milletteki insanı teröristçe bir korsan yaklaşımıyla teslim alabiliyorsa burada çok büyük sorun vardır. Burada Avrupa'nın tekrar güvenliğini gözden geçirmesiyle ilgili Sumut'un başardığı muazzam bir olgu vardır. Sumut demek ki o kadar korku verdi ki İsrail'e, kendisinden binlerce kilometre uzakta ancak engelleyebileceğini duydu. O kısmını anlatabilecek kelimeler bulmak çok zor. Aldıkları andan itibaren onların belki o kitaplarında, inanışlarındaki gibi hayvan muamelesi yaptılar tüm arkadaşlarımıza. Bazı arkadaşlarımız çok büyük darp aldılar. O darplardan onların yüzlerine bakacak şu anda durumumuz yok. Onlar orada, iki tanesi gemide el konuldu. Şu anda onların hayatlarından endişeliyiz. Brezilyalı ve İspanyol iki arkadaşımız. Bizi daha sonra gemiyle 10-15 gün içerisinde hazırlanmış bir gemi hapishanesine koydular. Orada konteynerlardan 3 tane konteynere tıktılar adeta. Her tarafı ıslatmışlar, her tarafı sulamışlardı. Gece boyunca sabaha kadar tir tir titredik üzerimizde. Kıyafetlerimiz, üstümüzü koruyacak şeylerimiz yoktu. Birçok arkadaşımızın ayakkabısı, çorabı yoktu. Sabaha kadar tir tir titredik. Su ve kuru ekmek hayvana atmazsınız. Kendi kedinize, köpeğinize o kadar rezilce muamele yapmazsınız. Bugün buradan Türkiye'deki Musevi dostlarıma da sesleniyorum. Acaba kendi ırklarına bunu yakıştırabiliyorlar mı? Bu kadar kanunsuz, hırsızca ve soysuzca yapılmış muameleyi kendilerine yakıştırabiliyorlar mı? Kendi devletlerinin böyle anılmasına yakıştırabiliyorlar mı? Söylemek isterim. Bir konu daha var. Biz ikinci günün sonunda serbest bırakılmadan önce 34 arkadaşımız, 181 kişiydik. 34 arkadaşımız çok kötü darp edildi ve onları önce bırakmayacaklardı. Yunanistan'da bizi bıraktıkları zaman o 34 taneden 32 tanesini belki bizim Yunanistan'daki kararlılıkla, hiçbir yere gitmiyoruz kararlılığımızla teslim ettiler. Ama 2 tanesini teslim etmediler. Hala bizim ruhumuz orada. Çünkü o insanlar, bakın biz perşembe sabahı kalktık, o bize verilen içme sularıyla abdest aldık. Türkler ve Müslümanlar sabah namazını kılarken arkadan gümbür gümbür kapılar kırıldı ve askerler içeri giriyorlardı. O yürekli insanlar 100 tanesi ayağa kalktı askerlerin önünde. Bizim namazımızın bölünmemesi için siper oldular. Şimdi onlardan 2 tanesinin orada olmasını bir Müslüman olarak ben hazmedemiyorum. İnşallah.
2: Diğer arkadaşlarınız da
3: evet, bence de.
1: Efendim, buyurun.
3: Eyvallah. Ali Deniz ben. Memur Sende Genel Başkan Yardımcısıyım. Filo'ya 6 Nisan'da katıldık. Barcelona'dan başladık.
4: Sumut filosu aktivistlerinden bir bölümü, 59 aktivist, aralarında 18 Türk vatandaşı da var. Türkiye'ye ulaştılar ama az önce o aktivistlerden birinin ifade ettiği gibi Sumut büyük bir korku ifade ediyor İsrail terör devleti için, ama yoluna da devam ediyor bir yandan. Şimdi bu görüntüler ekranın bir yanında dururken diğer yanda da o Sumut yolculuğunda, Umut yolculuğunda Fatma Zengin, Sumut aktivisti, bizi bekliyor gemide. Efendim, bir kısım aktivist şu anda Türkiye'ye ulaştı. Siz yola devam ediyor musunuz? Nedir sizin bulunduğunuz noktadaki durum? Açıkçası ifadeleriniz çok değerli olacak, sözleriniz çok önemli olacak. Sözü hemen size bırakayım.
5: Teşekkür ederim. Arkadaşlarımız ülkemize geldi. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Keşke arkadaşlarımız da bizimle birlikte olup bu yolculuğa devam edebilseydi. Onların da eminim yarım kaldı hayalleri. Çünkü biz hep birlikte Gazze'ye gitmeyi umut ediyorduk. Daha bir hafta önce hep birlikte İtalya'da eğitim aldık, toplantılar yaptık. 345 arkadaşımızla birlikte. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu an rehin alınan 2 tane arkadaşımız var. İsrail'e doğru götürüyoruz. Onların hayatlarından endişe ediyoruz. Hayati tehlikesi olmasa bile bu şekilde hukuksuz yere, suçsuz yere götürülmelerini doğru bulmuyoruz. Derhal teslim edilmelerini istiyoruz. Bugün onların aileleriyle de görüştük. Çok onlar adına üzgünüz açıkçası. Ama bir davanın, bir direnişin içerisinde zulme...
4: Duyabiliyor musunuz? Türk vatandaşları evet, değil, az önce açıklanan o Brezilya değil, ve evet. İspanyalı aktivistlerden söz ediyorsunuz. Öyle değil mi? Çünkü evet, iki Türk vatandaşı evet. da yarın gelecek. Öyle açıklama yapıldı. O iki Türk vatandaşından, iki aktivisten değil. Siz yaralanan...
5: Hayır. Brezilyalı ve İspanyol.
4: Brezilyalı ve İspanyol.
5: İngilizce'nin evet. asıllı İspanyol arkadaşlarımızdan tamam. bahsediyorum.
4: Tamam. Peki.
5: Diğer arkadaşlarımızın şu an için can güvenliği söz konusu değil zaten. Yunanistan'da veya Türkiye'de. Şu an için. Ama tabii ki biz bu yolculuğun yarım kalmasını istemezdik. Biz şu an yolumuza devam ediyoruz. Yolculuğumuza devam ettik. Arkadaşlar rehin alındıktan sonra bizim zaten bir kaçış durumumuz söz konusu oldu. İsrail donanmasından. Şu anda Yunanistan kıyısında, kıyıya yakın bir yerde, 2 mil uzaklıkta demir atmış bulunmaktayız. Çünkü hava şartları şu an çok kötü. Bulunduğumuz tekneler, küçük tekneler. Bu şekilde yol almamızın sağlıklı olmayacağı bize bildirildi Global Sumut tarafından. Ve demir attık. Şu an bekliyoruz. Ama beklediğimiz yerde de aynı şekilde İsrail tarafından dronlarla takip ediliyoruz. Şu salı günü
4: Fatma Hanım, yani Yunanistan'ın kıyılarında bir noktada demir atmış durumdasınız ve o noktada İsrail dronları hala sizi takip ediyor. Yunan yetkililerle evet. bir irtibat kuruyor musunuz? Bunlar neyin nesidir diye?
5: Hayır, hiçbir şekilde Yunanistan'la bir temasımız olmuyor. Belki Global Sumut yönetim kurulu irtibat kurmuştur. Ancak biz şu an kıyıya zaten çıkmadık. Karaya çıkmıyoruz. Denizde bekliyoruz. Ve yine nöbetlerimiz devam ediyor. Dün gece de gece nöbetimiz vardı. Yine 3-4 tane drone gördüm ben de. Hala aynı şekilde. Çünkü biz yola çıktığımızda ben de İtalya'dan katıldım filoya. Bir gece sonra droneları görmeye başlamıştık. Zaten 3. gecesinde de saldırı meydana geldi. Şu an yine takipteyiz. Takip edecekler çünkü bizden korkuyorlar. Büyük bir filoyuz. Bu 21. sefer düzenleniyor aslında. Mavi Marmara, Medline gibi daha önce birçok sefer düzenlendi. Geçen senede Global Summit gemisi biliyorsunuz gemileri gitti. Bu 21. sefer ancak bu en büyük filo. Toplamda 120 gemiye ulaşmayı hedefliyorduk.

0: Şu an 21 gemimiz ele geçirildi. Ancak biz yolumuza devam edeceğiz. Şu an tam sayıyı şu an hatırlamıyorum ama 30'un üzerinde, 36 zannedersem gemimiz var. Daha bu gemiye yine eklemeler yapılacak. Yolumuza devam edeceğiz.
1: Peki, şimdi konuklarımız da var. Konuklarımızın da hem soruları varsa ya da görüşlerini almak isterim. Coşkun Baş, bu normal mi? Yunanistan'ın içinde İsrail dronlarının uçması, yani doğrudan Yunanistan'a buna izin vermesi gerekiyor galiba. Bir değerlendirmeniz ya da sorunuz olur mu? Fatma Hanım hazır yayınımızdayken.
2: Zaten Yunanistan niye ayakta? Hani aklı selim Yunanlardan bahsediyorum. Hava sahan, karasuların işgal altında, at koşturuyor İsrail. Devlet olarak gıkın çıkmıyor. İsrail zaten bir devlet değil, terör örgütü ve buna yönelik de bir muamele yapman gerekiyor ama üç maymun. Ve Yunanistan'ın bak duyarlı kesimi, halkta da ben aynı kanaatin olduğu kanaatindeyim. Bu yapılana inanılmaz tepkililer. Halktan niye ben böyle bir genel kanaat oluşturdum? Çünkü Yunanistan'ın adalarına gelen gemi de turistik gemilerde, Yunanların ben adada gemiyi önüne perde olup Yahudi varsa inemez içinizden diye tepki ortaya koydum, ben çok iyi biliyorum. Şimdi hani Fatma Hanım'ın anlattığında şu tablo ortaya çıkıyor anlattığından. Bir kısım işte iade edildi. Şu an görüntüleri gördük. Filistin asıllı Brezilyalı ve İspanyol vatandaşı, bak Filistin asıllı, iki tanesi alıkonuldu. Orada ciddi bir endişe var hayatları konusunda.
1: Şimdi nasıl yaralandıklarına dair de gerçekten ifade etmek güç. Bilmiyorum Fatma Hanım o bölümü dinleyebildi mi ama bir Türk aktivist şöyle söyledi. Sabah namazını kılıyorduk bize verilen sularla. Biz namazı kılarken Türkler ve Müslümanlar, diğer arkadaşlarımız da bizim namazı bitirmemiz için o anda İsrailliler saldırdı. Onlara siper oldular ve o esnada yaralandılar dedi ve gözyaşları da göz pınarlarında birikmişti.
3: Peki bir tek gemi mi var şu anda? Fatma Hanımlar yalnız mı? Yoksa birkaç
1: soralım.
3: Kendi mi var?
1: Fatma Zengin, birkaç gemiyle birlikte misiniz yoksa sizin geminiz tek mi? Herkes birbirinden koptu, ayrıldı ve öyle mi devam edeceksiniz yoksa yine bir araya gelip bir filo şeklinde mi ilerleyeceksiniz?
2: Hatta şöyle de soruyu ben
1: Coşkun biraz... Coşkun da bir sorusu var, onu da yönelsin.
2: Biraz daha açalım. Çok farklı rakamlar söyleniyor Fatma Hanım. Ülke sayısı farklı söyleniyor. Tekne sayısı farklı söyleniyor. İnsan sayısı farklı. Bunun tam doğrusu sizde vardır. Yani ilk yola çıkış ve şu anki pozisyon. Kaç tekne çıktınız? Ne kadar insan vardı? Kaç ülke vardı?
0: Bildiğim kadarıyla 58 tekne olarak yola çıktık İtalya'dan. 21 tanesine el konuldu. Bir tanesi de bozulduğu için bırakmışlar zaten onu. 40 şu an 36 tekne devam ediyor. Bildiğim kadarıyla şu an bizim etrafımızda da benim gözle görebildiğim 20'ye aşkın tekne var. Bazıları bu limanda değil, farklı yerde bekliyor. Ancak bize eklenecek olan zaten tekneler de var. Şu an planlanmış iki ayrı yerden tekneler eklenecek. Devam edeceğiz. Bizler dörderli olarak gidiyoruz. Normalde birbirimizi görüyoruz. Yani tek bakışta 40-50 tekneyi görebilecek şekilde ilerliyoruz bazen. Bazen de ayrışıyoruz ama normalde 4 tekne birbirini takip ederek gidiyor. Birbirimizi kontrol ederek gidiyoruz. Kendi içimizde de grup halinde takip ediyoruz giderken birbirimizi.
4: Kaç kişi var?
0: Bildiğim toplamda 1000 kişi olacağız. 345 kişi olarak yola çıktık diyebiliyorum.
1: Peki
0: İtalya'dan hareket.
1: Şunu soracağım. Siz tekrar yola çıkacağız dediniz. Hava şartları düzeldiği zaman yine o belirlenmiş rotalarla hareket edeceksiniz. Ama o İsrail'in saldırganlığını, barbarlığını da eminim gördünüz. Siz kurtulmayı başardınız ama diğer gemilere müdahale edildi. Bir endişe duyuyor musunuz? Birincisi bunu soracağım. İkincisi de Gazze kıyılarında bir önceki Sumut filosunda görmüştük. Çocuklar, Gazze'liler bir umut o teknelerin bir bölümünü görmek için bile heyecanla ve merakla bekliyorlar. Onlara buradan bir mesajınız olur mu? Bunu da almak isterim Fatma Zengin.
0: Tabii biz şöyle, zaten geçen seneki filoya 13 defa saldırı düzenlendi. En sonunda da biliyorsunuz rehin alındılar. Bunların hepsini biliyoruz. Daha detaylı şekilde biliyoruz. Biz bu yola çıkmadan önce zaten gönüllü olarak geldik. Ancak eğitimlerde de daha detaylı başımıza gelebilecek durumları bize detaylı
1: Fatma
0: olarak
1: Hanım,
0: anlattılar.
1: Müsaadenizle bir virgül

0: Duyalım Sumut Filosu'nun aktivistleri şu anda havalimanında, sözü onlara bırakalım.
1: Şimdi dikkatlice burayı dinleyin.
2: 20 yen var mı? Biraz ileri gelelim, kapı kapansın.
1: Ladies and gentlemen, please listen here carefully, okay? I will speak Turkish and English. If anyone cannot understand those languages,
3: I can make translation to Spanish.
0: Filosu'nun 59 aktivisti artık Türkiye'de, şu anda havalimanının içinde ama dışında bir kalabalık olduğunu ben duyuyorum. Belki orada da arkadaşlarımız
2: yakınları
0: varsa
2: gelmiştir, destek
0: gösterirler.
2: Tek
4: karşılamaya gidildi.
0: Evet evet, tek bir seslerini duyabiliyoruz Fatma Hanım bizde. Ama şu anda son uyarılar yapılıyor. Sumut görevlileri tarafından birazdan 14 ülkeden 59 Sumut Filosu aktivisti, aralarında 18
1: çok korktuğu bir şey yaptınız.
0: Türk de var.
1: Heyecan büyüyeceği için Akdeniz'e daha girmeden bu filoya korsanlıkla saldırma cesareti gösterdi.
0: O konuyla ilgili de İsrail'in barbarlığı bir kez daha orada haykırılıyor ama dışarıda da büyük bir kalabalık var. Eğer hazırsa dışarıdaki kalabalık belki o kavuşma anlarını ekranlara getirebiliriz. Arkadaşlarım, hemen sorayım. Bir bakalım dışarıdaki kalabalığa da. Ben çünkü tekbir seslerini duyuyorum ama tam havalimanının girişinde bu noktaya yakın bir yerdeler mi, yoksa güvenlik için başka bir noktadalar mı? Hemen Ahmet Nezife bir kez daha dönelim. Ahmet, gelmek üzereler. Sen bize karşılama kalabalığını da gösterir misin? Biz seslerini duyduk ama sözü bir kez daha sana bırakayım.
5: Evet, şu an o karşılama kalabalığı hemen arkamdaki VIP Lounge girişinde. Kameraman arkadaşım Mehmet Ekin'den rica edeceğim, gösterebildiği kadar o noktayı sizlere aktarmaya çalışsın. Özellikle şu an iç kısımda çok ciddi, yoğun bir kalabalık var ve az sonra buraya da şu an bir kürsü kuruluyor. Az sonra burada da bir konuşma yapılacak, hem Sumut Filosu yöneticileri hem de aynı zamanda aktivistler tarafından o konuşma gerçekleştirilecek. Şu an içeriden bir yandan slogan atılıyor. Hem Özgür Filistin sloganları hem de aynı zamanda yine bu noktada aktivistler için sloganlar atılıyor. Evet. İsrail'e tepki sloganları bir yandan burada ciddi bir şekilde var. Bayrakları görüyorum. Türk bayrağı ve aynı zamanda Filistin bayrağı da burada şu an ellerde. Özellikle İsrail'in o Sumut Filosu'ndan ne kadar korktuğunu, umut yeşerten, umut götüren o Sumut Filosu'ndan ne kadar korktuğunu, çekindiğini az önce aktivistlerin yapmış olduğu o açıklamalarda da uçaktan iner inmez yapmış oldukları o açıklamalarda da bizler anlamış olduk tekraren. Ve işte o açıklamalardan anlamış olduğumuz konulardan birisi de şu: İsrail'in korkusu kendi sınırını veya bir başka sınırı bakmıyor ve hatta devamında İsrail bu sınırları hiç uymayıp, bu sınırları hiçbir şekilde riayet göstermeyip uluslararası sularda, hatta başka bir ülkenin, ki bu ülke Yunanistan, o ülkenin yine hava sahasında dronlar uçuruyor. Deniz suları, kara sularında da yine aynı şekilde tekneleriyle, donanma gemileriyle hareket etmeye devam ediyor. Tabi burada şu an hazırlıkların devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu hazırlıklar şu an o Sumut Filosu aktivistlerinin gelmesiyle birlikte yine burada artacak. Birazdan da onların gelmesini bekliyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika, 15 dakika sonrasında zannediyorum ki işlemlerin tamamlanıp buraya geleceklerini tahmin ediyoruz diyelim.
0: Peki, devam edeceğiz, o noktaya uzanacağız ama şimdi bir kez daha az evvel ekranlara da getirmiştik. Sumut Filosu yolculuğuna devam ediyor demiştik. Fatma Zengin son durumu paylaşmıştı ama bir Sumut aktivisti daha yayınımızda. Ömer Aslan bizlerle birlikte. Efendim, siz de hoş geldiniz yayınımıza. 14 ülkeden 59 Sumut aktivisti arkadaşlarınızla şu anda Türkiye'ye ulaştılar. Havalimanında onların görüntüleri de sizin görüntünüzün hemen yanında. Sizin duygularınızı, evet, burada almak istiyorum. Yolculuk devam edecek mi? Az evvel Fatma Hanım, biz şimdi hava şartlarının düzelmesini bekliyoruz dedi. Siz yakın mısınız o noktaya? Neredesiniz? Ve devam edecek mi yolculuk? Sözü de size bırakayım bir kez daha.
6: Yolculuğumuz devam edecek Allah'ın izniyle.

0: Ya ama şunu belirteyim, hava şartlarından dolayı Sumut filosu kriz masası profesyonelce bir karar alıp fırtınanın dinmesini bekledi. Çünkü filoyu riske sokmak, aktivistleri riske sokmak istemediler. Şu an Girit yakınlarında bir yerde toplandık ve demir attık. Fırtınanın dinmesini bekliyoruz. Bu arada alıkonulan arkadaşlarımızın vatanına, yurduna, özgürlüğüne kavuşması bizi çok mutlu etti. Zaten çok dua etmiştik. Ama üzülerek belirtmeliyim ki hukuka aykırı şekilde uluslararası sularda bu aktivistlere yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Ve darbe edilen arkadaşlar olmuş ve buradan şunu anlıyorum. İsrail bu insani dayanışma, şiddetsiz eylemden çok büyük korktu ve saldırma gereği duydu. Bu insani yardım, bu insani güç İsrail'e bir gözdağı verdi diye düşünüyorum. Çünkü dünyanın dört bir yanından
1: Ömer
0: dini,
1: Aslan,
0: ırkı,
1: bir virgül daha
0: inancı
1: koyalım
0: farklı.
1: mı? Şu anda siz belki göremiyorsunuz ama o kavuşmalar yaşanıyor.
0: Tabii,
1: Bir kulak
0: tabii.
1: verelim birlikte, sonra üstüne konuşalım. Sonlanana kadar biz de bir kez daha o görüntüler ekranlara yansıyor. Coşkulu bir karşılama, hasretle bir sarılmayı geride bıraktığımız dakikalarda ekranlara getirdik. 59 Sumut filosu aktivistine kucak açtı Türkiye. Ömer Aslan o görüntüler ekranlardaydı. Hazırlıklar tamamlanana kadar devam edelim Aktan. Derseniz. Sizin mesajlarınızı da alalım. Son olarak Fatma Zengin'den de mesajlarını alıp ekranlara getirelim. Buyurun Ömer Aslan, lütfen tamamlayın.
0: Tabii şöyle söyleyeyim. Bu dünyanın dört bir yanındaki dili, dini, ırkı farklı olan aktivistlerin tek bir amaçla buluşması, bu insani yardımı ulaştırmak, insani eylemi gerçekleştirmek için buluşması, bu enerji İsrail'e bir gözdağı verdi ve korkuttu. Şunu söyleyelim, İsrail'in hukuksuzca bizim aktivistlerimize, bu iyilik kervanına saldırmaları bizi yolumuzdan alıkoymayacak. Sonuna kadar devam edeceğiz. Fırtına dinince geleceğiz. Yılmadık, cesuruz, güçlüyüz, hazırız, istikrarlıyız.
1: Peki, çok teşekkür edelim. Fatma Hanım, size de sormuştum aslında. Gazze kıyılarında sizi bekleyenlere bir mesajınız var mı diye. Tam o arada görüntüler gelmişti. O mesajla devam edelim dilerseniz. Buyurun.
2: Evet, Gazze kıyılarında bizi bekleyen çocuklar var. Bize fotoğrafları geliyor. Biz Gazze kıyılarına gideceğiz. Gazze'ye çıkacağız, ablukayı kıracağız, Filistin'e özgürlüğü getireceğiz. Buna yürekten inanıyorum. O çocuklarımıza kavuşacağız. Artık hiçbir çocuk ölmesin, hiçbir çocuk anasız babasız kalmasın istiyoruz. Çocukların gözleri önünde anneleri, halaları, teyzeleri öldürülüyor. Gözleri önünde kafaları kopuyor. Bu nasıl bir şiddettir, nasıl bir vahşettir? Bunun son bulması lazım. Biz Sumut filosu olarak amacımız sadece Gazze'ye gidip ablukayı kırmak değil, dünyaya Filistin'i unutmayın, Filistin'in yanında olun demek. Bugün İsrail bizim arkadaşlarımızı rehin alarak ve şimdi serbest bırakarak dünyaya bu mesajımızı daha rahat ulaştırmamızı sağladı. Eğer biz sakin sakin gidiyor olsaydık bu kadar gündem oluşmayacaktı. Şu an İsrail'in hainliğini, vahşetini bir kez daha dünya görmüş oldu ve biz şu an bu aktivistlerimiz sayesinde gündemde Filistin'i tutabiliyoruz. ama asıl olan bizler değiliz. Aktivistler değil konuşulması gereken. Filistin'deki yaşanan dram, yaşanan acı. Biz bu acının son bulmasını istiyoruz. Ben de iki evladım var. İki evladımı geride bıraktım, yola çıktım. Ve evladım şunu dedi. Anne sen git, sen benim kahramanımsın. Ölürsen şehit olursun. Bizler Müslümanlar olarak

0: İnançlı insanlarız. Bu yolda, bu davada ölürsek şehit olacağımızı biliyoruz. Yola çıktığımızda bir arkadaşım sordu. Belçika'dan katılan bir hanımefendiydi. İtalya'da eğitim alırken. Biraz muhabbet ettikten sonra dedi ki bana, sen de ölümden korkuyor musun dedi. Başına bir şey gelmesinden korkuyor musun dedi. Korkmuyorum dedim. Neden dedi. Dedim ben bir dava uğruna öleceğim. Ve ölürsem de ben Müslümanım, bizim inancımıza göre şehit olacağım dedim. Dedi ki o zaman ben ne yapacağım? Benim dedi inancım yok. Ama sonra dedi ki ben de artık gemiye bindikten sonra dua etmeye başlayacağım. İnancı olmayabilir ama vicdanı olan herkesin yapması gereken bir şey. Az önce bahsettiniz. Bu arada onu da cevaplayayım. İsrail'in bir şey yapması için ona karşılık vermeniz gerekmiyor. Yani orada namaz kılan arkadaşlara saygı göstermişler. Koruma altına almışlar diğer yabancı arkadaşlar. Ama İsrail eminim ki onları teknelerinden alırken de darp etmiştir. Alırken de eziyet etmiştir. Götürürken her türlü yapabildiği eziyeti yapmıştır. Bu peki, elden beklenen bir durum zaten.
1: Peki, çok teşekkür ederiz Fatma Zengin. Ömer Aslan, size de aynı soruyu yönelteceğim. Bir endişeniz, bir korkunuz var mı? Buna dair mesajlarınız. Bir de bulunduğunuz noktada kamerayı hareket ettirebiliyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Arkanızda da kalabalık var. Bir gösterir misiniz oradaki hem ruh halini hem kalabalığı? Hem de bu arada anlatırsanız sevinirim.
2: Türk bot organizatör Yasir Mehmet Yasir hocamız, kendisi bir eğitimci aynı zamanda, bir dava insanı. Burada yine Filistinli Yasan kardeşim var. Bu olayların en büyük organizatörlerinden ve dava insanı. Kendisi müthiş bilge bir insan. Yine burada şöyle göstereyim. Başka bir ülkeden, başka bir inançtan kardeşimiz var. Ekibimizin 3-4 tanesi de yukarıda. Arkamızda da can yeleklerimiz var. Burada yiyecek içeceklerimiz var kendimizce. Hayatımızı da devam ettirmemiz lazım. Ortam iyi. Hiçbirimizde bir endişe yok. Hiçbirimizin motivasyonu düşmedi. Sadece dediğim gibi arkadaşlarımıza, alıkoyulan arkadaşlarımıza darp etmeleri, gözleri tekme atmaları bizi üzdü. Ama beklediğimiz davranıştı maalesef. Karşı tarafı biliyoruz, İsrail'i. Şu an motivasyonumuz tamam. Geminin içinde yemeğimizi yedik. Gemi dediğim küçük tekneler. Böyle Filistin hakkında, insanlık hakkında biz burada boş durmuyoruz boş zamanlarda. Eğitim alıyoruz. Birbirlerimize hikayeler anlatıyoruz. Güzel bir atmosfer var. Motivasyonumuz tam ve ulaşacağımıza inanıyoruz. O saldırılar bizim istikrarımızı etkileyemedi yani.
3: Ömer.
1: Ömer Aslan, Coşkun Başbu konuğumuz yayınımızda. Eğer uygunsanız o soruyu da yanıtlayın tamam, lütfen. Buyurun Coşkun Başbu.
3: Ömer, sabahta gene beraberdik. Sabahta beraberdik gene haberde. Orada da söyledim, aslanlar gibi mücadeleye devam ediyorsunuz. Hepinizi alnından öperim. Şimdi merak ettiğim
2: çok, çok
3: husus şu.
2: Ederim.
3: Merak ettiğim husus şu, şu an kaç tekne yola devam ediyor, kaç tekne demirlemiş halde, 21 tanesine el konuldu zaten, onu biliyoruz. Bu el konulanlar İsrail'e götürülüyor diye bir bilgi var bende, doğru mudur? Tam son net bilgiyi senden alabilir miyiz?
2: Tabii hocam, burada 30'a yakın teknemiz var şu an, demir attık. Biz Girit'in bir yakınındayız, sahile yakın. Ama sahile çıkamıyoruz biliyorsunuz. Fırtınadan dolayı muhtemelen bir ya da iki gün burada bir duraklayacağız. El konulan gemilerden bir tanesi aslında battı. Pek duyulmadı galiba bu. Bu İsraillerin el koydu. 21 tanesini aldılar. Ne olduğu meçhul şu an. Ne yapacaklarını bilmiyoruz ama onların içinde de Filistin'e ulaştırabilirsek hem insani yardım hem de çocuklara oyuncak mı oyuncak bir sürü yardım vardı. Maalesef meçhul şu an o gemiler. Ama bu gemilerin sonunu merak edecek olursanız şöyle söyleyebilirim hocam. Filistin'deki balıkçılara, yani oradaki kooperatiflere verilecek, ticaretlerini devam ettirebilsinler. Bu oraya sağ salim ulaşırsak Allah'ın izniyle.
3: Orada zaten bak onu da iyi bir yere getirdi Ömer. Öyle alçak ki bu terör örgütü İTÖ. Oradaki balıkçılar, hani abluka var biliyorsun, gıda girmesin ölsünler diye abluka oluşturuldu. Denizden hayatını idame ettirir, balık tutarlar diye savaşın başladığı, daha doğrusu katliamın başladığı, soykırımın başladığı ilk günlerde Hak'tan bütün o sahildeki teknelerin hepsini havadan saldırılarla batırdılar ve yok ettiler. Şimdi bu teknelerde Ömer iyi niyetle onlara vermeye diye götürüyoruz diye bir niyet beyan ediyor ama Bu sadece beyanda kalacak çünkü

0: o alçak terör örgütü asla buna müsaade etmeyecek. Böylesi gözü dönmüş bir kuduz yapı o. Bu arada ben sana şunu da söyleyeyim. Hani o darp edilenler, bunlarla ilgili görüntülere ulaştım. Zaten anca buna gücü yeter. Bak bu insanlarda silah yok. İşte Ömer orada. Bu insanlarda herhangi bir şiddet olayı yok. Direnme yok. Ne yapacaklarını bildiği için ona göre tedbirini almışlar. Koz vermemek adına karşıya. Ama ona rağmen hani neydi İsrail terör örgütü, İTÖ teröristlerinin mahireti? Kadına, kundaktaki bebeğe, silahsız sivillere, çocuklara, yaşlılara saldırmak. İşte şu an zaten onu yaptılar. Bak bir tane burada saldırı öğrenin, şöyle kameraya tutayım. Kameramanımız gösterebilirse.
1: Şöyle yapalım, gösterelim. Siz onu editör arkadaşlarımıza da hemen Kerem'e de Hüseyin'e de atın. Bak, onu da gösterelim.
0: Var var.
1: Geldi. Şu an ekranlara da getirdik.
0: Şu an görüldüğü gibi.
1: Bu saldırıdan sonraki yüz hali, şişlikler var.
0: Kaşına, gözüne aldığı darbelerle silah, dipçik ya da mermi. Bak bir diğer saldırıya uğrayan insanımızın şu an almış olduğu saldırı.
1: Peki.
0: Ve yaralar ortada. Yani baktığında bak direnmiyor.
1: Şimdi şunu soralım mı?
0: Silah yok.
1: Ömer Aslan'a. Yani az önce Fatma Zengin de söyledi. Sivil bir inisiyatif. Doğal olarak silah yok. Kendilerini de savunmuyorlar. Bir sivil direniş inisiyatif gösteriyorlar. Ömer Aslan, ne var gemide? Yani hemen onu size soralım. İsrail giriyor, barbarlık uyguluyor. O İsrail barbarlığına karşı gemide ne taşıyorsunuz? Az önce batan gemide çocuklara oyuncak demiştiniz. Sizin gemide neler var? Belki evet, gösterirsiniz. Hocam, dünyaya şöyle açıklıyorlar. Silahlar var anladığım kadarıyla. Sizin silahınız orada, çocuklara götürdüğünüz oyuncak ve umutlar herhalde. Belki gösterirseniz de mutlu oluruz.
2: Onlar özel bir bölmede. Şimdi oraları göstermemiz uygun olmuyor. Özür dilerim bu konuda.
1: Ama arkanızda mesela görüyorum çok gıda, tehlikeli meyveler var mesela. Hemen arkanızda.
2: Evet, maalesef İsrail bu insani davranıştan, atom bombasından korkmaktan 10 kat daha korkuyor. Maalesef böyleler bunlar. Biz insani, vicdani güzellikler taşıyoruz. Bu güzelliklerden korkuyorlar. Çünkü artık dünyada dili, olsun, herkes toplandı. Bu amaca doğru gidiyor. Onun için korktular. Bizim taşıdığımız bir portakal. Bunu silah olarak görüyorlar. Can yeleği. Çocuklara oyuncak. Çocuklara gıda. Maalesef bundan korkuyorlar hocam.
1: Anladığım kadarıyla korkunun başka bir noktası da sizin gemilerle ilgili dayanışma. Dünyanın birçok ulusundan.
2: Evet, evet.
1: Başka dinlerden. Namaz kılanları korumak için az önce Coşkun Başbuğ gösterdi. Şimdi dayak yemeği göze alan. Evet. İnsanların bir araya gelmesinden korkuyorlar
3: galiba. Rakam verdi Ömer de, hem Fatma Hanım da verdi. Yani işte dünyanın belki de 50'yi aşkın ülkesinden vicdan sahibi insanların bir araya geldiği bir eylem bu. Yani sonuçta, ama tabii biz şunu tanıyoruz. Yani bu kadar soykırım işleyen, Gazze'yi yerle bir eden bir barbarlar topluluğu var İsrail'de. Onu biliyoruz. Buradaki belki dikkat çekmemiz gereken yer Avrupa Birliği'nin burnunun dibinde bu olayların yaşanması. Yani insan haklarından, evrensel değerlerden bahseden ya da işte demokrasinin beşiği Yunanistan'ın hemen önünde gerçekleşen bir olay karşısında sessiz kalmaları. Bu aslında tanıdığımız Batı'nın iki yüzlüğünün bir göstergesi. Ben orada tabii ki hepsini tebrik ediyorum. Yani dünyanın vicdanını harekete geçiren bir eylemdir. İsrail bundan korkuyor. Tabii o küresel kirli ittifakın da bir fotoğrafını görüyoruz. Kural, uluslararası hukuk, deniz hukuku falan dinledikleri yok. Şimdi İspanya Başbakanı belki de en sert tepkiyi veren isimlerden birisi, işte Pedro Sanchez. Hakikaten işte bu Sumut filosuna yönelik saldırıya karşı ciddi bir tepki gösteriyor. Ama çok da net bir şekilde de şunu söylüyor. Avrupa Birliği, İsrail'le ilişkilerini kesmeli. Doğru. Hakikaten böyle bir siyaset yapmalıdır diye düşünüyorum.
0: Bak Mahmut abim getirdiği önemli. İlk hatırla, birinci dalgada İsrail'in terör örgütünün kara suları yok da işte kağıt üstünde olan o sulara girince müdahaleyi beklediler.
1: Yok, yine uluslararası sularda, kara sularına girmeden uluslararası sularda müdahale etmişti.
0: İşte oraya geleceğim. İlk başta böyle planladılar. Sonra hemen kara suların az ötesinde uluslararası sularda müdahaleyi yaptılar. Ayağa kalktık. Dedik uluslararası sularda

0: Etti. Siz sonra Yunan karasularına girdiniz. Az önce Fatma Hanım da söyledi. Üzerimizde dronlar uçuyor diye. Orayı da taciz ediyor evet. Galiba İsrail. Sizin de gözlemlerinizi, mesajlarınızı almak isterim bir kez daha.
1: Tabii Sayın Hocam biraz önce bir şey dedi. Birileri bunlara dur demeli. İsrail'in bu alçakça uluslararası sularda hukuka aykırı saldırı yapmasını dünya görüyor. Hiç kimse ses çıkarmıyor. Biz ses çıkarmazsak bu İsrailliler patletmeyi iyice mübah görüyor. Ama biz sesimizi kesmeyeceğiz. Biz eylemimizden, şiddetsiz eylemimizden vazgeçmeyeceğiz. Birilerinin buna bir tepki göstermesi lazım. Maalesef.
0: Siz dronları gördünüz mü Ömer Aslan? Siz de gördünüz mü? Fatma Hanım üstümüzde. İsrail dronları mı ya da kim daha önceki yol boyunca da sizi takip ettiler mi? Yunanistan'a girdikten sonra da mı başladılar? Buna dair bilgileri
1: hocam,
0: paylaşabilir misiniz?
1: Özellikle bu saldırı anında bizim geminin üstünde arı kovanına çomak sokmuşsun gibi dronlar vardı ama sonlarda ben iki tane drone gördüm hocam. 2 metre büyüklüğünde büyük dronlar geldi. Bir tanesi bizi zaten 45 dakika devamlı izledi biz hızlı aradan yarılmaya başlayınca. Ve sabah gün şafak sökünceye kadar biraz geldiler, ileride botlarda kaldılar. Biz bu tarafa geldik. Buraya geldikten sonra dün sabah şey oldu hocam. Bugün sabah bir drone böyle bir turladı gitti. Bugün biraz sakin geçti. Şu an yukarıda arkadaşlar nöbetçi, ben de geçeceğim. Şu an Girit sahilindeyiz. Maalesef dronlarla çok büyük taciz yapıyorlar.
2: Bu Ömer.
1: Gözlerimle gördüm ben.
2: Ömer, daha önceki saldırılarda ve bu alçakların yaptığı daha önceki saldırılarda saldırıya uğrayanlar şunu söylemişti. Telsiz sistemi işte elektronik harple kesildi. İnternet bağlantımız koptu. Önce bir yoğun böyle elektronik harp uyguladılar. Sonrasında teknelere müdahale başladı. Siz de aynı süreçten mi geçtiniz yoksa sadece uzaktan dediğin gibi tacizle mi bu iş? Sizin için tabii. O direkt saldırıya uğrayanları ayrı tutuyorum.
1: Çok çok önemli bir noktaya değindiniz. Saldırılarda onların ilk hedefi bizim Starlink'ler, internet bağını kesmek oldu hocam. Dronlarla dolandılar ya, zaten ilk 11 teknenin direkt şeyini kestiler. Başardılar maalesef. Ondan sonra iletişim kesildi ve tacizden sonra, kestikten sonra botlarla geliyorlar sayın hocam. Ondan sonra da fiziksel kuvvet.
2: Ömer, o botlarla geldiğinde fiziksel kuvvet işte ilk temasta hiç görüntü kayıt yok mu? Yani telefonlarınıza el mi koydular? Orada bir kayıt yapabildiniz
1: hocam,
2: mi?
1: Dün sayın TRT'de hocam şöyle yayınlanan, şimdi profesyonel bir...
0: Buyurun buyurun dinliyoruz Ömer.
1: Profesyonel bir eğitim verdiler bize. Şimdi biz onlar geldiğinde biz üzerimizde taşıdığımız kayıt cihazları, bazı görsel cihazları yok etmeliyiz. Çünkü arılar her şekilde kullanabilirler, istihbaratta kullanabilirler. Biz cihazları denize atıyoruz, yok ediyoruz. Çekse, tabii. O an zaten şöyle bir durum var. Hocam müdahale etmiyorsun ama sözsel bile konuşunca bunlar tehdit algılıyor. Sert bir bakış yap, tehdit algılıyor. Muhtemelen o arkadaşlar belki şöyle gözünün ucuyla baktı ve hocam tüfek, kabza, tetme, bunlardan her şey beklenir. Onun için biz şiddetsiz bir eylem olarak hukuka uygun gidiyorum.
0: Peki var mı Üst Falabar'da bir değerlendirmeniz? Yani, bir Sumut aktivisti
3: bir eşkıya,
0: şöyle bir ifade, yani hayvanlara bizim davranmadığımız şekilde arkadaşlarımıza
3: davranıyor. Bir deniz eşkıyalığı var ve Ömer Bey'in dediği gibi oradaki insanlar bu deniz haydutluğuna rağmen hukukun içerisinde kalma gayretinde bulunuyorlar. Ve İsrail'in başbakanı bütün dünyaya ahlak vaaz ediyor. Diyor ki İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur diyor. Artık takdiri bizi izleyenlere bırak.
2: Burada bak sloganlar evet. İçinde şu vardı az önce aktivistler haklı olarak: katil İsrail, Filistin'den defol. Defolacaklar haktan. Yani o coğrafyada öyle 67 sınırı falan değil. 1 metre toprak hakkı yok bu alçak sürüsünün, bu vatansız soysuzların.
1: Evet.
2: Onlar eninde sonunda hak ettiği sonla karşılaşacaklar. Yani bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama bugün ama yarın.
0: Bir ifadesi vardı yine Ömer Aslan'ın. O da şöyle demişti: fırtına dinene kadar bekleyeceğiz, sonra yola çıkacağız. O yola çıktıkları anda herhalde hocam İsrail için bir fırtınaya dönüşüyor Sumut Filosu. Yani bu kadar korktukları için, evet. Bu kadar endişe ettikleri için. Aramızda doçent doktor Muhammed Hüseyin Mercan da var, Ömer Aslan. Onun da hemen kısa görüşlerini alayım. Belki size de mesajı vardır Fatma tabii. Zengin'le birlikte. Hocam sorunuz ya da mesajınız varsa sizin de alayım.
4: Öncelikli olarak her iki aktivistimizi de
0: tebrik ediyorum. İnsanlık adına büyük bir işe kalkıştıkları için, aslında insanlık ailesinin ferdi olduklarını tüm dünyaya göster.

0: niyetindeler ya insanlık ailesi olarak bir araya gelip bu Siyonist kötülüğe, Siyonist şebekeye karşı net bir tavır sergileyeceğiz ve bunu ortadan kaldıracağız. Ya da bu tür sahneleri daha da çok izlemeye devam edeceğiz. Ama şurası hakikat, Aksa tufanı iki alanda büyük kırılma yapmıştı Hakan Bey. Hakan Bey özür dilerim. Birincisi psikolojik travmaları aştı ve insanlara yeni bir umut aşıladı. İkincisi de epistemolojik bir kırılma meydana getirdi ve İsrail'in haklılığı algısını tüm küre bağlamında ortadan kaldırdı. Eğer bir önceki Smut filosundaki saldırılara rağmen hala küresel anlamda farklı dinlerden, renklerden, ırklardan mensup insanlar burada yer alıyorsa, bu zaten bu Aksa tufanı sonrasında oluşan o büyük uyanışın, büyük intifadanın, büyük direniş aşkının en önemli göstergesidir. Rabbim yollarını açık eylesin, sahillerini meşgul eylesin. İnşallah hedeflerine varıp o Gazzelilerin yüzünü de güldürsün.
1: Burada İran'dan gelecek açıklama önemli Hak'tan.
2: Evet, ben İran sayfalarına bakmaya çalışıyorum.
1: Bu ne diyecek?
3: Zafer ilan edecek.
1: Bir de şu var. İran biz yayına girmeden bir açıklama yaptı. O da ilginçti. Dedi ki İran, Trump özellikle dedi, söyleminde de böyle tehdit cümlelerini bırakırsa biz müzakereye hazırız dedi. Masaya her zaman öncelik veriyoruz dedi.
3: Her ihtimalle bu haber iyi bir haber, en azından dünyanın.
1: Bu iyi haber yani,
3: nefes
1: ben
3: almasını sağlayacak. İnşallah devam eder.
1: Yeni bir 60 gün işte, evet. Şu bu onu sonraki ihtimalle.
2: Yani Amerikan basını görebildiğim kadarıyla Amerika'nın büyük televizyonları, gazeteleri o şekilde veriyor. Yani zamanı sıfırladı. İran'la artık düşmanlığın sona erdiğini söyledi ama önümüzdeki süreçte de bir operasyonun kapısını açık bıraktı.
1: Ben sana bak bir şey söyleyeyim. Oraya atlıyoruz. 60 doldu doğru ama artı 30 alma ihtimali var. Evet. Yani o koz elinde vardı.
2: Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Kendisi için söylemiş. Arkadaşlarım da teyit etti. Şöyle diyor. Bence önümüzdeki hafta Trump saplantı sendromunu bir hastalık olarak tescilleyecekler diyor. Kendisiyle ilgili söylüyor. Aynen şu ifadeyi kullanıyor. Kendisine söylüyor bunu. Bunu Trump söylüyor. Bence önümüzdeki hafta Trump saplantı sendromunu bir hastalık olarak dünya tescilleyecek. Yani saplantı derken İran saplantısı ve bir müdahaleyi mi kastediyor? Gerçekten anlamak güç. Yüz ifadesinde de o zaman zaman
1: bak, az önce bir
2: kullandığı kendisini hasta olarak da nitelendiriyor. Çok ilginç.
1: Az önce söylediğim cümleyi sen tam dinlemedin.
2: Buyurun bir daha alayım.
1: 60 gün üzerine bir 30 gün avantajı var biliyorsun.
2: Ama asker uzatıyor. Çekmek için verilen
1: bir... Ama şöyle uzatıyor yani bir operasyon, evet. Bir 30 gün daha ekstra alıyor.
2: Doğru.
1: O süreyi istese alır. Hani 60 günden sonra zamanı sıfırlıyor, yeni sürece oynuyor diyoruz ya. Daha Trump'ın elinde koca bir 30 günü daha var.
2: Bir şey merak ettim arkadaşlarımdan, rica edeyim. Brent petrolün kapanmadan fiyatına bir bakabilir miyiz? Arkadaşlar eğer hazırsa...
3: Düşüyor olabilir.
2: Nasıl tepki verdi acaba? Yani şimdi...
4: Asya piyasaları açık şu an.
2: Evet. Sabaha karşı. Son anda bakalım kapanmadan. Ben de hemen şuradan
4: yeni açayım. Açılıyor Asya piyasaları da.
2: 1.21 aşağı inmiş şu anda. Asya,
1: hafta sonu değil mi? Nasıl?
4: Hafta sonu doğru.
2: 109 dolar seviyesinde. Henüz Amerika kapanmadı bu arada.
4: 107'de.
2: Evet.
4: Altın çok düştü.
2: Evet, altın geriliyor. Brent petrol 1.13 hemen aşağı geldi. Ama çok yeni bir açıklama.
1: Yok, %1.13 yukarıda mı diyor? Eksi
4: yok, aşağıda. Aşağı,
2: 110'u aşağı geçmişti. Geçti. Bir anda 110'un altına geldi. Bakalım ne kadar devam edecek. Piyasalar kapanacak elbette. Tam piyasalar kapanırken yaptı bu açıklamayı. Ne kadar yansıyacak? Şimdi şöyle iddialar var. Trump ailesinin çeşitli zamanlarda bu tip rasyonel açık...
1: İddia değil, o belgelediler.
2: Evet, yani o... Para kazandıklarına yönelik içeriden açıklamalar
3: sadece
2: da var.
3: Sadece o kazanmamıştır. Buna benzer inanılmaz
1: onun kadrosu olduğu gibi.
3: Kaybedenler de oldu belki.
1: Hayır, kaybeden çok oldu ama bununla beraber kazananlar kazandı. Çünkü ne söyleyeceğini biliyor.
3: Ne söyleyeceğini hesaplamış.
1: Yakın çevreye duyurduğu an.
2: Yani düşeceğini tahmin ettiyse ona short pozisyon açmak deniyor. Düşeceğine yönelik bir pozisyon açtıysa petrolün oğlu genelde bunu yapıyor diyorlar. Tartışmalar da devam ediyor. Anlamaya çalışıyoruz. Hocam ne dersiniz? Bitti mi savaş?
0: Yani bunun için henüz erken. Ya dediğim gibi somut çıktıları görmemiz gerekiyor Hakta Bey. İranlıların buna nasıl... Bugün şunu biliyoruz sadece. İranlılar Pakistanlara yeni tekliflerini ilettiler. Bu da ABD tarafına iletildi. Fakat burada İran'ın pozisyonunun net olduğu hususlar vardı. Nükleer, Hürmüz ve yaptırımlarla alakalı olarak ve benzer şekilde Lübnan'daki saldırıların

0: durmasıyla alakalı. Lübnan'dan vazgeçebilir, ulus devlet kodlarına dönebilir ama burada Hürmüz ve nükleerle alakalı kırmızı çizgi olarak belirledikleri konularda geri adım atmaları pek mümkün gözükmüyor. Eğer zaten Başkan Trump Hürmüz noktasında İran'a bir avantaj sağlayıcı çerçeveyi kabul ettiyse İran buradan büyük bir zafer anlatısı çıkartır her halükarda, onu ifade etmek gerekiyor. Ama diğer taraftan da şurası ortada, Tel Aviv'in özellikle pozisyonu çok net, çok belli. Bu da şüphesiz Trump üzerinde bir baskı oluşturacak. Biraz görmek lazım yani yarın veya bir sonraki gün, en azından taraflardan açıklamalar biraz daha netleşince ortaya çıkar.
1: Buyurun. Bak şu son gelişmeleri birlikte okuyalım. Buyurun. Yani şu spontane anlık gelişen bir olay değil. Bir arka altyapı var. Putin görüştü Trump'la. Putin öncesinde kimle görüştü? Arakçı ile görüştü. Hani nükleerin üçüncü ülkeye teslimi konusu vardı. Ben Yusuf'a katılırım. Bence de Arakçı ziyaretinde Rusya'yı sanki o süreçte Yedemin gibi nükleeri sana teslim edelim gibi bir teklifle gitmiş olabilir. Bu teklifi Putin Trump'a aktarmış olabilir. Yani bu açıklamanın arkasından biz yarın şunu duyabiliriz veya saatler sonra veya dakikalar sonra. Rusya nükleeri alacak. Hürmüz konusunda da anlaştık. Ablukayı kaldırıyoruz. İran da Hürmüz'ü açacak. Şimdi bu olduğu takdirde buradan Amerika hikaye yazar. İşte nükleer konusunda dediğimizi yaptırdık. İran'da uranyum kalmadı.
2: İran'da bir hikaye yazar.
1: Ha, İran'da da artı yazar. Ablukayı kaldırdık. Yaptırımlar kalkıyor. Paralarımız serbest kalıyor. Yeni bir dönem başlıyor.
2: Peki ne oldu sonuçta? O soru peki aslında ne oldu?
3: İsrail oyunu yani bozuldu. Neden orada, bugüne gelindi?
2: İsrail
3: ama
2: şöyle İsrail
3: bir anladığım şu coşkun hatta, başlığı benim de bu arada görmeye, okumaya çalıştığım Amerikan basında bugün zaten bir hamle yapması gerekiyordu 60 günde olduğu için.
4: Aynen bu.
3: O yüzden de bir açıklama yaptı.
4: Hukukun yani içinde
3: kaldı. Arka planında hukukun İran'da bir evet, anlaşma yapılıp yapılmadığı muallak, hiç öyle bir bilgi de olduğu sızmıyor. İran yetkililerinden de gelmiyor. İran ajanslarına da bakıyorum.
1: Ben zaten böyle oldu diye anlatmadım.
3: Yok yok, ben şey
1: ben
3: için
1: kendi
3: söylüyorum.
1: Öngörüm o.
3: Sanki bugün artık bir şey yapmak durumundaydı. Senato'ya bir şey yazması.
0: Teknik bir metin yazdı aslında.
3: Teknik bir metin yazması gerekiyordu ve onu yazdı gibi görünüyor.
0: Bu aşamadan sonra bir iyi niyet göstergesine evrilip önce daha sürdürülebilir bir ateşkesin çerçevesini oluşturur mu? Yoksa statükoyu devam ettirir mi? Bunu da ilerleyen saatlerde göreceğiz. Ama bunun ilk adımı yine abluka ile alakalı noktada gelecek. Yani ABD ablukayı kaldırmadığı müddetçe İran Hürmüz'ü açmayacağını ifade etti. Ki şu an taraflar bir tarafıyla da psikolojik harp yürütüyorlar. Bu çerçevede eğer anlaşma varsa zaten İranlı yetkililerden de, yani şöyle ifade edeyim. Bu mektubun kongreye gönderileli bir saat civarını geçti, yani en azından duyuruldu.
3: Bir saattir arkadaşlarım da teyit etti, ben de şimdi baktım. Hiçbir İranlı yetkiliden açıklama yok. İran'ın zaman zaman bu tip şeyleri sızdıran siteleri vardı. Onlardan da açıklamıyor.
0: Ve şu ana kadar
3: onlar da bence böyle bir şeyi henüz sindirmeye çalışıyorlar. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar.
0: Hatta belki Tel Aviv tarafından da henüz yok, bir açıklama yok. Yani şimdi şunu biliyoruz en azından. Bugün itibariyle 60 gün dolduğu için Başkan Trump ya bu süreci sonlandırma noktasında ya da 30 günlük o ilave hakkı kullanma noktasında bir irade ortaya koymak zorundaydı. O bence,
3: sonlandırdım dedi.
0: Bence stratejik bir akılla, ki hocama ben bu noktada gerçekten yani o doğru bir noktaya işaret ediyor, katılıyorum orada. Yani şunu yaptı. Kongreye dedi ki ben başkan olarak 60 günlük bir operasyon için şey kullandım. Epik öfke operasyonunu en azından şu an itibariyle bitiriyorum.
3: Şimdi son sorum şu. Bir dakikam kaldı.
1: Yani bir daha başlatırsa epik fury olmayacak operasyon.
3: Yani olmayacak. 61. Başka gün bir şey olmayacak. Başka birinci gün olarak evet, başlayacak. Evet. Yani ben bugün
2: sıfırdan başlayacak.
3: Epik fury'yi.
0: Ya da yani epik fury 2 olacak. 2 diyecek yani.
3: Peki bu Amerika'da anayasayı arkadan dolaşmak değil mi?
0: Hani başta gri alan demiştim ya. Aslında
3: tartışma başlamayacak mı?
0: Bütün hikaye o gri alanda dolaşıyor zaten. Ama bir yeriyle şöyle, bir yanıyla şöyle bir tarafı da var Haktan Bey. Yani maalesef demokratlar veya cumhuriyetçiler üretim modelleriyle alakalı, küresel finansla kurdukları ilişkilerde ya da seçim bağlamıyla alakalı ayrı düşseler de ittifak ettikleri tek bir nokta var. Hani sizin arada konuştuk. Dün Obama'ya Gazze'de soykırım oldu mu diye soruyorlar. diyor ki insanlık tarihinde çeşitli şeyler felaketler yaşandı yani. Dolaş etrafında. Soykırım diyemiyor yani. Şimdi soykırım olunca demokrat veya söz konusu Tel Aviv olunca

0: Demokrat ya da cumhuriyetçi fark
1: yani
0: etmiyor.
1: Yani öyle bir noktada başladık, öyle bir noktada bitiriyoruz ki umarız bu Aktan, ekranlara yansıttığımız...
2: Tabii, 30 günlük ek süreyi atlamayalım.
1: Onu da altına çizelim. Umarız ekranlardaki başlığımız gerçeğe dönüşmüştür. Savaşların bittiği bir dünya olsun. Bugün 1 İnşallah. Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İşçi Bayramı. İşçilerin, emekçilerin, başta kendi arkadaşlarımızın, sizlerin olmak üzere kutlamış olalım emekçilerin bayramını. Emekçiliğe ya da emeğe en büyük zarar veren savaşlardır. Savaşların olmadığı, herkesin emeğini kazandığı bir dünya dileklerimizle birlikte savaşın bittiği haberlerini vereceğimiz bir dünya dileğiyle noktalayalım. Çok teşekkür ederiz tüm konuklarıma. Teşekkür ediyorum. Noktayı koyuyorum. Mutlu geceler efendim.

0: Ajans hafta sonundan merhaba efendim. Ben Esra Kürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. ABD Başkanı Donald Trump kongreye bir mektup yazdı. Mektubunda ilan edilen ateşkesten bu yana İran'la savaş halinin sona erdiğini belirtti. Trump'ın 60 günlük yasa süresinin dolacağı gün bu açıklamayı yapması ise elbette dikkatleri çekti. Ayrıca Trump bu açıklamayla kongreden ek bir yetki ya da onay alınmasına gerek bulunmadığına da savundu. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan detayları alacağız.
1: Washington'da İran dosyasında en kritik gelişme Başkan Donald Trump'ın kongreye gönderdiği savaş yetkileri mektubu oldu. Trump mektubunda 28 Şubat'ta başlatılan operasyon kapsamında İran'a yönelik hassas saldırıların düzenlendiğini ancak 7 Nisan'da ilan edilen ateşkesin ardından Amerikan güçleriyle İran arasında karşılıklı ateş açılmadığını bildirdi. Mektuptaki en dikkat çekici ifade ise şuydu. 28 Şubat 2026'da başlayan çatışmalar sona ermiştir. Bu açıklama yalnızca askeri değil aynı zamanda hukuki ve siyasi anlam taşıyor çünkü bugün ABD'de savaş yetkileri yasası kapsamındaki kritik 60 günlük sürenin dolduğu gün olarak görülüyordu. Bu yasa başkanın kongre onayı olmadan yürüttüğü askeri operasyonlarda belirli bir sürenin ardından kongreden yetki almasını öngörüyor. Trump yönetimi ise çatışmalar bitti diyerek bu sürenin artık uygulanmayacağını savunuyor. Ancak mektup İran tehdidinin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Trump İran'ın ABD'ye ve Amerikan Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik tehdidinin hala ciddi olduğunu belirtti. Bu nedenle Pentagon'un yani Savaş Bakanlığı'nın CENTCOM sorumluluk alanındaki bazı ülkelerde Amerikan kuvvetlerinin konuşlanmasını güncellemeye devam edeceği ifade edildi. Kısacası Beyaz Saray sıcak çatışma bitti ama askeri tayakkuz ve baskı devam ediyor mesajı verdi. Trump'ın gün içindeki açıklamaları da bu çizgiyi güçlendirdi. Trump İran'ın son barış teklifinden memnun olmadığını söyledi. Tahran'daki yönetimi dağınık bulduğunu belirtti. Görüşmelerin sürdüğünü ama ABD'nin seçeneklerinin masada olduğunu ifade etti. Buna rağmen Trump yeni askeri eylem yerine anlaşmayı tercih edeceği mesajını da verdi. Amerikan ana akım medyasında yorumlar ikiye ayrılmış durumda. Reuters ve Associated Press yönetimin bu mektupla 60 günlük savaş yetkileri baskısını aşmaya çalıştığını yazdı. Wall Street Journal ateşkese rağmen bölgede Amerikan güçlerinin ve deniz unsurlarının varlığını koruduğuna bu nedenle savaş bitti mi yoksa yalnızca aktif ateş mi durdu sorusunun devam ettiğine dikkat çekildi. Demokratlarsa Beyaz Saray'ın yorumuna sert tepki gösteriyor. Onlara göre ateşkes savaş yetkileri yasasındaki 60 günlük sürenin durduğu anlamına gelmiyor. Bazı hukukçular da özellikle deniz ablukası ve bölgedeki askeri konuşlanma sürdüğü için bunun tamamen bitmiş bir çatışma olarak görülüp görülmeyeceğini tartışıyor. Sonuç olarak Washington'daki tablo şu: Trump yönetimi İran'la aktif çatışmanın sona erdiğini ilan ediyor. Ancak İran tehdidinin sürdüğünü, Amerikan askeri varlığının bölgede kalacağını ve gerekirse yeni adımların atılabileceğini söylüyor. Bu nedenle İran savaşı hukuken bitti denilmek isteniyor. Fakat siyasi, askeri ve stratejik kriz henüz tamamen kapanmış görünmüyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın arasında Pakistan arabuluculuğuyla müzakereler sürerken ABD Başkanı Donald Trump yeni açıklamalarda bulundu. İran'ın teklifinden memnun kalmadığını söyleyen Trump, savaş bittiğinde petrol fiyatlarının düşeceğini de vurguladı.
2: Savaşta bizi yalnız bıraktılar dedi, Avrupalı liderlere tepkisini sürdürdü. Almanya, İtalya ve İspanya'yı ABD askerlerini çekmekle tehdit

0: Detti.
1: Onlara ihtiyacımız olduğunda orada değillerdi. Bunu hatırlamamız gerekiyor.
2: Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı ABD Başkanı. Donald Trump, Hürmüz krizinde Avrupa'dan beklediği desteği bulamadığı için hala öfkeliydi. Avrupa'daki ABD askeri varlığını azaltacağını söyledi.
1: Evet, muhtemelen Almanya'dan bazı birlikleri çekeceğiz. Neden yapmayayım ki? İtalya'da bize hiç yardımcı olmadı ve İspanya'da korkunçtu.
2: Yardıma ihtiyacımız yoktu diyen Trump, yalnızca NATO müttefiklerinin tavrını sınadığını dile getirdi.
1: İran'la ilk günden beri işimiz bitmişti. Onlara yardımlarına ihtiyacım olmadığını söyledim ama ne yapacaklarını görmek için yardım isteriz dedim. Ve size seve seve yardım ederiz diyeceklerini düşünürdünüz ama demediler. Bence bu daha da kötüydü ve Almanya, yani berbat bir iş çıkarıyor.
2: Trump İran'daki durumu da değerlendirdi.
1: İran'ı ezip geçtik. Ekonomisi felaket yaşıyor. Ne kadar dayanabileceklerini göreceğiz. Gerçekten söylüyorum. İran anlaşma yapmak için can atıyor. Nükleer güç olamazlar. Bunun ötesinde ise bittiler.
2: Ve suikast girişimi. Trump'a endişeli misiniz sorusu yöneltildi.
1: Bunu düşünmüyorum. Eğer düşünseydim burada çok iyi bir iş yapmıyor olurdum. Sadece bunu düşünürdüm.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde İran Savaşı'nın maliyeti tartışmaları da bir yandan devam ediyor. Pentagon, İran Savaşı'nın maliyetini 25 milyar dolar olarak açıkladı ama Amerika Birleşik Devletleri medyasına göre bu rakam 50 milyar dolar civarında. Demokratlarsa savaşın küresel ekonomiye maliyetini 600 milyarla 1 trilyon dolar arasında olarak hesaplıyor.
4: Saldırıların tahmini maliyeti 2 ayda 25 milyar dolar.
5: Pentagon savaşın maliyetini 25 milyar dolar olarak açıkladı. Ancak ABD medyasına göre asıl rakam bunun tam iki misli, yani 50 milyar dolar. CBS News'e göre savaşta yaşanan mühimmat kaybı bu hesaplamalarda yer almıyor. ABD 40 gün süren savaşta 24 adet MQ-9 insansız hava aracı kaybetti. Her bir aracın maliyeti 30 milyon dolar olarak hesaplandı. Saldırılarda hasar gören tesisler ve altyapının yeniden yapılması gibi başlıklarla bu rakamın katlanacağı tahmin ediliyor. Savaşın doğrudan ve dolaylı maliyeti Kongre'de de tansiyonun yükselmesine neden oldu. Demokrat Rouhani ile Savaş Bakanı Pete Hegseth karşı karşıya geldi.
6: İran savaşı yüzünden yükselen gaz ve gıda fiyatlarının gelecek yıl Amerikan halkına ne kadar maliyeti olacak?
7: Ben size İran'ın bir nükleer silahının maliyetini soruyorum.
6: Size fırsat sunuyorum.
7: Ben de size basitçe soruyorum. Siz iç meselelerle ilgili tuzak sorular soruyorsunuz. Ben sormuyorum.
6: Ben maliyetleri soruyorum. Siz tuzak soru sorduğumu söylüyorsunuz.
7: Neden İran'ın nükleer bir silaha sahip olmasını önlemenin maliyetini sormuyorsunuz? İran'ın nükleer bomba elde etmemesini sağlamak için ne kadar öderdiniz?
5: Demokratlara göre savaşın küresel ekonomiye maliyeti ise 600 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında değişiyor.
3: İran tarafı ise Husiler aracılığıyla Bab-ül-Mendeb boğazını kapatmaya hazırlanıyor. Açıklamaya göre düşman olmayan gemiler için iki seçenek olacak. Ya Afrika kıtasını dolaşacaklar ya da Husilere 5 milyon dolar ödeyecekler.
2: Hürmüz'ün ardından Bab-ül-Mendeb de kapanıyor. Geçişler için Husiler para talep edecek. Dünya ekonomisini sarsan ABD-İsrail-İran savaşıyla Hürmüz Boğazı'nın kapanması Tahran ekonomisini de kırılgan hale getirdi. ABD üzerindeki uluslararası baskıyı arttırmak isteyen Tahran yönetimi ablukanın kalkması için yeni bir hamle yaptı. İran destekli Husiler Bab-ül-Mendeb Boğazı'nı kapamaya hazırlanıyor. Açıklama İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Ali Hezriyan'dan geldi. Hezriyan'a göre düşman olmayan gemiler için iki seçenek var. Ya Afrika kıtası dolaşılarak 30 milyon dolar maliyet göze alınacak ya da Husilere 5 milyon dolar ödenerek güvenli geçiş yapılacak. Hezriyan bu konuda Husilerin tatbikatlar yaptığının da altını çizdi. İran bu yolla transit

0: maliyetlerin yönetimini ve stratejik hakimiyeti eline almayı amaçlıyor. Öte yandan İran'ın deniz ticaretinin %40'ını kara ve koridor yollarına yönlendireceği de açıklandı. Bu yolla ablukayı kırmayı amaçlayan İran, ticaretinin %90'ını deniz üzerinden yapıyor.
1: İran savaşı şimdiye kadarki en büyük küresel enerji krizlerinden birine neden oldu. Dünya çapında benzin fiyatları hızla yükselirken savaşı başlatan ülke Amerika Birleşik Devletleri de yine zor durumda. Ülkede akaryakıt fiyatları bazı eyaletlerde 5 doları aşarken Başkan Trump ise savaş bitince benzin fiyatları düşecek diyor. Ancak uzmanlara göre bu sanıldığı kadar kolay olmayabilir.
2: Hürmüz Boğazı ablukası, bir türlü kurulamayan barış masası. Dünya ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaşın ardından büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukası nedeniyle petrol tankerlerinin dünya piyasasına giriş ve çıkışlarının durmuş olması akaryakıt fiyatlarını tarihi seviyelere çıkardı. Bu durumdan en çok etkilenen ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geldi. Ülkede petrol fiyatları savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana %30'dan fazla arttı. Bazı eyaletlerde 3,78 litreye denk gelen bir galon benzinin fiyatı 5 doları aşmış durumda.
3: Brent varil 111 dolara yükselmesinin ardından hemen etkisini Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyoruz. Her zaman benzin aldığım, arabama benzin aldığım istasyonlarından biri. En düşük oktan 87, 4 dolar 13 sent. Aşağı indiğim zaman primimde 5 dolar 05 sente yükselmiş vaziyette. Tabii Amerikan toplumunu direkt etkiliyor. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Arabama sadece 12 galon benzin aldım. 50 dolar 04 sent şu anda ödedim. Şimdi burada bakalım tekrar fiyatlar. 87 yani benim arabama şu anda arkada hemen arabama benzin alıyorum. 4 dolar 13 sent. 89 oktan 4 dolar 75 sent. 93 oktan 5 dolar 5 sent. Fiyatlar oldukça yükseldi. En çok indiği fiyat yaklaşık 3 dolar 70 75 sentti ki ben 27 Şubat savaştan bir gün önce bu benzin istasyonunda bir oktan benzini yani bir galon benzini 3.75 litreyi 2 dolar 69 sente alıyordum. Ancak fiyatlar yükselmeye yeniden başladı.
2: ABD Başkanı Donald Trump ise savaşın bitmesinin ardından benzin fiyatlarının düşeceğini savunuyor.
4: Çok fazla petrol var. Her yerde. Dünyanın okyanuslarında. Benzine biraz daha fazla para ödemek zorunda kalacağız. Savaş biter bitmez benzin ve petrol fiyatları hızla düşecek.
2: ABD günlük 21,6 milyon varillik kapasitesiyle dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri konumunda. Ancak küresel fiyatlama sistemi nedeniyle bu üretim gücü iç piyasayı dış şoklardan tamamen koruyamıyor. ABD hafif petrol üretip ihraç ediyor. Buna karşılık rafinerilerin ağır petrole bağımlı olması ise çelişkileri de beraberinde getiriyor.
1: İşte bir anda Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, bir anda da savaşın etkileri derken mazot fiyatları hemen hemen tüm dünyada artış gösterdi. Bunun sektörel yansımaları da oluyor. Onlardan biri de şehirler arası otobüs biletleri. Kurban Bayramı öncesi yoğun bir talep var. Çünkü birçok kişi zam endişesi taşıyor. Peki fiyatlar ne durumda ve bilet almak için doğru zaman mı? Arkadaşlarımız araştırdı.
5: Bugün aldığımız biletle belki de 2 hafta sonra alacağımız bilet arasında fiyat değişikliği olabilir.
6: Kesinlikle olabilir.
5: Şehir dışına, memleketine gidecekler Kurban Bayramı öncesi biletlerini almaya başladı. Ancak bu yıl durum farklı. O da savaş kaynaklı mazot fiyatındaki artış.
7: Var mı Bursa'ya alamam ekler?
6: 1800 liraya bilet aldınız. Aynı güzergaha 10 gün sonra ailenizin bir başka ferdini aldığında 2000-2200 lira olabilir.
5: Kurban Bayramı'na yaklaşık 3 hafta kaldı ancak şimdiden biletler tükendi.

0: Üşenmeye, seferlerde dolmaya başladı. Peki gerekçesi ne? En önemli gerekçelerden biri savaş ve savaşın getirdiği mazot maliyetlerinin artması.
1: İki aydır devam eden savaş ve kapanan Hürmüz Boğazı nedeniyle Avrupa'ya sevkiyatın durması mazot fiyatlarındaki ivmeyi yukarı çekmişti.
2: Erken alındığı zaman şu anki fiyattan bilet alacaklardır. Ama diyelim ki bir hafta 10 gün sonra bilet alırsa yükselen fiyat.
3: Yolcular şu an biletini aldıklarında daha sonradan zam geldiğinde yolculara ekstra bir yansıma olmaz. Ama fiyat zammı gelirse ekstra fiyat değişebilir.
1: Tabii bu şu an için bir ihtimal. Bunu göz önünde bulunduranlar var. Ve daha şimdiden şehirler arası otobüs biletlerine talep yoğun.
4: Dolan seferler olmaya başladı. Minimum %80'leri falan dolmak üzere.
2: Yoğunluk genelde Ege Akdeniz oluyor. Karadeniz'de de yoğunluk var.
0: Peki yapılması gereken ne? Kurban Bayramı'na yaklaşık 3 hafta var ve şimdiden elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Çünkü savaş nedeniyle bilet fiyatları artabilir, mazota da zam gelebilir. Bileti daha ucuz almak istiyorsanız şimdiden almanız gerekiyor.
3: Bayram biletlerini şimdiden almaları daha iyi olur.
0: Ege'den, İzmir'den örnek verelim. Doluluk oranı nasıl?
4: İzmir'de şu an %70 doluluk oranları var.
0: Bilet fiyatı ne kadar peki?
4: Bayramda mesela 1350 falan.
0: Dedim ki 10 gün sonra alayım. Bilet de buldum hasbelkader. Mazota da zam geldi. Ne olur o zaman 1350'ye bulabilir miyim?
4: Yok, 1350'ye bulamazsınız. 1500 veyahut da 1600 bandında.
5: Doğu Kudüs'te Fransız bir rahibe aşırı sağcı bir İsrailli'nin saldırısına uğradı. Saldırgan rahibeyi yerde defalarca tekmeledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin tepki çekmesi üzerine ise saldırgan gözaltına alındı.
6: Arkadan koşarak yaklaştı. Yumruklayıp yere düşürdü. Ardından da tekmelemeye başladı. İsrailli bir askerin Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli parçalamasının yankıları sürerken aşırı sağcı bir İsrailli de rahibeye saldırdı.
7: Büyük bir öfke ve büyük bir üzüntü. Sadece saldırgana değil, sisteme de büyük bir öfke duyuyorum. Ve büyük bir üzüntü de duyuyorum çünkü bunun yakın zamanda sona ermeyeceğini hissediyorum.
6: Görüntüler işgal altındaki Doğu Kudüs'ten. Aşırı sağcı bir İsrailli'nin rahibeye saldırması güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşlı rahibeye arkasından koşarak yaklaşan saldırgan önce rahibeyi yumruklayıp yere düşürdü, rahibe kafasını yere çarparak yaralandı. Saldırgan şiddeti bununla da bitirmedi. Aldığı darbe sonrası yerde kendine gelmeye çalışan rahibeyi defalarca tekmeledi. O anlara kayıtsız kalmayanlar olay yerine koştu. Ancak aşırı sağcı İsrailli kendisini engellemeye çalışanlara da saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin tepki çekmesi üzerine saldırgan gözaltına alındı. Bu görüntülerde Kudüs'teki Ermeni mahallesinden. Bir İsrailli Ermeniler için en kutsal kiliselerden sayılan Aziz Yakup Katedrali'ne tükürerek hakaret etti. O anlar kameralara yansıdı.
5: Uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğrayan Sumut filosundaki 59 aktivisti taşıyan uçak İstanbul'a indi. Uçakta 18 Türk aktivist de yer alıyor. Havalimanında büyük bir coşkuyla karşılanan o aktivistler İsrail korsanlığını anlattı. Sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen iki Türk aktivistin de bugün Türkiye'ye varması öngörülüyor.
8: Özgür Filistin! Denizler, denize, özgür Filistin.
9: Sumut demek ki o kadar korku verdi ki İsrail'e, kendisinden binlerce kilometre uzakta ancak engelleyebileceğini duydu.
10: Netanyahu'nun ibretlik sonunu da göreceğiz ve tüm dünya bunu ilelebet izleyecek inşallah.
11: 14 ülkeden 59 aktivisti taşıyan uçak İstanbul'a indi. Sumut filosunun umut yolcuları İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.
12: Vatandaşlarımızı salimen yurdumuza getirdiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızı değil, aynı zamanda 14 farklı ülkeden 41 tane yabancı ülke vatandaşlarını da kendi isteklerini üzerine ülkemize getirmiş bulunuyoruz.
13: Filistin için durmadan Sumut, bir daha Sumut, olmayacak bir daha Sumut, karşı çıkacaklar yeniden Sumut, yeni adlarla, yeni projelerle Filistin özgür olana kadar bu çalışmalar devam edecek.
11: İsrail'in Gazze ablukasını

0: Mavi İnsani Yardım Ulaştırma amacıyla 12 Nisan'da İspanya'dan Akdeniz'e açıldı. Küresel Sumut filosu 29 Nisan'da uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğradı. İsrail tarafından alıkondu.
1: Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bir donanma gemisinde çalışma yapmışlar. Donanma gemisinin açık alanını çevirmişler hapishane gibi. El örgülerle çevirmişler. Konteynerler koymuşlar. 100 insan bir konteynerde 100 insan üst üste uyuduk.
2: Bize orada işkence ettiler, saldırdılar. Birçok arkadaşımız yaralı. Durduramayacaklarını biliyorlar. Bizi öldürmeden en azından durduramayacaklarını biliyorlar. Bundan dolayı burada engellediler. Geldiler Avrupa'nın göbeğinde gövde gösterisi yaptılar. Fakat biz durmayacağız. Bizi korkutamazlar. Orada işkence gören arkadaşlarımız şu an çıktı ve diyorlar ki gemilerimizi hazırlayacağız. Tekrar gideceğiz en kısa sürede.
0: Küresel Sumut filosunda alıkonulan 18'i Türk 59 aktivist özel uçakla İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler İsrail'in korsanlığını anlattı.
3: 18 Türk vatandaşının Türkiye'ye, yurda geri dönmüş olduğunu belirtelim. Sumut filosunun daha önceki Gazze'ye ulaşmaya çabalarını yine bütün dünya aslında şahitlik etmişti. Yine aynı şekilde buna benzer bir olay daha. Yine Sumut filosu şu an sahnede.
4: Her şey için teşekkürler. İngiltere'nin sizden öğreneceği çok şey var. Bu karşılama için teşekkürler. İngiltere'de bulunan sıradan bir insanım. Gördüklerim karşısında bir şeyler yapmak istedim ve bu yola çıktım. En nihayetinde bu soykırımcının yüzüyle karşılaştım. Eğer bütün ülkeler sizlerin ülkeleri gibi olsaydı bunlar böyle olamazdı. Eğer beni dinliyorsan İngiltere Başbakanı, sana mesajım şudur. Türkiye'den bunu öğren. Sana yazıklar olsun.
0: Uğradıkları insanlık dışı muameleyi bir kez daha dünyaya duyurdular.
4: İşkence gördük, psikolojik tacize maruz kaldık. Aşağılandık ama yılmadık. Yılmayacağız, yılmıyoruz. Çünkü Filistinli kardeşlerimiz bizim yaşadıklarımızı misliyle yaşıyor.
5: 59 Sumut aktivistinin adli tıp kurumunda kontrolleri devam ediyor. Kontrollerin ardındansa ifadeleri alınacak ve bu ifadeler uluslararası hukuk öncülüğünde delil niteliği taşıyacak.
6: Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim El Hureyf İstanbul'daydı. Kritik Mineraller Forumu'na katıldı. Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri seçkin ve stratejik olarak tanımlayan Bakan El Hureyf, Türkiye ile işbirliğimiz her alanda güçleniyor dedi.
7: Ankara-Riyad hattında sanayi ve madencilik rüzgarı esiyor. Suudi Arabistan Sanayi Bakanı El Hureyf, Türkiye ile ilişkileri böyle tanımladı.
8: Suudi Arabistan'la Türkiye arasındaki ilişkiler özellikle sanayi ve madencilik alanlarında seçkin ve stratejiktir.
7: Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim El Hureyf, İstanbul'da düzenlenen Kritik Mineraller Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki işbirliğinin her alanda güçlendiğini vurguladı.
8: Madencilik sektöründe büyük fırsatlar görüyoruz. Özellikle günümüz dünyası daha fazla madene acil ihtiyaç duyuyor. Bu madenlerin temininin sağlanması için ülkeler arasındaki işbirliği büyük önem taşıyor. Bu işbirliği doğal kaynaklar, üretim ve bu madenlerin farklı ihtiyaçlar için teminini sağlayan ara sanayiler yoluyla gerçekleştirilebilir.
7: Tarihi İpek yolunu yeniden canlandıracak olan demiryolu projesinin önemine değinen El Hureyf, projenin Türkiye ile işbirliğinin en somut adımı olduğunu ifade etti.
8: Türkiye ile demiryolu bağlantı projesi bölgenin karşı karşıya olduğu zorlukların çözümü için rekabetçi bir alternatif olacak.
7: El Hureyf'e göre mevcut krizler tıpkı pandemi dönemi gibi yeni fırsatları beraberinde getirecek. Hedef yerli üretim ve tam kapasite kendi kendine yeterlilik.
8: Bu kriz sırasında yaşananların tıpkı COVID-19 salgınında olduğu gibi bölge için büyük fırsatlar doğuracağından eminim. O dönemde ilaç sanayimizi nasıl geliştirdiysek şimdi de madencilikte aynısını yapacağız.
7: Bakan Hureyf, Vizyon 2030 programının son aşamasına girdiğini de aktardı.
6: Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası verilmişti. Bahtiyar'a nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan verilen cezanın gerekçesi de belli oldu. Kararda cinayet işlenirken Nevzat Bahtiyar'ın Salim Güran'ın yanında olduğu ve yardım ettiği vurgulandı.
0: Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Ölüme yardım suçunun sabit olduğu ifade edildi. 8 yaşındaki Narin Güran 21

0: Ağustos 2024'te kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu. Cinayetle ilgili amca Salim, anne Yüksel ve abi Enes Güran'a çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
1: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dünya genelinde gösteri ve yürüyüşlerle kutlandı. Avrupa başkentlerinde on binler sokaklara döküldü. Fransa, Almanya ve İtalya'daki gösterilerde eylemcilerle polis arasında arbedeler yaşandı. ABD'deki 1 Mayıs kutlamaları ise savaş karşıtı protestolara sahne oldu.
0: Avrupa, Asya, Amerika. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bir yıl daha coşkuyla kutlandı. Dünyanın dört bir yanında sokaklara dökülen on binler ellerinde bayraklarla yürüyüş yaptı.
2: Bu 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin bizi yönlendirdiği militarist politikaları ve yeniden silahlanmayı kınamak bizim için özellikle önemlidir.
0: Kutlamaların merkezindeki noktalardan biri de Avrupa'ydı. Yunanistan, İspanya, İtalya, Hollanda, İsviçre ve birçok Avrupa ülkesi kitlesel gösterilere ev sahipliği yaptı.
3: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ülkenin farklı kentlerinden çok sayıda kişiler buraya toplandı.
0: Ancak binlerce işçinin meydanlara akın ettiği gösterilerde eylemcilerle polis arasında arbedeler de yaşandı. Tansiyonun yükseldiği Fransa başkenti Paris'te göstericilere polisin müdahalesi sert oldu. Çıkan olaylarda yaralanan bir göstericinin yardımına acil durum ekipleri koştu. Lyon'da da benzer görüntüler vardı. Protestocu gruba tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale eden polisler eylemcileri coplarla kovaladı. 40'tan fazla kişi gözaltına alındı, yaralananlar oldu.
4: İstanbul'daki 1 Mayıs gösterileri biraz önce sona erdi. Brogli Meydanı'ndayız ve şehir merkezinde yaklaşık 3 kilometre süren yürüyüş burada sona erdi.
0: Sokakların savaş alanına döndüğü bir diğer noktada İtalya'nın Turin kentiydi. Kalabalığı dağıtmak için eylemcilere coplarla darbe üstüne darbe indiren polis çok sayıda kişiyi yaraladı. İsviçre kenti Zürih'te ise izinsiz gösteri yapan bir grup polise saldırdı. Saldırganlara plastik mermi ve tazyikli suyla karşılık veren güvenlik güçleri bazı kişileri de gözaltına aldı.
5: Savaşın getirdiği uluslararası kriz durumumuzu somut bir şekilde etkiliyor. Milyonlarca işçi sofralarına yemek koymakla arabalarına benzin doldurmak arasında seçim yapmak zorunda kalıyor.
0: Asya ve Pasifik'te de binlerce işçi sokaktaydı. Çin, Güney Kore, Filipinler, Hindistan ve Bangladeş'te geniş çaplı gösteriler vardı.
2: Bugün sadece şenlikli bir atmosferde bir araya gelmek için değil, aynı zamanda henüz haklarını tam olarak geri kazanamamış olan geçici işçiler ve serbest çalışanlar gibi işçilerin temel çalışma haklarını savunmak için de buradayız.
0: Ellerinde bayraklarla caddelerde buluşan on binlerce gösterici, daha iyi çalışma şartları talebiyle yürüyüş yaptı. Bazı gruplarsa savaşların ekonomik etkilerine tepki göstererek barış sloganları attı.
2: Orta Doğu'da savaş patlak verdiğinde ham petrol ve benzin fiyatları fırladı. Akaryakıt fiyatları %100'den fazla arttı ve bu da aileleri zora soktu.
0: Amerika kıtasının iki yakası da 1 Mayıs gösterilerine ev sahipliği yaptı. Kuzeydeki ABD, Kanada ve Küba'da binlerce işçi sokaklara dökülürken, güneyde de Arjantin, Brezilya ve Peru'da kitlesel yürüyüşler düzenlendi. ABD'deki 1 Mayıs kutlamaları İran Savaşı'na karşı protestolara da sahne oldu. Eylemciler savaş nedeniyle yükselen benzin fiyatlarına tepki gösterdi. Başkent Washington'da da savaş karşıtı grup ellerinde pankartlarla bir otobanı kapattı.
1: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurtta da coşkuyla kutlandı. Kutlamalara gölge düşürmek isteyenler de oldu elbette. Yasak olmasına rağmen Taksim'e çıkmak isteyen gruplarla polis arasında arbede yaşandı.
6: Meydanlar doldu taştı, caddeler işçilerin sesleriyle yankılandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yılda tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
7: Dünyanın ilk barış anlaşmasını Kadeş'in adını taşıyan Çorum'da.

0: olan ahi geleneğinin kadim şehrinden Anadolu'nun alın teri, Çorumlu kardeşlerimizin tabiriyle dünyanın merkezi Çorum'dan sesimizi, sözümüzü yükseltiyoruz. Paylaşımda adalet, dünyada barış diyoruz.
1: 1 Mayıs'ı sakın bir güne sığdırmak isteyenlere pabuç bırakmayacağız. 1 Mayıs'ı daha uzun, daha kapsamlı, anlamına uygun şekilde etkinliklerle kutlamaya devam edeceğiz. Türkiye'nin bütün alanları 1 Mayıs alanı. Türkiye'nin bütün meydanları Taksim Meydanı'dır.
2: 1 Mayıs kutlamaları geceden başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emek ve Dayanışma Günü'nü işçilerle karşıladı. Pursaklar Belediyesi'nin temizlik işçileri çalışanlarını mesailerine el sallayarak gönderdi. Taksim Meydanı'na giriş izni ise bu yılda sadece sendikalara verildi. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan sendika temsilcileri peş peşe açıklamalar yaptı.
3: Bugün 1 Mayıs günü, yılın bir günü, dünyanın tüm değerlerini üreten işçiler alanlarda, meydanlarda taleplerini, mücadele hedeflerini, nasıl bir ülkede, nasıl bir dünyada yaşamak istediğimizi iktidarlara en yüksek sesimizle ifade edeceğiz.
2: İstanbul'da izinsiz gösteri yapmak isteyenler de oldu. Yasak olmasına rağmen Taksim Meydanı'na yürümek isteyenlerle polis arasında yer yer arbede çıktı. Gözaltına alınanlar oldu.
4: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 1 Mayıs kutlamalarında işçilere hitap etmek istedi. Ancak alanda görevli sendika temsilcisi sizin burada olmanız işçi sınıfına ihanettir diyerek konuşma yapmasına engel oldu.
5: Metro çalışanlarının yükselen sesi.
6: İşçi tarihsizliğine ihanet olması. Ben açıkça söyleyeyim, ben burada bırakmayacağım.
7: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 1 Mayıs kutlamalarında konuşma yapmasına izin verilmedi. 1 Mayıs İşçi Bayramı tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı. İzmir'de de işçiler Emek ve Dayanışma Günü için Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Etkinlik alanına giden CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay konuşma yapmak istedi. Ancak sahneye çıkması sendika temsilcisi tarafından engellendi.
6: İşçi tarihsizliğine ihanet olması. Ben açıkça söyleyeyim, burada bırakmayacağım. İşçi sınıfına ihanet olur. İşçi sınıfı tarihine ihanet.
7: İzmir'in büyükşehir ve ilçe belediyelerinde 2019 yerel seçimlerinin ardından binlerce işçinin işine son verilmişti.
4: CHP fiilen dörde bölünmüş durumda. Peki kim kiminle hareket ediyor? Hangi vekiller kime neden karşı? Ayrıntıları sıradaki haberimizde.
8: Cumhuriyet Halk Partisi olarak ayaktayız, dimdik ayaktayız.
9: Hadi oradan.
10: Parti ikiye bölündü.
11: İmamoğlu'cular, Özelciler, Kılıçdaroğlu'cular ve Üçüncü Yolcular. CHP dörde bölündü. Ana muhalefet partisinde mahkemelik olan 2023'teki 38. olan kurultaydan bu yana tartışmalar bitmiyor. Bir grup milletvekili Özgür Özel'in etrafında kenetlendi. Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut ve Ali Mahir Başarır bu isimlerin başını çekiyor.
8: Yok butlan mı olacak, şutlan mı olacak? Aklı başında hiçbir CHP'li bu meczuplarla ilgilenmesin.
11: Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer'in başını çektiği vekillerse partide İstanbul ekibi olarak adlandırılıyor. Bu isimlerin önceliği ise Ekrem İmamoğlu.
8: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz.
11: Parti içi muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinden oluşuyor. Aralarında Gamze Akkuşil Gezdi, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Deniz Demir ve Hüseyin Yıldız'ın da olduğu vekiller, başta arınma çağrısı olmak üzere zaman zaman parti yönetimine ses yükseltiyorlar. Genel merkeze açıktan muhalefet ediyorlar.
12: Partinin başarısına bir halel gelmesin, bir olumsuzluk ortaya çıkmasın diye her gördüğümüzü, her duyduğumuzu konuşmuyoruz.
11: Üçüncü yolcularsa kimseden taraf değil. Ne Ekrem İmamoğlu, ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne de Özgür

0: Özel, İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı süreci takip ediyor. Partide bir kesim Salıcı'nın doğru zamanda liderliği oynayacağını düşünüyor. Muhalefeti önümüzdeki günlerde çekişmeli bir süreç bekliyor.
1: Şu anda biz izliyoruz, görüyoruz, gördüklerimizi not ediyoruz.
2: Genel Başkanımız Sayın...
3: İstanbul merkezli 3 ilde Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenlendi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 780 milyon liralık mal varlığına da el konuldu.
4: Necati Arabacı suç örgütünün 3 farklı ülkedeki yapılanması deşifre edildi. Bunun üzerine yeni operasyonun düğmesine basıldı. 5 şüpheli yakalandı. Örgüt uzun süredir teknik ve fiziki takipteydi. Yapılan incelemeler sonucunda kriptolu haberleşme ağı çözüldü. Çetenin Almanya, Brezilya ve İspanya yapılanması ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin 3 ülkede ele geçirilen kilolarca uyuşturucu maddeyle bağlantılı oldukları tespit edildi. Emniyet güçleri ayrıca örgütün silahlı bir yapılanmaya sahip olduğunu, anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştıklarını da belirledi. İstanbul, İzmir ve Tunceli'de yeni bir operasyon düzenlendi. 5 şüpheli yakalandı. 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 6 örgüt üyesinin ise yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. İzmir'de tutuklu bulunan Necati Arabacı'nın örgütün elebaşı olduğu ileri sürülüyor.
3: Ankara'da psikolog Nurselen Gülaç'ı katleden Fuat Yıldırım hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede Yıldırım'ın tehdit mesajları atıp cinayeti planladığına dikkat çekildi.
0: Psikolog Nurselen Gülaç'ı başından vurdu. Çevredekilere ise ambulansı aramayın dedi. Ankara'daki kadın cinayetinin zanlısına istenen ceza belli oldu. Geçen yıl 27 Kasım'da meydana gelen olayda Fuat Yıldırım, sahibi olduğu matbaa dükkanında özel bir kurumda psikolog olarak çalışan Nursel Gülaç'ı tabancayla başından vurarak katletti. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Fuat Yıldırım çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 51 yaşındaki katil zanlısı Yıldırım hakkında kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı. İddianameye göre geçtiğimiz yıl 27 Kasım tarihinde Yıldırım, daha önce tanışıklığı bulunan Gülaçlı ile sabah saatlerinde buluşarak kendisine ait iş yeri olan matbaa dükkanına götürdü. Yıldırım, talihsiz kadın içeri girdikten sonra kapıyı kilitledi. Kamera kayıtları ve tanık beyanlarına göre kısa süre sonra iş yerinden silah sesleri yükseldi. Sanığın iş yerinde sandalyede oturan Gülaçlı'yı ateş ettiği, ardından dışarı çıkarak çevredekilere ambulansı aramayın dediği belirtildi. Olay yerinde yakalanan şüpheli silahı pasaj içindeki başka bir iş yerine bıraktı. İddianamede olay yerinde yapılan incelemede iş yerinde iki boş kovan ve bir mermi çekirdeği bulunduğu yer aldı. Ölü muayene tutanağındaysa Gülaçlı'nın baş bölgesine ateş edildiği kaydedildi. Kriminal incelemede ele geçirilen kovanların şüphelinin kullandığı silahtan atıldığı tespit edildi. Ayrıca iddianamede sanığın olaydan önce Gülaçlı'ya gönderdiği mesajlara da yer verildi. Söz konusu bu mesajlarda tehdit etmiyorum, yapacağımı söylüyorum gibi ifadeler kullandığı görüldü. İddianamede sanığın eylemi ani değil planlı şekilde gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği ifade edildi. Yıldırım ifadesinde ise Gülaçlı ile aralarında duygusal ilişki bulunduğunu, ayrılık sürecinde sorun yaşadıklarını, olay günü iş yerinde tartıştıklarını, silahı çıkararak hedef gözetmeden ateş ettiğini ve pişman olduğunu ileri sürdü.
3: Kurban Bayramı yaklaştı malum. Emeklilerin gözü ise bayram ikramiyelerinde. Ramazan'da olduğu gibi bu bayram öncesi de emeklilerin hesaplarına 4000 lira ikramiye yatacak. AK Parti'nin 24 yıllık iktidarı boyunca hayata geçirdiği dev adımlardan biri de ikramiye. Ancak işsizlik ödeneği, EYT, annelik babalık izni, genel sağlık sigortası gibi birçok reform da yıllar içinde hayata geçti. Ne emekli, ne çalışan, ne genç, ne işsiz unutuldu.

0: Bünyesinde hesaplara yatırıyoruz.
1: Bu müjdeyi ilk kez 2018 yılında verdi. Emeklilere bayram ikramiyesi geleneksel hale geldi.
0: Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Bu uygulamayı ilk defa 2018 yılında biz getirdik.
1: Bayram ikramiyesi yıllar içinde artış gösterdi. 2021'de 1100 liraya çıktı. 2023'te %85 arttı, 2000 lira oldu. 2024'te 3000, 2025'te ise 4000 liraya yükseldi. Hem Ramazan hem Kurban Bayramlarından hemen önce emeklilerin yanı sıra yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı, şehit yakınları ve gaziler, iş göremez maaşı alanlar ve terörden zarar gören siviller de ikramiye alıyor. Kurban Bayramı öncesinde de ikramiyeler hesaplarda olacak.
2: 24 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin devrim niteliğindeki tek adımı bu değil.
0: Tek parti zihniyetinin yasakladığı 1 Mayıs'ı emek ve dayanışma günü yaparak resmi tatil ilan ettik. İşçi ve işverenlerimizle, çiftçi ve üreticilerimizle, sendikalarımızla, tüm çalışanlarımızla birlikte Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız.
2: Böylece işçiler emek ve dayanışma gününü bayram havasında kutlamaya başladı. Sendikalaşmanın önü açıldı. İşsizlik fonu devreye alındı ve işsiz kalanlara 10 aya kadar maaş uygulaması hayata geçirildi.
1: Yıllarca sürüncemede kalan, emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözüldü. 5 milyon kişi emeklilik hakkı elde etti. Emekliye taban maaş uygulamasıyla düşük maaşlar yükseltildi.
0: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
1: Genel sağlık sigortası sayesinde çalışan veya çalışmayan herkes sağlık hizmetlerine kolayca ulaşır oldu. Taşerona devlette kadro verildi, anne babalık izinleri uzatıldı. Doğum yardımları arttırılırken üniversiteli gençlere iş fırsatları getirildi.
0: Her şey Türkiye için dedik. Her şey milletimiz için dedik.
3: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
4: İzmir'deki Melez Çayı yıllardır kirlilikle boğuşuyor. Büyükşehir Belediyesi de bu kötü kokuya yıllardır bir çözüm bulamadı ne yazık ki. Peki Melez Çayı'ndaki kirlilik neden önlenemiyor? Haberimizde izliyoruz.
5: ...2003 yılında biz buralarda piknik yapmıştık. Deniz masmavi olmuştu. Hiçbir sorun kalmamıştı ama Piriştan'ın ölümünden sonra tekrar her şey geriye döndü.
6: Havalar ısındı. İzmir'in bitmeyen çilesi, kötü koku geri geldi. Burası Melez Çayı. Yıllardır İzmirlilerin adeta kabusu oldu.
7: Yaz geleceği belliydi. Önlem almadılar. Ve şu görüntüye bakın. İzmir'e yakışmayan bir görüntü. Ve bu gördüğünüz rezidanslar burada yükseliyor. Ama maalesef hiçbirisi pencerelerini dahil açamıyor.
8: Havalar ısındı ve koku başladı İzmir'de. Yine melez. İşte görüyorsunuz, meleze kimyasal dökerek kokuyu gidermeye çalışıyorlar ama olmuyor. Yıllardır bu koku melezde devam ediyor. Melez bu yöntemlerle temizlenmiyor.
5: 2002 yılında çiğli arıtma testleri devreye girdikten sonra o dönemki başkan rahmetli Piriştina ile şunu konuştuk. Dedim ki fabrikaların arıtmaları da çalışırsa 2-3 yıla kalmaz körfez maviye döner ve hatta dedim eğer fabrikaların arıtmaları çalışır da yine yetmezse, yine temiz su sağlayamazsak körfeze, o zaman derelerin üzerine birer tane daha küçük arıtmalar yaparak körfeze mutlaka ve mutlaka temiz su sağlamamız gerekiyor demiştim ve 2003 yılında fabrikalar çalıştırdı, bütün arıtmalar çalıştıktan sonra körfez bir yılda masmavi oldu ve basında şöyle geçti: İzmir mucizesi olarak geçti. Hani bizler bile 2-3 yıl diye tahmin ederken bir anda bir yılda masmavi oldu.
8: Çevrede birçok ev, birçok rezistans var. Ne yazık ki artık bu aylar başladığında camlarını kokudan açamıyorlar. Uzmanların uyarısı, melezle deniz arasına, derelerin altına beton dökmeyin. Ama fakat İzmir Büyükşehir Belediyesi bu uyarıyı kayla almıyor ve görmüş olduğunuz gibi her yer beton.
5: Sorun başlangıcı 2007'dir. Derelerin altını betonladılar.
8: Beton
5: bu kadar,
8: burada.
5: Evet, bu kadar bilim dışı bir iş yapılamaz. O zaman da söyledik, yapmayın, etmeyin, eylemeyin ama betonladılar. Denize hiçbir şey dökmeyin, yapmayın. dökülmez. Şimdi kil dökülmez.

0: Yüceğiz. Olmaz. Yok alüminyum sülfat. Olmaz. Çinliler, bırakın Çinliler. Biz 2003 yılında bu körfezi masmavi yaptık. Daha ne yapalım yani? Daha ne yapalım? Şu gördüğünüz kireç. Siz şimdi kireç dökerseniz eğer, siz veya ne dökerseniz dökün hiç fark etmez. Siz güneşten gelen ışınların geçişini engellersiniz. Denizdeki en önemli olay güneş ışınlarıdır. Siz bunu engellerseniz her şeyi öldürürsünüz.
1: Büyükşehir Belediyesi kötü kokuya bir türlü çözüm bulamadı.
2: Gerçekten çok kötü kokuyor. Migrenim tuttu, buralarıma ağrı indi ve gözlerim yaşardı. Gerçekten İzmir'e yakışmayan bir görüntü. Bize bunu layık görüyorlarsa bir şey söylemek istemiyoruz ama İzmirlinin aklıyla oynuyorlar. Verilen oyların hiçbir şekilde karşılığı İzmir'e ödenmedi.
3: Ordu Şehir Hastanesi hasta kabulü için artık gün sayıyor. 1200 yatak kapasiteli hastane birçok branşta hizmet verecek.
1: Sağlık alanındaki yatırımlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Şehir hastaneleri bir bir yükseliyor.
4: Türkiye'de 2017 yılında başladı şehir hastaneleri. Mersin ve Yozgat'ın ardından yaklaşık 30 şehir hastanesi faaliyete girdi. 2026 yılında şu an içerisinde bulunduğumuz Ordu Şehir Hastanesi'yle birlikte 6 şehir hastanesi daha hizmete girecek.
1: Onlardan biri de Ordu Şehir Hastanesi. Sağlık Bakanlığı'nın 2012'de temelini attığı Ordu Şehir Hastanesi'nin inşası hızla devam ediyor.
5: Şu an test ve devre işlemleri devam etmekte olup yakın zamanda faaliyete geçmesini ve hasta kabul etmesini bekliyoruz.
1: Hastanede birçok branşta birçok merkez hizmete girecek.
5: Öncelikle 1200 yataklı bir hastanemiz, yaklaşık 270 yataklı bir yoğun bakımımız olacak, 40 ameliyathanemiz, yaklaşık 340'a yakın poliklinik kullanım alanımız olacak. İşte onkoloji merkezimiz olacak, 50 yataklı 50 hastaya aynı anda tedavi verebileceğimiz büyük bir merkez olacak. Bu daha sonra onkoloji araştırma merkezine dönüştürülebilecek bir genetik merkezimiz olacak, yanık merkezimiz olacak, inme merkezimiz olacak.
4: 1200 yatak kapasitesine sahip olan Ordu Şehir Hastanesi'ne hizmet almaya gelen vatandaşlar son derece modern odalarda sağlık hizmeti alabilecek.
1: Depreme dayanıklı inşa edilen hastanede 1020 sismik izolatör kullanıldı.
5: Hem hizmet kalitesinin artması, hem hizmet kalitesinin büyümesi, hem sağlık sorununun kendi içerisinde çözülmesi, hem de dışarıdan gelecek sağlık taleplerini karşılayacak büyük bir merkeze dönüşeceğiz. Aynı zamanda burası bir eğitim üssü olacak. Uzmanlık eğitimi vermeye başlamıştık biz. Burada o ciddi bir merkez haline dönüşecek.
1: Ordu Üniversitesi'nin yerleşkesi içindeki hastane Karadeniz'in sağlık üslerinden biri olacak.
3: Sırada Amasya'dan bir haber var efendim. Amasya'da 2021 yılında 7 kadın bir araya gelerek bir kooperatif kurdu. Kadınlar hazırladıkları çeşit çeşit yöresel lezzetleri Türkiye'nin 81 iline göndererek aile ekonomilerine de destek oluyorlar.
6: Biz bütün emeğimizi kattık buraya. Kadınlar 7 kadınla kurduk. 7 kadın arkadaşımızın çok ciddi emeği var. Bizimle dirsek temasında bulunan herkesin burada emeği var.
1: Sarmalar, içli köfteler, mantılar. Kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar yöresel lezzetlerle aile ekonomilerine katkı sağlıyor.
7: Boş zamanlarını değerlendirmek nasıl bir duygu bir kadın olarak?
8: Çok güzel bir şey. Bizim için iyi bir şey tabii ki. Evimize katkımız var.
1: Amasya'nın Suluova ilçesinde 2021 yılında 7 kadın bir araya gelerek kooperatif kurdu. Devlet desteğini ardına alan kadınlar o günden bu yana el ele verip üretmeye devam ediyor.
9: Kadınlarımız üretiyor, üreten ellerle birlikte muhteşem

0: Büyümüz şahane. Üretim yaparken bütün Tarım Bakanlığı'nın izin verdiği ölçülerde üretim yapıyoruz. Hijyen koşullarına çok dikkat ediyoruz. Gıdanın son tüketiciye ulaşıncaya kadar ki bütün sorumluluk kooperatifimizde oluyor.
1: Şimdi Sulova ilçesinde Sevim ablamız o marifette elleriyle içli köfte hazırlıyor. İçli köftenin lezzetini de bilenler bilir. Abla kolay gelsin.
2: Sağ olun, hoş geldiniz.
1: Kaç zamandır çalışıyorsunuz?
2: Benim 3 sene, 4. seneye girecek.
1: Burası olmasaydı ne yapardın?
2: Bilemiyorum ki. Ben önceden çalışmışlığım da var da burası kadın olduğu için bizim için daha uygun. Ortamımız çok güzel. Canan hocamız beraber, iş yerimiz güzel olduğu için daha uygun benim için.
1: Yaprak sarmaları burada özel itinayla hazırlanıyor. Hepsi aynı ayarda neredeyse sarılıyor. Kolay gelsin.
3: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
1: Yaprak sarması hazırlıyoruz.
3: Evet, aynen.
1: Nedir bu yaprak sarmasının özelliği?
3: İçimizin yarma ve mercimekle oluşmuş. İçinin baharatı tabii yöreye göre değişiyor. Her yörenin tat anlayışı farklı.
1: Amasya'nın Sulova ilçesinde hamarat hünerli kadınların yaptığı o muhteşem lezzetler soğuk hava zinciriyle Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor.
0: Dondurulmuş gıda üretiyoruz. Bu da ulusal olarak da fark edildi. Hatta şaşırdık, Adana'ya içli köftemiz gidince dedik Adana'da içli köftemiz satılmaz. Çok şaşırdık. İçli köftenin beşiği Adana biliyorsunuz. Orada da satıldı. Biz işimizi severek yapıyoruz. Daha da ürün çeşitliliği artacağını umuyoruz. Başka çalışmalarımız var.
4: Sulova Üreten Eller Kadın Kooperatifi ile güçlerini birleştiren kadınlar yöresel ürünlere değer katarken aynı zamanda aile ekonomisine de destek oluyor.
0: Devletimizin desteğiyle bugüne kadar geldik. Bize küçük olsun, büyük olsun hiç fark etmez. Dokunuşlarda bulunan herkese, Sulovalı'ya, Amasyalı'ya herkese teşekkür ediyoruz.
5: Türkiye, Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde savunma sanayinde tam bağımsızlık yolunda tarihi bir eşiği daha açtı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemler sadece sınırlarımızı korumakla kalmıyor, küresel pazarda da oyun kurucu bir güç haline geliyor. Bu devasa ekosistemin en kritik halkası ise Türkiye'nin gök vatandaki sarsılmaz kalkanı Çelik Kubbe. İşte Çelik Kubbe başta olmak üzere envantere giren yeni sistemlerin caydırıcı gücüne dair tüm detaylar şimdi haberimizde.

0: Biz kuralların ve süreçlerin yeniden şekillendiği bu yeni nizamın kurucu aktörlerinden biriyiz.
1: Hangarlar füze doldu. Türkiye savunma sanayisiyle parmakla gösterilen ülkelerden biri oldu.
2: Türkiye son yıllarda savunma sanayinde adeta bir devrim gerçekleştirdi.
1: Hem dost ve kardeş ülkelere güven verdi Türkiye, hem de caydırıcılığını artırarak ateş çemberi içindeki güvenli liman olmayı sürdürdü.
0: Türk milleti olarak daha dünyaya son sözümüzü söylemedik.
2: Türkiye'nin bu konuda yaptıklarından öğreneceğimiz çok şey var.
3: Birçok şeyi başardık ama daha çok yapacak işimiz var.
1: Türk savunma ürünleri arasında çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe en çok yükü sırtlayan sistem olarak öne çıkıyor. Türkiye'yi koruyan yerli ve milli hava savunma sisteminde son teslimatlar 7 Nisan'da Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Roketsan'da gerçekleşti.
0: Hamdolsun bugün Türkiye kendi semalarını koruyan, kendi platformlarını donatan, kendi mühimmatını geliştiren bir ülkedir.
1: Seri üretim bandından çıkan Tayfun balistik füzesi ve siper füze savunma sistemi başta olmak üzere onlarca ürün envantere girdi.
4: Teslimatlar da 2026 yılı içerisinde hızlanarak devam edecek.
1: Yeni teslimatlarla birlikte Çelik Kubbe bir hayli güçlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatları gerçekleşen Hisar savunma sistemlerinin de seri üretim faaliyetleri devam ediyor.
5: Yerli ve milli hava savunma

0: Soğutma sistemimiz Çelik Kubbe'nin önemli bileşenlerinden biri de işte bu yanında bulunduğumuz Hisar ailesi. Roketsan imzalı Hisar Hava Savunma Sistemi özellikle kritik askeri üs, liman ve birliklerin korunmasında hayati önem taşıyor.
1: Bundan sonra daha farklı versiyonlarıyla aslında inşallah Çelik Kubbe dünyanın en komplike, dünyanın en kabiliyetli hava savunma sistemlerinden bir tanesi olacak. Şu anda seri üretimleri devam eden Spare 1 ve Hisar sistemleriyle aslında biz sahada, Sungur sistemleriyle sahada kendi hava savunma sistemimizi hayata geçirmiş durumdayız. Ama bundan sonraki süreçte de hem sayılarını artıracak, hem üretimlerini artıracak, hem de yeni özellikler katacak şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz.
0: Alçak irtifadaki tehditler Hisar Ağı ile bertaraf ediliyor. Hisar Ağı hedef, tespit, teşhis ve takip görevlerini yerine getiriyor. Dost ve düşman unsurlarını kendisi ayırt edebiliyor.
2: 15 kilometre menzili olan Hisar Ağı, sabit ve döner kanatlı hava araçlarının, seyir füzelerinin, insansız hava araçlarının ve havadan karaya atılan füzelerin etkisiz hale getirilmesinde önemli rol üstleniyor.
0: Orta irtifada hava savunma sistemi ise Hisar Ağı ile yapılıyor. Hisar Ağı, sabit birlik ve kritik tesisleri hedef alan seyir füzelerini, insansız hava araçlarını ve havadan karaya atılan füzeleri bir bir imha ediyor.
2: Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisinin bel kemiğini oluşturan Siper Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi de adından tüm dünyada bahsettiren milli gururlarımızdan.
3: Türkiye birçok farklı hava tehdidine karşı Çelik Kubbe'yi hayata geçirdi ve işte o Çelik Kubbe'nin en önemli paydaşlarından bir tanesi de Siper Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi. Özellikle gök kubbenin korunmasında oldukça etkin rol oynuyor.
2: Siper ürün 1 füzesi 100 kilometrenin üzerindeki menziliyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırıldı. 150 kilometre menzile ulaşacak şekilde geliştirilen Siper ürün 2 içinse geliştirme ve test faaliyetleri devam ediyor. Çelik Kubbe'nin bir diğer önemli yapı taşı ise halka.
0: ABD-İsrail-İran savaşında lazer silahlarında sıkça kullanıldığını görüyoruz. Yerli ve milli lazer silahımız halka da bu noktada önem taşıyor. İşte bu sistem gece ve gündüz görev yapabiliyor ve aynı anda 100 hedefi takip edebiliyor.
2: 2200 kilometre etkili menzili olan halka yönlendirilmiş enerji silah sistemi, hibrit yapısıyla mini mikro İHA ve FPV drone tehditlerine karşı aktif görev yapıyor. Bu gördüğünüzse milli lazer silah sistemi Gökberk. O da Türkiye'nin çelik kalkanına güç katıyor.
0: Mobil lazer silah sistemi Gökberk'in yanındayız. Gökberk 1,5 kilometre ötedeki hedefi lazer silahıyla vurabiliyor. Hedefin tek başına tespitini ve teşhisini yapıyor ve lazer sistemi olduğu için de ışık hızında atış yapabiliyor.
2: Aselsan üretimi bir diğer hava savunma sistemi ise Korkut. 35 mm parçacıklı mühimmat kullanan Korkut, tespit edilen hedefleri seri atışlarla birlikte imha ediyor. Hava tehditlerine karşı alternatifli çözümler üreten Türkiye, Roketsan yapımı yakın hava savunma sistemleri Gökdeniz ve Sungur'la da pazardaki rakiplerini geride bıraktı. Çelik Kubbe hava savunma mimarisinde 3000 metre ve altındaki katmanın korunması için de Tolga yakın hava savunma sistemi görev yapıyor. Tolga, kara birliklerinin korunması, kritik tesislerin muhafazası ve deniz platformu korumasında kritik rol oynuyor.
0: MK Tolga yakın hava savunma sistemimizin jammer, radar kontrol sistemi ve 12.7 mm atış yapan silah sistemlerini görüyoruz. Şu anda MK Tolga işte bu sistemlerle hava tehditlerini bertaraf ediyor.
2: Geçtiğimiz aylarda ilk atış testini başarılı şekilde tamamlayan deniz savunma ürünü Levent'inde geliştirme süreçlerinin ardından Çelik Kubbe projesinde yer alması bekleniyor.
0: Mavi Vatan sağ Levent'e emanet. Levent özellikle deniz platformlarının hava tehditlerine karşı korunmasını sağlayan kısa menzilli bir yakın hava savunma sistemi.
2: Yaklaşık 11 kilometre menzile sahip olan Levent sistemi, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları ve gemi savar seyir füzeleri gibi çeşitli hava tehditlerine karşı 360 derece savunma sağlayabilme yeteneğine sahip. Türkiye'nin koruyucu gücü Çelik Kubbe'ye Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden adeta talep yığılması var.
1: Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya kadar, Avrupa'ya kadar, hatta Amerika kıtasına kadar birçok alanda taleplerin geldiğini söylemek mümkün. Buradaki taleplerin de özellikle dost ve kardeş ülkeler tarafından çok ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte bu talepte de ciddi bir artış olacağını, bu biraz önce bahsetmiş olduğumuz alanlarda çok ciddi bir yoğunlaşma olacağını söyleyebiliriz.
4: İnşallah savunma

0: Ajans hafta sonundayız. Artık saatlerimiz 7'ye ulaştı. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle devam ediyoruz. Uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğrayan Sumut filosundan aralarında 18 Türk'ün de bulunduğu 59 aktivist İstanbul'a geldi. Havalimanında coşkuyla karşılanan aktivistler İsrail korsanlığını anlattı. Sağlık kontrolü sebebiyle uçağa binemeyen iki Türk aktivistin de bugün artık Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
1: Özgür Filistin! Nehirler, denize, özgür Filistin.
2: Sumut demek ki o kadar korku verdi ki İsrail'e, kendisinden binlerce kilometre uzakta ancak engelleyebileceğini duydu.
3: Netanyahu'nun ibretlik sonunu da göreceğiz ve tüm dünya bunu ilelebet izleyecek inşallah.
4: 14 ülkeden 59 aktivisti taşıyan uçak İstanbul'a indi. Sumut filosunun umut yolcuları İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.
5: Vatandaşlarımızı salimen yurdumuza getirdiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızı değil, aynı zamanda 14 farklı ülkeden 41 tane yabancı ülke vatandaşlarını da kendi isteklerini üzerine ülkemize getirmiş bulunuyoruz.
6: Filistin için durmadan Sumut, bir daha Sumut, olmayacak bir daha Sumut, karşı çıkacaklar yeniden Sumut, yeni adlarla, yeni projelerle Filistin özgür olana kadar bu çalışmalar devam edecek.
4: İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve insani yardım ulaştırma amacıyla 12 Nisan'da İspanya'dan Akdeniz'e açıldı. Küresel Sumut filosu 29 Nisan'da uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğradı. İsrail tarafından alıkondu.
7: Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bir donanma gemisinde çalışma yapmışlar. Donanma gemisinin açık alanını çevirmişler hapishane gibi. Tel örgülerle çevirmişler. Konteynerler koymuşlar. 100 insan bir konteynerde 100 insan üst üste uyuduk.
8: Bize orada işkenceler ettiler, saldırdılar. Birçok arkadaşımız yaralı. Durduramayacaklarını biliyorlar. Bizi öldürmeden en azından durduramayacaklarını biliyorlar. Bundan dolayı burada engellediler. Geldiler Avrupa'nın göbeğinde gövde gösterisi yaptılar. Fakat biz durmayacağız. Bizi korkutamazlar. Orada işkence gören arkadaşlarımız şu an çıktı ve diyorlar ki gemilerimizi hazırlayacağız. Tekrar gideceğiz en kısa sürede.
4: Küresel Sumut filosunda alıkonulan 18'i Türk 59 aktivist özel uçakla İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler İsrail'in korsanlığını anlattı.
9: 18 Türk vatandaşının Türkiye'ye yurda geri dönmüş olduğunu belirtelim. Sumut filosunun daha önceki Gazze'ye ulaşmaya çabalarını yine bütün dünya aslında şahitlik etmişti. Yine aynı şekilde buna benzer bir olay daha. Yine Sumut filosu şu an sahnede.
10: Her şey için teşekkürler. İngiltere'nin sizden öğreneceği çok şey var. Bu karşılama için teşekkürler. İngiltere'de bulunan sıradan bir insanım. Gördüklerim karşısında bir şeyler yapmak istedim ve bu yola çıktım. En nihayetinde bu soykırımcının yüzüyle karşılaştım. Eğer bütün ülkeler sizlerin ülkeleri gibi olsaydı bunlar böyle olamazdı. Eğer beni dinliyorsan İngiltere Başbakanı, sana mesajım şudur. Türkiye'den bunu öğren. Sana yazıklar olsun.
4: Uğradıkları insanlık dışı muameleyi bir kez daha dünyaya duyurdular.
10: İşkence gördük, psikolojik tacize maruz kaldık. Aşağılandık ama yılmadık. Yılmayacağız. Yılmıyoruz. Çünkü Filistinli kardeşlerimiz bizim yaşadıklarımızı misliyle yaşıyor.
11: 59 Sumut aktivistinin adli tıp kurumunda kontrolleri devam ediyor. Kontrollerin ardındansa ifadeleri alınacak ve bu ifadeler uluslararası hukuk öncülüğünde delil niteliği taşıyacak.
0: ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkeste müzakere sürecinde hala belirsizlik sürüyor. İran son teklifini Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne iletti. İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre İran ABD ile müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'a 30 Nisan Perşembe

0: akşamı nihai müzakere taslağının metnini ilettiği ifadelerine yer verildi. Haberde teklifin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı. İran, savaşın sona erdirilmesi için şartlarını içeren teklifi ABD'ye iletmek üzere geçen hafta arabulucu ülke olan Pakistan'a iletmişti. İran basınında yer alan haberde Tahran'ın savaşın kalıcı olarak sonlandırılması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması meselesinde müzakereye hazır olduğunu ancak İran'ın nükleer faaliyetlerini kalıcı ateşkesten sonra ele almaya teklif ettiğini yazmıştı. Trump'ın Tahran'ın bu önerisini kabul etmediği duyurulmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifinden memnun kalmadığını söyledi. İran'dan erken bir vakitte çekileceklerini dile getiren Trump, savaş bittiğinde petrol fiyatlarının da düşeceğini vurguladı.
1: İran'la az önce bir görüşme yaptık. Bakalım ne olacak? Ama şunu söyleyebilirim ki durumdan memnun değilim.
2: Washington-Tahran hattında çıkmaza giren müzakerelere ilişkin belirsizlik sürerken ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar geldi. İran'ın anlaşma yapmak için can attığını öne süren Trump, teklifleri beni tatmin etmedi dedi.
1: İran bir anlaşma yapmak istiyor. Çünkü aslında artık bir orduları kalmadı. Anlaşma yapmak istiyorlar ama ben bundan memnun değilim. Liderlerinin kim olduğunu hiç bilmiyorlar. Kafaları çok karışık ve bunun sebebi de bizim askeri alanda elde ettiğimiz başarı.
2: ABD Başkanı savaş nedeniyle fırlayan enerji fiyatlarına ilişkin de konuştu.
1: Bu savaş bittiğinde benzin, petrol ve her şeyin fiyatı dibe vuracak. Ama şu anda borsa rekor seviyelere ulaştı. Bugün ABD'de ülkemizin tarihindeki herhangi bir dönemde olduğundan daha fazla insan çalışıyor. Gerçekten çok iyi durumdayız.
2: Trump, ABD'nin füze stoklarının durumuna ilişkin bir soruyu da yanıtladı. Her şeyin yolunda olduğunu ve endişelenmediğini söyledi.
1: Hiç olmadığı kadar elimizde stok var. Çünkü dünyanın her yerinde stoklarımız var ve ihtiyacımız olursa bunları kullanabiliriz. Her şey hazır, her şey yolunda.
2: Trump ayrıca İran savaşının yakında biteceği mesajını da verdi.
3: Biz kazanıyoruz ancak İran bize uygun bir anlaşma sunmuyor. Biz de bu işi düzgün bir şekilde halledeceğiz. İran'dan erken ayrılacağız. 3 yıl sonra aynı sorunun tekrar ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın üzerinden 2 ay geçmesiyle Kongre'ye bir mektup yazdı. Mektubunda İran'la savaş halinin sona erdiğini duyurdu. Ayrıca Trump bu açıklamayla Kongre'den ek bir yetki ya da onay alınmasına gerek bulunmadığına da dikkatleri çekti. ABD yasalarına göre başkanın 60 günü aşan askeri operasyonlar için Kongre'yi bilgilendirmesi ve onay alması gerekiyor. Bu yüzden Trump İran savaşının üzerinden 2 ay geçince Kongre'ye mektup yazdı. 7 Nisan'da imzalanan geçici ateşkesin ardından taraflar arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığını iletti. İran'la savaşın bittiğini duyurdu. ABD basınına göre Trump savaş bitti açıklamasıyla 60 günlük süreyi sıfırlamayı ve gerektiğinde yeniden askeri adım atabilmeyi hedefliyor. Ayrıca Trump mektubunda ABD ordusunun gerekli görüldüğü takdirde bölgedeki askeri varlığını güncellemeye devam edeceğini belirterek yeni operasyonlara da açık kapı bıraktı. Savunma Bakanı Pete Hegseth ateşkesin 60 günlük süreyi askıya alabileceğini savundu. İran savaşı şimdiye kadarki en büyük küresel enerji krizlerinden birine yol açtı. Dünya çapında benzin fiyatları hızla yükseldi. Savaşı başlatan ülke Amerika Birleşik Devletleri de yine zor durumda. Ülkede akaryakıt fiyatları bazı eyaletlerde 5 doları aştı. Başkan Donald Trump savaş bitince benzin fiyatları düşecek diyor ancak uzmanlara göre bu sanıldığı kadar kolay olmayabilir.
4: Hürmüz Boğazı ablukası, bir türlü kurulamayan barış masası. Dünya ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaşın ardından büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukası nedeniyle petrol tankerlerinin dünya piyasasına giriş ve çıkışlarının durmuş olması akaryakıt fiyatlarını tarihi seviyelere çıkardı. Bu durumdan en çok etkilenen ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geldi.

0: Ülkede petrol fiyatları savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana %30'dan fazla arttı. Bazı eyaletlerde 3,78 litreye denk gelen bir galon benzinin fiyatı 5 doları aşmış durumda.
1: Brent varil 111 dolara yükselmesinin ardından hemen etkisini Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyoruz. Her zaman benzin aldığım, arabama benzin aldığım istasyonlarından biri. En düşük oktan 87, 4 dolar 13 sent. Aşağı indiğim zaman primimde 5 dolar 05 sente yükselmiş vaziyette. Tabii Amerikan toplumunu direkt etkiliyor. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Arabama sadece 12 galon benzin aldım. 50 dolar 04 sent şu anda ödedim. Şimdi burada bakalım tekrar fiyatlar. 87, yani benim arabama şu anda arkada hemen arabama benzin alıyorum. 4 dolar 13 sent. 89 oktan 4 dolar 75 sent. 93 oktan 5 dolar 5 sent. Fiyatlar oldukça yükseldi. En çok indiği fiyat yaklaşık 3 dolar 70 75 sentti ki ben 27 Şubat savaştan bir gün önce bu benzin istasyonundan bir oktan benzini, yani bir galon benzini 3.75 litreyi 2 dolar 69 sente alıyordum. Ancak fiyatlar yükselmeye yeniden başladı.
0: ABD Başkanı Donald Trump ise savaşın bitmesinin ardından benzin fiyatlarının düşeceğini savunuyor.
2: Çok fazla petrol var. Her yerde. Dünyanın okyanuslarında. Benzine biraz daha fazla para ödemek zorunda kalacağız. Savaş biter bitmez benzin ve petrol fiyatları hızla düşecek.
0: ABD günlük 21,6 milyon varillik kapasitesiyle dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri konumunda. Ancak küresel fiyatlama sistemi nedeniyle bu üretim gücü iç piyasayı dış şoklardan tamamen koruyamıyor. ABD hafif petrol üretip ihraç ediyor. Buna karşılık rafinerilerin ağır petrole bağımlı olması ise çelişkileri de beraberinde getiriyor.
3: İran'sa Husiler aracılığıyla Babülmendeb Boğazı'nı kapatmaya hazırlanıyor. Açıklamaya göre düşman olmayan gemiler için iki seçenek masada olacak. Ya Afrika kıtasını dolaşacaklar ya da Husilere 5 milyon dolar ödeyecekler.
4: Hürmüz'ün ardından Babülmendeb de kapanıyor. Geçişler için Husiler para talep edecek. Dünya ekonomisini sarsan ABD-İsrail-İran savaşıyla Hürmüz Boğazı'nın kapanması Tahran ekonomisini de kırılgan hale getirdi. ABD üzerindeki uluslararası baskıyı arttırmak isteyen Tahran yönetimi ablukanın kalkması için yeni bir hamle yaptı. İran destekli Husiler Babülmendeb Boğazı'nı kapamaya hazırlanıyor. Açıklama İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Ali Hezriyan'dan geldi. Hezriyan'a göre düşman olmayan gemiler için iki seçenek var. Ya Afrika kıtası dolaşılarak 30 milyon dolar maliyet göze alınacak ya da Husilere 5 milyon dolar ödenerek güvenli geçiş yapılacak. Hezriyan bu konuda Husilerin tatbikatlar yaptığının da altını çizdi. İran bu yolla transit maliyetlerin yönetimini ve stratejik hakimiyeti eline almayı amaçlıyor. Öte yandan İran'ın deniz ticaretinin %40'ını kara ve koridor yollarına yönlendireceği de açıklandı. Bu yolla ablukayı kırmayı amaçlayan İran ticaretinin %90'ını deniz üzerinden yapıyor.
3: Şimdi bir gazetelere bakalım efendim. Gündemin öne çıkan başlıkları ve manşetleri neler, hangi haberler gazetelere yansımış? Sabah gazetesiyle başlayalım isterseniz. Sabah gazetesinde sür manşetlerde futboldan bir haber var. Şampiyonluk gecesi diyor. Süper Lig'de nefesler tutuldu. Galatasaray deplasmanda bugün 3 puanı alırsa 26. zaferini ilan edecek. Mucizelere ihtiyacı olan Fenerbahçe Başakşehir karşısında ter döküyor. Trabzonspor ise evinde kazanıp Kanarya'nın takılmasını bekleyecek diyor. Her 3 maçta saat 20'de başlayacak bu akşam. 3 maç peş peşe yayınlanıyor olacak efendim. Ve manşetlere bakalım.

Casusluk davasında cinayet kuşkusu başlığı var Sabah gazetesinde. 2019 seçimlerinde İmamoğlu için çalışan, casusluk davasından tutuklu Hüseyin Güne cinayet soruşturması diyor. Manevi annem dediği Seher Alaçam'ın ölümündeki şüpheler yeniden araştırılıyor diyor Sabah'ın özel haberi. Hüseyin Gün'ü Alaçam'ın özoğlu ihbar etmişti şeklinde de bir hatırlatma var burada. ABD istihbaratına çalıştığı ortaya çıkan ve soruşturma kapsamında tutuklanan Hüseyin Gün'le Seher Alaçam'ın şüpheli ölüm arasındaki bağlantılar araştırılıyor. Savcı Kayhan Çetin'in başlattığı soruşturmada 2022'de Yeniköy'deki villasının havuzunda ölü bulunan Alaçam dosyası mercek altında, konuyla ilgili derinlemesine bir araştırma sürüyor ve Sabah gazetesi de bunu manşetlerine taşımış. Davullu zurnalı 1 Mayıs coşkusu diyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde bayram havasında kutlandı. 81 ilde düzenlenen kutlamalarda renkli görüntüler oluştu derken hemen altındaysa acı bir haber var. Yolda çalışırken can verdiler 1 Mayıs günü. 1 Mayıs kutlanırken Ankara'da feci bir kaza yaşandı. Çankaya'da kanalizasyon hattında çalışırken kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı ASKİ'nin taşeron işçileri Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş feci şekilde hayatlarını kaybetti diyor. Ne yazık ki 1 Mayıs günü işçilerden acı haber de bu şekilde yansımış. Ve devam edelim. Şimdi Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinde hangi başlıklar var? Manşette Monsieur tepkiyi gördü, çark etti diyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin adını anmadan ülkesinin olası bir tehdit durumunda Yunanistan'ın yanında duracağını açıklamıştı. Tepkiler üzerine dün Paris'ten geri adım geldi diyor. Macron'un peşine açıklaması olmuştu ve sonrasında Fransa Dışişleri Sözcüsü bir açıklama yaptı. Haftalık basın toplantısında Macron'un sözlerinin Türkiye'ye hedef almadığını savundu. Ve şöyle dedi: Cumhurbaşkanının sözleri ilkesel bir çerçevede sarf edildi. Bir Avrupa topraklarına yönelik saldırı söz konusu olduğunda tüm müttefiklerimiz ve ortaklarımız için yanıt aynıdır şeklinde. Fransa Dışişleri Sözcüsü'nden de bir yanıt geldi efendim. Hemen altında Sumut'la ilgili bir haber yer alıyor. Pardon, bir öncekine Sumut'la ilgili bir haber vardı. Burada hem abluka hem saldırı planı, ABD'den bir haber var. ABD Başkanı Trump, Hürmüz ablukasına geliştirdiği pozisyonuna rağmen bir yandan da saldırı hazırlıklarını sürdürüyor diyor. Trump'ın masasında kısa ama yıkıcı bir saldırı planı, saldırı dalgası planı var diyor. CENTCOM komutanı yaptığı açıklamaya dayandırıyorlar bu haberi. Bu nihai darbe planı hakkında Trump'a briefing verdi diyor. Buna göre İran'ın kalan askeri altyapısı, stratejik liderlik kadrosu ve gizli mühimmat depoları hedef alınacak. Bu operasyon için Dark Eagle hipersonik füzeleri ve bombardıman uçakları da hazırda bekletiliyor diyor. Amerika Birleşik Devletleri masada barışı konuşurken sahadaysa bir saldırı planı hazırlığı içerisinde olduğu ifade ediliyor. Ve Akşam gazetesiyle devam edelim. Akşam gazetesinde hangi başlıklar var? Bu utanç Yunan'a yeter diyor. İşte Sumut filosundan bir haber, yurda döndüler biliyorsunuz. Katil İsrail donanması tarafından Akdeniz'de uluslararası sularda yasa dışı şekilde alıkonulan filonun 18'i Türk, 60 aktivisti dün gece THY'ye ait uçakla İstanbul'a getirildi. Yunanistan, İsrail'in ileri karakolu olurken Avrupa ülkelerinde Sumut filosuna destek için eylemler yapılıyor diyor. Girit'in batısında Gazze'ye 1100 kilometre mesafede saldırdığı filodaki 175 aktivist İsrail gemilerinden Yunan gemilerine alınarak Yerepetra'daki limana, buradan da otobüslerle Heraklion'a götürüldü. Kirli ittifakın ilk ortak eylemi diyor İsrail ve Yunanistan'ın yapmış olduğu Sumut filosuna yönelik bu taarruz için. Ve son gazetemiz Yeni Şafak efendim. Hemen Yeni Şafak'ta bir göz gezdirelim. Yeni Şafak'ta da manşetlerde Sumut var. Sumut yolcularına işkence başlığı atılmış. İsrail çarşamba gecesi saldırıp alıkoyduğu 20'si Türk, 173 aktivisti Girit Adası'na getirip Yunan yetkililere teslim etti. Buradan ülkelerine gönderilmek üzere otobüslere bindirilen aktivistlerin önemli bir kısmına

0: işkence yapıldığı görüldü diyor. Ellerini bağlayıp güvertede sürüklediler ve iki aktivist de İsrail'e kaçırıldı diyor. 59 cesur yürek Türkiye'de başlığı atılmış Yeni Şafak gazetesinde. Ve şimdi devam edelim. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı biliyorsunuz. İstanbul'daki kutlamalar sendikaların Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Mega kentte yoğun güvenlik önlemleri vardı. Kutlamalara gölge düşürmek isteyenlere müsaade edilmedi. Gözaltına alınanlar da oldu.
1: Çelenkler bırakıldı, emeğin günü olan 1 Mayıs birlik ve dayanışma içinde geçti.
2: Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın!
1: İstanbul'da kutlamaların ilk adresi Taksim'di. Sendika temsilcileri kazancı yokuşuna karanfil bıraktı. Daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunuldu.
3: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gözler yine Taksim'de. İşte meydanda bulunan Cumhuriyet Anıtı'nın önüne çelenkler bırakılıyor. Bayram tam da bu noktada hissediliyor.
1: Birlik ve beraberlik işçilerin kutlamalarına yansıdı.
4: Kutlama yapılan alanlardan bir tanesi ise İstanbul için oldukça önemli noktalardan bir tanesiydi. Kadıköy Rıhtım alanı. Onlarca sendikalı alana geldi, kontrollerinin ardından içeriye giriş yaptı.
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce 1 Mayıs için kent genelinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
5: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Şişli'de de güvenlik önlemleri alındı. Görmüş olduğunuz gibi bariyerlerle belli sokaklar, caddeler kapatıldı. Tabii bu sokaklarda, caddelerde çalışan, oturan vatandaşlar da belgelerini göstererek güvenliğe geçiş sağlanıyor.
1: İstanbul Valiliği alınan tedbir kararlarına uymayan marjinal gruplara yapılan müdahalelerde 575 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
0: Ankara'da da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Anadolu Meydanı'ndaki etkinliklerle kutlandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlikte işçiler bu özel gün doyasıya yaşadı.

0: tüm yurtta olduğu gibi başkent Ankara'da da 1 Mayıs etkinlikleri vardı.
1: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Ankara'da sabahın erken saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde işçiler toplanmaya başladılar. Alana girişte yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayıp Anadolu Meydanı'na kadar sürecek olan yürüyüş an itibariyle başladı. Grupların alana doğru yürüyüşü devam ediyor.
2: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında başkent Ankara'da düzenlenecek olan etkinliklerde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca şu an bizim bulunduğumuz Gazi Mustafa Kemal Bulvarı olmak üzere Tandoğan Meydanı'na giden birçok yolda ulaşıma kapatıldı.
1: Bu senede 1 Mayıs'ta Ankara'da adres Anadolu Meydanı oldu. Ankara'da farklı noktalardan bir araya gelen sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve işçiler Anadolu Meydanı'nda toplandılar.
0: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü şarkı ve türküler eşliğinde kutlandı. Kutlamaya bazı milletvekilleri, siyasi parti ve STK temsilcileriyle öğrenciler de katıldı.
3: Başkan Erdoğan da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla kutladı. Başkan Erdoğan kutlama mesajında emeğiyle geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor. Ülkemizin dört bir yanındaki tüm işçi ve işverenlerimize, çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ifadesini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Pursaklar Belediyesi işçileriyle beraber kutladı. İşçilerin bayramını tebrik eden Bakan Işıkkan, Cumhuriyet tarihinde iş gücü ve istihdama yönelik rekorlar kırıldığını söyledi.
4: Tüm emekçi kardeşlerime huzurlarınızda da onları da 1 Mayıs Emek Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.
0: Tüm çalışanların bayramını kutladı, emekçinin kutsiyetine vurgu yaptı.
4: Türkiye'nin üretimine, gelişimine katkıda bulunan her emekçinin alın teri bizim için kutsaldır. 25 yıldır bu şekilde politikaları geliştirdik ve bundan sonra da böyle devam edeceğiz inşallah.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkkan 1 Mayıs'ı işçilerle karşıladı. Pursaklar Belediyesi işçileriyle buluşan Işıkkan, talepleri ve istekleri dinledi. Çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti. Bakan Işıkkan, Cumhuriyet tarihinde iş gücü ve istihdamda rekorlar kırıldığını söyledi.
4: Türkiye 100 yılı vizyonunda saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizler de şahit oluyorsunuz. Gece gündüz üretime katılıyoruz, istihdama katılıyoruz ve iş gücünde inanılmaz rakamlara ulaşıyoruz. İşsizlik verileri son 35 aydır tek haneli seviyelerde devam ediyor ve Cumhuriyet tarihinde gerçekten müthiş rekorlara imza atıyoruz.
0: Işıkkan, 32 milyondan fazla kişinin istihdama katıldığını açıkladı. Gençleri istihdama katma çalışmalarının da devam ettiğini aktardı.
4: Şu an yaklaşık olarak 32 milyondan fazla vatandaşımız istihdama katılıyor. 35 milyondan fazla vatandaşımız iş gücüne katılım sağlıyor. Ancak burada geleceğe yönelik özellikle atıl iş gücünü de biz harekete geçiriyoruz. 6 Ocak'ta hatırlarsanız saygıdeğer Cumhurbaşkanımız gençlerinin üretim çağı adında genç istihdam hamlemizi başlatmıştık. Gençleri de istihdama katmamız gerekiyor. NİT'leri biliyorsunuz, siz genç olduğunuz için daha iyi bilirsiniz bunları. Ne eğitimde ne istihdamda bulunan gençlerimizin oranı gittikçe artıyor. Buna yönelik çok önemli çalışmalarımız var.
5: Kolay gelsin, selamlarım.
3: Doğum iznini 24 haftaya çıkaran yasa resmen hayata geçti. 1 Nisan'dan itibaren doğum yaptığı tarihin üzerinden 24 hafta geçmemiş anneler de 8 haftalık ilave izin hakkından yararlanabilecek. Yasayla babaların izni de 10 güne çıkarıldı.
6: binlerce annenin merakla beklediği doğum izninin artırılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı. Kararda doğum izni resmen 24 haftaya yükseldi.
7: Hemen yürürlüğe girecek. Aileler, 10 gün içerisinde aileler, anneler başvurularını yapabilecekler. Bütün detayları da biz kendi sayfalarımızda paylaşacağız. Bütün annelerimiz lütfen bu sayfamızı ve açıklamalarımızı oradan takip etsinler.
6: Anneler doğum izinlerini 16 hafta yerine 24 hafta yapacaklar. 16 haftalık doğum izini kullanmış olanlar da kalan 8 haftalık izinlerini tamamlayabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 1 Nisan itibarıyla 24 haftayı tamamlamış annelerin 10 gün içinde çalıştıkları kuruma başvuru yapmaları halinde 8 haftalık ek ilave izin hakkından yararlanabileceğini açıkladı. Yasayla babaların doğum izni de 10 güne çıkarıldı. Koruyucu aileler için de ilk kez izin hakkı tanındı. Bu aileler 10 günlük izinden yararlanabilecek.
3: Şimdi sıradaki gazetelerimize bakalım. Manşetlerde, başlıklarda hangi haberler var? Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Türkiye Gazetesi manşetlerde şiddet ve zorbalığı bitirme arayışı gençliğin röntgeni çekilecek başlığıyla haberleştirilmiş. Meclis okul saldırılarını ortadan kaldıracak çözümleri bulmak için sahaya iniyor. Veli Akademisi ile de aileler sürece dahil ediliyor diyor. Vekiller çalışmaya Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'dan başlayacak. TBMM'de okul saldırısının sebepleri araştırma komisyonu kuruldu. 22 üyeli komisyon çocukları etkileyen her detayı kapsamlı şekilde ele alacak. Farklı ülkelerdeki çalışmalar incelenecek. Sosyal medya ve dijital mecraların gençlere etkisi araştırılıp çözüm teklifleri ortaya koyulacak diyor. Hemen altında ise araştırma sonucu anne olan işi bırakıyor şeklinde bir başlık atılmış. Yaklaşık 1,4 milyon kadının verileri analiz edilerek istihdam raporu hazırlandı. Doğum yapan annelerin %56,5'u bir yıl içinde işi bırakıyor. Küçük işletmelerde ayrılık riski 3 kat fazla oluşan bu tablonun kamuya vergi ve prim kaybı maliyeti ise 12 trilyon lirayı aşıyor şeklinde bir araştırma sonucu Türkiye Gazetesi'nde yayınlanmış. Ve devam edelim Türk Gün Gazetesi ile. Türk Gün Gazetesi'ne bir bakalım. Son tekneye kadar direnişe devam başlığı var Türk Gün Gazetesi'nde. İsrail donanmasının baskınından kurtulan küresel Sumut filosu aktivistleri Gazze'ye ulaşmaya kararlı diyor. İsrail'in tüm saldırı ve tehditlerine rağmen Gazze'deki abluka kırılana dek ya da son tekneye de el konulana kadar yola devam edeceğiz demiş Türk Gün Gazetesi başlıklarında. Yaşadıklarını anlattılar diyor. Gazze'ye ulaşacağız mesajları da o filodaki kişilerin röportajlarından alınan önemli noktalar. Doğum izni için anneler başvurabilir başlığı var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 1 Nisan itibariyle 24 haftayı tamamlamamış annelerin 10 gün içinde başvuru yapmaları halinde 8 haftalık ek ilave izin haklarından yararlanabileceklerini belirtmiş. Doğum izni için annelerin başvuru yapabileceği ifade ediliyor. Ve devam edelim. Sırada Takvim Gazetesi var. Takvim Gazetesi'nde ise önemli bir haber manşetlere taşınmış efendim. O da çocukların sosyal medya kullanımları ile ilgili. Sosyal medyaya yönelik yeni düzenlemeler resmen yürürlüğe girdi. Bundan böyle 15 yaş altı çocuklar sadece belirli sosyal ağlara girebilecek. Ailelere kontrol araçları sunulacak diyor. Çocuklara dijital kalkan başlığı atılmış. Sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. 15 yaşından büyük çocuklara yaş grubuna uygun olarak ayrıştırılmış hizmet verilecek. Yaş doğrulama sistemi ve ebeveyn denetim araçlarının sunulması zorunlu olacak. Vatandaşların şikayetlerine hızlı ve etkin cevap verilecek. Mekanizmalar kurulacak. Yükümlülüklere uymayan platformlara önce para, sonra bant daraltma cezası uygulanacak ve son madde Türkiye'de günlük 100 bin kullanıcıya ulaşan oyun platformları temsilcilik bulunduracak sorunlu olarak efendim önemli haberlerden bir tanesi ki son dönemde yaşanan olumsuzluklarla bu konuyu çok daha fazla konuşmaya başladık. Hemen yanında ise Ankara'da ekmeğe rekor zam diyor. Seçim meydanlarında Ankara en ucuz kent olacak vaadinde bulunan Mansur Yavaş halk ekmek fiyatını 10 TL'den 12,5 TL'ye çıkardı. %25'lik bu zamla başkent Türkiye'nin en pahalı halk ekmeğini satan şehri oldu diyor Takvim Gazetesi haberinde. Ve son gazetemize bakalım. Sıradaki gazetemiz Yeni Asır Gazetesi. Yeni Asır Gazetesi'nde manşette Yeni Asır'dan bir haber var. Ege Yiğitlerini ödüllendirdiğimiz 6. Onur Gecemiz şeklinde bir başlık atılmış. Burada Türkiye'nin köklü çınarı Yeni Asır'ın 6.sını düzenlediği Ege Yatırım İhracatı Gastronomi İnovasyon Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu diyor. İş insanları ve firmalar ödüllerini birbirinden değerli isimlerden almış ve fotoğrafları da hemen manşetlerde yer almış. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir haber var. Milliyetçi Hareket Partisi 15. olağan kurultayını 7 Mart 2027'de yapacak. Süreç ise 7 Mayıs'ta başlayacak. Açıklama Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın terörsüz Türkiye hedefinden söz etti. Silahlar bırakıldığında meclisin devreye gireceğini vurguladı.
8: Bu dava hatırlayanların değil, taşıyanların davasıdır.
6: Milliyetçi Hareket Partisi kurultay takvimi belli oldu. 15. olan kurultay 7 Mart 2027'de yapılacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yazılı bir açıklama yaptı. 27 Nisan 2026 günü yapılan MYK toplantısında olan kurultay takviminin belirlendiğini açıkladı. Buna göre ilçe ve il kongreleri 7 Mayıs'ta başlayacak. Kongre sürecinin tamamlanmasının ardından 15. olan kurultayı 7 Mart 2027 Pazar günü olacak. Yalçın açıklamasında terörsüz Türkiye hedefinden de söz etti. Şartlar olgunlaştığında yasal düzenleme için meclisin devreye gireceğini belirtti.
0: Milletimiz terörsüz bir dünyayı hak etmektedir. Şimdi zaman bu fırsatı toplumsal barış lehine değerlendirmek isteyenlerin aktif olma zamanıdır. DEM, Türkiye Partisi olma ve meşru siyasete entegrasyon sözü verenlerin sözlerini yerine getirme demidir. Vakit bölücü terör örgütünün fesih, silahları bırakma ve devletin emin ellerine teslim olma sürecinin gereklerini eksiksiz yerine getirme vaktidir. Terörsüz Türkiye aynı zamanda bir samimiyet ve hüsnü niyet imtihanıdır. Şartlar olgunlaştığında Türkiye Büyük Millet Meclisi de devreye girecek ve gereken

0: düzenlemeler yapılacaktır.
1: CHP fiilen dörde bölünmüş durumda. Peki kim kiminle hareket ediyor? Hangi vekiller kime neden karşı? Ayrıntıları sıradaki haberimizde olacak.
2: Cumhuriyet Halk Partisi olarak ayaktayız, dimdik ayaktayız.
3: Hadi oradan. Hadi oradan.
4: Parti ikiye bölündü.
0: İmamoğlu'cular, Özelciler, Kılıçdaroğlu'cular ve üçüncü yolcular. CHP dörde bölündü. Ana muhalefet partisinde mahkemelik olan 2023'teki 38. olan kurultaydan bu yana tartışmalar bitmiyor. Bir grup milletvekili Özgür Özel'in etrafında kenetlendi. Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut ve Ali Mahir Başarır bu isimlerin başını çekiyor.
2: Yok butlan mı olacak, şutlan mı olacak? Aklı başında hiçbir CHP'li bu meczuplarla ilgilenmesin.
0: Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer'in başını çektiği vekillerse partide İstanbul ekibi olarak adlandırılıyor. Bu isimlerin önceliği ise Ekrem İmamoğlu.
5: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
0: Parti içi muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinden oluşuyor. Aralarında Gamze Akkuşil Gezdi, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Deniz Demir ve Hüseyin Yıldız'ın da olduğu vekiller, başta arınma çağrısı olmak üzere zaman zaman parti yönetimine ses yükseltiyorlar. Genel merkeze açıktan muhalefet ediyorlar.
6: Partinin başarısına bir halel gelmesin, bir olumsuzluk ortaya çıkmasın diye her gördüğümüzü, her duyduğumuzu konuşmuyoruz.
0: Üçüncü yolcularsa kimseden taraf değil. Ne Ekrem İmamoğlu, ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne de Özgür Özel. İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı süreci takip ediyor. Partide bir kesim Salıcı'nın doğru zamanda liderliği oynayacağını düşünüyor. Muhalefeti önümüzdeki günlerde çekişmeli bir süreç bekliyor.
6: Şu anda biz izliyoruz. Görüyoruz, gördüklerimizi not ediyoruz.
7: Genel Başkanımız
1: Antalya'daki teleferik faciasında onlarca kişi yaralanıp yüzlerce kişi ölüm tehlikesi atlatırken CHP yönetiminin lüks yatta görüntülerin ortaya çıkması partiyi karıştırdı. Yattaki isimlerden biri olan CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarı'nın krizi yatıştırmak için peş peşe yaptığı savunmalarsa tartışmaları dindirmek yerine daha da büyüttü.
8: Ben varım.
9: Bize yakın bir insan alıyorsunuz gözaltına. Telefonunu el koyuyorsunuz. Sonra onu serbest bırakıyorsunuz. Sonra o telefondaki tüm videolar özelimiz alınıyor emniyetteki bir çete tarafından.
10: Görüntüleri kim sızdırdı sorusuna bu iddialı yanıtı vermişti. Ama perde arkasındaki gerçek bambaşka çıktı. Yayılan görüntülerin yatın sahibi Hazım Giray tarafından paylaşıldığı öne sürüldü.
8: Hazım var, genel başkanımız var, sevgili eşim. Alkış.
9: Ben varım. Biz paylaşmadık. Biz paylaşmadık, bir daha söylüyorum.
10: CHP yönetiminin ailece gittiği yat tatilinin görüntüleri CHP'yi karıştırdı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın Ali Mahir Başarır'a sert tepki gösterdiği iddia edilirken Başarır durumu toparlamak için peş peşe savunma yaptı. Ama o savunma da ters tepti.
9: Özgür Özel ve kurmayları Lüksek'te de eğlendi. Teleferik faciası takıştı. Oysa bu bir yalan. Bu bir montaj.
10: Başarır önce görüntüler montaj dedi. Ancak yatta bulunan CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın kayıtta tarihi açıkça dile getirmesi bu savunmayı daha başından çökertti.
8: 2024'teyiz.
10: Başarır bu kez de skandalı derin devlete bağlamaya çalıştı.
9: Damatlar ihale sihale bizleri mi takip ediyor? Bir planı derin bir yapıyla birlikte, çeteyle birlikte sistematik bir şekilde uyguluyorlar.
10: Bu iddia da çok geçmeden çöktü. Görüntülerin yayılmasına sebep olan kişinin aynı zamanda yatta görüntüyü kaydeden Hazım Giray olduğu iddia edildi.
8: Hazım var, genel başkanımız var.
10: Üstelik Başarır Hazım Giray'la oldukça yakın ilişki içindeydi. Öyle ki Giray'a meclisin kendisine tahsis ettiği çakarlı makam aracını bile kullandırmıştı.
9: Ben ailem, çocuklarımız, yani 3-4 aile bir tatil yaptık.
10: Başarır skandal görüntüleri aklamaya çalışırken farkında olmadan yeni bir tartışmanın da kapısını araladı. Ailece birlikteydik dedi. Yani organizasyonun önceden planlandığını ve Antalya'daki teleferik faciasına rağmen iptal edilmediğini itiraf

0: Affetmiş oldu.
1: Azlı var, genel başkanımız var, sevgili eşim. Alkış.
2: Ben varım.
3: Buca Belediyesi'nde maaş alamayan işçiler grevdeyken sevgilisiyle Phuket'e tatile giden CHP'li Görkem Duman'a şok eden bir tebrik geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgi belediye çalışanlarının protesto ettiği Duman'ı alnından öptü. Peki bu durum Buca'da yaşayanlar tarafından nasıl karşılandı, izleyelim.
4: Bu süreci şaşkınlıkla seyrettik.
5: Aslan gibi çalışıyor dedi, alnından öptü. Adı skandallarla anılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a CHP'den gelen üst düzey kutlama şoke etti.
6: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman geçtiğimiz yıl başında işçiler eylemdeyken sevgilisi türkücü Sevcan Orhan'la Phuket Adası'na tatile gitmesi yankı uyandırmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil ise memurlar eylemdeyken Buca'da Görkem Duman'ı alnından öpüp aslanlar gibi çalışıyorsun diyerek tebrik etti.
7: Katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Sadece panayır düzenliyorlar. Sanatçı getiriyorlar. Eğlence düzenliyorlar. Aynen öyle. Aynen öyle.
6: Tatile işçiler eylemdeyken Phuket Adası'na gitmişti.
7: Doğru, sevgilisiyle gitmişti diye duyuldu.
5: Tamaylıgin'in Duman'ı başarısından dolayı kutladığı saatlerde Buca Belediyesi'ndeki memurlar sosyal denge tazminatlarını alamadıkları için iş bırakma eylemindeydi. Buca Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Başkan Vekili Veli Bal Yemez, Duman'ın övülmesini şaşkınlıkla izlediklerini söyledi.
4: Biz de bu süreci şaşkınlıkla seyrettik. Bir toplantıda Bihlun Hanım'ın bunu alnından öpmesi olaydan habersiz olduğuyla aşikar bir durum. Buca'nın yollarınıza baktığınızda köstebek çukuru, emekçi maaşları bu kentte doğru dürüst ödenememiş. Hatta memurların altı sedetesi halen ödenemediği için memurlar eylemde, yani yaptığı bir başarılı iş yokken, hatta ortada hiçbir icraat yokken bu şekilde övülmesi bizde de şaşkınlık yarattı.
5: Peki Buca Belediye Başkanı Görkem Duman bu tebriği hak ediyor mu? İlçe sakinleri ne diyor?
6: İzmir'in 500 bin nüfuslu ilçesi Buca'nın belediye başkanı Görkem Duman seçildiği günden bu yana yaklaşık 2 yıldır somut bir projesi olmadığı gibi aynı zamanda ilçenin sorunlarını çözmekte de yetersiz kaldı. İşte bundan dolayı da Bucalı vatandaşlardan tepki alıyor.
8: Ben hiçbir şekilde doğru dürüst bir hizmet görmüyorum yani. Ya bu yaşa geldim, bu yaşa kadar da görmedim. Şimdi caddelerde aralara girin, çöp tenekeleri ağzına kadar çöp dolu. Bir sürü yani. Ben sana neyini anlatayım ya? Bana de ki yani belediye hakkında güzel bir şey söyle de. Adam gitmiş eski devlet güvenlik mahkemesinde protesto yapıyor. Ya sen kardeşim, işçin burada protesto yapıyor senin.
7: İtfaiyenin gelmediği gün yok buraya. İtfaiyenin işi gücü adamların kalmadı. Her gün burayı söndürmeye, ama yine yanıyor bak. Karşıda gördüğün gibi.
6: Buca Belediyesi bu soruna bir çözüm üretemiyor musun?
7: Buca Belediyesi başka yerlerden toplayıp pisliği buraya getiriyor zaten. Kendi kaderine bırakıldı yani. Bizim belediye başkanımız hiç çalışmıyor.

0: Karadeniz'de seyir halindeyken olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenen Kamerun bandıralı gemi Sakarya'nın Karasu ilçesinde karaya oturdu. Geminin 8 kişilik mürettebatı kurtarılırken A Haber kamerası da o anlarda kayıttaydı.
1: Kuru yük gemisi karaya oturdu. İçindeki 8 mürettebat halat sistemiyle tahliye edildi. Kamerun bandıralı 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi Karadeniz'de seyir halindeyken fırtına nedeniyle sürüklendi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde karaya oturdu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye kıyı emniyeti, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gemiden karaya halat sistemi kuran ekipler 8 kişilik personeli güvenli bir şekilde tahliye etti. Kurtarma çalışması yürüten ekibin tahliye edildiği
2: ki mümkün olan her yere baraj yapılacak. Arıtmalardan çıkan suyun, çünkü çok ciddi bir su bırakıyoruz biz arıtmalardan. O suyun artık denize bırakılmaması lazım. En azından 3

0: de birinin tutulup tarım alanlarına kazandırılması gerekiyor ki tarım alanlarında kullanılan o yeraltı suyunda rezerv olarak saklanması için o da şart.
1: İzmir'de son yağışlar yüzleri güldürdü. Kentin Can Suyu Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı %50'ye kadar ulaştı. Uzmanlar uyarıyor. Sadece yağışların sevindirmesi tek başına yeterli değil.
0: Belediye 2000 yıllarda kayıp kaçak oranımız %60 falandı. Çok ciddi bir rakamdı bu. Ama daha sonra bu yeraltı dinlemeleriyle bir anda %40'lara geriletti. Yani 3-4 senelik bir zaman sürecinde %40'lara kadar indi. Bu ne demek yani? 100 litre siz buradan su veriyorsunuz, 40 litresi kayıp. Çok ciddi rakam. Hala ciddi rakam. İSSU'nun web sayfasında bu %26 olarak yazıyor. Ama o da bir ciddi rakam. Bunun %10'lara falan düşürülmesi lazım. %15'lere kesinlikle düşürmesi lazım. Ve yeni risk analizleri de yapılması lazım. Biz daha bu seviyeye gelmeden %78'lerdeyken belediye uyarıyor.

0: kademesinde olması lazım. Ama baktığımız zaman yönetim kademesinde hiç hidrojeolog yok. Daha doğrusu doğa bilimci de yok zaten şeyde, belediyede. Asıl sorunlar buradan çıkıyor. Körfez kirliliği sorunu da buradan çıkıyor. Su sorunu da buradan çıkıyor. İzmir'in çökme sorunu da buradan çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde yağışta Kıbrıs şehitleri dahil her yer su altında kaldı. Yani buradaki olayda İzmir Büyükşehir Belediyesi kesinlikle ve kesinlikle doğa bilimcilerine yönetimde yer vermek zorunda. Yani çünkü onlar size anlatacak ne olduğunu, ama maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi jeoloji mühendisi odasına dahi randevu vermiyor.
1: Türkiye'nin yerli uydu çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda özel bir firma küp uydularının ardından şimdi daha büyük ölçekli uydu üretimine geçti. İzleyelim.
2: Haberleşme tarafında yerli çözümlerimiz var. İşte bilgisayarlar, antenler gibi birçok şeyde yerli çözümler sunuyoruz. Amacımız TUSAŞ gibi, Aselsan gibi uydu işinde olan firmalara bir tedarik zinciri dahilinde güçlü bir partner olmak.
3: Türkiye merkezi teknoloji şirketi Plans, standartlaşmış uydu platformlarıyla sektöre hızlı ve maliyet etkin çözümler sunacak.
2: Arkamızda görmüş olduğunuz bir yeryüzü gözlem uydusu bu maksatla geliştirildi. Yaklaşık 70-80 kilo ağırlığında daha büyük bir uydu platformu ve burada amacımız platform boyutlarını 300 kilogram ağırlığına kadar büyütüp savunma sanayi, yeryüzü gözlenme, sivil amaçlı birçok uygulamada yeni uydu platform çözümleri sunmak.
3: Firma yöneticisi Özdemir Gümüşay, son dönemde yaşanan bölgesel savaşların Türk uydu platform ve alt sistemlerine talepleri ciddi şekilde artırdığını söyledi.
2: Türkiye'de yapılan uyduları biliyorsunuz, başka bir göreve adapte edilmeleri zaman alıyor. Biz ise burada daha jenerik uydular yapıyoruz. Bu jenerik uydular kısa sürede yeni görevlere adapte edilebiliyor.
3: Türkiye'de sağlam bir uzay ekosisteminin gelişeceğini vurgulayan Gümüşay, büyük savunma sanayisi şirketlerinin de artık bu sektöre girmeye başladığını dile getirdi. Sektörde daha maliyet etkin ve seri üretime uygun uydu platformu çözümleri sunduklarını işaret etti.
2: Arkamda gördüğünüz platform kamera için modifiye edilmiş hali, bunu çok hızlı başka görevlere, yani üzerine bir radar takabilirsiniz, üzerine bir haberleşme görev yükü takabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde adapte edilebiliyor. Aslında bizim buradaki farkımız o olacak.
3: Karadaki birçok cihazın özellikle GSM kapsam alanı dışında olduğu noktalarda ise firma devreye giriyor.
2: Enerji dağıtım firmalarının operasyon maliyetlerini ciddi oranda düşürüyoruz. Biliyorsunuz kırsalda olan özellikle elektrik sayaçlarının okunması büyük bir maliyet ve bazı riskler doğuruyor. Bunları ortadan kaldıran bir çözüm sunuyoruz.
1: Peki falan yok. Bir zamanlar belki hatırlarsınız, evler gaz lambalarıyla aydınlatılırdı. Gaz yağı ve fitiliyle yanan o ışık aileleri de aynı çatı altında buluştururdu. Bugünse o sıcaklık artık sadece hatıralarda kaldı. Ancak Ankara Beypazarı'ndaki Beypazarı Gaz Lambası Müzesi bu kültürü yaşatmaya devam ediyor.

0: işimiz varken böyle yakardık. Sonra kas çok gitmesin diye böyle kısardık. En sonunda uyurken üflerdik tepesinden. Bak şuradan üfle bir sönecek. Böyle söndürdük. Çok gaz yanmayacak. İdare edeceğiz.
1: Eski zamanlarda her evi aydınlatan o ışık insanları da bir araya getiriyordu. Şimdi ise o sıcaklık yok. O samimiyet sadece hatıralarda kaldı. Burası Ankara'daki Beypazarı Gaz Lambası Müzesi. Kaybolan bir kültürü yaşatmaya ve yeni nesillere aktarmaya devam ediyor.
2: Bir zamanlar bu ışığın altında toplanırdı aileler. Hikayeler anlatılır, sohbetler edilirdi. Ancak bugün ne bu gaz lambaları kaldı ne de eskideki o samimiyet.
0: Burası bir halk evi. 1936'da başlamış, Atatürk zamanında 3 yılda bitmiş, 39 yılında bitmiş. Her şey olmuş, toplantılar olmuş, dispanser olmuş, düğün salonu, nikah salonu. Bunlar 100 yıl önce ilk lambalar, idare. Biz küçükken lavabolar dışarıda, hayvanlar dışarıda, annelerimiz, anneannelerimiz daha, babaannelerimiz bunlarla hayvanları yemlemişler. Her ihtiyacını bu idarelerle görmüşler. Şu da idare, bak üç yerinden yanmış, buradan gaz giriyor. Üç

0: daha fazla aydınlatmış.
1: Bir zamanlar akşam oldu mu evlerin odaları bu lambalarla aydınlanırdı. Aileler aynı odada toplanır, aynı ışık altında bir arada otururlardı. Kimi zaman bir masal anlatılır, kimi zaman bu ışık altında yemek yenirdi. Gaz lambası sadece bir eşya değil, evleri de kalpleri de aydınlatan önemli bir parçaydı.
2: Bir zamanlar bu ışıkla aydınlanırdı evler. Şimdi ise sadece hatıraları kaldı. Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Gaz Lambası Müzesi geçmişin izlerini bugüne taşıyor.
0: Gelin giderken ocağın yansın, evin aydınlık olsun diye lamba da verirlerdi.
2: Teknolojiyle unutulan bu kültür müzede hayat buluyor. Türkiye'nin 7 farklı bölgesinden gaz lambaları işte burada sergileniyor.
3: Çok farklı tasarımlar var. Her bölgenin ayrı bir gaz lamba türü var burada. İç Anadolu başka, Karadeniz başka. Dediğim gibi bazı şeyleri görmek lazım. Görmeden anlatılmaz.
0: Burası İç Anadolu. Ege bölgesi, Karadeniz bölgesinden toplamış, Akdeniz bölgesinden, yan tarafta Doğu ve Güneydoğu bölgesinden. Burası İç Anadolu. Yanımız Marmara bölgesi. Sonra karşı tarafta Avrupa. Onun karşısı Amerika, her yerden toplamış. Hiç eşi benzeri bulunamaz. Buyurun Beypazarımıza gelin, çıkın çıkın görün. 7 tane müzemiz var. 100.000'i geçti misafirlerimiz bir yılda.
2: Hangi ülkelerden geliyorlar?
0: Her taraftan geliyorlar. Dünyanın dört bucağından. Azerbaycan'dan, her yerden. Yok ya, bulunmuyor. Bunlar daha güzeldi.
1: Koskoca bir nesil bu ışıkta büyüdü. Öğrenciler derslerine bu ışıkta çalıştı. Mektuplar bu ışıkta yazılırdı. Sonra her şey değişti. Elektrik geldi, teknoloji hayatı kolaylaştırdı. Ama o sıcaklık, o samimiyet yavaş yavaş azaldı. Aynı evin içinde ayrı dünyalar kuruldu.
0: Derslerimizi bunlarda çalıştık. Sonra elektrik geldi. Her imkanımızı biz de bunlarla gördük. Burayı çıkaracağız. Önce camı çıkaracağız. Sonra burayı çıkaracağız. Buradan gaz koyacağız. Sonra buradan ben her gün yakıyordum. Çok gaz bitirdim ama şöyle ya çok veriyorlar ya kısıyorlar şöyle. Buradan da ayarını yapacağım.
2: Ben... Ne kadar süre yanar bu şekilde?
0: Bunu ben bir hafta yetiriyorum.
3: Eski gaz lambalarındaki samimiyeti tabii ki şu anda bulamıyoruz. O sıcak sobalar, sıcak lambalar. Bir etrafta dolanan insanlar, çocuklar. Şimdi bulamıyoruz ama burada yine o eski günleri yad etme şansını bulabiliyoruz.
1: Bugünse o günlerden geriye kalanlar Ankara Beypazarı'ndaki bu müzede sergileniyor. Süreyya Özkan tarafından kurulan müzede tam 1480 gaz lambası ziyaretçilerle buluşuyor.
0: Süreyya Özkan 1480 tane gaz lambası toplamış dünyanın her tarafından. Buraya hediye etti. Hiçbir kuruş ücretsiz.
1: Alışık olduğumuz gaz lambaları dışında Mimar Sinan döneminde kullanılan lambalarsa görenleri hayrete düşürüyor.
0: O zamanların avizesi gibi yapmışlar ustalar. Ecdadımız isleri dahi boşa götürmemiş.
1: Müzeye Türkiye ve yurt dışından ilgi oldukça yoğun. Ziyaretçiler adeta tarihte bir yolculuğa çıkıyor.
4: Çok güzel ürünler var. Beğendik. Herkesin de gelmesini tavsiye ederim. Yani bayağı renkli. Daha önce hiç böyle bir geniş kapsamlı koleksiyon görmemiştim. Çeşitli yani işlemeler var. Doğu Anadolu'da biraz daha bakır işlemeler fazla şu tarafta. Ege bölgesininkiler daha renkli, daha canlı gözüküyor.
5: Ben Düzce'den geliyorum. Beypazarı'na da ilk defa geliyoruz. Dedik gelelim, görelim, gezelim. Çok güzel bulduk. Biz zaten eşimle biraz tarihçiyiz. Tarihi çok seviyoruz. Bizim evimizde de böyle antika eşyalar çok var. Gaz lambaları var. Eşim meraklıdır böyle toplamaya.
1: Bir zamanlar karanlığı aydınlatan o alev bugün sadece geçmişi aydınlatıyor. Geriye ise anılar kalıyor.

Ajans hafta sonuna devam ediyoruz efendim. Artık saatlerimiz 7'ye yaklaştı. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle sürdürüyoruz yayınımızı. Şimdi Kurban Bayramı yaklaştı biliyorsunuz. Emeklilerin gözü ise bayram ikramiyelerinde. Ramazan'da olduğu gibi

gibi bu bayram öncesi de emeklilerin hesaplarına 4000 lira ikramiye yatacak. AK Parti'nin 24 yıllık iktidarı boyunca hayata geçirdiği dev adımlardan biri de ikramiye. Ancak işsizlik ödeneği, EYT, annelik babalık izni, genel sağlık sigortası gibi pek çok reform da yıllar içinde yine hayata geçti. Ne emekli, ne çalışan, ne genç, ne işsiz unutuldu.

0: emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi yine bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz.
1: Bu müjdeyi ilk kez 2018 yılında verdi. Emeklilere bayram ikramiyesi geleneksel hale geldi.
0: Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Bu uygulamayı ilk defa 2018 yılında biz getirdik.
1: Bayram ikramiyesi yıllar içinde artış gösterdi. 2021'de 1100 liraya çıktı. 2023'te %85 arttı, 2000 lira oldu. 2024'te 3000, 2025'te ise 4000 liraya yükseldi. Hem Ramazan hem Kurban bayramlarından hemen önce emeklilerin yanı sıra yaşlılık, malüllük ve ölüm aylığı, şehit yakınları ve gaziler, iş göremez maaşı alanlar ve terörden zarar gören siviller de ikramiye alıyor. Kurban Bayramı öncesinde de ikramiyeler hesaplarda olacak.
2: 24 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin devrim niteliğindeki tek adımı bu değil.
0: Tek parti zihniyetinin yasakladığı 1 Mayıs'ı emek ve dayanışma günü yaparak resmi tatil ilan ettik. İşçi ve işverenlerimizle, çiftçi ve üreticilerimizle, sendikalarımızla, tüm çalışanlarımızla birlikte Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız.
2: Böylece işçiler emek ve dayanışma gününü bayram havasında kutlamaya başladı. Sendikalaşmanın önü açıldı. İşsizlik fonu devreye alındı ve işsiz kalanlara 10 aya kadar maaş uygulaması hayata geçirildi.
1: Yıllarca sürüncemede kalan, emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözüldü. 5 milyon kişi emeklilik hakkı elde etti. Emekliye taban maaş uygulamasıyla düşük maaşlar yükseltildi.
0: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
1: Genel sağlık sigortası sayesinde çalışan veya çalışmayan herkes sağlık hizmetlerine kolayca ulaşır oldu. Taşerona devlette kadro verildi, anne babalık izinleri uzatıldı. Doğum yardımları arttırılırken üniversiteli gençlere iş fırsatları getirildi.
0: Her şey Türkiye için dedik. Her şey milletimiz için dedik.
3: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
4: Devletin yatırımları ve destekleri her alanda sürmeye devam ediyor. Doğu Anadolu bölgesindeki illerde de hayvancılıktan turizme, tarıma dayalı sanayiden ileri teknoloji üretime kadar uzanan geniş yelpazedeki yatırımlara yeni destekler geliyor. Peki hangi iller ve hangi alanlar bu desteklerden faydalanacak? Sizler için bir barko hazırladık. Hemen o barkodan anlatalım. Malatya ile başlayalım. Malatya büyük ölçekli hayvancılık, tıbbi cihaz ve elektronik sistem üretimi, Tunceli alternatif turizm, içecek üretimi ve küçükbaş hayvancılık projeleri, Erzincan'da alternatif turizm yatırımları, yapı malzemeleri üretimi, Erzurum'da büyükbaş hayvancılık yatırımları, özel hastane projeleri, deri işleme ve madencilik, Ardahan'da büyükbaş hayvancılık yatırımları, 4 yıldız ve üzeri konaklama tesisleri, kaz yetiştiriciliği ve mobilya üretimi, Kars'ta ise büyükbaş hayvancılık konaklama tesisleri, kaz yetiştiriciliği ve Kavulca buğdayında dayalı üretim de yine Kars'ta desteklenen yatırımlardan olacak. Hemen Elazığ'la sürdürelim. Elazığ'da ise asgari 1000 büyükbaş hayvancılık yatırımları, su ürünleri üretimi ve Hazargölü çevresinde turizm yatırımları, Bingöl'de termal turizm yatırımları, arıcılık ve su ürünleri, Muş'ta hayvancılık, turizm ve su ürünleri, Bitlis'te doğal taş işleme, metal teknolojileri ve gıda ürünlerinden katma değerli üretim, Van'da turizm projeleriyle deniz araçlarına yönelik kritik parça üretimi, özel hastane yatırımları, jeotermal seracılık ve hayvancılık yatırımları, Hakkari'de yumurta tavukçuluğu, maden işleme ve içecek üretimi yatırımları, Ağrı'da asgari 1000 küçük

0: Büyükbaş ve 300 büyükbaş kapasiteli entegre et ve süt hayvancılığı projeleri, jeotermal sera yatırımları, Iğdır'daysa gıda işleme, otomotiv yan sanayi ve konaklama yatırımları destekleniyor olacak. Büyük projeler de gelmeye devam ediyor. Şimdi devletin yatırımcılara verdiği destekleri sizlere sıraladık. İşte onlara bir örnek daha. Gül Çiçek Aday İstanbul'da yaşıyordu. Mega kentin stresinden sıkıldı. Uzaklaşmak için Kars'taki köyüne yerleşti. Ancak hayvancılık yapmaya başladı orada da. Girişimci genç kadın devlet desteğiyle aldığı 40 koyunu 3 yılda 4'e katladı.
1: Köyüne yerleşen genç kadın kendini küçükbaş hayvan yetiştirmeye adadı. İstanbul'da yaşayan 29 yaşındaki Gül Çiçek Aday, şehrin stresinden ve kalabalığından sıkılarak Kars'taki köyüne yerleşme kararı aldı.
2: Orada modelcilik yapıyordum, tekstil işiyle uğraşıyordum. Buraya gelmek için açıkçası stres daha çok beni hani tetikledi. Hem de kendi köyüm, doğal yaşam.
1: Aday devlet desteğinden yararlanarak hayvancılık yapmaya başladı.
2: Ailem yapıyordu, geçmişte de yapmışlar daha doğrusu. Yani onların yaptığını bir şeyi ben de hani yapabilirim diye düşündüm. Bir denemek istedim. Koyunculuğa başladım devlet desteğiyle.
1: İlk etapta 40 koyunla başlayan genç girişimci 3 yılda bu sayıyı 4'e katladı.
2: Hedefim şu an için 200 başı tamamlamak istiyorum. Tabii ilerleyen dönemlerde bunu daha fazla artırma, 500 bu şekilde çıkmaya çalışacağım.
3: Köyde ailesiyle birlikte kendi geçimini sağlayacak şekilde bir çiftlik oluşturdu ve üretime katkı sağlamaya devam ediyor.
1: Köyümde yaşamak için bir sürü nedenin var sloganıyla yürütülen projeyle çiftçilere destek sağlanıyor.
3: Çiftçiliğe başlamak isteyen, küçükbaş hayvan yetiştirici yapmak isteyen üreticilerimize 1 milyon 200 bin liraya kadar bir kredi imkanı sağlanıyor.
0: Bir Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Kutlamalara gölge düşürmek isteyenler de oldu tabii. Yasak olmasına rağmen Taksim'e çıkmak isteyen gruplarla polis arasında arbede yaşandı.
4: Meydanlar doldu taştı, caddeler işçilerin sesleriyle yankılandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yılda tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
5: Dünyanın ilk barış anlaşmasını Kadeş'in adını taşıyan Çorum'dan, ahi geleneğinin kadim şehrinden Anadolu'nun alın teri, Çorumlu kardeşlerimizin tabiriyle dünyanın merkezi Çorum'dan sesimizi, sözümüzü yükseltiyoruz. Paylaşımda adalet, dünyada barış diyoruz.
6: 1 Mayıs'ı sakın bir güne sığdırmak isteyenlere pabuç bırakmayacağız. 1 Mayıs'ı daha uzun, daha kapsamlı, anlamına uygun şekilde etkinliklerle kutlamaya devam edeceğiz. Türkiye'nin bütün alanları 1 Mayıs alanı. Türkiye'nin bütün meydanları Taksim meydanıdır.
4: 1 Mayıs kutlamaları geceden başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emek ve Dayanışma Günü'nü işçilerle karşıladı. Bursaklar Belediyesi'nin temizlik işçileri çalışanlarını mesailerine el sallayarak gönderdi. Taksim Meydanı'na giriş izni ise bu yılda sadece sendikalara verildi. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan sendika temsilcileri peş peşe açıklamalar yaptı.
7: Bugün 1 Mayıs günü, yılın bir günü, dünyanın tüm değerlerini üreten işçiler alanlarda, meydanlarda taleplerini, mücadele hedeflerini, nasıl bir ülkede, nasıl bir dünyada yaşamak istediğimizi iktidarlara en yüksek sesimizle ifade edeceğiz.
4: İstanbul'da izinsiz gösteri yapmak isteyenler de oldu. Yasak olmasına rağmen Taksim Meydanı'na yürümek isteyenlerle polis arasında yer yer arbede çıktı. Gözaltına alınanlar oldu.
0: Müzik 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde başkent Ankara'dan iki işçinin hayatını kaybettiği bir kaza haberi geldi. Çankaya'da kanalizasyon çalışması yapan işçiler Kadir Ortataş ve Bayram Demirhan'a kontrolden çıkan bir kamyonet çarptı.

0: İkisi de maalesef yaşamını yitirdi. Kazada kamyonetin sürücüsü de yaralandı.
1: Kaç metre sürüklendiler?
2: En az. Oradan buraya 40 metre 50 metre var.
3: Özel su firmasına ait kamyonet kontrolden çıktı. Yokuş aşağı kayarak işçilere çarptı. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda iki işçi can verdi.
2: İşçi Bayramı, çocuğu var, çoluğu var.
4: Biz evdeydik zaten, sesleri duyduk ve pozisyon bu.
2: 5 gün oldu çocuk başta. Biri de çalışıyor 2-3 senedir.
3: Olay Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kır Konaklar Mahallesi'nde meydana geldi.
1: Şemsettin Günaltay Caddesi'nde seyir halindeki su yüklü kamyonet yokuşu alamadı ve geriye doğru kaymaya başladı. O esnada yol kenarında çalışan, ASKİ adına çalışan işçiler vardı ve o işçilere çarptı. Hatta işçileri bir süre sürükledi ve maalesef yaşanan olayda iki işçi hayatını kaybetti.
5: Bunlar dışarıda harç yapıyorlardı. Harç yaparken nasıl hızlı geldi ya, arkadaşlar bağırmış onlara ama kaçmaya fırsat bulamamışlar. Bu araba jet hızıyla geldi diyor arkadaş. Yani geldi o şekilde vurdu. Yani arkadaşları taburuya kadar götürmüş.
1: Su yüklü kamyonet işçileri yaklaşık 30-40 metre sürükledi ve olay yerine gelen ekipler işçilerin cansız bedeniyle karşılaştı. O su yüklü kamyonet ise arka tarafta bulunan diğer araçlara çarparak durabildi.
2: Yüklediğimiz aracıyla arkadaşları araya aldı. Buraya kadar geldi. Burada ağaçlara vurunca arkadaşları altından attı. Oradaki park halindeki arabalara vurdu.
3: Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi adına kanalizasyon hattında çalışma yaptığı belirtilen taşeron firma personeli Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş olay yerinde can verdi. Hayatını kaybeden Kadir Ortataş'ın işe kısa bir süre önce başladığı öğrenildi.
2: 2 gün oldu işe başlayalı. Nasip olmadı fazla çalışmak arkadaşlarla.
3: Kazadan haber alan işçilerin aileleri olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. İşçilerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Şimdi bir Hürriyet gazetesine bakalım dilerseniz efendim. Hürriyet gazetesinde hangi başlıklar, manşetler bugün öne çıkıyor? Hürriyet gazetesinde tüm manşetlerde 3 maç aynı saatte diyor. Bugün önemli karşılaşmalar olacak. Samsun Spor, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor Göztepe saat 20.00'da karşılaşacaklar. 3 maçta aynı saatte oynanacak efendim. Hemen bakalım manşette ne var mı? Özçö tepkiyi gördü, çark etti diyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin adını anmayan, ülkesinin olası bir tehdit durumunda Yunanistan'ın yanında duracağını açıklamıştı. Tepkiler üzerine dün Paris'ten geri adım geldi diyor. Fransa Dışişleri Sözcüsü haftalık basın toplantısında Macron'un sözlerinin Türkiye'ye hedef almadığını savundu ve şöyle dedi. Cumhurbaşkanının sözleri ilkesel bir çerçevede sarf edildi. Bir Avrupa topraklarına yönelik saldırı söz konusu olduğunda tüm müttefiklerimiz ve ortaklarımız için yanıt aynıdır dedi. Möşe tepkiyi gördü, çark etti başkanı. Başlığı da Hürriyet'te manşetlerde yer alıyor. İşçi bayramıydı biliyorsunuz. Başkentteki kutlamalara 30 bin kişi katıldı diyor. Yürüyüşte Filistin ve İran'a destek pankartları açıldı. Coşkulu kutlama vardı. Taksim yolunda da gözaltılar yaşandı. Polis Taksim'e yürümek isteyenlere Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta müdahale etti. Tip Başkanı Erkan Baş biber gazından etkilendi. 575 kişi de gözaltına alındı. İstanbul'da Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal'da, Ankara'da ise Tan Doğan Meydanı'nda kutlamalar yapıldı. Bu kutlamalarda da İşte pek çok gazetede olduğu gibi Hürriyet gazetesinde de yer buldu. Ünlü şarkıcı Tülay'ın vedası diyor. Türk müziğinde 70'li yıllara damga vuran isimlerden Tülay Özer yaşamını yitirdi efendim. İlk 45'liğini 1974 yılında çıkaran sanatçı, 1975'te yayınlanan İkimiz Bir Fidanız, Son Ümit Pilay'la ve Büklüm Büklüm şarkısıyla büyük çıkış yakalamıştı. Ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in de ablası olan Tülay Özer son yolculuğuna bugün uğurlanacakmış. Hemen iki altında ise Almanya'nın eski başbakanı ile ilgili bir haber var. Makyaj masrafı olay yarattı diyor. Almanya eski başbakanı Merkel'in saç ve makyajı için son 1,5 yılda 64.677 euro, yani 3.400.000 TL harcaması ülkede büyük tartışma yarattı. Eski başbakanlar görev süresi bitse de bu tür masrafları devlet ödeneğinden karşılayabiliyorlarmış. Ancak bu durum Almanya'da tepkilere yol açmış. Ve hemen üstünde ise 59

0: Aktivist Türkiye'de diyor, çiçeklerle karşılama gerçekleşti. Aktivistler, yakınları ve yetkililer tarafından çiçeklerle karşılandı. O fotoğrafta Hürriyet'te yer almış. Şimdi bizim de bununla ilgili bir haberimiz var efendim. Uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğrayan Sumut filosundan aralarında 18 Türk'ün de bulunduğu 59 aktivist İstanbul'a geldi. Havalimanında coşkuyla karşılanan aktivistler İsrail korsanlığını anlattı. Sağlık kontrolü sebebiyle uçağa binemeyen iki Türk aktivistin de bugün Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
1: Özgür Filistin, nehirler denize, özgür Filistin.
2: Sumut demek ki o kadar korku verdi ki İsrail'e, kendisinden binlerce kilometre uzakta ancak engelleyebileceğini duydu.
3: Netanyahu'nun ibretlik sonunu da göreceğiz ve tüm dünya bunu ilelebet izleyecek inşallah.
4: 14 ülkeden 59 aktivisti taşıyan uçak İstanbul'a indi. Sumut filosunun umut yolcuları İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.
5: Vatandaşlarımızı salimen yurdumuza getirdiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızı değil, aynı zamanda 14 farklı ülkeden 41 tane yabancı ülke vatandaşlarını da kendi isteklerini üzerine ülkemize getirmiş bulunuyoruz.
6: Filistin için durmadan Sumut, bir daha Sumut, olmayacak bir daha Sumut, karşı çıkacaklar yeniden Sumut, yeni adlarla, yeni projelerle Filistin özgür olana kadar bu çalışmalar devam edecek.
4: İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve insani yardım ulaştırma amacıyla 12 Nisan'da İspanya'dan Akdeniz'e açıldı. Küresel Sumut filosu 29 Nisan'da uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğradı. İsrail tarafından alıkondu.
7: Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bir donanma gemisinde çalışma yapmışlar. Donanma gemisinin açık alanını çevirmişler hapishane gibi. Tel örgülerle çevirmişler. Konteynerler koymuşlar. 100 insan bir konteynerde 100 insan üst üste uyuduk.
8: Bize orada işkenceler ettiler, saldırdılar. Birçok arkadaşımız yaralı. Durduramayacaklarını biliyorlar. Bizi öldürmeden en azından durduramayacaklarını biliyorlar. Bundan dolayı burada engellediler. Geldiler Avrupa'nın göbeğinde gövde gösterisi yaptılar. Fakat biz durmayacağız. Bizi korkutamazlar. Orada işkence gören arkadaşlarımız şu an çıktı ve diyorlar ki gemilerimizi hazırlayacağız. Tekrar gideceğiz en kısa sürede.
4: Küresel Sumut filosunda alıkonulan 18'i Türk 59 aktivist özel uçakla İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler İsrail'in korsanlığını anlattı.
9: 18 Türk vatandaşının Türkiye'ye yurda geri dönmüş olduğunu belirtelim. Sumut filosunun daha önceki Gazze'ye ulaşmaya çabalarını yine bütün dünya aslında şahitlik etmişti. Yine aynı şekilde buna benzer bir olay daha. Yine Sumut filosu şu an sahnede.
10: Her şey için teşekkürler. İngiltere'nin sizden öğreneceği çok şey var. Bu karşılama için teşekkürler. İngiltere'de bulunan sıradan bir insanım. Gördüklerim karşısında bir şeyler yapmak istedim ve bu yola çıktım. En nihayetinde bu soykırımcının yüzüyle karşılaştım. Eğer bütün ülkeler sizlerin ülkeleri gibi olsaydı bunlar böyle olamazdı. Eğer beni dinliyorsan İngiltere Başbakanı, sana mesajım şudur. Türkiye'den bunu öğren. Sana yazıklar olsun.
4: Uğradıkları insanlık dışı muameleyi bir kez daha dünyaya duyurdular.
10: İşkence gördük, psikolojik tacize maruz kaldık. Aşağılandık ama yılmadık. Yılmayacağız. Yılmıyoruz. Çünkü Filistinli kardeşlerimiz bizim yaşadıklarımızı misliyle yaşıyor.
11: 59 Sumut aktivistinin adli tıp kurumunda kontrolleri devam ediyor. Kontrollerin ardındansa ifadeleri alınacak ve bu ifadeler uluslararası hukuk öncülüğünde delil niteliği taşıyacak.
0: İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarında patlamayan mühimmatların infilak etmesi sonucu devrim muhafızlarından 14 asker hayatını kaybetti. İran'ın Zencan eyaletinde yaşanan patlamayı yarı resmi Fars Haber Ajansı duyurdu. Arama tarama faaliyetleri yürütüldüğü sırada ABD ve İsrail'in saldırılarında patlamayan bir mühimmat infilak etti. Alevlerin metrelerce yükseldiği o patlamada devrim muhafızları ordusu mensubu 14 asker hayatını kaybetti. 2 asker de yaralandı. Devrim muhafızları bölgede devam eden arama tarama faaliyetleri sonucu 15 binden fazla patlamamış mühimmatın bulunarak imha edildiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump İran Savaşı'nın üzerinden 2 ay geçmesiyle Kongre'ye mektup yazdı. Mektubunda İran'la

0: Savaş halinin sona erdiğini duyurdu. Trump bu açıklamayla kongreden ek bir yetki ya da onay alınmasına gerek bulunmadığına dikkati çekti. ABD yasalarına göre başkanın 60 günü aşan askeri operasyonlar için kongreyi bilgilendirmesi ve onay alması gerekiyor. Bu yüzden Trump İran savaşının üzerinden 2 ay geçince kongreye mektup yazdı. 7 Nisan'da imzalanan geçici ateşkesin ardından taraflar arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığını iletti. İran'la savaşın bittiğini duyurdu. ABD basınına göre Trump savaş bitti açıklamasıyla 60 günlük süreyi sıfırlamayı ve gerektiğinde yeniden askeri adım atabilmeyi hedefliyor. Ayrıca Trump mektubunda ABD ordusunun gerekli gördüğü takdirde bölgedeki askeri varlığını güncellemeye devam edeceğini belirterek yeni operasyonlara da açık bir kapı bıraktı. Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ateşkesin 60 günlük süreyi askıya alabileceğini savundu. My preference is to solve this problem through diplomacy. Amerika Birleşik Devletleri'nde İran Savaşı'nın maliyeti tartışmaları da bir yandan devam ediyor. Pentagon, İran Savaşı'nın maliyetini 25 milyar dolar olarak açıkladı ama ABD medyasına göre bu rakam 50 milyar dolar civarında. Demokratlarsa savaşın küresel ekonomiye maliyetini 600 milyarla 1 trilyon dolar arasında hesaplıyor.
1: Saldırıların tahmini maliyeti 2 ayda 25 milyar dolar.
2: Pentagon savaşın maliyetini 25 milyar dolar olarak açıkladı. Ancak ABD medyasına göre asıl rakam bunun tam iki misli, yani 50 milyar dolar. CBS News'e göre savaşta yaşanan mühimmat kaybı bu hesaplamalarda yer almıyor. ABD 40 gün süren savaşta 24 adet MQ-9 insansız hava aracı kaybetti. Her bir aracın maliyeti 30 milyon dolar olarak hesaplandı. Saldırılarda hasar gören tesisler ve altyapının yeniden yapılması gibi başlıklarla bu rakamın katlanacağı tahmin ediliyor. Savaşın doğrudan ve dolaylı maliyeti Kongre'de de tansiyonun yükselmesine neden oldu. Demokrat Rouhani ile Savaş Bakanı Pete Hegseth karşı karşıya geldi.
1: İran savaşı yüzünden yükselen gaz ve gıda fiyatlarının gelecek yıl Amerikan halkına ne kadar maliyeti olacak?
3: Ben size İran'ın bir nükleer silahının maliyetini soruyorum.
1: Size fırsat sunuyorum.
3: Ben de size basitçe soruyorum. Siz iç meselelerle ilgili tuzak sorular soruyorsunuz. Ben sormuyorum.
1: Ben maliyetleri soruyorum. Siz tuzak soru sorduğumu söylüyorsunuz.
3: Neden İran'ın nükleer bir silaha sahip olmasını önlemenin maliyetini sormuyorsunuz? İran'ın nükleer bomba elde etmemesini sağlamak için ne kadar öderdiniz?
2: Demokratlara göre savaşın küresel ekonomiye maliyeti ise 600 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında değişiyor.
0: Hürmüz Boğazı'nın kapatılması savaşın etkileri derken mazot fiyatları da arttı. Bunun sektörel yansımaları da oluyor elbette ki, onlardan biri de şehirler arası otobüs biletleri. Kurban Bayramı öncesi yoğun bir talep var çünkü birçok kişi zam endişesi taşıyor. Peki fiyatlar ne durumda ve bilet almak için şimdi doğru zaman mı? Arkadaşlarımız sizler için araştırdı.
4: Bugün aldığımız biletle belki de 2 hafta sonra alacağımız bilet arasında fiyat değişikliği olabilir.
5: Kesinlikle olabilir.
6: Şehir dışına, memleketine gidecekler Kurban Bayramı öncesi biletlerini almaya başladı. Ancak bu yıl durum farklı. O da savaş kaynaklı mazot fiyatındaki artış.
7: Var mı Bursa'ya alamam ekle?
5: 1800 liraya bilet aldınız. Aynı güzergaha 10 gün sonra ailenizin bir başka ferdini aldığında 2000-2200 lira olabilir.
4: Kurban Bayramı'na yaklaşık 3 hafta kaldı ancak şimdiden biletler tükenmeye, seferlerde dolmaya başladı. Peki gerekçesi ne? En önemli gerekçelerden biri savaş ve savaşın getirdiği mazot maliyetlerinin artması.
6: 2 aydır devam eden savaş ve kapanan Hürmüz Boğazı nedeniyle Avrupa'ya sevkiyatın durması mazot fiyatlarındaki ivmeyi yukarı çekmişti.
8: Erken alındığı zaman şu anki fiyattan bilet alacaklardır. Ama diyelim ki bir hafta 10 gün sonra bilet alırsa
5: yükselir fiyat. Yolcular şu an biletini aldıklarında

0: daha sonradan zam geldiğinde yolculara ekstra bir yansıma olmaz. Ama fiyat zammı gelirse ekstra fiyat değişebilir.
1: Tabii bu şu an için bir ihtimal. Bunu göz önünde bulunduranlar var. Ve daha şimdiden şehirler arası otobüs biletlerine talep yoğun.
2: Dolan seferler olmaya başladı. Minimum %80'leri falan dolmak üzere.
3: Yoğunluk genelde Ege Akdeniz oluyor. Karadeniz'de de yoğunluk var.
4: Peki yapılması gereken ne? Kurban Bayramı'na yaklaşık 3 hafta var ve şimdiden elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Çünkü savaş nedeniyle bilet fiyatları artabilir, mazota da zam gelebilir. Bileti daha ucuz almak istiyorsanız şimdiden almanız gerekiyor.
0: Bayram biletlerini şimdiden almaları daha iyi olur.
1: Ege'den, İzmir'den örnek verelim. Doluluk oranı nasıl?
2: İzmir'de şu an %70 doluluk oranları var.
1: Bilet fiyatı ne kadar peki?
2: Bayramda mesela 1350 falan.
1: Dedim ki 10 gün sonra alayım. Bilette buldum hasbelkader. Mazota da zam geldi. Ne olur o zaman 1350'ye bulabilir mi?
2: Yok, 1350'ye bulamazsınız. 1500 ve hatta 1600 bandında.
5: Başkan Erdoğan Nisan ayında da yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Orta Doğu'da yaşanan sorunun sona ermesi, kalıcı barışın sağlanması için onlarca liderde hem telefonda görüştü hem de yüz yüze görüştü. Ayrıca diplomasinin kalbi Nisan ayında Antalya'da attı. Savaş halinde gerginlik yaşayan ülkelerin üst düzey temsilcileri anlaşmazlıkların çözümü için Türkiye'de bir araya geldi.

0: of Türkiye.
1: Barışa giden en kestirme yol yapıcı diyalog ve diplomasidir.
2: Orta Doğu'da savaş rüzgarı esmeye başladığı ilk andan itibaren Başkan Recep Tayyip Erdoğan onlarca liderle görüştü. Yaptığı her konuşmada barış ve diyalog masasına adres gösterdi.
3: Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler sonrasında hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hem de İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşebilen nadir liderlerden biri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayında iki ülke arasında ateşkes müzakerelerinin başlamasının ardından iki kez ABD Başkanı Trump'la, bir kez de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la telefonda görüştü. Ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için pek çok devlet ve hükümet başkanını hem kabul etti hem de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
2: Nisan ayında diplomasinin kalbi Antalya'da attı. Savaş halinde gerginlik yaşayan ülkelerin üst düzey temsilcileri, anlaşmazlıkların çözümü için Türkiye'de bir araya geldi. Başkan Erdoğan, forum marjında ondan fazla devlet başkanıyla görüşme gerçekleştirdi.
1: Barış, tek kanatlı bir kuş değildir.
2: Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze barış planı, Suriye'deki son durum, NATO'nun geleceği ve Avrupa'nın güvenlik mimarisi gibi birçok başlık görüşmelerde masaya yatırıldı. Başkan Erdoğan, Nisan ayı boyunca İstanbul ve Ankara'da da birçok liderle görüşmeler gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüşen Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi kabul etti. NATO Genel Sekreteri Rutte ile hem telefonda görüştü hem de kabul etti.
1: Başta bölgemizdeki çatışmalar, savaşlar, zulümler ve insani krizler olmak üzere nerede bir yangın varsa söndürmek için
4: yüksek dalga seviyesine mukavemet gösteriyor. Aynı zamanda kısmi balistik korumaya da sahip.
5: Askerler eğitimde senaryo geriye çıkarma yaptı.
4: Bahadır Adası açıklarında devam eden karayel hücum bot eğitimine Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte dost ve kardeş ülkelerden 117 amfibi deniz piyadesi ve 58 komando katıldı.
5: Eğitimde Milli Hücum Bot Karayel seyir ve manevra kabiliyetiyle göz doldurdu.
4: Efes 2026 tatbikatı 11 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Tatbikatın yanında eğitim faaliyetleri de sürüyor. Şu anda Karayel hücum botuyla sahadayız. Eğitim faaliyetlerini takip ediyoruz. Karayel hücum botu Efes tatbikatına ilk kez katılacak ve maksimum sürati 60 knot. Şu anda en yüksek hızla devam ediyor.

0: hayal hücum botu aynı zamanda her türlü koşulda operasyon kabiliyetine sahip. Botta toplam 17 personel bulunuyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Karayel botunda 15 personelle birlikte bir operatör ve operatör yardımcısı var. Görevleri ise oldukça zor. 15 kişilik personeli özellikle bot harekatlarında yüksek hızla karaya ulaştırma.
1: Mehmetçik ve diğer ülke askerleri çıkarma görevini başarıyla tamamladı. Timler düşman hattına ulaştı. Eğitim faaliyetlerinin başka bir bölümünde ise mağara, sığınak ve tünelde arama gerçekleştirildi.
0: Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı 11 Nisan'da başladı. 21 Mayıs'a kadar devam edecek. Tatbikata yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında mağara, sığınak, tünel arama eğitimi şu an itibariyle gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda eğitime 10 ülkeden toplam 93 personel katılıyor.
1: Eğitimde yerli ve milli cihazlar kullanıldı.
0: Efes 2026 eğitim faaliyetleri kapsamında özellikle mağara ve tünel arama faaliyetlerinde dedektör ve mayın dedektörünü kullanan personel oldukça önemli. Arazide temkinli bir şekilde ilerliyor ve işte kullandığı Ozan yerli ve milli dedektörümüzle arazideki metalleri tespit ediyor. Şu anda bir demir içeriği olan bir betonu belirledi ve orayı birazdan işaretleyecek.
1: Askerlerden önce arama köpeği mağara, sığınak ve tünele girdi. Daha sonra ise askerler sisteme yaptı. Mağara, sığınak ve tüneldeki düşmanlar etkisiz hale getirildi. Patlayıcılar imha edildi. Bölgenin ele geçirilmesiyle görev başarıyla tamamlandı.
2: Şimdi akşam gazetesine bir göz gezdirelim efendim. Bakalım bugün hangi başlıklar yansımış akşam gazetesine. Sürmanşetlere bakarak başlayalım. Sürmanşetlerde bir spor haberi var. Geçen hafta Fenerbahçe'yi yenen Galatasaray bugün deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor'u yenerse üst üste 4 toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek diyor. Kazanırsa şampiyon. Bu akşam aynı saatte 3 maç olacak. Fenerbahçe Başakşehir saat 20'de Trabzon Göztepe yine saat 20'de yayınlanıyor olacak. Hemen yanında TSK'ya İlk Gökbey, milli imkanlarla geliştirilen genel maksat helikopteri Gökbey, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. İkinci teslimatsa Haziran'da olacakmış. Bir yanındaki haberse dizilerde maliyet krizi diyor. Yapımcılar yıldızlardan indirim istedi. Dizi sektöründe maliyetler bölüm başı 30 milyon TL'ye kadar yükseldi. Kanallar yapımcılardan, yapımcılar milyonluk ücretleriyle gündemde olan oyunculardan indirim istedi diyor. Hemen altında ise bazı oyuncuların bölüm başına aldıkları fiyatlar yazılmış, ücretler yazılmış. Afra Saraçoğlu 2,5 milyon, Çağatay Ulusoy 3,5 milyon, Kenan İmirzalıoğlu ise 4,5 milyon TL şeklinde belirtilmiş. Hemen aşağıya doğru bakalım. Özgür Özel'le ilgili bir haber var. Özel'i küçük düşürdüler başlığı atılmış. Irkçı paylaşımlarıyla bilinen fenomen Arif Kocabıyık'ı Özel'in meclisteki makamına getirip CHP rozeti taktırdılar. Tepki gelince de üyelik sürecini durdurduk açıklaması yaptılar şeklinde bir haber de akşam gazetesine yansımış. Biraz daha aşağı baktığımızda zorbalık milli beka için tehdit diyor. Meclis alt komisyonu akran zorbalığı milli güvenlik sorunu olarak ele alınmalı dedi. Veliler eğitilmeli, annelerle birlikte babalar da çocuğun gelişiminde sürece dahil edilmeli diyor. Bakan Tekin'in de açıklamaları var hemen yanında. Zorunlu eğitim çağında çocuklara insan hakları, barış, demokrasi, hukuk dersleri vermeye odaklanmalıyız. Önce başkasının hukukuna riayeti öğretmeliyiz şeklinde açıklamaları da yansımış. Akşam gazetesinde yer bulmuş efendim.

0: Adalet Bakanlığı uluslararası suçlarla daha etkili mücadele etmek için önemli bir adım attı. Halihazırda 6 ilde bulunan cezai konularda uluslararası adli işbirliği bürolarının sayısı 16 yeni büroyla 22'ye çıkarılıyor.
1: Adaleti öngörülebilir ve güvenli olarak güvenli hale getirmeyi düşünüyoruz. Özellikle bu yargıdaki gecikmeleri ben bizzat şahidim. Bunlarla ilgili de çok kısa sürede yeni projeler, yeni adımlar atacağız.
2: Adalet sistemini daha güvenli hale getireceklerinin sözünü veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor. Bakan Gürlek, adli süreçlerde uluslararası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla atılan yeni bir adımı daha paylaştı. Halihazırda belirli illerde başarıyla faaliyet gösteren 6 büroya ek olarak 16 yeni büronun daha hizmete alınacağını belirtti. Yeni büroların kurulacağı il ve ilçelerin Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi, Muğla'nın Bodrum ilçesi, Antalya'nın Alanya ilçesi olacağı bilgisi paylaşıldı. Kurulacak bürolar uluslararası adli işbirliği taleplerinin usule uygun hazırlanmasını sağlayacak. Evrakların eksiksiz ve doğru şekilde iletilmesini temin edecek. Adliler arasında koordinasyonu güçlendirecek. Yabancı makamlarda yürütülen süreçlerin daha hızlı sonuçlanmasına katkı sunacak.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı, Carlos suikastinin kilit ismi FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Dosyadaki yeni bilgilerde Bozkurt'un tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş'ı Ankara'daki bir hücre evinde saldırıya ikna etti ve suikaste adım adım yönlendirdiği yer aldı.
3: Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov suikastinde yeni bir perde aralanıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan kritik bir hamle geldi. İsveç'in Stockholm kentinde izole bir şekilde yaşayan FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt hakkında suç duyurusunda bulundu. MIT'in suç duyurusunda Bozkurt'un kurucusu olduğu yurt dışı merkezli internet sitesi üzerinden yürüttüğü yayınlarla Türkiye'yi, MIT'i ve MIT yöneticilerini doğrudan hedef aldığı vurgulandı. Söz konusu içeriklerin asılsız, çarpıtılmış ve yönlendirme amaçlı olduğu belirtilirken, bunun basit bir yayın faaliyeti değil, açık bir psikolojik harekat ve dezenformasyon süreci olduğu kaydedildi. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü gazeteciler arasında yer alan Bozkurt'un, uzun süredir MIT'i sistematik şekilde hedef aldığına dikkat çekildi. Carlos suikastine ilişkin yargılama dosyalarına giren değerlendirmelerde ise Abdullah Bozkurt'un tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş'ı FETÖ terör örgütünün bağları üzerinden adım adım ikna ederek yönlendirdiği ortaya konuldu. Altıntaş'ın suikast öncesinde Bozkurt tarafından Ankara Demetevler'de bulunan bir örgüt hücre evinde yoğun ideolojik telkinlerle radikalleştirildiği, eylemi gerçekleştirmeye ikna edildiği ve saldırı sonrasında teslim olmaması yönünde yönlendirmeler aldığına dair bulgular dosyada yer aldı.
0: İstanbul merkezli 3 ilde Necati Arabacı suç örgütüne operasyon düzenlendi. 5 kişinin gözaltına alındığı o operasyonda 780 milyon liralık mal varlığına da el konuldu.
2: Necati Arabacı suç örgütünün 3 farklı ülkedeki yapılanması deşifre edildi. Bunun üzerine yeni operasyonun düğmesine basıldı. 5 şüpheli yakalandı. Örgüt uzun süredir teknik ve fiziki takipteydi. Yapılan incelemeler sonucunda kriptolu haberleşme ağı çözüldü. Çetenin Almanya, Brezilya ve İspanya yapılanması ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin 3 ülkede ele geçirilen kilolarca uyuşturucu maddeyle bağlantılı oldukları tespit edildi. Emniyet güçleri ayrıca örgütün silahlı bir yapılanmaya sahip olduğunu, anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştıklarını da belirledi. İstanbul, İzmir ve Tunceli'de yeni bir operasyon düzenlendi. 5 şüpheli yakalandı. 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 6 örgüt üyesinin ise yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. İzmir'de tutuklu bulunan Necati Arabacı'nın örgütün elebaşı olduğu ileri sürülüyor.
0: Kayseri'de 3 çocuk annesi eski eşinin üniversitede pompalı tüfek

0: öldüren sanığın davasında karar çıktı. Tutuklu yargılanan eski eşi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
1: Melia Keskin davası hukuk sistemimizde emsal olabilecek bir davaydı her şeyden önce.
2: Üç çocuk annesini öldüren eski eşe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Olay geçen yıl 23 Ekim'de Kayseri'de yaşandı. Erciyes Üniversitesi öğrencisi, 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Meliha Keskin, 3 yıl önce boşandığı Ferhat Karakaya tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
1: Çok erken yaşta evlendiği için ve kendi hayatını kuramadığı için Ferhat Karakaya ile boşandıktan sonra Erciyes Üniversitesi'nde en çok istediği bölümlerden biri olan Fen Edebiyat Fakültesi'ne gitti ve halk bilimi öğrencisiydi. Çok da başarılı bir öğrenciydi ve mezun olmak istediğinde, yani mezun olduğunda hayali öğretmen olmaktı. Okulunda birinciydi. Hayalleri yarım kaldı.
2: Hazırlanan iddianamede Ferhat Karakaya için tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
3: Sanık Ferhat Karakaya eylemi planlı yapmadığını, öldürme kastının bulunmadığını, pişman ve üzgün olduğunu belirtti. Ayrıca 3 çocuğu içinse DNA talebinin bulunduğunu ifade etti.
1: Tutarlı bir senaryo bile yoktu ortada. Bir mahkemede çıkıyor işte beni aldattı diye yalan söylüyor. Başka bir mahkemede çıkıyor yok benim malımı mülkümü yedi diyor. Birinde çıkıyor kardeşleri beni dövdü, ailesi bana şunu yaptı, aileme bunu yaptı diyor.
2: Davanın 3. duruşmasında karar çıktı.
3: Erciyes Üniversitesi'nde boşandığı eşi Meliha Keskin'i pompalı tüfekle öldüren Ferhat Karakaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararında sanığa hiçbir ceza indirim uygulamadı.
1: Mahkemenin en başından beri soyut beyanlarla, pembe dizi tadında altını çiziyorum, ifadelerle mahkemeyi yanıltmaya çalıştı. Ama Türk adaleti, Türk yargısı onun bu yanıltmaya çalışmasına göz kulak asmadı ve günün sonunda da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
0: Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası verilmişti. Bahtiyar'a nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan verilen cezanın gerekçesi belli oldu. Kararda cinayet işlenirken Nevzat Bahtiyar'ın Salim Güran'ın yanında olduğu ve yardım ettiği vurgulandı.
4: Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili Nevzat Bahtiyar'a suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası bozulmuştu. Yeniden yapılan yargılamada Bahtiyar'a nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan verilen 17 yıl hapis cezasının gerekçesi ise belli oldu. Kararda Bahtiyar'ın cinayet işlendiği sırada olay yerinde olmadığı şeklindeki beyanına itibar edilmediği belirtildi. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın Salim Güran'ın Narin'i öldürdüğü sırada yanında olduğu, cinayet işlenirken ve sonrasında yardımda bulunduğu mahkeme kararında yer aldı. Kararda Bahtiyar hakkında nitelikli kasten öldürmeye yardım suçunun sabit olduğu ifade edildi. 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos 2024'te kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu. Cinayetle ilgili amca Salim, anne Yüksel ve abi Enes Güran'a çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
0: Telegram'da yasa dışı işlemler için kurulmuş pek çok sayfa var. Arkadaşlarımız o sayfalarda sözde hizmet veren çetelerden biriyle iletişime geçti. Karşılarına akıl almaz bir düzen çıktı. Çete üyeleri trafik ya da vergi borcu olanlara para karşılığında o borcu silmeyi vaat ediyor. Bunu korsan bir yazılımla gerçekleştiriyorlar ama kurulan o düzenin içerisinde yazılımdan çok daha fazlası var.
5: Ceza miktarı sahte bir parayla ödeme şansımız oluyor. Trafikteki borcu vergi borcu olarak yani oradan silebiliyoruz.
6: Trafik borcu vergi borcuna dönüştürülüyor, ardından sistemden sessizce siliniyor. Hem de saatler içinde. Sanal ağlar üzerinde örgütlenen çete bu vaadi Telegram üzerinden yayıyor.
5: Vergi borcuna dönmesi çok güzel oldu. Çünkü direkt biraz 2-3 saat uğraşmak için yani zaman kaybederdik.
6: Uyuşturucu,

0: silah, tetikçilik ve şimdi de ceza sistemlerine müdahale ediliyor. İddiaya göre korsan bir yazılımla borç önce vergi borcuna çevriliyor, ardından sistemden tamamen siliniyor.
1: Merhaba, 90 bin lira trafik borcum var. Nasıl oluyor? Bu borcu nasıl sildirebilirim?
2: Öncelikle yazılım kodlama üzerinde var. Cihazında e-devletinize giriş yapıyoruz. Ceza miktarı, biz bunu zaten sahte bir parayla ödeme şansımız oluyor. Ödeme silindiği an zaten görüyorsunuz orada.
0: Yani çeteyle anlaşan borçlu kendi e-devlet şifresiyle hesabına giriş yapıyor. Sonra devreye çetenin kullandığı yazılım giriyor.
1: Zaten vergi borcuna döndü geciktiği için.
2: Vergi borcuna dönmesi çok güzel oldu. Çünkü direkt 2-3 saat uğraşmak için yani zaman kaybederdik.
0: İddiaya göre çetenin resmi kurumlarda görev yapan üyeleri de var. Ve mesai saatinde de müşterilerle iletişim halindeler. ATV Haber'in iletişime geçtiği çete üyelerinden biri bunu açıkça mesajına da yazdı. Biri duyarsa başıma iş alırım diye de ekledi.
1: 90 bin lira borcumun silinmesi karşılığında ne kadar ücret istediğini sorduğum o kişi de bana önce 25 bin lira dedi. Daha sonra 5 bin lira daha indirim yaparak 20 bin liraya düşürdü ve bununla yetinmedi. Bana güven vermek için daha önceden yaptığı işleri tek tek anlattı.
2: 25 bin liraya hallederiz. Size 20 bin liraya tamamlarız abla. 10 milyarından kapora atarsın. Önceki cezalarda bilirsiniz bu gençlerdeki 400 bin lira, 500 bin lira ceza yiyenler oldu. Modifiye falan, ses sistemi ceza yazıldı bilirsiniz. 2-3 kişinin silindi zaten.
1: Ücreti gönderdikten sonra borcumun sistemden ne zaman silineceğini sordum. O da bana işlem biter bitmez sistemden borcumun silineceğini söyledi. Daha sonra da İstanbul'da bu işi yapan tek kişiyim diyerek beni ikna etmeye çalıştı. E-Devlet'te gözükmez değil mi artık borcum? Parayı size gönderdikten sonra.
2: Sizin başınız belaya girmez, benim başım belaya giriyor. Bu Telegram'da tek ben yapıyorum. Bu yazılım zaten Türkiye'de 4 kişide var. Yurt dışından geliyor.
3: Şimdi Yeni Şafak gazetesine bir göz gezdirelim efendim. Bugün bakalım Yeni Şafak gazetesinde hangi başlıklar yansımış. Yeni Şafak'ta manşette Sumut'la ilgili bir haber var. Sumut yolcularına işkence başlığı dikkat çekiyor Yeni Şafak'ta. Çarşamba gecesi saldırıp alıkoydu. 20 Türk 173 aktivisti Girit Adası'na getirip Yunan yetkililere teslim etti İsrail diyor. Buradan ülkelerine gönderilmek üzere otobüslere bindirilen aktivistlerin önemli bir kısmına da işkence yapıldığı görüldü ve o işkenceye dair fotoğraflarda Yeni Şafak gazetesi manşetlerinde yer almış. Hemen yanında 1 Mayıs'la ilgili bir haber var. 1 Mayıs coşkuyla kutlandı. Emek ve Dayanışma Günü İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında emekçiler tarafından coşkuyla kutlandı. Katılımcılar şarkılar, davul ve zurna eşliğinde halay çekti. İstanbul'da Taksim'e çıkmak isteyen bazı gruplarla polis arasında gerginlik yaşandı. 570

0: Yardımları engellediği Gazze'de yeniden genel açlık manzaraları ve sağlık sorunları görülmeye başladı. 10 yaşındaki Muhammed Ahmet Mesut Essusi de yetersiz beslenmenin yol açtığı rahatsızlıkla mücadele ediyor diyor. Hemen yanında da sosyal medya düzenlemesi yasalaştı şeklinde bir başlık yer almış. Araklı'dan başlayarak Trabzon geneline yayıldı. Bu mısır ekmeği teneke kovada pişiyor. Peki tenekede organik mısır ekmeği nasıl yapılıyor? Haberimizi izleyelim.
1: Tenekede uzun süre pişirilmesi lezzeti artırıyor. Trabzon'un Araklı ilçesinde geçmişten günümüze uzanan bir lezzet geleneği yaşatılıyor.
2: Ortalama 14-15 saat fırında kalıyor.
1: Bölge halkının vazgeçilmezlerinden biri olan mısır ekmeği tenekede pişirme yöntemiyle hazırlanıyor.
3: Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşayan Halil Danışmaz bu geleneği tam 30 yıldır sürdürüyor. Bu ekmek tam 15 saatte pişiyor ve tenekede mısır ekmeği olarak adlandırılıyor.
2: Hikayesi bunun yaklaşık 30 yıl önce başladı. Yani bir küçük tepsiyle başladık. Biz bunu kete satardık pazarda. Annem kete yapardı, satardık. Yanından bir ufak tepsi mısır ekmeği koyduk. Mısır ekmeği rağbet görünce ufaktan işi çevirdik mısır ekmeğine. Çok büyük bir rağbet gördü ve Araklı'da tamamen Araklı'da üretilmeye başladı ve Trabzon'un ilçelerinde de Araklı'da.
1: Peki Karadeniz sofralarının baş tacı mısır ekmeği tenekede nasıl pişiriliyor?
2: Soya fasulyesi dediğimiz soya fasulyesi vardır. 50 kiloluk mısıra yaklaşık 5-6 kilo soya fasulyesi katarız ve mısırla beraber öğünür bu. Un olur mısırla beraber. O buna hem şu rengi verir hem tat verir. Yani şeker gibi bir tadı vardır. Şeker katılmamıştır. Sadece soya fasulyesi organik olarak tatlandırmıştır. Yoğurulması da mısır boğada hamuru gibi değil. Çok zor bir yoğurulma şekli var. Çünkü boğada hamuru yapıştığı için makine onu kendisi yoğurabiliyor ama mısır yapışmadığı için buna makineden çok insan gayreti gerektiriyor.
1: Geleneksel lezzet saatler süren sabırlı bir pişirme sürecinin ardından sofralara ulaşıyor.
2: En az bir 13-14 saat kalması gerekiyor 200 derecelik bir fırında. Bazen 15 saat kalıyor, bazen 12 saat. Fırının işleme yani iş yapma olayına göre zaman azalabiliyor, uzayabiliyor. Ama ortalama 14-15 saat fırında kalıyor. Dereler, denizlere
3: kavuştu dene. 30 yıllık bir gelenek olan tenekede mısır ekmeği hem yöre halkının vazgeçilmezi hem de şehir dışından yoğun talep görüyor. Ekmek uzun süre tazeliğini korunmasıyla da tabii ki ayrı bir detay olarak göze çarpıyor. Kilogram usulü satılıyor ve kilogramı ise 70 TL'den satılıyor.
2: Kilosu 70 TL'den Araklı'da satıyoruz, Sürmene'de satıyoruz ve Türkiye'nin dört bir tarafına özellikle şenliklere, günlere yani atıyorum Trabzon günleri var, Ankara'da, İstanbul'da yoğun bir istek oluyor, yapıp gönderiyoruz.
0: Doğurganlık hızının düşmesi nüfus artış hızını büyük oranda tehdit ediyor. Buna bir de aile yapısını tehdit eden dijital platformlar eklenince tedbir almak kaçınılmaz bir hale geliyor. Öyle ki aile yapısı büyük tehlike altında. Bazı aileler çocuk sahibi olmak yerine evcil hayvan sahipleniyor. Evcil hayvan çocuk sevgisinin yerini tutamaz diyen uzmanlar her ikisinin de dengede olması gerektiğini savunuyor. AK Parti'nin de bu konuyla ilgili bir çalışması var. İzleyelim.

0: Toplam doğurganlık oranı nüfusun kendisini yenileme seviyesinin altında gerçekleşiyor.
1: Doğurganlık hızı düşüyor. Nüfus artış hızında tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Veriler ürkütücü bir gerçeği gözler önüne seriyor. Öyle ki aileler çocuk sahibi olmak yerine kedi veya köpek sahipleniyor. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen İnsan Hakları ve Aile Zirvesi'nde aile kurumuna yönelik tehditler mercek altında.

0: satın alındı.
1: Gerek demografik yapımızı iyileştirmeye, gerekse aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarımıza hız verdik.
0: Doğurganlık hızındaki düşüşten dijital mecralardaki aile karşıtı akımlara kadar birçok başlıkta kritik mesajlar verilirken, küresel ölçekte dayatıldığı öne sürülen cinsiyetsizleştirme projelerine karşı anayasal ve yasal adımların atılacağı vurgulandı.
1: Nüfusumuz artıyor. Fakat nüfus artış hızımız azalıyor.
0: Amerika ve Avrupa'da geniş bir alana yayılan LGBT sapkınlığının Türkiye'ye yönelik dayatmaları geleceğe yönelik bir tehdit olarak dikkat çekiyor.
1: LGBT'nin koçbaşı olarak kullanıldığı cinsiyetsizleştirme politikalarının öncelikli hedefi ailedir ve aile kurumunun kutsiyetidir.
2: Bazı internet sitelerine üye olurken işte cinsiyet sorusunu görüyorsunuz. Kadın diyor, erkek diyor, ondan sonra diğer diyor. Yani bu bile aslında sizi açık ve net bir şekilde üçüncü bir cinsiyete yönlendirdiklerini gösteriyor.
0: Uyuşturucuyla mücadele politikaları ve suça sürüklenen çocuklara yönelik tedbirlerin aileyi merkeze alan bir yaklaşımla tasarlanmasının önemine değinen siyasiler, özellikle çocukların ve gençlerin zararlı akımlara karşı korunması gerektiğini düşünüyor ve bu kapsamda yasal düzenlemelerin hızla yapılması görüşünde.
3: Dijital mecralarda yayılan şiddet, istismar, siber zorbalık ve cinsiyetsizleştirme gibi zararlı akımlar aile yapımızı derinden sarsıyor.
2: Özellikle LGBT temalı paylaşımlar etrafında yürüyen bu değerlendirmelerde de bu çerçevenin açık ve net bir şekilde görüldüğü göz önüne seriliyor.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre 2025 yılında 800'e yakın cinsiyet değişimi gerçekleştirildi. Bunların çoğu kadınken erkek olmuş durumda. Ancak cinsiyet değiştirenlerin büyük kısmı 25 yaşına geldiklerinde büyük bir pişmanlık duyuyor.
3: Bireyselleşme, yalnızlaşma, tüketim kültürü ve sanal bağımlılıklar aile bağlarını ve demografik yapımızı sessizce aşındırıyor.
2: Cinsiyet kimliği ve tıbbi süreçlere ilişkin içeriklerin arttığını görüyoruz. Ve bu durum ister istemez çocukların, gençlerin olumsuz bir şekilde etkilenmesine sebebiyet veriyor.
0: Bu da tüm platformlar üzerinden gençlerin ve çocukların korunması ve sağlıklı yönlendirilmesinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.
4: Biraz bağımlılar, evet. Bu bir toplumsal bir mesele. Sosyolojik ve toplumsal bir büyük bir tehdit. Bunu birlikte aşacağız.
5: Onlar kendi dünyalarında başka şekilde yaşıyorlar.
0: LGBT propagandası yapan sivil toplum kuruluşlarının kapatılması gibi birçok konu başlığının ele alındığı toplantılarda sosyal medya platformları ya da televizyon içeriklerine kesilen cezaların çare olmadığı, bazı içeriklerde onaylı yayıncılığa geçişe ihtiyaç olduğu değerlendirildi.
6: Dışarı çıkmak istemiyorlar. Daha çok böyle online oynamak istiyorlar. Onlar da çoğunlukla böyle şiddet içeren oyunlar olabiliyor. Bence önüne geçmemiz lazım.
7: Hizmet sunucuların 15 yaşına kadar çocuklara hizmet sunmaması, 18 yaşına kadardaki çocukları da filtrelendirme ile birlikte zararlı içeriklerden korumayı öneriyoruz.
0: Nüfusu tehdit eden tüm bu parametreler ele alındığında aile yapısının korunması için tedbirlerin şart olduğu ortada.
8: Veya bir tedbir alacaksın, bir kısıtlama, ne bileyim, bir şekilde sadece okuldaki boyutuyla bu iş çözülemez.
0: Öyle ki insanlar çocuk sahibi olmak yerine kedi ve köpek satın alıyor. Hatta onlara çocuk kıyafetleri giydiriyor ve bebek arabasıyla gezdiriyor. Bu yoksunluk duygusu noktasında atılması gereken adımlar, aile yapısını kurtaracak önemli parametrelerden biri olarak dikkat çekiyor. Ayrıca boşanma süreçleri de toplantılarda önemli bir yer tuttu.
1: Kadınlar çocuk yetiştirme noktasında çoğu zaman eşlerinden gerekli desteği göremiyor.
0: Ailede işbirliği, görev dağılımı ve sorumlulukların ortak paylaşımı gibi konular aileyi güçlendirecek en önemli etkenler olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

0: Ajans hafta sonunda yeni saatte devam ediyoruz efendim. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle elbette ki. Uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğrayan Sumut filosundan aralarında 18 Türk'ün de bulunduğu 59 aktivist İstanbul'a geldi. Havalimanında coşkuyla karşılanan aktivistler İsrail korsanlığını anlattı. Sağlık kontrolü sebebiyle uçağa binemeyen 2 Türk aktivistin de bugün Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
1: Özgür Filistin! Denizler, denize, özgür Filistin.
2: Sumut demek ki o kadar korku verdi ki İsrail'e, kendisinden binlerce kilometre uzakta ancak engelleyebileceğini duydu.
3: Netanyahu'nun ibretlik sonunu da göreceğiz ve tüm dünya bunu ilelebet izleyecek inşallah.
4: 14 ülkeden 59 aktivisti taşıyan uçak İstanbul'a indi. Sumut filosunun umut yolcuları İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.
5: Vatandaşlarımızı salimen yurdumuza getirdiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızı değil, aynı zamanda 14 farklı ülkeden 41 tane yabancı ülke vatandaşlarını da kendi isteklerini üzerine ülkemize getirmiş bulunuyoruz.
6: Filistin için durmadan Sumut, bir daha Sumut olmayacak, bir daha Sumut. Karşı çıkacaklar, yeniden Sumut, yeni adlarla, yeni projelerle Filistin özgür olana kadar bu çalışmalar devam edecek.
4: İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve insani yardım ulaştırma amacıyla 12 Nisan'da İspanya'dan Akdeniz'e açıldı. Küresel Sumut filosu 29 Nisan'da uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğradı. İsrail tarafından alıkondu.
7: Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bir donanma gemisinde çalışma yapmışlar. Donanma gemisinin açık alanını çevirmişler hapishane gibi. Tel örgülerle çevirmişler. Konteynerler koymuşlar. 100 insan bir konteynerde 100 insan üst üste uyuduk.
8: Bize orada işkenceler ettiler, saldırdılar. Birçok arkadaşımız yaralı, durduramayacaklarını biliyorlar. Bizi öldürmeden en azından durduramayacaklarını biliyorlar. Bundan dolayı burada engellediler. Geldiler Avrupa'nın göbeğinde gövde gösterisi yaptılar. Fakat biz durmayacağız, bizi korkutamazlar. Orada işkence gören arkadaşlarımız şu an çıktı ve diyorlar ki gemilerimizi hazırlayacağız, tekrar gideceğiz en kısa sürede.
4: Küresel Sumut filosunda alıkonulan 18'i Türk 59 aktivist özel uçakla İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler İsrail'in korsanlığını anlattı.
9: 18 Türk vatandaşının Türkiye'ye yurda geri dönmüş olduğunu belirtelim. Sumut filosunun daha önceki Gazze'ye ulaşmaya çabalarını yine bütün dünya aslında şahitlik etmişti. Yine aynı şekilde buna benzer bir olay daha. Yine Sumut filosu şu an sahnede.
10: Her şey için teşekkürler. İngiltere'nin sizden öğreneceği çok şey var. Bu karşılama için teşekkürler. İngiltere'de bulunan sıradan bir insanım. Gördüklerim karşısında bir şeyler yapmak istedim ve bu yola çıktım. En nihayetinde bu soykırımcının yüzüyle karşılaştım. Eğer bütün ülkeler sizlerin ülkeleri gibi olsaydı bunlar böyle olamazdı. Eğer beni dinliyorsan İngiltere Başbakanı, sana mesajım şudur. Türkiye'den bunu öğren. Sana yazıklar olsun.
4: Uğradıkları insanlık dışı muameleyi bir kez daha dünyaya duyurdular.
10: İşkence gördük, psikolojik tacize maruz kaldık. Aşağılandık ama yılmadık. Yılmayacağız, yılmıyoruz. Çünkü Filistinli kardeşlerimiz bizim yaşadıklarımızı misliyle yaşıyor.
0: 59 Sumut aktivistinin adli tıp kurumunda kontrolleri devam ediyor. Kontrollerin ardındansa ifadeleri alınacak ve bu ifadeler uluslararası hukuk öncülüğünde delil niteliği taşıyacak.
11: ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın üzerinden 2 ay geçmesiyle Kongre'ye mektup yazdı. Mektubunda İran'la savaş halinin sona erdiğini duyurdu. Trump bu açıklamayla Kongre'den ek bir yetki ya da onay alınmasına gerek bulunmadığının da dikkatine çekti. ABD yasalarına göre başkanın 60 günü aşan askeri operasyonlar için Kongre'yi bilgilendirmesi ve onay alması gerekiyor. Bu yüzden Trump, İran savaşının üzerinden 2 ay geçince Kongre'ye mektup yazdı. 7 Nisan'da imzalanan geçici ateşkesin ardından taraflar arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığını iletti. İran'la savaşın bittiğini duyurdu. ABD basınına göre Trump, savaş bitti açıklamasıyla 60 günlük süreyi sıfırlamayı ve gerektiğinde yeniden askeri adım atabilmeyi hedefliyor. Ayrıca Trump, mektubunda ABD ordusunun gerekli görüldüğü takdirde bölgedeki askeri varlığını güncellemeye devam

0: devam edeceğini belirterek yeni operasyonlara da açık kapı bıraktı. Savunma Bakanı Pete Hegseth, ateşkesin 60 günlük süreyi askıya alabileceğini savundu. ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı efendim. Daha önce siyah beyaz ve blurlu paylaşılan videonun net halindeki ayrıntılarsa dikkat çekti. Buna göre bir gün önce keşif yapan şüpheli olay günü planını uygulamaya koyuyor.
1: Önce keşif yaptı, ardından saldırıya geçti. ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Saldırının ardından paylaşılan siyah beyaz ve blurlu kamera kaydının daha net hali olan yeni görüntüler birçok ayrıntıyı barındırıyor. Saldırgan Cole Thomas Allen önce spor salonuna gidiyor. Burada bir takım hazırlıklar yaptığı görülüyor. Yaklaşık 3 dakika sonra da pompalı tüfeğini uzun kabanının içine gizleyen Allen spor salonundan ayrılıyor. Kontrol noktasını geçmeyi denemeden önce bir odaya giren Allen bu sırada polis köpeğinin dikkatini çekiyor. Köpek koklama yaptığı sırada odadan hızla çıkan saldırgan montunu çıkarıp pompalı tüfeğini eline alıyor. Kontrol noktasından koşarak geçmeye çalıştığı sırada bir polise ateş açıyor, polis de ateşle karşılık veriyor. Aynı anda tüm ajanlar ve polisler silahını çekerek saldırganın etrafını sarıyor. Yemek salonundaki ajanlar da arkadaşlarına destek için koridora çıkıyor. O andan itibaren de saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alınıyor.
0: Şimdi Sabah gazetesine bir göz atalım efendim. Sabah gazetesinde bugün bakalım hangi haberler yer alıyor. Sabah gazetesine baktığımızda manşette ilginç bir haber var. O haberde casusluk davasında cinayet kuşkusu başlığıyla Sabah gazetesi manşetlerindeki yerini almış. 2019 seçimlerinde İmamoğlu için çalışan casusluk davasından tutuklu Hüseyin Gün'e cinayet soruşturması var. Manevi annem dediği Seher Alaçam'ın ölümündeki şüphelerse yeniden araştırılıyor diyor. Aşağıya doğru indiğimizde de detayları da göreceğiz. Şimdi ABD istihbaratına çalıştığı ortaya çıkan ve soruşturma kapsamında tutuklanan Hüseyin Gün'le Seher Alaçam'ın şüpheli ölümü arasındaki bağ araştırılıyor. Savcı Kayhan Çetin'in başlattığı soruşturmada 2022'de Yeniköy'deki villasının havuzunda ölü bulunan Alaçam dosyası mercek altında diyor. Gün'ün olay gününe ilişkin ifadesinin çelişkilerle dolu olması dosyanın yeniden açılmasına gerekçe oldu. 112 acilin geç çağrılması, güvenlik kameralarının analiz edilememesi ve kritik görüntülerinin incelenmemesi şüpheleri daha da arttırdı. Adli tıp raporu, para hareketleri ve dijital kayıtlar yeniden inceleniyor diyor manşetlerde Sabah gazetesi. Davullu zurnalı 1 Mayıs coşkusu haberi var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde bayram havasında kutlandı diyor. 81 ilde düzenlenen kutlamalarda renkli görüntüler oluştu. İşçiler davul zurna eşliğinde halaylar çekip gönüllerince eğlendi. 1 Mayıs'ta özdeşleşen İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na bazı sendikaların temsilcileri de çelenk bıraktı diyor ama hemen altında acı bir haber var. Yolda çalışırken can verdiler başlığı atılmış. 1 Mayıs kutlanırken Ankara'da feci bir kaza yaşandı. Çankaya'da kanalizasyon hattında çalışırken kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı askı taşeron işçileri Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş feci şekilde hayatlarını kaybetti. Ne yazık ki 1 Mayıs günü gerçekleşen bu acı olayda herkesi yasa boğdu. Her taşın altından çıkan mahir çocuk başlığı var. Çakarlı aracını tahsis ettiği iş adamı dostunun teknesinde parti veren skandalların adamı CHP'li Ali Mahir Başarır. Son günlerde neden bu kadar gergin dersiniz diyor Mahmut Övür'ün yazısı bu da. Tekne rezaleti görüntülerini kimin sızdırmış olabileceği de burada bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Ve Sabah gazetesi de bu haberi başlıkları bugüne taşımış efendim. Kahramanmaraş'taki okul saldırısının emniyet müdürü babanın ruhsatlı silahıyla düzenlenmesi, silahların saklanma ve bulundurma koşullarını yeniden gündeme getirdi. Yeni dönemde ruhsatlı silahların evde özel kasalarda saklanması şart olacak. İşte detaylar.
2: Bireysel silahlanmaya karşı denetimler artacak, ruhsatlı silah sahiplerine özel kasa şartı getirilecek. Kahramanmaraş'taki okul saldırısının 1. sınıf emniyet müdürünün ruhsatlı silahlarıyla gerçekleştirilmesi, silahların saklanma ve bulundurulma koşullarını yeniden gündeme getirdi.
3: Evden getirdiği silahlarla okulumuzun 2 sınıfına girmek suretiyle, rastgele ateş etmek suretiyle okulda büyük bir katliam yapıyor.
2: Yeni düzenlemeyle birlikte ruhsatlı silah sahibi kişilerin evlerinde güvenlikli özel kasa bulundurması zorunlu hale getirilecek.
4: Risk ve tehdit analizlerinin yeniden gözden geçirilmesi, yenilenmesi, bunların tekrar bir masaya yatırılmasını istiyoruz.
2: 5 yılda bir yapılan denetim ve kontrol süreçlerinin yılda bire indirilmesi de gündemde. Yeni düzenlemeyle silahların çocukların erişimine kapalı şekilde muhafaza edilmesi ve ailelere sıkı denetimlerin getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca psikolojik testlerin de artması gündemde. Ruhsat alacak kişilerin belirli aralıklarla psikolojik testlerden geçirilmesi ve ruhsat durumunun bu testlere göre yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.
5: Bu sorunla mücadelemizin sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.
2: Amerika ve Avrupa'daki örneklere bakıldığında ruhsat öncesi denetimin bir parçası olarak güvenli saklama alanları da kontrol ediliyor. Yapılacak düzenleme için tüm bu örnekler ele alınacak ve silahların çocukların ya da başka kişilerin eline geçmesinin önüne geçilecek.
0: İnternet ve sosyal medyada yeni bir dönem başladı. 15 yaş sınırının getirildiği yasa değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kanunla 15 yaş altı çocuklara yönelik güvenli dijital alanlar oluşturulacak, kontrollü kullanım teşvik edilecek.
6: Biz çocuğumuza yeterince vakit geçirmezsek, ona gereken ilgiyi göstermezsek, saygıyı göstermezsek çocuk tabii ki bunları dışarıda aramaya başlayacak.
7: İlgisizlik ve yalnızlık çocukları dijital dünyanın karanlık yüzüyle baş başa bırakıyor.
6: Evdeki etkileşimin, evdeki iletişimin, evde birlikte vakit geçirmenin, evdeki mutluluğun artması çok ama çok önemli. Aksi halde zaten bu tarz olan çocuklar, yani bunu yapan aileler zaten bu tarz durumlarla karşılaşmıyorlar. O yüzden ebeveynlere en büyük tavsiyem bu.
7: İnternet ve sosyal medyada tehditlere karşı yeni bir dönem başladı. 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaştı.
6: Online ortamlarda sosyal medya üzerinden ya da oyunlar üzerinden maalesef bu tanımadığı kişileri evlerine alabiliyorlar. Dolayısıyla bu 15 yaş altı sosyal medya yasağını, aslında sosyal medya sınırlandırmasını ben bu anlamda olumlu buluyorum.
7: Değişiklikle birlikte çocukların dijital ortamlardaki güvenliğini sağlamayı hedefleyen önemli başlıklar bulunuyor. Bundan böyle platformlarda 15 yaş altı için sınırlama ve yaş doğrulama şartı olacak. Ebeveyn kontrolü olmadan işlem yapılamayacak. Düzenleme kapsamında dijital oyun platformları da yasaya girdi.
8: Denetlenmiyor, milyarlarca dolar para kazanıyorlar, reklam veriyorlar, ticaret yapıyorlar ama hiçbir sorumluluğu üstlenmiyor. Böyle bir şey mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti Muz Cumhuriyeti değil. Burada para kazanıyorsanız, bakın 30 milyon oyuncudan bahsettim. Bunun hem sorumluluğunu alacaksınız, hem içeriği denetleyeceksiniz, hem de yasal her türlü müeydeye uyum göstereceksiniz.
7: Söz konusu oyun şirketleri artık sorumluluktan kaçamayacak. Günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformlarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu olacak. Oyun platformları usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak ve ebeveyn onay mekanizmalarını sistemlerine entegre edecek. Çocukların korunmasına yönelik kurallara uymayan platformları ağır yaptırımlar bekliyor. Uymayana %90 bant daraltma ve 30 milyon lira ceza kesilecek. Teknoloji şirketlerini ve milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren sosyal medya ve oyun platformlarına ilişkin söz konusu maddeler, şirketlerin altyapılarını yeni mevzuata uyumlu hale getirebilmeleri amacıyla 6 ay sonra yürürlüğe girecek.
0: Türkiye Büyük

0: Millet Meclisi'nde akran zorbalığının araştırılmasına ilişkin kurulan alt komisyon raporunu tamamladı. Dikkat çeken tespitlerin yer aldığı raporda komisyon çocuğa karşı şiddet ve zorbalık milli güvenlik sorunu olarak ele alınma önerisinde bulundu.
1: Akran zorbalığı milli güvenlik sorunu olarak değerlendirildi ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınması istendi.
2: Akran zorbalığının da rengi, boyutu, şiddeti değişti diyebiliriz.
1: Akran zorbalığının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesine ilişkin alt komisyon raporunu tamamladı. AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü başkanlığındaki komisyon raporu 10 ana bölüm ve 308 sayfadan oluşuyor. Raporda akran zorbalığı ile mücadelede eğitimsel, idari ve hukuki süreçlerin bir bütün olarak ele alınması üzerinde duruluyor. Raporda ayrıca rehberlik ve psikososyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, velilerin sürece daha fazla dahil edilmesi, medya ve dijital mecraların rolünün dikkate alınması ve hukuki süreçlerde çocukların haklarının gözetilmesinin büyük önem taşıdığı belirtiliyor.
2: Biz buna akran nezaketi diyoruz. Yani akran zorbalığı değil, en önemli ayaklarından biri ailelerin bu konuda eğitilmesi.
1: Akran zorbalığı kavramı yerine akran nezaketi ifadesinin kullanılması istendi raporda. Sınıf mevcutlarının makul ve yönetilebilir seviyeye çekilmesi önerildi. Cep telefonu kullanımı kısıtlansın denildi.
2: Önerilerimizin arasında özellikle rehber psikolojik danışmanların sayısının artırılması.
1: Ebeveynlere ilişkin de öneri getirildi raporda. Çocukların duygusal gelişiminde babaların sürece dahil edilmesinin önemine dikkat çekildi. Mecliste çocuklara ilişkin bir ihtisas komisyonu kurulması önerildi. 2018 ila 2024 yılları arasında şiddete dayalı disiplin cezası alan öğrenci sayıları da raporda paylaşıldı. Buna göre toplamda 75.847 öğrenci şiddetten dolayı disiplin cezası aldı.
0: Karayolları Genel Müdürlüğü son dönemde artan sahte SMS dolandırıcılığına karşı uyarılarda bulundu. Uyarıda HGS borcu ve trafik ihlali gibi başlıklarla gelen mesajlara itibar edilmemesi istendi.
1: Dijital dolandırıcılık şebekelerinin son hedefi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kurumsal kimliği oldu. Vatandaşların cep telefonlarına gönderilen sahte HGS borcu, trafik kontrol ihlali, hız ihlali resmi hatırlatması ve geçiş ücreti bildirimi gibi başlıklar taşıyan SMS'ler arttı. Hatta dolandırıcılar güven kazanmak amacıyla kurumların resmi internet adreslerini ustaca taklit etti. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün doğru internet adresi olan kgm.gov.tr yerine çeşitli harf, sembol veya kelime oyunlarıyla türetilen sahte uzantılarla vatandaşları yanılttılar. Bunun üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından dolandırıcılık amaçlı SMS'lere karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada kurum tarafından SMS yoluyla ödeme bildirimi ya da borç uyarısı gönderilmediği vurgulandı. Vatandaşların bu mesajlardaki bağlantılara kesinlikle tıklamaması ve ödeme işlemlerini yalnızca resmi kanallar üzerinden yapması gerektiği belirtildi. Açıklamada işlemler için E-Devlet kapısı ve kurumların resmi sitelerinin kullanılması gerektiği ifade edildi.
0: İşte karayollarının yaptığı o uyarıyı izledik. Ancak uyarılara rağmen dolandırıcıların ağına düşenler de olmuyor değil. Şimdi emekli ikramiyelerine göz diken dolandırıcılar ortaya çıktı. Ayrıca yaz ayları öncesi tatile çıkacaklara hedef alan dolandırıcılar da var. Bu konuları konuşuyor olacağız. A Haber İstihbarat Şefi Sayın Ramazan Almaçay'ı stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Esra.
0: Dolandırıcıların oyunları bir türlü bitmek bilmiyor. Bizler yayınları yapmayı sürdürüyoruz ama onlar da üzerlerine ekleyerek gidiyorlar. Nedir bu dolandırıcıların son oyunları?
3: Şimdi teknoloji geliştikçe artık dolandırıcılar da adeta mevsime göre yeni dolandırıcılık sistemleri geliştiriyorlar. Daha öncesinden sokaklarda yaşanılan dolandırıcılık olayları, hırsızlık vesaire vardı. Ancak teknolojiyle birlikte akıl almaz bir şekilde dolandırıcılık yöntemleri de artmaya başladı. Şimdi en çok kullanılan yöntemlerden birisi phishing denilen oltalama sistemi. Bunlar genelde büyük şirketlerin maillerinin arasına girip o aradaki adam denilen Türkçe karşılığı iki firmanın yazışmalarının arasına girip sanki sohbeti yapan bir taraf gibi konuşarak yüksek meblağlı anlaşmalarda hesabı kendi verdikleri hesap numarası

0: parasına naklettiren daha büyük kapsamlı dolandırıcılar var. Oralarda işte milyonlarca liralık dolandırıcılık hesaplarından falan bahsediyoruz. Ancak sen girişte de çok önemli bir anonsla bunun duyurusunu yaptın. Maalesef sıradan vatandaşların, hepimizin en ufak bir meblağına bile göz diken bir dolandırıcı sistemle var maalesef. Bunlardan son örneği geçtiğimiz günlerde anlatmıştık. Karayollarında cezanız var şeklinde bir link atarak vatandaşların hesap bilgilerini elde etmeye ve boşaltmaya çalışan bir mail sistemi var. Daha doğrusu link atıyorlardı. Hı hı. Onunla ilgili karayolları duyurusunu yaptı. Şimdi de çok acı maalesef hiçbir kitle gözetmeksizin dolandırmak için ağlarına düşürmeye çalıştıkları insanlar var. Bunlardan birincisi de emeklilerle ilgili bazı sahte linkler atıldığı ortaya çıktı. Bayram arifesinde, daha bayram günü hesaplara yatırılacak, bayram öncesinde yatırılacak bir ikramiye var biliyorsun. Evet. O ikramiyenin daha öncesinden yatırıldığını belirten linkler atılıyor. Tabii ki vatandaşlar da artık bu dolandırıcılar öylesine bir sistem kurmuşlar ki linklerin uzantısını, ayrıntısında bazen bir harf, bazen bir nokta işareti eksik koyarak.
1: Aslında ne kadar önemli.
0: Evet, sahte link atarak hesabınızda aslında emekli maaşınız, bayram ikramiyeniz daha öncesinden hesaplarınıza yatırıldığı sahte linkiyle emekli vatandaşlarımızı o linke yönlendirmeye çalışıyorlar. O linke yönlenirse ne oluyor? Maalesef hiç istemeyen şeyler başınıza gelebilir. Hesap bilgileriniz ele geçirilebilir. Sizi bir internet ortamında mobil işlem üzerinden kredi çekmeye kadar götürebilirler. Bunlara emekli vatandaşlarımızın kesinlikle dikkat etmesi gerekiyor.
1: Öyle yapıyorlar ki sistemleri, örneğin o linkler E-Devlet'e yönlendiriyor diyelim ki orası E-Devlet sayfası değil ama tüm arayüzleriyle sanki bir E-Devlet sayfasına giriş yaparmış gibi sayfalar oluşturuluyor. Yani oldukça dikkat etmek gerekiyor aslında o ayrımı yapabilmek için.
0: Kesinlikle Esra. Şimdi biliyorsun yapay zeka artık neredeyse birebir kopyalama sistemleri oluşuyor. Bir komut veriyorsun. Resmi kurumların ya da özel kurumların hiç fark etmiyor. Birebir kopya sayfalarını, daha doğrusu sahte sayfalarını yapabiliyor. Tabii yoğun iş temposunda sadece emekler olarak da düşünmemek lazım. Hepimizin başına gelebiliyor yani bu olaylar. Yani profesöründen İlkokul mezununa, üniversite mezununa, herkese yani bir dalgınlık anında o linki tıklayabiliyor. O yüzden emeklilerimizi kesinlikle tavsiyemiz şu olsun, hesaplarınıza zaten kamuya bilgilendirme babında basın mensupları olarak duyurular da yapılıyor. Yani şu zaman hesaplara yattı, yatacak, devletin ilgili kurumlar da bu duyurular yapılıyor. Emekli bayram ikramiyesi erken yattı linklerine kesinlikle tıklamamalarını söyleyelim.
1: Bir de yaz geliyor. Şimdi artık bu dönemde insanlar yavaş yavaş rezervasyonlarını yapıyorlar, yerlerini ayırıyorlar. Bu konuda da bir uyarımız var değil mi?
0: Kesinlikle bunu aslında zaman zaman paylaşıyoruz bu duyuruları. Bu sefer de yine uzun bir Mayıs ayı içerisinde tatil imkanı bulacak vatandaşlarımız. Burada da sahte hesaplar, sahte linkler üzerinden yaptıkları şu rezervasyon oyunu var. Kapora adı altında sahte bir sayfa açılıyor. Yani burayı örnek alalım mesela Bodrum'da ya da güney illerimizde ya da Karadeniz'de herhangi bir tatil yöresinde. Hı hı. Gerçek bir fotoğrafı alıp internetteki normal resmi bir kuruluşun sahte bir hesap sahibi kendisinin orada bir işletmesi varmış gibi bir duyuru yapıyor. Tabii ki böylesine güzel bir manzaranın altına da normalde olması gerekenden çok düşük bir rakam yazıyor. İşte atıyorum bir hafta içerisinde 5 bin lira 10 bin lira gibi bir afaki rakam yazıyor. Tabii ki vatandaşlarımız da uygun fiyatlarla konaklama imkanı yapmak için araştırmalarını yaptıklarında oraya hesaba girdiklerinde aslında orada hesapları ele geçirilmiyor. Buradaki sistem şu, ufak da olsa kapora alalım çünkü kapora yatırıyorsunuz. Bir daha o hesaba ulaşamıyorsunuz aradığınızda. Ya da şununla da karşılaşmak istemiyorsanız rezervasyon yaptırdınız. Gittiğiniz yerde fotoğraftakiyle alakası olmayan bir görüntü de ortaya çıkabilir. Yani hem tatil keyfinizin zehir olmaması hem de dolandırılmamak için resmi kurumların, Turizm Bakanlığı'nın vermiş olduğu bilgilendirmede tatil rezervasyonu yapılacak yerler belli. Gidilecek otelin kesinlikle teyidi telefonla aranarak yapılması lazım. Gerçek hesap mı değil mi bunların araştırılması lazım. Çünkü konaklama uzadıkça daha tasarruflu yerler arıyoruz doğal olarak vatandaşlar. Bu tasarruflu tatil ararken de bütün hesaptan olabiliriz. Ya da kapora da altında milyonlarca liralık vurgun yapmak isteyen kişilerin ağına düşebiliriz. Buna dikkat etmek gerekiyor.
1: Bu bungalov

0: karakterlerin çok popüler olduğu dönemde sık sık bunun haberlerini yapmıştık. Kapora dolandırıcılıkları. O biraz daha kış aylarında da popülerdi ama şimdi yaz aylarının gelmesiyle bambaşka bir boyuta evrilecek gibi görünüyor.
1: Kesinlikle orada kaporodan da ziyade daha da fazla senin altını çizdiğin nokta önemli. 10 bin lira, 15 bin lira, 20 lira yatırıp öyle bir
0: yer, yoktu.
1: Yer olmayan evet. vatandaşlarımız gördü. Burada ne önemli Esra, demiş olduğumuz gibi resmi kayıtları olan Turizm Bakanlığı bünyesinde turistik tesis ya da konaklama tesisi olarak ruhsatı bulunan bu yerleri tercih etmek önemli. Çünkü ucuz tatil umuduyla elimizdeki paradan da olabiliriz. Buna dikkat etmek gerekiyor.
0: Evet, çok önemli uyarılardı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır konuğumuz oldu. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Şimdi 1 Mayıs'ta İstanbul'da güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Kent genelinde kritik noktalarda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Peki İstanbul nasıl izleniyor? Hangi sistemlerle anlık takip yapılıyor? A Haber İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yer alan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi merkezine girdi.
2: Mega kent İstanbul. Bu dev metropolde güvenliğin sağlanması artık sadece sahadaki ekiplerle değil, teknolojiyle mümkün.
3: İstanbul'un dört bir tarafını sadece fiziki olarak bariyerlerle kapatıp ya da polis ekiplerinin o noktaları kapatması, oralarda kontrol yapmasıyla değil, aynı zamanda teknolojinin de kullanıldığını, dronlarla özellikle çalışmaların ve anlık olarak havadan takibinin gerçekleştiğini sizlerle paylaşalım. Evet, yüzlerce kamera görüntüsü aynı anda izleniyor. Sabit kameralar, mobil sistemler ve sahadan gelen anlık görüntülerle İstanbul'un sokakları, caddeleri ve kritik noktaları 7/24 kontrol altında.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi şehrin dört bir yanını anlık olarak izliyor. Yüzlerce ekran, her biri İstanbul'un farklı bir noktasını gösteriyor. Her detay burada kayıt altında. Özellikle 1 Mayıs gibi yoğun ve kritik günlerde bu sistemler güvenliğin en önemli unsurlarından biri haline geliyor.
3: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için İstanbul Valiliği tarafından kutlamaların yapılacağı tüm noktalar belirlendi ve yasak yerler de duyuruldu ve birçok cadde kapatılırken alternatif yollar da gece saatleri itibariyle İstanbullularla paylaşıldı. Tüm bu çalışmalar yapılırken bir taraftan da tabii ki İstanbul Emniyet Müdürlüğü de gece boyunca dört bir tarafta çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Çünkü her yıl olduğu gibi 1 Mayıs ruhuna gölge düşürmek isteyen provokatörler de devreye girebilir ihtimaline karşı belli noktalar bariyerlerle kapatılırken bir taraftan da denetimler yapılıyor. Ama bir yandan da İstanbul'un gözü diyebileceğimiz bu noktadan anlık olarak şehirdeki tüm hareketlilik takip ediliyor. İşte Taksim Meydanı'nı hemen görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Özden Kul sizlere Taksim Meydanı'ndaki kameraları gösteriyor ve hemen sağ tarafında İstiklal Caddesi'nin girişi ve yine metronun olduğu noktalarda anlık olarak İstanbul Emniyeti'nin İstanbul Kent Güvenlik Yönetim Sistemi tarafından anlık olarak takibi gerçekleşiyor. Hemen sağ tarafına döndüğümüzde yine Rıhtım Caddesi'ni görüyorsunuz. Hemen onun yanında Mecidiyeköy Meydanı ışıklar ve altında hemen Beşiktaş Barbaros Bulvarı, yani kısacası İstanbul'un dört bir yanı, Mecidiyeköy'den Kadıköy'e, Kadıköy'den Üsküdar'a, Beylikdüzü'ne dört bir tarafı anlık olarak kentin izlendiğini sizlerle paylaşmış olalım.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 1 Mayıs'a ilişkin son durumu öğrenmek için İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek bilgi aldı.
0: Ankara'da psikolog Nurselen Gülaşlı'yı katleden Fuat Yıldırım hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede Yıldırım'ın tehdit mesajları atıp cinayeti planladığına dikkati çekildi.
2: Psikolog Nurselen Gülaçlı'yı başından vurdu. Çevredekilere ise ambulansı aramayın dedi. Ankara'daki kadın cinayetinin zanlısına istenen ceza belli oldu. Geçen yıl 27 Kasım'da meydana gelen olayda Fuat Yıldırım, sahibi olduğu matbaa dükkanında özel bir kurumda psikolog olarak çalışan Nursel Gülaçlı'yı tabancayla başından vurarak katletti. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Fuat Yıldırım çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 51 yaşındaki katil zanlısı Yıldırım hakkında kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi

0: hazırladı. İddianameye göre geçtiğimiz yıl 27 Kasım tarihinde Yıldırım, daha önce tanışıklığı bulunan Gülaçlı ile sabah saatlerinde buluşarak kendisine ait iş yeri olan matbaa dükkanına götürdü. Yıldırım, talihsiz kadın içeri girdikten sonra kapıyı kilitledi. Kamera kayıtları ve tanık beyanlarına göre kısa süre sonra iş yerinden silah sesleri yükseldi. Sanığın iş yerinde sandalyede oturan Gülaçlı'yı ateş ettiği, ardından dışarı çıkarak çevredekilere ambulansı aramayın dediği belirtildi. Olay yerinde yakalanan şüpheli silahı pasaj içindeki başka bir iş yerine bıraktı. İddianamede olay yerinde yapılan incelemede iş yerinde iki boş kovan ve bir mermi çekirdeği bulunduğu yer aldı. Ölü muayene tutanağında ise Gülaçlı'nın baş bölgesine ateş edildiği kaydedildi. Kriminal incelemede ele geçirilen kovanların şüphelinin kullandığı silahtan atıldığı tespit edildi. Ayrıca iddianamede sanığın olaydan önce Gülaçlı'ya gönderdiği mesajlara da yer verildi. Söz konusu bu mesajlarda tehdit etmiyorum, yapacağımı söylüyorum gibi ifadeler kullandığı görüldü. İddianamede sanığın eylemi ani değil planlı şekilde gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği ifade edildi. Yıldırım ifadesinde ise Gülaçlı ile aralarında duygusal ilişki bulunduğunu, ayrılık sürecinde sorun yaşadıklarını, olay günü iş yerinde tartıştıklarını, silahı çıkararak hedef gözetmeden ateş ettiğini ve pişman olduğunu ileri sürdü.
1: Sırada Takvim Gazetesi var efendim. Hemen bir bakalım Takvim Gazetesi'ne. Takvim Gazetesi manşetlerinde önemli bir başlık var. O da dijital kalkan diyor çocuklara. Şimdi yeni sosyal medya yönetmelik, yeni düzenlemeler resmen yürürlüğe girdi biliyorsunuz. Ve bundan böyle 15 yaş altı çocuklar sadece belirli sosyal ağlara girebilecek, ailelere kontrol araçları sunulacak. Ailelerin dijital denetim olanağı artırılacak, oyun platformları ebeveynlerin kontrolünü kolaylaştıran hizmet sunacak diyor. Ve bunu da 6 maddede özetlemiş. Sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. 15 yaşından büyük çocuklara yaş grubuna uygun olarak ayrıştırılmış hizmet verecek ve yaş doğrulama sistemleri ve ebeveyn denetim araçlarının sunulması zorunlu olacak. Vatandaşların şikayetlerine hızlı ve etkin cevap verebilecek mekanizmalar kurulacak. Yükümlülüklere uymayan platformlara önce para, sonra bant daraltma cezası uygulanacak. Türkiye'de günlük 100 bin kullanıcıya ulaşan oyun platformları temsilci bulundurmak zorunda olacaklar. Önemli düzenlemeler geliyor. Çocuklara yönelik dijital kalkan başlığıyla Takvim Gazetesi manşetlerde yer almış. Ankara'da ekmeğe rekor zam. Ankara en ucuz kent olacak vaadinde bulunan Mansur Yavaş halk ekmek fiyatını 10 TL'den 12,5 TL'ye çıkardı. %25'lik bu zamla başkent Türkiye'nin en pahalı halk ekmeğini satan şehri oldu diyor. Hemen altında ise yine ilaçlama kabusu başlığı var. Gurbetçi böcek ailesinin ilaçlama nedeniyle ölümünün ardından Konya'da da öksüz ailesi evde yapılan ilaçlamanın ardından yoğun bakımlık olmuş efendim. Evde ilaçlama konusuna oldukça dikkat etmekte fayda var. Rusya'dan gelen soğuk hava nedeniyle sıcaklıklar 10 derece birden düştü. Sıcaklıklara mola demiş ve uzmanlar hafta sonunun yağmurlu geçeceğini açıklamış. Sıcaklıklar bir süre düşecek gibi görünüyor. Hemen altında ise kahve ile ilgili bir haber var. Yeni yapılan bir araştırmaya göre kahve stresi düzenliyor, iltihaplanmaları önlüyor ve hücreleri onararak yaşlanmaya karşı koruyormuş. Yeni yapılan bir araştırmada yer almış. Ve bir haberde kanlı bungalov şeklinde ilginç bir başlık var. Sakarya'da, Sapanca'da bungalov işleten Aykut Saban'la ortağı ZM sabaha karşı 3.00 sıralarında tartışmaya başladı. Kavga büyüyünce ZM ruhsatsız tabancasına sarıldı. Ortağı Aykut Saban'ı öldürdü. Çevredekilerin ihbarıyla yakalandı. Ve Aykut Saban'ın da naaşine otopsi yapılacakmış. Otopsi işlemlerinin ardından da defin işlemleri gerçekleştirilecek efendim. Fırsatçılar yine sahnede. Sebze ve meyvenin tarladan sofraya ulaşana kadar yolculuğunda Nisan ayında zam rekoru elmada yaşandı. Öyle ki artış %486'ya ulaştı. Peki listede başka hangi ürünler var? Arkadaşlarımız hem marketleri hem de pazar tezgahlarını mercek...
2: Fırsatçıların hedefindeki diğer ürünler. Üreticiden 11 liraya alınan havuç markette

0: 355 zamla 50 liradan satılıyor. Üreticide 17 lira 64 kuruş olan yeşil soğanın fiyatı markette 60 lira 91 kuruşa çıkıyor. Marulda da tablo neredeyse aynı. Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı %245,2.
1: Markette 350 lira, burada 150 liraya da var, orada 300 liraya var. Marketlerde seçenek yok bir de. Ama fiyatları çok yüksek. İnsanlar gelsin pazardan alsınlar yani.
0: Fiyat her aşamada artarken kazanan aracılar oluyor. Toplayıcıdan depocuya, nakliyeciden tüccara, hal komisyoncusundan markete derken bu zincir ve arz talep dengesi fiyatı her adımda daha da yukarı taşıyor.
2: Aracıdan kaynaklanıyor. Buraya gelene kadar 40 lira oluyor. Komisyoncu da 5 lira koyuyor. 5 lira da biz koyduğumuz zaman ne oluyor? 50 lira oluyor kıvırcık. Yani 3-4 el değiştiriyor bu.
3: İstanbul'un sağlık karnesini İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner açıkladı. Güner, İstanbul'da bir kadının bir yılda 300 kez doktora gittiğini söyledi. Gereksiz yere acile giden hastalar için de yeni bir proje başlatıldığını duyurdu.
4: Bir hasta bir yılda 300 kez doktora gitti. İstanbul'un sağlık karnesini İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner açıkladı.
5: 207 milyon muayene. 2 milyon 600 bin ameliyat. İlk 3 ayda 61 milyon muayene yaptık. Kişi başı 12'ye denk geldi. Tüm dünyanın ortalamasının çok üstünde bir rakam.
4: Yaşlı bir hasta içinse ayrı parantez açtım. Çünkü bir yılda 300 kez muayene olmuştum.
5: Ben de aradım sordum. Dedim ki neden? Bu benim alışkanlığım böyle dedi. Aslında sosyalleşme aracı olarak da bunu kullanıyorlar. Bunu engellememiz lazım.
4: Güner gereksiz yere acile başvuran hastalardan da bahsetti.
5: Yoldan geçerken bir acile uğrayayım diyenler oluyor. Pazara inmiştim, gelmişken de bir acile uğrayayım. Hep bunlarla karşılaşıyoruz. Evine 7 dakika ortalama yürüme mesafesindeki aile hekimliklerine başvurarak sorunların çoğunu çözebilir.
4: İl Sağlık Müdürü hastaların zaman bulamaması nedeniyle acile gitmelerinin önüne geçmek için yeni bir proje başlattıklarını da hatırlattı.
5: Akşam 5'ten gece 10'a kadar akşam poliklinikleri tesisleştirdik ve bunu günden güne de sayılarını arttırıyoruz.
3: Konyalı öksüz ailesi tahta kurularına karşı evlerini ilaçlattı. Bir gün sonra evlerine dönen aile üyelerinden 2 yaşındaki Leyla ile annesi rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan küçük kızsa ölümden döndü. Evden alınan numunelerde yasak olmasına karşın alüminyum fosfit kullanıldığı tespit edildi.
6: Tahta kurularını komple bitirdiler. Aileyi de komple bitirme yolunda bir adım atmaya çalıştılar kendileri.
0: Tahta kurusu için evini ilaçlattı. İlaçlama sonrası zehirlenen 2 yaşındaki çocuğu ölümden döndü. Yapılan incelemede ilaçlama sırasında yasak olmasına rağmen alüminyum fosfit kullanıldığı belirlendi.
6: Şahıslar alüminyum fosfat kullandıklarını bize söylemediler. Evlerde, dairelerde kullanılması yasak olan bir ilacı kullanmış şahıslar. Leyla'nın odasına 7-8 tablet koydu. Yatak odasına da aynı şekilde 7-8 adet koydu.
0: Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan öksüz ailesi tahta kuruları için evi ilaçlatma kararı aldı. Ertuğrul Öksüz internetten araştırdığı bir ilaçlama firmasıyla 5000 lira karşılığında anlaştı.
6: Kesin çözüm sunduklarını söylediler tahta kuruları hakkında. Bizler de onlara inanarak, onlara güvenerek, önce iş yerlerini giderek, görerek hatta bu işlemi gerçekleştirdim.
0: İlaçlama işleminden bir gün sonra eve giren aile fertlerinden 2 yaşındaki Leyla ile annesi rahatsızlandı. İkisi de hastaneye kaldırıldı.
6: Leyla aşırı bir şekilde kusmaya başladı. Eşim de aynı şekilde kustuğunu ve göremediğini söyledi. Direkt Leyla'nın hayati tehlikesinin olduğunu söylediler. Kızımın 5 gün kadar bir yoğun bakımda yatış süreci gerçekleşti.
0: 2 yaşındaki kızları ölümden dönen aile ilaçlama şirketinden şikayetçi oldu. Evden alınan numunelerde alüminyum fosfit kullanıldığı tespit edildi.
6: İstanbul'daki böcek ailesinin vefat etmesi sonucu kullandıkları ilaç da zaten alüminyum fosfat olduğu tespit edilmiş. Bu şahıslar gerekli cezayı almaları için ben kendim var gücümle zaten savaşacağım. Çok sağlam bir denetime ihtiyaç var.
3: Eylül Evlerde sıkça kullanılan uzatma kabloları

0: Yanlış kullanıldığında ciddi güvenlik riskleri oluşturabiliyor efendim. Özellikle yüksek enerji üreten cihazların doğrudan prize bağlanması uzmanlar tarafından büyük tehlike olarak görülüyor. Peki bu cihazların kullanımı nasıl olmalı? Detayları haberimizde izliyoruz.
1: Mecburen telefon ve uydu kullanmak için onları kullanmak zorundayız.
2: Basit şeyler, ağır şeyleri kullanmıyoruz.
3: Bir anda çıkan yangınlar, küle dönen evler, çoğunun sebebi elektrik kontağı olarak kayıtlara geçiyor. Ancak yangınların arkasında evde yapılan küçük hatalar yatıyor.
4: Hemen hemen hepimizin evinde olan ve prizlerin yetmediği noktada imdadımıza yetişen uzatma kabloları yanlış kullanımda büyük tehlike saçıyor.
2: Uzatma kablosu yüksek güç çeken cihazlarda evde kullandığımız ısıtıcı, rezistans içeriğinde rezistans olan veya yüksek motorlu olan cihazlarda kullanılması gerekiyor.
5: Saç aletlerini, maşasını kullanırken kullanıyor.
3: Özellikle beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri kullanım esnasında çektikleri yüksek akım sebebiyle kablolar ısınmıyor, adeta eritiyor.
2: Bu ürün yani sürekli evde kullandığımız, uzun süreli kullandığımız cihazlarda tak çök, tak sök, tak sök. Bu da bir gevşeklik oluşuyor. Bu gevşeklikten ötürü temassızlık olabilir, ısı oluşup yanma ileri derecelere gidebilir. Evinize de zarar verebilir.
5: Kettle takmıştım. Sonra ateş çıkmıştı. Ateş çıkınca da bakmıştım hemen. Dumanlar falan çıkmıştı.
3: Uzmanlara göre her cihaz uzatma kablosu için uygun değil.
2: Saç kurutma makinesi, termosifon, kurutma makineleri, bu çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı. Bu saydığımız cihazların genellikle duvarda monte edilmiş bireysel prizlerde kullanılması uygundur.
1: Mutfakta ve banyoda olduğu için çamaşır makinesi direkt prize bağlantılı, mutfaktaki de direkt mutfağa bağlantılı.
0: Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leyleğin yavruları yumurtadan çıktı. Göçten 15. kez dönen Yaren Leyleğin yuvasında 3 ya da 4 yavru olması bekleniyor.
6: Yaren ve Nazlı Leylek çiftinin ilk yavruları yumurtadan çıktı. Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eski Karaağaç Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz'la Yaren Leylek milyonlar tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Dostluğuyla filmlere konu olan Yaren Leylek her sene olduğu gibi 15. kez göç yolculuğunu tamamlayarak Adem Yılmaz'ın kayığına konmuştu. Yaren Leyleğin baba olduğu öğrenildi. İlk yavruyu yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüdeş görüntüledi. Nazlı ve Yaren Leylek çiftinin yuvalarıyla ilgilendiğini belirten Tüdeş, yuvada 3 ya da 4 yavru olabileceğini söyledi.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte küfelerini sırtlarına yükleyip emeklerini kazanmak için yola düşüyorlar. Gün boyu alın teri dökerek taşıdıkları her yük, helal kazanılan her kuruş için verilen mücadelenin kanıtı oluyor. Bu kadim meslek bugün de şehrin yükünü sırtlamaya devam ediyor ve bu haberle Ajans hafta sonunun bu saatinde noktalıyoruz efendim.

0: taş yaksa bile geliyoruz. Ekmek parası.
1: Biz artık son nesiliz. Kimse hamallık kolay değil yani, yapmazlar şimdiki gençler.
2: Bedenimle çalışıyorum, bedenimle kazıyorum anı teri.
3: Normalde çalışıp bir memur olmayı isterdim.
4: Yanımızdan sessizce gelip geçerler, dünyanın yükünü omuzlarında taşırlar. Yılların eskitemediği, Osmanlı'dan günümüze yaşamaya devam eden hamal.

0: Missy.
1: Tam 35 sene oldu. Yapıyoruz bu işi. Hamallık yapıyoruz. En zor iş bu. 12 yaşımda beri buradayım. Çaycılık yaptım 5-6 sene. Ondan sonra bu hamallığı yapıyorum.
0: Peki zor olmuyor mu 35 yıl? Dünyanın yükü.
1: Şimdi 200 kilo taşıdım.
2: İşimiz zor yani. Hamallık adı üstünde çok zor. Yük, taşıdığımız yükler kimi zaman 100 kilo buluyor. Her zaman aynı yük olmuyor. Her zaman aynı ağırlıkta olmuyor. Bazen 20 kilo, bazen 30 kilo, bazen 100 kiloya çıktığı oluyor.
3: 28 yıl oldu.
0: Zor mudur peki? Hamallık nasıldır? Biraz anlatır mısınız bize?
3: Ya zordur ama kolay taraflar da var.
0: Yıllarca bu mesleği yapanlar var. Görüyoruz etrafımızda.
3: Aynen. Bak aynen geçiyor işte. Ben 28'e kaç ya 17 yaşında geldim işte. 28 senedir çalışıyoruz.
0: Nasıl başladı peki bu hamallık 17 yaşında?
3: Ya işte babamın yerine geldim ben. Babamdan kalan bir şey.
0: Babanız da yapıyordu.
3: Evet, babam yapıyordu. İşte babamdan kaldı. İşte babam böyle devam ediyoruz. Bizim aşağıda yani bölük olarak yerimiz var.
4: İstanbul'a geldim geleli hep Eminönü'nde çalışıyorum. 25 yıldır. 2000 yılında geldim. Bugüne kadar buradayım.
5: Vallahi abla her işimiz zorluğu vardır. Bu işin de bir zorluğu vardır. Onun için zor bir meslektir.
6: Zor, bazen rahat oluyor, bazen zor oluyor. İşte ne bileyim değişiyor mesela. Bazen 6-7 çuval oluyoruz, yüklüyoruz. Bazen böyle şey oluyor, Sultanahmet'e gidiyoruz. İşte Gülhane'nin orayı, Beyazıt'ta, Çemberli Taş.
7: Yağmurdan, çamurdan, kardan, kıştan, sokaktan ekmek kazanmak çok zor. Sokaktan geçiniyoruz yani. Hayat bizim için ağır, zor.
8: Valla 30 yıldır işte bile gidip geliyoruz. 30 yıldır çalışıyoruz bu piyasada. Taş yapsa bile geliyoruz. Ekmek parası.

0: İşte hamalların güne ilk başladığı yer buraya geliyorlar. Ya araba ya da arkalık denilen çantalarını alıp işe koyuluyorlar.
1: Buna arkalık diyorlar, arkalık. Yani bu hamallar bununla yük taşıyorlar. Bunu taktığı zaman, çuvalı üstüne koyduğu zaman çuvalı üstünde duruyor. Hiç oynamıyor, düşmüyor.
0: Ağırlığı daha mı az hissediyorlar bu sayede?
1: Ağırlığı az hissetmiyor. Ancak bu olduğu sürece ağrı hissetmez.
2: Büyük zorluklara rağmen eve götürülen her kuruş alın terinin karşılığı. Onlar için bu iş sadece bir meslek değil, helal rızkın ağır ama en kutsal hali.

Vallahi bizde hırsızlık yok. Biz kendi hanımıza olduysa götürüyoruz. Olmadıysa yatıyoruz. Allah verdiyse rızkımızı kazanıyor. Olmasa da akşam eve gidip yatıyoruz. Rahat rahat yiyoruz.

0: bir şeyi kıymetini bilemesin.
1: Gönlümüz rahat çünkü helalinden kazanıyoruz. O var. 3 kuruş eksik olur, fazla olur, bu ayrı bir şey. Fakat en azından o konuda içimiz rahat. Gerçekten tamamen helal para.
0: Bu meslekte yıpranıyorsun ya, başka bir şey yok. Anneden babadan uzak düşüyorsun. Gurbetçilik yapıyoruz biz burada. Eve gidiyoruz, çoluk çocuğun yüzünü göremiyoruz. Şükrediyorum ki yine böyle bir işim var. Alın teriyle helal bir şekilde lokmamı eve götürüyorum.
2: Osmanlı döneminde lonca teşkilatına bağlı kurumsal bir yapıya sahip olan hamallar 18-19. Yüzyıllarda en kalabalık esnaf gruplarından biriydi. Öyle ki bu meslek grubu birçok Yeşilçam filmine de ilham oldu.
3: Bir semer kiralayıp hamallığa başlamışım. Ne edersen bu şehir yerinde önüne gelene kulluk etmek ağır gelmiştir bana.
4: Zarif medeniyeti hamallık mesleğinin meşakkatini de unutmadı elbette. İşte her yokuşun başına bir mola taşı koydurdu. Bu noktada hamallar geliyor, sırtındaki yüklerini biraz koyup dinlenebiliyorlardı.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 15 bin kiralık sosyal konut için takvim belli oldu. Eldeki projelerde satış dışı kalan konutlar kiraya açılacak. Başvurular kura yöntemiyle alınacak. Kira bedelleri piyasa ortalamasının yaklaşık yarısı seviyesinde belirlenirken öncelik dar gelirli gruplara verilecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
3: bankayız Halkbank. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, bu yıl elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payının %25 seviyelerine ulaşabileceğini bildirdi. Otomotiv pazarında genel daralma yaşanmasına rağmen elektrikli araç satışlarının yükselişini sürdürdüğünü vurgulayan Erkoç, bu segmentteki büyümenin dikkat çekici boyuta ulaştığını ifade etti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 6 taksit seçeneği seninle.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 6 taksit seçeneği seninle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: piyasada altın kalmayınca yine kalpazanlar, dolandırıcılar devreye girdi.
1: Son günlerde emniyet güçleri neredeyse her gün sahte altın üreticilerine yönelik operasyon düzenliyor. Peki sahte altın gözle anlaşılabilir mi?
0: Vatandaşlarımızın gözüyle taklit ürünleri, düşük ayarlı altınları ayırt etmesi mümkün değil.
1: Uzmanlar sahte altın satışının en çok internetten yapıldığına vurgu yapıyor.
0: Ve fiyatla oynuyorlar. Mesela örnek verelim. Bugün gram altın 6800 lira. Ekrana 6750 lira yazıyor.

0: 1 gram 24 ayar altına ve dolayısıyla ucuz altın buldum zanneden tüketici de dolandırılıyor.
1: Dolandırıcılar sadece müşterileri değil, kuyumcuları da dolandırmaya çalışıyor. Bu nedenle kuyumcular yurt dışından sahte altını tespit edebilen bir cihaz getirmeye başladı.
0: Bu altın röntgen cihazı. Önceden mihenk taşı vardı, asitli su vardı. Bu ayar testlerini bu gelenekçi yöntemlerle yapıyorduk. Artık dolandırıcılar modern teknoloji kullanınca artık bu cihaz da sektörün artık kurtarıcısı oldu.
1: Cihaz sadece altını değil, gümüş, bakır gibi diğer değerli madenlerinde gerçek olup olmadığını saniyeler içinde anlayabiliyor.
0: Elimde görmüş olduğunuz bu çeyrek altın görünümlü taklit ürünü cihazın içine koyduğumuz zaman 30 saniyede içindeki bütün altın madenlerini veya olmayan her şeyi anında bize gösteriyor. Eğer burada 22 ayar ve karat kısmında veya milyem tarafında 916 yazarsa bu gerçek altındır. Gördüğünüz gibi 0 karat. Ya bu altın değil.
1: Finans analisti İslam Memiş bu cihazda kuyumcuların da müşterilerin de rahat bir nefes aldığını söylüyor.
0: Bu bizim için büyük bir nimet oldu. Artık bu cihazla birlikte biz 30 saniye içinde bir ürünün A'dan Z'ye içinde hangi maddelerin olduğunu görebiliyoruz. Eğer vatandaşlarımız, özellikle yeni evlenen çiftlerimiz evde fiziki altınları varsa bu test cihazından ücretsiz bir şekilde esnaftan yardım almak suretiyle yine altınlarını garanti altına alabilir.
2: Türkiye'nin Haber Radyosu. A Haber Radyo.

0: kuru yük gemisi karaya oturdu. İçindeki 8 mürettebat halat sistemiyle tahliye edildi. Kamerun bandıralı 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, Karadeniz'de seyir halindeyken fırtına nedeniyle sürüklendi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde karaya oturdu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye kıyı emniyeti, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gemiden karaya halat sistemi kuran ekipler 8 kişilik personeli güvenli bir şekilde tahliye etti. Kurtarma çalışması yürüten ekibin tahliye edilen son kişiyi kıyıya çıkardığı sırada Türk bayrağı açması büyük takdir topladı. Geminin kurtarılması için hava şartlarının elverişli olması bekleniyor.
1: A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Mayıs 2026 Cumartesi sabahından günaydın sevgili izleyenler. Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. Yurttan ve dünyadan en sıcak gelişmeleri yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Sevgili izleyenler, gözümüz kulağımız Sumut filosundaydı ilk andan itibaren biliyorsunuz. Uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğrayan Sumut filosundan aralarında 18 Türk'ün de bulunduğu 59 aktivist İstanbul'a geldi. Havalimanında coşkuyla karşılandı aktivistler. İsrail korsanlığını anlattılar. Sağlık kontrolü sebebiyle uçağa binemeyen iki Türk aktivistin de bugün Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
1: Özgür Filistin! Nehirler, denize, özgür Filistin.
2: Sumut demek ki o kadar korku verdi ki İsrail'e, kendisinden binlerce kilometre uzakta ancak engelleyebileceğini duydu.
3: Netanyahu'nun ibretlik sonunu da göreceğiz. Bütün dünya bunu ilelebet izleyecek inşallah.
4: 14 ülkeden 59 aktivisti taşıyan uçak İstanbul'a indi. Sumut filosunun umut yolcuları İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.
5: Vatandaşlarımızı salimen yurdumuza getirdiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızı değil, aynı zamanda 14 farklı ülkeden 41 tane yabancı ülke vatandaşlarını da kendi isteklerini üzerine ülkemize getirmiş bulunuyoruz.
6: Filistin için durmadan Sumut, bir daha Sumut, olmayacak bir daha Sumut, karşı çıkacaklar yeniden Sumut, yeni adlarla, yeni projelerle Filistin özgür olana kadar bu çalışmalar devam edecek.
4: İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve insani yardım ulaştırma amacıyla 12 Nisan'da İspanya'dan Akdeniz'e açıldı. Küresel Sumut filosu 29 Nisan'da uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğradı. İsrail tarafından alıkondu.
7: Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bir donanma gemisinde çalışma yapmışlar. Donanma gemisinin açık alanını çevirmişler hapishane gibi. Tel örgülerle çevirmişler. Konteynerler koymuşlar. 100 insan bir konteynerde 100 insan üst üste uyuduk.
8: Bize orada işkenceler ettiler, saldırdılar. Birçok arkadaşımız yaralı, durduramayacaklarını biliyorlar. Bizi öldürmeden en azından durduramayacaklarını biliyorlar. Bundan dolayı burada engellediler. Geldiler Avrupa'nın göbeğinde gövde gösterisi yaptılar. Fakat biz durmayacağız, bizi korkutamazlar. Orada işkence gören arkadaşlarımız şu an çıktı ve diyorlar ki gemilerimizi hazırlayacağız, tekrar gideceğiz en kısa sürede.
4: Küresel Sumut filosunda alıkonulan 18'i Türk 59 aktivist özel uçakla İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler İsrail'in korsanlığını anlattı.
9: 18 Türk vatandaşının Türkiye'ye yurda geri dönmüş olduğunu belirtelim. Sumut filosunun daha önceki Gazze'ye ulaşmaya çabalarını yine bütün dünya aslında şahitlik etmişti. Yine aynı şekilde buna benzer bir olay daha. Yine Sumut filosu şu an sahnede.
10: Her şey için teşekkürler. İngiltere'nin sizden öğreneceği çok şey var. Bu karşılama için teşekkürler. İngiltere'de bulunan sıradan bir insanım. Gördüklerim karşısında bir şeyler yapmak istedim ve bu yola çıktım. En nihayetinde bu soykırımcının yüzüyle karşılaştım. Eğer bütün ülkeler sizlerin ülkeleri gibi olsaydı bunlar böyle olamazdı. Eğer beni dinliyorsan İngiltere Başbakanı, sana mesajım şudur. Türkiye'den bunu öğren. Sana yazıklar olsun.
4: Uğradıkları insanlık dışı muameleyi bir kez daha dünyaya duyurdular.
10: İşkence gördük, psikolojik tacize maruz kaldık. Aşağılandık ama yılmadık. Yılmayacağız. Yılmıyoruz. Çünkü Filistinli kardeşlerimiz bizim yaşadıklarımızı misliyle yaşıyor.
11: 59 Sumut aktivistinin adli tıp kurumunda kontrolleri devam ediyor. Kontrollerin ardındansa ifadeleri alınacak ve bu ifadeler uluslararası hukuk öncülüğünde delil niteliği taşıyacak.
0: Efendim, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna yönelik İsrail'in yasa dışı müdahalesinde 31 aktivistin de yaralandığı bildirildi. Yaralı aktivistler arasında Yeni Zelanda'yla Avustralya'dan 4, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden 3, Kanada, Hollanda, İspanya, İngiltere, Kolombiya, Almanya'dan 2, Macaristan, Ukrayna, Fransa, Polonya ve Portekiz'den birer kişi bulunduğu belirtildi. Yaralanlardan birinin Türkiye-Almanya çifte vatandaşı bulunduğu belirtilirken 3 yolcunun kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalarında devam ettiği kaydedildi. Alıkonulan aktivistlerin İsrail donanmasına ait bir gemide yaklaşık 40 saat boyunca kötü muameleye maruz kaldığı vurgulandı. Aktivistlere yeterli yiyecek ve su verilmediği, kasıtlı olarak suyla ıslatılan zeminde uyumaya zorlandıkları da aktarıldı. Devam ediyoruz yine dünyadan gelişmelerle. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Kongre'ye mektup yazdı sevgili izleyenler. Mektubunda ilan edilen ateşkesten bu yana İran'la savaş halinin sona erdiğini belirtti. Trump'ın 60 günlük yasal süresinin dolacağı gün bu açıklamayı yapması da dikkate çekti 60 günün dolmasıyla birlikte. Ayrıca yine Trump bu açıklamayla Kongre'den ek bir yetki ya da onay alınmasına gerek bulunmadığını da savundu. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan şimdi detayları alacağız konuya dair.
12: Bunlar ikiye ayrılmış durumda. Reuters ve Associated Press yönetiminin bu mektupla 60 günlük savaş yetkileri baskısını aşmaya çalıştığını yazdı. Wall Street Journal ateşkese rağmen bölgede Amerikan güçlerinin ve deniz unsurlarının varlığını koruduğuna, bu nedenle savaş bitti mi yoksa yalnızca aktif ateş mi durdu sorusunun devam ettiğine dikkat çekildi. Demokratlarsa Beyaz Saray'ın yorumuna sert tepki gösteriyor. Onlara göre ateşkes savaş yetkileri yasasındaki 60 günlük sürenin durduğu anlamına gelmiyor. Bazı hukukçular da özellikle deniz ablukası ve bölgedeki askeri konuşlanma sürdüğü için bunun

0: tamamen bitmiş bir çatışma olarak görülüp görülmeyeceğini tartışıyor. Sonuç olarak Washington'daki tablo şu: Trump yönetimi İran'la aktif çatışmanın sona erdiğini ilan ediyor. Ancak İran tehdidinin sürdüğünü, Amerikan askeri varlığının bölgede kalacağını ve gerekirse yeni adımların atılabileceğini söylüyor. Bu nedenle İran savaşı hukuken bitti denilmek isteniyor. Fakat siyasi, askeri ve stratejik kriz henüz tamamen kapanmış görünmüyor.
1: Evet, Trump'ın açıklamaları böyleydi sevgili izleyenler. İran'da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarında patlamayan mühimmatların infilak etmesi sonucu devrim muhafızlarından 14 asker hayatını kaybetti. İran'ın Zencan eyaletinde yaşanan patlamayı yarı resmi Fars Haber Ajansı duyurdu. Arama tarama faaliyetleri yürütüldüğü sırada Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarında patlamayan bir mühimmat infilak etti. Alevlerin metrelerce yükseldiği patlamada devrim muhafızları ordusu mensubu 14 asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı. Devrim muhafızları bölgede devam eden arama tarama faaliyetleri sonucu 15 binden fazla patlamamış mühimmatın bulunarak imha edildiğini de duyurdu aynı zamanda. Ancak aralarında yine bir tanesinin o mühimmatlardan infilak etmesi sonucu devrim muhafızlarından 14 asker hayatını kaybetti. İran cephesindeki son yaşanan olay da böyleydi. Ve dönelim ülke gündemine. Milliyetçi Hareket Partisi 15. Olağan Kurultayını 7 Mart 2027'de yapacağı kongre süresi 7 Mayıs'ta başlayacak. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu şimdi ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. Hemen dönelim. Bizi Tülay Ağoğlu Ankara'da bekliyor. Sözü hemen size bırakalım Tülay Ağoğlu.
2: Merve, günaydın. Milliyetçi Hareket Partisi takvimini, kurultay takvimini belirledi. Ne zaman? 27 Nisan'da yapılan MYK toplantısında bu takvim netleşmiş oldu. 7 Mart 2027'de yapacak Milliyetçi Hareket Partisi, yani gelecek yıl 7 Mart'ta gerçekleştirecek 15. Olağan Kongresini. Süreç ise 7 Mayıs 2026'da başlayacak. Yani bu hafta süreç başlamış olacak. Önce ilçe kongreleri yapılacak. Ardından da ilk kongreleri gerçekleştirilecek. Büyük kongrede, 15. olağan kongrede ne olacak peki? Genel başkanlık seçimi olacak ve 75 kişili, 75 asil üyeden oluşan merkez yönetim kurulu da yine burada belirlenmiş olacak. Tabii merak edilen konulardan bir tanesi, genel başkanlık konusunda herhangi bir tereddüt yok zaten. Devlet Bahçeli yine genel başkan olarak seçilecek bu kongrede, kurultayda. Ancak yönetimde değişiklikler olacak mı? Bu önemli dikkatler burada olacak. Kuşkusuz vitrininde değişiklik yapacak mı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli? Tüm bu konular merak edilen başlıklar arasında. Şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi bazı illerde değişiklikler söz konusu, değişiklikler yaptı. İl başkanları, il yönetimlerinde değişiklik oldu. Görevden almalar oldu. Yeni isimler görevlendirildi. İstanbul il yönetimi tamamen feshedildi ve 39 ilçe yine İstanbul'da feshedilmiş durumda. Ve ilçelerde de yine bu görevden almalar devam ediyor. Şu ana kadar 4 ilçede görevden alma gerçekleşti. Bunların başında da Ankara, Çankaya ilçe başkanı geliyor. Yine görevden alınan isimler arasında. Yani illerden sonra ilçelerde de görevden almalar devam ediyor. Tabii yeni gelen isimler acaba devam edecekler mi, etmeyecekler mi? Bu da merak edilen konular arasında. Özetle şunu söyleyelim, 7 Mayıs 2026'da, yani bu önümüzdeki hafta süreç başlıyor ve Milliyetçi Hareket Partisi 15. olağan büyük kongresini 7 Mart 2027'de gerçekleştirecek diyelim. Sözü Merve'ye bırakalım.
1: Tülay Ağoğlu'na teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 1 Mayıs kutlamalarını

0: da işçilere hitap etmek istedi. Ancak alanda görevli sendika temsilcisi sizin burada olmanız işçi sınıfına ihanettir diyerek konuşma yapmasına engel oldu.
1: Hizmet kolu çalışanlarının yükselen sesi.
2: İşçi tarihsizliğine ihanet olması. Ben açıkça söyleyeyim, ben burada pekmeyeceğim açıkçası.
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 1 Mayıs kutlamalarında konuşma yapmasına izin verilmedi. 1 Mayıs İşçi Bayramı tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı. İzmir'de de işçiler Emek ve Dayanışma Günü için Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Etkinlik alanına giden CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay konuşma yapmak istedi. Ancak sahneye çıkması sendika temsilcisi tarafından engellendi. İzmir'in büyükşehir ve ilçe belediyelerinde 2019 yerel seçimlerinin ardından binlerce işçinin işine son verilmişti.
0: Sevgili izleyenler, Karadeniz'de seyir halindeyken olumsuz hava şartları sebebiyle sürüklenen Kamerun Bandıralı gemi Sakarya'nın Karasu ilçesinde karaya oturdu. Geminin 8 kişilik mürettebatı kurtarılırken de A Haber kamerası kayıttaydı.
4: Kuru yük gemisi karaya oturdu. İçindeki 8 mürettebat halat sistemiyle tahliye edildi. Kamerun Bandıralı 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi Karadeniz'de seyir halindeyken fırtına nedeniyle sürüklendi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde karaya oturdu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye kıyı emniyeti, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gemiden karaya halat sistemi kuran ekipler 8 kişilik personeli güvenli bir şekilde tahliye etti. Kurtarma çalışması yürüten ekibin tahliye edilen son kişiyi kıyıya çıkardığı sırada Türk bayrağı açması büyük takdir topladı.
5: Son mürettebat ekiplerin çalışmasıyla birlikte sahile getirildi. Mürettebatın elinde Türk bayrağı vardı. Şu anda buradaki vatandaşlar da o anları alkışlayarak kutluyorlar.
4: Geminin kurtarılması için hava şartlarının elverişli olması bekleniyor.
0: Efendim, baharı beklerken kış yeniden mi geldi? Son günlerde hepimiz bu soruyu soruyoruz malum. İstanbul ve Türkiye'de yağışlı hava ne kadar devam edecek? İşte tüm bu soruların cevabını alacağız biz de. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve konuğu Adil Tek bizi bekliyor bu soruların yanıtını bizlerle paylaşmak için. Hemen dönelim. Günaydın Merve, hoş geldin yayınımıza. Nedir havanın notları?
6: Günaydın Merve, iyi yayınlar dileyelim. Evet, aslında dün oldukça yağışlı ve soğuk bir hava vardı. Ancak bugün o rüzgar biraz daha dinmiş ve güneşli bir hava var. Peki bundan sonraki günlerde bizi neler bekliyor? Hemen konumla da daha detaylı konuşalım. Meteoroloji mühendisi Adil Tek bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Günaydın. Hayırlı sabahlar diyelim.
6: Günaydın Adil Bey. Hayırlı sabahlar. Dün çok soğuk bir hava vardı ama bugün daha güzel ve güneşli bir hava var. Peki bundan sonraki günlerde İstanbulluları nasıl bir hava bekliyor?
7: Evet, evet. Perşembe gecesinden itibaren İstanbul'da yağışlarla birlikte düşen sıcaklıklar vardı. Şu saatte itibariyle İstanbul'da sıcaklıklar 8 ile 10 derece arasında. Gece saatlerinde dün gece için 5-6 derecelere kadar indi sıcaklıklar. Ama şu saatlerde biraz sıcaklıklar biraz yükselmiş olmakla birlikte dün yine yağış vardı. O yağış İstanbul'da kesilmiş vaziyette. Marmara'nın doğusuna doğru yağış şu anda devam ediyor. Çok kuvvetli olmakla birlikte. Gün içerisinde çok belki zayıf yağış geçişleri İstanbul'da olabilir. Çok kuvvetli değil. Sıcaklıklar çok fazla artmıyor. Ama yarın tekrar İstanbul'da yeni yağış geliyor. Yani yeni yağış derken bu sistem biraz daha kuzeyden gelişerek sarkmaya başlıyor ülke genelinde. İstanbul'da bundan etkileniyor. Yarın da İstanbul yağmurlu olacak. O geçtiğimiz haftanın o sıcak değerlerinden artık uzaklaşmış vaziyetteyiz ve yarınki yağışların ardından yarın oldukça sabah böyle saatlerinde yağışlar kendini gösteriyor olacak. Pazartesi günü ise İstanbul'da yağışlar artık zayıflamış olacak ve sıcaklıklar da yavaş yavaş artmaya başlayacak. Yarın için de bugün için İstanbul'da 12 ile 8 derece arasında. Gece saatleri yağmurlu İstanbul. Yarın yine 11 ile 10 derece gün içerisinde yağışlar aralıklarla sürüyor olacak ama çok kuvvetli değil.

0: kuvvetli rüzgar var, saatteki hızı 40-50 kilometreye kadar çıkıyor. Poyraz'dan esen rüzgar bu İstanbul'ları biraz üşütecek. Yani yarın için İstanbul'da dışarıya çıkmak biraz da soğuğu göze almak anlamına geliyor. Hafta başı itibariyle de pazartesi sabah saatleri hafif yağmurlu, sıcaklık 15 dereceye çıkıyor. Salı 16 ve gittikçe sıcaklıkların arttığını görmeye başlıyor. Salı günden itibaren İstanbul'da yağışlar kesiliyor. Hatta şu müjdeyi verebiliriz. Önümüzdeki hafta sonuna doğru sıcaklıklar İstanbul'da 28-29 dereceleri bulacak. Tabii bu ülke genelinde de sıcaklıkların arttığı anlamına da geliyor. Ülke geneline de bakarsak şu saatler itibariyle yine Doğu Karadeniz'de devam eden yağışlar var. Özellikle Ordu, Giresun, Trabzon çevresinde yoğun bir şekilde sürüyor. Marmara'nın güneyinde ve doğusunda kuvvetli olmayan zayıf yağış geçişleri var. İç Anadolu'nun doğusunda yine yağışları görüyor oluyoruz. Dün Doğu Anadolu'da yağışlar vardı. Güneydoğu Anadolu'da yağışlar vardı. Çünkü özellikle o yağışlar da zaman zaman dolu şeklinde dönüştü. Önümüzdeki günlerde de yine bugün ve yarın özellikle yurdun orta ve doğu kesimlerindeki yağışlar devam ediyor olacak. Gerçek manada ısınma çarşambadan sonra, aslında çarşambadan sonra da şöyle diyebiliriz. Hıdrellez geliyor. Artık o yılın Kasım günleri, kış günleri diye eskilerin tabir ettiği o günler geçiyor. Yerine artık yaz günleri, yani Hızır günleri gelmeye başlayacak. Ve ayın 5'inden 6'sından itibaren de sıcaklıklar artmaya başlıyor. Ve ülke genelinde de yağışlar kesilmiş olacak. Mayıs geneli aslında bundan sonraki, yani önümüzdeki haftadan sonra yağışlar biraz daha ülke genelinde azalmış olacak gözüküyor.
1: Peki bundan sonraki günlerde o beklediğimiz sıcak havalar gelecek mi, yoksa yine gelip geçici bir sıcaklık mı bu?
0: Artık özellikle çarşamba günden sonra, Hıdrellez'den sonra daha doğrusu yükselen sıcaklıklar var. Gelip geçici değil, artık sıcaklıklar yerleşik olmaya başlayacak. Bu gelen soğuk hava aslında çok sık rastlanan bir durum değil. Yani Mayıs'ın bu günlerinde, evet, önceki başka yıllarda da rastlanılmış sıcaklık düşüşlerine. Hatta şimdi bu haftaki yağışlara baktığımızda Uludağ Dağda dün mesela kar vardı. Bugün yine şu saatler itibariyle Uludağ'da kar var. Yüksek kesimlerde rakımın 2000-2500 metrenin üzerinde olduğu yerlerde kar yağışlarını görüyoruz. Bu gelen soğuk hava çok sık rastlanan bir soğuk hava değil. Ve bundan sonra artık sıcaklıkların arttığını çarşambadan sonra göreceğiz. Ama şunu da söyleyeyim, böyle çok çok aşırı bir sıcak yaz bizleri beklemiyor.
1: Teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Meteoroloji mühendisi Adil Tek bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Merve ve konuğuna teşekkür ediyoruz paylaştıkları bilgiler için. Ve sevgili izleyenler, İstanbul'un barajları da doluyor. İstanbul'da son günlerde etkili olan yağış barajlara yaradı. %17'lere kadar düşen barajlardaki su seviyesi %71'e yükseldi.

0: Mega kente düşen yağışlar barajlara yaradı. Doluluk oranı %70'i geçti. İstanbul'da kurak geçen yaz mevsiminin ardından su seviyesi Ocak ayında %17 seviyelerine gerilemişti. Ancak kış ve bahar aylarındaki yağışlar sonrası barajlardaki su seviyesi yeniden arttı. Doluluk oranı %71,13 olarak ölçüldü. Ancak bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre %10 daha düşük. Ömerli %94,17 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, doluluk oranı en düşük baraj %37,38'de Israncalar oldu. Diğer barajların doluluk oranları ise şöyle. Ömerli %94,17, Elmalı %92,71, Darlık %88,02, Ali Bey %66,91, Kazandere %60,86, Pabuçdere %60,7, Terkos %58,21, Büyükçekmece %56,83, Sazlıdere %45,87 ve Israncalar %37,38.
1: Ve bilet fiyatlarını konuşacağız şimdi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması savaşın etkileri derken mazot fiyatları da arttı malumunuz. Bunun sektörel yansımaları da oluyor. Onlardan biri de şehirler arası otobüs biletleri. Kurban Bayramı öncesi yoğun bir talep var haliyle. Çünkü birçok kişi zam endişesi taşıyor. Peki fiyatlar ne durumda? Ve bilet bulmak, bilet almak için doğru zaman mı? Arkadaşlarımız sizin için araştırdı.
2: Bugün aldığımız biletle belki de 2 hafta sonra alacağımız bilet arasında fiyat değişikliği olabilir.
3: Kesinlikle olabilir.
4: Şehir dışına

0: Hareketine gidecekler. Kurban Bayramı öncesi biletlerini almaya başladı. Ancak bu yıl durum farklı. O da savaş kaynaklı mazot fiyatındaki artış.
1: 1800 liraya bilet aldınız. Aynı güzergaha 10 gün sonra ailenizin bir başka ferdini aldığında 2000-2200 lira olabilir.
0: Kurban Bayramı'na yaklaşık 3 hafta kaldı ancak şimdiden biletler tükenmeye, seferler de dolmaya başladı. Peki gerekçesi ne? En önemli gerekçelerden biri savaş ve savaşın getirdiği mazot maliyetlerinin artması. 2 aydır devam eden savaş ve kapanan Hürmüz Boğazı nedeniyle Avrupa'ya sevkiyatın durması mazot fiyatlarındaki ivmeyi yukarı çekmişti.
2: Erken alındığı zaman şu anki fiyattan bilet alacaklardır. Ama diyelim ki bir hafta 10 gün sonra bilet alırsa yükselir fiyat.
1: Yolcular şu an biletini aldıklarında daha sonradan zam geldiğinde yolculara ekstra bir yansıma olmaz. Ama fiyat zammı gelirse ekstra fiyat değişebilir.
0: Tabii bu şu an için bir ihtimal. Bunu göz önünde bulunduranlar var. Ve daha şimdiden şehirler arası otobüs biletlerine talep yoğun.
3: Dolan seferler olmaya başladı. Minimum %80'leri falan dolmak üzere.
2: Yoğunluk genelde Ege Akdeniz oluyor. Karadeniz'de de yoğunluk var.
0: Peki yapılması gereken ne? Kurban Bayramı'na yaklaşık 3 hafta var ve şimdiden elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Çünkü savaş nedeniyle bilet fiyatları artabilir, mazota da zam gelebilir. Bileti daha ucuz almak istiyorsanız şimdiden almanız gerekiyor.
1: Bayram biletlerini şimdiden almaları daha iyi olur.
0: Ege'den, İzmir'den örnek verelim. Doluluk oranı nasıl?
3: İzmir'de şu an %70 doluluk oranları var.
0: Bilet fiyatı ne kadar peki?
3: Bayramda mesela 1350 falan.
0: Dedim ki 10 gün sonra alayım. Bilette buldum hasbelkader. Mazota da zam geldi. Ne olur o zaman 1350'ye bulabilir mi?
3: Yok, 1350'ye bulamazsınız. 1500 ve hatta 1600 bandında.
4: Sevgili izleyenler, şimdi Ankara'da yaşanan bir köpek kavgası ve sonrasında yaşananları taşıyacağız ekranlarınıza. Bir baba ile oğlu köpeği kendi köpeklerine saldıran komşularını demir çubukla darp etti. Ağır yaralanan yaşlı komşunun hayati tehlikesi devam ediyor.
5: Eşimin kafasına bu sağ taraftan tam beyninin üzerine vurduk demiri. Ve o sopayı, çoban sopasıydı, topuzlu. Onu da burnuna, ağzına, şu göğüs kafeslerine, o babası. Ondan sonra öldürelim de baba kurtulalım. Kaç baba, öldürelim kaçalım dediler.
6: Köpek kavgası kanlı bitti. Baba ve oğlu komşusunu demir çubukla darp etti. Ağır yaralanan yaşlı adamın hayati tehlikesi sürüyor.
5: Eşime vurduğu an eşim bayılınca yerdeki çok dövdüler.
6: Olay 23 Nisan akşamı Ankara'da Ayaş'a bağlı Oltan mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Tansel Gökmen'in köpeği bir baba ile oğlu olan komşularının iki köpeğine saldırdı.
5: Akşam üzeri 7.30 gibiydi. Eşimle biz bakıyorduk şöyle. Onların köpekleri iki taneydi. Bizim köpek de buradan gidince birbirlerine karıştılar.
6: Duruma öfkelenen baba ile oğlu Gökmen'i demir çubukla darp etti.
5: Kavga ettiler. Eşim ben gideyim köpeğe ben alın, sen de köpeğini çek dedi babasına.
6: Başına aldığı darbeler nedeniyle kafatası kırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan Gökmen, Etlikşehir Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahadeye alındı.
5: O sıra oğlu geldi demir parçasıyla 30 santim. Eşimin kafasına bu sağ taraftan tam beyninin üzerine vurduk demiri. Eşime vurduğu an eşim bayılınca yerdeki çok dövdüler.
6: 8 gündür tedavi gören Gökmen'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
5: Dün görüşüne gittim. Hazırlıklı olun dediler bana.
6: Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan baba tutuklanarak cezaevine gönderilirken oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4: Ve şimdi de ne yazık ki bir cinayet haberiyle devam edeceğiz. Muğla'da bir kişi alacak meselesi yüzünden tartıştığı iki kadını silahla öldürdü. Bir süre kaçan saldırgan yakalanacağını anlayınca da kendi yaşamına son verdi.
7: Otelin önünde tartıştığı iki kadını öldürdü. Yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ecevit Cankurt alacak verecek meselesi yüzünden iki kadınla tartışmaya başladı. Gerginliğin büyümesi üzerine belinden silahı çıkartan Cankurt kadınlara ateş açarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine giden sağlık ekipleri

0: 25 yaşındaki Serap Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki Hatice Yeysikan da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan şüphelilerin peşine düştü. Bir süre sonra yakalanacağını anlayan Ecevit Cankurt kendi yaşamına son verdi.
1: Değerli izleyenler, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası verilmişti hatırlarsanız. Kararın gerekçesi açıklandı. Şimdi o konuya dair ayrıntıları alacağız. Diyarbakır'a gidelim. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bizi bekliyor. Hemen sözü Sinan'a bırakalım.
2: 21 Ağustos 2024 yılında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde bir anda ortadan kaybolan ve daha sonra da Ertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran davası ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Hatırlarsanız birinci ana davada anne, amcaya ve ağabeye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay bir hapis cezası söz konusuydu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından anneye, amcaya ve abiye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanmıştı. Ancak Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası bozulmuştu. Dava dosyası Diyarbakır'a 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Geçtiğimiz aylarda iki duruşma yapıldı. Birinci duruşmada mahkeme heyeti ara kararını vermişti. İkinci duruşmada ise nihai kararını açıkladı ve Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası verildi. Nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan verilen bir cezaydı bu ve dün de mahkeme heyeti gerekçeli kararını açıklamış oldu. Kararda yapılan incelemelerde Bahtiyar'ın cinayet işlendiği sırada olay yerinde olmadığı şeklindeki beyanlara itibar edilmediği belirtildi. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın Salim Güran'ın Narin'i öldürdüğü sırada yanında olduğu, cinayet işlenirken ve sonrasında yardımda bulunduğu mahkeme kararında yer aldı ve bundan sonraki süreçte ise dava dosyası Bölge Adli Mahkemesi'ne gönderilecek diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Sinan Yılmaz'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, şimdi Ankara'nın sorunlarına bir parantez açacağız. Trafik çilesi, su kesintileri, altyapı sorunları ve çukurlu yollar. Ankara'da yıllardır çözülemeyen sorunlar günlük hayatı zorlaştırıyor. Başkentliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan kronikleşen sorunlara çözüm bulmasını istiyor.

0: bitmeyen trafik çilesi.
1: Arka plandaki bu manzara son yıllarda başkent Ankaralıların çilesi haline gelmiş.
0: Arızalar ve kesintiler nedeniyle susuz kalan mahalleler.
2: Yaşanan arızalar sebebiyle şehre temin edilen su miktarı yarı yarıya düştü.
0: Her yağmurda gölete dönen yollar.
3: Başkent Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası yollar adeta göle döndü.
0: Ve sürücüleri isyan ettiren yollardaki çukurlar.
4: Bu çukurlarda çekilmez bir hale geliyor, sürücülere zor anlar yaşatıyor.
0: Ankaralılar bir yandan trafikte saatlerini geçiriyor, diğer yandan altyapı sorunlarının neden olduğu zorluklarla mücadele ediyor.
5: Perişan olduk resmen ya, rezil olduk, hani burada dağ bayır su arıyoruz resmen.
6: Yaptığımız çalışmalarla adeta belediyeciliğin ne olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdik.
7: Ankara'da Mansur Başkan, hani günlerdir sudan siyasetle uğraşıyorlar ya onunla. Mansur Yavaş'a beceriksiz, Ankara'yı susuz bıraktı. Bilmem ne diye laf söyleyip.
0: Ankaralılar yazın ortasında haftalarca susuz kaldı. Trafik çilesine çözüm bulunamadı.
8: Mansur Yavaş ne iş yapıyor ben anlamadım.
9: Affedersiniz, bir duş bile alamıyoruz. Hani pislik içerisindeyiz resmen.
10: Bitmeyen rezilliğimizi çekin. Böyle her sabah çile çekiyor çoluk çocuk.
11: Ne kadar çok yol açarsanız trafik o kadar tıkanıyor. Yani sizin çok yol açmanız trafiği hiçbir şekilde rahatlatmıyor.
0: Yıllardır değişmeyen sorunlar artık vatandaşın sabrını taşırdı.
1: Ankara'nın gündemi yine aynı. Trafik çilesi, bitmeyen yol çalışmaları ve çukurlu yollar. Bu sıkıntıların hepsi günlük hayatı oldukça zorlaştırıyor elbette. Peki vatandaşlar en çok neyden şikayetçi?
12: Özellikle Çankaya, Gözbebeği ama bakımsız. Caddeler, kaldırımlar bakımsız.
13: Bir toplulaşımlarda da sıkıntılar yaşanıyor. Belediyenin araçlarında, metrobüslerde, metrolarda maalesef insanlar üst üste gidiyor.
0: En büyük sorunsa trafik. Sabah ve akşam saatlerinde başkentte adeta hayat duruyor.
14: Trafik çok yoğun. İşe gitmeden önce erken çıkmak zorunda kalıyoruz.
15: Trafik sorunu çok fazla arttı.
0: Sadece trafik değil, altyapı da başkentlinin en büyük şikayetlerinden biri. Yağmur yağdığı anda birçok cadde ve sokak gölete dönüyor.
16: Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız 5 sene önce söyledi. Dedi ki bu kanalizasyonlardaki kapakları falan, yollardaki durumları yapın diye. Aynı 5 senedir daha değişen bir şey yok.
0: Ve elbette çukur ve tümsekten geçilmeyen yollar.
17: Türkiye'de 2026 yılındayız. Yakışacak şeyler değil bunlar tabii ki.
18: Maalesef hiçbir çukursuz yolumuz yok. Hepsi böyle maalesef.
19: Araba geldiği zaman arabalar çukura düşmemek için uğraşıyor. Biz de çamura girmemek için uğraşıyoruz.
20: Gece yoldan geçilmiyor. Işık yok, çamur. Yani sanki böyle şeyde çölde yaşar gibi, çöle kurban olayım gene ama başkentin göbeğinde bize şeyi yaşatıyorlar yani. Survivor mu diyeyim, şey mi, onu yaşatıyorlar bize.

Anadolu'nun kadim hafızasını, kültürünü ve insan hikayelerini ekranlara taşıyan Anadolu Diyarı ekipleri bu bölümde Denizli'nin Babadağ ilçesine konuk oldu. Şimdi sizi programın yeni bölümüyle baş başa bırakalım.

Anadolu Diyarı ekibi olarak Anadolu'nun kadim topraklarını adım adım dolaşmaya devam ediyoruz. Bu haftaki durağımız Dokuma'nın başkenti olan Denizli'nin Babadağ ilçesi. Bakalım burada bizi neler bekliyor. Hazırsanız hadi başlıyoruz.

0: Adana ilçesi dokumanın adeta başkenti konumunda ve bu ilçede el yapımı dokuma tezgahları da günümüzde de yaşatılmaya devam ediyor Babadağ Belediyesi öncülüğünde. Osman abimiz yanımızda. Osman abi kolay gelsin.
1: Sağ olasın.
0: Malum şimdi teknoloji ilerledi. Bunlar biraz geride kaldı. Ama bunun ahengi daha mı ayrı, güzelliği daha mı ayrı?
1: Tabii bu bizim atalarımızdan kalan miras. Biz bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Çabamız bu.
0: Abi şöyle kenara çekelim. Bir taraftan da yapıyor. Dedi ki konuşmadan önce bunu yaparken bir de dedi türkü söylenmesi gerekiyor dedi.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Savaştığın zaman türküyü söyleyebilirsin.
0: Değil mi?
1: Acemiyken bu hem dokuma hem de türkü mümkün değil. Tempoyu bozar.
0: Tempoyu bozar.
1: Evet, evet.
0: Şimdi ne yapıyorsun abi sen burada? Şu anda burada ne yapıyorsun? Ne dokunuyor mesela?
1: Burada fiskos. Eski atalarımızdan kalan şeylere dokumaları yeniden canlandırmak istiyoruz. Çünkü Babadağ'ın sayısız örnekleri var. Yani işte zarif dediğimiz, fitilli dediğimiz yatak yorgan çarşafları var. Onları yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Gün yüzünü çıkaracağız inşallah.
0: İnşallah. Elinize emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Şimdi az önce Osman abimiz ekranlarınıza getirmiştik. O el yapımı dokuma tezgahında tahtaları, ahşapları böyle şak şak vurup duruyordu. Ama tabii ki bu sektörde teknolojiye yenik düştü demeyelim ama kendini biraz daha ilerletmiş durumda. İşte burası da günümüzün dokuma tezgahları ve burada gördüğünüz gibi makineler adeta nakış gibi işliyor iplikleri.

0: Rıza Gezgin yanımızda. Genç girişimci kardeşimiz, Babadağ'da. Ali Rıza, nasıl gidiyor dokumacılık sektöründe çalışmalar?
1: İyi gidiyor. Şu an için bir problemimiz yok. Zaten yıllardır dokuma üzerinde Babadağ bir numara. Biz de bu geleneği artık kendisi olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Yeni modern tezgahlarla, farklı desenlerle hem yurt içi hem de ihracatta kendi çapımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
0: Şimdi tabii bunlar daha modern artık değil mi bu tezgah?
1: Evet, daha modern, daha hızlı, daha yenilenebilir bir teknoloji kullanmaya çalışıyoruz. Hem iplikte hem teknolojide. Ve bu şekilde katma değer üretmeye çalışıyoruz. Sektörde varız.
0: Şu anda mesela burada ne üretiliyor?
1: Şu an üretilen kumaşlar ihracata gidiyor. Nevresim yastık kılıf olarak kullanılıyor bunlar. Kendinden desenli bu makine yurt dışından geldi. Destekle aldık. 8 renk çalışabiliyor. Aynı zamanda
0: 8 renk.
1: Tabii evet. Şu an 2 renk var ama 8 renk çalışabiliyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Allah kolaylık versin. Hayırlı işler.
1: Tamam, teşekkür ederiz.
0: İçerideki dokuma tezgahlarının ürettiği ürünler bunlar. Çarşaf var, nevresim var, pike var. Genellikle ev tekstil ürünleri üretiliyor. Ve işte bu ürünler hem yurt içine hem de yurt dışına ihraç ediliyor. Babadağ'ın Kanaviçe desenli evlerinin bulunduğu, sokaklarının bulunduğu bir yerdeyiz. Rengarenk burası. Yanımızda da Betül ablamız var. Abla, ne yaptınız buraları böyle?
2: Teşekkür ederim. 2022 senesinde Pamukkale Üniversitesi Resim Bölümü öğrencileriyle birlikte yaptık bu çalışmalarımızı. Amacımız unutulmak üzere olan Kanaviçe'mizi, nakışımızı, kültürümüzü duvarlara nakşetmek, yeni nesillere bunları anlatmaktı. Ve bu sokağımız 17.si düzenlenen Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan Yahya Özsoy Topluma Hizmet Ödülü'ne layık görüldüm. Sanırım Türkiye'de bir ilkiz. Yani birçok yerde duvar boyama çalışmaları, sokak boyama, renklendirme çalışmaları var ama Kanaviçe'yi, nakışı duvarlara nakşeden ilk ilçeyiz. Bunun için de çok güzel bir çalışmamız oldu ve bu sokağımız aynı zamanda bizim sanat sokağımız. Festivallerimize, resim sergilerimizin, fotoğraf sergilerimizin yapıldığı bir sanat sokağımız da oluştu böylelikle. Tabii bu çalışmalarımız bununla yeterli kalmadı. Yani Kanaviçe'yi yaptık ama biz istedik ki Babadağ kültürünü duvarlara da nakşedelim. Babadağ kültürünü, Babadağ keşkeğini, tahıl darısını duvarlara da boyayalım istedik. Ve biraz sonra da o duvar boyama çalışmalarını da göreceğiz inşallah.
0: Orada ne vardı o duvar boyamasında?
2: O duvar boyamasında Babadağ kültürünü anlattık. Yani Babadağ deyince ilk akla gelen tekstil oluyor. Babadağ deyince ilk akla gelen keşkek oluyor. Biz de o duvar çalışmalarımızda tekstilin aşamalarını kalem kalem ilerleyerek çizimler yaptık. Aynı zamanda Babadağ keşkeğini anlattık. Babadağ manzarasını gösterdik. Ve Babadağ düğünlerin olmazsa olmazı tahıl darısını duvarlara boyadık. Yani siz Babadağ'a girdiğinizde Babadağ'la ilgili tüm bilgileri görebiliyorsunuz orada.

0: Babadağ'da yaklaşık 100 yıllık bir konağın içerisindeyiz ve burası belediye tarafından bir kültür evine çevrilmiş durumda. Ki hemen arkamdaki bu manzaradan da anlaşılacağı üzere Babadağ'ın tarihi ve geçmişi işte bu kültür evinin içerisinde yaşatılıyor. Kanaviçe işlemeleri gördük orada ve birçok şey var tabii ki. Hemen buraya da bir yer sofrası konulmuş. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Başka bir odaya geçeceğiz. Burada gırgır diye tabir edilen işte o temizlik malzemesi var, temizlik ürünü var. Yanımızda da yine Betül ablamız var. Ve tabii ki girdiğimiz odada da birçok şey var. Başka ne var abla?
1: Evet, Babadağ'ın kültürünü burada bez bebeklerle yansıttık. Yani bizim geleneklerimizi bez bebeklerle anlattık. Bizde düğünlerden 10 gün önce tahıl darısı çıkar oğlan evinde ve böyle süslü tepsilerle kız evine gider. Daha sonra sarmaşık kına gecesi şeklinde bayanlar arasında yapılan eğlencelerimizi bez bebeklerle anlatmaya çalıştık. Baş çözmemizi, pusat sermemizi ve tabii ki keşkeğimiz olmazsa olmazımız düğünlerimizin baş tacı keşkeğimizde yine burada bez bebeklerle anlatmaya

0: anlatmaya çalıştık.
1: Başka neler var abla? Şu
0: başka oraya girdiğinizde
1: giysiler de var değil mi?
0: Bunlar da yaklaşık 50 yıldan fazla, hatta bu gelinlik daha da fazla, yaklaşık 100 yıllık. 1918 yılında gelinlik olarak kullanılmış ve torunları tarafından kültürelimize bağışlandı. Diğer kıyafetlerimiz de yine 60-70 yıllık kıyafetlerimiz. Babadağ'da kullanılan
1: orada
0: kıyafetler.
1: Orada da bir şeyler var abla.
0: Anahtarlar, yani bu evin eski anahtarlarıymış. Onları oraya koyduk. Yine hacı bezi dediğimiz, düğünlerde gelinlerin kullandığı hacı bezi örtümüz, ebru dediğimiz örtülerimiz yine burada sergilendi. Çeyiz sandıklarımız burada,
1: evet, burada
0: sergilendi.
1: Sandık var.
0: Evet.
1: Oo, içinde de malzemeler var yine ama bunlar tabii zamanında kullanılmış değil mi abla?
0: Tabii ki, tabii burada kullanılmış zamanında. Biz kültür evini kurduğumuz zaman ilan ettik. Vermek istediğiniz, bağışta bulunmak istedikleriniz eşyaları sergileyelim diye. Sağ olsun halkımız çok büyük ilgi gösterdi.
1: Ve yani ilçenin tarihi burada yaşıyor.
0: Zamanında kullanılmış eşyalarımız. Yeni nesillere, yeni insanlara öğretmek için buraya koyduk.
1: Abi bize Babadağ ilçesini anlatın desek ne anlatırsınız?
2: Valla ben Babadağlıyım, buranın yerlisiyim. Yaklaşık olarak kendimi bildim bileli. Burada doğdum, burada büyüdüm. Kendim nakli yeşille uğraşıyorum, kendim denizle misal iş yarım. Buraya geldiğimde, yani buraya gelmek için can atıyorum denizden. Havasıyla, suyuyla, yemekleriyle, insanlarıyla mükemmel bir yer Babadağ. Bizim gözümüzde. Yani bugün misal Babadağ yerlisi bir insan denizli git desin götüremezsin.
1: Yani herkes burada yaşıyor.
2: Herkes burada yaşıyor.
1: İnsanlar nasıl peki?
2: Ben daha hiç Babadağ geldim de karnım aç gittim, bir çay ısmarlama diyen bir tane insan görmedim daha. Yani herkesin karnı doyup da gitmiştir bu memlekette. Yani her şeyle mükemmel yer Babadağ.

0: Babada ilçesinin birçok noktasında daracık sokaklar var. Araçların giremedi. Tabii şimdi buraların temizlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla da devreye eşekler giriyor. Akkız isimli bu eşek belediyenin kadrolu işçisi efendim. Tıpkı Osman abimiz gibi. Osman abi kolay gelsin.
1: Sağ olun, siz de kolay gelsin.
0: Nasıl gidiyor eşekle böyle temizlik yapmak bu daracık sokaklarda, senden dinleyelim.
1: Bayağı hali zor oluyor da. Araçların girmediği yerlere hayvanları topluyoruz.
0: Babadağ'da dolaşırken ilginç bir şey dikkatimizi çekti. Bakın hemen sol tarafında bir minare görüyorsunuz ama camisi olmayan bir minare bu. Peki cami nerede? Cami ise yaklaşık 50 metre ötesinde. Bunun ayrı bir hikayesi var, ilginç bir hikayesi var. 1936 yılında burada, yani bu Gündoğdu mahallesinde geniş çaplı bir yangın çıkıyor. Birçok bina alevlere teslim oluyor ve aynı zamanda minarenin yanı başındaki o cami de yanmaktan ne yazık ki kurtulamıyor. Minare sağlam kalmış o dönem ve yerinden de hiç kıpırdatılmamış. Tabii 15 yıl sonra bir vatandaş, bu mahallede yaşayan bir vatandaş demiş ki kendi arazime bir cami yaptırmak istiyorum. Ve o vatandaşın evi de bu yalnız başına bekleyen minarenin 50 metre ötesindeki bir noktadaymış o arazi ve oraya da bir cami yaptırılmış ve işte yıllardır aslında Babadağlıların görmeye alıştığı bu olay aslında onlara sıradan geliyor ama dışarıdan Babadağ'a gelenlerin oldukça dikkatini çeken bir görüntü. Tek başına bir minare caddenin ortasında, cami de hemen 50 metre ötesinde.

0: Baba da yöresel ürünleriyle de lezzetleriyle de ön plana çıkan ilçelerden bir tanesi. Bir masadayız. Burada abimiz var, ablalarımız var. Bir şeylerle uğraşıyorlar. Bu yaptıkları keten helvaymış. Hemen yanı başında da keşkek var. Onun da coğrafi işaret tescili için müracaatta bulunmuş. Şöyle bir dolandım ben. Abla kolay gelsin.
1: Pardon.
0: Ne yapıyorsunuz siz şimdi? Niye buna bu? Ne keten helvası değil mi?
1: Bunu keten helvası diyoruz.
0: Niye keten helvası denilmiş buna?
1: Bizim geleneğimiz eskiden yokluk zamanlarda böyle sobanın başında.
0: Sobanın başında.
1: Daha eskiden pekmezle, şeker yokken pekmezle yaparlarmış.
2: Osmansız evlerde duman.
0: İçinde ne var bunun şimdi?
1: Şeker.
0: Limon.
1: Un. Evet, bu üç şeyden oluyor, bu hale geliyor.
0: Sonra böyle 3-4 kişi herhalde toplanıyorsunuz.
1: Yapılması 3 kişi yeterli. Ama yenmesi için şunu bir 20-30 kişi yer yani.
0: 20-30 Zobanın kişi.
1: Üstünde de çayımızı koyuyoruz.
0: Tamam, şimdi bu son aşamaya mı geldi? Ne yapıyoruz şimdi?
1: Evet, son aşamaya doğru geldik. Saç teli gibi mi desem?
0: Saç teli gibi.
1: Oldu, bakın.
0: Oo. Bu şimdi yemeğe hazır mı?
1: Evet. Köveni bunun kaynar. Karlı havalarda dışarı koyarız. Donması
0: dışarıya.
1: Gerekiyor. Dışarıya. Yani eskiden evler hep içeride. Beton değil. Dışarı başka bir komşu bu un kokusunu duyduysa eğer, onu şaka amaçla o köveni yok eder. Gidersin, bakarsın yok. Hani.
0: Şaka amaçlı alırlar.
1: Şaka amaçlı alırlar. Sen kalırsın helvasız.
0: Helvasız
1: kalır. Yeniden çöveni kaynar.
0: Abla bitti diyorsunuz. Hala daha böyle çeviriyorsunuz.
3: Şansınızda. O kadar güzel olacak.
0: Öyle mi?
3: Evet. Bunun asıl önemli olan noktası zaten o. Denk düşmesi, küçüklü büyüklü çöven haline almaması lazım. O zaman da sıçan kuyruğu deriz.
0: Sıçan kuyruğu.
3: Kuyruğu olmaması lazım. Şimdi bu son demini geldi.
0: Dikkat ettim de hiç böyle havaya doğru kaldırmıyorsunuz sanki, böyle bastırarak mı çeviriyorsunuz abla bunu?
1: Aynı şekilde.
0: Aynı şekilde. Hadi bir daha çevir.
1: Tamam. Aslında bu kent kitliğine kopar ama şansınızdan çok güzel oldu.
0: Şansımızdan. Evet, bak biz çekim yapıyoruz ya ondan herhalde değil mi?
3: Şansımızdan.
1: Normalde biz bunu karlı havada yaparız.
0: Karlı havada.
3: Evet.
0: Ama havalar soğuk yine de.
1: Ben bak, bunu çövenine havamızı göre ayarladım.
0: Şimdi böyle bastıra bastıra çeviriyoruz.
3: Evet.
0: Kaç dakika sürüyor bu işlem? Bu çevirme işi. Yani göz kararım böyle, hani o saç teli gibi olduğunu görünceye kadar mı?
1: Şu anda oldu. Fazlasını yapıyoruz bile.
0: Şu anda fazlasını.
1: Evet. Hani satılan pişmaniyeler gibi bakın.
3: Şu tamam.
1: Bunu fincanı koyup da böyle desen yapmak istersen.
0: Aa, değişik. Bakın. Oh. O zaman yeğene afiyet olsun. Ellerinize sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Çok teşekkürler.
1: Evet.

0: Adana ilçesinde Salbakos yolu var ama bu yol bildiğiniz diğer yollardan farklı. Onu da bize Dağcılık Federasyonu il temsilcisi Ali Fuat Avcı anlatacak. Ali Fuat abi, nedir bu yolun özelliği, senden dinleyelim.
1: Evet, yolumuzun özelliği Baba Dağı'nın ve Denizli'nin sırtını yasladığı Karcı Dağı, coğrafi adıyla Akdağlar silsilesinin tarihteki adı. Kültür Bakanlığı Turizm Müdürlüğü de burayı tescilledi zamanında. Korunan alan olarak da tescilledi. Biz de burada yürüyüşçüler

0: bitti. Geçen seneden bu zamana kadar da Türkiye'nin değişik illerinden dağcılarımız ve doğa severlerimiz bu yolumuzu yürümeye başladılar. Belediyemiz de burada bize büyük katkı sundu. Hem yolun hazırlanması aşamasında hem gelen misafirlerin ağırlanması, onların ulaşım sağlanması aşamasında çok katkıları oldu. Yine bu sezon Mart ayı itibariyle başladı. Gördüğünüz gibi sular şu anda coşmuş durumda. Şelaleler.
1: Evet, onu diyeceğim. İnanılmaz manzara var. İnanılmaz bir yürüyüş yolu, sular akıyor şarıl şarıl.
0: Evet, tabii biz şu anda şehir merkezine yakın bir coğrafyadayız. Burada böyle aktığına bakmayın, yukarıda daha da çok durumda belki görüntülere yansıyacaktır. Yukarıda kar var, yavaş yavaş erimeye başlıyor. Bu kar suları eridikçe şelaleler coşuyor ve yolumuz daha renkleniyor. Dediğim gibi 80 kilometrelik bir kültür yolu. Biz kültürü, doğayı, tarihi birleştiren, aynı zamanda gastronomiyi birleştiren bir yol olarak düşündük bunu. 230 kilometrenin sonunda Kolezya Antik Kenti'nde bitecek. Ahtuda Antik Kenti'nde başlıyor. Bir diğer antik kentimiz olan Honaz ilçesindeki Kolezya Antik Kenti'nde bitiyor. Ama en güzel bölgesi şu anda bulunduğumuz Babadağ mevkii. Gerçekten inanılmaz bir coğrafyası var. Kendine has bir kültürü var. Babadağ'ı gezip gördüyseniz, Babadağ taksi işletmesi olmayan, benzin istasyonu olmayan, trafik ışığı olmayan, kendine özgü bir yapısı olan bir beldemiz. Gerçekten biz bütün Türkiye'deki doğa severleri, yürüyüşçüleri bu kültür yoluna bekliyoruz. Dağcılık Federasyonu da bizim bu projemizi destekliyor. Buradaki belediyemiz ve kaymakamlığımız gibi. 2 yıldır Dağcılık Federasyonu da buraya etkinlik düzenliyor. 3 gün olmak kaydıyla bütün Türkiye'deki dağcılara duyurmuş oluyoruz. Biz sizin vasıtanızla da bu yolumuzu Türkiye'ye tanıtmak isteriz. Bütün doğa severleri, misafirleri, dağcıları, bütün vatandaşlarımızı
1: buraya bekleriz.
0: Her türden insanların yürüyebileceği parkurlarımız mevcut. Tamamen doğayla iç içe. Duyduğunuz gibi işte su sesleri, kuş sesleri içerisinde vakit geçirebilecekler bir parkur haline getirdik. Bir kültür yolu kısacası bu. Herkesi bekliyoruz. Size de çok teşekkür ederiz bizlere bu fırsatı sunduğunuz için.
1: Anadolu diyarında bu hafta ismini sırtını yasladığı dağdan alan Denizli'nin Babadağ ilçesindeydik bir başka programda. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Türkiye'nin ihracatı Mart'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla %6,4 azalışla 21 milyar 899 milyon dolar, ithalatı ise %8,2 yükselişle 33 milyar 120 milyon dolar olarak gerçekleşti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
6: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
4: Reklam.
3: A Haber Radyo.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.

0: Aselsan, kamuyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamada yeni iş anlaşmasını duyurdu. Aselsan'la uluslararası müşterileri arasında hava savunma, radar, elektronik harp, elektrooptik, aviyonik ve haberleşme sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 125,1 milyon dolar tutarında satış sözleşmeleri imzalandı.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Biz çocuğumuza yeterince vakit geçirmezsek, ona gereken ilgiyi göstermezsek, saygıyı göstermezsek, çocuk tabii ki bunları dışarıda aramaya başlayacak.
1: İlgisizlik ve yalnızlık çocukları dijital dünyanın karanlık yüzüyle baş başa bırakıyor.
0: Evdeki etkileşimin, evdeki iletişimin, evde birlikte vakit geçirmenin, evdeki mutluluğun artması çok ama çok önemli. Aksi halde zaten bu tarz olan çocuklar, yani bunu yapan aileler zaten bu tarz durumlarla karşılaşmıyorlar. O yüzden ebeveynlere en büyük tavsiyem bu.
1: İnternet ve sosyal medyada tehditlere karşı yeni bir dönem başladı. 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi resmi gazetede yayınlanarak yasalaştı.
0: Online ortamlarda, sosyal medya üzerinden ya da oyunlar üzerinden maalesef bu tanımadığı kişileri evlerine alabiliyorlar. Dolayısıyla bu 15 yaş altı sosyal medya yasağını, aslında sosyal medya sınırlandırmasını ben bu anlamda olumlu buluyorum.
1: Değişiklikle birlikte çocukların dijital ortamlardaki güvenliğini sağlamayı hedefleyen önemli başlıklar bulunuyor. Bundan böyle platformlarda 15 yaş altı için sınırlama ve yaş doğrulama şartı olacak. Ebeveyn kontrolü olmadan işlem yapılamayacak. Düzenleme kapsamında dijital oyun platformları da yasaya girdi.
2: Denetlenmiyor, milyarlarca dolar para kazanıyorlar, reklam veriyorlar, ticaret yapıyorlar ama hiçbir sorumluluğu üstlenmiyor. Böyle bir şey mümkün değil. Dünyanın hiçbirinde böyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti muz cumhuriyeti değil. Burada para kazanıyorsanız, bakın 30 milyon oyuncudan bahsettim. Bunun hem sorumluluğunu alacaksınız, hem içeriği denetleyeceksiniz, hem de yasal her türlü müeydeye uyum göstereceksiniz.
1: Söz konusu oyun şirketleri artık sorumluluktan kaçamayacak. Günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformlarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu olacak. Oyun platformları usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak ve ebeveyn onay mekanizmalarını sistemlerine entegre edecek. Çocukların korunmasına yönelik kurallara uymayan platformları ağır yaptırımlar bekliyor. Uymayana %90 bant daraltma ve 30 milyon lira ceza kesilecek. Teknoloji şirketlerini ve milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren sosyal medya ve oyun platformlarına ilişkin söz konusu maddeler, şirketlerin altyapılarını yeni mevzuata uyumlu hale getirebilmeleri amacıyla 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

0: Efendim yeniden hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz yeni saatimizde de. Sevgili izleyenler, internet ve sosyal medyada yeni bir dönem başladı artık. 15 yaş sınırının getirildiği yasa değişikliği resmi gazetede de yayımlandı. Yeni kanunla birlikte 15 yaş altı çocuklara yönelik güvenli dijital alanlar oluşturulacak. Kontrollü kullanım da teşvik edilecek.
1: Biz çocuğumuza yeterince vakit geçirmezsek, ona gereken ilgiyi göstermezsek, saygıyı göstermezsek çocuk tabii ki bunları dışarıda aramaya başlayacak.
2: İlgisizlik ve yalnızlık çocukları dijital dünyanın karanlık yüzüyle baş başa bırakıyor.
1: Evdeki etkileşimin, evdeki iletişimin, evde birlikte vakit geçirmenin, evdeki mutluluğu,

0: artması çok ama çok önemli. Aksi halde zaten bu tarz olan çocuklar, yani bunu yapan aileler zaten bu tarz durumlarla karşılaşmıyorlar. O yüzden ebeveynlere en büyük tavsiyem bu.
1: İnternet ve sosyal medyada tehditlere karşı yeni bir dönem başladı. 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi resmi gazetede yayınlanarak yasalaştı.
0: Online ortamlarda, sosyal medya üzerinden ya da oyunlar üzerinden maalesef bu tanımadığı kişileri evlerine alabiliyorlar. Dolayısıyla bu 15 yaş altı sosyal medya yasağını, aslında sosyal medya sınırlandırmasını ben bu anlamda olumlu buluyorum.
1: Değişiklikle birlikte çocukların dijital ortamlardaki güvenliğini sağlamayı hedefleyen önemli başlıklar bulunuyor. Bundan böyle platformlarda 15 yaş altı için sınırlama ve yaş doğrulama şartı olacak. Ebeveyn kontrolü olmadan işlem yapılamayacak. Düzenleme kapsamında dijital oyun platformları da yasaya girdi.
2: Denetlenmiyor, milyarlarca dolar para kazanıyorlar, reklam veriyorlar, ticaret yapıyorlar ama hiçbir sorumluluğu üstlenmiyor. Böyle bir şey mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti Muz Cumhuriyeti değil. Burada para kazanıyorsanız, bakın 30 milyon oyuncudan bahsettim. Bunun hem sorumluluğunu alacaksınız, hem içeriği denetleyeceksiniz, hem de yasal her türlü müeydeye uyum göstereceksiniz.
1: Söz konusu oyun şirketleri artık sorumluluktan kaçamayacak. Günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformlarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu olacak. Oyun platformları usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak ve ebeveyn onay mekanizmalarını sistemlerine entegre edecek. Çocukların korunmasına yönelik kurallara uymayan platformları ağır yaptırımlar bekliyor. Uymayana %90 bant daraltma ve 30 milyon lira ceza kesilecek. Teknoloji şirketlerini ve milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren sosyal medya ve oyun platformlarına ilişkin söz konusu maddeler, şirketlerin altyapılarını yeni mevzuata uyumlu hale getirebilmeleri amacıyla 6 ay sonra yürürlüğe girecek.
3: Ve akran zorbalığı son yılların en önemli sorunlarından bir tanesi kuşkusuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde akran zorbalığının araştırılmasına ilişkin kurulan alt komisyon raporunu tamamladı sevgili izleyenler. Dikkat çeken tespitlerin yer aldığı bu raporda da komisyon çocuğa karşı şiddet ve zorbalık milli güvenlik sorunu olarak ele alınmalı önerisinde bulundu. Bakalım şimdi ayrıntılar.
4: Akran zorbalığı milli güvenlik sorunu olarak değerlendirildi ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınması istendi.
5: Akran zorbalığının da rengi, boyutu, şiddeti değişti diyebiliriz.
4: Akran zorbalığının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesine ilişkin alt komisyon raporunu tamamladı. AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü başkanlığındaki komisyon raporu 10 ana bölüm ve 308 sayfadan oluşuyor. Raporda akran zorbalığı ile mücadelede eğitimsel, idari ve hukuki süreçlerin bir bütün olarak ele alınması üzerinde duruluyor. Raporda ayrıca rehberlik ve psikososyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, velilerin sürece daha fazla dahil edilmesi, medya ve dijital mecraların rolünün dikkate alınması ve hukuki süreçlerde çocukların haklarının gözetilmesinin büyük önem taşıdığı belirtiliyor.
5: Biz buna akran nezaketi diyoruz. Yani akran zorbalığı değil, en önemli ayaklarından biri ailelerin bu konuda eğitilmesi.
4: Akran zorbalığı kavramı yerine akran nezaketi ifadesinin kullanılması istendi raporda. Sınıf mevcutlarının makul ve yönetilebilir seviyeye çekilmesi önerildi. Cep telefonu kullanımı kısıtlansın denildi.
5: Önerilerimizin arasında özellikle rehber psikolojik danışmanların sayısının artırılması.
4: Ebeveynlere ilişkin de öneri getirildi raporda. Çocukların duygusal gelişiminde babaların sürece dahil edilmesinin önemine dikkat çekildi. Mecliste çocuklara ilişkin bir ihtisas komisyonu kurulması önerildi. 2018 ila 2024 yılları arasında şiddete dayalı disiplin cezası alan öğrenci sayıları da raporda paylaşıldı. Buna göre toplamda 75.847 öğrenci şiddetten dolayı disiplin cezası aldı.
3: Efendim şimdi Gülistan Doku soruşturmasındaki son duruma bakacağız. Gülistan Doku cinayet soruşturmasında müfettişler raporlarını tamamladı. Bilirkişi raporu hazırlandı. Raporun detaylarında ne var, son durumu öğreneceğiz biz de. A Haber muhabiri Yüksel Akalan ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. Günaydın Yüksel, nedir son durum?
6: Günaydın Merve Özkan. Takvim yaprakları 5 Ocak 2020 tarihini gösterdiğinde kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında her geçen gün yeni deliller, yeni bulgular ortaya çıkarken sır perdesi de aralanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün itibariyle önemli iki gelişme yaşandı. Bu iki gelişmeden birincisi tabii ki hem İçişleri Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler tarafından raporlar tamamlandı ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na artık raporların da teslim edildiğini belirtelim. Peki bu raporlarda neler bulunuyor? Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen baş müfettiş tarafından yine o dönemde Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesi'ne giriş çıkış kayıtlarının silindiği biliniyordu. Tabii buna ilişkin hem kayıtların neden silindiği, kayıtların silindiği tarihte çalışan memurların isimlerinin yer aldığı rapor tamamen şu an itibariyle hazırlandı ve artık Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. Diğer bir rapor ise yine İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen polisiye baş müfettişleri tarafından hazırlandı. O raporlarda ise hem tutuklanan Tuncay Sonal dönemin Tunceli Valisi'nin çalıştığı dönemdeki görevlilerin isimleri yer alıyordu yine raporda. Bu görevliler tarafından herhangi bir ihmal söz konusu muydu ya da kamera kayıtlarının, PTS kayıtlarının silinmesiyle ilgili kimlerin suçu varsa bununla ilgili geniş bir rapor hazırlandı ve artık Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı teslim edildi. Tabi raporların tamamlanmasının ardında artık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından raporlar incelenecek ve yeni gözaltılarında yaşanabileceği ihtimali de doğmuş durumda. Diğer bir gelişme ise dün itibariyle yine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir yazı gönderildi ve bu yazıda Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku ve babası Halit Doku'dan DNA örnekleri alınması istendi. Aile dün itibariyle Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na giderek kan, saç, tırnak ve doku örnekleri verdi. Alınan bu DNA örnekleri de yine kasten öldürme suçundan tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı araçta bulunan DNA izleriyle karşılaştırılacak. Tabi araçla ilgili şöyle bir gelişme de var. Mustafa Türkay Sonel kasten öldürme suçundan tutuklanan valinin oğlu o dönemde kullandığı aracı başkasına satmıştı ve yine aynı aracın aynı modeli, aynı rengi ve aynı plakada başka bir araç kullanmaya başlamıştı. Bu da yine soruşturma kapsamında tespit edildi ve aracın satıldığı kişiye ulaşıldı. Ardından araç kriminal inceleme için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Yine o noktada da kriminal incelemesi tamamlandı. Çıkan DNA örnekleriyle birlikte artık anne ve babadan alınan DNA örneklerinde karşılaştırılacağını belirtelim. Tabii tüm bunlar yaşanırken bir diğer yanda da Tunceli'de 30 kişilik özel bir ekip kurulmuştu ve JASAT, JAK timleri tarafından da Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmaları da devam ediyor. Tabii arama çalışmaları şüphe duyulan noktalarda ve gizli tanığın ifadesi doğrultusunda belirlenen 20 ayrı noktada devam ettiğini belirtelim. Arama çalışmalarında yeraltı görüntüleme cihazlarının yanı sıra cansız insan kalıntılarını tespit edebilen kadavra köpeklerinde kullanıldığını belirtelim. Tabii soruşturma kapsamı derinleşirken bir diğer yandan da Gülistan Doku'nun cansız bedeninin nereye gömüldüğü, mezar yerinin nerede olduğu da tespit edilmeye çalışılıyor. Bununla ilgili de yine ekiplerin 7/24 esasıyla da Tunceli'de çalışmalarını titiz bir şekilde sürdürdüğünü belirtelim. Toparlayacak olursak Gülistan Doku soruşturmasında İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler raporlarını tamamladı ve o dönemde Gülistan Doku'nun kaybolduğu dönemde hastane kayıtlarının silinmesi ve aynı zamanda yine kamera kayıtlarının silinmesi ve o dönemde tutuklanan Tuncay Sonel dönemin valisi, Tuncay Sonel döneminde çalışan memurların herhangi bir ihmali var mı yok mu sorusunun cevapları da yine bu raporlarda kesinleşecek diyerek sözü tekrar sizlere bırakalım.
3: Yüksel Akalan'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Şimdi ekranlarınıza da yansıyor bu skandal görüntüleri konuşacağız sevgili izleyenler. Antalya'da 12 Nisan 2024'te yaşanan teleferik faciasında onlarca kişi yaralanmış, yüzlerce kişi ölüm tehlikesi atlatmıştı hatırlarsanız. İşte tam o anlarda CHP yönetiminin lüks yatta görüntüleri ortaya çıktı ve bu durumda partiyi karıştırdı. Yattaki isimlerden biri olan CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın krizi yatıştırmak için peş peşe yaptığı savunmalarsa tartışmaları dindirmek yerine daha da büyüttü.
7: Bize yakın bir insan alıyorsunuz. gözaltına. Telefonunu el koyuyorsunuz. Sonra onu serbest bırakıyorsunuz. Sonra o telefondaki tüm videolar özelimiz alınıyor emniyetteki bir çete tarafından.
8: Görüntüleri kim sızdırdı sorusuna bu iddialı yanıtı vermişti. Ama perde arkasındaki gerçek bambaşka çıktı. Yayılan görüntülerin

0: yatın sahibi Hazım Giray tarafından paylaşıldığı öne sürüldü.
1: Hazım var, genel başkanımız var, sevgili eşim. Alkış.
2: Ben varım. Biz paylaşmadık. Biz paylaşmadık, bir daha söylüyorum.
0: CHP yönetiminin ailece gittiği yat tatilinin görüntüleri CHP'yi karıştırdı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın Ali Mahir Başarır'a sert tepki gösterdiği iddia edilirken Başarır durumu toparlamak için peş peşe savunma yaptı. Ama o savunma da ters tepti.
2: Özgür Özel ve kurmayları lüks sektörde eğlendi. Teleferik faciası takıştı. Oysa bu bir yalan. Bu bir montaj.
0: Başarır önce görüntüler montaj dedi. Ancak yatta bulunan CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın kayıtta tarihi açıkça dile getirmesi bu savunmayı daha başından çökertti.
3: 2024'teyiz.
0: Başarır bu kez de skandalı derin devlete bağlamaya çalıştı.
2: Damatlar ihale sihale bizleri mi takip ediyor? Bir planı derin bir yapıyla birlikte, çeteyle birlikte sistematik bir şekilde uyguluyorlar.
0: Bu iddia da çok geçmeden çöktü. Görüntülerin yayılmasına sebep olan kişinin aynı zamanda yatta görüntüyü kaydeden Hazım Giray olduğu iddia edildi.
1: Hazım var, genel başkanımız var.
0: Üstelik Başarır Hazım Giray'la oldukça yakın ilişki içindeydi. Öyle ki Giray'a meclisin kendisine tahsis ettiği çakarlı makam aracını bile kullandırmıştı.
2: Ben, ailem, çocuklarımız, yani 3-4 aile bir tatil yaptık.
0: Başarır skandal görüntüleri aklamaya çalışırken farkında olmadan yeni bir tartışmanın da kapısını araladı. Ailece birlikteydik dedi. Yani organizasyonun önceden planlandığını ve Antalya'daki teleferik faciasına rağmen iptal edilmediğini itiraf etmiş oldu.
1: Hazım var, genel başkanımız var, sevgili eşim.
2: Alkış.
3: Ben varım.
4: Ve CHP'deki krizi de konuşmaya devam ediyoruz. CHP fiilen dörde bölünmüş durumda sevgili izleyenler. Kim kiminle hareket ediyor? Hangi vekiller kime neden karşı? Kulislerde neler konuşuluyor? Gelin bakalım şimdi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi olarak ayaktayız. Dimdik ayaktayız.
6: Hadi oradan. Hadi oradan.
7: Parti ikiye bölündü.
8: İmamoğlu'cular, Özelciler, Kılıçdaroğlu'cular ve üçüncü yolcular.
4: CHP'den İsrail'in saldırısına maruz kaldı. Ekranlarınıza canlı olarak getirdik. Şu anda bir de devam eden süreç var. Onu da hemen haritamızda ekranlarınıza canlı olarak getirelim. 12 Nisan'da hareket etmişlerdi İspanya'dan, Barcelona'dan ve Girit açıklarında alıkonuldular sevgili izleyenler. Şu anda buradaki o yoğunluğu da görebiliyorsunuz. 29 Nisan gecesinde Girit adası açıklarında, ancak uluslararası sular burası, onu da söyleyelim yine, hukuk dışı müdahalede bulunularak aktivistleri taşıyan tekneler saldırıya uğradı sevgili izleyenler. İsrail ordusu tarafından, bakın bulunduğu yerde burası, şu anda canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz bu görüntüleri. Ve bir tarafta da Yunan karasularına dönen bir grup tekne dışında diğer teknelerde de zararlar mevcut. Yine o teknelere de saldırılarda bulundular. Yolculuk edilemeyecek hale getirdi İsrail ordusu ve Yunanistan'a getirdiği aktivistler de şu anda bekleme halinde. Biz de ona bakacağız. Hemen dönelim, arkadaşımız aktaracak bizlere. Misyonun devamı için şu anda bekliyorlar. Onlar da yollarına devam edecekler. Gazze'ye yaklaşık 600 mil uzaklıktalar şu anda. Bakalım bundan sonrasında ne olacak? İsrail'in Girit açıklarında Sumud filosuna saldırısının ardından Atina yönetimi de karıştı çünkü. Yunanistan'da hükümet İsrail'in suç ortağı olmakla suç açıklanıyor sevgili izleyenler. Hemen İlhan Tahsin'e dönelim biz de. Yunanistan'da bizi bekliyor. Son durumu aktaracak. Neler söyleniyor o konuda? İsrail ordusu uluslararası sularda saldırılarda bulunuyor. Yunan hükümeti bu noktada nasıl bir etki bıraktı? Çünkü görüyoruz ki tepkiler de yükseldi halk tarafından. Neler söyleniyor? Devam edebilecek mi acaba buradaki Sumud filosundaki aktivistler yollarına?
9: Teşekkür ederim Merve Özkan. Gerçekten Yunanistan, öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Yunanistan insan hakları, demokrasi ve uluslararası hukukta sınıfta kaldı. Yunanistan parlamentosunda, 300 sandalyeli parlamentoda temsilcileri olan partiler, sadece onlar değil, parlamentoya giremeyen partiler dahi açıklama çıkardılar ki Miçotakis hükümetini katil İsrail devletiyle işbirliği yapmakla, katil Netanyahu ile birlikte hareket ederek Yunanistan'ın insan haklarına olan saygısını ayak

0: altına aldığını bas bas bağıra bağıra söylüyorlar. Artık yazılı açıklamalar. Dün 1 Mayıs'tı ve birçok kentte, Yunanistan'da başta Atina olmak üzere yürüyüşler yapıldı ve bu yürüyüşlerde de zaten bu dile getirildi. Bugüne baktığımızda biraz önce siz de söylediniz. Evet, katil İsrail Devleti uluslararası sularda, ancak Mora Yarımadası ve Girit arasında Sumut filosuna müdahale etti. Dolayısıyla da oradan onları alıkoydu. Dün Girit'te özellikle Yerapetra bölgesinde ilginç görüntüler ve olaylar yaşandı. Neden mi? Çünkü 176 kişi, bunlardan 34'ü City Hastanesi'ne kaldırıldı. Aralarında, yüzlerinde, bedenlerinde yaralanmalar var. Bunlar tedavi oldu. Bunlar hastane yönetiminden belge istediler Merve Özkan. Yani neden tedavi oldular, nedir bu çektikleri diye hastane yönetimi belge dahi veremeyiz, emir var. Bakın, yani baktığımız zaman dün ilginç olaylar, ki bunları hiçbir haber kanalları gündeme getirmedi. Bizim kaynaklardan aldığımız ve oradaki Komünist Partisi, Kappa Kappa Epsilon dedikleri Yunanistan Komünist Partisi'nin yetkilisiyle bizzat görüştük ve bize bunları aktardı. Onlara sandviç götürdüklerini, onların yanında olduklarını ve Yunanistan'ı buradan deport etmesi bu hiç de hoş olmadığını bu insanların. Çünkü onların hem biletlerini Yunanistan Dışişleri Bakanlığı karşılaması gerekirdi, hem de onlara en azından burada dinlenmeleri için yer ve yatak göstermesi gerektiğini dile getirdiler. Evet, Yunanistan bir suç işledi. Bunu tüm siyasi partiler Yunanistan'da söylüyor. Ancak Komünist Partisi burada da kalmadı. Avrupa Parlamentosu'nda temsilcisi aracılığıyla Kalas'a bir soru önergesi yatırdı. Yunanistan'a ne gibi soru soracaklar? Bu konuda Yunanistan insan haklarının, uluslararası hukukun neresinde olduğunu soruyorlar Avrupa Parlamentosu'nda dahi. Olay gittikçe büyüdü. Çünkü başlarda Yunanistan'dan hiç ses çıkmadı. İsrail bu operasyonu yaparken, gemilere asker indirirken, oradaki aktivistleri zorla döverken, darp ederken Yunanistan neredeydi? Hatta bu aktivistler SOS, yani yardım çağrısı bulundu uluslararası sularda. En yakın ülkelerden biri de Yunanistan anakaraya. Dolayısıyla oraya Yunan sahil güvenlik botları dahi gitmedi. Bazı yatlarda delikler olduğunu, bazı Sumut filosunun yatlarında, oraya giden teknelerde delikler olduğunu, su aldığını, kendi imkanlarıyla bu delikleri tıkamaya çalıştıkları da şu anda Girit'te en fazla konuşulan. Evet, Girit'in şu anda, bugüne geldiğimizde Girit'in 2,5 mil açığında hava şartları nedeniyle ve Yunan makamlarının izin vermemesi nedeniyle, çünkü artık Yunan makamları, çünkü Yunan karasularında Ierapetra limanının, Girit'in bu defasında haritada görüldüğü gibi Girit'in güney doğusunda, artık yani güney batısında değil, güney doğusunda şu anda demirlemiş vaziyette. Hava şartları oldukça yüksek, rüzgarlar esiyor burada ve bu teknelerin açılması tehlikeli diye Yunanistan makamları bunlara açılış izini, yani denize açılmaları ve yollarına devam etme izini vermiyor. Dolayısıyla da şu anda onların orada yiyecek içecekleri ne durumda, o da bilinmiyor. Baktığımız zaman Yunanistan şu anda o bölgede bu aktivistlere halen kendi karasularında olmasına rağmen yardım elini uzatmıyor. Sadece denize açılamazsınız diyorlar. Bakalım ilerleyen bültenlerde yine gelişmeler olursa aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım Merve Özkan.
1: İlhan Tahsin, teşekkür ederiz paylaştığım bilgiler için. Son durum böyleydi sevgili izleyenler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki son yaşananlara bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın üzerinden 2 ay geçmesiyle Kongre'ye mektup yazdı. Mektubunda İran'la savaş halinin sona erdiğini belirtti. Ayrıca Trump bu açıklamayla Kongre'den ek bir yetki ya da onay almasına gerek bulunmadığına dikkat çekti.
2: ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'ne resmen bildirimde bulundu. İran'la savaşın bittiğini duyurdu. ABD yasalarına göre başkanın 60 günü aşan askeri operasyonlar için Kongre'yi bilgilendirmesi ve onay alması gerekiyor. Bu yüzden Trump, İran savaşının üzerinden 2 ay geçince Kongre'ye mektup yazdı. 7 Nisan'da imzalanan geçici ateşkesin ardından taraflar arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığını belirtti. Bu yüzden İran'la savaşın bittiğini duyurdu. Ancak sahadaki belirsizlik devam ediyor. Operasyonların ardından ateşkes sonrası müzakere süreci netlik kazanmadı. İran cephesi, ABD'nin imkansız taleplerden vazgeçmesi halinde masaya oturmaya hazır olduğunu açıklarken, Trump, Tahran'ın teklifini yetersiz bulduğunu söyledi. Öte yandan Trump'ın açıklaması yeni bir stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor. ABD basınına göre Trump, savaş bitti açıklamasıyla 60 günlük süreyi sıfırlamayı ve gerektiğinde yeniden askeri adım atabilmeyi hedefliyor. Ayrıca Trump, mektubunda ABD ordusunun gerekli görüldüğü takdirde bölgedeki askeri varlığını güncellemeye devam edeceğini belirterek yeni operasyonlara da açık kapı bıraktı. Anayasal 60 günlük sürenin dolmasına saatler kala yapılan bu hamle, onaysız başlatılan askeri operasyonlara yönelik hukuki tartışmaları bypass etme girişimi olarak değerlendiriliyor. Savaş Bakanı Pete Hegseth ise ateşkesin 60 günlük süreyi askıya alabileceğini savundu.
1: Efendim şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde de savaşın maliyeti konuşuluyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri savaşının maliyeti tartışmalara sebep olmuş durumda. Pentagon, İran savaşının maliyetini 25 milyar dolar olarak açıkladı ama Amerika Birleşik Devletleri medyasına göre bu rakam 50 milyar dolar civarında. Demokratlarsa savaşın küresel ekonomiye maliyetini 600 milyarla 1 trilyon dolar arasında hesaplıyor.
3: Saldırıların tahmini maliyeti 2 ayda 25 milyar dolar.
2: Pentagon savaşın maliyetini 25 milyar dolar olarak açıkladı. Ancak ABD medyasına göre asıl rakam bunun tam iki misli, yani 50 milyar dolar. CBS News'e göre savaşta yaşanan mühimmat kaybı bu hesaplamalarda yer almıyor. ABD 40 gün süren savaşta 24 adet MQ-9 insansız hava aracı kaybetti. Her bir aracın maliyeti 30 milyon dolar olarak hesaplandı. Saldırılarda hasar gören tesisler ve altyapının yeniden yapılması gibi başlıklarla bu rakamın katlanacağı tahmin ediliyor. Savaşın doğrudan ve dolaylı maliyeti Kongre'de de tansiyonun yükselmesine neden oldu. Demokrat Rouhani ile Savaş Bakanı Pete Hegseth karşı karşıya geldi.
3: İran savaşı yüzünden yükselen gaz ve gıda fiyatlarının gelecek yıl Amerikan halkına ne kadar maliyeti olacak?
4: Ben size İran'ın bir nükleer silahının maliyetini soruyorum.
3: Size fırsat sunuyorum.
4: Ben de size basitçe soruyorum. Siz iç meselelerle ilgili tuzak sorular soruyorsunuz. Ben sormuyorum.
3: Ben maliyetleri soruyorum. Siz tuzak soru sorduğumu söylüyorsunuz.
4: Neden İran'ın nükleer bir silaha sahip olmasını önlemenin maliyetini sormuyorsunuz? İran'ın nükleer bomba elde etmemesini sağlamak için ne kadar öderdiniz?
2: Demokratlara göre savaşın küresel ekonomiye maliyeti ise 600 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında değişiyor.
1: Ve yurda dönelim tekrar. İzmir'de bir yandan Efes 2026 tatbikatı, diğer yandan da eğitim faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda yerli hücum bot Karayel ile Bahadır Adası açıklarında bir tatbikat icra edildi. Karayel seyir ve manevra kabiliyetiyle göz doldurdu. Ayrıca eğitimin başka bir bölümünde mağarada, sığınak ve tüneldeki hedefler imha edildi.

0: yerli hücum botta çıkarma yapıldı. Senaryo gereği düşman işgalindeki alanlar ele geçirildi. İzmir'de yapılan Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında gerçekleşen eğitim faaliyetleri nefes kesen görüntülere sahne oldu.
1: Karayel botunda ikisi personel, toplam 17 mürettebat bulunuyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Karayel botu 2025 yılı Aralık ayında envantere alındı. Yüksek dalga seviyesine mukavemet gösteriyor. Aynı zamanda kısmi balistik korumaya da sahip.
0: Askerler eğitimde senaryo gereği çıkarma yaptı.
1: Bahadır Adası açıklarında devam eden Karayel hücum bot eğitimine Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte dost ve kardeş ülkelerden 117 amfibi deniz piyadesi ve 58 komando katıldı.
0: Eğitimde milli hücum bot Karayel seyir ve manevra kabiliyetiyle göz doldurdu.

0: Efes 2026 tatbikatı 11 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Tatbikatın yanında eğitim faaliyetleri de sürüyor. Şu anda Karayel hücum botuyla sahadayız. Eğitim faaliyetlerini takip ediyoruz. Karayel hücum botu Efes tatbikatına ilk kez katılacak ve maksimum sürati 60 knot. Şu anda en yüksek hızla devam ediyor. Karayel hücum botu aynı zamanda her türlü koşulda operasyon kabiliyetine sahip. Botta toplam 17 personel bulunuyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Karayel botunda 15 personelle birlikte bir operatör ve operatör yardımcısı var. Görevleri ise oldukça zor. 15 kişilik personeli özellikle bot harekatlarında yüksek hızla karaya ulaştırma.
1: Mehmetçik ve diğer ülke askerleri çıkarma görevini başarıyla tamamladı. Timler düşman hattına ulaştı. Eğitim faaliyetlerinin başka bir bölümünde ise mağara, sığınak ve tünelde arama gerçekleştirildi.
0: Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı 11 Nisan'da başladı. 21 Mayıs'a kadar devam edecek. Tatbikata yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında mağara, sığınak, tünel arama eğitimi şu an itibariyle gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda eğitime 10 ülkeden toplam 93 personel katılıyor.
1: Eğitimde yerli ve milli cihazlar kullanıldı.
0: Efes 2026 eğitim faaliyetleri kapsamında özellikle mağara ve tünel arama faaliyetlerinde dedektör ve mayın dedektörünü kullanan personel oldukça önemli. Arazide temkinli bir şekilde ilerliyor ve işte kullandığı Ozan yerli ve milli dedektörümüzle arazideki metalleri tespit ediyor. Şu anda bir demir içeriği olan bir betonu belirledi ve orayı birazdan işaretleyecek.
1: Askerlerden önce arama köpeği mağara, sığınak ve tünele girdi. Daha sonra ise askerler sisteme yaptı. Mağara, sığınak ve tüneldeki düşmanlar etkisiz hale getirildi. Patlayıcılar imha edildi. Bölgenin ele geçirilmesiyle görev başarıyla tamamlandı.
2: Efendim, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının emniyet müdürü babanın ruhsatlı silahlarıyla düzenlenmesi, silah saklama ve bulundurma koşullarını da yeniden gündeme getirmiş durumda. Yeni dönemde ruhsatlı silahların evde özel kasalarda saklanması şart olacak.
3: Bireysel silahlanmaya karşı denetimler artacak, ruhsatlı silah sahiplerine özel kasa şartı getirilecek. Kahramanmaraş'taki okul saldırısının 1. sınıf emniyet müdürünün ruhsatlı silahlarıyla gerçekleştirilmesi, silahların saklanma ve bulundurulma koşullarını yeniden gündeme getirdi.
4: Evden getirdiği silahlarla okulumuzun 2 sınıfına girmek suretiyle, rastgele ateş etmek suretiyle okulda büyük bir katliam yapıyor.
3: Yeni düzenleme ile birlikte ruhsatlı silah sahibi kişilerin evlerinde güvenlikle özel kasa bulundurması zorunlu hale getirilecek.
5: Risk ve tehdit analizlerinin yeniden gözden geçirilmesi, yenilenmesi, bunların tekrar bir masaya yatırılmasını istiyoruz.
3: 5 yılda bir yapılan denetim ve kontrol süreçlerinin yılda 1'e indirilmesi de gündemde. Yeni düzenlemeyle silahların çocukların erişimine kapalı şekilde muhafaza edilmesi ve ailelere sıkı denetimlerin getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca psikolojik testlerinde artması gündemde. Ruhsat alacak kişilerin belirli aralıklarla psikolojik testlerden geçirilmesi ve ruhsat durumunun bu testlere göre yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.
6: Bu sorunla mücadelemizi sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.
3: Amerika ve Avrupa'daki örneklere bakıldığında ruhsat öncesi denetimin bir parçası olarak güvenli saklama alanları da kontrol ediliyor. Yapılacak düzenleme için tüm bu örnekler ele alınacak ve silahların çocukların ya da başka kişilerin eline geçmesinin önüne geçilecek.

0: Sevgili izleyenler, İsviçre'de 30 yaşındaki bir girişimci ülkesinin medeni kanundaki 100 yıllık bir yasal boşluğu keşfederek kendine sembolik bir imparatorluk kurdu. Ülke genelinde sahipsiz görünen arazileri üzerine geçirdi ve açtığı internet sitesinde kendini İsviçre kralı ilan etti. Ve yine bu bünyesinde de ormanlar, tarım alanları ve hatta kamuya açık 83 adet yol bulunuyor.
1: Yıllık yasal boşluğu fırsata çevirdi. Sahipsiz arazileri toplayıp Avrupa'nın göbeğinde kendini kral ilan etti. Olayın merkezinde İsviçre Medeni Kanunu'nun 658. maddesi var. Kanuna göre tapuda sahipsiz görünen bir taşınmaz, belirli hukuki şartlar sağlandığında kişiler tarafından alınabiliyor. İşte hikayenin bu noktasında da Jonas Laviner devreye giriyor. 1994 doğumlu Laviner, ülkenin hukuk sistemindeki bu açığı fark edip Avrupa'nın göbeğinde kendi krallığını kurmayı başardı.
2: İsviçre'de bu bilgiler genellikle internette herkese açıktır. Mülkün kime ait olduğu bunu kendiniz kontrol edebilirsiniz. Ama ben başladığımdan beri günde 1000 adet kadar sorgulayabiliyordunuz ve hiçbir sorun yaşamadan.
1: Laviner'in imparatorluk kurma adımları 20. yaş gününde babasından hediye olarak aldığı bir araziyle başladı. Daha sonra sistemdeki boşluğu fark eden genç girişimci, kısa sürede ülkenin 9 farklı idari noktasında tam 148 adet arsayı yasal yollarla üzerine geçirdi. Kısa sürede 117 bin metrekarelik devasa bir araziye hükmetmeye başladı. Adına da Laviner İmparatorluğu dedi. Laviner daha da ileri gitti, önce kilisede törenle taç giydi. Ülkesinin internet sitesinde kendisi ve ailesi için kraliyet lakapları kullanmaya başladı. Ancak bu durumda yasaldı. Çünkü Laviner krallık kavramını bir şirketin CEO'luğuna benzeterek İsviçre yasalarına uydu ve vergilerini ödedi. Kısa zamanda imparatorluğunu büyüten genç girişimci, aldığı arsaların kamuya açık yollarını bile üstüne geçirerek bakım ücreti talep etti. Yerli halkla zaman zaman ters düştü. Kendini kral ilan ettikten sonra bir de siyasete atıldı Laviner. Burgdorf kentinde kendi adını taşıyan listeyle girdiği seçimlerde, belediye başkanlığını kaybetse de kent parlamentosunda sandalye kazanmayı başardı. Olayların ardından İsviçre hükümeti harekete geçti. Sahipsiz araziler yasası konusunda yerel yönetimlere ön alım hakkı tanıyacak yeni sınırlayıcı yasal adımları gündemine aldı.
0: Evet, oldukça ilginç bir haberdi. Şimdi yine dünyadan başka bir haberle devam edeceğiz. Çin'in güneyinde tam 800 yıldır korunan efsanevi Peitian Antik Köyü halkın yasak şehri olarak biliniyor sevgili izleyenler. A Haber ekibi de asırlık geleneklerin, eski ticaretin ve ahşap mimarinin yaşatıldığı o gizemli köyün sokaklarını sizin için gezdi.

0: Modern gökdelenlerin hızla yükseldiği Çin'in güneyinde zamana meydan okuyan bir masal diyarı burası. Fujian eyaletinin Longyan kentine bağlı Peitian Antik Köyü. Çatılarından taş yollarına kadar her detay 800 yıl öncesinin mimarisini bugüne taşıyor. Bu mimari harikası halkın yasak şehri olarak anılıyor.
1: Köyde 1 kilometrelik uzanan bir antik yol var. İmparatorların yasak şehrini duymuştuk ama halkın yasak şehrini ilk kez burada gördük. Çünkü buradaki halk köylerini tarihten bu yana çok özenli bir şekilde kurmuş ve dededen toruna miras bırakmayı başarmışlar.
2: Bu köyün kökleri tam 800 yıl öncesine dayanıyor. Atalarımız buraya göçtüğünde o büyük Orta Ova kültürünü de beraberlerinde getirdi. Bizim köyümüze neden halkın yasak şehri diyorlar biliyor musunuz? Çünkü burası Çin kırsal mimarisinin paha biçilemez bir hazinesi. Yollarımız, köprülerimiz, asırlık dükkanlarımız ve tapınaklarımız yüzyıllar öncesinden bugüne korunarak ulaştı.

0: Peytiyan, yerel halkı ve esnafıyla yaşayan, nefes alan bir organizma. Atalarından kalan 1 kilometrelik antik cadde, bugün hala ticaretin ve günlük yaşamın kalbi konumunda.
1: Yüzyıllar önce Çin'in çarşı kültürünü burada görüyoruz. Bakın burada böyle baharatlar dizilmiş dükkanın önüne. İçeride de çeşit çeşit çaylar var ve hala bu dükkan 800 yıl önce olduğu gibi bugün de işletiliyor.
2: Köyümüzü çok iyi koruyoruz. Devletimiz de bu konuda bize büyük destek veriyor. Buraya gelen turistler sayesinde yöresel ürünlerimizi satıp gelir elde ediyoruz. Ben buraya 40 yıldan uzun bir süre önce gelin geldim. Kendi baba evimden çok bu sokaklarda ömrüm geçti. Burası benim ikinci memleketim. Buraya kalpten bağlıyım.

0: Köydeki ahşap konakların kapısını araladığınızdaysa bambaşka sürprizlerle karşılaşıyorsunuz. Teknolojiye direnmiş, el emeği ve göz nuruyla yaşatılan asırlık sanatlar çıkıyor karşınıza.
1: Bakın, yüzyıllar öncesinde fotokopi makinesi yoktu ama Çinliler böyle bir yöntem geliştirmişler. Geleneksel taş oyma sanatıyla birlikte böyle kağıda hemen yazı dökülüveriyor. Yüzyıllardır korunan bu gelenek günümüzde de hala bu eski otantik evlerin içerisinde yaşatılıyor.
2: Bu gördüğünüz ahşap oyma kalıp baskı tekniğimizin bir örneği. En üstünde de meşhur kırmızı mührümüz var. Bu baskı sanatının kökleri Song hanedanlığına kadar uzanır. Ama altın çağını Qing hanedanlığı döneminde yaşamıştır. Bir dönem unutulmaya yüz tutsa da bugün bu geleneği yeniden canlandırdık ve giderek daha da büyütüyoruz.

0: İşte Peytihan Antik Köyü'nün sırrı da tam olarak burada gizli. Onlar sadece binaları değil, içindeki ruhu, sanatı ve o sıcacık komşuluk kültürünü de korumayı başarmışlar. Geçmişine sahip çıkan bu küçük köy, geleceğe yürümeye devam ediyor.
1: Sevgili izleyenler, İstanbul'un sağlık karnesini İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner açıkladı. Güner, İstanbul'da bir kadının bir yılda 300 kez doktora gittiğini söyledi. Gereksiz yere acile giden hastalar için de yeni bir proje başlatıldığını duyurdu.
2: Bir hasta bir yılda 300 kez doktora gitti. İstanbul'un sağlık karnesini İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner açıkladı.
3: 207 milyon muayene, 2 milyon 600 bin ameliyat. İlk 3 ayda 61 milyon muayene yaptık. Kişi başı 12'ye denk geldi. Tüm dünyanın ortalamasının çok üstünde bir rakam.
2: Yaşlı bir hasta içinse ayrı parantez açtım. Çünkü bir yılda 300 kez muayene olmuştum.
3: Ben de aradım sordum. Dedim ki neden? Bu benim alışkanlığım böyle dedi. Aslında sosyalleşme aracı olarak da bunu kullanıyorlar. Bunu engellememiz lazım.
2: Güner gereksiz yere acile başvuran hastalardan da bahsettim.
3: Yoldan geçerken bir acile uğrayayım diyenler oluyor. Pazara inmiştim, gelmişken de bir acile uğrayayım. Hep bunlarla karşılaşıyoruz. Evine 7 dakika ortalama yürüme mesafesindeki aile hekimliklerine başvurarak sorunların çoğunu çözebilir.
2: İl Sağlık Müdürü hastaların zaman bulamaması nedeniyle acile gitmelerinin önüne geçmek için yeni bir proje başlattıklarını da hatırlattı.
3: Akşam 5'ten gece 10'a kadar akşam poliklinikleri tesisleştirdik ve bunu günden güne de sayılarını arttırıyoruz.
1: Efendim, Kurban Bayramı yaklaştı malumunuz. Emeklilerin gözü ise bayram ikramiyelerinde. Ramazan'da olduğu gibi bu bayram öncesi de emeklilerin hesaplarına 4000 lira ikramiye yatacak. AK Parti'nin 24 yıllık iktidarı boyunca da hayata geçirdiği dev adımlardan biri ikramiye. Ancak işsizlik ödeneği, EYT, anne babalık izni, genel sağlık sigortası gibi birçok reform da yıllar içinde hayata geçti.

0: Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi yine bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz.
1: Bu müjdeyi ilk kez 2018 yılında verdi. Emeklilere bayram ikramiyesi geleneksel hale geldi.
0: Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Bu uygulamayı ilk defa 2018 yılında biz getirdik.
1: Bayram ikramiyesi yıllar içinde artış gösterdi. 2021'de 1100 liraya çıktı. 2023'te %85 arttı, 2000 lira oldu. 2024'te 3000, 2025'te ise 4000 liraya yükseldi. Hem Ramazan hem Kurban bayramlarından hemen önce emeklilerin yanı sıra yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı, şehit yakınları ve gaziler, iş göremez maaşı alanlar ve terörden zarar gören siviller de ikramiye alıyor. Kurban Bayramı öncesinde de ikramiyeler hesaplarda olacak.
2: 24 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin devrim niteliğindeki tek adımı bu değil.
0: Tek parti zihniyetinin yasakladığı 1 Mayıs'ı emek ve dayanışma günü yaparak resmi tatil ilan ettik. İşçi ve işverenlerimizle, çiftçi ve üreticilerimizle, sendikalarımızla, tüm çalışanlarımızla birlikte Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız.
2: Böylece işçiler emek ve dayanışma gününü bayram havasında kutlamaya başladı. Sendikalaşmanın önü açıldı. İşsizlik fonu devreye alındı ve işsiz kalanlara 10 aya kadar maaş uygulaması hayata geçirildi.
1: Yıllarca sürüncemede kalan, emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözüldü. 5 milyon kişi emeklilik hakkı elde etti. Emekliye taban maaş uygulamasıyla düşük maaşlar yükseltildi.
0: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
1: Genel sağlık sigortası sayesinde çalışan veya çalışmayan herkes sağlık hizmetlerine kolayca ulaşır oldu. Taşerona devlette kadro verildi, anne babalık izinleri uzatıldı. Doğum yardımları arttırılırken üniversiteli gençlere iş fırsatları getirildi.
0: Her şey Türkiye için dedik. Her şey milletimiz için dedik.
3: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
4: Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde hayvancılık temel geçim kaynağı. Yörede baharın gelmesiyle koyunlar meraya çıkmaya hazırlanıyor. Karacadağ ilçesi ve Bayırkonak köyündeki doğal yaşamı taşıyacağız ekranlara.

Efendim kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgürtekin'le beraber il il, ilçe ilçe, köy köy, yayla yayla dolaşmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bayır Konağı köyü oldu. Bu köyde insanlar neler yapıyor? Tabii baharın gelmesiyle beraber göçebe hayatı da başlamış oldu. Vatandaşlar bir yandan da hazırlık yapıyorlar. Yüksek akımlı bölgelerde hayvanlarını götürmeye çalışıyorlar. Orada oturacaklar. Bir yandan da köyde bir yaşam var. Buradaki insanlar neler yapıyor? Ne gibi yemekler pişiyor? Buranın tarihi, kültürü nedir? Bunu öğrenmeye çalışacağız. Hazırsanız başlıyoruz.

0: bizim kültürümüz, şeyimiz şeyden gelme. Biz kökümüz Irak'tan gelme zaten. Bizim dedelerimiz Seyit olarak Irak'tan gelme Diyarbakır bölgesine, Karacalı bölgesine yerleşmişler. Şu anki 4. 5. kuşaktayız.
1: Maşallah.
0: Evet, aynen.
1: Kefi çok güzel.
0: Çok güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Size hoş geldiniz.
2: Diyarbakır Şad'a kar, hele yar zalim yar.
1: Bölgenin temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Özellikle bölgede hayvancılık daha ön planda olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 5 ay boyunca keçiler, kuzular, inekler ahırda beslendi. Yem yediler, saman yediler. Şimdi artık baharın gelmesiyle beraber etraf yemyeşil, ot çıkmaya başladı. Kuzular, keçiler, inekler de dışarı çıktı. Hava da çok güzel ve şu anda koyunlar merada otlanıyorlar. Yanımızda da Süleyman Bey var. Kendisi koyunların, kuzuların sahibi. Uzun yıllardır hayvancılık yapıyorsunuz.
3: Ona yaklaşık 24 yıldır bu işi yapıyor.

0: yapıyoruz. Kendim yapıyorum. Bu dedemizden kalma yaklaşık 150-200 yıl filandır biz yapıyoruz. Bizim tek geçim kaynağımız hayvancılıktır. Karacadağ bölgesinde şu an sadece hayvanla uğraşıyoruz. Tarım alanımız azdır. Ondan sonra hayvanımız 4 ay, 5 ay içeride besliyoruz. 2 ayda yaklaşık 3-4 ayda yayla çıkıyoruz. O azın olduğu yerlere gidiyoruz.
1: Evet, hazırlık başladı mı?
0: Başladı, 2 ay sonra gideceğiz, çıkacağız buradan. Ondan sonra yani böyle.
1: Kaç kuzu var, kaç keçi var?
0: Valla 300 koyun var, 200 kuzu var.
1: Maşallah. Peki baş edebiliyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz beslenmesini?
0: Ne yapalım, mecburi yapıyoruz. Başka işini yapmamak için kendi işimizi yapıyoruz. Yani mecbur yapıyoruz. Hayvan bizim tek yüzümüz, rastığımızdan beri zaten koyun içinde yüzümüzü açmışız. Ondan dolayı da hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bizim tek geçim kaynağımız budur.

0: Her yer yemyeşil, çok güzel bir doğanız var. Karacalar bölgesi gerçekten tam bir doğa harikası.
1: Aynen öyledir.
0: Çok sayıda kuş da bölgede bulunuyor.
1: Evet,
0: değil
1: doğru,
0: mi?
1: Evet doğrudur. Bizim burada zaten bu bölge zaten sadece hayvancılık yapıyor. Hayvancılık işle uğraşıyor. Başka geçim kaynağımız yok yani.

Değerli izleyicilerimiz, Egal ve keyfimi taktıktan sonra köyde dolaşmaya devam ediyorum. Şimdi burada iki teyzemiz yemek yapıyor. Bakalım hangi yemek yapıyorlar, ne pişiyor? Bahçenin içerisinde bir mutfak var. Biz de mutfağı gördük, içeri geldik ve burada iki teyzemiz yemek pişiriyor. Bakalım neler var tencerede. Kapağını kaldırdım. Evet, kuzu görüyorum.

Biraz önce tencerenin içindeki kuzuyu ekranlara taşıdık. Yemeğe hazır hale geldi. Ben de tadına baktım. Gerçekten çok güzel, çok da lezzetliydi. Burada da pirinç pişiyor. Karacadağ bölgesinin en önemli coğrafi işaret almış bir pirinci şimdi ekranlara taşıyacağız. Ben hemen tencerenin kapağını kaldırıyorum. Evet, şu anda görüyorsunuz. Çok güzel, çok da lezzetli görünüyor. Kameraman arkadaşım şu anda ekranlara taşıyor. İşte bu güzel lezzetleri yemeği yapan iki değerli

0: pişirdi, artık hazır hale getirdi. Şimdi kadınların işi bitti, erkekler servis işine başladı. Kolay gelsin.
1: Sağ olasın abi.
0: Maşallah, ağır değil mi?
1: Hayır abi, alışmışız bu ürüne. Artık misafirin hizmeti bizim gerçekten çok mutlu ediyor. Misafir bizim için berekettir.
0: Şimdi bu tepsinin özelliği nedir? Yani bu şunu...
1: Tepsinin özelliği abim, bizim dedemizden, atalarımızdan gelen bir geleneksektir abim. Biz böyle büyüdük, böyle gürdük. Onlar misafirlerimizi böyle karşıladık. Biz halen devam ediyoruz. Misafirlerimiz kim olursa olsun bu şekilde hizmette devam ediyoruz.
0: Yani eşit bir şekilde bırakmışsınız.
1: Yuvarlak olduğu için eşit bir şekilde herkesin eşit olduğu, bütün insanların eşit olduğu anlamında yuvarlak tepsileri kullanıyoruz. Aynı kaptan, aynı temsilden herkes yiyor. Tamam.
0: Bölge insanımız tabii oldukça cömert, misafirperver. Buraya kim gelirse gelsin mutlaka yemeğini yer, sonra gider. Biz de buraya geldik ve gerçekten köyün muhtarı Şeymus Bey bize kuzu kesti, kuzu pişti. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Teşekkür ederiz.
2: Ben de teşekkür ederim. Size hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim köye gelen misafirlerimiz hepsine mesela koyu kuzu, bizim kendi kuzumuz, kendi pirincimiz, kendi karıcıdak pirinci, kendi ektiğimiz pirinç, kendi yoğurtumuz doğal, kendi yoğurtumuz, cacığımız, kuru fasulyemiz. Misafirlerimize ikram ediyoruz. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi değerli izleyiciler, eyvallah. Şimdi ortada bir tepsi var. Tepsinin içerisinde pirinç var, bir de kuzu eti var. Tabii tepsinin içine bırakılmasının en önemli sebeplerden biri de eşitlik olması. Yani burada herkes eşittir. Herkes aynı yemeği eşit bir şekilde yiyor anlamına geliyor. Bu anlamda da köy halkı gerçekten bizi burada ağırladı ve çok güzel yemekler var şu anda. Biraz sonra tadına bakacağız. Tekrardan teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Bu sanırım Karaca bölgesinin tamamı değil mi? Yani bütün doğru. Aşiretler
2: doğru.
0: Bu şekilde.
2: Genelde öyle. Genelde Karaca bölgesi öyle. Bizim Karaca bölgesi Diyarbakır, Mardin, Urfa bölgesi, Karaca bölgesi kültürü öyledir.
0: Evet, şimdi artık yemeğe geçelim.
1: Evet, yemeğe geçelim. Afiyet olsun.
0: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın Ocak-Mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre turizm geliri söz konusu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %4,2 yükselerek 9 milyar 896 milyon 456 bin dolara çıktı. Söz konusu gelir içinde ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 9 milyar 694 milyon 574 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri de 201 milyon 883 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen

0: Haber Radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Filonuz.

0: Sabahlar Telaş. Reklam. A Haber Radyo.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: benim hacı anama, kötü kadın ve benim rahmetli hacı babama yokmuş gibi muamele yapan o lafının hesabını soracağım sana. Lafının hesabını soracağım.
1: Ne söylediysem kişilik tespitine yöneliktir. Hani çok korkacağım, çok utanacağım mesajlaşmaya bakın.
2: Taciz, iftira, küfür. CHP'de krizlerin sonu gelmiyor. Özgür Özel'in partisinden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a gönderdiği küfürlü mesajlar siyasetin unutulmazları arasında yer aldı. CHP eski parti meclisi üyesi Eren Erdem'in iddiasına göre ana muhalefet liderine yakın akademisyenlerin Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alması günlerce tartışıldı.
3: Özgür Özel'in baş tacı akademisyenler bunlar. Öyle mi? Anamıza mı göz diktiniz? Ahlaksız adamlar. Anamıza mı göz diktiniz?
2: Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat'ın Kemal Kılıçdaroğlu için kripto kılıç artığı ifadesini kullanması tepkileri de beraberinde getirdi.
4: Hadi eyvallah değerli arkadaşlar.
2: CHP yönetimine arınma çağrısı yapan isimler ihraç edilirken Özkan Yalım'ın CHP'den henüz gönderilmemesi partilileri isyan noktasına getirdi.
1: Üyeliği askıya alınarak bu süreç başlatıldı. Verilebilecek en net ve en sert karar verildi dün.
2: CHP'li vekillerin okullardaki Ramazan etkinliklerinden rahatsız olması kamuoyunda tepkiyle karşılanırken Gaziantep'te partililerin Mehter'e sırtını dönmesi CHP gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Kimse Mehter'e sırtını mırtını dönmez.
5: Mehter takımına mı tepki?
6: Evet, kesinlikle.
2: Siyasi olarak köşeye sıkışan Özgür Özel'in hukuki gerçeklerle bağdaşmayan ara seçim çağrısı da suni gündemden öteye geçemedi.
1: Gelin ara seçime gidelim diyoruz. Yok diyor gündemimizde.
2: CHP Genel Başkanı'nın Ağrıdağ kadar gerçek dediği belgelerin sahte olduğu ortaya çıktı.
1: Ama bu tapuların hepsi Ağrıdağ kadar gerçek.
7: Yani o belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler.
2: Tüm bu yaşananlar hem partiyi karıştırdı hem de CHP tabanında güvensizliği beraberinde getirdi.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.

Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 11 olmak üzere gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumud filosuna yönelik İsrail'in yasa dışı müdahalesinde 31 aktivistin yaralandığı bildirildi. Yaralı aktivistler arasında Yeni Zelanda ile Avustralya'dan 4, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden 3, Kanada, Hollanda, İspanya, İngiltere, Kolombiya, Almanya'dan 2, Macaristan, Ukrayna, Fransa, Polonya ve Portekiz'den birer kişi bulunduğu belirtildi. Yaralananlardan birinin Türkiye-Almanya çifte vatandaşlığı bulunduğu belirtilirken 3 yolcunun kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü de kaydedildi. Alıkonulan aktivistlerin İsrail donanmasına ait bir gemide yaklaşık 40 saat boyunca kötü muameleye maruz kaldığı vurgulandı. Aktivistlere yeterli yiyecek ve su verilmediği,

0: kasıtlı olarak suyla ıslatılan zeminde uyumaya zorlandıkları da aktarıldı. Efendim, uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğrayan Sumut filosundan aralarında 18 Türk'ün de bulunduğu 59 aktivist İstanbul'a geldi. Havalimanında coşkuyla karşılanan aktivistler İsrail'in korsanlığını anlattı. Sağlık kontrolü sebebiyle uçağa binemeyen iki Türk aktivistin de bugün Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
1: Özgür Filistin! Nehirler, denize, özgür Filistin.
2: Sumut demek ki o kadar korku verdi ki İsrail'e, kendisinden binlerce kilometre uzakta ancak engelleyebileceğini duydu.
3: Netanyahu'nun ibretlik sonunu da göreceğiz. Bütün dünya bunu ilelebet izleyecek inşallah.
4: 14 ülkeden 59 aktivisti taşıyan uçak İstanbul'a indi. Sumut filosunun umut yolcuları İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.
5: Vatandaşlarımızı salimen yurdumuza getirdiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızı değil, aynı zamanda 14 farklı ülkeden 41 tane yabancı ülke vatandaşlarını da kendi isteklerini üzerine ülkemize getirmiş bulunuyoruz.
1: Filistin için durmadan Sumut, bir daha Sumut, olmayacak bir daha Sumut, karşı çıkacaklar yeniden Sumut, yeni adlarla, yeni projelerle Filistin özgür olana kadar bu çalışmalar devam edecek.
4: İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve insani yardım ulaştırma amacıyla 12 Nisan'da İspanya'dan Akdeniz'e açıldı. Küresel Sumut filosu 29 Nisan'da uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğradı. İsrail tarafından alıkondu.
6: Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bir donanma gemisinde çalışma yapmışlar. Donanma gemisinin açık alanını çevirmişler hapishane gibi. Tel örgülerle çevirmişler. Konteynerler koymuşlar. 100 insan bir konteynerde 100 insan üst üste uyuduk.
7: Bize orada işkenceler ettiler, saldırdılar. Birçok arkadaşımız yaralı. Durduramayacaklarını biliyorlar. Bizi öldürmeden en azından durduramayacaklarını biliyorlar. Bundan dolayı burada engellediler. Geldiler Avrupa'nın göbeğinde gövde gösterisi yaptılar. Fakat biz durmayacağız. Bizi korkutamazlar. Orada işkence gören arkadaşlarımız şu an çıktı ve diyorlar ki gemilerimizi hazırlayacağız. Tekrar gideceğiz en kısa sürede.
4: Küresel Sumut filosunda alıkonulan 18'i Türk 59 aktivist özel uçakla İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler İsrail'in korsanlığını anlattı.
8: 18 Türk vatandaşının Türkiye'ye yurda geri dönmüş olduğunu belirtelim. Sumut filosunun daha önceki Gazze'ye ulaşmaya çabalarını yine bütün dünya aslında şahitlik etmişti. Yine aynı şekilde buna benzer bir olay daha. Yine Sumut filosu şu an sahnede.
9: Her şey için teşekkürler. İngiltere'nin sizden öğreneceği çok şey var. Bu karşılama için teşekkürler. İngiltere'de bulunan sıradan bir insanım. Gördüklerim karşısında bir şeyler yapmak istedim ve bu yola çıktım. En nihayetinde bu soykırımcının yüzüyle karşılaştım. Eğer bütün ülkeler sizlerin ülkeleri gibi olsaydı bunlar böyle olamazdı. Eğer beni dinliyorsan İngiltere Başbakanı, sana mesajım şudur. Türkiye'den bunu öğren. Sana yazıklar olsun.
4: Uğradıkları insanlık dışı muameleyi bir kez daha dünyaya duyurdular.
9: İşkence gördük, psikolojik tacize maruz kaldık. Aşağılandık ama yılmadık. Yılmayacağız. Yılmıyoruz. Çünkü Filistinli kardeşlerimiz bizim yaşadıklarımızı misliyle yaşıyor.
10: 59 Sumut aktivistinin adli tıp kurumunda kontrolleri devam ediyor. Kontrollerin ardındansa ifadeleri alınacak ve bu ifadeler uluslararası hukuk öncülüğünde delil niteliği taşıyacak.
0: Dünya gündemiyle devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın teklifinden memnun kalmadığını söyledi. İran'dan erken bir vakitte çekileceklerini dile getiren Trump, savaş bittiğinde petrol fiyatlarının düşeceğini söyledi.
11: İran'la az önce bir görüşme yaptık. Bakalım ne olacak? Ama şunu söyleyebilirim ki durumdan memnun değilim.
12: Washington-Tahran hattında çıkmaza giren müzakerelere ilişkin belirsizlik sürerken ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar geldi. İran'ın anlaşma yapmak için can attığını öne süren Trump, teklifleri beni tatmin etmedi dedi.
11: İran bir anlaşma yapmak istiyor. Çünkü aslında artık bir orduları kalmadı. Anlaşma yapmak istiyorlar ama ben bundan memnun değilim. Liderlerinin kim olduğunu hiç bilmiyorlar. Kafaları çok karışık ve bunun sebebi de bizim askeri alanda elde ettiğimiz başarı.
12: ABD Başkanı savaş nedeniyle fırlayan enerji fiyatlarına ilişkin de konuştu.
11: Bu savaş bittiğinde benzin, petrol ve her şeyin fiyatı dibe vuracak. Ama şu anda borsa rekor seviyelere ulaştı. Bugün ABD'de ülkemizin tarihindeki herhangi bir dönemde olduğundan daha fazla insan çalışıyor. Gerçekten çok iyi durumdayız.
12: Trump, ABD'nin füze stoklarının durumuna ilişkin bir soruyu da yanıtladı. Her şeyin yolunda olduğunu ve endişelenmediğini söyledi.
11: Hiç olmadığı kadar elimizde stok var. Çünkü dünyanın her yerinde stoklarımız var ve ihtiyacımız olursa bunları kullanabiliriz. Her şey hazır, her şey yolunda.
12: Trump ayrıca İran savaşının yakında biteceği mesajını da verdi.
13: Biz kazanıyoruz ancak İran bize uygun bir anlaşma sunmuyor. Biz de bu işi düzgün bir şekilde halledeceğiz. İran'dan erken ayrılacağız. 3 yıl sonra aynı sorunun tekrar ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz.
0: Efendim şimdi İran, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni bir teklif sundu. Ancak Trump bu teklifi beğenmedi. Az evvel de ekranlarınıza taşıdık. Yine şimdi İran'a gidelim. İran'da neler konuşuluyor? Tahran'da arkadaşımız A Haber muhabiri Ekber Karabağ bizi bekliyor. Hemen dönelim. Ekber, İran Amerika Birleşik Devletleri'nden ne talep ediyor? Bu Trump'ın beğenmediği teklifin içeriğinde de neler var? Paylaşır mısın bizimle?
14: Merve, teşekkür ederim. Teklifin içeriği aktarılmadı. Resmi olarak İran Resmi Haber Ajansı İran'a böyle bir teklifin Pakistan üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne iletildiğini duyursa da teklifin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Amerikan basınında çıkan haberlerde son teklifin daha önce İran tarafından ABD'ye iletilen teklifle pek farkı yok. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde de İran bir teklifi ABD'ye iletmişti. Geçtiğimiz günlerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı Pakistan'a gitmişti. İki kez Pakistan'ı 48 saat içinde ziyaret etti ve orada Amerika Birleşik Devletleri'ne teklif sundu ve o teklifte ilk önce savaşın kapsamlı bir şekilde durdurulması, Hürmüz'ün durumunun belirlenmesi ve son olarak da İran'ın nükleer meselesi konusunun masaya yatırılmasını istemişti. Fakat o teklif ABD tarafından reddedilmişti. Bunun üzerine dün gelen bilgiler esasında Perşembe akşamı İran'ın yeniden başka bir teklif ABD'ye sunduğu ifade edildi. Dediğim üzere teklifin içeriği tam olarak ifade edilmedi. Ancak gelen bazı bilgilere göre, basında yazılıp çizilenlere göre son teklifin de daha önceki teklifler arasında temel o esas olarak pek bir farkı yok. İran öncelikli olarak savaşın kapsamlı bir şekilde durdurulmasını, barışın sağlanmasını istiyor. Ki bunu İran Dışişleri Bakanı sözcüsü İsmail Bakay da dile getirmiş oldu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin esas önceliği farklıdır. İran'ın nükleer meselesinin esas masaya yatırılmasını istiyor ki İran buna karşı çıkmaktadır. Dün İsrailli bir askeri yetkilinin bir ifadesi söz konusuydu. Eğer İran'ın elinde bulunan 400 kilogramın üzerindeki nükleer maddeyi yurt dışına çıkaramazsak bu savaş, yani 40 günlük süre boyunca yapılan savaşın işte anlamsız bir savaş olduğunu ve bizim taraf yani İsrail tarafından bunun yenilgi olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. Başka bir deyişle Amerika Birleşik Devletleri ancak İran'ın elindeki nükleer maddelerin yurt dışına çıkarılması ve İran'ın nükleer faaliyetlerinin durdurulması işte içeren anlaşma yapmak istiyor ve bunun da İran tarafından öncelik verilmesini istiyor. Ancak İran buna karşı çıkmaktadır.
0: Teşekkür ederiz Ekber Karabağ paylaştığın bilgiler için. Evet, İran'daki son durum da böyleydi. Arkadaşımız paylaştı bizimle. Sevgili izleyenler, şimdi savaşta tansiyon yavaş yavaş düşüyor gördüğünüz üzere. Trump da kongreye sunduğu mektupta İran savaşının artık sona erdiğini söylemişti. O zaman biz de şu soruyu soracağız. Piyasalar nasıl olacak? Altında yön ne olur? İşte tüm bunları detaylandıracağız biz de. Konuğumuz var, finans analisti İslam Memiş bizimle birlikte. Günaydın İhsan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
15: yayınlar diliyorum, teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun. Şimdi piyasalar nasıl kapanmış? Şöyle baktığımızda biz %1 bir yükseliş görüyoruz ama onun dışında dolar, euro, altın, petrol hepsinde bir düşüş söz konusu. Şimdi dalgalı seyir ne kadar devam edecek altında? Onunla başlayalım dilerseniz. Eminim izleyicilerimizin de en çok merak ettiği konu bu. Biliyoruz ki petrol ile altın arasında ters bir korelasyon var. Petrol fiyatları düştüğünde altın fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. Ancak şu anda ikisinin de düşüşte olduğunu görüyoruz. Ne olacak altında?
15: Evet. Tabii bölgeden gelen haber akışlarını yakından takip etmeye devam ediyoruz. Tam anlamda bir istikrarlı bir açıklama yok. Yani kalıcı bir anlaşma veya savaşın devamıyla alakalı net bir cevap bulamadığımız için piyasalarda kendini net bir şekilde yön bulamıyor. Petrol fiyatlarındaki bu geniş sert bant aralıklarındaki fiyatlamalar yine geçerliliğini koruyor. 4 yılın zirvesi geride bıraktığımız hafta test edildi. 122 dolara kadar yükselmişti ve haftayı da %2,5 satıcılı tamamladı. 114,5 dolar seviyesinde şu an itibariyle. Siz de ifade ettiğiniz gibi 2025 yılında altın bitcoin yarışı vardı. 2026 yılında bu sürece altın petrol savaşına çevirdiler ve bu iki aylık süreçte bir test korelasyon oldu. Petrol fiyatları yükseldikçe altın geriliyor. Altın yükseldikçe petrol fiyatları geriliyor. Ons altın uluslararası piyasalarda 4614 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Teknik olarak 4500-4800 dolar aralığını yine takip etmeye devam ediyoruz. Çünkü belirsiz bir haber akışı geldiğinden dolayı geniş bant aralığında dalgalanmaya devam ediyor. İhtimallere bakıyoruz, ya tamam ya devam. Eğer tamam haberi gelirse yine 5000 dolar seviyesi üzerinde ataklar sürpriz olmayacaktır. Ama tekrar savaşın devamı halinde, ateşkesin ihlali halinde tekrar 4500 dolar seviyesini teknik olarak destek seviyesi olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Gram altın ons altını takip etmeye devam ediyor. İçeride döviz stabil olduğu için gram altın ons altını takip ediyor. 6708 lira seviyesinden haftayı kapattı ve güçlü duruşunu korumaya devam ediyor aslında. Çok düşüş isteği yok. Biraz daha pozitife dönmüş gibi duruyor. Ancak yaz aylarında, Temmuz Ağustos aylarında, düğün sezonunda gram altın TL fiyatında yine 8000 lira seviyesinin üzerinde bir yerleşme bekliyoruz. Ama Mayıs ayı itibariyle 7000 lira seviyesinin üzerinde yerleşme ihtimali kuvvetli. Biz yine orta ve uzun vadede iki yükseliş beklentimizi koruyoruz. Sadece savaş hikayesi yok. Altın tarafını etkileyen stagflasyon, enflasyon, büyüme endişeleri de altın tarafında olumlu yönde desteklemeye devam ediyor. Bu savaş sürecinde özellikle merkez bankalarının veya yatırımcıların altın satmak durumunda kaldığı, ancak tekrar bu mallarını yerine almak gibi bir talep de karşımızda olabilir diye düşünüyorum Merve Hanım.
0: Evet, peki İslam Bey, altın artık güvenli liman özelliğini kaybetti mi? Yani hala altın yatırımcısını geçmişte olduğu gibi sevindirmeye devam edecek mi, yoksa bu konuda biraz daha beklemeli mi?
15: Şöyle, yıl içinde biz sert dalgalanmalar görmeye devam ediyoruz. Ocak ayında tarihi zirveler görüldü ki manipülasyon piyasasıydı tarihi zirveler. Sağlıksız yükselişlerdi. Bu gerileme, petrol fiyatlarının yükselmesi savaş dolayısıyla normaldir. Yani savaşın olduğu Orta Doğu veya Körfezlerin konuşulduğu bir ortamda petrol fiyatlarının yükselmesi, petrol pozisyonuna alınması tabii ve doğaldır. Ancak bu altının güvenli liman olma özelliğinden tekrar uzaklaştırmıyor. Altın tarafını destekleyen birçok faktör var. Hatta bundan sonraki yıllarda yükselişini destekleyen faktörler aslında oluşmaya başladı. Bölgesel savaş riski, özellikle kalıcı bir enflasyon riski gibi birçok etken altın tarafını destekliyor. O yüzden bu savaş nedenli bilerek ve isteyerek manipüle ettikleri için piyasayı, burada bir baskılanma, düşüş trendi kaçınılmaz oldu. Ama bu altının orta ve uzun vadede tekrar yükselmeyeceği anlamına gelmiyor. O yüzden mesela düğün yapacak olan vatandaşlarımız vardır. Altın borcu olan vatandaşlarımız vardır. Bence bu süreci değerlendirmesi gerekiyor.
0: Evet. Peki gümüş için neler söylersiniz? Gümüş de aynı şekilde mi?
15: Tabii 75 dolar seviyesinden ons tarafta bir kapanış gördük. 110 lira seviyesinde de gram tarafında bir kapanış gördük. Yine altına kıyasla yine güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Özellikle Mart ayında 87 lira 61 dolar seviyesine kadar gelen bir ons gümüş, gram gümüş tarafı vardı. Buraları değerlendiren yatırımcısı bence iyi bir karar verdi. Çünkü yine altınla birlikte bu yıl sonuna kadar ons gümüş tarafında 96 dolar, gram tarafta 140 lira seviyesi teknik olarak hedefimizde olacak. Takip edeceğimiz seviye olacak. O yüzden gümüş tarafını da önemsiyoruz ama 2025 yılında altını tahtından eden, altından daha fazla kazandıran gümüş 2026 yılında şampiyon olacak mı altına kıyasla? Bence biraz daha beklemeyi tercih eder. Ancak uzun vadeli bir endüstriyel metal olduğu için 2027 yılında biraz daha önü açık gibi geliyor.
0: yine etkisini kaybetmeyecek. Geçtiğimiz yıllarda sizinle evet, yaptığımız merhaba. Yayınlarda da biz gümüşün nedenli önemli olduğunu, yükselişini hep ekranlara taşımıştık. Evet. Altını tahtından etti dedik ama 2026 sonu ve 2027 için çok aynı şeyleri söyleyemeyeceğiz gibi görünüyor. Şunu da tekrar bir sizden dinlemek isterim. Altındaki asıl yükselişi hangi aylarda bekliyorsunuz?
15: Şimdi bugünkü ekonomik koşulları, bugünkü gelişmeleri göz önünde bulunduruyoruz. Tabii ki gelen haber akışları farklı ve belirsiz olduğu için temkinli olmakta fayda var. Evet. Ama şu anda tansiyonun az önce siz de ifade ettiniz.

0: Yani tansiyon biraz daha düşüyor, biraz daha savaş bitti açıklamaları geliyor. Her ne kadar güvenilir orası tartışılır ama böyle bir olumlu pozitif hava geldikçe böyle kademe kademe yükseliş trendini koruyacaktır diye düşünüyorum. Ben özellikle Mayıs ayı içinde 7 bin lira seviyesinin üzerinde yerleşen bir gram altın, Temmuz-Ağustos aylarında yine 8 bin lira seviyesinin üzerinde yerleşen bir trend beklediğimi söyleyebilirim.
1: Peki yılın sonlarına doğru 10 bini görme ihtimali nedir? Çünkü biz
0: Burada bir
1: öncesinde
0: devir,
1: bunu
0: evet.
1: konuşmuştuk daha evvelinde de.
0: Doğru. Doğru Mervan. Burada bir revize yapmadık. Altın tarafını destekleyen faktörler yine masada durmaya devam ediyor. Çünkü öngörülemeyen birçok jeopolitik gerilimler olsun, siyasi riskler olsun, dış politika tarafında yaşanan birçok hamleler olsun, altın tarafını destekleyecektir. O yüzden bu yıl çok geniş bant aralığına odaklandık ve 2026 yılının adını manipülasyon yılı koymuştuk. O yüzden geniş bant aralığına odaklanmak lazım. 5.880-6.000 dolar seviyesi ons altın tarafında, gram altın tarafında 10.000 lira seviyesi yine hedef konumunda. Teknik olarak burada bir bozulma yok. Bugünkü ekonomik koşullar ve bugünkü gelişmeler burada tekrar yükselişin devam edeceğinin işaretini bize veriyor.
1: Evet, peki altın yatırımcısı şu anda borçları varsa bu zamanı değerlendirebilir, değil mi?
0: Tabii
1: Ama
0: yani şöyle Ocak ayında altın yatırımcılarına şöyle bir uyarıda bulunmuştuk. Ortada savaş yok, herhangi bir gelişme yok. Mesela Ocak ayında 8.157 lira, yani bir ayda 2.000 lira yükselen bir gram altın gördük karşımızda. Orada zaten uzak durmaları noktasında çağrımız vardı. O manipülasyon piyasası ile birlikte bu sefer düşüş trendi başladı. Tabii böyle bir ortamda, bir manipülasyon piyasasında yatırımcı da 2025 yılında sabit getiriye alıştığı için, sürekli altının yükselişine alıştığı için 2026 yılında da bu getiriyi bekliyor. Evet, 2026 yılında değer artışları bekliyoruz ama her ay düzenli olarak böyle rekorlar da beklemiyoruz. Orada biraz sakin ve sabırlı olmak lazım. Ama şöyle bir örnek verebilirim. Ocak ayında mesela düğün sezonu yavaş yavaş başladı. 10 gramlık bir bilezikte 10 bin lira gibi bir düşüş var. Çeyrek altında 1500 lira gibi bir gerileme var. Biz bunları fırsat olarak görüyoruz önümüzdeki risklere baktığımız zaman. O yüzden düğün yapacak olanlar, altın borcu olanlar bence bu fırsatı değerlendirmesi lazım. Çünkü hiçbir şey sonsuza kadar düşmez, yükselmez. Teknik bir düzeltmesi mutlaka olur. Savaş nedenli bir baskılanma olur. Emtia tarafında petrol tercih edildi doğal olarak. Ama riskler yine yükselişlerin devam edeceğini bize göstermiş oluyor.
1: Evet, yani bu önemli aslında söylediğiniz. Çünkü borcu olanlar, altın borcu olanlar için
0: Tabii
1: bir
0: tabii tabii
1: fırsat
0: tabii.
1: aynı zamanda. Ancak yatırımcısı için de elinde olan altını bekletmesi şu an onların faydasına olacaktır. Bu
0: 2000,
1: önemli bir nokta.
0: 2000, doğru. Merve Hanım, 2026 yılında şöyle yatırımcıların alışkanlıklarında şöyle ilginç gelişmeler oldu. Mesela 2025 yılında %110 getiren bir gram altın, %87 civarında getiren bir ons altın gördük ve sandılar ki 2026 yılında da sürekli alacağız, sürekli yükselecek, zengin olacağız düşüncesi oluştu. O yüzden bu baskılanmaya, düşüşlere çok sabredemiyor yatırımcılar. O yüzden 2026 yılını geçen yıldan ayırt etmek lazım.
1: Peki altın daha fazla düşer mi? Şu anda baktığımda 6.700 civarında görüyorum ben.
0: Evet.
1: Bunun daha da altına düşme ihtimali var mı?
0: Tabii yani dediğim gibi bölgeden gelen haber akışları belirsizliğini koruduğu için az önce de ifade ettim mesela 4.500 dolar seviyesi burada güçlü bir destek seviyesi. Bu da gram altın tarafını tekrar 6.500 seviyesinde 6.300 seviyesine çekebilir. Yani böyle bir risk tabii ki var şu anda koşulları okuyamadığımız için böyle bir risk oluşumu var. Ama yine de piyasa artık bu bölgeden gelen haber akışlarına, manipülasyon açıklamalarına alıştı. Eskisi kadar sert tepki vermediğini gözlemliyoruz. O yüzden çok düşüş yönlü bir beklentimiz yok. Olsa bile kalıcı olmasını beklemiyoruz.
1: Evet, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok
0: Biz de
1: kıymetli
0: teşekkür ederiz.
1: paylaşımlarınız.
0: Sağ olun.
1: Birçok soru işaretini de bu şekilde cevaplandırmış olduk aklımızdaki. Çok sağ olun. Finans analisti İslam Memiş
0: Hoşça kalın.
1: konuğumuzdu. Piyasalardaki son durumu birlikte değerlendirdik diyelim ve devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Van'a gideceğiz. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş'in şüpheli ölümü araştırılmıştı. Devam ediyor biliyorsunuz. Şimdi konuya dair yeni gelişmeler var mı? Son durum ne? Ayrıntıları alacağız biz de. A Haber muhabiri Nazlı Timur bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Hemen dönelim. Günaydın Nazlı, hoş geldin yayınımıza. Nedir son durum?
2: Evet, günaydın, iyi yayınlar. Rojin Kabayış'ın ölümünün aydınlatılmasına yönelik soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor. Tabii Rojin Kabayış üniversite okumak için gelmişti ve kendisinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Rojin Kabayış'ın vücudundan iki erkeğe ait iki ayrı DNA'ya rastlanmıştı. Tabii soruşturma bir

0: birlikte şu ana kadar yaklaşık 400'e yakın kişiden DNA örneği alındı. Fakat herhangi bir bulguya şu ana kadar rastlanmadı. Babanın bir taraftan iddiaları devam ediyor, bir taraftan şüpheleri devam ediyor. Tabii Adalet Bakanı da bununla ilgili, bu dosyayla ilgili derinlemesine soruşturmaya devam ettiklerini her defasında dile getiriyor. Yine Rojin Kabayış'ın cep telefonuna ulaşılamamıştı. Yine Adalet Bakanlığı'nın girişimiyle birlikte cep telefonu yurt dışına gönderilmişti. Fakat burada da yurt dışında da yine cep telefonuna ulaşılamamıştı, açılmamıştı. Tabii bununla birlikte yine Adalet Bakanı bir açıklamada bulunmuştu. Burada yerli bir ekip kurulacağını ve Kabayış'ın cep telefonunu herhangi bir bilgiler silinmeden en doğru şekilde açılması için çalışmalarının devam edeceğini ifade etmişti. Şu anda devam ediyor tabii soruşturma. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam ediyor. İddialar devam ediyor. Acaba Rojin Kabayış bir cinayete mi kurban gitti, yoksa boğularak mı hayatını kaybetti? Bu da tabii akıllardaki en büyük soru işaretlerinden bir tanesi ve Türkiye'deki önemli gündemlerden bir tanesi olduğunu belirtelim. Şu ana kadar 300'den fazla DNA örneği alındı ama şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmadı. Babanın tabii talepleri de devam ediyor. Talepleri ise Rojin Kabayış'ın cesedi, yani cenazesinin bulunduğu yerdeki köyde, Mola Kasım Köyü ve ona yakın Bardakçı köyündeki hanelerden de DNA örneğinin alınması yönünde talepleri devam ediyor. Soruşturma devam ediyor. Bakalım gelişmeler hangi yönde olacak? Takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü Van'dan size bırakalım.
1: Nazlı Timur, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Şimdi son 24 saatte yurtta neler yaşandı ona bakacağız. Yurttan derlediğimiz haber turu var ekranlarda.
2: Çocukların silahlı şakası ölümle bitti. Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Koçkıran köyünde 12 yaşındaki çocuk evden getirdiği babasının tabancasıyla arkadaşlarına şaka yapıyordu. Dolu olan tabanca birden ateş aldı. Merminin isabet ettiği 13 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Berat Irmak yaralı olarak kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sınıf arkadaşının ölümüne sebep olan çocuğun babası gözaltına alındı. İzmir'in Dikini ilçesinde bir kafede iddiaya göre iki grup arasında kız meselesinden başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muğla'nın Datça ilçesinde park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntülerde Amasya'dan. Seyir halindeki kamyondan fırlayan tekerlek bir iş yerinin camını kırıp içeri girdi. İş yerinde maddi hasar oluştu. Tek teselli can kaybı veya yaralanma olmamasıydı. Konya'da trafikte seyir halindeyken nefes borusuna yiyecek kaçan sürücü Yunus polislerinden yardım istedi. Polislerin Heimlich manevrası sürücünün hayatını kurtardı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde başıboş bir eşek iş yerlerine girdiği esnafa ve yoldaki sürücülere zor anlar yaşattı. Jandarma ve belediye ekiplerini harekete geçiren davetsiz misafir yakalanarak hayvan barınağına götürüldü.
1: Efendim, İstanbul'un sağlık karnesini İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner açıkladı. Güner, İstanbul'da bir kadının bir yılda 300 kez doktora gittiğini söyledi. Gereksiz yere acile giden hastalar için de yeni bir proje başlatıldığını duyurdu.
3: Aşağı olmazsın.
4: İyiyim,
3: sağ olun. Var mı sıkıntı?
5: Bir hasta bir yılda 300 kez doktora gitti. İstanbul'un sağlık karnesini İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner açıkladı.
6: 207 milyon muayene, 2 milyon 600 bin ameliyat. İlk 3 ayda 61 milyon muayene yaptık. Kişi başı 12'ye denk geldi. Tüm dünyanın ortalamasının çok üstünde bir rakam.
5: Yaşlı bir hasta içinse ayrı parantez açtı. Çünkü bir yılda 300 kez muayene olmuştu.
6: Ben de aradım, sordum. Dedim ki neden? Bu benim alışkanlığım böyle dedi. Aslında sosyalleşme aracı olarak da bunu kullanıyorlar. Bunu engellememiz lazım.
5: Güner, gereksiz yere acile başvuran hastalardan da bahsetti.
6: Yoldan geçerken bir acile uğrayayım diyenler oluyor. Pazara inmiştim, gelmişken de bir acile uğrayayım. Hep bunlarla karşılaşıyoruz. Evine 7 dakika ortalama yürüme mesafesindeki aile hekimliklerine başvurarak sorunların çoğunu

0: çözebilir.
1: İl Sağlık Müdürü hastaların zaman bulamaması nedeniyle acile gitmelerinin önüne geçmek için yeni bir proje başlattıklarını da hatırlattı.
0: Akşam 5'ten gece 10'a kadar akşam poliklinikleri tesisleştirdik ve bunu günden güne de sayılarını arttırıyoruz.
2: Efendim artık Yaren Leyla'yı tanımayan kalmadı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leyla'nın yavruları yumurtadan çıktı. Göçten 15. kez dönen Yaren Leyla'nın yuvasında 3 ya da 4 yavru olması bekleniyor.
3: Yaren ve Nazlı Leylek çiftinin ilk yavruları yumurtadan çıktı. Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eski Karaağaç Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz'la Yaren Leylek milyonlar tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Dostluğuyla filmlere konu olan Yaren Leylek her sene olduğu gibi 15. kez göç yolculuğunu tamamlayarak Adem Yılmaz'ın kayığına konmuştu. Yaren Leylek'in baba olduğu öğrenildi. İlk yavruyu yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş görüntüledi. Nazlı ve Yaren Leylek çiftinin yuvalarıyla ilgilendiğini belirten Tüydeş, yuvada 3 ya da 4 yavru olabileceğini söyledi.
2: Efendim İstanbul'un sokakları bir kez daha minik sakinleriyle gündemde. Kentin dört bir yanında yaşamlarını sürdüren kediler hem şehrin simgesi hem de günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası oldu. Şimdi İstanbul'un kedilerini ekrana taşıyacağız.

0: Sen buralara nereden girdin? Yereden kurban olayım. Ya? Seni yereden tatlı yere.
1: Pencere önlerinde, turnikelerde...
2: Tamam hadi geçmiyorum.
1: Ya da bir kutu içinde. İstanbul'un kedileri hiç beklemediğiniz anda karşınıza çıkabilir. 2027 Formula 1 Türkiye Grand Prix'si çekimleri sırasında da aynısı oldu. Gözler dünyanın en hızlı araçlarından birinin ve ünlü pilot Tsunoda'nın üzerindeydi. Dikkatler saniyeler sonraysa Formula 1 aracını selamlayan kediye çevrildi.
3: Bizim İstanbul'un ikonik karakterlerinden biri oldular artık.
4: Mega kentin sokaklarında yaklaşık 125 bin kedi yaşıyor. Üstelik bunlar sadece sokak kedisi. Ev kedilerini işin içine kattığımızda ortalama 200 bini buluyor.
5: Kedili evde doğdum büyüdüm. 73 yaşındayım. Sağlıklı kedi almıyorum ben. Kendine bakamayacak şekilde kedileri alıyorum. Normalde sokaklarda hayvanlar bakılıyor şimdi yani. Bayağı bir farkındalık oluştu.
6: Anneleri kaybolmuş, yavrulamış, ortada kalmış. 3 tane tekir böylece oluştu. Bir tanesi hiç büyümüyor ama sağlığı yerinde. Yaşıyoruz onlarla.
4: Kedileri seviyor musun?
5: Tabii ki seviyorum. Hayvanları sevmeyen insanları hiç sevemez zaten.
7: Burada elimizden geldiği kadar da parkta kedilere mama falan vermeye çalışıyoruz. Su kaplarını dolduruyoruz.

0: İstanbul'un kedileri günlük yaşamın parçası olmaya devam ediyor. Kimi turistlerin ilgi odağı, kimi dükkanların maskotu.
1: Dükkan önleri, sokak araları ya da köşe başları. Kediler sessiz, sakin bir şekilde yaşamlarına devam ediyor. Kaç kilo bu kedi?
2: Gırgırımız şu anda 11 kilo. Şu an diyetteyiz ama kendisini bulduğumuzda bardaklar kadar falandı. Biraz hastaydı. Sonra dükkanımıza alıştırdık onu. Dükkanımızda şu anda. Pek sevmez normalde kucakta oturmayı.

0: sokakta karşılaşabileceğimiz can dostlarımız şehrin farklı noktalarında sessizce fark edilmeyi bekliyor.
1: Kediler bizim için önemli.
2: Severiz kedileri, besleriz de. Kedi maması, suyunu veriyoruz burada.
3: Hemen hemen bizim sitede 150-200 tane kedimiz var.
1: Bizim buralarda hep tekir.
2: Tekirler daha fazla, biraz daha fazla var evet.
3: Bunlar sosyal hayvanlar. Bakın farkında mısınız? Bir tane fare, yılan göremezsiniz. Bize çok yardımcı oluyorlar.

Ve sizleri şimdi Ankara Çubuk'ta organik tarımın yapıldığı bir üretim alanına götüreceğiz. Üretici Mirgün Ünal'ın hikayesi oldukça farklı. O çiftçiliğe evinin balkonunda başladı. Şimdilerde ise 21 dönümlük arazide organik tarım yapıyor.

0: sattıkça büyüdük. Büyüdükçe de organik tarımın yaygınlaşması için elimizden geleni yaptık.
1: Önümüzdeki nesillere bir şeyler öğretebilme şansı, bir miras bırakabilme şansımız var. Birlikte bir şeyler yapıyoruz oğlumla. Mutluyuz.
2: Market raflarından meyve ve sebze alırken akıllara acaba GDO'lu mu ya da hormonlu mu sorusu geliyor elbette. Doğal ürün arayanların sayısı ise her geçen gün artıyor. Ancak bu artışla birlikte şehir hayatından uzaklaşıp köy hayatına yerleşmek isteyenlerin sayısı da artıyor. Tabii bir nebze de olsun korku olacak. Bugünse o korkuyu yenerek köyde kendi organik üretim terasını açan baba ve oğlun hikayesini dinleyeceğiz.
1: 1961 Ankara doğumluyum. Ankara Koleji ve Gazi Üniversitesi mezunum. 40 yaşından sonra tarıma merak sardık. Şartlar bizi buraya getirdi. Elimizden geldiği kadar üretim yapıyoruz. Organik, tam organik sertifikalı üretim yapıyoruz. Bütün Türkiye'ye satmayı Allah nasip etti. Devam ediyoruz.
0: Zat Ünal, ziraat yüksek mühendisiyim. Babamla beraber Ankara Çubuk Eğri Ekim Mahallesi'nde organik tarım yapıyoruz. Organik sebze fidesi ve organik sebze yetiştiriyoruz.
2: Domates fideleri, biber fideleri, salatalık ve marul. İşte bunların hepsi doğal üretim.
0: Sağlıklı gıdaya erişmek istedik. Babamın fikri evin balkonunda başladı. İş işi getirdi. Burada bir yer alındı. Sonra sattıkça büyüdük. Büyüdükçe de organik tarımın yaygınlaşması için elimizden geleni yaptık.
1: İlk tohumumu rahmetli babaannemin ahırından amcamın kızı buldu ve verdi. Öyle bismillah dedik biz. 20 yıldır efendim. Bunun 18 yılı burada geçti. Hatta 20 yılı biraz aşkın bir süre evin balkonunda başladım. Öyle kısmet oldu buraya geldik. Daha da büyümeyi hedefliyoruz. Ne kadar Allah nasip eder kestiremiyorum. Ben bir noktada bıraktım. Benden sonraki nesiller daha ileri gider inşallah. Aslında muhtemelen çocukluktan bir toprak merakı kalmış ki 40 yaşında bir şey yapmamaya karar verdiğinde profesyonel anlamda yöneticilikler yapıyordum. Onları bırakıp daha sade bir hayata yönelmeyi tercih ettim. O sade hayat bizi buraya getirdi. Mutluyuz. Çok para kazanmıyoruz ama mutluyuz.
0: Organik tarımla ilgili ilk söyleyeceğim şey bunun zaruri olduğu, toprak sağlığını korumamız gerektiğini, gelecek nesiller için de çok önemli. Hem doğayla mücadele etme yöntemlerinde, hem kimyasala bulaşmadan üretmek, sağlıklı gıda elde etmek bizim temennimiz. Organik tarımda bunun için birinci koşul.
1: Bizim müşterilerimiz devamlıdır Türkiye'nin her yerinde. Onlar her sene bizden alır. Giderek artan bir talep var. Yeterli mi değil?
3: Yaklaşık 6-7 sene hatta daha fazla oldu. Organik fide nasıl üretirim diye bir araştırma içerisine girdim. Bura %100 organik üretim yapan bir yer. Bu mevsimde gelip buradan fide alıyorum. Kendim üretiyorum orada doğal.

0: Sabahın ilk ışıkları Güneş Bergama üzerinden zeytinlikler arasında kalmış bir köyün üzerine geliyor. Bir köy uyanıyor. Burası TLT. Bu hafta şehre yakın ekip olarak TLT'de olacağız. Size TLT'nin güzelliklerini aktarmaya çalışacağız. Sakin bir köy burası.
1: Evet. Yerimiz de güzel. Evet. Sağlık bekliyorum.
0: Sağlık.
1: Evet, Allah'tan sağlık bekliyorum. Güzel yerimiz.
0: Evet.
1: İnsanın durduğu yer cennetidir, değil mi?
0: Öyledir.
1: Öyle. Değil mi? Güzel yerimiz.
0: Evet.
1: Yani öyle bir harıltı gürültü yok.
0: Bu otların
1: tavuklara versem, evet. Bu çiçek bunu yiyeceğim.
0: Yiyeceksin, ne çiçeği bu?
1: Bilmem, böyle pembe pembe açıymış.
0: Evet.
1: Ben de çok sevdiğim için böyle yeşillikleri. Evet. Kokuyor işte böyle. Evet, sevdiğim için çok güzel oluyor.

0: Belki evinde mutlusan dünya cenneti.
1: Değil mi?
0: Evet. Ben öyle diyorum.
1: Huzur evde.
0: Ben 76 yaşındayım. Çok çok çok şükürler olsun.
1: Çok... Kaç yıllık evlisiniz?
0: Nasıl mı? Kaç yıllık mı?
1: Kaç yıllık?
0: 62 senelik.
1: 62 sene.
0: Evet.
1: 62 sene.
0: 18 yaşında anneydim.
1: 18 yaşında anneydim.
0: Ben kendim hiç babayı hiç görmedim. 3 aylık kalmışım. Eşim de öksüz. Tamam çok sıkıntı çektik ama çok mutlu yaşadık.
1: Nedir sırrı nedir bu mutlu yaşamanın? Sıkıntı çektiniz. Sıkıntı çekerken bu kadar mutlu yaşamanın sırrı ne?
0: Bak sen benim belki torunum sen yaşında.
1: Değil mi?
0: Şimdi dışarıda çalışan insanlar çocuk gibi gönlünü okşamak istiyor. Güler yüz bekliyor. Güler yüzün varsa mutluluk senin. Mutluluk senin. Saygı, sevgi, sakinlik. Mesela iyice ülkelerse eşin gayet sen sakin olacak.
1: Yani bir kişinin sakin mi olması gerekiyor evde?
0: Eksileti bayanlara düşü diyorum ben.
1: Öyle mi? Şimdi uzun güzel evliliğin, huzurlu evliliğin sırrını veriyor teyzemiz bize. Evde özellikle bayanlar mı güzel yüzlü?
0: Yani ekseriyeti bayanlara.

0: TLT geldiğimizde ilk karşılayan bizi Nuri Enişte oldu. Nuri Enişte'nin kahvesindeyiz. Onun meşhur odun ateşinde çayı ve kahvesi çok meşhur. Şimdi Nuri Enişte bize çay ve kahve de görmüş olduğunuz gibi hazırlıyor kendisi. Bugün müşterilerine de ve odun ateşinde özellikle ilk defa ben bir kere kahvenin içerisinde odun ateşini görüyorum. Ve Nuri Enişte de odunlarını kesmiş şu anda. Onları kırmış ve ocağına yerleştirmiş. Kaç sene oldu Nuri Enişte?
1: 46 sene oldu abi. 46 seneden beri devam ediyoruz. 46 yıl burada.
0: Odun ateşi
1: devam ediyor.
0: Lezzet odun ateşinde nereden geliyor?
1: Nereden geliyor? Su ve çayın kalitesini kullanmak. Derece de önemli. Derece düştüğü zaman çayın kalitesi ölür. Bu derece. Yüzden aşağı düştüğü zaman çayın kalitesi ölür.
0: Yüzün altına düşmeyecek mi?
1: Düşmeyecek. Hep devamlı yüzde.
0: Yüzde.
1: Evet, aynen.
0: Evet, bunu buradan çizelim altını. Yüzün altına düştüğü zaman çayın kalitesi düşüyor.
1: Evet, aynen.
0: Nuri Enişte bunu çok iyi biliyor.
1: Evet,
0: ve kahve nasıl?
1: Kahve, Türk kahvesi yapıyoruz böyle. Bu kumda olması lazım ama biz kumda olması için ayrı bir düzen olan lazım. O da yok elimizde imkan. Sobanın üstüne olabilirdi yani.
2: Sobada da olur.
1: Olur da burada da olur yani. Evet. Evet. Bu şimdi böyle hazırlanıyor. Sana şimdi kahve çıkarayım.
0: Odun ateşinde.
1: Evet.
0: Ve külletten.
1: Evet. Mi? Evet, aynen.
0: Sessiz, çok sakin, bu şehir gürültüsü olmayan TLT'deyiz. TLT köyü desem size sadece ne dersiniz?
3: TLT köyü Bergama şehre en yakın köylerden bir tanesi. Mesafe olarak 3 kilometre. Fazla yabancı insan yok, yabancımız yok. Köylü kendi yaşantısını sürdürüyor. Geçim kaynağı olarak başta küçük ve büyükbaş olmak üzere hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Bunun akabinde zeytincilik daha yoğun oluyor, zeytin işi. Konum olarak
0: nüfusa kadar kaç hane var?
3: Nüfus olarak 185 nüfusumuz var. 80 hane köyümüz.

0: Tiyatro'nun en güzel özelliklerinden biri de bu temiz havası değil
1: temiz
0: mi?
1: Temiz havası, evet.
0: Kaç yaşındayız?
1: Ben 76 yaşındayım.
0: Maşallah.
1: Doktorum bana dedi ki sağlık ocaklarında Ali Tekin, senden de kan alalım, al dedim. Aldıktan sonra gittim, senin de ne hiç maşallahın var dedi, orada ne alayım ben dedi ya.
0: Tiyatro'dan?
1: Tiyatro'dan, evet.
0: Hiçbir şey yok mu?
1: Yok dedi. Hiçbir şey çıkmadı dedi.
0: 76 yaşında. 76. Şeker?
1: Şeker mi yok? Hiçbir
0: tansiyon?
1: Yok. Yok.
0: TLT burada işte TLT'nin güzelliklerinden bir tanesi.
1: Bir tanesi bu.
0: Beslenme neyle beslendiniz? Yani bu kadar güzel bir tahlil çıkıyorsa, bu kadar sağlıklıysanız 76 yaşında beslen...
1: Sigara içmiyorum. Evet. Ondan sonra yiyeceğime içmeye dikkat ediyorum.
0: Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Tereyağı mı? Bal mı?
1: Devamlı tereyağı olsun, evet. Peynirin doğal. İyisini, doğal. Sütün iyisini, zeytinin iyisini alıyoruz. Bu şekilde.
0: Süt.
1: Evet,
0: bal.
1: Aynı.
0: Evet.
1: Sonra Bergama gittiğimden fazla o ciğerini çaylardan içmem ben.
0: O sizin çaydan içiyorum.
1: Benim çaydan içerim ben.
0: Yani burada TLT'de burada biraz da sessizlik de bir stres yok.
1: Sakin var burası, sakin olduğu için.
0: Stres yok mu?
1: Evet. Aynen, burası böyle.

0: Tiyatro gördüğünüz gibi doğanın kendine has güzelliklerinin olduğu, Bergama'ya kuş bakışı yapılan ve en yakın olan köyü Bergama'nın. Şimdi Bergama'nın 114 köy 5 beldesi vardı büyükşehir yasasından önce. Ben bir türlü alışamadım mahalle kavramına, değişine. O yüzden köy diyorum. Bence Bergama'nın en şirin köylerinden bir tanesi, sessiz, sakinde. Bir de şöyle bir şey daha var. Şu an oturup sohbetini yapmış olduğumuz bu kahve sınırları oluyor.
1: 76 yaşında ve eli bol enişte diyeceğim evet, sana. Her gelen şey misafire. Var.
0: Her gelen misafire burada mutlaka çayın yanında ama bir bal kabağından yaptığı tatlıyı, ama fıstığını, ama neyse adı, İkramı mutlaka bu. İkramını İkramı yapar. Bu. Bu ortamda insanın huzurlu olmaması imkansız. Şimdi insan yaşadığı yere benzer diye bir söz var ya. Yani gerçekten burada yaşayan insanlar da bu sessiz ve sakinliğin içinde şimdiye kadar hiçbir vukuata atları karışmamış diyebiliriz yani. Çünkü sakin insanlar da yaşadığı yer gibi. Ben istiyorum ki bu sakinlik, bu doğallık bozulmasın. O beton yığınları bu köye bulaşmasın. Mevcut sakinliğini korusun. Gördüğünüz gibi bakın koyunlar ne kadar güzel otlanıyor değil mi? Kuş sesleri.
2: Şehre yakın şimdi, olmasına rağmen, evet. Şehre yakın olmasına rağmen 3 kilometre mesafede stressiz.
1: Yani bu Tiyadi köyü tam gerçekten bizim programımızın isminin de hakkını evet. verdi. Şehre yakın. Bu sessiz köyde, Tiyadi'de biraz önce söylediğim gibi ekmek kokuları geliyor. Zamanın yavaş yavaş aktığı bu yerde biz de merak ettik. Ekmekler nasıl yapılıyor? Biz de içeri baktık, şu çaldık kabımızı. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada hanımefendiler ekmek yapıyorlar. Bu özelliği var mı bir ekmeğin tiyatı? Nedir özelliği?
3: Ekşi mayalan oluyor.
1: Evet.
3: İşte öyle.
1: Ekşi mayalan. Kaç saattir bekliyor bunlar?
3: Valla 3-4 saatten beri bekliyor.
1: Evet. Atacak mısınız bunun için? Hı? Hadi atalım o zaman hep beraber. Buyurun. Hanımefendiler fırını hazırladılar, artık tamamen hazır, ateş de hazır. Şimdi ekmeklerimizi atacağız yavaş yavaş. Evet, yaklaşık kaç saat sonra alırız geriye pişmiş olarak?
3: 2 saat bile olur herhalde.
1: 2 saat bile. Yavaş yavaş, sindire sindire. Kaç kişilik ekmek bu?
3: Ben bilmiyorum. Kaç kişilik?
1: Kararsız yaptım diyor.
3: Mesela 1 hafta, 2 hafta yenilir.
1: Değil mi?
3: Evet. Yani. Yani.
1: Evet. Yer kalmadıklarında o kadar büyük yer. Tombiş tombiş ekmekleri yapınca tabii fırınımızda yer kalmadı. Şimdi bakalım ya, bulduk koyduk. Hadi bakalım hayırlısıyla kapatalım. Ekmeklerimiz artık pişti. Yaklaşık 2 saatte ağır ağır odun ateşinde pişti ve görmüş olduğunuz gibi köy ekmeklerimiz hazır. Şimdi hanımefendiler çıkartıyorlar. Onların tek tek kenara koyuyorlar. Bayağı da büyük ekmekler. Değil mi?
3: Tabii.
1: Bunlar ufak mı?
3: Acele olsun diye. Daha çok büyük oluyor ekmekler.
1: Maşallah. Bunlar ufaksa o zaman büyükleri nasıl?

0: TLT'de yaşam hayvancılığa ve toprağa bağlı. Yanımda da çok genç bir girişimci var. İsmail. İsmail de hayvancılıkla uğraşıyor. TLT'de hayvancılık yapmak nasıl? Çok sakin bir köydü.
1: Evet, sakin bir köy. Ben burada ufaktan beri burada yaşıyorum.
2: Evet.
1: Ufaktan beri de çiftçilikle uğraşıyoruz. Baba mesleği buldu. Evet. Daha sonrasında babam bana verdi hayvanları. Ben devam ediyorum.
0: Hayvanlarla uğraşmak nasıl?
1: Hayvanlarla uğraşmak çok güzel.
0: Kaç büyük baş, küçük baş hayvanı var?
1: Şu anda 20'ye yakın büyük baş var.
0: Evet.
1: 30'a yakın da ufak başımız mevcut.
0: Hı-hı.
1: Daha da büyümeye çalışıyoruz.
0: Burada bakıyorsun.
1: Evet.
0: Şu anda herhalde ot atmaya çıkardın değil mi?
1: Ot atmaya çıkardık. Şu an kendi karınlarını doyuruyorlar.
0: Evet, süt de alıyorsun değil mi?
1: Süt verimi alıyoruz.
0: Günde kaç süt alıyorsun bir taneden?
1: Hayvanların cinslerine göre değişiyor.
0: Evet.
1: 20'den başlıyor 30'a kadar gidiyor. Huzurluyum. Hayatımdan da memnunum.
0: Fiyattan ayrılmayı düşünmüyorsun.
1: Yok, düşünmüyorum.
0: Ya şehirde bir iş bulsam?
1: Şehirde iş bulsam gene buradayım. Ben gitmem.
0: Gitmem.
1: Evet. Bizim şu anda Bergama yakın olduğu için insanlar buraya akın etmeye başladılar.

0: Diyarti köyünde evlere baktığımızda geçmişin izlerini günümüze taşıdığını görüyoruz. Taş ve kerpiçten yapılan avlulu ve bahçeli bu yapılar, görmüş olduğunuz köy yaşamının sıcaklığını ve doğallığını günümüze taşıyor. Diyarti köyünün geçim kaynaklarından bir tanesi de görmüş olduğunuz gibi şu anda arıcılık ve arıcılıkla üretilen ballar. Ege bölgesinin sayılı ballarından bir tanesi, özellikle kekik balı ön sıralarda yer alıyor. Diyarti köyünün geçim kaynaklarından bir tanesi de zeytin ve zeytincilik, zeytinyağı. Köyde Edremit yağlık zeytini yetişiyor. 10 kilo zeytinde 3 kilo zeytinyağı alabiliyorsunuz. Diyarti'nin geçim kaynaklarından bir tanesi de zeytin.
1: Zeytincilik.
0: Nasıl zeytin? Rekolte nasıl?
1: Edremit yağlık burada daha fazla yetişiyor. Kurak iklimi olduğundan, köfeko olduğundan alt tarafı. Diğer zeytinler burada fazla yetişmez.
0: Alt tarafı köfeko dedik. Ne demek o?
1: Yani yerin altı köfeko olduğundan, kurak olduğundan, yani susuz olduğundan, bu trilya dediğimiz cinsler biraz daha sulak,

Diğer TLT'yi tanıtmaya çalıştık bu hafta. Kameraman arkadaşım İhsan Mustafa Eraslan'la birlikte TLT'nin güzelliklerini, geçim kaynaklarını ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Ben Sefer Ayçe. Başka bir şehre yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 15 bin kiralık sosyal konut için takvim belli oldu. Eldeki projelerde satış dışı kalan konutlar kiraya açılacak. Başvurular kura yöntemiyle alınacak. Kira bedelleri piyasa ortalamasının yaklaşık yarısı seviyesinde belirlenirken öncelik dar gelirli gruplara verilecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
5: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS ile gel.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam.
3: A Haber Radyo.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

Filistinli başkanla İsrailli yetkiliyi tokalaştırmak istedi. Filistinli başkan sahneyi terk etti. FIFA başkanının barış pozu girişimi başarısız oldu. Gazze'deki katliamın gölgesinde Kanada'daki FIFA kongresinde tokalaşma krizi yaşandı. FIFA başkanı Gianni Infantino, Filistin futbol

0: Federasyonu Başkanı Cibril Recup'la İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Süleyman'ı sahneye davet ederek barış pozu vermelerini istedi.
1: We will work together, President Recup.
2: Sayın Başkan Recup, Sayın Başkan Yardımcısı Süleyman, birlikte çalışacağız. Çocuklara umut vermek için birlikte çalışalım.
1: Work together for that.
0: Ancak Recup net bir tavır ortaya koydu. Infantino'nun ısrarına rağmen ülkesinin maruz kaldığı İsrail saldırısı ve işgalini protesto etti. İsrailli yetkiliyle tokalaşmayı ve yanında durmayı reddetti. Sahneden inerken de salondaki FIFA üyesi ülkelere hitaben Filistin halkının yaşadıklarına işaretle acı çekiyoruz dedi. Bu gelişme kongrede dikkat çeken bir gerilime yol açtı. Filistinli başkan salondakiler tarafından alkışlandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Recup, açık ve ilkesel bir tavır takındığını söyledi.
3: İsrail adına konuşan adam acılara, neler olup bittiğine dikkat bile etmedi. İsrail hükümetinin çirkin yüzünü, soykırımı ve etnik temizliği aklamaya çalışıyor. Faşist ve ırkçı bir hükümeti temsil eden, bu politikaları savunan biriyle el sıkışmam mümkün değil. Onu işbirliği yapmaya layık görmüyorum.
4: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
5: Aşağıda nasılsın?
6: İyiyim,
5: sağ ol. Var mı sıkıntı?
7: Bir hasta bir yılda 300 kez doktora gitti. İstanbul'un sağlık karnesini İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner açıkladı.
8: 207 milyon muayene, 2 milyon 600 bin ameliyat. İlk 3 ayda 61 milyon muayene yaptık. Kişi başı 12'ye denk geldi. Tüm dünyanın ortalamasının çok üstünde bir rakam.
7: Yaşlı bir hasta içinse ayrı parantez açtım. Çünkü bir yılda 300 kez muayene olmuştum.
8: Ben de aradım, sordum. Dedim ki neden? Bu benim alışkanlığım böyle dedi. Aslında sosyalleşme aracı olarak da bunu kullanıyorlar. Bunu engellememiz lazım.
7: Güner gereksiz yere acile başvuran hastalardan da bahsetti.
8: Yoldan geçerken bir acile uğrayayım diyenler oluyor. Pazara inmiştim, gelmişken de bir acile uğrayayım. Hep bunlarla karşılaşıyoruz. Evine 7 dakika ortalama yürüme mesafesindeki aile hekimliklerine başvurarak sorunların çoğunu çözebilir.
7: İl Sağlık Müdürü hastaların zaman bulamaması nedeniyle acile gitmelerinin önüne geçmek için yeni bir proje başlattıklarını da hatırlattı.
8: Akşam 5'ten gece 10'a kadar akşam poliklinikleri tesisleştirdik ve bunu günden güne de sayılarını arttırıyoruz.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Efendim yeniden hoş geldiniz Sağ Haber ekranlarına. Ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 12 olmak üzere. Gelişmeleri anlatmaya, sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz bu saatimizde de. Şimdi bu saatte önemli bir konuğum var. ENİFS yayın koordinatörü Orhan Salih bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi son 24 saatte dünyada neler yaşandı onu konuşacağız. Ama elbette Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki son durumu da ayrı parantezde değerlendireceğiz. Dilerseniz öncelikle bir neler yaşandı ona bakalım. Burada hazırladığımız barkomuzda da Trump'ın yine açıklamalarını görüyoruz. Evet. Netanyahu'nun kanser pozu önemli bir mesaj içeriyor. Ona bakacağız. Smoot filosundaki son duruma bakacağız. Ama dilerseniz ilk olarak Trump'ın açıklamalarıyla başlayalım. Kongre'ye bir mektup gönderdi Trump ve bir tekliften bahsetti. İran'ın verdiği teklifi beğenmediğini söyledi. Hem bir tarafta savaş bitti mesajı vardı hem de teklifi beğenmediğini söyledi. Trump ne yapmaya çalışıyor?
1: Şimdi herkes Trump'ın atacağı işte tweetler, postlar ona kitlenmiş durumda. Çünkü bir bakıma işte dünya politikası, ekonomisi de şu anda bir kişi çevresinde şekilleniyor. O ne derse bir bakıyorsunuz işte hem ekonomide yükselişler, inişler ona göre oluyor. Hal böyle olunca biz son 24 saatte en çok konuşulan 7 fotoğrafı, 7 haberi sizler için derledik. Kısaca bakalım isterseniz.
0: Bakalım hemen.
1: Bütün aslında dünyanın gündeminde bu fotoğraflar içerisinde saklı. İlk fotoğrafımız biraz yine Trump'ın olağan dışı paylaşımlarından birisi. Truth Social Media hesabından yaptığı bir paylaşım. Burası Rushmore'da.

0: Amerika'da Dakota'daki bir dağ ve bu dağ işlenmiş Amerika'nın en büyük dört başkanının heykeli yer alıyor, öyle diyelim. Washington, George Washington, Roosevelt, Jefferson ve Abraham Lincoln. İşte bu dört efsanevi Amerikan liderinin yanına Trump kendi fotoğrafını da ekleyip işte bu artık beş Amerika'nın beş efsanevi başkanı var, bunlardan birisi de benim mesajı vererek Rushmore Dağı'na sanal da olsa kendi fotoğrafını yerleştirdi. Nerede? Resmi hesabından bunu
1: yaptığı
0: verdi.
1: Paylaşımda. Suikast girişiminde de zaten yine Lincoln'le kendisini bir, evet, tutmuştu. O paylaşımında yaptığı açıklamada da.
0: Şimdi işte Make America Great Again'den işte ben artık Amerika'yı great yaptım zaten. Büyük yaptım mesajı vermeye çalışıyor. Yine özellikle son bir haftadır çok konuşuyoruz. 1 Mayıs doluyor. Hı hı. Neye doluyor? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'a açtığı savaşın resmi olarak izin almadan sürdürebileceği son gün 1 Mayıs'tı. Hı hı. Ve Trump bununla ilgili dün Kongre'yi adeta mektup yağmuruna tuttu. Çok yoğun bir şekilde mesaj gönderdi Amerikan Kongresi'ne ve bu mektuplarından anladığımız şey ise diyor ki benim bir onaya ihtiyacım yok diyor. Çünkü biz bu savaşı zaten bitirmiştik diyor. Hı hı. Zaten İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi olarak ilan ettiği savaş 28 Şubat'ta hatırlarsınız. Trump diyor ki biz bir ateşkese vardık ve bu savaşı bitirmiştik zaten diyor. Ateşkes içindeyiz diyor. Ama bir taraftan da Merve varılan, imzalanan bir ateşkes yok. Bir ateşkesin metni de yok. Bir belge, evet, de yok ortada. Hal böyleyken Trump kaçış yolunu bu işte ateşkes devam ediyor. Artık savaş da yok. O yüzden ona ihtiyacım yok şeklinde buradan bir kaçış yolu bulmuş
1: kendine. Kendince kongreyi manipüle etmeye çalışıyor
0: manipüle
1: o halde.
0: Manipüle etmeye çalışıyor.
1: Çünkü ilk, evet, etapta da, evet, zaten onay almadan savaş başlamıştı. Şimdi ise böyle ilginç mektuplarıyla, evet, zaten bitti mesajı veriyorum. Ortada biten bir savaş görmüyoruz.
0: Görmüyoruz kesinlikle. Bir diğer yine çok konuşulmaya başladı. Şimdi bugüne kadar hep işte Gazze'de, işte Lübnan'da, farklı noktalarda İsrail'in yıktığı camileri, paramparça edilen mescitleri görüyorduk. Şimdi İsrail, Lübnan'daki kiliseleri de ortadan kaldırmaya başladı, yıkmaya başladı. İşte geçtiğimiz haftalarda basına yansıyan işte sözde Hazreti İsa heykelinin işte balyozla parçalanması, hı hı, sonrası işte infiale neden olmuştu Hristiyan dünyasında. Güya duracaktı İsrail, özür diledi ama Lübnan'da İsrail bir manastırı yerle bir etti, yıktı. Buradaki Hristiyanlara ait işte okulları ve işte ibadet yerlerini de yıkıyor. Ve artık sosyal medyadan da paylaşımlar yapılıyor. Amerikalı Hristiyanlar uyanın diyor, konuşun, sesinizi, hı, yükseltin diyor. İsrail sadece Müslümanları değil Hristiyanları da hedef alıyor. Yavaş yavaş bir uyanış var ama geç bir uyanış. Çünkü dedik işte İsrail, yani Siyonizm sadece işte İslam dünyasını tehdit etmiyor, bütün dünyayı tehdit ediyor. Amerikalılar da yavaş yavaş bunu görmeye başladı. Ne zaman? Kendilerine ait kutsal değerlerin hedef alınmaya başladığında.
1: Peki buna bir tepki, yani bir birlik, bir Hristiyan birliği vesaire var mı bu noktada bunlara tepki gösterebilecek?
0: Çok cılız tepkiler var. Hı. Ama dediğimiz gibi bu devam ettikçe, ki İsrail bunda devam edecektir. Çünkü, hı hı, her ne kadar işte IDF'in yaptığı bu saldırıdan işte özür dilese de içeride, ordunun içerisindeki askeri yapı hep aşırı radikallerden oluşan.
1: Tabii.
0: Mesela işte buldozerleri görüyoruz değil mi? İşte, hı hı, Batı Şeria'da, Gazze'de, Güney Lübnan'da yolları yıkan, kesen, oradaki altyapıyı ortadan kaldıran buldozerlerin sürücüleri, yani o kullanıcılar, operatörler Yahudi, yani Siyonist, o aşırı radikallerin din adamları.
1: Onlardan
0: yani özellikle,
1: seçiliyor onlar bile.
0: Özellikle buldozerlerle oranın altyapısını yıkıyorlar. Yani, hı hı, Rabbi diye tabir, tabii, ettiğimiz o kişiler onları kullananlar. Yani işte İsrail ordusunda işte görevli askerler değil. Onun altını çizelim.
1: Onlar da bilinçli seçiliyor.
0: Bilinçli haliyle seçiliyor. Verebildikleri kadar zarar vermeye çalışıyorlar. İşte şimdi sırada Hristiyanlar var.
1: Bakalım ne olacak.
0: Evet, geçtiğimiz günlerde yine Netanyahu ile ilgili bazı işte açıklamalar yapmış. Netanyahu da kendisi de söylemişti. Bir kanser tedavisi gördüğünü, hı hı, söylemişti. Bir görüntü paylaştı. İsrail'in katil liderinin bir görüntüsü paylaşıldı.
1: Spor salonunda.
0: Spor salonunda işte spor yapıyor, ağırlık kaldırıyor, şunu yapıyor. Bir hani ben kanserim ama bir şeyim yok pozuydu. Bir kanser pozu paylaştı.

0: İşte Benjamin Netanyahu İsrail'den. Bu da yine çokça tartışmaya başladı. Acaba Netanyahu'nun sağlık durumunda, eğer bu görüntüyü paylaştıysa, o zaman ciddi bir durum söz konusudur şeklinde, hı hı, bir çıkış var. Hem şu anda zaten İsrail'de bir seçim yaklaşıyor.
1: Evet, protestolar da arttı Netanyahu'ya karşı.
0: Ve Netanyahu karşıtı blok daha da gittikçe genişliyor. Hı hı. Bakalım ne olacak, merak konusu.
1: Evet, tüm bunlar bu yaşanırken de giderken, böyle bir mesaj veriyor, evet, Netanyahu spor, evet, salonundan.
0: Bir diğer konu başlığı yine çok tartışılıyor. Amerika'nın askerlerinin durumu. Yani Avrupa ile özellikle Amerika arasında bu son savaşta, işte aranın açılmasıyla birlikte, işte İspanya'ya, İtalya'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye sürekli en yakın müttefiklerine yönelik Amerika'nın sert çıkışları var. Tansiyonu yükselten açıklamaları var ve her seferinde o ülkeler olan desteğini keseceğini açıkladı.
1: Evet.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump. Ve son olarak da Amerika Birleşik Devletleri Almanya'da bulunan 5000, tam 5000 askerini çekme kararı aldı.
1: Bu oldukça önemli bir gelişme.
0: Önemli.
1: Tabii.
0: 6 ile 12 ay arasında buradaki askerlerini çekecek. Bunu da Pete Hexet açıkladı. Hı hı. Böylelikle çok Amerikan topraklarındaki en büyük askeri yapılanması Almanya'da bulunuyor. Hı hı. Ve buradan da buradaki sayıyı düşürmeye karar aldı. 5000 asker düşürüyor. Kendi ülkelerine, topraklarına dönecekler.
1: Evet. Şimdi ablukanın maliyeti,
2: evet,
1: savaşın maliyeti, bir taraftan bunları da elbette konuşuyoruz. Neler söyleniyor? Pentagon'un bir verisi var burada.
0: İşte Amerika Başkanı her seferinde söylüyor, işte özellikle ben bu ablukayı işte hayata geçirdikten sonra İran gittikçe köşeye sıkışmaya başladı. İşte zafer yakındır, ben işte bu noktada galibim açıklamaları. Bunlardan birisi de yine Amerika'nın yaptığı, Pentagon'un yaptığı bir açıklamaya göre Amerika'nın bu ablukasının İran'a olan maliyeti 4.8 milyar dolara, hı hı, kadar yükselmiş. Pentagon'un söylediği bu. Hı hı. Ama İran da bir taraftan da diyor ki biz de ablukayı yürütüyoruz. Biz, evet, de bu ablukayı süresiz olarak sürdürebiliriz. Yani biz bir şekilde zaten bu yokluğa alışmış bir ülkeyiz, hı hı, milletiz. Asıl Amerika düşünsün. Her iki tarafta abluka uyguluyor, olan dünyaya oluyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Büyük bir inatlaşma, zıtlaşma var burada. Tabii. Trump ben muzafferim diyor. İran ben kazandım diyor. Bakalım ne olacak. Ama olan dünyadaki 8 milyar insanın cebine oluyor.
1: Evet, şimdi bir tarafta da Sumut'u konuşuyoruz. Oldukça önemli. Yine birazdan canlı görüntülerine de bakacağız. Evet. İşkenceler vardı ne yazık, evet, ki. Katil İsrail ordusu uluslararası sularda gemilere saldırdı. Evet. Ve orada da bazı işkenceler gerçekleştirildi. İşte oradaki aktivistlerin açıklamaları da vardı. Yine biraz onlardan da bahsedelim. Hı hı. Islak zeminlerde yatırdıklarına dair bilgiler paylaşılmıştı. Evet. İşte burada yapılan işkencelerin kanıtını görüyoruz sevgili izleyenler. Tek tek aktivistlerin fotoğrafları var. Hem şiddete maruz kaldılar, hem çeşitli işkencelere maruz kaldılar. Ve ne yazık ki hala devam ediyor. Girit açıklarında da şu anda bekleyen gemiler var. Bir tarafta da onu biliyoruz.
0: Evet, maalesef burada hani hiçbir uluslararası kanuna uymayan, hiçbir maddede yer almayan bir şey. Yani tam bir korsanlık, tam bir aslında yani her şeyin ihlali, bütün kanunların ihlali anlamına gelen bir durum yaşadık. Hı hı. Ve nerede yaşadık? Bunu İsrail'e yakın uluslararası sularda bile yaşamadık. Bunu Yunanistan'a yakın uluslararası, üstelik Yunanistan'ın dibinde, yani, hı hı, en büyük adası olan Girit Adası'nın dibinde yaşadık. İşte, evet, oraya 5 kilometre mesafedeymiş de Yunanistan sularına daha girilmemiş, adım atılmamış, 2 adım ötedeymiş. Bunlar bir bahane değil Merve. Evet. Yani orada o filonun gittiği, işte onlarca geminin gittiğini bütün dünya biliyor. Hı hı. Bir şekilde onların varlığından haberdar herkes. Hal böyleyken bu şekilde çevredeki ülkelerin buna göz yumması kabul edilemez. Bu da bir suç ortaklığıdır.
1: Evet, Yunanistan'da da tepkiler arttı.
0: Yunanistan'da buna çok ciddi tepkiler var. Muhalefetten tepkiler var. İktidardaki yöneticilerden de buna tepki var. Çünkü son dönemde, hı hı, özellikle yani İsrail ile Yunanistan arasında askeri işbirliği, şimdi ekonomik işbirliğine dönüşmüş durumda. Hı hı. Bu siyasi işbirliğine de mi dönüşüyor? Yani bir adım ötesi artık iki başkentin, Tel Aviv ile Atina'nın siyasi işbirliğiyle biraz daha farklı noktalara getirebilecek. Yani Yunanistan halkının yüzde 80'in 90'ın İsrail'le böyle bir şeye karşı, böyle bir ilişkiye karşı

0: Hükümeti oradan, bu konuda suçluyor. Hükümetten bir cevap var mı, açıklama var mı?
1: Yok, hayır, bir şey var. Biz bunu kabul edemeyiz, etmiyoruz şeklinde bu şekilde saldırılar ama bir buna yönelik atılan somut bir adım yok. Yani bakalım, bu filo buradan çıkıyor.
0: Rotayı da tekrar gösterelim.
1: Barcelona'dan çıkıyor. GPS'leri açık, bütün dünya görüyor nerede olduğunu. Hı hı. Buradan hiçbir sıkıntı yaşamadan. İşte İtalya, zaman zaman hatırlarsanız Sumu'da işte geçtikleri ülkenin savaş gemileri eşlik ediyordu.
0: Evet,
1: önceki filolarda. Burada da aynı şekilde İtalya bir koruma sağlamış, İspanya bir korulama sağlamış, buradaki Kuzey Afrika bir koruma sağlamış.
0: Hı hı. Ama yeni katılımcılar oldu Sicilya'da.
1: Burada nedense kimse bir koruma sağlamamış. Yani bu bir soru işareti. Bunun sorgulanması gerekiyor. Neden?
0: İşte Yunanistan'ı sorgulamak gerekiyor.
1: Neden Yunanistan'a yakın bir noktada? İşte buradaki kişiler, Sumut'ta filosunda yer alan kişiler de sonrasında İsrail'in buradaki saldırısıyla rehin alınıyor. Hı hı. Ve rehin alınırken de şimdi işte o serbest kalanlara, kurtulanlara da mikrofon uzatıldı, anlatıyorlar. Hı hı. Çok ciddi saldırılar, işkenceler yapılmış. Yani fotoğraflardan da
0: evet,
1: görülüyor. Her tarafları kan
0: taşıdık
1: içinde. Yani hani yani ben bu gemiye el koydum işte şeklinde değil. Biz gördük, daha önce de gördük bunu. Yani bu ilk değil ki İsrail'in yaptığı. Mavi evet. Marmara'da kaç insanımızı şehit ettiler.
0: Evet, evet, evet.
1: Yani bu normal bir şey. Aa, işte yanlışlıkla adam düşerken kafasını vurdu değil bu.
0: Ama burada İsrail'i durduracak herhangi bir mekanizma göremiyoruz. Yani buradan geliyor, Girit açıklarında müdahale ediyor, saldırmaya başlıyor.
1: Bunu
0: yani,
1: burada yapabilirdi. Bunu bu tarafta yapamazdı.
0: İlginç.
1: Çünkü buraya yani Türkiye'ye yakın bir noktalarda yapmaya cesaret edemezlerdi. O yüzden en yakın bölgede, en yakın şu Akdeniz'e bakın. Büyük bir yer değil mi?
0: Evet.
1: Kocaman bir deniz. Burada İsrail'in en iyi anlaştığı ülke hangisi?
0: Yunanistan.
1: Yunanistan. Yapabileceği en operasyonu yapabileceği en rahat yer de burasıydı.
0: Hı hı.
1: Ki zaten Sumut aktivistleri nereye getirildi? Girit'e.
0: Evet.
1: Girit'ten de Türkiye'ye geldiler.
0: Burada da 600 deniz mili uzaklıkta. Evet. Şu anda orada bekliyorlar yeniden hareket edebilmek için.
1: Yani Yunanistan izin verecek. Hadi bir siyasi baskılar, işte İspanyollar, İtalyanlar bir baskı yapıp bunlar tekrar yola çıktı diyelim. Ne olacak peki ondan sonra? Göreceğiz. Yine İsrail bir yerde baskın yapacaktır. Bunun için hazırlıklarını yapıyordur. Ama dediğim gibi çok uzak bir mesafe Merve. Yani
0: evet.
1: Geçtiğimiz Sumut füzesine müdahale şu bölgede olmuştu.
0: Hı hı.
1: Hatırlarsanız. Şimdi işte Mısır'a yakın şu bölge çok hı hı. Güney bir yani İsrail'e çok yakın bir noktada. Şimdi ise müdahale tam burada oldu. Çok yani, uzak bir mesafe.
0: Şunu da söyleyebilir miyiz? İsrail gerçekten korkuyor o halde.
1: Tabii.
0: Yani daha bu kadar yaklaşmadan Girit açıklarında müdahale ediyorsa hakikaten korkan bir İsrail var.
1: Az önce dedim işte Akdeniz yani şurada onlarca ülke var.
0: Hı hı.
1: Çok sayıda ülke var. Burada ki en yalnız ülke kim diye sorsanız, kime sorarsanız sorun İsrail. Yani Akdeniz'e komşusu olan, sınırı, kıyısı olan ülkeler arasında en yalnız, en kendini izole eden ülke İsrail. Bir Kuzey Kore haline geldi şu anda. Kimsenin
0: evet.
1: hoşlanmadığı, her yere işte saldıran, tehditlerde bulunan, işte toprak isteyen, reformist şeye giren bir ülke haline geldi. Kimsenin sevmediği bir ülke orada o köşede duruyor. Hal böyleyken burada kendisine stratejik ortaklar arıyor şu anda İsrail. İşte işte kimi bulabilir buradan? İşte Kıbrıs Rum kesimini, Yunanistan'ı ya da farklı ülkeleri. Onlar da zaten hani şu işte farklı işte stratejilerden dolayı mesela Yunanistan'ın Ege'de işte Türkiye ile bir sorunu olduğu için işte gel ben seninle işte Türkiye'ye karşı bir ittifak kuralım. Yunanistan'da tamam diyor gibisinden. Bu şekilde bir işbirliğine gitmiş oluyorlar. Ama
0: yani Yunanistan'la şu anda İsrail'in artık her konuda bir işbirliği var diyebilir miyiz bu tablodan sonra?
1: Yani şöyle bir şey, İsrail'in bu son 30-40 senede ki tablosu şunu gösteriyor. Yani herkesi yarı yolda bırakabilme özelliğine sahip bir ülke.
0: Hı hı.
1: Ve sadece kendi çıkarlarını düşünen bir ülke. Yani şimdi Yunanistan'ın dini yapısına bakalım. Çok Hristiyan, Ortodoks bir ülke.
0: Evet.
1: Nüfusunun büyük bir yoğunluğu Ortodoks olan bir ülke. Şimdi Yahudi değil bir kere. Yani hı hı. Siyonizmle bir alakası yok.
0: Evet.
1: Yahudi değil. İsrail ise aşırı radikal bir devlet olarak bilinen bir ülke.
0: Hı hı.
1: Yani burada Lübnan'ın güneyinde işte Hazreti İsa'nın heykellerinin, tasvirlerinin

0: parçalandığını, kiliselerinin yerle bir edildiğini, Kudüs'teki Ortodoks kiliselerinden çıkan rahibelerin yüzüne tükürüldüğünü, kafasının kırıldığını, yere itildiğini, parçalandığını, öldürüldüğünü görüyoruz. Şimdi bugün buradaki bazı ülkeler stratejik ve konjektürel olarak işbirliği içerisinde olabilir. Ama aslında temelde buradaki bütün ülkelerin çıkarları İsrail'le çatışıyor. Yani çünkü İsrail'in düşüncesi, ideyası çok daha farklı. Yani modern dünyada, demokratik dünyada ile bağdaşmayan bir devlet yapısına, sistemine sahip. Bu tepeden tırnağa, çünkü oradaki işte aşırıcı ve radikallerinin de nüfuslarının artmasıyla bir 15-20 sene sonra İsrail'de çok daha farklı bir siyasi yapı göreceğiz mecliste. Daha radikal bir sistem görme ihtimalimiz çok yüksek. Hal böyleyken burada gittikçe yalnızlaşan ve kendisini diğer ülkelerden ayrıştıran ve daha üst bir sınıfa koymaya çalışan bir ülke var.
1: Evet,
0: ben hepinizden üstünüm diyor. Yani bunu diyen bir ülke, bir anlayış, sadece bu siyasi bir politikanın mesajı değil. Bu tamamen bir devlet politikası haline gelmiş durumda.
1: Ve teolojik emelleri var.
0: Hepinizden üstünüm diyen bir küçük bir ülke, buradaki bütün, yani sadece Orta Doğu değil, bütün bölge ülkelerini, bütün dünyayı tehdit eder niteliğe çok yakın bir sürede gelecektir diye
1: düşünüyorum. Evet, ve bu kez de 29 Nisan'da Gazze'ye 65 deniz mili uzaklıkta saldırdığını görüyoruz. Evet. Daha Gazze'ye bakın yaklaşmadan bu kadar uzak mesafede geldi. Uluslararası sularda Yunanistan'a yakın bir bölgede İsrail Sumut filosuna saldırdı sevgili izleyenler. Ve orada da hala bekliyor şu anda gemiler. Hatta bazıları da şu anda kullanılamayacak seviyedeymiş, yola çıkamayacak şekilde. Ulaştırma Bakanı şu anda açıklamalarda bulunuyor sevgili izleyenler. Hemen bir o noktaya dönelim.
2: Salladığımızı söyleyebilirim. Projenin genel fiziksel gerçekleşmesine baktığımızda bütün kalemlerde yaklaşık %88'lik bir gerçekleşmeye ulaştık. Yani yapacak çok az işimiz kaldı. Finale doğru ilerliyoruz. Değerli basın mensupları, bu projeyle Mersin'in önemli turizm bölgelerini Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep otoyoluna doğrudan bağlıyoruz. Böylece bölgemizi ülkemizin bütün otoyol ağına kesintisiz bir şekilde entegre etmiş olacağız. D400 Akdeniz Sahil Yolu ve D715 Konya-Mersin Devlet Yolları'nın transit trafiğini şehir merkezlerine girmeden mevcut otoyol ağıyla birleştirmek suretiyle kesintisiz bir trafik akışını sağlamış olacağız. Özellikle turizm faaliyetlerinin arttığı yaz aylarında mevcut devlet yollarındaki transit trafiğin büyük bölümünü alarak yollardaki yoğunluğu önemli ölçüde azaltmış olacağız. Yani hem transit trafiği hem de şehir merkezlerindeki trafiği rahatlatmış olacağız. Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunu tamamladığımızda mevcut devlet yolunda yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini sadece ve sadece 18 dakikaya indirmiş olacağız.
1: Efendim, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Bir kısmını devam ediyoruz. Şimdi yine Orhan Salih ile konuşmaya. Son durum böyleydi. Bir de bir Fatih Özyar'a gidelim Orhan Bey dilerseniz. Sevgili izleyenler, Trump İran Savaşı'nda beklediği desteği göremediği Avrupa'yı ticaret anlaşmasına uymadıkları gerekçesini göstererek ek vergiyle tehdit etti. Trump Avrupa Birliği ülkelerinden gelecek otomobiller için gümrük tarifesini %25'e yükselteceğini de söyledi. Şimdi bu konuya dair neler konuşuluyor? Amsterdam'a gideceğiz biz de. A Haber muhabiri Fatih Özyar bizi bekliyor. Hemen dönelim. Fatih Özyar, Avrupa'da neler konuşuluyor konuya dair? Yansımaları nasıl oldu?
3: Merve Özkan, önce iyi yayınlar diyoruz. Orhan Salih Bey'e de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Aslında özellikle son dönem içerisinde siz Orhan Bey ile yayına başlarken Orhan Bey'in bir söz sarf etmişti. Şunu söylemişti ki özellikle son dönem içerisinde dünyanın gözü kulağı tek bir insanın üzerine çevrildi. O ne diyorsa dünya o şekle yöneliyor ki işte bu da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tı. Doğru bir aslında tanımlama. Avrupa Birliği'ne bakıldığında özellikle Avrupa Birliği üye ülkeleri de son dönemde

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın almış olduğu kararları aslen kabul etmiyor. Aslında buna çok sertli bir cevap vermiyor. Yani sessiz kalarak tepkisini dile getirmeye çalışıyor. Çünkü bunun arkasında farklı nedenler yatıyor. Diğer taraftan sizin de söylemiş olduğunuz gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın dün kendi sosyal medya hesabı üzerinde yapmış olduğu bir paylaşım vardı ki bu paylaşım çok önemliydi. Özellikle önümüzdeki haftadan itibaren artık Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyon ürünlerin ithalatından vergi seviyesini %25'e çıkaracağını açıkladı. Bu çok önemli bir açıklama. Tabii buna gerekçe olarak birkaç neden öne sürdü ki bu gerekçelerden bir tanesi kısa süre önce Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında yapılan ticaret anlaşmasına Avrupa Birliği'ni bu anlaşmaya uymamakla suçladı. Peki bu anlaşma ne içeriyordu? Bir anlamda bu anlaşma Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'nden ithal etmiş olduğu ürünlerden Avrupa Birliği vergi talep etmeyecek. Fakat Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edeceği Amerika Birleşik Devletleri menşeli ürünlerden de %15'lik bir vergi alacağı böyle bir anlaşma vardı. İşte buna da bakıldığında Trump bu anlaşmaya uymamadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği'ni suçluyor ve diğer taraftan da eğer tabii bu %25'lik vergi uygulaması bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri içerisinde şu anda inşası devam eden fabrikalarda eğer otomobil sektörü Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelir ve orada üretimini yürütürse o zaman bu %25'lik vergi de kendilerine uygulamayacağı açıklamasını yaptı. Avrupa'ya bakıldığında aslında Avrupa çok tepkili bu konuda. Özellikle hem Hürmüz Boğazı'nı abluk altına alması bir anlamda Avrupa ülkelerinde yapılan yorumlara da bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alması bir anlamda İran'ı cezalandırması değil aslında bunun arkasında yatan asıl nedeninin de evet. Avrupa Birliği'ni enerji konusunda sıkıntıya sokması ve cezalandırılması olarak nitelendiriliyor diye bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan sözü bırakalım. Size bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Fatih Özyer. Paylaştığın bilgiler için yerinden aldık sevgili izleyenler son gelişmelerin ayrıntılarını. Benim de sorum şu olacak. Şimdi İran Savaşı'nda siz benim yanımda olmadınız diye acaba bir vergi mi veriyor? Yani bu size alın ceza mı Trump'ın açıklaması?
2: Kesinlikle. Fatih Özyer çok güzel bir noktaya getirdi konuyu. Aslında yani bu şekilde işte kaosun soğuk savaş şeklinde devam etmesi orta ve uzun vadede Avrupa'nın Amerika'nın biraz daha yararına olabilir. Ve Trump bu noktada kendisine bu savaşta destek vermeyen İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya gibi hatta NATO üyesi ülkeleri de cezalandırdığını düşünüyor açıkçası. Ve bunu yaparken de eğer benim dediklerimi yapmazsanız işte bu şekilde devam eder falan. Artık Hürmüz'ü açmıyorum. Sizin sorunuz benim sorunum değil açıklamasını getiriyor.
1: Avrupa'da bu benim savaşım değil demişti.
2: Avrupa'da artık bunu diyor ama Avrupa'da özellikle Trump'ın ikinci döneminden bu zamana kadar, bugüne kadar biraz daha artık kendi başımızın çaresine bakalım dönemine. Yani o psikolojiyi kabul etmiş gibi Avrupa Birliği. Evet. Bundan işte 7-8 sene önce Amerika'nın Almanya'dan 5000 asker çekeceğini açıklaması büyük bir krize neden olabilirdi Avrupa'da. Avrupa'nın güvenliği için. Ama bugün Avrupa diyor ki ya bütün Amerikan askerleri gitse bile bizim zaten kendimizi savunacak bir programımız, bir stratejimiz var artık diyor. Artık Amerika'ya ihtiyacımız yok diyor Avrupa Birliği.
1: Evet, teşekkür ederiz. Çok sağ olun kıymetli yorumlarınız ve paylaşımlarınız için. Enif Sey'in koordinatörü Orhan Salih bizimle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz bir kez daha paylaşımları için. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Yerli ve milli teknolojiler birer birer sahaya iniyor. Bu kez sahnede Türkiye'nin ilk silahlı robot köpeği var. Sarbot isimli robot köpek çatışma bölgelerinde Mehmetçiğin önünde görev alacak.

0: Geleceğin güvenlik stratejileri değişiyor. Tehditler çeşitleniyor. Güvenlik her zamankinden daha kritik. Sarsılmaz Türk savunma sanayinde bir ilke daha imza atıyor.
1: Türkiye'nin ilk silahlı robotu Sarbot L1'i tanıtmaktan gurur duyuyoruz.
2: Türkiye'nin ilk silahlı robotu yazılım ve donanım olarak tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiştir.
3: Dünya artık robotlara dönüştü.

0: gelişiyor. Biz 5 senedir bunun üzerine çalışıyoruz. Sarsılmaz bir artık teknoloji şirketi. Yerlilik oranı 190.
1: Türkiye savunma sanayinde atağa kalktı. Yerli ve milli teknolojiler birer birer sahaya inmeye devam ediyor. Bu kez sahnede Sarbot asker robotlar var.
2: Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen askeri robot köpek Sarbot çatışma bölgelerinde Mehmetçiğin bir adım önünde yer alacak.
1: Silahlı robot köpek zorlu arazilerde ilerleyebiliyor. Engel tanımıyor. Gerektiğinde ateş gücüyle sahada aktif görev yapacak. Dört ayaklı bu sistem sıradan bir robot değil. Sarbot savaş sahasının en zorlu koşulları için geliştirildi.
3: Buradaki kullanım amacımız başta saldırı, keşif gözetleme, arama kurtarma olarak söyleyebiliriz. Hatta nükleer sızıntı tespitlerinde de kullanılabilecek durumda. Üzerinde şu anda tanıttığımız modüler bir silah sistemi mevcut. Üzerinde 5.56x45 mm mühimmat kullanabilen bir makinalı tüfek mevcut.
1: 47 kilogram ağırlığında ama performansı çok daha büyük. Engebeli arazilerde rahatlıkla ilerliyor. 22 santimetreye kadar engelleri kolaylıkla geçiyor. Merdiven çıkıyor, dik yokuşları aşıyor. Sadece ilerlemekte kalmıyor.
2: %90 yerlik oranına sahip robot köpekler 15 kiloya kadar ağırlık kaldırabiliyor. Ve 360 derecelik kameralarıyla operasyon bölgesinde Mehmetçiğin en büyük yardımcısı olacak.
3: 7.2 kilometre bölü saat maksimum hızımıza sahibiz. 200-220 metre engelleri aşabilecek durumdayız ve 30 derece eğimleri tırmanabiliyoruz.
0: Bunlar savaşa da biliyorlar da, keşif de yapabiliyorlar, bomba da taşıyabiliyorlar, devriye de yapabiliyorlar. Yani bir nükleer sızıntı bile ölçebilirler. Mağaraya girer, ölçüm yaparlar.
3: Buradaki bizim asıl amacımız sahadaki riskleri minimize etmek. İnsan faktörünü ortadan kaldırarak riskleri minimize etmek aslında buradaki amacımız.
1: Ve en dikkat çeken özelliği, üzerindeki 5.56 mm hafif makineli tüfek uzaktan kontrol ediliyor. Riskli bölgelerde askerlerin hayatını korumak için görev alıyor. Sarbot'un sahadaki dayanıklılığı da dikkat çekiyor. Yaklaşık 1,5 saat aktif görev süresiyle operasyonlara kesintisiz destek veriyor.
3: 3 tane versiyonu var burada. Tekerlekli versiyonu, silahlı versiyonu ve gözetleme versiyonu olarak bunlar mevcut.
1: Sadece askeri robot değil, artan drone tehdidine karşı yeni bir teknoloji devreye alındı. Sarsılmaz imzalı sistem, SAR Drone Killer, yani İHA avcısı. Artık sadece karada değil, havada da tam kontrol hedefleniyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen drone killer sistemi, düşman İHA'larını daha yaklaşmadan tespit ediyor ve etkisiz hale getiriyor. Sistemin en dikkat çeken özelliği, radar ve yapay zeka desteğiyle çalışacak.
0: Bırakın drone, drone sürüler var. Bunları tabii yok etmek için şimdi ne yaptık? Silah platformları yaptık. En ekonomik şekilde yani. Çünkü dronların roketle, füzeyle şuna vuramamız imkansız ve çok daha maliyetli biz. Silah platformlarımızda yapay zekalı bunlar silah platformları yalnız. Radarla 5 kilometre içine giren drone'u tespit ediyoruz. Lazer mesafe ölçerle yapay zekayla hangi silahla, hangi mermiyle indirebileceğini tespit ediyor. Yapay zeka talimatı veriyor ve o drone indiriyor. İhasında yaylım ateşi yapıp sürüyü de indirebiliyor.
1: 5 kilometreye kadar alana giren dronelar anında tespit edilecek. Sistem sadece tek bir hedefte sınırlı değil. Sürü halinde gelen dronelara karşı da etkili. Yaylım ateşi de birden fazla hedefi aynı anda indirebiliyor. Türkiye, savunma sanayinde attığı adımlarda artık sadece takip edilen değil, savunma sanayine gönderen ülkeler arasında yerini alıyor.
4: Kurban Bayramı yaklaşıyor. İstanbul'da kurbanlık satışları da başladı. Ayrıntıları alacağız. Merve İzce Özmen'e bırakalım hemen söz.
5: Evet, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala aslında hareketlilik de devam ediyor. Öyle ki bu ısınma aşaması diyebiliriz. Asıl hareketlilik ise aslında Kurban Bayramı'na birkaç gün kala daha yoğun olduğunu da gözlemlediğimiz kadarıyla sizlere iletelim. Peki hayvan satışları ne durumda? Hemen sormak istiyorum. Kolay gelsin.
6: Sağ olun, hoş geldiniz.
5: Teşekkür ederiz. Evet, aslında geçen haftalara göre biraz daha müşterileriniz var gibi. Hazırlıklar nasıl gidiyor?
6: Hazırlık çok iyi. Ne sattık? 150-160 civarında hayvanımız var. Aşağı

0: 130 civarında hayvan sattık. Az bir hayvanımız kaldı. Yani kurbanlığımız çok az kaldı.
1: Peki şimdi aslında biraz süremiz var daha ama bayrama birkaç gün kala daha yoğun oluyor diyorlar. Fiyatlarda da bir değişiklik oluyor mu?
0: Yani fiyatlardan değişiklik pek fazla olmaz. Neyse o.
1: Evet, öyle bir algı var şimdi. Son gün alırsak daha uygun olur diyorlar.
0: Çok az bir fark ederse de şöyle bir şey. Yani hayvanın elinde kalmıştır. Adam tüketemezse işte biraz uygun fiyata verir. Yoksa normalinde fiyatlar hep aynıdır.
1: Evet, fiyatlar yani değişmiyor anladığımız kadarıyla.
0: Fark etmez. Hayır hayır. İlk gün son gün fark etmez.
1: Evet, sizle de konuşalım. Neler yapıyorsunuz? Aldınız mı yoksa almak için yeni mi geldiniz?
2: Her kurban olduğu gibi Erdoğan abimi tercih ettik yine. Erdoğan abimden kurbanlık almaya geldik.
1: Evet, hangisini beğendiniz?
2: Bunu beğendik.
1: Peki fiyat olarak ne durumda?
2: Fiyat olarak Erdoğan abim 380 dedi. Biz de ekran bitmesini istiyoruz.
3: Evet. O zaman şimdi sizi bir pazarlık açamaz.
1: O zaman çok kısa bir pazarlığı da alalım hemen.
0: Tamam, ismi.
1: Ne kadar diyorsunuz?
0: 380 bin lira.
2: Çok abi, bize ekran edecek.
0: 5 bin lirasını almayalım.
2: Olmaz abi, bu malı bize 340'a vermen lazım.
3: Abi,
1: dur orta yolu bulalım.
3: Bak şimdi abicim, ikinci, Erdoğan abi, yıllardır senin müşterin.
0: Allah razı olsun.
3: Şimdi buna... Evet. Ne diyorsun en son?
2: 240 dedim abi.
3: 240. Sen ne diyorsun Erdoğan abi?
0: 60 diyeyim abi.
2: Olmaz abi.
3: 250'ye hayırlı olsun. 250'ye hayırlı olsun.
2: Erdoğan abi.
3: 250'ye hayırlı olsun diyelim.
2: Bak senelerdir senin müşteriniz.
0: Allah razı olsun.
2: Buranın abi. Biteceği bize rakam.
1: Hayırlı olsun diyelim şimdiden. Evet. Aslında hazırlıklar da devam ediyor ki ilerleyen günlerde daha da kurban pazarlarında yoğunluk olacaktır diyelim ve söz size bırakalım.
4: Efendim, ekibimiz Samsun'un güzel ilçelerinden Türk güreş tarihinin efsane ismi Yaşar Doğu'nun memleketi Kavak'ta.

0: Diyarı programıyla Türkiye'nin güzel illerini, ilçelerini gezmeye ve sizler için ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Samsun'un Karadeniz sahil yolunun hemen kenarında bulunan şirin mi şirin, güzel mi güzel ilçesi Kavak'tayız. Dünya ve olimpiyat şampiyonu, sırtı hiç mindere gelmeyen Yaşar Doğu'nun memleketi Kavak'tayız. Yaşar Doğu'yu bilmeyen yoktur elbette. Hem dünya hem de Avrupa güreşlerine önemli katkılar sunmuş. Gençlerin yetişmesinde büyük bir payı olmuştu. Yaşar Doğu çocukluğunu geçirdiği Kavak'a bağlı Emirli köyde, işte evin bu avlusunda oyunlar oynamış. Kireç ocaklarında taşıdığı o taşlarla birlikte belki de güreş müsabakalarına çalışmıştı. Şimdi onun yaşadığı, vaktini geçirdiği o ev artık bir müzeye dönüşmüştü.
1: Yaşar Doğu sadece olimpiyat ve dünya şampiyonu değil, onun yanı sıra Türk güreşinin de çatısı, sembolüdür. Yetiştirmiş olduğu onlarca efsane güreşçilerle dünü bugüne taşımıştır. Eğer Yaşar Doğu olmasaydı, Türk güreş tarihinde bugün yaşadığımız o altın çağlarımız bugüne kadar gelmeyecekti. Ciddi bir boşluğu doldurmakla birlikte ciddi bir hocalık yapmıştır. Ve bölgemizde de şurada geçen bir genci tutup sorsanız ne olmak istersiniz? Yaşar Doğu olmak isterim diyecek kadar da gönülleri de fethetmiştir.
0: Toplu konut idaresi yani TOKİ, Türkiye'nin en ücra köşelerinden en modern şehirlerine kadar yapılarını yapmaya ve vatandaşları yeni evleriyle buluşturmaya devam ediyor. Samsun'un Kavak ilçesinde de toplu konut idaresi birçok noktada TOKİ konutları yükselmeye devam ediyor. Samsun, Sivas demiryolu hattı Kavak'tan da geçiyor. Yıllardır bu noktadan Kavak tren garına gelen vatandaşlar hem Samsun tarafına hem de Amasya ve Sivas tarafına tren yolculuklarını keyifli bir şekilde gerçekleştirmişti. Şimdilerde ise yeni ve modernize olan hat sayesinde

0: bir karayolu geçiş güzergahında bulunan Kavak'ta hem karayolu hem de demiryolu hattı sıklıkla kullanılan taşımacılıktaki önemli yollardan birisi. Ankara-İstanbul, Trabzon-Ordu istikametine geliş ve gidişlerde Karadeniz sahil yoluna bağlanan bu önemli güzergah Kavak'ın içinden geçiyor. Merkezinde bulunan bu parkta 16 Türk Devleti'nin devlet kurucuları ve elbette ki ortada olmazsa olmaz Türkiye ile birlikte sergileniyor. Türkiye'nin ilk höyüklerinden biri olma özelliğini taşıyan Kavak'ta Kaledoru olarak adlandırılan noktadayız. Kaledoru'na gelip de Kavak'ı tepeden izlemek gündüz ve gece elbette ki bir başka.
1: Şu anda üzerinde bulunduğumuz bu alan tarihi Kaledoru Höyü, yani Kavak'ın kimliği. Bu tarihi kalıntılar, eserler Kavak ilçesinin ne kadar gerilere doğru bir tarihi sahip olduğunu da burada anlatmaktadır, ifade etmektedir. Kaledoru Höyü şu andaki Kavaklı vatandaşlar için de halk için de çok önemli bir konumdadır. Burada ilçeyi, merkezi, kuş bakışı görünümünde izleyebilirsiniz. Burası Kavak'ın bir balkonu hüviyetinde, havasındadır.
0: Ve bölgenin en önemli yemeklerinden birisidir tirit. Özellikle kış dönemlerinde o sofraları şenlendiren, bir nevi sohbetleri arttıran en önemli yemeklerden biri. İşte bölgedeki kaz üreticiliğinde artmasına neden olan en önemli belki de geçim kaynaklarından birisi. Peki tirit nasıl yapılır, nasıl yenir, yanında nelerle ikram edilir, onları konuşacağız. Efendim nedir tirit, nasıl yapılır, nasıl yenir, nelerle ikram edilir?
2: Kaz tiridi köylerde öncelerden sohbet, tanışmak, sohbet, bağdaşmak. Ama son zamanlarda yemek kültürümüz Kavak Belediye'mizin tiri devi diye işletmemizde daha da yoğunlaşmaya başladı. Biz bu anlamda tiridimizi burada sizlere, müşterilerimize daha güzel, daha şeffaf nasıl hizmet edebiliriz? Onun için uğraş veriyoruz. Evet. Mahmut Bey.
0: Şimdi coğrafi işaretli bir yemek tirit. Evet. Samsun, Kavak, Ladik, Havza, Asarcık ortaklaşa evet. aldıkları önemli bir kültür. Tabii yalnız başına da yenmiyor.
2: Evet.
0: Yanında bir takım şeyler gerekli. Nelerle beraber yiyeceğiz?
2: Tiridimizin yanında olmazsa olmaz ekşimiz.
0: Ekşi burada. Hemen dolduralım evet. onu. Ekşi.
2: Bu elmanın acı dediğimiz ekşi olan bu tiridimizin olmazsa olmazı. Yani yağlı yediğimiz için ekşi olarak sindiriyorsun. Sindirebilmemiz için ekşi ikram ediyoruz. Aynı zamanda ince biz buna köylerde sac ekmeği diyoruz. Şimdi yufka diyorlar. Yani her yörenin kendine göre ayrı bir söylemi var Mahmut Bey.
0: Turşu olmazsa olmaz.
2: O pancar turşumuz bizim. Pancar dalından yaptığımız turşumuz. Yanında yine bulgur pilafı olmazsa olmazımız. Kırmızı kocabaş turşumuz olmazsa olmazımız. Bu yöresel yemeklerimiz bizim.
0: Harika. Tabii bir taraftan acı eşi, diğer taraftan da ayran, evet. tirit sofralarının evet. olmazsa olmazı.
2: Evet.
0: Hele bir de o geçmiş dönemlerdeki gibi o tahta sofraları kurup, evet. bağdaş kurup oturduğumuzda hem sohbet hem de yemek
2: aynen.
0: ayrı bir
2: aynen.
0: lezzet.
2: Aynen Mahmut Bey.
1: Özellikle atalarımızın Anadolu'nun fütuhatıyla birlikte Orta Asya'dan bu bölgelere göç eden vatandaşlarımızın, Türklerin getirdiği yemeklerden bir tanesi de şölen yemeğidir aynı zamanda. Bu yemeğin etrafında birleşen insanlar, toplanan insanlar, küsler,

0: araştırılır, sevgiler çoğaltılır, birlik ve beraberlik sağlanır. Yani her önemli olaylar yine bu sofranın başında tartışılır, konuşulur, önemli kararlar alınır.
1: Şimdi tabii tiriti yemenin de bir özelliği var. Öyle çatalla, kaşıkla yemeyeceksiniz. İnce açılmış olan o ekmekleri özellikle kazın yağıyla birlikte yağlanmış ve hazır hale getirmiş ekmeği. Önce ekmeği alıyorsunuz, ardından elinizle birlikte buradan hem biraz bulgur hem biraz kaz etinden alarak yani tiridin yemesi de elle devam ediyor. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Afiyet. Mükemmel olmuş. Bulunduğumuz nokta Samsun-Ankara karayolunda Kavak mevkisinde kalan Çakallı mevkisi. Hani o soğanlı mı soğansız mı olması tartışmalarının yer aldığı ancak lezzeti değişilmez melemenin yapıldığı güzergah. İşte tarihi Çakallı Taşhanı'nda o Çakallı melemenin eşsiz lezzetine birlikte bakalım. Tarihi Taşhan aslında kervansaraylara ev sahipliği yapmış. Sonradan restore edilmiş bir noktadayız. Tarihi geçmişi önemli.
0: 34-35 metre kilometreye bir kervansaray yapmışlar. Selçuklu döneminde var, Osmanlı döneminde var. Şu anda yanı başımızda duran bu Çakallı kervansarayı 1214 yıllarına hemen hemen tekabül ediyor. Selçuklular zamanında yapılmış ve Samsun'da da tek Selçuklu eseri bu kervansaray. Kervansaraylar hem o bölgenin garnizonunu ifade ediyor, güvenliğini sağlıyor, içerisinde asker barındırılıyor, bulunuyor ve yolcular gelip burada güvenli bir şekilde kalabiliyorlardı. Bir özelliklerinden bir tanesi de şu, 3 gün ücretsiz kalırlar, 3 günden sonra da ücret alınırdı. Bu 34 kilometre bir kervansaray yapma hadisesi şundan kaynaklanıyor. Neden 34 kilometre? Deve yürüyüşü ile 9 saat tekabül ediyor. Bizim ecdadımız hep onları düşünmüş.
1: Melemen mi, menemen mi, soğanlı mı, soğansız mı tartışmaları bir kenara dursun. Lezzeti gerçekten tüm dünyaya yayılmış. Samsun'da Ankara yolunda Çakallı'dayız. Çakallı'ya gelince de Çakallı menemeli elbette ki yenir. Ustamızı soracağız. Ustam, melemen mi, menemen mi?
2: Menemen.
1: Soğanlı mı, soğansız mı?
2: Çakallı menemeni soğansız.
1: Peki nasıl oluyor Çakallı menemeni? Biz evde o lezzeti niye bulamıyoruz?
2: Şimdi niye bulamıyoruz? Şimdi domatesimiz doğal olması lazım. Tereyağımız doğal olması lazım. Kaşarımız sünen kaşar olması lazım. Yeşil biberimiz de aynı şekilde birinci sınıf biber olması lazım. Bunlara usta eli değdiği zaman ortaya Çakallı menemeni çıkıyor.
1: Tava?
2: Tavamız böyle bakır tava, alüminyum çelik karışımı tava. Yumurtamız da doğal.
1: Yumurtanın ama neyini koyuyoruz?
2: Sarısını koyuyoruz.
1: Olmazsa olmaz.
2: Olmazsa olmaz.
1: Peki
2: sadece
1: geçelim.
2: Sarısını.
1: Yapalım.
2: Yapalım.
1: Nasıl yapılıyor?
2: Tamam, buyurun. Biberle beraber tereyağımızı eritiyoruz, biberimizi kavurmuş oluyoruz.
1: Melemenimiz
2: evet.
1: Kısa bir sürede olgunlaştı.
2: Olgunlaştı.
1: Neler yaptık?
2: Evet, şimdi domatesimizi de pişirdik. Şimdi kaşar ve yumurta. Yumurtanın söylediğimiz gibi sadece sarısını kullanacağız.
1: Bunda el ayarı da son derece önemli. Yani domates ne kadar olacak, kaşar ne kadar olacak? Bu şu anda iki kişilik bir melemenden bahsediyoruz.
2: İki kişilik bir melemenden bahsediyoruz. Yaklaşık 30 gram, 40 gram kaşar kullanıyoruz. 4 tane yumurta sarısı kullanıyoruz. Yumurtamızı attıktan sonra harmanımızı yapıyoruz. Güzel yine karıştırıyoruz böyle pişene kadar yumurtanı.
1: Çakallı'ya gelir de melemen yemek isterseniz menemenin yanında elbette ki sofrada olmazsa olmazlar var. Yöreye özgün doğal organik tereyağı, bal, turşu, ezme ve Çakallı'da yapılan o pide ekmeğiyle birlikte melemeni elle aldıktan sonra semaverde çayla birlikte lezzetli bir şekilde yiyebilirsiniz. İnanılmaz lezzetli. İnsanların yaşadıkları ilçeler, beldeler, şehirler elbette ki tersine göçün tetiklenebilmesi için sanayileşmesi de bir o kadar önemli. Kavak'ta yapılan organize sanayi bölgeleri hem tersine göçü sağladı hem gençlerin istihdam edilmesine ve önemli katkılar sunmasına da neden oldu. Kavak iş dünyası için de önemli bir nokta. Siz de mermer işi yapıyorsunuz. Birçok evet. Fabrikada var burada. İş dünyasının kavağı tercih etmesinin nedenleri neler?
3: Kavağın şöyle bir durumu var. Hem Samsun Limanı'na yakın, hem tren yoluna yakın, ulaşım ve lojistik anlamında cazibe merkezi Kavak. O sebebimiz şu anda buraya tercih edip gelen 40 yatırımcının 35 tanesi aktif olarak ticaretine devam ediyor. Memnuniyetsizlik diye bir olay söz konusu değil. 5 tanesinde inşaat yapım çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda burada şimdi 3. etap çalışmaları var. Kamulaştırma hizmetleri. İnşallah devletimizin yetkili organları bunları gerçekleştirirse bu OSB'nin şu anki bulmuş olduğu fiziki alan Ankara-Samsun yoluna paralel olacak. Onu yaptığınız zaman haline Samsun'a dakikalar mesafedesiniz. Burası Karadeniz'e, Samsun'a Anadolu'yu bağlayan son ilçe. Haliyle ulaşımda sıkıntımız yok. Lojistik anlamda sevkiyatta sıkıntımız yok. Kavak yatırım için ideal bir merkez.
1: Kavak'ın her bir noktasında tarih, geçmişi günümüzle buluşturmaya devam ediyor. Köyün ortasında bir dibek taşı, değirmende unların öğütülmediği dönemlerde işte köy meydanlarında bu taşlarla yapılırdı. Nedir tarihi geçmiş?
4: Köyümüzde bayanlarımız, teyzelerimiz ucu tokmaklı döveçlerle, peşinde sapıyla beraber dövme, bulgur ve keşkeklik, bugün pazarlarda marketlerden aldığımız dövme, bulgur, keşkeklik gibi yiyeceklerimizi bu taşın içine dökerek, hafif sulandırarak, döverek bunları hazırlıyorlardı. Dolayısıyla bunun adı dibek taşı. Yaklaşık bunun tarihi de 100 yıl vardır diye biliyorum burada. Köyümüzde tarih olarak bunu saklıyoruz, buna sahip çıkmaya çalışıyoruz.

0: Yaklaşık 500 yıldır ayakta kalmayı başarmış olan Bekdemir Tarihi Çivisiz Cami, kavami bölgeye gelen vatandaşlarımızın sıklıkla ziyaret ettiği nadir mekanlardan bir tanesi.
1: Camimiz daha önce ana yol üzerinde. Oradan buraya gelmesi tespitlere göre 400 seneye yakın. Buraya geliyor. Burada girdirme, çivisiz dediğiniz gibi. Buraya gelip burada boyanıyor. Kök boyayla, bitkisel kök boyayla boyanıyor. Motifleri var. İşte yurdunun işlemeciliği, bir sanat abidesi. Burada camimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi yine pencerelerin böyle lokma girişli oluşu. Hemen mihrabın üstünde burayı boyayan, nakkaşını yapan Said isminde birisi yazıyor ismi orada. Nakkaş Said isminde. Hemen görüşte kıble tarafında Sahibul Hayrat El Hacı Abdurrahman isminde bir zat yaptırmış burayı. Altında Çağrı Yarı Güz'ün dört halifenin ismi Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Daha sonra burada Kur'an-ı Kerim'de üç defa ismi geçiyor. Nar. Üç surede adı geçiyor. Nar dünyayı temsil ediyor. Aynı zamanda içindeki çekirdekler, insanları, zarlar, kıtaları. Nar ağacı hiç ölümsüz olduğu için, yani yazın ve kışın nar yapraklarını dökmez. Yani bu da canlılığı, insanın da ruh çıkar ama hiç ölümsüz olduğuna buradan bir mesaj veriyor. Sanat abidesi dedik, bakınız. Bunlarda çivi yoktur. Bu şekilde sürmeli, kızaklıdır ya. Yani. Bunlar orijinalleri orada yine boyalı bu şekildedir.
0: Geçmiş dönemlerde camide imamlık yapanlar için caminin bu bölmesinde bir açıklık var. O açıklığın içerisine arılar gelir, yaklaşık 100-150 kilo bal yapar ve o bal sayesinde buradaki dini eğitimler sürdürülür.
1: Bu mihrabın üzerinde şurası, dışarıdan buraya oğul geliyor, arı oğlu geliyor anasıyla beraber. Burayı komple dolduruyor her sene kendi.

ülkemizin güzel illerini, şirin ilçelerini tanıtmaya devam eden Anadolu Diyarı programında Samsun'un Kavak ilçesinde sizlerle birlikte olduk. Kavak'ı en güzel haliyle ekranlarınıza taşımaya gayret ettik. Bir başka Anadolu Diyarı programında tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, bu yıl elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payının %25 seviyelerine ulaşabileceğini bildirdi. Otomotiv pazarında genel daralma yaşanmasına rağmen elektrikli araç satışlarının yükselişini sürdürdüğünü vurgulayan Erkoç, bu segmentteki büyümenin dikkat çekici boyuta ulaştığını ifade etti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Pilonu

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Bir reklam.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir reklam.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Aselsan, kamuyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamada yeni iş anlaşmasını duyurdu. Aselsan'la uluslararası müşterileri arasında hava savunma.

0: saha, radar, elektronik harp, elektrooptik, aviyonik ve haberleşme sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 125,1 milyon dolar tutarında satış sözleşmeleri imzalandı.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Bir reklam.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: hafta sonuna saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Gün boyu A Haber ekranlarında gündemin sıcak başlıklarını anlatacağız. Önce Sumut filosuna dair sıcak başlıklara bakalım. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna yönelik İsrail'in yasa dışı müdahalesinde 31 aktivist yaralandı. Son gelişmelere bakalım. Yaralı aktivistler arasında Yeni Zelanda ile Avustralya'dan 4, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden 3, Kanada, Hollanda, İspanya, İngiltere, Kolombiya, Almanya'dansa 2 aktivist var. Macaristan, Ukrayna, Fransa, Polonya ve Portekiz'den de birer aktivist yaralandı. Yaralananlardan birinin Türkiye-Almanya çifte vatandaşı olduğu belirtiliyor. 3 yolcunun kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Alıkonulan aktivistlerin İsrail donanmasına ait bir gemide yaklaşık 40 saat boyunca kötü muameleye maruz kaldığı açıklandı. Aktivistlere yeterli yiyecek ve su verilmediği, kasıtlı olarak da suyla ıslatılan bir zeminde uyumaya zorlandıkları söyleniyor. Uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğrayan küresel Sumut filosundan aralarında 18 Türk'ün de bulunduğu 59 aktivist İstanbul'a geldiler dün. Havalimanında coşkuyla karşılandı aktivistler. İsrail korsanlıklarını da anlattılar. Sağlık kontrolü sebebiyle uçağa binemeyen 2 Türk aktivist de bugün Türkiye'ye dönecek.
1: Özgür Filistin! Denizler, denize, özgür Filistin.
2: Sumut demek ki o kadar korku verdi ki İsrail'e, kendisinden binlerce kilometre uzakta ancak engelleyebileceğini duydu.
3: Netanyahu'nun ibretlik sonunu da göreceğiz ve tüm dünya bunu ilelebet izleyecek inşallah.
4: 14 ülkeden 59 aktivisti taşıyan uçak İstanbul'a indi. Sumut filosunun umut yolcuları İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.
5: Vatandaşlarımızı salimen yurdumuza getirdiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızı değil, aynı zamanda 14 farklı ülkeden 41 tane yabancı ülke vatandaşlarını da kendi isteklerini üzerine ülkemize getirmiş bulunuyoruz.
6: Filistin için durmadan Sumut, bir daha Sumut, olmayacak bir daha Sumut, karşı çıkacaklar.

0: yeniden somut, yeni adlarla, yeni projelerle Filistin özgür olana kadar bu çalışmalar devam edecek.
1: İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve insani yardım ulaştırma amacıyla 12 Nisan'da İspanya'dan Akdeniz'e açıldı. Küresel Sumut filosu 29 Nisan'da uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğradı. İsrail tarafından alıkondu.
2: Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bir donanma gemisinde çalışma yapmışlar. Donanma gemisinin açık alanını çevirmişler hapishane gibi. Tel örgülerle çevirmişler. Konteynerler koymuşlar. 100 insan bir konteynerde 100 insan üst üste uyuduk.
3: Bize orada işkenceler ettiler, saldırdılar. Birçok arkadaşımız yaralı, durduramayacaklarını biliyorlar. Bizi öldürmeden en azından durduramayacaklarını biliyorlar. Bundan dolayı burada engellediler. Geldiler Avrupa'nın göbeğinde gövde gösterisi yaptılar. Fakat biz durmayacağız, bizi korkutamazlar. Orada işkence gören arkadaşlarımız şu an çıktı ve diyorlar ki gemilerimizi hazırlayacağız, tekrar gideceğiz en kısa sürede.
1: Küresel Sumut filosunda alıkonulan 18'i Türk 59 aktivist özel uçakla İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler İsrail'in korsanlığını anlattı.
4: 18 Türk vatandaşının Türkiye'ye yurda geri dönmüş olduğunu belirtelim. Sumut filosunun daha önceki Gazze'ye ulaşmaya çabalarını yine bütün dünya aslında şahitlik etmişti. Yine aynı şekilde buna benzer bir olay daha. Yine Sumut filosu şu an sahnede.
5: Her şey için teşekkürler. İngiltere'nin sizden öğreneceği çok şey var. Bu karşılama için teşekkürler. İngiltere'de bulunan sıradan bir insanım. Gördüklerim karşısında bir şeyler yapmak istedim ve bu yola çıktım. En nihayetinde bu soykırımcının yüzüyle karşılaştım. Eğer bütün ülkeler sizlerin ülkeleri gibi olsaydı bunlar böyle olamazdı. Eğer beni dinliyorsan İngiltere Başbakanı, sana mesajım şudur. Türkiye'den bunu öğren. Sana yazıklar olsun.
1: Uğradıkları insanlık dışı muameleyi bir kez daha dünyaya duyurdular.
5: İşkence gördük, psikolojik tacize maruz kaldık. Aşağılandık ama yılmadık. Yılmayacağız. Yılmıyoruz. Çünkü Filistinli kardeşlerimiz bizim yaşadıklarımızı misliyle yaşıyor.
6: 59 Sumut aktivistinin adli tıp kurumunda kontrolleri devam ediyor. Kontrollerin ardındansa ifadeleri alınacak ve bu ifadeler uluslararası hukuk öncülüğünde delil niteliği taşıyacak.
7: FIFA kongresinde yaşanan bir olay. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistinli ve İsrailli temsilcileri sahnede tokalaştırmak istedi. Ama bu girişim anında bir krize dönüştü. Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Infantino'nun girişimi karşısında biz acı çekiyoruz diye tepki gösterdi. Sahneyi terk etti. Bakın neler yaşandı.
8: Filistinli başkanla İsrailli yetkiliyi tokalaştırmak istedi. Filistinli başkan sahneyi terk etti. FIFA başkanının barış pozu girişimi başarısız oldu. Gazze'deki katliamın gölgesinde Kanada'daki FIFA kongresinde tokalaşma krizi yaşandı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Recep'le İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Süleyman'ı sahneye davet ederek barış pozu vermelerini istedi.
9: We will work together, President Recep.
10: Sayın Başkan Recep, Sayın Başkan Yardımcısı Süleyman, birlikte çalışacağız. Çocuklara umut vermek için birlikte çalışalım.
9: Work together for that.
8: Ancak Recep net bir tavır ortaya koydu. Infantino'nun ısrarına rağmen ülkesinin maruz kaldığı İsrail saldırısı ve işgalini protesto etti. İsrailli yetkiliyle tokalaşmayı ve yanında durmayı reddetti. Sahneden inerken de salondaki FIFA üyesi ülkelere hitaben Filistin halkının yaşadıklarına işaretle acı çekiyoruz dedi. Gelişme kongrede dikkat çeken bir gerilime yol açtı. Filistinli başkan salondakiler tarafından alkışlandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Recep, açık ve ilkesel bir tavır takındığını söyledi.
11: İsrail adına konuşan adam acılara, neler olup bittiğine dikkat bile etmedi. İsrail hükümetinin çirkin yüzünü, soykırımı ve etnik temizliği aklamaya çalışıyor. Faşist ve ırkçı bir hükümeti temsil eden, bu politikaları savunan biriyle el sıkışmam mümkün değil. Onu işbirliği yapmaya layık görmüyorum.
7: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Yunanistan'ı ziyareti sırasında Mitsotakis'e Ege'de bir tehdit durumunda yanınızdayız demişti. Macron bu ifadelerle

0: Ege'de Türkiye ile olası bir anlaşmazlıksa Yunanistan'ın tarafında olacağının sinyali vermiş oldu. Ancak Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine Fransa Dışişleri'nden düzeltme var. Ayrıntıları alalım. Ömer Aydın notlarıyla karşımızda.
1: Merve, teşekkür ediyorum. Senin de söylediğin gibi geride bıraktığımız hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Atina ziyareti sırasında bu sözleri sarf etmişti ve egemenliğiniz tehlike altında, saldırı altında olursa yanınızdayız şeklinde bir cümle kurmuştu. Burada tabii ilk akla gelen olası bir Yunanistan-Türkiye çatışmasında Fransa'nın Yunanistan'a destek vereceği, Yunanistan'ın arkasında olduğunu belirtmesi şeklindeydi. Bu sözlere tabii ki büyük tepki geldi. Bu tepkiler üzerine Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama istendi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Pascal Confavre gazetecilerin sorularını yanıtladı ve burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hedefinin Türkiye olmadığını ifade etti. Herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinin saldırıya uğraması durumunda Fransa'nın doğal olarak Avrupa Birliği ülkesini destekleyeceği şeklinde bir açıklama yaptı. Yunanistan'ın da bir Avrupa Birliği ülkesi olduğunu hatırlattı. Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü burada yine Fransa'nın Türkiye'ye de destek olacağını ifade etti. Çünkü NATO üyesi bir ülke Türkiye ve Türkiye'nin de bir saldırıya uğraması durumunda Fransa'nın Türkiye'nin arkasında olacağını söyledi. İran'dan yapılan roket saldırıları sırasında Türkiye'ye desteklerini belirttiklerinin altını çizdi. NATO üyesi bir ülke olması dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Confavre yine aynı şekilde iki ülkenin liderinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un telefon görüşmelerinde ve son olarak Şubat ayında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'un Türkiye ziyareti sırasında Fransa'nın Türkiye'ye olan desteğini ifade ettiklerini söyledi. Yani Yunanistan'a bir desteğin Türkiye karşıtı olma anlamına gelmediğini de ifade etti diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Ömer Aydın Fransa'dan anlattı ayrıntıları. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına bakalım. İran'ın bir teklif sunduğu Amerika Birleşik Devletleri'ne söylenmişti. Donald Trump İran'ın teklifinden memnun kalmadım dedi. İran'dan erken bir vakitte çekilebileceklerini dile getirdi Donald Trump ve savaş bittiğinde merak etmeyin petrol fiyatları da düşecek dedi.
2: İran'la az önce bir görüşme yaptık. Bakalım ne olacak? Ama şunu söyleyebilirim ki durumdan memnun değilim.
3: Washington-Tahran hattında çıkmaza giren müzakerelere ilişkin belirsizlik sürerken ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar geldi. İran'ın anlaşma yapmak için can attığını öne süren Trump, teklifleri beni tatmin etmedi dedi.
2: İran bir anlaşma yapmak istiyor. Çünkü aslında artık bir orduları kalmadı. Anlaşma yapmak istiyorlar ama ben bundan memnun değilim. Liderlerinin kim olduğunu hiç bilmiyorlar. Kafaları çok karışık ve bunun sebebi de bizim askeri alanda elde ettiğimiz başarı.
3: ABD Başkanı savaş nedeniyle fırlayan enerji fiyatlarına ilişkin de konuştu.
2: Bu savaş bittiğinde benzin, petrol ve her şeyin fiyatı dibe vuracak. Ama şu anda borsa rekor seviyelere ulaştı. Bugün ABD'de ülkemizin tarihindeki herhangi bir dönemde olduğundan daha fazla insan çalışıyor. Gerçekten çok iyi durumdayız.
3: Trump, ABD'nin füze stoklarının durumuna ilişkin bir soruyu da yanıtladı. Her şeyin yolunda olduğunu ve endişelenmediğini söyledi.
2: Hiç olmadığı kadar elimizde stok var. Çünkü dünyanın her yerinde stoklarımız var ve ihtiyacımız olursa bunları kullanabiliriz. Her şey hazır, her şey yolunda.
3: Trump ayrıca İran savaşının yakında biteceği mesajını da verdi.
4: Biz kazanıyoruz ancak İran bize uygun bir anlaşma sunmuyor. Biz de bu işi düzgün bir şekilde halledeceğiz. İran'dan erken ayrılacağız. 3 yıl sonra aynı sorunun tekrar ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz.
0: Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya arasındaki gerilim, Almanya Başbakanı Merkel

0: Sizin İran politikasını eleştirmesinin ardından yeni bir boyut kazandı. Almanya'nın açıklamalarına sert tepki gösterdi Donald Trump ve askerlerini gerekirse Almanya'dan çekmeyi planladığını söyledi. Ayrıntıları Fatih Yılmaz anlatıyor.
1: Merve Tepe, ABD'den o aslında beklenen çok önemli açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı Almanya'daki 5000 askerin geri çekileceğini duyurdu. Bu karar ABD Başkanı Trump'ın senin de ifade ettiğin üzere Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e yönelik tepkisinin ardından geldi. Çekilme işleminin 6 ay ile 1 yıl arasında tamamlanacağı ifade edildi. Topraklarında en fazla ABD askerine ev sahipliği yapan Almanya'da şu an 35.000'den fazla Amerikan askeri konuşlanmış durumda. ABD'nin asker çekme kararına karşı ilk cevapta geldi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius bu kararı beklediklerini belirterek sadece Almanya değil Avrupa'dan ABD'nin asker çekme kararı çekmesinin beklenen bir gelişme olduğunu belirterek Avrupalı olarak kendi güvenliğimiz için daha fazla sorumluluk almalıyız diye konuştu. NATO'dan da konuya dair bir açıklama var. Kararın detaylarını anlamak için ABD ile birlikte çalışıyoruz diyen ittifak sözcüsü Alison Hart, NATO'nun caydırıcılık ve savunma sağlama kapasitesine olan güvenlerini koruduklarını söyledi. Malum Almanya'nın İran Savaşı'na destek vermemesi nedeniyle Trump ile Merz arasında ciddi bir gerilim yaşanıyor. Almanya Başbakanı Merz son olarak İran'ın müzakerelerde Washington yönetimini aşağıladığını ve Amerika'nın bu savaşta herhangi bir stratejisinin olmadığını söylemişti. Trump Merz'in bu açıklamalarına sert tepki göstermişti ve Almanya Başbakanı ne dediğini bilmiyor demişti ve geçtiğimiz çarşamba günü de Merz'in bu eleştirilerine bir tepki olarak Almanya'daki askerlerin sayısını azaltmayı değerlendirdiğini belirtmişti. İşte bugün o karar hayata geçirilmiş gözüküyor. Öte yandan Trump Almanya'nın yanı sıra İtalya ve İspanya'yı da tehdit etti. Trump, İtalya bize hiçbir konuda yardımcı olmadı. İspanya ise korkunç, kesinlikle korkunç ifadelerini kullandı ve bu iki ülkedeki askerlerin de geri çekebileceğini söyledi diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Merve Tepe.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Türkiye gündemine dönelim. Önce Ankara'da yaşananlara bakacağız. Ana muhalefet ülkenin sorunlarına alternatif çözümler üretmek yerine sık sık iftira ve hakaret tartışmaları ile gündemde yine. Peki şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde hangi tartışmalar var ve kim kime ne mesaj gönderdi? İzleyelim.
2: Benim hacı anama kötü kadın ve benim rahmetli hacı babama yokmuş gibi muamele yapan o lafının hesabını soracağım sana. Lafının hesabını soracağım.
3: Ne söyleyeceğim? Kişilik tespitine yöneliktir. Hani çok korkacağım, çok utanacağım mesajlaşmaya bakın.
4: Taciz, iftira, küfür. CHP'de krizlerin sonu gelmiyor. Özgür Özel'in partisinden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a gönderdiği küfürlü mesajlar siyasetin unutulmazları arasında yer aldı. CHP eski parti meclisi üyesi Eren Erdem'in iddiasına göre ana muhalefet liderine yakın akademisyenlerin Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alması günlerce tartışıldı.
5: Özgür Özel'in baş tacı akademisyenler bunlar. Öyle mi? Anamıza mı göz diktiniz? Ahlaksız adamlar. Anamıza mı göz diktiniz?
4: Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat'ın Kemal Kılıçdaroğlu için kripto kılıç artığı ifadesini kullanması tepkileri de beraberinde getirdi.
6: Hadi eyvallah değerli arkadaşlar.
4: CHP yönetimine arınma çağrısı yapan isimler ihraç edilirken Özkan Yalım'ın CHP'den henüz gönderilmemesi partilileri isyan noktasına getirdi.
3: Üyeliği askıya alınarak bu süreç başlatıldı. Verilebilecek en net ve en sert karar verildi dün.
4: CHP'li vekillerin okullardaki Ramazan etkinliklerinden rahatsız olması kamuoyunda tepkiyle karşılanırken Gaziantep'te partililerin mehtere sırtını dönmesi CHP gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.
3: Kimse mehtere sırtını mırtını dönmez bizden.
7: Mehter takımına mı tepki?
3: Evet, kesinlikle.
4: Siyasi olarak köşeye sıkışan Özgür Özel'in hukuki gerçeklerle bağdaşmayan ara seçim çağrısı da suni gündemden öteye geçemedi.
3: Gelin ara seçime gidelim diyoruz. Yok diyor gündemimizde.
4: CHP Genel Başkanı'nın Ağrıdağ kadar gerçek dediği belgelerin sahte olduğu ortaya çıktı.
3: Ama bu tapuların hepsi Ağrıdağ kadar gerçek.
8: Yani o belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler.
4: Tüm bu yaşananlar hem partiyi karıştırdı hem de CHP tabanında güvensizliği beraberinde getirdi.
0: Ve terörsüz Türkiye süreci artık kritik döneme girildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sonrası yasal düzenlemelerin hızlanması

0: bekleniyor. Ankara kulislerinde konuşulanlara bakalım. İlter Yeşiltaş ayrıntıları anlatacak. İlter.
1: Merve Tepe, bu bir devlet politikası malum ve bu devlet politikasının başarıyla sonuçlanması noktasında Cumhur İttifakı'nın kararlı olduğunu özellikle altını çizelim. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye silahları susturan, kökünü kazıyan bir hedeftir ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil tamamen vehimleriyle hareket etmektedir. Olumlu bir atmosfer vardır, yapılması gerekenler bellidir, süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir diye konuştu. Yani Cumhur İttifakı dediğimiz gibi bu konuda kararlı ve terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine ulaşılacak. Süreçte herhangi bir tıkanma veya gerilemenin söz konusu olmadığını özellikle ifade edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Verimli bir görüşme oldu ve sürece dair yol haritası ayrıntılarıyla masaya yatırıldı. Gözler şimdi yasal düzenlemelere çevrilmiş durumda. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, komisyon raporunun ışığında siyasi partilerimizin de desteğiyle Cumhur İttifakı olarak bu kavşağda kazasız belasız geçelim arzusundayız demişti. Ve MHP lideri Devlet Bahçeli de meclise bazı yasaların, beklenen konuların gelmesi gerekiyor, yakın bir tarihte olacaktır ifadesini kullanmıştı. Şimdi ortak raporda zaten bir yol haritası, yasal düzenlemeler ilişkin bir yol haritası ortaya konuldu malum. Ankara'da da siyasi partiler arasında bu konuyla ilgili temaslar sürüyor. Kulislerde de yasal düzenlemeler konusunda Mayıs ayı içerisinde somut gelişmelerin olabileceği yine konuşuluyor. Cumhur İttifakı bu konuda örgütün tüm unsurlarıyla tasfiyesi ve bunun devletin ilgili kurumları tarafından tespit ve teyidi, yani MİT ve TSK tarafından bunun tespit ve teyidi şartını hatırlatıyor. Eğer bu gerçekleşirse sürecin çok daha hızlı ilerleyeceği ifade ediliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da geçtiğimiz gün artık buradan dönüş yok diyerek bu konuyla ilgili kararlılık vurgusunu yinelemişti. Ve en kısa sürede gerekli yasal düzenlemelerin yapılması Türkiye'nin selameti ve bu başlanmış işin sağlıklı bir şekilde bitirilmesi için önemlidir diye konuşmuştu. DEM Parti cephesinde de yine terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili toplantılar, değerlendirmeler devam ediyor. Yine önümüzdeki günlerde DEM Parti heyetinin İmralı'ya bir ziyaret daha gerçekleştirmesi bekleniyor. Özetle Cumhur İttifakı dediğimiz gibi bu sürecin başarıya ulaşması konusunda kararlı. MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yine her zaman kararlılık vurgusu yapıyorlar. Süreçte herhangi bir gerileme veya aksama yok. Biz de süreci takip ediyoruz. Yeni gelişmeler olması halinde paylaşmayı sürdüreceğiz.
0: Çok teşekkürler. İlter Yeşiltaş anlattı Ankara'dan ayrıntıları. Şimdi Ankara gündemine baktık. Bir de yurdun gündemine dönelim. Muğla'ya gideceğiz önce. Muğla'da bir kişi alacak meselesi yüzünden tartıştı. İki kadını silahla öldürdü. Bir süre kaçan saldırgan yakalanacağını anlayınca da kendi yaşamına son verdi.
2: Otelin önünde tartıştığı iki kadını öldürdü. Yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ecevit Cankurt alacak verecek meselesi yüzünden iki kadınla tartışmaya başladı. Gerginliğin büyümesi üzerine belinden silahı çıkartan Cankurt kadınlara ateş açarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine giden sağlık ekipleri 25 yaşındaki Serap Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki Hatice Yeysikan da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan şüphelilerin peşine düştü. Bir süre sonra yakalanacağını anlayan Ecevit Cankurt kendi yaşamına son verdi.
0: Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir gelişme var. 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne dair Nevzat Bahtiyar'ı hatırlayacaksınız. 17 yıl hapis cezası verilmişti. Gerekçeli karar açıklandı. Ayrıntıları alalım. Diyarbakır'dan Sinan Yılmaz son bilgileri paylaşacak.
3: 21 Ağustos 2024

0: Yılında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Tavşanlı Tavşantepe mahallesinde bir anda ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Ertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Akabinde ise hem soruşturma yürütüldü hem de dava süreci oldu. Birinci ana davada anneye, amcaya ve abiye verilen araştırılmış müebbet hapis cezası vardı. Cansız bedeni taşıyan gömen Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay bir hapis cezası verilmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi anneye, amcaya ve abiye verilen cezayı onadı, ancak Nevzat Bahtiyar yara verilen 4 yıl 6 aylık bir cezayı onamadı. Dosyayı Diyarbakır'a göndermişti. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama süreci geçtiğimiz aylarda yeniden başlamıştı. 2 duruşma yapıldı. 1. duruşmada ara karar verilmişti. 2. duruşmada ise Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl bir hapis cezası verildi. Gerekçeli karar da dün açıklanmış oldu. Gerekçeli kararda Nevzat Bahtiyar'ın yargılamanın öncesi ve sonra aslında çelişkili beyanları verdiği ifade edildi. Yapılan incelemede kararda Nevzat Bahtiyar'ın cinayetin işlendiği sırada olay yerinde olmadığı şeklindeki beyanlarına itibar edilmediği belirtildi. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın Salim Güran'ın Narin'i öldürdüğü sırada yanında olduğu, cinayet işlenirken ve sonrasında yardımda bulunduğu mahkeme kararında yer aldı. Dava dosyası artık bundan sonraki süreçte Diyarbakır Bölge Adli Mahkemesi'ne gönderilecek. Orada yapılacak yeni bir süreçle beraber bazı dava dosyası orada inceledikten sonra Yargıtay'a gönderilmesi bekleniyor. Narin Güran davasını biz yakından takip ediyoruz. Nevzat Bahtiyar'ın aldığı bu ceza ile ilgili biz gelişimleri Diyarbakır'dan izliyoruz diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Sinan Yılmaz anlattı ayrıntıları. Şimdi Kurban Bayramı yaklaşıyor. Emeklilerin de gözü bayram ikramiyelerindeydi. Ramazan bayramında olduğu gibi bu bayram öncesi de emeklilerin hesabına 4.000 lira ikramiye yatırılacak.

0: Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi yine bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz.
1: Bu müjdeyi ilk kez 2018 yılında verdi. Emeklilere bayram ikramiyesi geleneksel hale geldi.
0: Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Bu uygulamayı ilk defa 2018 yılında biz getirdik.
1: Bayram ikramiyesi yıllar içinde artış gösterdi. 2021'de 1100 liraya çıktı. 2023'te %85 arttı, 2000 lira oldu. 2024'te 3000, 2025'te ise 4000 liraya yükseldi. Hem Ramazan hem Kurban bayramlarından hemen önce emeklilerin yanı sıra yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı, şehit yakınları ve gaziler, iş göremez maaşı alanlar ve terörden zarar gören siviller de ikramiye alıyor. Kurban Bayramı öncesinde de ikramiyeler hesaplarda olacak.
2: 24 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin devrim niteliğindeki tek adımı bu değil.
0: Tek parti zihniyetinin yasakladığı 1 Mayıs'ı emek ve dayanışma günü yaparak resmi tatil ilan ettik. İşçi ve işverenlerimizle, çiftçi ve üreticilerimizle, sendikalarımızla, tüm çalışanlarımızla birlikte Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız.
2: Böylece işçiler emek ve dayanışma gününü bayram havasında kutlamaya başladı. Sendikalaşmanın önü açıldı. İşsizlik fonu devreye alındı ve işsiz kalanlara 10 aya kadar maaş uygulaması hayata geçirildi.
1: Yıllarca sürüncemede kalan, emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözüldü. 5 milyon kişi emeklilik hakkı elde etti. Emekliye taban maaş uygulamasıyla düşük maaşlar yükseltildi.
0: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
1: Genel sağlık sigortası sayesinde çalışan veya çalışmayan herkes sağlık hizmetlerine kolayca ulaşır oldu. Taşerona devlette kadro verildi, anne babalık izinleri uzatıldı. Doğum yardımları arttırılırken üniversiteli gençlere iş fırsatları getirildi.
0: Her şey Türkiye için dedik. Her şey milletimiz için.
3: Buradan ve kalan haftalardan alacağı puan ya da puanlarla birlikte Samspor'da Avrupa'ya gitme umudunu

0: halen devam ettirdiği bilgisini paylaşalım. Her iki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla baktığı önemli bir karşılaşma olduğunu da belirtelim. Şehirde maçın önce 19 Mayıs Stadyumu'nun kapasitesi doğrultusunda biletler tamamen tükenmiş durumda. Hem Galatasaray hem de Samsunsporlu taraftarlar statta yerlerini alabilmek için adeta onlar da bir mücadele içerisine girdiler. Samsunspor yönetiminin almış olduğu karar doğrultusunda hem Galatasaray hem de Samsunspor taraftar kartları olanları 30 gün öncesinden iptal ettirmediği takdirde bu karşılaşmaya giremeyecekleri bilgisi paylaşılmıştı. İl Güvenlik Kurulu tarafından da gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını belirtelim. Havanın notlarına da bakalım. Samsun'da dün itibariyle yoğun bir yağmur vardı. Yağmur an itibariyle yerini kapalı bir havaya bıraktı. Maç saatinde zaman zaman yağmurun etkisinde olduğu bir karşılaşma olacağı bilgisini paylaşalım ve sözü Samsun'dan tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Samsun'dan Mahmut Erdoğan anlattı ayrıntıları. Şimdi Kars'a gideceğiz. Kars'ın Susuz ilçesinde çarşamba günleri sınıfta sıcak bir aile sofrası kuruluyor. Sınıf öğretmeni Meryem Korkmaz'ın öncülüğünde başlayan bir kase bir çorba etkinliği 4 yıldır aralıksız devam ediyor. Öğretmen, amacımız sadece karnımızı doyurmak değil, aslında bağ kurmak diyor.
2: Köy öğretmeni 4 yıldır öğrencilerine sınıfta sofra kuruyor.
3: En önemlisi de sınıf ortamındaki bağı kurduk biz.
2: Kars'ın Susuz ilçesindeki bir köyde görev yapan sınıf öğretmeni Meryem Korkmaz, bu sayede çetin geçen kış şartlarında öğrencileriyle daha sıcak ve samimi bir ilişki kuruyor.
3: 4 yıl önce başladık biz her çarşamba bir kase çorba projemize. Bu projenin çıkış amacı aslında çocuklarla bir arada aynı sofrayı paylaşmak.
2: Evinde hazırladığı çorbaları okula getiren Korkmaz, öğrencileriyle aynı sofrada buluşuyor.

0: öğretmenlerinin ellerinden çorba içen çocuklarsa hallerinden oldukça memnun.
1: 4 senedir bizim öğretmenimiz bize çorba yapıyor. Ve Meryem öğretmenim benim tek öğretmenim. Ana gibi
2: öğretmen kutsal. Her çarşambayı bekliyoruz ve bize elleriyle sımsıcak çorbalar yapıyor. Şirin tatlı
3: dilleri var. Türk kültüründe biliyorsunuz sofra sadece karın doyurmak değildir, bağ kurmaktır. Sınıf içerisinde o bağı kurmak için de 4 senedir her çarşamba aynı sofrada buluşuruz. Öğretir.
4: Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leyleğin yavruları yumurtadan çıktı. Göçten 15. kez dönen Yaren Leyleğin yuvasında 3 ya da 4 yavrusu olması bekleniyor.
5: Yaren ve Nazlı Leylek çiftinin ilk yavruları yumurtadan çıktı. Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eski Karaağaç Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz'da Yaren Leylek milyonlar tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Dostluğuyla filmlere konu olan Yaren Leylek her sene olduğu gibi 15. kez göç yolculuğunu tamamlayarak Adem Yılmaz'ın kayığına konmuştu. Yaren Leyleğin baba olduğu öğrenildi. İlk yavruyu yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş görüntüledi. Nazlı ve Yaren Leylek çiftinin yuvalarıyla ilgilendiğini belirten Tüydeş, yuvada 3 ya da 4 yavru olabileceğini söyledi.
4: Türkiye'nin en önemli çilek üretim merkezlerinden İzmir'de Emir Alem çileği hasat ediliyor. Antalya'da da havaların ısınmasıyla birlikte erkenci karpuz hasadı başladı. Türkiye'nin tarımından yeni görüntüler getireceğiz şimdi ekrana.

0: Ekilen çilek fideleri meyve verdi. Üreticiler emeklerinin karşılığını almaya başladı. Kokusu ve aroması ile ilgi gören, uzun raf ömrüyle dikkat çeken Emir Alem çileğinde hasat zamanı geldi.
1: Koparmayı sen bunu böyle şimdi sıkarsan olmuyor. Şöyle yaptığımızda zaten o kendiliğinden hani geri çevriliyor mesela, kopuyor.
2: Baş parmakla tutup koparıyorsun.
1: Tabii ki. Bunlar mesela bir tık daha hani şeyi kaldıran bir çilek yani. Her türlü şeyi kaldırabiliyor. Charlie dediğimiz narin çileği olduğunda onu mümkün değil böyle sıkamazsın, kopartamazsın yani. Ama o çileğin üzerinde de ne kokusu var ne şeysi var yani. O bir numara. Her şeyle. Hassas olduğu için işte her güzelin bir şeysi oluyor ya.
2: Onun her gibi. Nimetin bir külfeti.
1: Aynen öyle, aynen öyle.
2: İzmir'in Menemen ilçesi Emir Alem Mahallesi'nde yetiştirilen çilek tadı ve aromasıyla ön planda. Yağışların yüksek olmasından dolayı hasat biraz gecikse de rekolte oldukça yüksek. Bu yıl Emir Alem'de yaklaşık 7000 ton çilek rekoltesi bekleniyor.
3: Biz bu çilek üretimi 7-8 aylık bir süreç. Bu işin içinde soğuğu var, sıcağı var, yağmuru var, doğal afetler var. Yani bunlarla mücadele etmesi biraz zor. Aynı bir çocuk bakar gibi bunlara bakıyoruz. Çünkü çileğin her türlü aynı insan gibi çilek. Bütün hastalık belirtileri var, onları kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer bakımını düzgün yapmazsak istediğimiz verimi de alamayız, tonajını alamayız yani. Bizim bu bölge olarak yüksek bir üretim yani 2000 dönüm gibi bir arazi işleniyor Menemen Ovası'nda. Yüksek olarak Emir Alem ağırlıklı çilek zaten. 5-6 bin yani 7 bin tona kadar bu iklimle, hava şartlarıyla değişebiliyor bu tonajlar.
0: Kapalı ve açık tarım alanlarında üretimi yapılan Emir Alem çileğinde hasat bu yıl gecikmeli başladı.
3: Bu sene hava şartlarından dolayı biraz ürünlerimiz gecikti ama şu an istenilen verimi yakalamaya çalışıyoruz. Havaların ısınmasıyla da birlikte. Havalar serin olduğu için çileğimiz biraz geç kaldı. Şu an bu sıcaklar arttıkça verimimiz de artacak.
0: Çilekler bölgenin iklimi, toprağı ve kendine has yetiştiriciliğiyle lezzet kazanıyor.
3: Yani dışarıdaki çileklerden bizim çileğimiz her zaman çok farklıdır. Çünkü bizim buranın hava şartları olsun, toprağımızın verimi kalitesi olsun. Bunlar hepsi çileğin lezzetinde ön planda olan şeyler.
2: İzmir'in çilek üretiminin yaklaşık %43'ü Emir Alem Mahallesi'nde gerçekleşiyor. Toplam 200 çiftçi örtü altı ve açık tarım arazilerinde toplam 5 çeşit çilek üretiyor.
3: Şu an Emir Alem'de 6-7 çeşit çileğimiz var. Birinci olarak Sweet Charlie kokulu çileğimiz var. Rubigen, Montre, işte Palmeritas, Petaluma, her türlü cins var elimizde, 5-6 çeşit. Bu pazarcıların, müşterilerin İsteğine göre her türlü çileği piyasaya sunuyoruz.
0: Çilek taze tüketiminin yanı sıra reçel, marmelat ve kuru gıda olarak da tercih ediliyor.
4: Kırmızı altını bu bölgenin.
0: Antalya'da da erkenci karpuz sezonu açıldı. Seralarda yetişen ilk mahsuller toplandı.
5: Küçük küçük meyveli çiçekler oluştuğu zaman bal arısı koyarız. Bal arısı doğal olarak kendi dölleme yapar, doğal gübreleme şeklinde yetiştiriyoruz.
0: Karpuz üretimi için tohum atıldı, üstü örtüldü, tek tek bakım yapıldı.
6: Yaklaşık serikte 20 bin dönüm karpuz ekiliyor. 14 Ocak'ta ektik. Hemen üstüne tül çekiyoruz üşümesin diye. Ondan sonra buraya arı koyuyoruz. Yani 90 günde neredeyse 45 gün gübreleme yapıyoruz.
0: Bu yıl üretimde geç kalınırken sert hava koşulları da hasat zamanını ileriye attı.
6: Yaklaşık ekildikten 90 gün sonra hasat olur. Ama bu sene hava çok soğuk, fırtına olduğu için ortalamada bir 20 gün, bir ay gecikme oldu.
7: Antalya'nın toplam erkenci karpuz üretiminin %50'si serik bölgesinden karşılanıyor. Yaklaşık olarak yıllık 100 bin tona yakın erkenci karpuz üretimi var.
6: Sezonda 150-200 ton karpuzumuzu alıyor, işliyor.
8: Kontrollü tarım uygulaması var burada. Rahatlıkla yiyebilirler Antalya karpuzunu.
0: Seralarda emek, toprakta bereket var. Örtü altı hasadının açık tarla üretimiyle birleşmesiyle karpuz daha da bollaşacak. Ispanağın sofralara yolculuğu başladı.
9: Tokat'ın Niksa ilçesinde tarım işçileri sabah erken saatlerde tarlalara giriyor ve ıspanakları hasat ediyor.

0: 6'da başlıyoruz. Saat 2'ye kadar hasat yapıyoruz şu anda. Ispanak'tayız. Bir saat malamız var öğlen molası. Şu an devam ediyoruz şu anda.
1: Bu bölgede arazi şartlar uygun. Nisan ayı itibariyle de baharlık ıspanaklarımız, yani sezon başı ıspanaklarımız çıktı. Hasatına başladık.
2: Hastalık ve zararlı konusunda her türlü aşamasında tüketicilerimizin sağlıklı tüketebilmesi için her türlü aşamasında ilgileniyoruz.
3: Burada toplanan ıspanaklar başta Karadeniz bölgesi olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasına sevk ediliyor. Kolay gelsin.
4: Hoş geldin.
3: Ne yapıyorsun şimdi?
4: Ispanak kesiyoruz abi.
3: O elinize bıçaklarla mı kesiyorsunuz? Nasıl lastikliyor?
4: Bıçaklarla kesiyoruz.
5: Sonra?
4: Sonra bağlı yok. Onu kasalı yok. Satıma
5: hazır
4: halde gidiliyor, yıkanıyor. Öbür tarafta yeniden elden geçiyor.
2: Hastalık zararlı olarak kontrollerini yapıyoruz. İşçilerin paketlemesi, ambalajlaması, onların kontrollerini yapıyoruz o şekilde.
6: Kente maydanoz, marul gibi ürünlerin hasadı da başladı.
1: Maydanoz hasadımıza da başladık. Aynı tarihte çıktı bu sene. Normal şartlarda bir 15-20 gün geri attı. Bu da havaların çok yağışlı olması ve kar bile yağması, işte soğuk olması itibariyle bu sene 15-20 gün geriye arttı.
6: Burasıysa Mersin'in Tarsus ilçesi. Bölgedeki üreticiler kavun hasadı için ter döküyor.
7: Türkiye'nin bereketli topraklarında her ürün yetişiyor. Bunlardan bir tanesi de örtü altında yetişen kavunlar. Kavunlar 15 gün önce hasadı başladı ama şu anda üreticiler mevsimlere göre, havanın sıcaklığına göre olgunlaşan kavunları işte bu örtü altı serada tek tek keserek hasatını yapıyor.
8: Bir taraftan yetişiyor, bir taraftan yetişenleri kesiyoruz, olgunlaşanı alıyoruz, hemen götürüp satıyoruz. Bizim buraya geçim kaynağımız bu. Kavun, karpuz, üretim devam ediyor. Kabak da yetiştiriyoruz ayrıca.
6: Tarsus'ta üretilen kavun aromasıyla dikkat çekiyor.
7: Evet, bir üretici abimizle beraberiz. O da örtü altında yetişen o kavunların bir tanesini kesti ve olgunlaşarak bir tadına bakacağız. Efendim, gerçekten de vitamin deposu.
9: Aynen Mehmet Bey. Bu galya tipi dediğimiz kavun, kırk ağaç tipinden biraz ayrı. Bu kesildiği zaman hemen yenebilir. Kırk ağaç tipi biraz beklemesi lazım.
7: Raf ömrü?
9: Raf ömrü bunun biraz az. Yani kırk ağaç tipine göre az.
7: Az, diğer kavunlara göre az.
9: Kırk ağaç tipi haftalarca bekleyebilir ama bu bir haftadan 10 günden fazla bekleyemez.
7: Şekeri oldukça güzel. Aroması da yüksek. Bence tadına bakmak lazım. Buradan tabii sofralarda yerini alıyor değil mi efendim?
9: İlla ki.
6: Tarsus kavunu yurdun birçok noktasına gönderiliyor.
8: Yüksek çok güzel. Erkenci oldu. Erkenci ve çok da tatlı yani. Herkese tavsiye ederim yani bu mevsimde bu ülkeye göre. Çok güzel aromalı bir kavun.
6: Burası ise Çanakkale. Şehirdeki çiftçiler coğrafi işaretli domates ve kapya biber fidelerini toprakla buluşturuyor.
10: Kış mevsimi geride kaldı, tarımda hareketlilik başladı ve tarlalardaki mesailer de hızlanmaya başladı ve şimdilerde ise sebze fideleri de toprakla buluşmaya başladı. Üreticilerimiz de artık mesailerini tarlalara yapmaya başladılar. Evet. Hareketli ve bereketli olsun.
4: Amin inşallah, amin.
10: Nasıl başladı sezon?
4: Valla şimdilik iyi ama bakalım sonunda inşallah sonunda iyi olsun.
10: Tarlalarda fide dikim mesaisi başladı. Fideler toprakla buluştuktan sonra en önemli kısmı ise sulaması, yani can suyu. Fideye can suyu olarak da özellikle damlama sistemleri kullanılıyor. Damlama sistemleri hem toprağı uzun süre nemli tutuyor hem de fidelere can suyu oluyor.
11: 120 gün boyunca

0: Ya sabah 6'ya 10 kala kalkarız, saat gece 1'de işi mesaimiz biter.
1: Fideler domates ve kapya biberine dönüşecek, daha sonra da sofralardaki yerini alacak.
2: Fideler toprakta buluştu, ancak iş bununla bitmiyor. Fidelerin ekiminden kısa bir süre sonra bu kez çakpalama ve bakım işleri başlıyor ki 90 gün süren yoğun da bir süreç. Üreticinin de en çok yorduğu kısım bu. İşte görüldüğü gibi fide ekilen topraklar elleriyle tek tek çapalayan işçilerle birlikte bakımları yapılıyor ve daha sonra ise yine ikinci çapalamalar ve özellikle zararlı otların da topraktan ayrıştırılması lazım. İşte o da yoğun bir mesai gerektiriyor.
0: Şimdi yabancı otlardan kurtarıyoruz bitkiyi. Bundan sonra 90 gün boyunca çapalama, gübreleme, sulama ve ilaçlama devam edecek.
3: Cami minarelerinin ucundaki hilal anlamına gelen minare alemi Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan bir gelenek. İslamiyet'in simgelerinden biri olarak kabul edilen minare alemi bugün dekoratif tasarımlarda da kullanılıyor. Burcu Özduru ve Hasan Can Türkeş minare alemi yapan az sayıdaki ustadan biri olan Zekai Canbaz'ın Ankara Kalesi'ndeki dükkanına konuk oldu ve mesleğin inceliklerini ustasından öğrendi.

0: esas şeysi minarelerde veya camilerin üzerinde hilaldir. İslamiyet'in simgesidir hilal. Ondan dolayı hilal olur.
1: Minarelerin zirvesine yükselen hilal sadece bir süs değil, asırlık bir medeniyetin imzası. Bugünse bu gelenek Ankara'da birkaç ustanın elinde yaşatılmaya çalışılıyor. İşte onlardan biri.
0: İsmim Zekai Canbaz. 1978'den bu tarafa 48 senedir bu işi yapıyorum. Çıraklıktan başladık. Sonra devam ettik, usta olduk. Babam gir burada görmüşlerdi. Ben de köyden getirip buraya bıraktılar. Ben de devam ettim.
1: Osmanlı'da minare alemleri İslam'ın hakimiyetini, birliği, estetik ihtişamı ve göklere yükselişi simgeleyen hem dini hem de mimari açıdan kritik öneme sahipti.
2: Minarelerin en tepesinde yer alan bu yapılar Osmanlı mimarisinde yalnızca bir süs değil, aynı zamanda camilerin manevi kimliğini belirleyen bir mühür olarak kabul edilirdi.
1: Bugünse dini ve mimari açıdan önemini korurken geleneksel el sanatlarının da değerli bir parçası olmayı sürdürüyor.
0: Mesela bunu ben kendi bir şey yaptım, dizaynladım. Bunları falan hep elde çıkarttım. Boş zamanlarımı değerlendirmek amaçlı.
2: Bunların bu kısmı bakır.
0: Bunlarını ben yaptım ama bu porseleni hazır. Ondan sonra lamba taktım işte, yani bu şekilde dizaynlıyorum.
1: Minare alemi artık sadece camilerde değil, dekoratif amaçlı evlerde, ofislerde, hatta özel tasarım objelerde de karşımıza çıkıyor.
2: İslamiyet'in simgesi olarak kabul edilen bu yapıları genelde camilerin minaresinin en tepesinde hilal şeklinde görürüz. Ancak dekoratif amaçlı farklı şekillerde de yapılabiliyor. Örneğin şu an elimdeki lale şeklinde bir alem.
0: Dekoratif amaçlı da kullanılıyor yani... Bazı kişiler işte evlerine koyuyorlar, center'ların önlerine koyuyorlar. Hoşuna gidenleri istiyorlar, alıyorlar. Bakır işleme üzerine, el sanatları üzerine her şeyi yaparım. Yani yeter ki göreyim.
2: Neler var peki başka dükkanın?
0: Duvar panoları var, her şey ne aklına gelirse. Yani projeyi çiz getir, hepsini yaparım. Bunlar Kütahya porselen. Ben bunu kendim esinlendirdim. Bu şekilde dizayn ettim. Tasarımı kendim yaptım. Bunlar ayrı bir işçilik. Ama bu taraflarını ben yaptım kendim. Hepsini komplesi.
1: 30 santimlik bir minare alemi günde birkaç adet yapılabilirken, 1 metrelik bir parçanın tamamlanması bazen bir günü buluyor.
0: Mesela 30 santimlikten günlük 2 tane, 3 tane yapabilirim. Mesela öyle bir şey ki 1 metrekten günde bir tane de çıkartabilirim. Yani bu hiç belli olmaz. Elde çıktığı için işin zorluğuna göre.
1: Ancak bu sanata ne yazık ki eskisi kadar rağbet yok.
0: Şimdi eskisi gibi değilim. Yani 9'da 10'da başlarım, akşam 6'da 5'te 7'de o şekilde bırakırım. Bazen otururum, çalışmam. Bazen işte canım isterse çalışırım. Ama eskiden öyle değildi. Saat 8'e gelirdik. Akşam 7, 8, 11, 12. Gençlik vardı tabii ki, biraz daha oluyordu. Şimdi 60 yaşımıza geldik.
2: Çok yoğun geçiyor mu günler?
0: Vallahi artık yani şimdi biraz daha zor geçiyor tabii ki. Eskisi gibi değil.
3: Karaboyunlu batağan görünüşüyle özel bir kuş türü. Bu özel türler şu an Mersin'deki Göksu Deltası Kuş Cenneti'nde ve doğa fotoğrafçıları da karaboyunlu batağan kuşlarını görüntülemek için bu bölgeye akın ediyorlar. Şimdi oradan görüntüleri getireceğiz ekrana, ardından yeni gelişmelerle devam edeceğiz.
4: Çok cömert bir kuş hakikaten. Sallanaraktan yanımıza kadar geldi, gitti. Sanki kaydını yaptığımızı fark edip de sanki poz vermek istedi.
1: Kırmızı gözleri, kendine has tüyleriyle kara boyunlu batağanlar doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor. Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Göksu Deltası Kuş Cenneti, Ramsar Sözleşmesi ile korunan, uluslararası öneme sahip bir alan.
5: Türkiye'nin önemli kuş cennetlerinden bir tanesi de Silifke Gök Deltası Kuş Cenneti. Aynı zamanda kuş cennetinde 334 kuş türü yaşamını sürdürüyor. Son günlerde Silifke Gök Deltası bir önemli nesli tehlike altında olan karaboyunlu batağana ev sahipliği yapıyor.
4: Şekil itibariyle kuş çok kendine özgü, işte üçgen bir kafa yapısına, dik bir alna sahip, genel olarak simsiyah bir formu var. Ama onların içerisinde, o siyah forma içerisinde sizin de beyan ettiğiniz gibi kıpkırmızı nar şeyine benzeyen bir gözü ve özellikle de böyle yan taraflarına doğru giden yanak tüyleri de böyle altın rengini aldığında inanılmaz bir güzellik olur. Siyah bir tüy örtüsüne sahip. Diğer batağanların birçoğunda kanatlarında hücum hattında beyazlık vardır. Bunda o da yok. Bunda bir tek uçarken beyaz görünebilir. Onun dışında simsiyah bir kuş normalde, ama işte gözleri ve özellikle suratındaki tüylerin rengi bir ciddi bir kontrast oluşturuyor. O da kendisine ayrı bir güzellik katıyor.
1: Kara boyunlu batağını gözlemlemek isteyenlerse Delta'ya akın ediyor.
4: Evet, 5 türlü batağan var. Bunların bir kısmı da hem Türkiye'de üreyebiliyorlar. Türkiye'de yerleşikler. Bunlardan en bilineni Bahri örneğin. Ama kızıl boyunlu batağan, kara boyunlu batağan, bunlar daha çok Avrupa kuşları. Kulaklı batağan o üreme formuyla hakikaten muhteşem görüntüler verdi. Bizi çok mutlu etti. Hem fotoğrafları hem video görüntüleri.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Yapı Kredi, bir adım önde.
7: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
0: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
10: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenlemeyle ortopedik engeli bulunan bireyler ÖTV'siz araç alabilecek. Mevcut sistemde %90 ve üzeri engelli bireyler doğrudan bu haktan yararlanabiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu kapsam daha geniş bir kesimi içine alacak şekilde güncellendi. Uygulamada bazı sınırlarsa devam ediyor. 2026 yılı için belirlenen üst fiyat limiti 2 milyon 873.900 lira olarak uygulanacak. Araçların en az %40 yerli üretim olması şartı da korunuyor.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: Sen buralara nereden girdin? Yereden'e kurban olayım. Ya? Seni yereden dertli yeren.
1: Pencere önlerinde, turnikelerde...
2: Tamam hadi geçmiyorum.
1: Ya da bir kutu içinde. İstanbul'un kedileri hiç beklemediğiniz anda karşınıza çıkabilir. 2027 Formula 1 Türkiye Grand Prix'si çekimleri sırasında da aynısı oldu. Gözler dünyanın en hızlı araçlarından birinin ve ünlü pilot Tsunoda'nın üzerindeydi. Dikkatler saniyeler sonraysa Formula 1 aracını selamlayan kediye çevrildi.
3: Bizim İstanbul'un ikonik karakterlerinden biri oldular artık.
4: Mega kentin sokaklarında yaklaşık 125 bin kedi yaşıyor. Üstelik bunlar sadece sokak kedisi. Ev kedilerini işin içine kattığımızda ortalama 200 bini buluyor.

0: kedili evde doğdum büyüdüm. 73 yaşındayım. Sağlıklı kedi almıyorum ben. Kendine bakamayacak şekilde kedileri alıyorum. Normalde sokaklarda hayvanlar bakılıyor şimdi yani. Bayağı bir farkındalık oluştu.
1: İşte anneleri kaybolmuş, yavrulamış, ortada kalmış. 3 tane tekir böylece oluştu. Bir tanesi hiç büyümüyor. Ama sağlığı yerinde. Yaşıyoruz onlarla.
2: Kedileri seviyor musunuz?
3: Tabii ki seviyorum. Hayvanları sevmeyen insanları hiç sevemez zaten.
4: Burada elimizden geldiği kadar da parkta kedilere mama falan vermeye çalışıyoruz. Su kaplarını dolduruyoruz.
5: A Haber Radyo.
6: Geldiniz. Yeni saatte sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. 2,5 yaşındaki Melike Basman'ın Gercüş ilçesinde kaybolmuştu. Küçük kız 12 saat süren çalışma sonrası 6 kilometre uzaklıkta bitkin halde bulundu.
5: Kaybolan çocuktan sevindiren haber geldi. Ekipler Melike'yi kilometrelerce ötede buldu. Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde yaşayan Erkin ailesinin 2,5 yaşındaki kızları Melike, 1 Mayıs'ta evinin önünde oynarken kayboldu. Durumu fark eden aile ekiplere bilgi verdi. Hemen bölgede arama çalışması başlatıldı. Köy sakinlerinin destek verdiği çalışma fırtına ve yağışa rağmen devam etti. Küçük kıza 12 saat süren çalışma sonucu ulaşıldı. Melike Erkin köylerine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki bir alanda bitkin şekilde bulundu.
7: Aç, susuz. Evet. Ve yorgun, uykusuz bir şekilde bir mücadele verdiler. Herkesin eline, ayağına, yüreğine sağlık.
5: Hipotermiye karşı özel battaniyeye sarıldı. 2,5 yaşındaki çocuk köydeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Melike'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
6: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırıları sonrasında tedbirlere dair açıklama yaptı. Okul polisi önerisini gündeme getirdi Bakan Tekin ve okul önlerinde şayet emniyet personeli olacaksa özel eğitimli olmalı dedi.
5: Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte bir dizi yeni tedbir hayata geçirilecek. Yeni dönemde okullarda özel eğitimli polisler görev alacak.
8: Güvenli okul iklimi inşa etme meselesinde hiçbir boşluğa asla izin vermeyeceğiz.
5: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırıları sonrası alınması beklenen tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Okul polisi önerisini gündeme getiren Bakan Tekin, adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim, eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz ifadesini kullandı. Okullarda yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte ara tatil uygulamasının da kalkması bekleniyor. Ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar ifadelerini kullandı.
6: Okul saldırı haberleri eğitim camiasını ve velilerin endişelerini artırdı. Pek çok uzmana göre bunun sebebi kontrolsüz ekran kullanımı. Bu kişide psikolojik ve bedensel olarak ne gibi tehlikelere yol açıyor? İzleyelim.
9: Kişiler, ebeveynler
2: sahip oldukları evlatlarıyla güçlü iletişim halinde olmalılar. Ne gibi duygular hissediyor, ne gibi süreçlerden geçiyor? Bunları bilmediğimiz takdirde yalnızlaşmış olan genç ya da çocuk mutlaka kendine bir alan arıyor.
9: Uzun süreli masa başı oturduğumuzda, uzun süreli bilgisayara baktığımızda, tablete, telefona baktığımızda, ekran bağımlılığında bu psikolojik evliliklerde bozulma oluyor.
5: Önce Şanlıurfa, ardından Kahramanmaraş. Okul çevrelerinde yaşanan şiddet olayları bir kez daha kontrolsüz ekran kullanımını gündeme getirdi. Uzun saatler kullanılan bilgisayar, tablet ve telefonlar insan psikolojisinde ve bedeninde büyük risklere sebep oluyor. Peki bu riskler neler?
2: Bu ciddi anlamda özgüven problemi yaratıyor. Sosyalleşmeyle ilgili kopuk bir sosyal, asosyal dediğimiz ve bireyselleşme, yalnızlaşma, duygusal iletişimi maalesef kesmeye yönelik bir takım sorunlar yaşayabiliyoruz.
9: Normalde C şeklinde olan boyun eğriliği böyle öne doğru ters C şeklini alıyor. Biz buna boyun kamburu diyoruz, kifoz diyoruz. Sonra sırtımızda yine kambur oluşuyor. Sonrasında eğer hastanın skolyozu varsa skolyozunda artmalar olabiliyor.
5: Söz konusu risklere karşı nasıl tedbir alınmalı?
2: Burada mutlaka bir sınırlama getirmek zorundayız. Bu sınırlamaları çok minik esnemelerle hem gençlere hem de kendimize yapabiliriz. Ama hayatımızın çok ciddi bir odağında ve aile içi iletişimi ciddi oranda etkileyecek olan ve yalnızlaştığımızı hissettiğimiz bir noktaya geldiysek zaten o evin içinde ciddi bir iletişim problemi ve duygusal etkileşimin olmadığını gördüğümüz bir noktadır.
9: 40 dakikadan fazla oturulmamalı. Yani en güzel aslında o yarım saat. Mutlaka 5-10 dakika ara verilmeli. Aralarda boyun egzersizleri yapılmalı. Mutlaka koltuğumuzun arkasında bir bel desteği olmalı. Dik oturmalıyız. Masamızın yüksekliğini ayarlamalıyız. Bilgisayarın yüksekliğini ayarlamalıyız.
6: Ve terörsüz Türkiye süreci Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası yasal düzenlemelerinde hızlanması bekleniyor. Ankara kulislerinde neler konuşuluyor, ayrıntılarına bakalım.
10: Terörsüz Türkiye silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir.
11: Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil tamamen vehimleriyle hareket etmektedir. Olumlu bir atmosfer vardır. Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiğini
6: Aselsan hava platformlarından atılan genel maksat bombalarını akıllı mühimmata dönüştüren lazer güdüm kiti üretiminde kapasite ve otomasyon seviyesini artırdı. Özellikle İHA ve savaş uçaklarının vuruş hassasiyetini artıran bu sistemler modern harp sahasının da vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor.

0: Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgiyi belirleyen unsur hava savunma ve taarruz kabiliyetlerinizdir.
1: Seri üretim ve milli egemenliğin gücüyle Aselsan lazer güdüm kitleri sahnede. Savunma sanayinde adını dünyaya duyuran Aselsan, hava platformlarından atılan genel maksat bombalarını akıllı mühimmata dönüştüren lazer güdüm kiti hattının görüntülerini paylaştı. Aselsan bünyesinde kurulan yüksek teknolojili üretim hatları, robotik kollar ve hassas optik test sistemleriyle donatılmış durumda. Lazer güdüm kiti sistemi, mühimmatın burun kısmına yerleştirilen lazer arayıcı başlık, kontrol tahrik sistemi ve kanatçıklardan oluşuyor. Bu teknolojik dönüşüm sayesinde MK-82 ve MK-84 gibi genel maksat bombaları, hareketli hedeflere karşı dahi yüksek vuruş hassasiyeti kazanıyor. Son paylaşılan görüntülerde üretim bandından çıkan yüzlerce LGK biriminin sevkiyat öncesi titiz bir kalite kontrol sürecinden geçtiği görüldü. Aselsan'ın bu kapasitesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mühimmat

0: envanterindeki yerlilik oranını pekiştirirken, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelere yönelik ihracat potansiyelini de güçlendiriyor. Lazer güdüm kitleri, mühimmatın menzilini ve hassasiyetini artırarak platformların genel mesafeden angajman yapmasına olanak tanıyor. LGK, F-16 savaş uçaklarının yanı sıra Akıncı TİHA ve Aksungur gibi yüksek faydalı yük kapasiteli İHA'larda başarıyla kullanılıyor. Öte yandan Hürkuş, Kızılelma ve Anka 3 gibi diğer platformlara da entegrasyonu gerçekleştirildi. Lazer işaretleme sayesinde bu mühimmatlar, deniz hedefleri ve hareketli kara araçlarına karşı tam isabet prensibiyle çalışıyor.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump gelecek hafta Avrupa Birliği'nden ithal edilen otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergilerini %25'e çıkaracaklarını açıkladı. Trump'a göre ek verginin nedeni Avrupa'nın ticaret anlaşmalarına uymamaları.
2: Avrupa ülkelerine ticaret anlaşmamıza uymadıkları için bildiride bulunduk. Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen tüm otomobiller ve kamyonlar üzerindeki gümrük vergilerini %25 artırdık.
3: ABD Başkanı Donald Trump ticaret savaşlarını bir kez daha başlattı. Avrupa Birliği'nden ithal edilen araçlara uygulanan gümrük vergisini %25'e çıkardı. Avrupa'yı ticaret anlaşmasına uymamakla suçladı.
2: Avrupa şu anda 100 milyar doların üzerine bir yatırımla fabrikalarını ABD'ye inşa ettiklerinde herhangi bir gümrük vergisi olmayacak. Ancak gümrük vergilerini artırdık. Çünkü her zamanki gibi aramızdaki anlaşmaya uymuyorlardı. Bu yüzden otomobiller ve kamyonlar üzerindeki gümrük vergilerini %25'e çıkardım. Bu Amerika Birleşik Devletleri milyarlarca doların girmesi anlamına geliyor ve onları fabrika üretimini çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye zorluyor.
3: Trump bazı Avrupa ülkelerini açıkça hedef gösterdi.
2: İtalya'dan da İspanya'dan da memnun değilim. Onlar İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyorlar. İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen kimse pek akıllı sayılmaz.
3: ABD Yüksek Mahkemesi 20 Şubat'ta başkana ek vergi getirme yetkisi verilmeyeceğine hükmetmişti. Söz konusu karar üzerine Trump aynı gün 1974 ticaret yasası uyarınca tüm ülkelere %10 küresel gümrük vergisi uygulamıştı. Trump 21 Şubat'ta ise ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak %10'luk küresel tarife oranını %15'e çıkaracağını duyurmuştu.
1: Gelelim müzakerelere. İran, Amerika ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni bir teklif sundu. Teklifin ayrıntılarını ve İran'daki yansımalarını soralım. Ekber Karabağ Tahran'da son gelişmeleri anlatacak. Ekber.
4: Merve, teklifin tam olarak içeriği bilinmiyor. Ancak basında çıkan bazı haberler ve yorumlara göre daha önceki tekliflerde öncelikle savaşın tam olarak bitirilmesi, Hürmüz meselesinin çözülmesini istiyor. Ondan sonra nükleer konuların ele alınmasını talep etmektedir. Ancak tam tersi, Amerika Birleşik Devletleri ilk önce İran'ın nükleer meselesine odaklanmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri özellikle İran'ın nükleer çalışmalarıyla ilgili iki konu üzerinde odaklanmış durumda. Birincisi nükleer çalışmalarını, uranyum zenginleştirme çalışmalarını durdurmasını istiyor. Diğer taraftan bugüne kadar elinde bulunan İran 400 kilogramın üzerindeki nükleerin yurt dışına çıkarılmasını istiyor. Ancak İran bu talebe karşı çıkmaktadır. Geçtiğimiz günlerde bir çağrı da Rusya'dan vardı. Rusya, İran'ın elindeki uranyumu da depolamaya hazır olduğunu bildirdi. Ancak İran'dan dediğim üzere uranyumunun yurt dışına çıkması için herhangi bir yeşil ışık yok. Diğer taraftan ABD'nin bu bölgeye yönelik yığınağı da her gün devam ediyor ki İran'daki bazı yetkililer bunu yeni bir savaşın adımları ve hazırlığı olarak değerlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden toparlanarak İran'ı vurması hazırlığı yönünde değerlendirmeler söz konusu. Son olarak bugün İran'da Hatamul Enbiya savaşı yöneten Hatamul Enbiya merkezi karargahından bir yetkilinin açıklaması söz konusuydu. Muhammed Cafer Esedi kendisi bu bölgedeki olup bitenlere değindi ve yeni savaş olasılıklarının gündemde olabileceğini ifade etti ve ABD'ye güven olmaz yönünde ifadeler kullandı. İranlı yetkili böyle bir durumun yaşanması durumunda İran silahlı kuvvetlerinin tam olarak hazırlıklı olduğunu bildirdi. Son olarak da şunu belirteyim ki bugün İsrail'de sıra ile bağlantılı çalışan iki kişi İran'da idam edildi. Savaş başlamadıktan bu tarafa defalarca benzeri olaylar yaşandı. Hem İsrail ile bağlantılı hem ülkedeki protestolarla bağlantılı bazı kişiler idam edildi.
1: Çok teşekkürler. Ekber Karabağ Tahran'dan anlattığı ayrıntıları. İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı politikaları bölgesel ve küresel güvenliği pamuk ipliğine bağlı hale getirmiş durumda artık. Bu tablo dünyada ve özellikle artık batılı ülkelerde de İsrail'e verilen desteği daha önce hiç görülmemiş bir şekilde tartışmaya açtı. Kamuoyu yoklamaları, artan diplomatik gerilimler ve uluslararası hukuk tartışmalarıyla birlikte sürece bakıldığında İsrail'in hem siyasi hem de toplumsal arenada giderek yalnızlaştığı görülüyor. Peki küresel kamuoyu İsrail'i nasıl görüyor? Analiz haberimizde izleyeceğiz.

0: destek günden güne eriyor.
1: Gazze'de yaşanan soykırımın ardından Batı kamuoyunda İsrail'e bakış dikkat çekici biçimde sertleşti. ABD'de İsrail hakkında olumsuz görüş bildirenlerin oranı %60'a yükseldi. Amerikan araştırma şirketi Gallup'un Şubat 2026 verileri ise daha çarpıcı bir eşiğe işaret ediyor. Amerikalılar ilk kez İsraillerden çok Filistinlere sempati duyuyor. 18-34 yaş grubunda Filistinlere sempati %53'e çıkarken İsraillere sempati %23'te kaldı. Bu tablo yıllardır İsrail lehine çalışan siyasal ve kültürel anlatının Batı toplumlarında eskisi kadar karşılık bulmadığını gösteriyor.
0: Küresel toplum İsrail'e en büyük tepkisini Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu'nda koydu. Takvim yaprakları 26 Eylül 2025'i gösterdiğinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu üye ülkelere hitap etmek üzere kürsüye çıktı. Ancak Netanyahu konuşmasına başlamadan onlarca ülkenin temsilcisi salonu terk etti. İsrail'in yüzüne adeta bir tokat gibi çarpan bu protesto, katil devletin artık yalnız olacağının en büyük göstergesiydi. Bir de üzerine en büyük Avrupalı müttefikleri de darbe vurdu.
2: Gazze'de devam eden savaşı hiçbir şey aklı çıkaramaz. Savaş ve yıkım döngüsünü kırmanın bir yolu var. Bu yol ötekinin tanınmasında yatıyor. Zamanı geldi. Bu nedenle ülkemin Orta Doğu'ya, İsrail halkı ile Filistin halkı arasında barışa olan tarihi bağlılığına sadık kalarak Fransa'nın bugün Filistin devletini tanıdığını ilan ediyorum.
3: Bugün barış ve iki devletli çözüm umudunu canlandırmak için bu büyük ülkenin başbakanı olarak Birleşik Krallığın Filistin devletini resmen tanıdığını açıkça belirtiyorum. İsrail devletini 75 yıldan uzun bir süre önce Yahudi halkının vatanı olarak tanımıştık. Bugün de Filistin devletini tanıyan 150'den fazla ülkeye katılıyoruz. Bu Filistin ve İsrail halkına daha iyi bir gelecek olabileceğine dair bir taahhüttür.
0: İngiltere ve Fransa'nın attığı adımı diğer batılı ülkeler de izledi. Dünya artık gözünü açmıştı.
4: İsrail, Gazze'deki saldırıları nedeniyle Avrupa'da artan diplomatik baskı, yaptırım talepleri ve toplumsal protestolarla ciddi bir yalnızlaşma süreci yaşıyor. Kaosu ve suikastlerini tüm dünyaya yayan İsrail'e karşı İspanya, İrlanda ve Norveç gibi ülkeler Filistin'i devlet olarak tanıma adımları atarken geçtiğimiz Eylül ayında da İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz Filistin devletini tanıdıklarını duyurdu. Filistin'i resmen tanıyan Birleşmiş Milletler üyesi ülke sayısı 157'ye ulaşmış durumda. Bu sayıya özellikle 2024 ve 2025 yıllarında Batı dünyasından gelen kritik diplomatik ataklarla ulaşıldı. Filistin, Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin yaklaşık %81'i tarafından tanınmış oldu.
0: Uluslararası Ceza Mahkemesi de 2024'ten beri İsrail yönetimi için devredeydi. Tel Aviv, küresel toplumdan desteğini kaybettikçe dezenformasyonları arttı, savaş suçu dosyaları daha da kabardı. Rejimin üst kanadı Lahey'de yargılanmak üzere soykırımla damgalanan suçlulardı.
5: Gazze'deki soykırım ve İran'la süren savaş, İsrail'e yönelik Batı desteğini ilk kez bu ölçekte sorgulatıyor. Diplomatik gerilimler ve uluslararası hukuk süreçleriyle birlikte değerlendirildiğinde işgalci İsrail'in siyasi ve toplumsal düzlemde giderek yalnızlaştığını gösteriyor. Uluslararası hukuk cephesindeki baskı da artarak geçici bir tartışma olmaktan çıkmış durumda. Uluslararası Adalet Divanı'nın Güney Afrika'nın başvurusuyla açılan davada verdiği ihtiyati tedbir kararları dosyayı canlı tutarken Uluslararası Ceza Mahkemesi de 2024 sonunda Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı

0: Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı.
1: Soykırım hükümetinin kaos politikalarını hoş gören Avrupa Birliği'nin bile artık eli çaresizdi. Medya ve halk baskısı arttıkça batılı başkentlerin eli kolu bağlandı. Öyle ki İsrail'in artık savunulacak bir tarafı kalmamış, suçlarının üstünü kapayacak bir kılıf artık bulunamıyordu. Tel Aviv'i durdurmak için artık ekonomik yaptırımlar gündeme gelmeye başladı. Brüksel, katil devleti ambargolardan korumaya çalışsa bile Batı ile İsrail arasındaki çatlaklar ortaya çıkmıştı artık.
2: Avrupa'da İsrail'e koşulsuz destek sona mı eriyor? Lüksemburg'da yapılan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında İspanya ve İrlanda Avrupa Birliği İsrail ortaklık anlaşmasının askıya alınması yönünde çağrı yaptı. Yine Avrupa Komisyonu'nun İsrail'le yapılan anlaşmanın ticari kısmının daraltılması noktasında çalışmaları söz konusuydu. Fakat bu çalışmalar ateşkes kararı sonrası yarım kaldı. Avrupa Birliği'nden ortaklık anlaşmasının askıya alınması noktasındaki çağrılar sonuçsuz kalmasına rağmen bu konunun Avrupa Birliği gündemine gelmesi bile oldukça önemli. Avrupa Birliği dışında Avrupa Konseyi'nden de İsrail'e karşı bir tavır oluştuğunu görüyoruz. Avrupa Konseyi geride bıraktığımız günlerde yaptığı açıklamada artık bir insani felaket haline gelen Gazze'deki duruma dikkat çekilerek İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engelsiz bir şekilde ulaştırması yönünde çağrı yaptı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi gözlemci üye statüsüne sahip olan İsrail'in bu statüsünün de askıya alınması yönünde çalışmalar söz konusu. Haziran ayında yapılacak olan AKPM yaz dönemi genel kurulunda bu konunun gündeme getirileceği ve askıya alma noktasında oylama yapılacağı belirtiliyor.
1: Soykırım devletiyle olan iyi ilişkiler Batı'da hiç olmadığı kadar tartışılırken bu bağlar Avrupa siyasetinde de belirleyici olmaya başladı. Tel Aviv ile ilişkisi iyi olan partilerin oyları dibi görmeye yüz tuttu.
3: Avrupa'daki aşırı sağ partiler son dönemlerde İsrail'e yönelik tavırlarını gözden geçirme sürecine girdi. Genç seçmenlerin İsrail eleştirileri sağ partiler üzerinde baskı oluşturuyor. Bulgaristan'da son olarak gerçekleşen erken genel seçimlerde bir sağ görüşlü partinin İsrail'in Gazze'deki eylemlerinden dolayı destek kaybettiği en yeni örneklerden biri oldu.
1: Orta Doğu'daki gerilim daha yeni bitmişken kaostan beslenen İsrail şimdi yeniden Sumut filosuna saldırıyor. Bu olayın Gazze'deki ateşkese rağmen tekrarlanması Netanyahu hükümetinin durmayacağının bir diğer göstergesi oldu.
4: Gazze'deki soykırım ve İran'la süren savaş İsrail'e yönelik Batı desteğini ilk kez bu ölçekte sorgulatıyor. İsrail'in son olarak Gazze'ye insani yardım taşıyan filoya düzenlediği saldırı uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti. İtalya'dan da sert bir açıklama geldi. Başbakanı Giorgio Meloni sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulundu. Roma yönetimi bölgede tansiyonun düşürmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması gerektiğini belirtti.
1: Ortaya çıkan tablo İsrail'in uluslararası sistemdeki meşruiyetini her geçen gün aşındırdığını gösteriyor. Sürecin kalıcı bir değişime evrilip evrilmeyeceği ise Batı'nın tarihin hangi tarafında konum alacağına bağlı olacak.

0: Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve savaşın etkileri derken mazot fiyatları yükseldi. Bunun sektörel yansımaları da var. Onlardan biri de şehirler arası otobüs biletleri fiyatları. Kurban Bayramı öncesinde yoğun bir talep var. Çünkü pek çok kişi zam endişesi taşıyor. Peki fiyatlar ne durumda? Arkadaşlarımız araştırdı.
1: Bugün aldığımız biletle belki de 2 hafta sonra alacağımız bilet arasında fiyat değişikliği olabilir.
2: Kesinlikle olabilir.
1: Şehir dışına, memleketine gidecekler Kurban Bayramı öncesi biletlerini almaya başladı. Ancak bu yıl durum farklı. O da savaş kaynaklı mazot fiyatındaki artış.
3: Var mı Bursa'ya alamam ekle?
2: 1800 liraya bilet aldınız. Aynı güzergeye 10 gün sonra

0: ailenizin bir başka ferdini aldığında 2000-2200 lira olabilir.
1: Kurban Bayramı'na yaklaşık 3 hafta kaldı ancak şimdiden biletler tükenmeye, seferler de dolmaya başladı. Peki gerekçesi ne? En önemli gerekçelerden biri savaş ve savaşın getirdiği mazot maliyetlerinin artması.
2: 2 aydır devam eden savaş ve kapanan Hürmüz Boğazı nedeniyle Avrupa'ya sevkiyatın durması mazot fiyatlarındaki ivmeyi yukarı çekmişti.
3: Erken alındığı zaman şu anki fiyattan bilet alacaklardır. Ama diyelim ki bir hafta 10 gün sonra bilet alırsa yükselir fiyat.
0: Yolcular şu an biletini aldıklarında daha sonradan zam geldiğinde yolculara ekstra bir yansıma olmaz. Ama fiyat zammı gelirse ekstra fiyat değişebilir.
2: Tabii bu şu an için bir ihtimal. Bunu göz önünde bulunduranlar var. Ve daha şimdiden şehirler arası otobüs biletlerine talep yoğun.
4: Dolan seferler olmaya başladı. Minimum %80'leri falan dolmak üzere.
3: Yoğunluk genelde Ege Akdeniz oluyor. Karadeniz'de de yoğunluk var.
1: Peki yapılması gereken ne? Kurban Bayramı'na yaklaşık 3 hafta var ve şimdiden elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Çünkü savaş nedeniyle bilet fiyatları artabilir, mazota da zam gelebilir. Bileti daha ucuz almak istiyorsanız şimdiden almanız gerekiyor.
0: Bayram biletlerini şimdiden almaları daha iyi olur.
1: Ege'den, İzmir'den örnek verelim. Doluluk oranı nasıl?
4: İzmir'de şu an %70 doluluk oranları var.
1: Bilet fiyatı ne kadar peki?
4: Bayramda mesela 1350 falan.
1: Dedim ki 10 gün sonra alayım. Bilet de buldum hasbelkader. Mazota da zam geldi. Ne olur o zaman 1350'ye bulabilir miyim?
4: Yok, 1350'ye bulamazsınız. 1500 hatta 1600 bandında.
5: Karaman ve Sivas'a 2 milyar dolarlık dev yatırım yapılacak. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji alanında 5000 megawattlık yatırım için imzalar atılmıştı. Anlaşma şimdi meclise sunuldu. İlk aşamada kurulacak güneş enerjisi santraliyle 2 milyondan fazla hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Ayrıntılara bakalım.
6: Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür.
7: 2 milyar dolarlık dev yatırım için harekete geçildi. Karaman ve Sivas'a yapılacak enerji alanındaki yatırım anlaşması meclise sunuldu. Suudi şirketler güneş ve rüzgar enerjisine yatırım yapacak. İlk aşamada 2 milyon 100 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma 3 Şubat 2026 tarihinde Riyad'da imzalanmıştı. Anlaşmanın onaylanmasını içeren kanun teklifi meclise sunuldu. Teklif, Türkiye'de toplam 5000 megawatt kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin Suudi Arabistan şirketlerince geliştirilmesini öngörüyor. İlk aşamada Sivas ve Karaman'da her biri 1000 megawatt olmak üzere toplam 2000 megawatt kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurulacak. 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yatırım bedeli 2 milyar dolar olacak. İnşa edilecek santrallerden üretilecek elektrik enerjisini 30 yıl süreyle elektrik üretim anonim şirketi satın alacak. Santraller için tahsis edilen alanların mülkiyeti elektrik üretim anonim şirketinde kalacak. 30 yıllık sürenin sonunda elektrik üretim anonim şirketi santralleri devralabilecek. Yatırımla yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, doğalgazın geçiş yakıtı olarak değerlendirilmesi, nükleer enerji ile enerji depolama ve hidrojen gibi ileri teknolojilerin sisteme entegrasyonu planlanıyor. Projelerin bu yıl içinde temelinin atılması, 2028 yılında işletmeye alınması hedefleniyor.
5: Futbolun gündemine bakalım. Bugün Galatasaray Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Sarı Kırmızılılar şayet bugünkü maçı kazanırlarsa üst üste 4. kez şampiyonluklarını ilan edecekler. Trendyol 1. Lig'de de Süper Lig bileti için büyük bir heyecan var. Son haftaya aynı puanla giren Esenler, Erokspor ve Ahmetspor'dan biri Süper Lig vizesi alacak. Hemen gidelim, canlı bağlantı noktalarına uzanalım. Önce Samsun'a gideceğiz. Samsunspor Galatasaray maçına ilişkin son durumu Mahmut Erdoğan anlatıyor.
8: Trendyol Süper Lig'de 32. hafta zorlu müsabakalara elbette ki sahne olacak. Geride kalan haftalara baktığımızda belki de 32. hafta sonucu en çok merak edilen o şehir ve stadyumun önündeyiz. Samsun'da yeni 19 Mayıs stadyumunun hemen önünde.

0: akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Galatasaray ve Samsunspor zorlu bir müsabakaya çıkacak. Galatasaray bu akşam buradan 3 puan alması halinde rakiplerinin puan alıp almamasına bakmaksızın resmi olarak şampiyonluğunu da ilan etmiş olacak. Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkacak. Samspor'a konuk olacak sarı kırmızılar kazanması halinde üst üste 4. toplamda ise 26. Süper Lig şampiyonluğuna da ulaşmış olacak. Samsun'a geldi kafile. Sakatlığı bulunan Asprilla ile sarı kart cezası bulunan kaleci Uğurcan Çakır her ne kadar karşılaşmada oynamayacak olsa da Uğurcan Çakır yine takımla birlikte Samsun'a geldiğini belirtelim. Galatasaray'da 3 futbolcu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı kırmızı ekipte Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı Samspor karşısında kart görmeleri halinde 33. haftada oynanacak Hesap.com Antalya maçında forma giyemeyeceklerini de belirtelim. Ev sahibi Samspor'a baktığımızda ise Samspor'da Galatasaray'ı mağlup ederek ligde 5.lik hedefini elbette ki sürdürmektedir. İstiyor. Süper Lig'de 31 maçta 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı Kırmızı Beyazlar ve 45 puanla an itibariyle 7. sırada. Ancak Samspor hemen üstünde bulunan Başakşehir ve Göztepe'nin de hem bu akşam hem de daha sonraki haftalarda oynayacakları zorlu müsabakalara baktığımızda Samsunspor'un halen daha 5.lik şansının devam ettiğini ve Galatasaray karşısında alacakları 3 puanla birlikte bu şansı son 2 haftaya taşıyacak için gayret edecekleri belirtelim. Samspor'da son dönemlerde oynadığı futbol ve aldığı galibiyetlerle sözün adından söz ettirmeyi devam ettirdiğinin bilgisini paylaşalım. Karadeniz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Celil Yüksel, Asamu, Bedirhan Çetin, Emre Kılınç ve Ençam'ın Galatasaray karşısında forma giyemeyeceklerinin bilgisini de paylaşalım. Diğer yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Samspor'a rakip olduğu tüm maçları şu ana kadar kazandı. Buruk tamamı Galatasaray başındayken Samsun temsilcisiyle 6 kez karşılaştı ve bu karşılaşmalardan galip ayrıldığını belirtelim. Akşam saatler 20'yi gösterdiğinde soğuk, zaman zaman yağmurun etkisini gösterdiği bir havada başlayacak Samspor Galatasaray maçı. Belki bu akşam saatler 22 gösterdiğinde buradan bir şampiyon çıkacak. Belki de bir sonraki haftalara ertelenmiş olacak diyelim ve sözü tekrar Samsun'dan size bırakalım.
1: Mahmut Erdoğan'dan son gelişmeleri aldık. Şimdi Trendyol 1. Lig'de de Süper Lig bileti için bugün büyük heyecan var. Son haftaya aynı puanla girdiler Esenler Erekspor ve Ahmetspor. Biri Süper Lig için vize alacak. Ayrıntıları da A Spor ekibinden Salih Sarı anlatıyor.
2: Çok teşekkürler. Trendyol 1. Lig'de heyecan son haftaya taşındı. Dün oynanan 38. ve son hafta mücadeleleriyle birlikte son hafta başlamıştı ve bugün saatler 16'yı gösterdiği zaman 6 karşılaşma aynı anda oynanmaya başlayacak ve bu mücadelelerin sonucunda da Süper Lig'e yükselecek son ekip belli olacak. Biz de bu heyecanın yaşanacağı Esenler Erokspor Stadyumundayız. Esenler Erokspor sahasında Pendik Spor'u ağırlayacak. Aynı saat diliminde de Ahmet Spor'da Iğdır Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Süper Lig bileti Erzurumspor ilan ettiği şampiyonluğuyla Süper Lig'e yükselecek ilk takım olmuştu bu sezon. Bir takım daha yükselecek. O da bu noktada da iki takım öne çıkıyor. Burada da Esenler Erokspor ve Ahmetspor'dan birine gidecek bu bilet. İki takım şu anda 73 puanla aynı puanda bulunuyorlar. İkisi de 2 ve 3. sırayı paylaşıyorlar. Ahmetspor sezonun büyük bölümünü liderlikle götürmüştü ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şu anda Esenler Erokspor'la aynı puanda. Esenler ekibi de aynı şekilde oldukça başarılı bir sezon geçirdi. İki ekip arasında kıyasıya bir rekabet oldu ve bu rekabet sonucunda şu anda buradalar. İki takımın bugünü aynı puanla bitirmesi durumunda ikili averaja bakılacak ve o noktada da Ahmetspor'un avantajı olduğunu görüyoruz. Diyarbakır temsilcisi Esenler ekibine karşı oynadığı iki maçta bir galibiyet ve bir beraberlik alarak rakibine üstünlük kurmuştu. Dolayısıyla böyle bir senaryoda izleyebiliriz. Ancak senaryolar bununla da sınırlı kalmıyor. İki ekibi 3 puan geriden takip eden Çorum Futbol Kulübü bugünü galibiyetle bitirir ve diğer iki ekip mağlubiyetle tamamlarsa bu durumda da 3 ekip de aynı puanla bitirmiş olacak ve bu durumda da üçlü averaja bakılacak. Ancak bu durumda da Ahmetspor'un bir avantajı olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla Diyarbakır temsilcisi bugün kazanması halinde Süper Lig biletini alacak ve 2026-2020 sezonu

0: da Süper Lig'de mücadele ediyor olacak. Notlarıma bakıyorum. Öne çıkan bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Mbaye Diagne Diyarbakır temsilcisinde 28 golle gol krallığını gol krallığında zirvede götürüyor. Ve bugün 2 gol atması halinde birincilik tarihine geçerek 30 golle Payşao'nun rekorunu geride bırakacak. Pendik Spor ve Bodrum Futbol Kulübü playoff'u garantilemişti. Son bir bilet daha kaldı. Bu noktada da Keçiören Gücü ile Bandırma Spor'un mücadelesini göreceğiz. İki takım da 53'er puanla şu anda 6 ve 7. sırayı paylaşıyorlar. Ve kazanan takım, ligi önde bitiren takım playoff bileti almış olacak. Bu noktada da Keçiören Gücü'nün averajda avantaj sahibi olduğunu söyleyelim. Saatler 16'yı gösterdiğinde mücadele başlayacak. Gelişmeler oldukça da aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Çok teşekkürler. A-Spor muhabiri Salih Sarı anlattı ayrıntıları. Şimdi Modern Şehirler programı ile devam edeceğiz. Ekibimiz Balıkesir'e gitti ve Balıkesir'i karış karış gezdi. Özel görüntüler kayda aldı.

0: A Haber ekranlarında ilgi ve beğeniyle izlediğiniz Modern Şehirler programında bu hafta Balıkesir ve ilçelerindeyiz. Gelenekleriyle, görenekleriyle, kendine özgü lezzetleriyle ve daha bilinmeyen birçok yönleriyle bakalım bizi Balıkesir ve ilçelerinde neler bekliyor. Hazırsak haydi başlayalım. Sındırlı Balıkesir'in en eski köklü miras ve kültürün taşındığı ve adeta bir hazineye dönüştürüldüğü bir ilçemiz. Ve Sındırgı'da 3000 yıllık yaşatılan ciddi bir kültürel miras var ve yaşatılmaya da çalışılıyor. Onun adı da Yağcı Bedir. Yağcı Bedir sadece bir halı adı değil. Yağcı Bedir bir kültürün bugün olan yansıması. Bir hazine ve ciddi bir kültürel miras. Onu konuşacağız ve Sındırgı'da Yağcı Bedir halıcılığı nereye geldi? Onu uzmanına, daha doğrusu bu işin de mimarına soracağız ki uzun yıllarını Yağcı Bedir ve halıcılığa adamış Ekrem Yavaş bir dönemde burada, iki dönem belediye başkanlığı da yapmış bir isim. Bize Yağcı Bedir halısını ve bu halıcılık mirasını nasıl yorumlarsınız?
1: Efendim, bizi en mutlu eden alanla alakalıyız. Yağcı Bedir halı ve kültürü. Aslında yaşam bir yaşam felsefesi. Eski Türkler bir sanatkardı. Türklerin kadim sanatı da Yağcı Bedir halısı ve Anadolu'nun yedi dağın çiçeği dediğimiz her bölgesinde farklı karakterlere sahip el dokuma halı ve kilimleri vardı. Ve var hala. İşte Sındırgı'da bu kültürü yaşatmaya çalışan, sanatımızı gelecek nesillere aktarmaya çalışan son nesil ustalarındanız bizler. Efendim, Yağcı Bedir sadece bir bölgedeki dokunan bir halı ama Türkiye'de de şu anda 18 tane köy var. Dikili, Bergama, Sındırgı ve Bigadiç'te toplam 18 Yağcı Bedir aşireti köyü var. Yani devlete eskiden vergi verilirken yaptığınız işle alakalı verilirdi, para verilmezdi. Yaycı Bey'den geliyor adı. Yay yapan beylere, yani yay yapan halk, onun bir kısmını devlete vergi olarak veriyor idi. Tabii telaffuzlarla alakalı sonradan Yağcı Bedir ismi oldu.

0: Balıkesir deyince akla gelenlerden biri de bölgedeki kolonya üretimi ve kolonya çeşitleri. Özellikle Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde üretilen kolonyalar rengarenk renkleri ve kokularıyla Türkiye'nin dört bir tarafına yoğun talep görüyor. Peki nedir bu kolonyanın hikayesi ve bu kolonyanın içeriği nedir? Onu da genç işletmeciye soracağız. Pervin Çakır'a rengarenk bir mekan ve rengarenk kolonyalar ve geleneksel bir üretim.
1: Balıkesir denince akla gelen ilk unsurlardan bir tanesi de kolonyadır. Sındırgı deyince ilk akla gelen, hemen akla gelen kolonyadır yine aynı şekilde. Sındırgı'da işletmemiz 1962 yılında, dedemden bu yana ben 3. nesilim, kardeşimle beraber işletiyoruz. Doğduğumuz günden bu yana kolonyanın içerisindeyiz. 400'den fazla çeşitimiz var. Aklınıza gelebilecek bütün çiçek kokularının, meyvelerin kokularını üretebiliyoruz. Kolonya bizim yaşam stilimiz olmuş durumda. Meslek hastası derler, kolonya hani koklamadan bir şey yiyememek, koklamadan bir ortama girememek, koklamadan bir çiçeği seçememek gibi. Kolonya aslında insanlığın ilk duyularımızın en zor kısmında aslında koku denildiğinde, koku duyusunun beyindeki formlarının en zor ve en kapsamlı olan duyulardan bir tanesi. Tıpta da bu şekilde netleşmiş durumda. Kolonya'ya geldiğimiz zaman da çeşitleri bakımından kokuları düşündüğümüzde, mesela sizin özellikle sevdiğiniz bir çiçek var mıdır?
0: Yani lavanta olabilir, menekşe olabilir, leylak olabilir.
1: Hepsi mevcut. Daha onun üzerine zambak kolonyası deriz mesela. Çam çiçeği kolonyası deriz. Çam çiçeği dendiği zaman çamın çiçeği olur mu? Evet, çamın çiçeği oluyor. Farklı formlarını formalize edildiği zaman bu kokuyu üretebiliyoruz. Ve en çok sevilen kokularımızdan bir tanesidir bu. Koku çeşitlendirmesi aslında arz talebe göre oluşmuş bir durumda. Ve Balıkesir denildiğinde, Sındırgı denildiğinde ilk akla gelen kokulardan bir tanesi artık beyaz zambağın önüne geçen çam çiçeği kolonyası.
0: Hangisidir bu mesela?
1: Hemen ikram edelim. Bu çam çiçeği kolonyamız. Şöyle buyurun.
0: Alışılagelmiş bir limon kolonyasından çok daha farklı.
1: Çok daha farklı.
0: Ya biraz parfüm gibi sanki.
1: Evet. Zaten geçmiş dönemlerimize baktığımız zaman, kökenlerimizden geldiği zaman parfüm yoktu. Kolonya vardı, kokulu su vardı. Biz bunları gündemimize modernize ederekten kolonyanın hala köklerimizde olduğu gibi şu an parfüm olarak da kullanılmasını istiyoruz.
0: Ayvalık'ın eşsiz lezzetlerini tanımaya devam ediyoruz. Ayvalık aslında deniz ürünleriyle meşhur, zeytin zeytinyağıyla meşhur, ama Ayvalık'ın kendine özgü meşhur olduğu başka bir konu daha var ki o lezzetlerden bir tanesi de kelle peyniri. Onu da soracağız. Yanımızda Ahmet Darbuka var. Nedir bu özel peynirin sırrı? Bize bu peynirleri nasıl anlatırsın?
2: Evet, evet, hoş geldiniz öncelikle Ayvalık'ımıza. Ayvalık'ımız dediğiniz gibi Vedat Hocam, deniz ürünlerinin, zeytin zeytinyağının dışında peynirinle de meşhur memleketimiz. Aynı zamanda biz bu sepet kellelerimizi, cunda sepet kellesi, inek sütünden ve koyun sütünden olmak üzere iki çeşit yapıyoruz. Kendi sütlerimizi bu şekilde dededen toruna, yani asırlardır gelenek halinde olan
0: bir miras bu değil mi?
2: Bu bize bir miras. Atalarımızdan, dedelerimizden bir miras. Şu anda da zaten Ayvalık Cunda Sepet Kellesi'nin coğrafi işareti de alınmış durumda. Aynı zamanda da Ayvalık'ımızın olmazsa olmazımız taze kaşar lorumuz var.
0: Bu da çok ilginç bir peynir herhalde.
2: Kesinlikle peynir altı suyundan çıkan, kalsiyumu çok yüksek. Bunu börekte, lor tatlısında, Ayvalık'ımızın meşhur lor tatlısı aynı zamanda bu kaşar lorumuz da olur. Ve isteyenler üzerine vişne reçeli dökerek de tüketebilirler efendim.
0: Çok güzel. Peki bu peynirlerin sırrı nedir? Bu kadar lezzetli olmasının sırrı nedir?
2: Sırrı tamamen doğadan gelen doğal lezzetle alakalı. Bizim sütlerimizin ve Ayvalık'ımızın eşsiz doğasıyla alakalı. Bir de tabii ki bunu yaparken ustalık çok önemli. Yani bunu biz dedemizden öğrendiğimizde 3. kuşakız biz mesela örneğin. 3. kuşaktan beri aynı geleneği sürdürerek aynı üretimi yapıyoruz.
0: Şekli bir sepet şeklinde mi?
2: Evet, şekli bunun sepet kalıplarına basarak oluyor efendim. İşte dediğim gibi inek ve koyun sütlerinden bunlar salamurada bekledikten sonra, damakta doluştuktan sonra müşterimizle buluşturuyoruz.
0: Türk mutfağının, hatta dünyaya meşhur olarak duyurduğumuz kokoreçle ilgili onun görüşlerini alacağız. Bu adeta bir sanat gibi yapılmış ürünler. Bu kokoreçin inceliği, özelliği nereden geliyor diye soralım.
3: Etimiz 6 saat pişiyor. Piştikten sonra biz kokoreç haline getiriyoruz. Ve 2,5 saat tekrar bir pişim süreci oluyor kümül ateşinde. Ve 3 günlük bir süresi.

0: var ve 4-8,5 saatte bir pişim sürecinde. Şöyle size göstereyim. Şöyle.
1: Ben şimdi içinde şu anda
0: etimiz var. Dana kaburga etimiz var. Ve üstünde gömlek yağı, en üstünde de ince gömlek ince bağırsağımız var. Bu da bizim koççumuz. Yaklaşık 4 tane ödül aldı. 3 tanesi uluslararası, bir tane de Türkiye Altın Kaşık Ödülü genel ürünün. Bunda da uykuluklu atom, hem uykuluk var, hem ince bağırsak var ve gömlek yağı var.
1: Şu an bir koku geldi mi?
2: Burada. Geldi. Çok lezzetli. Hem görüntü hem de koku olarak çok güzel gözüküyor şu anda. Yani dediğim gibi daha önce bu şekilde yemedik.
1: Modern Şehirler programının bu haftaki durağında Marmara'nın İncisi, Balıkesir ve ilçelerindeydik. Balıkesir'in görülmemiş lezzetleri ve gelenek ve görenekleriyle sizlere aktarmaya çalıştık. Bir başka Modern Şehirler programında yeniden buluşmak umuduyla

0: Kayseri'de faaliyet gösteren bir spor kulübüne gideceğiz şimdi. Bu spor kulübünde havacılık alanında önemli çalışmalar yapılıyor. Kendi imkanlarıyla hem hava araçları geliştiriyorlar hem de gençlere eğitimler veriyorlar.
1: Sportif havacılık faaliyetleri gerçekleştiriyoruz 16 yıldır Talas bölgesinde.
2: Kayseri'deki Erciyes Havacılık ve Spor Kulübü gençlere yönelik önemli çalışmalar yapıyor.
1: 2024 yılında kuruldu spor kulübümüz. Şu anda 300'den fazla üyemiz var. Bu üyelerimiz hepsi Erciyes Üniversitesi'nin Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri. Bunlara 3D modelleme eğitimleri veriyoruz. İşte torna freze makinesi nasıl kullanılır onları öğretiyoruz. Havacılıkla tanıştırıyoruz ve hani bakım teknisyenliği konusunda pilotlarla işte askeri gezilerimiz oluyor. Pilotlarımızla tanışıyorlar, teknisyenlerimizle tanışıyorlar.
3: Gökyüzüne bakıp hayal kuranlar bu kez o hayali yere indirip gerçeğe dönüştürdü. Kayseri'de 16 yıldır faaliyet gösteren bir spor kulübü. Microlight, paramotor gibi hava araçlarını kendi imkanlarıyla üretmeye başladı. Ve Türkiye'nin vizyonuna katkı sunan bir üretim modeli ortaya çıktı.
1: Kameraları dronların altına bağlayıp sinema filmi fragmanı çekmek gibi bir serüvenimiz vardı. Oradan başladı. Daha sonra kendimiz uçabilir miyiz olayından yürüyerek, yol alarak bugünlere geldik. Yani paramotor gibi, işte microlight, gyrokopter gibi değişik hava araçlarını ürettik, uçtuk. Bütün pilotajlarını, testlerini kendimiz yaptık. Şu anda da tescilli hava araçlarımızla uçuyoruz.
3: Yerli olarak üretilen şimdi bu uçakla birlikte Kayseri semalarında olacağız ve bu üretimin Kayseri'de ne kadar değerli olduğunu ekranlara getireceğiz. Evet.
4: Çıkıyoruz.

0: öğrendikten sonra çok kolay ama ilk etapta tabii ki her şeyin zorluğu olduğu gibi bunun da zorlukları var.
1: Kendi üretimimiz yapıyoruz.
0: Tabii biz bu hava araçlarını 15-16 senedir kendimiz ürettik, yıllarca yaptık. Paramotor, gyrokopter dediğimiz işte en son bu mikrolight denilen hava aracını kendi bünyemizde üretip uçuş faaliyetleri gerçekleştirdik.
2: Kulüp yaptığı çalışmalarla gençlerin havacılık sektörüyle ilgili hayallerinin gerçekleşmesini sağlıyor.
0: Bizim için havacılık bir sevda olarak devam ediyor. Yani biz bu işe gönül verdik diyelim ama bizim de peşimizde bu bayrağı devam ettirecek kişiler lazım illaki. Şu anda biz bunu hobi olarak yapıyoruz ama tabii ki bir iş sektörü olabilir, turizme katkıları olabilir.
3: Konya'da besici Ali Açar 50 küçükbaş hayvanını Beyşehir Gölü'ndeki adada kurt ve tilki tehdidinden uzakta çobansız yetiştiriyor. Açar hayvanlarını drone'la takip ediyor.

0: Bu adada kurt da yok, çoban da yok. Küçükbaş hayvan sürüsünün otu adadan, suyu ise gölden karşılanıyor.
1: Drone'la adada geçilerimizi izlemekteyiz. Keçilerimizde biraz bir artış var. Koyunun biri yavrulamış, keçinin biri yavrulamış.
0: Burası Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü. Bu göl sadece balıkçılıkla değil, adalarıyla da hayvancılığa ev sahipliği yapıyor. Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 50

0: Kurular kura yöntemiyle alınacak. Kira bedelleri piyasa ortalamasının yaklaşık yarısı seviyesinde belirlenirken öncelik dar gelirli gruplara verilecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS ile gel.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Yapı Kredi bir adım önde.
9: Filonuzu

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Kuru yük gemisi karaya oturdu. İçindeki 8 mürettebat halat sistemiyle tahliye edildi. Kamerun bandıralı 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi Karadeniz'de seyir halindeyken fırtına nedeniyle sürüklendi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde karaya oturdu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye kıyı emniyeti, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gemiden karaya halat sistemi kuran ekipler 8 kişilik personeli güvenli bir şekilde tahliye etti. Kurtarma çalışması yürüten ekibin tahliye edilen son kişiyi kıyıya çıkardığı sırada Türk bayrağı açması büyük takdir topladı. Geminin kurtarılması için hava şartlarının elverişli olması bekleniyor. Akran zorbalığı milli güvenlik sorunu olarak değerlendirildi ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınması istendi.
4: Akran zorbalığının da rengi, boyutu, şiddeti değişti diyebiliriz.
3: Akran zorbalığının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesine ilişkin alt komisyon raporunu tamamladı. AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü başkanlığındaki komisyon raporu 10 ana bölüm ve 308 sayfadan oluşuyor. Raporda akran zorbalığı ile mücadelede eğitimsel, idari ve hukuki süreçlerin bir bütün olarak ele alınması üzerinde duruluyor. Raporda ayrıca rehberlik ve psikososyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, velilerin sürece daha fazla dahil edilmesi, medya ve dijital mecraların rolünün dikkate alınması ve hukuki süreçlerde çocukların haklarının gözetilmesinin büyük önem taşıdığı belirtiliyor.
4: Biz buna akran nezaketi diyoruz. Yani akran zorbalığı değil, en önemli ayaklarından biri ailelerin bu konuda eğitilmesi.
3: Akran zorbalığı kavramı yerine akran nezaketi ifadesinin kullanılması istendi raporda. Sınıf mevcutlarının makul ve yönetilebilir seviyeye çekilmesi önerildi. Cep telefonu kullanımı kısıtlansın denildi.
4: Önerilerimizin arasında özellikle rehber psikolojik danışmanların sayısının artırılması.
3: Ebeveynlere ilişkin de öneri getirildi raporda. Çocukların duygusal gelişiminde babaların sürece dahil edilmesinin önemine dikkat çekildi. Mecliste çocuklara ilişkin bir ihtisas komisyonu kurulması önerildi. 2018 ila 2024 yılları arasında şiddete dayalı disiplin cezası alan öğrenci sayıları da raporda paylaşıldı. Buna göre toplamda 75.847 öğrenci şiddetten dolayı disiplin cezası aldı.
2: Türkiye'nin Haber Radyosu.

0: Erdoğan İstanbul'da aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım belgesi tanıtım programına katıldı. Cumhurbaşkanı aile vizyonuna ilişkin 10 yıllık önemli adımlar atılacağına dikkat çekti. Türkiye'de doğurganlık oranlarının azaldığına vurgu yaptı Erdoğan ve geçmişte yaptığımız 3 çocuk çağrımızın haklılığı ortada dedi. Gelecek dönem hedefleri açıkladı.
1: Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur. Dolayısıyla toplum güçlü olur. Türkiye'yi yarınlara hazırlamanın gayretindeyiz. Aslında buna yeni de başlamadık. Ülkeyi yönetme vazifesini üstlendiğimiz 2002'den beri bunun mücadelesini veriyoruz. Hatırlarsanız 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor. Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Mesela doğurganlık hızımız 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. 2024'te 1,48'e düşen oranın maalesef 2025 yılında daha da geriye gittiğini tahmin ediyor. Ülkemizde 2014'te yılda 1.351.000 bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü. Yarım milyona yakın küçük kaşık eksildi. Şurası da endişe vericidir. Ortanca yaşımız 2025'te 34,9'a çıktı. Yani her iki vatandaşımızdan biri artık yaklaşık 35 yaşındadır. İlk evlenme yaşı erkeklerde 28,5'a, hanımlarda 26'ya çıkarken 20,24 yaş aralığında hiç evlenmemiş kadın oranı %79, erkeklerde %94'tür. Milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz, bununla kalmayıp çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor. Bizde 35'e yaklaşan ortanca yaş, Avrupa'da 45'tir. Türkiye Avrupa Birliği'nden halen 10 yaş daha gençtir. Ama buna rağmen biz şimdiden gerekli tedbirleri almaya, tıpkı 3 çocuk çağrımızda olduğu gibi yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz. En son biliyorsunuz doğum izni sürelerini yeniden düzenledik. Dün yürürlüğe giren kanuna göre çalışan anneler doğum izinlerini artık 24 hafta olarak kullanabilecek. Yeni yasamızın başta annelerimiz olmak üzere tüm ailelerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.
2: Sayın Cumhurbaşkanımıza sundukları bu kıymetli vizyon ve hepimize ilham veren hitaplarından dolayı...
0: İsrail'in Girit açıklarında Sumut filosuna yönelik saldırısı ve Yunanistan'a süreçteki tutumu uluslararası krizi derinleştirdi. Aktivistlerin darp edildiği ve zorla alıkonulduğu olayda gemiler silahlı operasyonla durduruldu. Atina yönetimi eleştirilerin hedefinde.
3: Herkesin ellerini bağladılar. Bize hayvanmışız gibi davrandılar.
4: Bize orada işkenceler ettiler, saldırdılar. Birçok arkadaşımız yaralı.
3: Aşağılandık ama yılmadık. Yılmayacağız.
5: Soykırımcı İsrail Girit açıklarında Sumut filosuna skandal bir saldırı düzenledi.
6: İsrail'in uluslararası sularda Yunanistan'a yakın bir mesafede Sumut filosuna yapmış olduğu korsan baskın Yunanistan'ın sessiz kalmasına neden oldu. Yunanistan, uluslararası hukuku, insan haklarını hiçe sayarak İsrail'e yer ve yataklık yaptı.
5: Küresel Sumut filosu 58 gemiyle İsrail'in Gazze'de

0: iki ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için Barcelona'dan yola çıktı. İsrail'in Akdeniz'in en doğusunda yapması beklenen müdahale, bu kez Girit Adası'nın batısında yine uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleşti.
1: It is dangerous to remain on your current course. If you continue an attempt to breach the maritime blockade, we will stop your vessel and ask to seize it through legal proceedings in court. You bear full responsibility for your actions.
0: İsrail donanması Girit açıklarında seyreden Sumut filosuna saldırdı. İnsani yardım taşıyan tekneler ve gemiler silahlı müdahale ile durduruldu. Filoda bulunan aktivistler zorla gemilerden indirildi, İsrail güçleri tarafından kaçırıldı.
2: Herkesin ellerini bağladılar ve sonra bizi tekneleriyle bir donanma gemisine götürdüler.
3: Bize plastik mermiyle saldırdılar. Yaralananlar oldu.
0: Krizin en çarpıcı detayı ise aktivistlerin İsrail tarafından Yunanistan'a teslim edilmesi oldu. Bu sırada Sumut aktivistleri katliamcı ordu tarafından darp ve taciz edildi.
4: Bize orada işkenceler ettiler, saldırdılar, birçok arkadaşımız yaralı.
2: Her yer dikenli tellerle çevriliydi. Etrafımızda silahlı kişiler vardı ve bize hayvanmışız gibi davrandılar.
5: İşkence gördük, psikolojik tacize maruz kaldık. Aşağılandık ama yılmadık. Yılmayacağız, yılmıyoruz. Çünkü Filistinli kardeşlerimiz bizim yaşadıklarımızı misliyle yaşıyor.
0: Atina yönetiminin İsrail saldırısına sessiz kalması işbirliği tartışmalarını alevlendirdi. Muhalefet ve sivil toplum Yunanistan yönetimini İsrail'le ortak hareket etmekle suçladı. Doğu Akdeniz'de gerilim yükselirken İsrail-Yunanistan hattı üzerinden yeni bir diplomatik krizin de kapısı aralandı.
6: Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerikan donanmasının İran'a yönelik deniz operasyonlarını korsanlığa benzetti. Hürmüz'de gemiyi aldık, petrolü ele geçirdik, bir nevi artık korsan gibiyiz dedi.
3: Çok büyük bir ordumuz ve donanmamız var ve onlar doğrudan geçip geminizi geri çevirin dediler. Makine dairesine tek bir atış, makine dairesini havaya uçurdu. Gemi durdu, çekici tekneler kullandılar ve sonra biz de üzerine indik, her şeyin üzerine. Sonra gemiyi ele geçirdik, petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü? Korsan gibiyiz, bir bakıma korsan gibiyiz.
6: Amerika ve Almanya arasında yaşanan gerilim, Almanya Başbakanı Merz'in politikasını, İran politikasını eleştirmesi sonrası artık yeni bir boyuta taşınmış durumda. Almanya'nın açıklamalarına çok sert tepki gösterdi Donald Trump ve gerekirse askerleri Almanya'dan çekerim dedi, dediğini de yaptı. 5000 Amerikan askeri önümüzdeki süreçte Almanya'daki görevlerinden ayrılacak ve ülkelerine dönecekler. Ayrıca Donald Trump İtalya ve İspanya'daki Amerikan askerlerini de çekmeyi düşünüyor.
7: Almanya Başbakanı Merz korkunç bir iş çıkarıyor. Göçmenlik sorunları var, enerji sorunları var, her türlü sorunu var. Ayrıca İran'la ilgili tüm bu olay için beni eleştirdi.
0: Eleştirilere tahammül edemedi, askerlerimi çekiyorum dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya arasında sular durulmuyor. İran Savaşı'nın ilk günlerinde Washington yönetimini destekleyen Almanya Başbakanı Merz, savaşın uzamasıyla birlikte tavrını değiştirdi. ABD'nin bu savaştan bir çıkış stratejisi olmadığını söyledi. Hatta ABD İran karşısında küçük düştü dedi. İşte bu ifadeler Trump'ı daha da çok öfkelendirdi. İki ülke arasında var olan gerilim tırmanışa geçti. ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da konuştu, Amerikan askerlerini çekmeye karar verdi.
7: Neden yapmayayım ki? Bakın, neden yapmayayım? Biz de onlara Ukrayna konusunda yardım ettik. Biliyorsunuz, Ukrayna'yı berbat ettiler. Tam bir karmaşa. Ukrayna'nın bizimle hiçbir ilgisi yok. Biliyorsunuz, aramızda okyanus var. Onlarla ilgisi var.
0: Almanya'dan çekilecek Amerikan askeri sayısının 5000 olacağını duyuran Pentagon, sürecin önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde tamamlanmasının beklendiğini açıkladı. Adı açıklanmayan üst düzey bir Pentagon yetkilisi ise Almanya'dan gelen son söylemlerin uygunsuz ve yararsız olduğunu söyledi.
8: ABD'nin Almanya'daki askeri varlığı kritik öneme sahip. Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm Avrupa'daki yaklaşık 86 bin askerin 39 bini Almanya'da bulunuyor. Yine Avrupa ve Afrika'daki operasyonların yönetildiği komutanlıklar, Ramstein Air Base gibi

0: Stratejik üfter ve geniş bir hastanede bu ülkede bulunuyor. Olası bir çekilme NATO dengeleri açısından da önemli sonuçlar doğurabilir.
1: Almanya ise bu kararın aslında öngörülebilir olduğunu ifade ediyor. Almanya Savunma Bakanı, Amerikan askerlerinin Almanya'daki varlığı hepimizin çıkarına derken, artık Avrupalılar olarak güvenliğimiz için daha fazla sorumluluk almalıyız ifadesini kullandı. ABD başkanının hedefinde ise şimdi İtalya ve İspanya'da var. Trump bu iki ülkenin de kendilerine İran savaşında yardım etmediğini söyleyerek bu ülkelerden de askerlerini çekmeyi değerlendirdiğini ifade etti.
2: Türkiye Belediyeler Birliği yeni yönetimi için yapılan seçim öncesinde kavga çıktı. Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunmak istenmesi ortalığı karıştırdı. AK Partili belediye başkanları CHP'lilere sert tepki gösterdi.
1: Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okunmak istendi. Salon bir anda karıştı. Belediye başkanları birbirine girdi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni yönetimi için yapılan seçim öncesi kavga çıktı. Belediye başkanlarını sakinleştirmek kolay olmadı. Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi, Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu üyeleriyle encümen üyeleri seçimi için Ankara'da toplandı. Divanda bulunan CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumaya başladı. AK Partili belediye başkanlarından tepki gecikmedi. Salonda bulunan bir grubun kürsüye yönelmesi üzerine arbede yaşandı. Arbedenin ardından olağan meclis toplantısına bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı. Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından toplantıya devam edildi.
2: Telegram'da yasa dışı işlemler için kurulmuş çok fazla sayfa var. Arkadaşlarımız o sayfalarda sözde hizmet veren çetelerden biriyle iletişime geçtiler ve karşılarına akıl almaz bir düzen çıktı. Çete üyeleri trafik ya da vergi borcu olanlara para karşılığında o borcu silmeyi vaat ediyorlar. Bunu da bir korsan yazılımla yapıyorlar ama kurulan o düzenin içinde yazılımdan çok daha fazlası var.
3: Ceza miktarı sahte bir parayla ödeme şansımız oluyor. Trafikteki borcu vergi borcu olarak yani oradan silebiliyoruz.
4: Trafik borcu vergi borcuna dönüştürülüyor, ardından sistemden sessizce siliniyor. Hem de saatler içinde. Sanal ağlar üzerinde örgütlenen çete bu vaadi Telegram üzerinden yayıyor.
3: Vergi borcuna dönmesi çok güzel oldu. Çünkü direkt biraz 2-3 saat uğraşmak için yani zaman kaybederdik.
4: Uyuşturucu, silah, tetikçilik ve şimdi de ceza sistemlerine müdahale ediliyor. İddiaya göre korsan bir yazılımla borç önce vergi borcuna çevriliyor, ardından sistemden tamamen siliniyor.
5: Merhaba, 90 bin lira trafik borcum var. Nasıl oluyor? Bu borcu nasıl sildirebilirim?
3: Öncelikle yazılım kodlama üzerinde var. Cihazında e-devletinize giriş yapıyoruz. Ceza miktarı, biz bunu zaten sahte bir parayla ödeme şansımız oluyor. Ödeme silindiği an zaten görüyorsunuz orada.
4: Yani çeteyle anlaşan borçlu kendi e-devlet şifresiyle hesabına giriş yapıyor. Sonra devreye çetenin kullandığı yazılım giriyor.
5: Zaten vergi borcuna döndü geciktiği için.
3: Vergi borcuna dönmesi çok güzel oldu. Çünkü direkt 2-3 saat uğraşmak için yani zaman kaybederdik.
4: İddiaya göre çetenin resmi kurumlarda görev yapan üyeleri de var. Ve mesai saatinde de müşterilerle iletişim halindeler. ATV Haber'in iletişime geçtiği çete üyelerinden biri bunu açıkça mesajına da yazdı. Biri duyarsa başıma iş alırım diye de ekledi.
5: 90 bin lira borcumun silinmesi karşılığında ne kadar ücret istediğini sorduğum o kişi de bana önce 25 bin lira dedi. Daha sonra 5 bin lira daha indirim yaparak 20 bin liraya düşürdü ve bununla yetinmedi. Bana güven vermek için daha önceden yaptığı işleri tek tek anlattı.
3: 25 bin liraya hallederiz. Size 20 bin liraya tamamlarız abla. 10 milyar önden kapora atarsın. Önceki cezalarda bilirsiniz bu gençlerdeki 400 bin lira, 500 bin lira ceza yiyenler oldu. Modifiye falan, ses sistemi, hı hı, ceza yazılır bilirsiniz. 2-3 kişinin silindi zaten.
5: Ücreti gönderdikten sonra borcumun sistemden ne zaman silinecek?

0: Geleceğini sordum. O da bana işlem biter bitmez sistemden borcumun silineceğini söyledi. Daha sonra da İstanbul'da bu işi yapan tek kişiyim diyerek beni ikna etmeye çalıştı. E-Devlet'te gözükmez değil mi artık borcum? Parayı size gönderdikten sonra.
1: Sizin başınız belaya girmez, benim başım belaya giriyor. Bu Telegram'da tek ben yapıyorum. Bu yazılım zaten Türkiye'de 4 kişi de var. Yurt dışından geliyor.
2: Doğu Kudüs'te Fransız bir rahibe aşırı sağcı İsrail'in saldırısına uğradı. Saldırgan rahibeyi yerde defalarca kez tekmeledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin tepki çekmesi üzerine saldırgan gözaltına alındı.
3: Arkadan koşarak yaklaştı. Yumruklayıp yere düşürdü. Ardından da tekmelemeye başladı. İsrailli bir askerin Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli parçalamasının yankıları sürerken aşırı sağcı bir İsrailli de rahibeye saldırdı.
4: Büyük bir öfke ve büyük bir üzüntü. Sadece saldırgana değil, sisteme de büyük bir öfke duyuyorum. Ve büyük bir üzüntü de duyuyorum çünkü bunun yakın zamanda sona ermeyeceğini hissediyorum.
3: Görüntüler işgal altındaki Doğu Kudüs'ten. Aşırı sağcı bir İsrailli'nin rahibeye saldırması güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşlı rahibeye arkasından koşarak yaklaşan saldırgan, önce rahibeyi yumruklayıp yere düşürdü, rahibe kafasını yere çarparak yaralandı. Saldırgan şiddeti bununla da bitirmedi. Aldığı darbe sonrası yerde kendine gelmeye çalışan rahibeyi defalarca tekmeledi. O anlara kayıtsız kalmayanlar olay yerine koştu. Ancak aşırı sağcı İsrailli kendisini engellemeye çalışanlara da saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin tepki çekmesi üzerine saldırgan gözaltına alındı. Bu görüntülerde Kudüs'teki Ermeni mahallesinden. Bir İsrailli Ermeniler için en kutsal kiliselerden sayılan Aziz Yakup Katedrali'ne tükürerek hakaret etti. O anlar kameralara yansıdı.
2: Avukatların sosyal medyada yaptığı paylaşımlara sıkı takip geliyor. Barolar bünyesinde oluşturulacak takip merkezleriyle artık reklam ihlalleri izlenecek. Amaç avukatlığın itibarını korumak.
3: Türkiye Barolar Birliği'nin reklam yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Reklamlarla ilgili maddede reklam yasağını ihlal etmek, kendisinin ve mesleğinin itibarını ve toplumun mesleğe güvenini zedeleyecek davranışlarda bulunmak ifadesi dikkat çekti.
5: Avukatlarımızın başarısı yargının başarısı, yargının başarısı kamu düzeninin sağlanması. Biz bu şekilde görüyoruz.
3: Düzenlemeyle avukatların sosyal medya üzerinden kendi reklamlarını yapmalarına kısıtlama getirildi.
5: Avukatlarımız savunma makamı kutsal. Burada zaten 3 tane sayıçaya birlikte işlerse yargıda başarı sağlanır.
3: Reklam yasağı ihlalleri için barolarda takip merkezi kurulacak ve bu merkezlerde 5 kişi görev alacak. Barolar reklam yasağının ihlali durumunda kovuşturma açılması veya açılmaması konusunda karar verebilecek.
2: Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Öncesinde kurban ibadetiyle ilgili toplumda yaygın olan yanlış bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarıyla tek tek düzeltildi. Kesimsiz kurbandan hisse paylaşımına ve kadınların kurban kesiminden geleneksel yanlış uygulamalara kadar doğru bilinen yanlışlara bakalım.
3: Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarıyla netlik kazandı. Kesimsiz kurbandan kadınlar kesemez algısına kadar pek çok yanlış bilgi tek tek düzeltildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu toplumda yaygın olan yanlış bilgileri 10 başlıkta açıkladı. Bu kapsamda kurbanda kesim gerçekleştirmeden yalnızca bağışta bulunmak veya sadaka vermek kurban ibadeti yerine geçmiyor. Kesimsiz kurban bağışı adı altında yapılan bağışların hiçbir dini dayanağı olmamakla birlikte söz konusu bağışlar kurbanda sayılmıyor. Peki bir kurban hissesine birden fazla kişi ortak olabilir mi? Diyanet merak edilen bu soruya da yanıt verdi.
6: Bir kurban hissesi yalnızca bir kişi içindir. İmkanı olmayan birden fazla kişinin tek kişilik bir hisseye ortak olabileceği anlayışı dinen doğru değildir. Aynı hisseye birden fazla kişinin ortak olması halinde kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz.
3: kadınların kurban kesimi yapamayacağı anlayışı ise doğru değil. Kesme becerisine sahip tüm kişiler kurban kesimini gerçekleştirebiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, büyükbaş bir kurbanlığın hissedar sayısının mutlaka 3, 5, 7 gibi tekli sayılarda olması gerektiği anlayışının da doğru olmadığını açıkladı.
7: Büyükbaş kurban ibadeti 2 kişi adına kesilemez çift sayı olduğu için bunda bir problem yok. Kurban ibadeti büyükbaş bir kurbanlık 7 kişi adına kesilebildiği gibi 6 kişi adına da kesilebilir, 4 kişi adına da kesilebilir. Sayının çift veya tek olmasının burada bir önemi yoktur.
3: Kurban kanının anla veya araba tekerleği gibi eşyalara sürülmesi inancının da yanlış olduğu paylaşıldı.
7: Bu tür uygulamalardan uzak durulması gerekir. Halk arasında yaygın olan bir anlayış var.
2: İstanbul Avcılar'da bir binanın havalandırma boşluğuna martı düştü. Martının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
3: Havalandırma boşluğunda sıkışıp kaldı. Sesini duyan bina sakini martının imdadına yetişti. Görüntüler Avcılar Deniz Köşkler mahallesinden. 3 katlı binada oturan Selim Biçer havalandırma boşluğundan sesler geldiğini fark etti. Kendi imkanlarıyla martıyı çıkaramayan Biçer itfaiyeden yardım istedi.
8: Bir sesler falan kararçılık bir sesi geldi.
9: Niye şey yapmasın?
8: Ufak rüzgar duydum. Biraz içine bakınca ışık tutunca baktım hayvancağız bana bir sabahlara bakayım.
3: Ekipler havalandırma penceresini söktü. 18 saatin ardından martı kurtarıldı.
2: İsviçre'de 30 yaşındaki bir girişimci kendisini İsviçre kralı ilan etti. Peki nasıl? İzleyelim.
3: 100 yıllık yasal boşluğu fırsata çevirdi. Sahipsiz arazileri toplayıp Avrupa'nın göbeğinde kendini kral ilan etti. Olayın merkezinde İsviçre Medeni Kanunu'nun 658. maddesi var. Kanuna göre tapuda sahipsiz görünen bir taşınmaz, belirli hukuki şartlar sağlandığında kişiler tarafından alınabiliyor. İşte hikayenin bu noktasında da Jonas Laviner devreye giriyor. 1994 doğumlu Laviner, ülkenin hukuk sistemindeki bu açığı fark edip Avrupa'nın göbeğinde kendi krallığını kurmayı başardı.
10: İsviçre'de bu bilgiler genellikle internette herkese açıktır. Mülkün kime ait olduğu. Bunu kendiniz kontrol edebilirsiniz. Ama ben başladığımdan beri günde 1000 adet kadar sorgulayabiliyordunuz ve hiçbir sorun yaşamadan.
3: Laviner'in imparatorluk kurma adımları 20. yaş gününde babasından hediye olarak aldığı bir araziyle başladı. Daha sonra sistemdeki boşluğu fark eden genç girişimci, kısa sürede ülkenin 9 farklı idari noktasında tam 148 adet arsayı yasal yollarla üzerine geçirdi. Kısa sürede 117 bin metrekarelik devasa bir araziye hükmetmeye başladı. Adına da Laviner İmparatorluğu dedi. Laviner daha da ileri gitti, önce kilisede törenle taç giydi. Ülkesinin internet sitesinde kendisi ve ailesi için kraliyet lakapları kullanmaya başladı. Ancak bu durumda yasaldı. Çünkü Laviner krallık kavramını bir şirketin CEO'luğuna benzeterek İsviçre yasalarına uydu ve vergilerini ödedi. Kısa zamanda imparatorluğunu büyüten genç girişimci, aldığı arsaların kamuya açık yollarını bile üstüne geçirerek bakım ücreti talep etti. Yerli halkla zaman zaman ters düştü. Kendini kral ilan ettikten sonra bir de siyasete atıldı Laviner. Burgdorf kentinde kendi adını taşıyan listeyle girdiği seçimlerde, belediye başkanlığını kaybetse de kent parlamentosunda sandalye kazanmayı başardı. Olayların ardından İsviçre hükümeti harekete geçti. Sahipsiz araziler yasası konusunda yerel yönetimlere ön alım hakkı tanıyacak yeni sınırlayıcı yasal adımları gündemine aldı.
2: Dünya Atlası'nın bu haftaki bölümünde Avrupa'nın kalbindeki ülke Macaristan'ı ekrana taşıyacağız. Şimdilik noktalayacağız. Akşam saat 20.50'de satır arasında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, bu yıl elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payının %25 seviyelerine ulaşabileceğini bildirdi. Otomotiv pazarında genel daralma yaşanmasına rağmen elektrikli araç satışlarının yükselişini sürdürdüğünü vurgulayan Erkoç, bu segmentteki büyümenin dikkat çekici boyuta ulaştığını ifade etti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Pilonuz.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Günümüzde ise yüzyıllardır tartışılan bir sorunun merkezindeler. Macarlar Türk mü, değil mi? Macarlar 9. yüzyılda kavimler göçüyle bugün Avrupa ve Asya arasında doğal bir sınır oluşturan Ural Dağları'nın batısından Avrupa'ya doğru göç ettiler. Bu göç yolları sırasında Türk boylarıyla uzun süre iç içe yaşadılar. Kültür alışverişinde bulundular.

Hatta Orta Çağ'da Hunların torunları olduklarını öne süren Macarlar, Hun İmparatoru Attila'nın Macarların atası olduğunu söylediler. Bugün pek çok tarihçi Macarların Türk değil, Fin-Ugor kökenli olduğunu kabul etse de konu hala tartışılmaya devam ediyor.

Macaristan'ın komşuları da bir hayli tanıdık. Batıda Avusturya ve Slovenya, kuzeyde Slovakya, doğuda Romanya ve Ukrayna, güneyde ise Sırbistan ve Hırvatistan yer alıyor.

Macaristan tarihiyle Avrupa'nın en eski ülkelerinden biri. Köklü geleneğinin yanı sıra mimarisi, yüzlerce kaplıcası ve lezzetli mutfağıyla ziyaretçilerini etkilemeyi başarıyor. Gelin bu tarihi ülkenin meşhur başkenti Budapeşte'yi birlikte keşfedelim.

Rüya Haftası bu hafta Macaristan'da. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deyiz. Tarihi bir kent, Orta Avrupa için tarihi bir kent. Gördüğünüz üzere Tuna Nehri'nin ikiye ayırdığı bir kentten bahsediyoruz. İşte burası tam 145 yıl Osmanlı Devleti'nin kontrolünde kalmış bir bölge, bir ülkeden bahsediyoruz. Macaristan 1541 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptığı seferle Budin Kalesi düşüyor ve Budin Kalesi'nin düşmesiyle birlikte Budin günümüzdeki Budapeşte kenti, yani Buda kenti, Osmanlı'nın kontrolüne geçiyor ve tam 145 yıl burası Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altında bulunuyor. İşte bu süreç içerisinde aslında buranın tarihi yapısı ve dokusu tamamen korunmuş ve Osmanlı için aslında Avrupa'ya doğru açılan en önemli kapılardan birisi olarak burası Macaristan geçiyor.

Tuna Nehri'nin tam üstündeyiz. İşte meşhur Tuna Nehri Budapeşte'yi tam ikiye bölen bir nehir. Bu tarafımız Peşte, bu tarafımız Buda ve iki tarihi şehir bu köprü ile ilk kez 1849'da birleşiyor. Tuna Nehri'nin sağında ve solunda çok sayıda tarihi yapıyı da görmek mümkün. Hemen karşımızda Macar Parlamentosu'nun tarihi binası yer alıyor. Macar Parlamentosu, eskiden tabii Avusturya Macaristan İmparatorluğu'ndan bahsediyoruz. Ve imparatorluk döneminde inşa edilen bir bina. O nedenle imparatorluğa has özel bir şekilde daha geniş tasarlanmış ve inşa edilmiş bir binadan bahsediyoruz. Ama sonrasında Macaristan'ın küçülmesiyle birlikte o 400-800 milletvekili için ayrı yapılan bina bugünümüzde 200 milletvekiline ev sahipliği yapıyor. Sağında solunda işte Buda Kalesi, orada farklı işte katedraller, yapılar, binalar da görmek mümkün. Bu da Peşte o açıdan gezilmesi, görülmesi gereken Orta Avrupa kentlerinin başında yer alıyor.

Başkent Budapeşte'nin en ünlü eserlerinden birisi işte bu zincirli köprü. 1800'lerin ortasında yapılmış ve iki şehri Buda ve Peşte'yi birleştiren ilk köprü olma özelliğini taşıyor. Özellikle mimari açıdan bu dönemin en ileri teknolojisiyle yapılmış bir köprü. Bu köprünün hikayesi de çok ilginç. Hemen onu anlatalım. Bu arada köprünün sağında solda her iki tarafında aslanları görmek mümkün. Bunlar dilsiz aslan. Özellikle bu heykellerin mimari yaparken bu aslanların dilini yapmamış. O da ayrı bir hikaye. Şimdi bir tarafta tabii demir köprü, zincirli köprü daha doğrusu çok ilginç bir hikayesi var aslında. Dönemin kontlarından İstvan, buranın büyük isimlerinden, büyük adamlarından biri olan Kont İstvan, Peşte tarafında yaşıyor. Babası ise Buda tarafında yaşıyor ve Kont'un babası hayatını kaybediyor. Ve Tuna Nehri şurada görecek olursak çok geniş bir debiye, geniş bir alana sahip. Baktığımız vakit buradan yüzerek geçmek çok zor ya da dönemin kış şartlarında buradan kayıkla da geçmek çok zor. İşte babası vefat ediyor ve vefat ettikten sonra da cenazesine katılmak istiyor ama hava şartları elverişli değil, bir türlü gidemiyor. Günler geçiyor, aylar geçiyor ve babasının cenazesine katılamıyor. Sonrasında bir karar alıyor Kont İstvan, bu da Peşte'nin kontu ve diyor ki ben buraya bu Macar halkının onuru için, gururu için bir köprü yaptıracağım diyor ve bu zincirli köprüyü yaptırıyor. Zincirli köprü buranın, bu da Peşte'yi yani Tuna Nehri'nin iki yanındaki iki şehri birleştiren ilk köprü olma özelliğini taşıyor. Bakalım birlikte aslında bu şu anda üstünden geçtiğimiz köprü o dönemin yani 1840'ların sonlarına doğru inşa edilmiş köprü ama o orijinal köprü değil çünkü zamanla savaşlar buraları işgal edilmiş Naziler tarafından defalarca yıkılmış ve sonra da yeniden yapılmış bir köprüden bahsediyoruz. En son 1940'ların ortasında Naziler Budapeşte'den çekilirken işte bu her köprünün her iki ayağına patlayıcı döşüyor ve havaya uçuruyorlar. Köprü yıkılıyor ve sonrasında yeniden yapılıyor köprü ve bugünkü halini alıyor. Gördüğünüz üzere Buda ve Peşte birleştiren ana köprü ve ilk köprü buranın sembol yapılarından birisi.

ki şu anda Kasım ayı ve sanki bir Haziran, Temmuz, Ağustos gibi çok sayıda turist var. Her yerden akın akın geliyorlar. İşte burada seyir terasları var. Buradan Budapeşte'yi, Buda'dan Peşte'yi çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Tuna Nehri'nin ayırdığı iki büyük şehrin birleşimini burada, tarihi birleşimini görebiliyorsunuz. Aslında işte Tuna Nehri'nin tarihte, tarihsel gelişiminde birçok büyük oluşu ve iki şehri ayırması iki büyük kenti karşı karşıya getirmiş. İki kıyısında büyük yerleşim yerleri yapılmış. Ve sonrasında tabii teknolojinin gelişimiyle, daha yeni tekniklerin çıkmasıyla birlikte Tuna Nehri'nin üzerine köprüler kurulmaya başlamış. Ve köprülerin kurulmasıyla birlikte başta bir köprü, sonrasında bunların sayısı artıyor. Ve artık iki şehir 1870'lerde, 76'da birleşme kararı alıyor. Buda ve Peşte buradaki yönetimin kararıyla birleşiyor ve artık Budapeşte olarak anılmaya başlanıyor. Ve Budapeşte de Macaristan'ın başkenti oluyor. Budapeşte Avrupa'nın, özellikle Orta Avrupa'nın en çok turist çeken kentlerinden birisi. Tarihi dokusuyla aslında hem ülke içerisindeki turistlerin hem de özellikle dünyadan çok sayıda turisti buraya çekiyor. Son yıllarda Türkler de buraya akın ediyor. Çok sayıda Türk turisti burada görmek mümkün. Gezilecek çok yer var aslında Budapeşte'de de. Buda Kalesi var. Artık kale demek ki, artık kalenin bir ötesinde aslında Buda Sarayı da denebilir. Çok sayıda kompleksiyle birlikte çok geniş bir alana yayılan bir yerden bahsediyoruz. Buda Kalesi şüphesiz, parlamentosu burası muhakkak görülmesi gereken yerlerden birisi. İsterseniz bir bakalım. Biz Buda tarafındayız. Karşı taraf Peşte ve buradan çok rahat bir şekilde burayı, işte meclisi görmek mümkün. Çok geniş bir alana yayılmış. Tuna Nehri'nin hemen Peşte'nin yanı başında meclis binası sağlı soldu. Çok sayıda kilise, katedral de görmek mümkün bu bölgede.

Evet, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki gezimize devam ediyoruz. Bu sefer bir terör müzesindeyiz. Macaristan'ın başkenti Budapeşte oldukça meşhur bir yer. Peki bu terör müzesi neresi? Özellikle 2. Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında Nazilerin, sonrasında Sovyetlerin, Stalin'in, Lenin'in Macaristan'ı etkisi altına alması sonrası buradaki insanlara yönelik sistematik bir işkence başlatılıyor ve bu işkenceyle birlikte burada bu şekilde işkence evleri, binaları, kampları kuruluyor. Bunlardan birisinin içerisindeyiz. Burada bir işkence odası var. Şu duvarda işte işkence aletleri var. Buradaki yakalanan insanlara, bunlar işte Macar olsun, farklı oradaki Lenin, Stalin ve Nazi yönetimine karşı çıkanlar buralara, bu gibi toplama binalarına, kamplarına yerleştiriliyor ve işkenceye maruz bırakılıyor. İşte onlardan birisindeyiz. İşte çokça aslında 2. Dünya Savaşı öncesinde Naziler tarafından duyduk. Sabun yapılma olayının bir aslında bir sembolik bir duvarı yapılmış burada. Sabun kalıplarından bir duvar oluşturulmuş ki o dönemde yapılan işkenceleri anlatan, ifade eden sıkça şeyleri burada görmek mümkün. Dediğimiz gibi 2. Dünya Savaşı öncesi burada Naziler varmış ama 2. Dünya Savaşı bitiyor. Macarlar bu işkencelerden, katliamlardan, soykırımdan kurtulmuyor. Sonrasında Sovyet, yani Lenin ve Stalin ideolojisi buraya hakim olmaya başlıyor.

Budapeşte'deki o terör müzesindeyiz ve o terör müzesinin bodrum katındayız. Yani yerin altında bir noktadayız. İşte o dönemde Sovyet ve komünist rejim tutsakları buraya indiriyor ve işkence yapıyor. İşte bu işkence odalarını teker teker birlikte gezeceğiz. Bakın bu odalardan birisi. Burası disiplin odaları olarak geçiyormuş o komünist dönemde. Burası da onlardan birisi. Küçücük bir odadan bahsediyoruz ama yere dikkat etmek gerekiyor. Yerde bir su birikintisi var. Buranın işte o komünist rejim düzen bu su işkencesi olarak da biliniyor. Bir 10 santimetrelik bir su ile dolduruyorlar bu odayı ve sizi bu suyun içerisinde hapsediyorlar günlerce, aylarca belki de. Oturmanız, yatmanız gereken yer yine bu su. Tuvalet ihtiyacınız, gidereceğiniz bir yer yok. Ve işkenceden sonra da buraya getiriliyorsunuz. Her tarafınız yara bere içerisinde. Burada bu suyla dolu odanın içerisinde onların deyimine göre disipline oluyorsunuz. İşte bu noktalardan birisi de bu küçük işkence odası. Bu çok küçük bir oda, görüyorsunuz. Bir kişinin anca sığabileceği bir yer. Böyle ayaküstü içeri giriyorsunuz. Buradan kapı kapanıyor. Ve içeride günlerce belki kalıyorsunuz. Oturacak, yatacak hiçbir yeriniz yok. Bakın burası karanlık ve ayağa kalkma durumunuz yok. Sürekli oturur ya da yatar pozisyonda olacaksınız. Bu da ayrı bir disiplin odası. Yani işkence odası.

0: girip yine Sovyetleri ve komünist rejimi simgeleyen bir kızıl yıldızı görüyorsunuz burada. Sovyet ve Komünist Propaganda Ofisi'nin girişi burası. Bu müzede işte bakın artık o Sovyet propagandası taburalara kadar uzanmış durumda. Avrupa'nın kalbinde, Orta Avrupa'da bunu o dönemde 1945 sonrasında hissetmek çok mümkün. Hatta bugüne kadar aslında Macaristan'da bir Sovyet etkisini, Rusya'ya olan yakınlığı da görmek mümkün. Evet, dediğimiz gibi rengarenk propaganda, afişler, yazılar. İşte burada Lenin'in, Stalin'in fotoğraflarını görüyorsunuz. Daha böyle Rus ve Sovyet dönemini özendiren çeşitli propaganda araçları burada görmek mümkün.
1: Aziz Stefan Bazilikası. Macaristan'ın ilk kralı Aziz Stefan'a adanan bu devasa yapı Budapeşte'nin en büyük kilisesi. Yapının üst kısmında yer alan seyir terasına asansörle çıkılabiliyor. Buradan Budapeşte'nin dört bir yanını 360 derece seyretmek mümkün.

Budapeşte'nin en masalsı yapılarından biri olan Balıkçı Tabyası, Tuna Nehri'ne bakan bir tepede yer alıyor. Adını Orta Çağ'da bu bölgenin savunmasından sorumlu olan balıkçılardan almış. 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen bu yapı, sivri yuvarlak kuleleriyle dikkat çekiyor.

Kutlu Tabyası'nın hemen yanındaki Matias Kilisesi de Budapeşte'de görülmesi gereken yerlerden biri. Zira 14. yüzyılda inşa edilen bu kilise tarih boyunca kraliyet düğünleri, taç giyme törenleri gibi önemli olaylara tanıklık etmiş. Osmanlı döneminde ise cami olarak kullanılmış.

Budapeşte de şehrin gürültüsünden kaçıp yeşile karışmak isterseniz eğer gideceğiniz yer Varoş Liget, yani şehir parkı. Burası şehrin en büyük ve en yeşil alanlarından biri. Park, yürüyüş, piknik ya da sadece dinlenmek için yılın her döneminde ziyaretçilerine huzur dolu bir ortam sunuyor.

Orta Çağ'dan fırlamış gibi duran bu masalsı yapıysa Vajda Hunyad Kalesi. 1896 yılında Macaristan'ın 1. yılı şerefine düzenlenen kutlamalar kapsamında inşa edilmiş geçici bir yapıydı. Ancak Macarlar tarafından çok sevilince kalıcı hale getirildi.

0: Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deyiz. Budapeşte'de de Gülbaba Türbesi'ndeyiz. Gülbaba Türbesi burası için çok önemli. Aynı zamanda Macaristan tarihi için de önemli bir nokta aslında. Peki Gülbaba kimdir? Gülbaba Kanuni Sultan Süleyman'ın 1540'larda Budin'e yaptığı, yani Budapeşte'ye yaptığı sefer esnasında o ordunun içerisinde yer alan bir kişi. 1541'de burası işte fethedilirken, Budin Osmanlı tarafından fethedilirken burada hayatını kaybediyor, ölüyor, vefat ediyor ve burada gördüğünüz bu türbeye gömülüyor.
1: Karşımızda görmekte olduğunuz kulede Matyaş Kilisesi'nin kulesi. Orası daha öncesinde Meryem Ana Kilisesi'ymiş ve Gülbabamız orada vefat etmiş. Bunu da tabii Evliya Çelebi yazmış seyahatnamesinde birkaç satır olarak. Buraya Sultan Süleyman işte görevlendirmiş, pek çok yeri gezmiş. Buda Kalesi'ni çok ayrıntılı bir şekilde yazmış, çizmiş hatta. Ve 1541 yılında Eylül'ün ikisinde Gülbaba işte şükür namazında burayı Buda Kalesi'ni fethettikten hemen sonraki kılınan şükür namazında vefat ettiğini yazmış. Dolayısıyla elimizdeki Türk kayıtları böyle. Macarlar ise farklı bir hikayeye, bir rivayete inanıyorlar. O da şöyle, bütün hayatını burada yaşamış, işte elçi olarak gelmiş, gözcü olarak gelmiş, Osmanlı'nın gözcüsü olarak ve kültür elçisi olarak gelmiş. Tekke kurulmuş burada. Bu tekkede bir sürü eğitim vermiş, gönül işini koymuş ve Macarlara kendini sevdirmiş ve burası şu anda Gül Tepesi diye anılmakta. Çünkü buranın tamamını güllerle doldurmuş.

0: olmuş. Zaten Türklerden önce ne gül, ne lale, ne de kahve varmış Avrupa'da. Onlar getirmiş beraberlerinde. Gül Baba da görevini gülleri dikerek tamamlamış. Çok seviliyormuş ve hatta bir roman var. Onun Gül Baba adında bir romanları var. Bu romandan opera düzenleniyor. O kadar tutuluyor ve seviliyor ki 10 yıllarca gösteriliyor. Ve sonrasında da bundan siyah beyaz bir film yapılıyor. Gül Baba diye. Evet. Sultan Süleyman da yer alıyor tabii. Ve Sultan Süleyman ölümü esnasında işte şükür namazında vefat ettiği için yanında ve kendisi buraya taşıdı diye yazıyor. Evliya Çelebi kendi elleriyle buraya taşıdı ve namazı kılındı diye yazmış Evliya Çelebi.
1: Gül Baba Türbesi 2 yıl süren restorasyonun ardından 2018 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın katılımıyla açıldı. Budapeşte'deki müze her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Macaristan mutfağına. Macaristan yemekleriyle de bir hayli ünlü. Ülke mutfağının simgesi olan gulaş, bol baharatlarıyla her daim Macar sofralarının baş tacı.

Binlerce yıl boyunca savaşların, işgallerin ve imparatorlukların gölgesinde yaşadı Macaristan. Bugünse Avrupa'nın kalbinde kendi kültürüne ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı nadir ülkelerden biri. Son dönemde Avrupa Birliği ile sert görüş ayrılıklarına düşse de birlik Macaristan'ın kıta için öneminin farkında ve Orta Avrupa'nın tam kalbindeki bu ülkeyi kaybetmemek bir şekilde orta yol bulmak için çabalıyor. Dünya Atlası'nın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.

0: bu akşam 20.50'de A Haber'de.
1: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Yapacağım. Tamam, bakın bu da bir tehdit.
3: Güç gösterisi ters tepti.
2: Hakim ve savcı olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Aynen. Ve istediğiniz yere park edebileceğinizi ifade ediyorsunuz.
3: Görüntüler İstanbul Ataşehir'den. Bir kadın iki sürücü arasında park yeri tartışması yaşandı. Kadın karşısındaki sürücüye cebinden çıkardığı hakim savcı yazılı bir kart gösterdi, tehditler savurdu.
2: Tamam, bakın bu da bir tehdit.
3: O anlar diğer sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
2: Kapımın önünü kapatın. Bakın hanımefendi, abi, benim kapımın. Hanımefendi, benim kapımın önünde siz çekemezsiniz.
3: Görüntüleri ihbar kabul eden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Yapılan araştırmada kadının hakim ya da savcı olmadığı, gösterdiği kartında tamamen sahte olduğu anlaşıldı. Sahtekarlığın ortaya çıkmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek sert bir açıklama yaptı. Kimse bu sıfatı kullanarak kendine nüfuz devşiremez ifadesini kullanan Gürlek, yargı saygınlığını hedef alanlara karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı. Yapılan araştırmada her ikisinin de kimliği belirlendi. Sahte kadın savcı hakkında kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi, görüntüleri paylaşan sürücü hakkında ise özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından soruşturma başlatıldı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Haberleşme tarafında yerli çözümlerimiz var. İşte bilgisayarlar, antenler gibi birçok şeyde yerli çözümler sunuyoruz. Amacımız TUSAŞ gibi, Aselsan gibi uydu işinde olan firmalara bir tedarik zinciri dahilinde güçlü bir partner olmak.
5: Türkiye merkezi teknoloji şirketi Plans'e standartlaşmış uydu platformlarıyla sektöre hızlı ve maliyet etkin çözümler sunacak.
4: Arkamızda görmüş olduğunuz bir yeryüzü gözlem uydusu bu maksatla geliştirildi. Yaklaşık 70-80 kilo ağırlığında daha büyük bir uydu platformu. Ve burada amacımız platform boyutlarını 300 kilogram ağırlığına kadar büyütüp savunma sanayi, yeryüzü gözlenme, sivil amaçlı birçok uygulamada yeni uydu platform çözümleri sunmak.
5: Firma yöneticisi Özdemir Gümüşay, son dönemde yaşanan bölgesel savaşların Türk uydu platform ve alt sistemlerine talepleri ciddi şekilde artırdığını söyledi.
4: Türkiye'de yapılan uyduları biliyorsunuz, başka bir göreve adapte edilmeleri zaman alıyor. Biz ise burada daha jenerik uydular yapıyoruz. Bu jenerik uydular kısa sürede yeni görevlere adapte edilebiliyor.
5: Türkiye'de sağlam bir uzay ekosisteminin gelişeceğini vurgulayan Gümüşay, büyük savunma sanayisi şirketlerinin de artık bu sektöre girmeye başladığını dile getirdi. Sektörde daha maliyet etkin ve seri üretime uygun uydu platformu çözümleri sunduklarını işaret etti.
4: Arkamda gördüğünüz platform kamera için modifiye edilmiş hali, bunu çok hızlı başka görevlere, yani üzerine bir radar takabilirsiniz, üzerine bir haberleşme görev yükü takabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde adapte edilebiliyor. Aslında bizim buradaki farkımız o olacak.
5: Karadaki birçok cihazın özellikle GSM kapsama alanı dışında olduğu noktalarda ise firma devreye giriyor.
4: Enerji dağıtım firmalarının operasyon maliyetlerini ciddi oranda düşürüyoruz. Biliyorsunuz kırsalda olan özellikle elektrik sayaçlarının okunması büyük bir maliyet ve bazı riskler doğuruyor. Bunları ortadan kaldıran bir çözüm sunuyoruz.
6: Peki falan yok.
1: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
7: Akşam Ajansı'ndan merhaba. Saatlerimiz 17 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızda olacağız önümüzdeki 4 saat boyunca. Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi tanıtım programına katıldı bugün. Başkan Erdoğan programda aileye vurgu yaptı. Doğurganlık oranlarının azaldığına dikkat çekti. 3 çocuk çağrımızın haklılığı ortada dedi.
8: Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur. Dolayısıyla toplum güçlü olur. Türkiye'yi yarınlara hazırlamanın gayretindeyiz. Aslında buna yeni de

0: başlamadık. Ülkeyi yönetme vazifesini üstlendiğimiz 2002'den beri bunun mücadelesini veriyoruz. Hatırlarsanız 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor. Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Mesela doğurganlık hızımız 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. 2024'te 1,48'e düşen oranın maalesef 2025 yılında daha da geriye gittiğini tahmin ediyor. Ülkemizde 2014'te yılda 1.351.000 bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü. Yarım milyona yakın küçük kaşık eksildi. Şurası da endişe vericidir. Ortanca yaşımız 2025'te 34,9'a çıktı. Yani her iki vatandaşımızdan biri artık yaklaşık 35 yaşındadır. İlk evlenme yaşı erkeklerde 28,5'a, hanımlarda 26'ya çıkarken 20,24 yaş aralığında hiç evlenmemiş kadın oranı %79, erkeklerde %94'tür. Milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz, bununla kalmayıp çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor. Bizde 35'e yaklaşan ortanca yaş, Avrupa'da 45'tir. Türkiye Avrupa Birliği'nden halen 10 yaş daha gençtir. Ama buna rağmen biz şimdiden gerekli tedbirleri almaya, tıpkı 3 çocuk çağrımızda olduğu gibi yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz. En son biliyorsunuz doğum izni sürelerini yeniden düzenledik. Dün yürürlüğe giren kanuna göre çalışan anneler doğum izinlerini artık 24 hafta olarak kullanabilecek. Yeni yasamızın başta annelerimiz olmak üzere tüm ailelerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza sundukları bu kıymetli vizyon.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırıları sonrası alınması beklenen tedbirlere ilişkin konuştu sevgili izleyenler. Okul polisi önerisini gündeme getiren Bakan Tekin, okul önlerinde emniyet personeli olacaksa özel eğitimli olmalı dedi. Bakan Tekin, ara tatillerin kaldırılacağı mesajını da verdi.
3: Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte bir dizi yeni tedbir hayata geçirilecek. Yeni dönemde okullarda özel eğitimli polisler görev alacak.
4: Güvenli okul iklimi inşa etme meselesinde hiçbir boşluğa asla izin vermeyeceğiz.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırıları sonrası alınması beklenen tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Okul polisi önerisini gündeme getiren Bakan Tekin, adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim, eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz ifadesini kullandı. Okullarda yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte ara tatil uygulamasının da kalkması bekleniyor. Ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar ifadelerini kullandı.

0: Dünyada neler yaşanıyor bakalım. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifinden memnun kalmadığını söyledi. İran'dan erken bir vakitte çekileceklerini dile getiren Trump, savaş bittiğinde petrol fiyatlarının düşeceğini vurguladı.
1: İran'la az önce bir görüşme yaptık. Bakalım ne olacak? Ama şunu söyleyebilirim ki durumdan memnun değilim.
2: Washington-Tahran hattında çıkmaza giren müzakerelere ilişkin belirsizlik sürerken ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar geldi. İran'ın anlaşma yapmak için can attığını öne süren Trump, teklifleri beni tatmin etmedi dedi.
1: İran bir anlaşma yapmak istiyor. Çünkü aslında artık bir orduları kalmadı. Anlaşma yapmak istiyorlar ama ben bundan memnun değilim. Liderlerinin kim olduğunu hiç bilmiyorlar. Kafaları çok karışık ve bunun sebebi de bizim askeri alanda elde ettiğimiz başarı.
2: ABD Başkanı savaş nedeniyle fırlayan enerji fiyatlarına ilişkin de konuştu.
1: Bu savaş bittiğinde benzin, petrol ve her şeyin fiyatı dibe vuracak. Ama şu anda borsa rekor seviyelere ulaştı. Bugün ABD'de ülkemizin tarihindeki herhangi bir dönemde olduğundan daha fazla insan çalışıyor. Gerçekten çok iyi durumdayız.
2: Trump, ABD'nin füze stoklarının durumuna ilişkin bir soruyu da yanıtladı. Her şeyin yolunda olduğunu ve endişelenmediğini söyledi.
1: Hiç olmadığı kadar elimizde stok var. Çünkü dünyanın her yerinde stoklarımız var ve ihtiyacımız olursa bunları kullanabiliriz. Her şey hazır, her şey yolunda.
2: Trump ayrıca İran savaşının yakında biteceği mesajını da verdi.
3: Biz kazanıyoruz ancak İran bize uygun bir anlaşma sunmuyor. Biz de bu işi düzgün bir şekilde halledeceğiz. İran'dan erken ayrılacağız. 3 yıl sonra aynı sorunun tekrar ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz.
0: Evet, İran ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine savaşı sona erdirilebilecek bir anlaşma için yeni bir teklif sundu. Peki teklifte neler var? ABD İran'ın teklifine ne cevap verecek? Son gelişmeleri alacağız. A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'da bizi bekliyor. Yayın için hazır. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
4: Sümeyye, teşekkür ederim. İran teklifinin tam olarak içeriğinde ne olduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak az önce haberimizde de izlediğimiz üzere Donald Trump İran'ın son teklifini ki Perşembe gecesi Pakistan üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne iletilmişti. Ona yanıtının olumsuz olduğunu bildirdi. Gelen bazı haberlere göre özellikle İran'ın nükleer faaliyetlerine öncelik verilmediği dolayısıyla Donald Trump'ın bunu reddettiği ifade edilmektedir. Malum biliyorsunuz ki İran'la ABD ve İsrail arasında yapılan savaş ateşkesle sonuçlandı ve bu ateşkesin ardından taraflar bir kez Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşmelerde bulundu. Ancak bu görüşmeler devam etmedi. İran ikinci tur görüşmelere katılmadı ve buna da gerekçe olarak uygulanan ambargoyu gerekçe gösterdi. Ardından defalarca iki kez en azından basına yansıyan bilgilere göre İran'ın teklifleri söz konusu, önerileri söz konusu oldu. Ancak karşı taraf bunların hepsini reddetti. Bir çıkmazın olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü savaşın bu şekilde kalması iki taraf içinde imkansız olduğu bunu ifade edebiliriz. Ya taraflar diplomatik bir şekilde ya savaşla bu çıkmazdan çıkmaları gerekiyor. Bölgedeki bazı hareketlilikler söz konusu. İran'daki bazı yetkililer bu hareketliliğe değinerek bunun yeni bir savaşın hazırlığı olarak değerlendiriyor ve ülke silahlı kuvvetlerinin de bu kapsamda hazır olduğunu belirtiyor. Son olarak bu konuyla ilgili savaşı yöneten Merkezi Hatemul Enbiya Karargahı'nın üst düzey bir yetkilisinden açıklama geldi ve savaş olasılığından bahsetti. Diğer taraftan dün savaş sırasında atılmış ancak imha edilmeyen bir bombanın imhası sonucu 14 devrim muhafızı askeri hayatını kaybetti diyor ve sözü sana bırakıyor.
0: Ekber Karabağ, çok teşekkür ediyoruz sana. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Yeniden yurt gündemine bakalım. Terörsüz Türkiye süreci kritik bir döneme girildi süreçte. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası yasal düzenlemeler hızlanacak mı soruları akıllarda. Ankara'da neler konuşuluyor? Kim hangi mesajı verdi? Hepsi ve daha fazlası sıradaki haberimizde.
5: Terörsüz Türkiye silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir.
6: Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil, tamamen vehimleriyle hareket etmek.

0: birliktedir. Olumlu bir atmosfer vardır. Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir.
1: Cumhur İttifakı kararlı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine ulaşılacak. Süreçte herhangi bir tıkanma veya gerileme söz konusu değil. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile külliyede bir araya geldi. Verimli geçen toplantıda sürece dair yol haritası masaya yatırıldı. Gözler yasal düzenlemelere çevrildi.
0: Komisyon raporunun ışığında siyasi partilerimizin de desteğiyle Cumhur İttifakı olarak bu kavşağıda kazasız, belasız geçelim arzusundayız.
1: Ortak raporda bir yol haritası ortaya konuldu. Ankara'da siyasi partiler arasında temaslar sürüyor. Kulislerde yasal düzenlemeler konusunda Mayıs ayı içerisinde somut gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor. Cumhur İttifakı bu konuda örgütün tüm unsurlarıyla tasfiyesi ve bunun devletin ilgili kurumları tarafından tespit ve teyidi şartını hatırlatıyor. Bu gerçekleşirse sürecin çok daha hızlanacağı ifade ediliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da artık buradan dönüş yok diyerek kararlılık vurgusu yapmıştı.
2: En kısa süre içerisinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması Türkiye'nin selameti ve bu başlanmış için işin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesi için önemlidir.
1: DEM Parti cephesinde de süreçle ilgili toplantılar sürüyor. DEM Parti heyetinin önümüzdeki günlerde İmralı'ya bir ziyaret daha yapması bekleniyor.
3: Sevgili izleyenler, Türkiye Belediyeler Birliği yeni yönetimi için yapılan seçim öncesinde kavga çıktı. Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunmak istenmesi ortalığı karıştırdı. AK Partili belediye başkanları CHP'lilere tepki gösterdi.
1: Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okunmak istendi. Salon bir anda karıştı. Belediye başkanları birbirine girdi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni yönetimi için yapılan seçim öncesi kavga çıktı. Belediye başkanlarını sakinleştirmek kolay olmadı. Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi, Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu üyeleri ile encümen üyeleri seçimi için Ankara'da toplandı. Divanda bulunan CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumaya başladı. AK Partili belediye başkanlarından tepki gecikmedi. Salonda bulunan bir grubun kürsüye yönelmesi üzerine arbede yaşandı. Arbedenin ardından olağan meclis toplantısına bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı. Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından toplantıya devam edildi.
3: Avrupa'da yine camiler hedefte. Bu kez de Almanya'daki DİTİB camiine bir saldırı düzenlendi efendim. Caminin girişine domuz başı bırakıldı. Skandal saldırı bölgede büyük tepki topladı.
1: Avrupa'da İslam düşmanlığı yine çirkin yüzünü gösterdi. Almanya Bavyera'da bulunan 44 bin nüfuslu Memmingen kentindeki DİTİB'e bağlı cami hedef alındı. Sabah namazı sırasında caminin mermer duvarı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Mermerin üzerindeki hilale domuz başı yerleştirilerek caminin girişi kirletildi. Skandal saldırıyı sabah namazına gelen cemaat fark etti. Büyük provokasyon amacı taşıyan saldırı polise bildirildi. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Cami yönetimi ve cemaat saldırıya sert tepki gösterdi. Bu tür eylemlerin toplumsal barışı hedef aldığı vurgulandı. Avrupa'da son dönemde camilere yönelik saldırıların artması da endişeleri daha da büyütüyor. Uzmanlar İslam karşıtlığı ve ırkçı saldırıların siyasi ve sosyal gerilimlerle beslendiğine dikkat çekiyor. Olay Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.
3: Gülistan Doku soruşturmasında kritik aşamaya geçildi. İçişleri ve Sağlık Bakanlığı müfettişleri ihmal iddiaları ve silinen hastane kayıtlarına dair dosyayı tamamlayıp Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti. Bir yandan DNA incelemeleri sürerken diğer

0: Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Gülistan 9 soruşturmasında kritik bir ışık daha geçirdi. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler incelemelerini tamamladı.
1: Valilik, emniyet ve hastane personelinin ihmali ve aynı zamanda silinen hastane kayıtlarının mercek altına alındığı çalışmalar Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.
0: Ayrıca soruşturma kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir yazı göndererek Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örnekleri alınmasını talep etti.
2: Adalet yerini buldu.
3: Polise, jandarmaya hepsine çok teşekkür ederim.
1: Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun annesi ve babasından kan, saç, tırnak ve doku örnekleri alındı. Alınan bu DNA örnekleri kasten öldürme suçundan tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı araçtaki DNA izleriyle karşılaştırılacak.
0: Bir yandan adli süreç işlerken diğer yandan da arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
1: Tunceli'de 20 ayrı noktada 30 kişilik özel ekip Gülistan Doku'nun cansız bedenini ya da gömüldüğü mezar yerini tespit etmek için büyük bir titizlikle çalışıyor.
0: Son teknoloji araçlar ve kadavra köpekleri bölgedeki arama çalışmalarına destek veriyor. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Doku'nun erkek arkadaşı Zeynal Abakarov'un da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Yurt dışına kaçan Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı.
4: Sevgili izleyenler, Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cesedi bulunan Rojin Kabaiş soruşturması sürüyor. Kabaiş'in cep telefonunun çözülmesi için özel ekip kurulurken 415 kişiden DNA örneği alındı. Aile olayın aydınlatılmasını bekliyor.
5: Rojin'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada çalışmalar derinleştiriliyor.
6: Çocuğumun başına ne geldi? Kim katletti? Ben bunun açıklamasını istiyorum devlette. Her iki DNA'ların sahibi kimse bulsunlar. Ben bunu istiyorum.
5: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'e ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Rojin Kabaiş'in cep telefonunun çözülebilmesi için Türkiye genelinde özel bir ekip kurulduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 415 kişiden DNA örneği alındı.
7: Rojin Kabaiş'in şifresi kırılamayan cep telefonunun incelenmesi için özel bir yerli ekip kuruldu.
8: Şu an yeni bir ekip kurduk. İnşallah o konuda da
9: Türkiye'de
8: bir ekip kurduk. Çalışıyoruz. Tekrardan yeniden bir çalışma başlattık. Arkadaşlarımız da bakıyor. Teknik olarak da destek veriyoruz.
6: Yani bakan 3 seferdir açıklamalar yapıyor. Ben memnunum ve umutluyum. İnşallah Allah'ın izniyle telefon da açılacak. O her iki DNA sahibi kimse onları da bulacaklar.
5: İncelemelerin Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu Molla Kasım ve üniversiteye yakın Bardakçı köyü ve çevresinde yoğunlaştığı öğrenildi. Diyarbakır'da yaşayan baba Nizamettin Kaba ise kızının ölümüne ilişkin sır perdesinin aralanmasını istedi.
6: Her şey detaylı bir şekilde araştırsınlar. Bir yerde bir boşluk bırakmasınlar. Bana soru işareti oluyor çünkü.
4: Kayseri'de 3 çocuk annesi eski eşini üniversitede pompalı tüfekle öldüren sanığın davasında karar çıktı. Tutuklu yargılanan eski eşe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
10: Meliha Keskin davası hukuk sistemimizde emsal olabilecek bir davaydı her şeyden önce.
11: 3 çocuk annesini öldüren eski eşe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Olay geçen yıl 23 Ekim'de Kayseri'de yaşandı. Erciyes Üniversitesi öğrencisi 3 çocuk annesi

0: 39 yaşındaki Meliha Keskin, 3 yıl önce boşandığı Ferhat Karakaya tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
1: Çok erken yaşta evlendiği için ve kendi hayatını kuramadığı için Ferhat Karakaya ile boşandıktan sonra Erciyes Üniversitesi'nde en çok istediği bölümlerden biri olan Fen Edebiyat Fakültesi'ne gitti ve halk bilimi öğrencisiydi. Çok da başarılı bir öğrenciydi ve mezun olmak istediğinde, yani mezun olduğunda hayali öğretmen olmaktı. Okulunda birinciydi. Hayalleri yarım kaldı.
0: Hazırlanan iddianamede Ferhat Karakaya için tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
2: Sanık Ferhat Karakaya eylemi planlı yapmadığını, öldürme kastının bulunmadığını, pişman ve üzgün olduğunu belirtti. Ayrıca 3 çocuğu içinse DNA talebinin bulunduğunu ifade etti.
1: Tutarlı bir senaryo bile yoktu ortada. Bir mahkemede çıkıyor işte beni aldattı diye yalan söylüyor. Başka bir mahkemede çıkıyor yok benim malımı mülkümü yedi diyor. Birinde çıkıyor kardeşleri beni dövdü, ailesi bana şunu yaptı, aileme bunu yaptı diyor.
0: Davanın 3. duruşmasında karar çıktı.
2: Erciyes Üniversitesi'nde boşandığı eşi Meliha Keskin'i pompalı tüfekle öldüren Ferhat Karakaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararında sanığa hiçbir ceza indirim uygulamadı.
1: Mahkemenin en başından beri soyut beyanlarla, pembe dizi tadında altını çiziyorum, ifadelerle mahkemeyi yanıltmaya çalıştı. Ama Türk adaleti, Türk yargısı onun bu yanıltmaya çalışmasına göz kulak asmadı ve günün sonunda da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
3: İstanbul'da hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 64 yıl hapis cezasıyla aranan firari kömürlükte yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
4: 64 yıl hapis cezası bulunan hükümlü kömürlükte yakayı ele verdi. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube ekipleri farklı suçlardan aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. 2 Aralık 2025 tarihinden bu yana hırsızlık ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan bir firari ismin Beyoğlu'nda olduğu belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçildi. 25 suçtan aranma kaydı olan şüpheli saklandığı kömürlükte kıskıvrak yakalandı. Hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
3: İstanbul Fatih'teki bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Çevrede kısa süreli bir paniğe de sebep oldu.
5: İtfaiye ekipleri de şu an geldi. Müdahale edecek.
4: İş yerinin çatısı alev alev yandı. İstanbul Fatih'te 5 katlı bir iş merkezinin çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının yeniden alevlenmemesi ve yan binalara sıçramaması için gerekli tedbirleri aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı. Ancak yanan binada hasar oluştu.
3: İstanbul'da yaşayan Gülşen Şenol televizyon izlerken sağ gözünde bir anda görme kaybı yaşadı. Hastaneye giden kadına doktorlar hemen hiperbarik oksijen tedavisi alması gerektiğini söyledi. Tedaviye başlayan ev hanımı şimdi yeniden görüyor. Uzmanlarsa diyabet ve tansiyon hastalarını uyarıyor.
6: Torun okula gitti, televizyon açtı. Bir anda böyle bir karartı oldu. Bir siyahlık var burada.
4: 65 yaşındaki Gülşen Şenol, binde bir görülen bir rahatsızlık yaşadı. Televizyon izlediği sırada bir anda sağ gözü tamamen görmez oldu.
6: Birini kapattığımda televizyon simsiyahtı. Alttan bir çizgi vardı.
4: İstanbul'da yaşayan ev hanımı Şenol, görme kaybı yaşayınca hemen hastaneye gittim. Kendisine santral retinal arter tıkanıklığı teşhisi konuldu.
7: Retinayı besleyen temel atar damarın ya da onun dallarının bir pıhtı ile tıkanmasıyla karakterizedir.
4: Doktorlar Şenol'a

0: 24 saat içinde hiperbarik oksijen tedavisi almazsa bir daha göremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine hasta Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
1: Bu tedaviyi görmezsem gözümün geri gelmeyeceği söylendi.
2: Çok kısa sürede eğer o bölgenin oksijenlenmesi sağlanamazsa hastanın görme kaybı ilerler.
0: Gülşen Şenol şu ana kadar 14 seanslık tedavi aldı. Sonrasında göz anjiyosu oldu. Sağ gözü yeniden görmeye başladı.
1: Yarı yarıya açıldı gözüm. Bulanıklık gitti. Göremeyeceğim diye çok üzülmüştüm.
2: Hiperbarik oksijen tedavisi kapalı bir ortamda, ki burası basınç odası dediğimiz ortam, bir atmosferden daha yüksek basınç altında %100 oksijen solutularak uygulanan bir medikal tedavi yöntemidir. En etkili ve tek tedavi hiperbarik oksijen tedavisi diyebilirim size. Bazen bazı hastada 20 seans sonrası kaybolabiliyor. Bazı hastada 10 seans sonrası kaybolabiliyor.
0: Doçent Doktor Gamze Sümen ise bu rahatsızlığın diyabet ve yüksek tansiyon hastalarında görülme oranının yüksek olduğuna dikkat çekiyor.
2: Hipertansiyonu olan, diyabeti olan, aterosklerotik damar hastalığı olan hastalarda karşımıza çıkıyor. Sigara içmek bir risk faktörü oluyor.
1: Benim gibi olanları mutlaka doktorlarına bildirsinler, bu tedaviyi alsınlar.
3: Adana'da yol, park ve refüjlerde bir hayli uzayan yabani otlar tepki çekiyor. 2 metreyi aşan otlar hem trafiği tehlikeye atıyor hem de çocuklar için risk oluşturuyor. Vatandaşlar belediyenin bir an önce çalışma yapmasını bekliyor.
0: Adana'da bulvarların ortasında yeşeren yabani otlar trafiği tehlikeye atıyor. Şehrin birçok noktasında otların boyu neredeyse 2 metreyi aştı. Sürücüler yükselen otlar sebebiyle karşı yönden gelen araçları göremediklerini iddia ediyor.
4: Adana'da pek çok bulvar üzerinde bulunan adalardaki otların boyu görmüş olduğunuz gibi 2 metreyi bulmuş durumda. Hal böyle olunca bulvar içerisine giren sürücüler diğer yönden gelen araçları göremiyor. Bu nedenle de kazalar yaşanıyor.
0: İşte o kazalardan biri Çukurova ilçesindeki Çatalan Köprü çıkışında yaşandı. Arayoldan ana yola çıkan araçla bulvarda ilerleyen otomobil yüksek otlar sebebiyle birbirini göremeyince kaza oldu.
5: Otlardan dolayı karşıyı görmemiş. Yani gördüğü anda frene basmış ama öbür adam hiç frene basmamış. İster istemez kafa kafaya gelmişler.
6: Şu anda bu otların seviyesi makul mü?
5: Makul değil. Bunların biçilmesi lazım. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasını bundan dolayı hiç beğenmiyoruz. Hiç bakmıyorlar. Yani şuna bak, otların haline bak. Orman gibi. Yani burası şehirde sanki şeyde ormanda yaşıyoruz yani.
7: Maalesef bu otların büyük olması, görüntüyü engellemesi böyle bir kazaya neden oldu. Üzücü bir durum. Keşke böyle olmasaydı.
0: Sadece yollarda değil, parklarda da benzer manzara var. Çocuk oyun alanlarındaki yabani otlar da çocukları ve parka gelenleri rahatsız ediyor.
4: Adana'da parklarda da yine durum ve manzara aynı. Tıpkı yollarda ve bulvarlarda olduğu gibi yine parklarda yabani ot istilasıyla karşı karşıya.
8: Abi çok çimen var, böcek falan var abi. Bizi ısırıyorlar, kaç defa ısırdılar.
6: Bu otun içerisine korkmadan girebilir misin?
8: Giremem. Başkanım, çimenleri kestirseniz çok iyi olur.
0: Adanalılar şehir merkezindeki refüjlerde, parklarda ve bulvarlarda büyüyen otların bir an önce temizlenmesini istiyor.
3: Sevgili izleyenler, İstanbul Avcılar'da bir binanın havalandırma boşluğuna martı düştü. Saatlerce sıkıştığı yerde mahsur kalan martının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
0: Havalandırma boşluğunda sıkışıp kaldı. Sesini duyan bina sakini martının imdadına yetişti. Görüntüler Avcılar Deniz Köşkler mahallesinden. 3 katlı binada oturan Selim Biçer, havalandırma boşluğundan sesler geldiğini fark etti. Kendi imkanlarıyla martıyı çıkaramayan Biçer, itfaiyeden yardım istedi.
9: Bir sesler falan kararçılıp sesi geldi.
10: Şey yapmasın.
9: Ufak rüzgar dedi. Biraz içine bakınca ışık tutunca baktım hayvancağız, bir sabahlara bakayım.
0: Ekipler havalandırma penceresini söktü, 18 saatin ardından martı kurtarıldı.
3: Thank you. Konya Beyşehir'de yaşayan besici

0: Ali Açar 50 küçük baş hayvanını Beyşehir Gölü'ndeki adada kurt ve tilki tehdidinden uzakta çobansız yetiştiriyor. Açar hayvanlarını drone'la görüntüleyerek uzaktan takip ediyor.
1: Bu adada kurt da yok, çoban da yok. Küçük baş hayvan sürüsünün otu adadan, suyu ise gölden karşılanıyor.
2: Drone'la adada keçilerimizi izlemekteyiz. Keçilerimizde biraz bir artış var. Koyunun biri yavrulamış, keçinin biri yavrulamış.
1: Burası Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü. Bu göl sadece balıkçılıkla değil, adalarıyla da hayvancılığa ev sahipliği yapıyor. Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki besici Ali Açar, mülkiyeti mahalleliğe ait 100 dekarlık adaya Mart ayında 50 küçük baş hayvanını teknelerle çıkarıyor.
2: Köyde malla uğraşan da yok zaten, nüfus az. İşte Mart'ta atarız, Kasım ayında gelir.
1: Kurt ve çakal gibi tehdidin olmadığı adada hayvanlar çobana ihtiyaç duymadan yeşil çayırlarda ve meyve ağaçlarının gölgesinde besleniyor.
2: Çobansız hayvancılık yapıyoruz burada. Adadan çıkma imkanı da yok. Göl etrafı gölle çevrili olduğu için adada rahatları iyi. Kurt yok, tilki yok, hiçbir şeyden zarar yok.
1: Balık av yasağının başlamasıyla motorlu tekneler de göle açılamıyor. Göle açılmak için yasal izinler gerekiyor.
2: 1,5 ay daha görmeyecek. Her sene böyle olur. Balık sezonunda böyle olur, yasak sezonunda.
0: Peki yurtta başka neler yaşanıyor? Hızlı bir haber turuyla birlikte bakalım.
3: Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucunda kavgayla alakası olmadığı öne sürülen iki kişi yaralandı. Olay anında yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Niğde'de iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza yapan araçlardan biri takla atarak ters döndü. Yaralı 4 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İkisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Edirne'nin Çavuşbey mahallesinde iki katlı müstakil evin girişindeki beton zemin çöktü. Çökme sırasında beton zeminde bulunan bir kişi beton parçalarının arasında kalarak yaralandı. Düştüğü yerden çıkarılan yaralı hastaneye kaldırıldı. İzmir'in Buca ilçesinde sokakta uyuyan yaşlı adam yanına giden iki kişi tarafından darbedildi. Yaşı küçük olduğu tahmin edilen bir kişi yaşlı adama hakaret ederek tekme atarken diğeri de o anları kayda aldı. Görüntüler büyük tepki çekerken iki kişi gözaltına alındı. Kayseri'de nefes borusuna yiyecek kaçan bir motokurye görevli polisten yardım istemek için yanına yaklaştı. Durumu fark eden polis hemen Heimlich manevrası yaptı. Kurye polisin müdahalesiyle rahat bir nefes aldı. O anlar kameralara yansıdı. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde bir kadın hırsızlık amacıyla camdan kapısını açtığı otomobilin içine bindi. Yanında getirdiği anahtarla aracı çalıştırmaya çalışan zanlı araç sahibine suçüstü yakalandı. Araçtan inmeyi reddeden kadın aracın kendisinin olduğunu iddia ederek uzun süre direndi. Gözaltına alınan kadının üzerinde çok sayıda araç anahtarı bulundu. Kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Sevgili izleyenler, Türkiye savunma sanayisinde yüksek teknolojiyle sahada oyun kurucu olmaya devam ediyor. Yerli ve milli teknolojiler birer birer sahaya iniyor. Bu kez sahnede Türkiye'nin ilk silahlı robot köpeği var. Sarbot. Sarbot isimli robot köpek çatışma bölgelerinde Mehmetçiğin önünde görev alacak.

Geleceğin güvenlik stratejileri değişiyor. Tehditler çeşitleniyor. Güvenlik her zamankinden daha kritik. Sarsılmaz, Türk savunma sanayinde bir ilke daha imza atıyor.

0: Türkiye'nin ilk silahlı robotu Starbot L1'i tanıtmaktan gurur duyuyoruz.
1: Türkiye'nin ilk silahlı robotu yazılım ve donanım olarak tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiştir.
2: Dünya artık robotlara dönüşüyor. Biz 5 senedir bunun üzerine çalışıyoruz. Sarsılmaz bir artık teknoloji şirketi. Yerlilik oranı 190.
3: Türkiye savunma sanayide atağa kalktı. Yerli ve milli teknolojiler birer birer sahaya inmeye devam ediyor. Bu kez sahnede Starbot asker robotlar var.
4: Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen askeri robot köpek Starbot çatışma bölgelerinde Mehmetçiğin bir adım önünde yer alacak.
3: Silahlı robot köpek zorlu arazilerde ilerleyebiliyor, engel tanımıyor. Gerektiğinde ateş gücüyle sahada aktif görev yapacak. Dört ayaklı bu sistem sıradan bir robot değil. Starbot savaş sahasının en zorlu koşulları için geliştirildi.
0: Buradaki kullanım amacımız başta saldırı, keşif, gözetleme, arama, kurtarma olarak söyleyebiliriz. Hatta nükleer sızıntı tespitlerinde de kullanılabilecek durumda. Üzerinde şu anda tanıttığımız modüler bir silah sistemi mevcut. Üzerinde 5.56x45 mm mühimmat kullanabilen bir makinalı tüfek mevcut.
3: 47 kilogram ağırlığında ama performansı çok daha büyük. Engebeli arazilerde rahatlıkla ilerliyor. 22 santimetreye kadar engelleri kolaylıkla geçiyor. Merdiven çıkıyor, dik yokuşları aşıyor. Sadece ilerlemekte kalmıyor.
4: %90 yerlik oranına sahip robot köpekler 15 kiloya kadar ağırlık kaldırabiliyor ve 360 derecelik kameralarıyla operasyon bölgesinde Mehmetçiğin en büyük yardımcısı olacak.
0: 7.2 kilometre bölü saat maksimum hız.
2: Şimdi ne yaptık? Silah platformları yaptık. En ekonomik şekilde yani. Çünkü dronların roketle, füzeyle şuna vuramaması imkansız ve çok daha maliyetli biz. Silah platformlarımızda yapay zekalı bunlar silah platformları yalnız. Radarla 5 kilometre içine giren drone'u tespit ediyoruz. Lazer mesafe ölçerle yapay zekayla hangi silahla, hangi mermiyle indirebileceğini tespit ediyor. Yapay zeka talimatı veriyor ve o drone diyor hesabına yaylım ateşi yapıp sürüyü de indirebiliyor.
3: 5 kilometreye kadar alana giren dronlar anında tespit edilecek. Sistem sadece tek bir hedefte sınırlı değil. Sürü halinde gelen dronlara karşı da etkili. Yaylım ateşi de birden fazla hedefi aynı anda indirebiliyor. Türkiye savunma sanayinde attığı adımlarda artık sadece takip edilen değil, savunma sanayine yön veren ülkeler arasında yerini alıyor.
5: Efendim çok kısa bir reklam arası için müsaade istiyoruz. Birazdan yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.

Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

0: gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı anlatıyoruz, hatırlatıyoruz.
1: A Haber Radyo,
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Türkiye'nin ihracatı Mart'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla %6,4 azalışla 21 milyar 899 milyon dolar, ithalatı ise %8,2 yükselişle 33 milyar 120 milyon dolar olarak gerçekleşti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
5: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu

0: Bunu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayız sevgili izleyenler. Şehre yakın ekibi Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Gülveren mahallesine konuk oldu. Ekibimiz stresten uzak, mahalle halkının samimi sohbetleri eşliğinde bir gün geçirdi. Hep birlikte izleyelim.

Kayseri'de doğayla iç içe olan bir yere getirdik sizlere. Kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen'le birlikte Kayseri'nin Tomarz ilçesine bağlı Gülveren mahallesindeyiz. Tabii şehirden uzak, gürültüden uzak, aynı zamanda doğanın ritmiyle yaşayan bir yer burası Gülveren mahallesi. Bir günümüz geçireceğiz. Bakalım bir günde bizleri neler bekliyor, ekranları taşıyacağız. Hazırsanız şehre yakın başlayalım.

0: topraklarda, işte bu tarlada, ağaçta, her su damlasında bir hikaye var. Şimdi tarlalar, toprağa hazırlanıyor, hasatlaman hazırlanıyor.
1: Geliyor şu anda, işte burada biz sabah ekmeği planlıyoruz. Şimdi arazimiz çok büyük, çok geniş. Herkesin bir kuyusu olmasına rağmen mesela bazı bölgelerde sulak olmuyor. Sade kırsal oluyor. Kırsal olduğu için de biz bu bölgelerimizde kabak ekmeyi düşünüyoruz. Kırsal alanda kabak ekeceğiz. Onun için düzleme yapıyoruz biz şu anda traktörlerimizle. Yani emek istiyor. Emeğimizin karşılığını alıyoruz çok şükür. Yani böyle biz doğayla, çiftçilikle iç içeyiz ablacığım şu anda.
0: Şimdi ben her zaman şunu söylerim. Şimdi huzur istiyorsanız, güzellik istiyorsanız, tamamen kargaşadan uzaklaşmak istiyorsanız tek gelecekleri yer köyde bir evleri var. Köy demek...
1: Aynen öyle ablacığım. Şimdi toprağımız mesela işlendikçe daha güzelleşiyor. Verimimiz artıyor. Onun için yani bolca toprakla ilgilenmek istiyor. Yani Cenab-ı Allah tarafından sulanıyor. Yağmurumuz bol bu sene. Keremine bin şükür. Verimimiz çok şükür bu sene her zamankinden daha...

0: var mı? Yani bu Tomarzan'ın, Gülveren Mahallesi'nin toprağı nasıl?
1: Yani her taraf su istiyor. Şimdi mesela bura biz susuz o bölge. Susuz yani ekim ekiyoruz buraya. Mesela bizim diğer tallalarımıza, bazı bölümlerimize kuyumuz var. Yani böyle birbirimizle anlaşıyoruz. Bu tallayı ben ekiyorum, o tallayı o ekiyor. O tallalarda sulama arazisi olarak kullanıyoruz.
0: Köy hayatının en güzel yanı ne?
1: En güzel yanı çiftçilik, hayvancılık. Yani en güzel yanı bu abla. Başka hiçbir şey değil. Yani gerçekten şu toprağın kokusu bize yetiyor. He, şu toprağın kokusu bize yetiyor. Aynen.
0: Ya, hani siz de dediniz az önce işte o toprağın tamamen verdiği bir huzur var.
1: Evet.
0: Bunu şehirde göremez.
1: Göremiyorsun abla. Yani biz şimdi şu anda Kayseri'ye gidiyoruz. Kayseri'de işimizi halledip hemen köye kaçmayı düşünüyoruz. Gerçekten yani biz farklı şey olduk. Toprağa kendimizi adamış bir millet olarak, üretici olarak gerçekten farklı yani şey yapıyoruz biz.

0: Kayseri'nin Tomarz ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi'nde geçmişten günümüze kadar uzanan bir yaşam alanı var. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi işte bu alanlar bölge halkının diliyle kerel olarak biliniyor. Burada kış aylarında hayvanların büyükbaş, küçükbaş, keçilerin de burada soğuk havalarda korunması için kullanılan bir alan. Şimdi kış ayları soğuk geçiyor bir yandan. İşte burası kışın sıcak olurken yazınsa serin bir alana sahip oluyorlar. Peki nasıl bir yapıya sahip? Emrullah ve Durmuş yanımda. Şimdi bölge halkı aynı zamanda görmüş olduğumuz gibi orada hayvanlar duruyor. İşte köşeye çekilmiş bu soğuk havaya rağmen korunaklı bir yer burası. Nasıl bir yer yani, burayı kendileri mi açıyorlar?
1: Aynen, kendileri açıyorlar. Elleriyle kazma kürek bu şekilde hayvanların korunması için sıcakları olduğu zaman bunu almasın diye hayvanları buraya koyuyorlar. Kışında üşümesinler diye.
0: Çok farklı bir cins zaten bunlar. Merinos koyunlar, Tomarz ilçesine bağlı. Gülveren Mahallesi'nde besleniyor. Şimdi yıllardır burada hayvancılık ve tarım da aynı zamanda devam ediyor. Bir geleneksel halinde bu kerel yapılarda çok ilgi görüyor.
1: Aynen, çok güzel ilgi görüyor. Yani
0: aslında yani hem çiftçilerin hem de besicilerin de kolaylığını sağlıyor.
2: Aynen öyle, evet.
0: Çünkü hayvanların ev sağlığı açısından aynı zamanda onların doğal bir şekilde yaşamaları için böyle bir alana sahip.
1: Sağlıklı.
2: Yağmurdan, soğuktan korunmak için.

0: Hayır, merinos hayvanlar aslında çok nadir görülen hayvanlar. Şimdi Tomarza'da Gülveren Mahallesi'nde karşılaşıyoruz. Özelliklerini, beslemesi zor.
1: Beslemesi zor ablacığım. Bir de yani bunların doğaya alışması zor. Yani her koyun gibi değil. Mesela icap ettiğimiz Sivas Kangal koyunlar gibi değil bunlar. Bunlar doğaya zor bir alışan koyunlar. Bunlar senede 2 yavru veriyor bize. Yani biraz şey zor, bakımı zor ama gerçekten güzel bir koyunlarımız. Ya nesli, yani mesela nesli tükenen değil ama bir zor bir hayvan bu. Doğuya alışması bir zor. Yani insana alışması bile bir zor bu hayvanın. Yani yoksa güzel bir hayvan ama yani dediğim gibi doğaya falan alışması zor.
0: Özellikleri biraz daha farklı.
1: Evet, özellikleri farklı. Mesela senede 2 tane kuzulamıyor var bunların. Mesela 2 kuzulayan daha çok. Böyle yani tek, yani normalde tek kuzulaması şans işi yani. Yoksa normalde hep ikiz kuzulama.
0: Yani yemekleri de farklı oluyor mu?
1: Aynı. Mesela doğada yayılıyor. Doymazsa işte arpasını, samanını falan veriyoruz. Böylece beslemesini yapıyoruz.
0: Yani çünkü hani hassas hayvanlar ya aslında merinos. Cins oldukları için hassas oluyorlar genelde, değil mi?
1: Evet, cins oldukları için mesela hassas. Onun için mesela doğaya alıştırmamız işte uzun bir süre alıyor bize. Yoksa işte inlerimizde böyle, barınaklarımızda. Yani bunları kışın daha bir sıcak tutmaya çalışıyoruz. O yüzden böyle bir inlerimiz var. İnlerimizi kullanıyoruz merinos hayvanlar için.
2: Yıllardır süren bu yöntem Gülveren mahallemizde hem geleneksel hayvancılığın izlerini taşıyor hem de kırsalda hayatın doğayla nasıl iç içe sürdüğünü gösteriyor. Yani çok güzel yerler.
0: Tabii sistem.
2: Aynen öyle. 20'den fazla yerimiz var yani. Köyümüze özel bir yer hayvancılıkta. Yani çok güzel yerler.
0: Yani dediğim gibi hem besçilerin de kolaylığını da.
3: Aynen, kolaylığını sağlıyor. Bir de taştan da sağlam burası. Burada ne kadar hayvan durursa o kadar sertleşiyor. Sertleştikçe sağlamlaşıyor. Yani mesela nasıl diyeyim? Burada hayvan olmasın. Bura an yani çökmeye başlar.
0: Gülveren Mahallesi'nin bir diğer geçim kaynaklarından birisi ise hayvancılık. Yanında Elmas Orbay var, bir kadın emekçi. Alın teriyle çocukları gibi baktı hayvan.

0: Abdullah her gün ilgileniyor. Kaç tane hayvanın var bunda?
1: 15 tane.
2: 15 tane.
0: Kadın olarak zorlanmıyor.
1: Köy geçimimiz öyle. Zorlan safta yani kendi geçim kaynağımız olduğu için hiç zorumuza gitmez.
0: Peki nasıl köyde yaşamak?
1: Köyde yaşamak tarif edilemez, çok güzel. Zorluklar da vardır, çok zor ama yani biz memnunuz.
0: Şimdi bir de aslında bu huzurun içerisinde hayvancık da var.
1: Tabii ki.
0: Peki çocuğunuz gibi bak.
1: Bitirmez. Biz kendimizi doyurmadan onları doyuruyoruz.
0: Nasıl gün geçiyor senin için?
1: Hayvanlarımızla geçiyor vallahi. Başka bir alternatif yapmıyoruz, anca yetiyor.
0: Nasıl bir süreç?
1: Çok yoğun. Çok yoğun. Oturmaya zamanımız olmaz. Ama şikayetçi değildik. Kendi işimiz.
0: Köyde yaşamak da bunu gerektiriyor aslında. Her günün farklı oluyor ama en azından zamanın nasıl değerlendirdiğini biliyorsun. Bir yandan da büyük bir alan
1: tekliyoruz. Zevk alıyoruz yani. Kendi işimiz. Sen köydesin, nasıl yapıyorsun bu kadar çok iş diyorlar ama yok, bizim için doğal bir şey. İşin çokluğu bizi yormaz.
0: Köyde yaşamayı nasıl?
1: Ya çok güzel. Herkese tavsiye ederim.
0: Şehre yerleşsin.
1: İmkanı yok. Asla düşünemem. Yani Allah sağlığımızı verdiği sürece buradayız.
0: Bu da köy demek, sağlık.
1: Tabii ki.
0: Şu havayı bul.
1: İmkanı yok.
0: Şehirde yaşayanların ne önerdi bu?
1: Vallahi imkanları varsa gelsinler köye. Şimdi zaten herkes hafta sonlarına hiç kimse Kayseri'lerde kalmıyor ki. Yani şehir merkezinde kalmıyor şimdi.
0: Bu iş biraz daha stresli bir iş. Bir yandan çok yoğun tempoda çalışıyorsunuz. Ne söyleyeceksin? Aslında bu işle uğraşmak isteyenlere ve uğraşanlara.
1: Bilen kişiler için kolay. Bilmeyenler için çok zor. Kendi çocuğumu sadece anlar. Dışarı anlar mı? Anlamaz. Benim bu hayvanlarıma baktığında ben hangisinin hasta, hangisinin niye olduğunu anlarım. Sadece durduklarında anlarım yani. İlla ki ben daha hasta olamam hiç. Hasta olma şansım yoktur hayvanlar.

0: peki Gülveren Mahallesi?
1: Gülveren Mahallesi'nde yaşamak çok güzel. Gülveren köyümüz güzel. Köyümüzün insanları güzel. Yani çok güzel anlaşıyoruz. Öyle bir dedikodumuz olmaz. İnsanlar birbirini sever. İlaççılık yapıyor, hayvancılık yapıyor. Sağım ineklerimiz var. Yani öyle çok değil yani aile. Besi besleriz.

0: Sevgili izleyenler, Galatasaray Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'a konuk oluyor. Sarı Kırmızılı ekip kazanması halinde üst üste 4. şampiyonluğunu ilan edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşmaya ilişkin notları alacağız. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktaracak. Kolaylıklar dileyelim öncelikle ve söz Mahmut Erdoğan'da.
1: Takriben bundan tam 4 saat sonra, saatler 22'yi gösterdiğinde Trendyol Süper Lig'in bu sezonki şampiyonu bu akşam burada oynanacak Samsunspor Galatasaray maçından sonra Galatasaray'ın galibiyetiyle birlikte belli olacak mı? Yoksa 33. 34. haftalara o heyecan taşınacak mı? Bu sorunun cevabını almak için artık zaman yavaş yavaş daralmaya devam ediyor. Samsun 19 Mayıs stadyumunda taraftarlar gelmeye devam ediyor. Samsun sporlu futbol severlerin bu karşılaşmaya yoğun bir ilgisi olduğunu belirtelim. Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkacak. Samsun'a konuk olacak Sarı Kırmızılar kazanması halinde üst üste 4. toplamda ise 26. Süper Lig şampiyonluğuna ulaşacak. Samsun'a gelen kafilede sakatlığı bulunan Aspirilla cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kaleci Uğurcan Çakır da elbette ki bu maçta forma giyemeyecek, ancak kafileyle birlikte Samsun'a geldikleri bilgisini paylaşalım. Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü, U19 takımında zaman zaman A takımda idmana katılan futbolcuları da bu akşamki oynanacak karşılaşma öncesinde Samsun'a getirdiğini belirtelim. Galatasaray'ın olası galibiyet ve şampiyonluk kutlamasının ardından ise buradan hemen takım İstanbul'a gidecek. İstanbul'da taraftarların karşılaması ve ardından orada bir şampiyonlukla ilgili programların olmasını beklediğimizi belirtelim. Samsunspor cephesine baktığımızda ise Karadeniz'in kırmızı beyazlı ekibi ise bu karşılaşmaya onlar da mutlak 3 puan paralelinde bakıyorlar. Çünkü Samsunspor'un da 5'incilik mücadelesi devam ediyor. Önde bulunan Başakşehir ve Göztepe'nin oynayacakları zorlu müsabakaları da düşünürsek kırmızı beyazlı ekip buradan alacağı 3 puanla birlikte onlar da 5'incilik sıralamasında yer alıp Avrupa'ya katılma noktasında önemli bir 3 puanı elbette ki almak istediklerini belirtelim. Stat tam kapasiteyle doldu. Tüm biletler tükendi. Samsun'da kapalı bir havada zaman zaman maç saatinde yağmurun etkisini gösterdiği bir futbol gününde Samsun 19 Mayıs stadyumunda Samsunspor ve Galatasaray arasındaki karşılaşma saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacağını belirtelim. Galatasaray'ın kazanması halinde 4. şampiyonluğunu üst üste, toplamda da 26. şampiyonluğunu ilan edeceğini belirtelim ve sözü Samsun'dan tekrar size bırakalım.
0: Mahmut Erdoğan'a çok teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Günün fotoğrafını paylaşacağız şimdi sizlerle. Batman'ın Gercüş ilçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu ekiplerce bulundu. İşte o anlara ilişkin fotoğraflar bunlar sevgili izleyenler. 12 saat sürdü çalışmalar ve 12 saatin sonunda işte böyle yüzler güldü. 6 kilometre uzaklıkta ne yazık ki bu şekilde bitkin bir hal bulunduğu ama hepimizin yüreği sızladı. Neler yaşandı haberimizde izleyelim.
2: Kaybolan çocuktan sevindiren haber geldi. Ekipler Melike'yi kilometrelerce ötede buldu. Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde yaşayan Erkin ailesinin 2,5 yaşındaki kızları Melike, 1 Mayıs'ta evinin önünde oynarken kayboldu. Durumu fark eden aile ekiplere bilgi verdi. Hemen bölgede arama çalışması başlatıldı.

0: köy sakinlerinin destek verdiği çalışma fırtına ve yağışa rağmen devam etti. Küçük kıza 12 saat süren çalışma sonucu ulaşıldı. Melike Erkin köylerine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki bir alanda bitkin şekilde bulundu.
1: Aç, susuz ve yorgun, uykusuz bir şekilde bir mücadele verdiler. Herkesin eline, ayağına, yüreğine sağlık.
0: Hipotermiye karşı özel battaniyeye sarıldı. 2,5 yaşındaki çocuk köydeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Melike'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2: Efendim, 2,5 yaşındaki çocuk Batman'ın ilçesinde işte böyle bulundu, izledik birlikte. Ve Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası verilmişti, hatırlayacaksınız. Bahtiyar'a nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan verilen cezanın gerekçesi belli oldu. Kararda cinayet işlenirken Nevzat Bahtiyar'ın Salim Güran'ın yanında olduğu ve yardım ettiği vurgulandı.
3: Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı.
4: Nevzat Bahtiyar'ın Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyası işlemleri bittikten sonra Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilecek.
3: Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili Nevzat Bahtiyar'a suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası bozulmuştu. Yeniden yapılan yargılamada Bahtiyar'a nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan verilen 17 yıl hapis cezasının gerekçesi ise belli oldu. Kararda Bahtiyar'ın cinayet işlendiği sırada olay yerinde olmadığı şeklindeki beyanına itibar edilmediği belirtildi. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın Salim Güran'ın Narin'i öldürdüğü sırada yanında olduğu, cinayet işlenirken ve sonrasında yardımda bulunduğu mahkeme kararında yer aldı. Kararda Bahtiyar hakkında nitelikli kasten öldürmeye yardım suçunun sabit olduğu ifade edildi. 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos 2024'te kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu. Cinayetle ilgili amca Salim, anne Yüksel ve abi Enes Güran'a çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
2: Efendim, Muğla'da bir kişi alacak meselesi yüzünden tartıştı. İki kadını silahla öldürdü. Bir süre kaçan saldırgan yakalanacağını anlayınca da kendi yaşamına son verdi.
5: Otelin önünde tartıştığı iki kadını öldürdü. Yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ecevit Cankurt alacak verecek meselesi yüzünden iki kadınla tartışmaya başladı. Gerginliğin büyümesi üzerine belinden silahı çıkartan Cankurt kadınlara ateş açarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine giden sağlık ekipleri 25 yaşındaki Serap Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki Hatice Yeysikan da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan şüphelilerin peşine düştü. Bir süre sonra yakalanacağını anlayan Ecevit Cankurt kendi yaşamına son verdi.
2: Avukatların sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sıkı takibe alınıyor. Barolar bünyesinde oluşturulacak takip merkezleriyle reklam ihlalleri izlenecek. Amaç mesleğin itibarını korumak.
0: Türkiye Barolar Birliği'nin reklam yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Reklamlarla ilgili maddede reklam yasağını ihlal etmek, kendisinin ve mesleğinin itibarını ve toplumun mesleğe güvenini zedeleyecek davranışlarda bulunmak ifadesi dikkat çekti.
6: Avukatlarımızın başarısı yargının başarısı. Yargının başarısı kamu düzeninin sağlanması. Biz bu şekilde görüyoruz.
0: Düzenlemeyle avukatların sosyal medya üzerinden kendi reklamlarını yapmalarına kısıtlama getirildi.
6: Avukatlarımız savunma makamı, savunma makamı kutsal. Burada zaten 3 tane sayıçıyla birlikte işlerse yargıda başarı sağlanır.
0: Reklam yasağı ihlalleri için barolarda takip merkezi kurulacak ve bu merkezlerde 5 kişi görev alacak. Barolar, reklam yasağının ihlali durumunda kovuşturma açılması veya açılmaması konusunda karar verebilecek.
2: Efendim, İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Öncesinde kurban ibadetiyle ilgili toplumda yaygın olan yanlış bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarıyla tek tek düzeltildi. İşte kesimsiz kurbandan hisse paylaşımına, kadınların kurban kesiminden geleneksel yanlış uygulamalara kadar doğru bilinen yanlışlar.
0: Kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarıyla netlik kazandı. Kesimsiz kurbandan kadınlar kesemez algısına kadar pek çok yanlış bilgi tek tek düzeltildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu toplumda yaygın olan yanlış bilgileri 10 başlıkta açıkladı. Bu kapsamda kurbanda kesim gerçekleştirmeden yalnızca bağışta bulunmak veya sadaka vermek kurban ibadeti yerine geçmiyor. Kesimsiz kurban bağışı adı altında yapılan bağışların hiçbir dini dayanağı olmamakla birlikte söz konusu bağışlar kurbanda sayılmıyor. Peki bir kurban hissesine birden fazla kişi ortak olabilir mi? Diyanet merak edilen bu soruya da yanıt verdi.
3: Bir kurban hissesi yalnızca bir kişi içindir. İmkanı olmayan birden fazla kişinin tek kişilik bir hisseye ortak olabileceği anlayışı dinen doğru değildir. Aynı hisseye birden fazla kişinin ortak olması halinde kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz.
0: Kadınların kurban kesimi yapamayacağı anlayışı ise doğru değil. Kesme becerisine sahip tüm kişiler kurban kesimini gerçekleştirebiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, büyükbaş bir kurbanlığın hissedar sayısının mutlaka 3, 5, 7 gibi tekli sayılarda olması gerektiği anlayışının da doğru olmadığını açıkladı.
7: Büyükbaş kurban ibadeti 2 kişi adına kesilemez çift sayı olduğu için bunda bir problem yok. Kurban ibadeti büyükbaş bir kurbanlık 7 kişi adına kesilebildiği gibi 6 kişi adına da kesilebilir, 4 kişi adına da kesilebilir. Sayının çift veya tek olmasının burada bir önemi yoktur.
0: Kurban kanının anla veya araba tekerleği gibi eşyalara sürülmesi inancının da yanlış olduğu paylaşıldı.
7: Bu tür uygulamalardan uzak durulması gerekir. Halk arasında yaygın olan bir anlayış var.
2: Efendim, son günlerde sahte altın operasyonları arttı. Kuyumcular da bu durumla baş edebilmek için çözümler arıyor. Birazdan bu hususla ilgili haberimizi ekranlarınıza taşıyacağız ama bir son dakika bilgisi var sevgili izleyenler. Ahmet Spor Süper Lig'e yükseldi. Bu bilginin detaylarını alacağız. Bölgeye uzanacağız. Diyarbakır'da da kutlamalar yapılıyor. Sinan Yılmaz bekliyor bizi, muhabir arkadaşımız. Kolaylıklar dileyelim öncelikle kendisine. Ve detayları aktarması için söz Sinan Yılmaz'da.
8: Spor Süper Lig'de biraz önce Iğdır'dan bir puanla ayrıldı ve böylelikle Ahmet Spor tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. Kameraman arkadaşım şu anda o coşkuyu, o heyecanı ekranlara taşıyor. Ahmet Spor tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. Iğdır'da 1-1 berabere kaldı. Esenler Erek Spor da Pendik Spor karşısında 1-1 berabere kalınca Ahmet Spor avarajla Süper Lig'e yükseldi ve Diyarbakır temsilcisi 15 yıllardan sonra Süper Lig'e yükseldiğini söyleyebiliriz. Coşku durakta. Bütün Diyarbakırlılar sokağa inmiş durumda. Çünkü uzun bir maratondu. Uzun yıllardır Diyarbakırlılar bu hasreti çekiyordu. O hasret bugün itibariyle sona erdi. Son 90 dakika Ahmet Spor, Iğdır Spor karşısında yoğun bir mücadele sergiledi. Geriye düşmesine rağmen yine gollerini atmaya devam etti ve Iğdır'da bir puanla ayrılıyor ve Ahmet Spor Süper Lig'de. Biz şu anda kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgür Tekin'le beraber Diyarbakır ofis semtindeyiz ve gerçekten yoğun bir kalabalık var, yoğun bir coşku Nun hakim olduğunu

0: söyleyebiliriz. Diyarbakır halkı, bölge halkı aslında Süper Lig'i özlemişti. Hatırlarsanız en son 2010 yılında Diyarbakır temsilcisi Süper Lig'deydi. O da Diyarbakır Spor'du. Ancak o tarihten sonra herhangi bir Diyarbakır temsilcisi Süper Lig'e çıkmamıştı. Amespor uzun yıllar boyunca mücadele etti. Uzun bir maratondu aslında ve Amespor artık bundan sonra Süper Lig'de ter dökecek. Kameraman arkadaşım şu anda ofis semtinden o coşkuyu, o heyecanı şu anda ekranlara taşıyor. Gerçekten büyük bir heyecan var, büyük bir mutluluk var. Amespor Süper Lig'de. Tabii yıl boyunca birçok maça gitti, birçok deplasmana gitti Amespor. Zaman zaman yenildi, zaman zaman beraber kaldı ve çoğu maçlarında alan aldı, 3 puanı alarak annesine yazdırıyordu ve o heyecan, o mutluluğu şu anda kamera arkadaşım Muhammed Enes Özgürtekin ekranlara taşıyor. Büyük bir coşku var, büyük bir heyecan var. Amespor tarihinde ilk kez Süper Lig'de ve yeni sezonda Amespor şampiyon olacak. Coşku, heyecan morukta. Evet, Diyarbakır halkı Amespor'a sahip çıkıyor. Diyarbakır halkı Amespor'un yanında. Amespor 3 büyük kulüpten sonra en çok taraftara sahip olan bir kulüp. Dünyanın birçok yerinde taraftarı olan bir kulüpten bahsediyoruz. Ve Amespor artık bundan sonra yoluna Süper Lig'de devam edecek. Şu anda Diyarbakır halkını ekranlara taşıyoruz. Küçükten büyüğe herkes sokakta. Büyük bir heyecan var. Özlenen bir tablo aslında. Uzun yıllardır Diyarbakır halkı bu tabloyu bekliyordu. Ve artık Süper Lig'deyiz. Amespor Süper Lig'de. Büyük bir heyecan. Büyük bir mutluluk. Amespor artık Süper Lig'de. Bakın şu anda o gençleri ekranlara taşıyoruz. Amespor Iğdır'da bir puanla ayrıldı ve yeni sezonda Süper Lig'de artık. Bakın Diyarbakır'daki mutluluğu heyecanı ekranlara taşıyoruz. Amespor zaman zaman yenildi, zaman zaman beraber kaldı, puanlar kaybetti ama umudunu, inancını hiç kaybetmedi Amespor. Bakın görüyorsunuz Diyarbakır halkının Amespor'a olan sevincini şu anda anlatmaya çalışıyoruz. Gerçekten büyük bir heyecan var.
1: Rest atacak. Amespor Süper Lig'e rest atacak. Süper Lig'de Amespor artık vardır. Türkiye'nin en büyük takımlarından biri Amespor. Amespor var.
0: Evet. Büyük bir heyecan. Büyük bir coşku. Amespor artık Süper Lig'de. Yaklaşık 15 yıllık bir hasret sona erdi ve uzun bir aradan sonra Diyarbakır temsilcisi Süper Lig'de yeni sezonda artık Amespor Süper Lig'de.
2: Dünyadan gelişmelerle akşam ajansına devam ediyoruz sevgili izleyenler. İran Savaşı şimdiye kadarki en büyük küresel enerji krizlerinden birine yol açtı. Dünya çapında benzin fiyatları hızla yükseldi. Savaşı başlatan ülke Amerika Birleşik Devletleri de zor durumda. Ülkede akaryakıt fiyatları bazı eyaletlerde 5 doları aştı. Başkan Donald Trump savaş bitince benzin fiyatları düşecek diyor. Ancak uzmanlara göre bu sanıldığı kadar kolay olmayacak.
3: Hürmüz Boğazı ablukası, bir türlü kurulamayan barış masası. Dünya ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaşın ardından büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukası nedeniyle petrol tankerlerinin dünya piyasasına giriş ve çıkışlarının durmuş olması akaryakıt fiyatlarını tarihi seviyelere çıkardı. Bu durumdan en çok etkilenen ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geldi. Ülkede petrol fiyatları savaşın

0: başladığı 28 Şubat'tan bu yana %30'dan fazla arttı. Bazı eyaletlerde 3,78 litreye denk gelen bir galon benzinin fiyatı 5 doları aşmış durumda.
1: Brent varil 111 dolara yükselmesinin ardından hemen etkisini Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyoruz. Her zaman benzin aldığım, arabama benzin aldığım istasyonlarından biri. En düşük oktan 87, 4 dolar 13 sent. Aşağı indiğim zaman primimde 5 dolar 05 sente yükselmiş vaziyette. Tabii Amerikan toplumunu direkt etkiliyor. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Arabama sadece 12 galon benzin aldım. 50 dolar 04 sent şu anda ödedim. Şimdi burada bakalım tekrar fiyatlar. 87, yani benim arabama şu anda arkada hemen arabama benzin alıyorum. 4 dolar 13 sent. 89 oktan 4 dolar 75 sent. 93 oktan 5 dolar 5 sent. Fiyatlar oldukça yükseldi. En çok indiği fiyat yaklaşık 3 dolar 70 75 sentti ki ben 27 Şubat savaştan bir gün önce bu benzin istasyonunda bir oktan benzini, yani bir galon benzini 3.75 litreyi 2 dolar 69 sente alıyordum. Ancak fiyatlar yükselmeye yeniden başladı.
0: ABD Başkanı Donald Trump ise savaşın bitmesinin ardından benzin fiyatlarının düşeceğini savunuyor.
2: Çok fazla petrol var. Her yerde. Dünyanın okyanuslarında. Benzine biraz daha fazla para ödemek zorunda kalacağız. Savaş biter bitmez benzin ve petrol fiyatları hızla düşecek.
0: ABD günlük 21,6 milyon varillik kapasitesiyle dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri konumunda. Ancak küresel fiyatlama sistemi nedeniyle bu üretim gücü iç piyasayı dış şoklardan tamamen koruyamıyor. ABD hafif petrol üretip ihraç ediyor. Buna karşılık rafinerilerin ağır petrole bağımlı olması ise çelişkileri de beraberinde getiriyor.
3: Efendim, bu arada İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarında patlamayan mühimmatların infilak etmesi sonucu devrim muhafızlarından 14 asker hayatını kaybetti. İran'ın Zencan eyaletinde yaşanan patlamayı yarı resmi Fars Haber Ajansı duyurdu. Arama tarama faaliyetleri yürütüldüğü sırada ABD ve İsrail'in saldırılarında patlamayan bir mühimmat infilak etti. Alevlerin metrelerce yükseldiği patlamada devrim muhafızları ordusu mensubu 14 asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı. Devrim muhafızları bölgede devam eden arama tarama faaliyetleri sonucu 15 binden fazla patlamamış mühimmatın bulunarak imha edildiğini duyurdu. Ve İsrail'in Girit açıklarında Sumut filosuna yönelik saldırısı ve Yunanistan'ın süreçteki tutumu uluslararası krizi derinleştirdi efendim. Aktivistlerin darp edildiği ve zorla alıkonulduğu olayda gemiler silahlı operasyonla durduruldu. Atina yönetimi eleştirilerin hedefinde.
4: Herkesin ellerini bağladılar. Bize hayvanmışız gibi davrandılar.
5: Bize orada işkenceler ettiler, saldırdılar. Birçok arkadaşımız yaralı.
4: Aşağılandık ama yılmadık. Yılmayacağız.
6: Soykırımcı İsrail, Girit açıklarında Sumut filosuna skandal bir saldırı düzenledi.
7: İsrail'in uluslararası sularda Yunanistan'a yakın bir mesafede Sumut filosuna yapmış olduğu korsan baskın Yunanistan'ın sessiz kalmasına neden oldu. Yunanistan, uluslararası hukuku, insan haklarını hiçe sayarak İsrail'e yer ve yataklık yaptı.
6: Küresel Sumut filosu 58 gemiyle İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için Barcelona'dan yola çıktı. İsrail'in Akdeniz'in en doğusunda yapması beklenen müdahale bu kez Girit Adası'nın batısında yine uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleşti.
8: It is dangerous to remain on your current course. If you continue an attempt to breach the maritime blockade, we will stop your vessel and ask to seize it through legal proceedings in court. You bear full responsibility for your actions.
6: İsrail donanması Girit açıklarında seyreden Sumut filosuna saldırdı. İnsani yardım taşıyan tekneler ve gemiler silahlı müdahaleyle durduruldu. filoda bulunan aktivistler

0: zorla gemilerden indirildi, İsrail güçleri tarafından kaçırıldı.
1: Herkesin ellerini bağladılar ve sonra bizi tekneleriyle bir donanma gemisine götürdüler.
2: Bize plastik mermiyle saldırdılar. Yaralananlar oldu.
0: Krizin en çarpıcı detayı ise aktivistlerin İsrail tarafından Yunanistan'a teslim edilmesi oldu. Bu sırada Sumut aktivistleri katliamcı ordu tarafından darp ve taciz edildi.
3: Bize orada işkenceler ettiler, saldırdılar, birçok arkadaşımız yaralı.
4: Her yer dikenli tellerle çevriliydi. Etrafımızda silahlı kişiler vardı ve bize hayvanmışız gibi davrandılar.
5: İşkence gördük, psikolojik tacize maruz kaldık. Aşağılandık ama yılmadık. Yılmayacağız, yılmıyoruz. Çünkü Filistinli kardeşlerimiz bizim yaşadıklarımızı misliyle yaşıyor.
0: Atina yönetiminin İsrail saldırısına sessiz kalması işbirliği tartışmalarını alevlendirdi. Muhalefet ve sivil toplum Yunanistan yönetimini İsrail'le ortak hareket etmekle suçladı. Doğu Akdeniz'de gerilim yükselirken İsrail-Yunanistan hattı üzerinden yeni bir diplomatik krizin de kapısı aralandı.
6: Efendim, Doğu Kudüs'te Fransız bir rahibe aşırı sağcı İsrail'in saldırısına uğradı. Saldırgan rahibeyi yerde defalarca tekmeledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin tepki çekmesi üzerine saldırgan gözaltına alındı.
0: Arkadan koşarak yaklaştı. Yumruklayıp yere düşürdü. Ardından da tekmelemeye başladı. İsrailli bir askerin Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli parçalamasının yankıları sürerken aşırı sağcı bir İsrailli de rahibeye saldırdı. Great
7: anger. Büyük bir öfke ve büyük bir üzüntü. Sadece saldırgana değil, sisteme de büyük bir öfke duyuyorum. Ve büyük bir üzüntü de duyuyorum çünkü bunun yakın zamanda sona ermeyeceğini hissediyorum.
0: Görüntüler işgal altındaki Doğu Kudüs'ten. Aşırı sağcı bir İsrailli'nin rahibeye saldırması güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşlı rahibeye arkasından koşarak yaklaşan saldırgan önce rahibeyi yumruklayıp yere düşürdü, rahibe kafasını yere çarparak yaralandı. Saldırgan şiddeti bununla da bitirmedi. Aldığı darbe sonrası yerde kendine gelmeye çalışan rahibeyi defalarca tekmeledi. O anlara kayıtsız kalmayanlar olay yerine koştu. Ancak aşırı sağcı İsrailli kendisini engellemeye çalışanlara da saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin tepki çekmesi üzerine saldırgan gözaltına alındı. Bu görüntülerde Kudüs'teki Ermeni mahallesinden. Bir İsrailli Ermeniler için en kutsal kiliselerden sayılan Aziz Yakup Katedrali'ne tükürerek hakaret etti. O anlar kameralara yansıdı.
6: Sevgili izleyenler, İsviçre'de 30 yaşındaki bir girişimci olan Jonas Laviner, ülkesinin medeni kanunundaki 100 yıllık bir yasal boşluğu keşfederek kendine sembolik bir imparatorluk kurdu. Ülke genelinde sahipsiz görünen arazileri üzerine geçiren ve açtığı internet sitesinde kendini İsviçre kralı ilan eden Laviner'in bünyesinde ormanlar, tarım alanları ve hatta kamuya açık 83 adet yol bulunuyor.
0: Yıllık yasal boşluğu fırsata çevirdi. Sahipsiz arazileri toplayıp Avrupa'nın göbeğinde kendini kral ilan etti. Olayın merkezinde İsviçre Medeni Kanunu'nun 658. maddesi var. Kanuna göre tapuda sahipsiz görünen bir taşınmaz, belirli hukuki şartlar sağlandığında kişiler tarafından alınabiliyor. İşte hikayenin bu noktasında da Jonas Laviner devreye giriyor. 1994 doğumlu Laviner, ülkenin hukuk sistemindeki bu açığı fark edip Avrupa'nın göbeğinde kendi krallığını kurmayı başardı.
8: İsviçre'de bu bilgiler genellikle internette herkese açıktır. Mülkün kime ait olduğu. Bunu kendiniz kontrol edebilirsiniz. Ama ben başladığımdan beri günde 1000 adet kadar sorgulayabiliyordunuz ve hiçbir sorun yaşamadan.
0: Laviner'in imparatorluk kurma adımları 20. yaş gününde babasından hediye olarak aldığı bir araziyle başladı. Daha sonra sistemdeki boşluğu fark eden genç girişimci kısa sürede ülkenin 9 farklı idari noktasında tam 148 adet arsayı yasal yollarla üzerine geçirdi. Kısa sürede 117 bin metrekarelik devasa bir araziye hükmetmeye başladı. Adına da Laviner İmparatorluğu dedi. Laviner daha da ileri gitti. Önce kilisede törenle taç giydi. Ülkesinin internet sitesinde

0: Kendisi ve ailesi için kraliyet lakapları kullanmaya başladı. Ancak bu durumda yasaldı. Çünkü Lavener krallık kavramını bir şirketin CEO'luğuna benzeterek İsviçre yasalarına uydu ve vergilerini ödedi. Kısa zamanda imparatorluğunu büyüten genç girişimci, aldığı arsaların kamuya açık yollarını bile üstüne geçirerek bakım ücreti talep etti. Yerli halkla zaman zaman ters düştü. Kendini kral ilan ettikten sonra bir de siyasete atıldı Lavener. Burgdorf kentinde kendi adını taşıyan listeyle girdiği seçimlerde, belediye başkanlığını kaybetse de kent parlamentosunda sandalye kazanmayı başardı. Olayların ardından İsviçre hükümeti harekete geçti. Sahipsiz araziler yasası konusunda yerel yönetimlere ön alım hakkı tanıyacak yeni sınırlayıcı yasal adımları gündemine aldı.
1: Çin'in güneyinde tam 800 yıldır korunan efsanevi Peitain antik köyü halkın yasak şehri olarak biliniyor. A Haber ekibi asırlık geleneklerin, eski ticaretin ve ahşap mimarinin yaşatıldığı o gizemli köyün sokaklarını gezdi. Birlikte izleyelim.

0: Modern gökdelenlerin hızla yükseldiği Çin'in güneyinde zamana meydan okuyan bir masal diyarı burası. Fujian eyaletinin Longyan kentine bağlı Peitian Antik Köyü. Çatılarından taş yollarına kadar her detay 800 yıl öncesinin mimarisini bugüne taşıyor. Bu mimari harikası halkın yasak şehri olarak anılıyor.
1: Köyde 1 kilometrelik uzanan bir antik yol var. İmparatorların yasak şehrini duymuştuk ama halkın yasak şehrini ilk kez burada gördük. Çünkü buradaki halk köylerini tarihten bu yana çok özenli bir şekilde kurmuş ve dededen toruna miras bırakmayı başarmışlar.
2: Bu köyün kökleri tam 800 yıl öncesine dayanıyor. Atalarımız buraya göçtüğünde o büyük Orta Ova kültürünü de beraberlerinde getirdi. Bizim köyümüze neden halkın yasak şehri diyorlar biliyor musunuz? Çünkü burası Çin kırsal mimarisinin paha biçilemez bir hazinesi. Yollarımız, köprülerimiz, asırlık dükkanlarımız ve tapınaklarımız yüzyıllar öncesinden bugüne korunarak ulaştı.
0: Peitian, yerel halkı ve esnafıyla yaşayan, nefes alan bir organizma. Atalarından kalan 1 kilometrelik antik cadde, bugün hala ticaretin ve günlük yaşamın kalbi konumunda.
1: Yüzyıllar önce Çin'in çarşı kültürünü burada görüyoruz. Bakın burada böyle baharatlar dizilmiş dükkanın önüne. İçeride de çeşit çeşit çaylar var ve hala bu dükkan 800 yıl önce olduğu gibi bugün de işletiliyor.
3: Köyümüzü çok iyi koruyoruz. Devletimiz de bu konuda bize büyük destek veriyor. Buraya gelen turistler sayesinde yöresel ürünlerimizi satıp gelir elde ediyoruz. Ben buraya 40 yıldan uzun bir süre önce gelin geldim. Kendi baba evimden çok bu sokaklarda ömrüm geçti. Burası benim ikinci memleketim. Buraya kalpten bağlıyım.

0: köydeki ahşap konakların kapısını araladığınızda ise bambaşka sürprizlerle karşılaşıyorsunuz. Teknolojiye direnmiş, el emeği ve göz nuruyla yaşatılan asırlık sanatlar çıkıyor karşınıza.
1: Bakın, yüzyıllar öncesinde fotokopi makinesi yoktu ama Çinliler böyle bir yöntem geliştirmişler. Geleneksel taş oyma sanatıyla birlikte böyle kağıda hemen yazı dökülüveriyor. Yüzyıllardır korunan bu gelenek günümüzde de hala bu eski otantik evlerin içerisinde yaşatılıyor.
2: Bu gördüğünüz ahşap oyma kalıp baskı tekniğimizin bir örneği. En üstünde de meşhur kırmızı mührümüz var. Bu baskı sanatının kökleri Song hanedanlığına kadar uzanır. Ama altın çağını Qing hanedanlığı döneminde yaşamıştır. Bir dönem unutulmaya yüz tutsa da bugün bu geleneği yeniden canlandırdık ve giderek daha da büyütüyoruz.
0: İşte Peytian Antik Köyü'nün sırrı da tam olarak burada gizli. Onlar sadece binaları değil, içindeki ruhu, sanatı ve o sıcacık komşuluk kültürünü de korumayı başarmışlar. Geçmişine sahip çıkan bu küçük köy, geleceğe yürümeye devam ediyor.
3: Sevgili izleyenler, çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Birazdan yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Haber'de bu akşam.
1: Gündemin sıcak başlıkları.
2: Savaş tamam mı, devam mı? Amerika tarafı ne diyor, İran tarafı ne diyor? Hepsini enine boyuna konuşmaya çalışacağız.
1: Merve Tepe'nin sunduğu satır arasının konukları, emekli hava pilot Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla, gazeteci Doktor Murat Özer, Orta Doğu uzmanı Mete Sohtaoğlu, uluslararası ilişkiler uzmanı Doçent Doktor Cüneyt Küsmez. Satır arası bu akşam 20.50'de A Haber'de.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın Ocak-Mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre turizm geliri söz konusu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %4,2 yükselerek 9 milyar 896 milyon 456 bin dolara çıktı. Söz konusu gelir içinde ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 9 milyar 694 milyon 574 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri de 201 milyon 883 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Dijital platformlar üzerinden ve doğal olarak da üçüncü ülkelerde, yani bu platformları kuran yabancılara kaynak olarak transfer ediliyor. Değer burada üretiliyor, veri burada üretiliyor, tüketici burada. Reklam pastası burada ama pastadan aslan payını yabancı dijital platformlar ve dolayısıyla da dijital sömürüye varan bir adaletsizlik durumu ortaya çıkıyor. O nedenle bu konu aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi.
7: Rekabet Kurumu, yazılı ve görsel medyanın dijital platformlar nedeniyle yaşadığı reklam gelir kaybı için inceleme başlattı.
8: Reklam meselesindeki birinci husus bunu yazılımların yeniden yapılandırılması, ikincisi ise algoritmaların şeffaf olması, denetlenebilir olması ve kamuoyu önünde bütün bu bilgilerin açık bir biçimde gözükmesi gerekiyor.
7: Geniş kapsamlı sektör raporu hazırlanıyor. Bu yıl bitmeden raporun tamamlanması bekleniyor. Raporla yazılı basın ve televizyonların reklam gelirlerindeki azalmanın nedenleri ortaya çıkacak. Daha sonra da çözüm yolları masaya yatırılacak. Konuyla ilgili açıklama Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'den geldi. Küle, bugün geleneksel medya ayakta kalmakta zorlanıyor. Medya kuruluşlarının gelirleri azaldı. Bu bir demokrasi ve çok sesliliğin yitirilmesi sorunu. Medyanın gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması lazım. Reklam gelirlerinin geleneksel medyadan dijital platforma kayış nedenini inceliyoruz dedi. Birol Küle, kast menajerlik ajansları, sinema dizi sektörü ve dijital TV platformlarındaki rekabet ihlallerini önlemek için tebliğ hazırlandığını açıkladı. Bu kapsamda ise dijital platformların yeni oyuncu ve yapımcılarla çalışması teşvik edilecek. Kast ajanslarıyla menajerlik hizmetleri aynı çatı altında olmayacak. Yapım ve dağıtım süreçleri birbirinden ayrılacak ve çevrim içi reklam piyasası için yeni denetimler getirilecek. Dizi sektörüne yönelik düzenlemelerdeki hedefse film dizi sektöründe tekelleşmenin önüne geçilebilmesi.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Açalım, nasılsın?
10: İyiyim, sağ olun.
9: Var mı sıkıntı?
11: Bir hasta bir yılda 300 kez doktora gitti. İstanbul'un sağlık karnesini İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner açıkladı.
12: 207 milyon muayene, 2 milyon 600 bin ameliyat. İlk 3 ayda 61 milyon muayene yaptık. Kişi başı 12'ye denk geldi. Tüm dünyanın ortalamasının çok üstünde bir rakam.
11: Yaşlı bir hasta içinse ayrı parantez açtım. Çünkü bir yılda 300 kez muayene olmuştu.
12: Ben de aradım, sordum. Dedim ki neden? Bu benim alışkanlığım böyle dedi. Aslında sosyalleşme aracı olarak da bunu kullanıyorlar.

0: Bunu engellememiz lazım.
1: Günel gereksiz yere acile başvuran hastalardan da bahsettim.
0: Yoldan geçerken bir acile uğrayayım diyenler oluyor. Pazara inmiştim, gelmişken de bir acile uğrayayım. Hep bunlarla karşılaşıyoruz. Evine 7 dakika ortalama yürüme mesafesindeki aile hekimliklerine başvurarak sorunların çoğunu çözebilir.
1: İl Sağlık Müdürü hastaların zaman bulamaması nedeniyle acile gitmelerinin önüne geçmek için yeni bir proje başlattıklarını da hatırlattı.
0: Akşam 5'ten gece 10'a kadar akşam poliklinikleri tesisleştirdik ve bunu günden güne de sayılarını arttırıyoruz.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Mega kente düşen yağışlar barajlara yaradı. Doluluk oranı %70'i geçti. İstanbul'da kurak geçen yaz mevsiminin ardından su seviyesi Ocak ayında %17 seviyelerine gerilemişti. Ancak kış ve bahar aylarındaki yağışlar sonrası barajlardaki su seviyesi yeniden arttı. Doluluk oranı %71,13 olarak ölçüldü. Ancak bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre %10 daha düşük. Ömerli %94,17 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, doluluk oranı en düşük baraj %37,38'de Israncalar oldu. Diğer barajların doluluk oranları ise şöyle. Ömerli %94,17, Elmalı %92,71, Darlık %88,02, Alibey %66,91, Kazandere %60,86, Pabuçdere %60,7, Terkos %58,21, Büyükçekmece %56,83, Sazlıdere %45,87 ve Israncalar %37,38.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Son yıllarda dünya genelinde belli odaklar tarafından hedef tahtasına konulan aile, toplumun hareket ve mukavemet merkezidir. Bireyden aileye, aileden millete uzanan zincirin halkalarında yaşanacak en ufak bir kırılma, Allah muhafaza, tamir ve telafisi uzun yıllar sürecek sorunları beraberinde getirecektir.
3: Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla 2 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek tanıtım programıyla kamuoyuna açıklanacak.
4: Aileye yönelen her saldırının aynı zamanda milletin ve devletin omurgasını nişan aldığını unutmamalıyız. Aile kurumunun ve ailevi değerlerin muhafazasını bu bakımdan bir milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye'nin gelecek 10 yıllık aile ve nüfus politikalarını belirlemek için hazırlanan belge, insan odaklı ve aile merkezli anlayışıyla bütüncül bir yol haritası sunacak. Aile ve nüfus yapısındaki değişimleri çok boyutlu bir şekilde ele alarak uzun vadeli bir politika ufku ortaya koymayı amaçlayan vizyon belgesi, aynı gün resmi gazetede yayınlanacak ve Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yürürlüğe girecek. Böylece tüm kamu kurum ve kuruluşları için bağlayıcı bir politika çerçevesi niteliği kazanacak. Öte yandan programda 2025 aile yılına katkı sağlayanlarla kısa film ve fotoğraf yarışması birincilerine ödülleri takdim edilecek. Türkiye'nin ritmi, hikayemiz yarım kalmayacak başlıklı kamu spotunun ilk gösterimi yapılacak. Nüfus dinamizminin önemine, ailenin yaşamdaki merkezi yerine ve kuşaklar arası bağın değerine dikkat çekilecek.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: %80 şartı koşuldu. Kolay terfi devri kapandı. Hakim ve savcılar için yargıda yeni dönem başladı. Hakim ve savcıların terfi sistemi yeniden düzenlendi. Değişiklik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Birinci sınıf hakim ve savcılara tanınan terfi kolaylıkları tamamen kaldırıldı. Artık terfi almak isteyen herkes önündeki işlerin en az %80'ini bitirmek zorunda. Önceki uygulamada birinci sınıf olan veya birinci sınıfa ayrılan hakim ve savcılar için tevzi edilen işlerin %70'ini tamamlamıştı.

0: Hak terfi için yeterliydi. Yeni kararla bu tolerans kaldırıldı. Dosyaların en az %80'ini karara bağlamak zorunlu hale getirildi. Bu düzenlemeyle yargıda eşitlik sağlanması, performansın yükseltilmesi ve iş yükünün daha etkin yönetilmesi hedefleniyor. Bir diğer önemli değişiklik ise bölge idare mahkemelerini ilgilendiriyor. Daha önce bölge idare mahkemesi daire başkanları ve üyelerinin terfi süreçlerinde onlara özel olarak uygulanan 10 puanlık bir istisna bulunuyordu. Artık onlar da ilk derece idari yargı hakimleri gibi standart iş tamamlama ve başarı oranı kriterlerine tabi olacak. HSK Genel Kurulu'nun aldığı bu yeni eşitlik ve yüksek performans kararı, 2026 Ağustos terfi döneminden itibaren tüm hakim ve savcılar için uygulanmaya başlanacak.
1: Binlerce annenin merakla beklediği doğum izninin artırılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı. Kararda doğum izni resmen 24 haftaya yükseldi.
2: Hemen yürürlüğe girecek. Aileler. 10 gün içerisinde aileler, anneler başvurularını yapabilecekler. Bütün detayları da biz kendi sayfalarımızda paylaşacağız. Bütün annelerimiz lütfen bu sayfamızı ve açıklamalarımızı oradan takip etsinler.
3: Reklamların ardından akşam ajansına devam ediyoruz sevgili izleyenler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig'e yükselen Ahmet Sportif faaliyetler için tebrik mesajı yayımladı. Hemen aktaralım o mesajın detaylarını da. Başkan Erdoğan mesajında önümüzdeki sezon Diyarbakır'ımızı Trendyol Süper Lig'de temsil edecek olan Ahmet Spor'u, tüm camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor. Başarılar diliyorum ifadelerini kullandı sevgili izleyenler. Tekrar etmiş olalım, Trendyol 1. Lig'de Iğdır Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kalan Ahmet Spor ligi 2. sırada tamamladı ve Süper Lig'e yükseldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da tebrik mesajı geldi sevgili izleyenler. Erak Spor'la Süper Lig mücadelesinde aslında yarıştılar. Aynı anda başlayan müsabakalarda Erak Spor evinde Pendik Spor'la karşılaştı. Ahmet Sportif ise Iğdır Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Maç öncesi iki takımın da puanı eşitti. Ancak bu yarışı Ahmet Spor kazandı. Trendyol 1. Lig'de Iğdır Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldı Ahmet Spor ve ligi 2. sırada tamamladı. Süper Lig'e yükseldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da tebrik mesajı yayımladı. O mesajın ayrıntılarını da sizlerle paylaştık. Evet, gündemin diğer gelişmeleriyle devam edelim efendim. Fransa'da bir otobüs içindeki yolcularla birlikte Sen Nehri'ne uçtu. Yolcuların tamamı kurtarıldı. Görüntüler geliyor. Şimdi aktaracağız hemen detaylarını da. Yolcu otobüsünün direksiyonunda stajyer sürücü vardı. Paris'in güneydoğusunda seyir halindeyken kontrolden çıkan otobüs önce park halindeki otomobile ardından yolcularıyla birlikte Sen Nehri'ne düştü. Arama kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Kurtarma çalışmalarına botlar, drone ve helikopterler de katıldı. Tamamen suya gömülen otobüsteki yolcuların tamamıyla stajyer, şoför ve eğitmeni kurtarıldı. Ve İstanbul'dan bir haber. İstanbul bir motosiklet sürücüsü hızını ayarlayamadı. Otomobili arkadan çarptı. Motosikletli düşerek yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı. Geliyor görüntüler ekranlarınıza. İşte bu görüntülerin adresi Bayrampaşa efendim. Seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü önündeki araç ani fren yapınca duramadı. Otomobili arkadan vurdu. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosikletli yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından işte böyle kaydedildi. S sevgili izleyenler, son günlerde sahte altın operasyonları arttı. Kuyumcular da bu durumla baş edebilmek için çözümler arıyor. Yurt dışından ithal edilen bir cihaz kuyumcuların imdadına yetişti. Bu cihazla tüm değerli metallerin sahte olup olmadığı saniyeler içinde

0: anlaşılabiliyor.
1: Piyasada altın kalmayınca yine kalpazanlar, dolandırıcılar devreye girdi.
2: Son günlerde emniyet güçleri neredeyse her gün sahte altın üreticilerine yönelik operasyon düzenliyor. Peki sahte altın gözle anlaşılabilir mi?
1: Vatandaşlarımızın gözüyle taklit ürünleri, düşük ayarlı altınları ayırt etmesi mümkün değil.
2: Uzmanlar sahte altın satışının en çok internetten yapıldığına vurgu yapıyor.
1: Ve fiyatla oynuyorlar. Mesela örnek verelim, bugün gram altın 6800 lira. Ekrana 6750 lira yazıyor 1 gram 24 ayar altına ve dolayısıyla ucuz altın buldum zanneden tüketici de dolandırılıyor.
2: Dolandırıcılar sadece müşterileri değil, kuyumcuları da dolandırmaya çalışıyor. Bu nedenle kuyumcular yurt dışından sahte altını tespit edebilen bir cihaz getirmeye başladı.
1: Bu altın röntgen cihazı. Önceden mihenk taşı vardı, asitli su vardı. Bu ayar testlerini bu gelenekçi yöntemlerle yapıyorduk. Artık dolandırıcılar modern teknoloji kullanınca artık bu cihazda sektörün artık kurtarıcısı oldu.
2: Cihaz sadece altını değil, gümüş, bakır gibi diğer değerli madenlerinde gerçek olup olmadığını saniyeler içinde anlayabiliyor.
1: Elinde görmüş olduğunuz bu çeyrek altın görünümlü taklit ürünü cihazın içine koyduğumuz zaman 30 saniyede içindeki bütün altın madenlerini veya olmayan her şeyi anında bize gösteriyor. Eğer burada 22 ayar ve karat kısmında veya milyem tarafında 916 yazarsa bu gerçek altındır. Gördüğünüz gibi sıfır karat. Ya bu altın değil.
2: Finans analisti İslam Memiş bu cihazda kuyumcuların da müşterilerin de rahat bir nefes aldığını söylüyor.
1: Bu bizim için büyük bir nimet oldu. Artık bu cihazla birlikte biz 30 saniye içinde bir ürünün A'dan Z'ye içinde hangi maddelerin olduğunu görebiliyoruz. Eğer vatandaşlarımız, özellikle yeni evlenen çiftlerimiz evde fiziki altınları varsa bu test cihazından ücretsiz bir şekilde esnaftan yardım almak suretiyle yine altınlarını garanti altına alabilir.
0: Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leyleğin yavruları yumurtadan çıktı. Göçten 15. kez dönen Yaren Leyleğin yuvasında 3 ya da 4 yavru olması bekleniyor.
3: Yaren ve Nazlı Leylek çiftinin ilk yavruları yumurtadan çıktı. Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eski Karaağaç Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz'la Yaren Leylek milyonlar tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Dostluğuyla filmlere konu olan Yaren Leylek her sene olduğu gibi 15. kez göç yolculuğunu tamamlayarak Adem Yılmaz'ın kayığına konmuştu. Yaren Leyleğin baba olduğu öğrenildi. İlk yavruyu yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş görüntüledi. Nazlı ve Yaren Leylek çiftinin yuvalarıyla ilgilendiğini belirten Tüydeş, yuvada 3 ya da 4 yavru olabileceğini söyledi.
0: Efendim, Osmaniye'nin Kadirli ilçesi köklü tarihi ve zengin kültürel dokusuyla dikkat çekiyor. Bereketli topraklarında yetişen mısır, turp ve yer fıstığıyla ülkenin ihtiyacının büyük bir bölümü karşılanıyor. İlçe aynı zamanda birçok medeniyete ev sahibi yapmasıyla zengin bir kültürü de barındırıyor. Şimdi Anadolu diyarında Kadirli geliyor ekranlarınıza.

Kadirler programında bu hafta Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeyiz. Tarım, kültür ve sanayi ilçesi olan Kadirli aynı zamanda Osmaniye'nin en büyük ilçesi. Şimdi Kadirli ilçesini daha da yakından tanıma vakti. Modern Şehirler programı başlıyor. Kadirli ilçe merkezindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi yemyeşil bir ilçeden bahsediyoruz. İşte yemyeşil ağaçların içerisinde yer alan Kadirli. İşte bu manzara

0: Bakarak hangi dizeler yazılmaz ki? İşte milli şair Abbas Paksoy da Kadirli ilçesine baktı ve bu dizeleri yazdı. Dinleyelim lütfen.
1: Kadirli istiyorum. Evleri pırıl pırıl olacak. Her yerinden güneşi alacak. Önünde al gülleri açacak. Böyle bir Kadirli istiyorum. Yolları kaldırımda olacak. Yayalar gülerek yol alacak. Bütün insanlar saygı bulacak. Böyle bir Kadirli istiyorum.
0: Modern Şehirler programında Kadirli ilçesindeyiz. Kadirli ilçesi Çukurova'nın bereketli toprakları üzerinde yer alıyor ve ilçedeki evlerin önünde de görmüş olduğunuz gibi yemyeşil bahçeler bulunuyor. İşte bu yemyeşil örtü kimi zaman şairlere, kimi zaman ressamlara, kimi zaman da diğer sanatkarlara ilham olmaya devam ediyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bu doğal örtünün altında tablolar yapılıyor. Yani burada yine bir sanat var. Çünkü Kadirli aynı zamanda bir kültür ve sanat ilçesi. İşte Muamber Kocadağlı'da görmüş olduğunuz bu tabloları yapan Kadirlili sanatçılardan bir tanesi. Efendim kolay gelsin.
2: Çok teşekkür ediyorum efendim. Hoş geldiniz öncelikle.
0: Çok sağ olun. Bir ressam gözüyle bize Kadirli ilçesini anlatabilir misiniz?
2: Efendim Kadirli denince sadece sanat değil. Kültürü, yemek kültüründen tutun. Sosyal insan güzelliklerinden tutun. Her şey var burada. Buranın turpu, fıstığı, meşhur olan mesela dünyanın her tarafına buradan fıstık, yer fıstığı gönderiliyor. Turpu, ıspanağı, aklına gelse burası Çukurova bir yani Yahudinin burayı istemesi kadar güzel bir şehir yani.
0: Kadirli ilçesi eski bir tarihe sahip. 1800'lü yıllarda aslında tarihte ismi geçmeye başlıyor. Bugünkü ismiyle değil farklı farklı isimlerle anılıyor, isimlendiriliyor Kadirli. Ve Osmanlı döneminden sonra aslında Kadirli ilçesi tarıma dayalı bir ekonomiye sahipti. Günümüzde ise Kadirli ilçesinden pek çok kişi eğitim hayatını sürdürmek için ilçeden ayrıldı ve üniversite mezunu olarak tekrar ilçelerine döndü. İşte görmüş olduğunuz gibi burada yine bir sınıfın içerisindeyiz. Çünkü okuma oranı da Kadirli'nin yüksek olarak biliyoruz ama bir de sizden dinleyebilir miyiz?
3: Evet, Kadirli'mizin okuma oranı yüksek. Sizin de bahsettiğiniz gibi tarıma dayalı olduğu için buradaki işçilik durumu, yaşam durumu insanlar çocuklarını okumak için büyük şehirlere gönderiyor. Ağırlık aileler eğitim üzerine yoğunlaşmış. Bir de malumunuz düz içinde öğretmen lisesi var. Daha önceki adıyla köy enstitüsü. Oradan çıkanlar bu coğrafyada bayağı bir eğitim adına birçok şey yapıyorlar yani öyle diyebilirim.
0: Kadirli ilçesi hem bereketli hem de verimli arazilere sahip. İşte bu tarım arazilerinde görmüş olduğunuz gibi bu yemeklerin ham maddeleri yetiştiriliyor. Yani meyveler, sebzeler ve tahıl ürünleri burada yetiştiriliyor. Çukurova'nın bereketli topraklarında ve birbirinden lezzetli o ürünlerle yemekler hazırlanıyor. İşte o yemekleri yapan ustalardan biri de Kazım Usta. Hayırlı işler efendim.
4: Sağ olasın abi.
0: Menümüzde neler var?
4: Güvecimiz var. Güvecimiz var, patlıcan yemeği, kuşbaşı etli, sarımsaklı baharatlı.
0: Şimdi Kadirli'de sera da var. Bunlar evet, serada yetiştirilen evet, patlıcanlar.
4: Evet, serada yetiştirilen patlıcanlar. Domates de serada yetişiyor.
0: Taze hepsi.
4: Evet, hepsi taze. İzmir köftemiz var.
0: Bu patatesler de yine yetişir mi Kadirli'de?
4: Evet, patates de yetişiyor.
0: Yan tarafında
4: taze fasulyemiz var. Taze fasulyemiz de aynı şekilde şu an serada yetişiyor. Aşağı yeni ekildi.
0: Salatalarımız.
4: Evet. Salatalık, domates, biber. Yar kaşlar keman sevdirmedin
0: gerdan. Kadirli ilçesi Roma, Bizans ve Türk medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir ilçe. İşte bu nedenle ilçe merkezinde pek çok tarihi yapıyı görmek mümkün. İşte onlardan bir tanesi de Ala Cami. Ala Cami tarihte ilk

0: Kadereli ilçesinin ismi Osmanlı döneminde pazar yeri ya da Kars pazarı olarak kullanılıyordu ve o dönemlerde de yine Kadereli ilçesi bir tarım şehriydi. Günümüzde de yine Kadereli'nin en büyük gelir kaynağı tarımsal üretim. Kadereli'de en çok üretilen tarımsal ürün mısır ve ilçede yaklaşık 200 bin ton mısır üretiliyor. İkinci sırada ise turp bulunuyor. Kadereli ilçesi Türkiye'nin turp ihtiyacının yaklaşık %70'ini, %75'ini tek başına karşılayabiliyor. Üçüncü sırada ise yer fıstığı bulunuyor. Kadereli ilçesinde yılda yaklaşık 31 bin ton, 32 bin ton yer fıstığı üretiliyor. Yine Kadereli'de en fazla üretilen tarım ürünü ise pırasa. Kadereli, Osmaniye geneliyle birlikte baktığımızda Türkiye'de pırasa üretiminde ikinci sırada yer alıyor ve şu anda Kadereli'de yılda ortalama 10 bin ton pırasa üretiliyor ve Türkiye geneline dağıtılıyor. Yine ilçede en fazla üretilen tarımsal ürünler arasında ıspanak bulunuyor, marul bulunuyor ve lahana da yine ilçedeki tarımsal ürünler arasında yer alıyor. Modern Şehir programında Kadereli ilçesindeyiz. Kadereli ilçesi için kültür şehri demiştik, kültür ilçesi demiştik. İşte o kültürlerden bir tanesi de elbette halk ozanlığı kültürü, geleneği. İşte o geleneği, o kültürü sürdüren isimlerden bir tanesi de halk ozanı Aşık Kul Murtaza. Efendim, evet. Önce sizi tanıyalım.
1: Ben Aşık Kul Murtaza, Koçlu köyündeyim. Elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce halkımızın, milletimizin dertlerini bir araya getirip çalıp söylemeye çalışıyoruz.
0: Kaç yıldan beri saz çalıyoruz?
1: Okula başladığım 7 yıldan sonra hemen hemen başladım yani.
0: Eğitim almadık.
1: Eğitimsiz. Bizdeki kara düzen. Ozanlar kara düzen.

Modern Şehirler programında bu hafta Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki tarımı, kültürü ve sanatı ekranlara taşımaya çalıştık. Haftaya bir başka Modern Şehirler programında buluşmak umuduyla esen kalın.

Batman'da kaybolan 2,5 yaşındaki Melike 12 saat sonra bulundu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümü araştırılıyor. Cep telefonunun çözülmesi için özel ekip kuruldu. Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni yönetimi için yapılan seçim öncesinde arbede yaşandı. Belediye başkanları güçlükle sakinleştirildi. İstanbul'da hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 64 yıl hapis cezasıyla aranan firari kömürlükte yakalandı. Yerli ve milli savunma teknolojilerinde bir başarı daha dikkat çekti. Roketsan tarafından geliştirilen yönlendirilmiş enerji silah sistemi Alka, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hava hedefini tam isabetle vurdu. Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan Akşam Ajansı'nda.

0: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, spor dünyasından sıcak bir haberle başlayalım. Ahmet Spor Süper Lig'e yükseldi. Bölgeye uzanacağız. Detayları bize A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktaracak. Kolaylıklar dileyelim kendisine. Sinan Yılmaz seslendi.
1: Oldu, yayını yapamadı. Buraya gel.
2: Çok teşekkürler. Kente büyük bir heyecan var. Vatandaşlar sokağa döküldü. Iğdır'dan gelen bir puanla beraber Ahmet Spor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmenin sevincini ve mutluluğunu yaşıyor. Aslında bir önceki bağlantımızı alanın içinde yapmıştık. Ancak orada büyük bir coşku vardı. Büyük bir mutluluk vardı. Ve biz şu anda yayınımızı yol kenarından yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da sürücülerin yoğun bir ilgi gösterdiğini söyleyebilir. Çok sayıda insan şu anda araçlarıyla şehir turuna çıktı ve hala turun devam ettiğini söyleyebiliriz. Erakspor Hendikspor karşısında bir puanla ayrıldı. Amespor Iğdırspor karşısında bir puanla ayrıldı ve avarajla Amespor Süper Lig'e yükseldi. Tabii büyük bir maratondu. Uzun süren bir yolculuktu aslında. Bazen Amespor yenildi, bazen de beraber kaldı. Puanlar kaybetti ancak Amespor inancını kaybetmedi, umudunu kaybetmedi ve Iğdır'da bir puanı alarak tarihinde ilk kez Amespor Süper Lig'e yükseldi. Vatandaşların mutluluğunu gözlerinden okuyordu. Kamera arkadaşım taşıyabilirse, gençler sokağa dökülmüş durumda. 7'den 70'e herkes Diyarbakır sokaklarında, meydanlarında ellerinde Amespor'un bayraklarıyla büyük bir coşku, büyük bir mutluluk içinde olduklarını söyleyebiliriz. Bakın şu anda ekranlara taşıyoruz. Vatandaşlar araçlarıyla şu anda şehir turu yaptıklarını söyleyebiliriz. Amespor Iğdır'da klasmanından bir puanla ayrıldı ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
0: Sinan Yılmaz'a çok teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi Tanıtım Programı'na katıldı bugün. Başkan Erdoğan programda aileye vurgu yaptı. Doğurganlık oranlarının azaldığını söyledi. 3 çocuk çağrımızın haklılığı ortada dedi.
3: Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur. Dolayısıyla toplum güçlü olur.
4: Başkan Erdoğan katıldığı programda ailenin önemine dikkat çekti. 3 çocuk vurgusunu hatırlattı. Bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor dedi.
3: 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor.
4: Başkan Erdoğan bu önemli mesajları İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi tanıtım programında verdi. Doğurganlık oranının azalmasına dikkat çekti.
3: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Mesela doğurganlık hızımız 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. 2024'te 1,48'e düşen oranın maalesef 2025 yılında daha da geriye gittiğini tahmin ediyor. Ülkemizde 2014'te yılda 1.351.000 bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü. Yarım milyona yakın küçük kaşık eksildi. Milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz, bununla kalmayıp çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor.
4: Erdoğan ortanca yaşta yaşanan artışa da değindi.
3: Ortanca yaşımız 2025'te 34,9'a çıktı. Her iki vatandaşımızdan biri artık yaklaşık 35 yaşındadır. Bizde 35'e yaklaşan ortanca yaş Avrupa'da 45'tir. Türkiye Avrupa Birliği'nden halen 10 yaş daha gençtir. Ama buna rağmen biz şimdiden gerekli tedbirleri almaya, tıpkı 3 çocuk çağrımızda olduğu gibi yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz.
4: Başkan Erdoğan'ın gündeminde doğum izninin 24 haftaya çıkartılması da vardı.
3: En son biliyorsunuz doğum izni sürelerini yeniden düzenledik. Dün yürürlüğe giren kanuna göre çalışan anneler doğum izinlerini artık 24 hafta olarak kullanabilecek. Yeni yasamızın başta annelerimiz olmak üzere tüm ailelerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.
4: Erdoğan'ı programda Bakan Göktaş pazarlık halısı takdim etti. Aile yılı kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye girenlerse ödüllerini Başkan Erdoğan'ın elinden aldı.
5: Ailemize şükranlarımızı sunuyoruz Alkan ailesine.
0: Türkiye Belediyeler Birliği yeni yönetimi için yapılan seçim öncesinde kavga çıktı efendim. Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunmak istenmesi ortalığı karıştırdı. AK Partili belediye başkanları CHP'lilere tepki gösterdi.
6: Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okunmak istendi. Salon bir anda karıştı. Belediye başkanları birbirine girdi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni yönetimi için yapılan seçim öncesi kavga çıktı. Belediye başkanlarını sakinleştirmek kolay olmadı. Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi, Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu üyeleriyle encümen üyeleri seçimi için Ankara'da toplandı. Divanda bulunan CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumaya başladı. AK Partili belediye başkanlarından tepki gecikmedi. Salonda bulunan bir grubun kürsüye yönelmesi üzerine arbede yaşandı. Arbedenin ardından olağan meclis toplantısına bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı. Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından toplantıya devam edildi.
0: CHP'nin 2023'teki 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın 5. celsesi 6 Mayıs Çarşamba günü görülecek. Mahkeme heyeti sanıkları dinleyecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur sıfatıyla yer alıyor.
7: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
6: CHP kurultayına ilişkin ceza davasının 5. celsesi 6 Mayıs'ta görülecek. Taraflar bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Mahkeme heyeti sanıkları dinleyecek. Ana Muhalefet Partisi'nin 2023'teki 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.
7: Benim canıma tak etti.
6: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur olarak yer alıyor. Ayrıca iddianamede Özgür Özel lehine oy kullanılması için bazı delegelere para verildiği, bazılarına belediye başkanlığı veya meclis üyeliği adaylığı vaat edildiği öne sürüldü. Delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip Özel'in kampanya ekibine göndermelerinin istendiği de iddia edildi.
8: Cumhuriyet Halk Partisi zor durumda, bir damga var işte şaibeli kurultay diye.
6: Aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 38. olağan kurultayda oylamaya hile karıştırdıkları iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve aldıkları ceza süresince de siyasi yasak isteniyor. Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş de iddianamede şüpheli sıfatıyla yer alıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil 9 şüpheli vekilin dosyası ise ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde de davayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası iddianamesinin bir örneği, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine kurultay ceza davası dosyasına gönderildi. İddianamenin örneği dosyaya eklendi. CHP kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 1. Ağır Ceza

0: Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının iddianamesinin bir örneği, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Kurultay Ceza Davası dosyasına gönderildi. İddianamenin örneği dosyaya eklendi.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırıları sonrası alınması beklenen tedbirlere ilişkin konuştu. Okul polisi önerisini gündeme getiren Bakan Tekin, okul önlerinde emniyet personeli olacaksa özel eğitimli olmalı dedi. Bakan Tekin, ara tatillerin kaldırılacağı mesajını da verdi.
0: Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte bir dizi yeni tedbir hayata geçirilecek. Yeni dönemde okullarda özel eğitimli polisler görev alacak.
2: Güvenli okul iklimi inşa etme meselesinde hiçbir boşluğa asla izin vermeyeceğiz.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırıları sonrası alınması beklenen tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Okul polisi önerisini gündeme getiren Bakan Tekin, adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim, eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz ifadesini kullandı. Okullarda yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte ara tatil uygulamasının da kalkması bekleniyor. Ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar ifadelerini kullandı.
1: Efendim, ABD ve İran arasındaki gerilemeyle ilişkin son gelişmelere bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın teklifinden memnun kalmadığını söyledi. İran'dan erken bir vakitte çekileceklerini dile getirdi. Savaş bittiğinde petrol fiyatlarının düşeceğini vurguladı.
3: İran'la az önce bir görüşme yaptık. Bakalım ne olacak? Ama şunu söyleyebilirim ki durumdan memnun değilim.
4: Washington-Tahran hattında çıkmaza giren müzakerelere ilişkin belirsizlik sürerken ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar geldi. İran'ın anlaşma yapmak için can attığını öne süren Trump, teklifleri beni tatmin etmedi dedi.
3: İran bir anlaşma yapmak istiyor çünkü aslında artık bir orduları kalmadı. Anlaşma yapmak istiyorlar ama ben bundan memnun değilim. Liderlerinin kim olduğunu hiç bilmiyorlar. Kafaları çok karışık ve bunun sebebi de bizim askeri alanda elde ettiğimiz başarı.
4: ABD Başkanı savaş nedeniyle fırlayan enerji fiyatlarına ilişkin de konuştu.
3: Bu savaş bittiğinde benzin, petrol ve her şeyin fiyatı dibe vuracak. Ama şu anda borsa rekor seviyelere ulaştı. Bugün ABD'de ülkemizin tarihindeki herhangi bir dönemde olduğundan daha fazla insan çalışıyor. Gerçekten çok iyi durumdayız.
4: Trump, ABD'nin füze stoklarının durumuna ilişkin bir soruyu da yanıtladı. Her şeyin yolunda olduğunu ve endişelenmediğini söyledi.
3: Hiç olmadığı kadar elimizde stok var. Çünkü dünyanın her yerinde stoklarımız var ve ihtiyacımız olursa bunları kullanabiliriz. Her şey hazır, her şey yolunda.
4: Trump ayrıca İran savaşının yakında biteceği mesajını da verdi.
5: Biz kazanıyoruz ancak İran bize uygun bir anlaşma sunmuyor. Biz de bu işi düzgün bir şekilde halledeceğiz. İran'dan erken ayrılacağız. 3 yıl sonra aynı sorunun tekrar ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın üzerinden 2 ay geçmesiyle Kongre'ye mektup yazdı. Mektubunda İran'la savaş halinin sona erdiğini belirtti. Ayrıca Trump bu açıklamayla Kongre'den ek bir yetki ya da onay alınmasına gerek bulunmadığına dikkat çekti.
0: ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'ne resmen bildirimde bulundu. İran'la savaşın bittiğini duyurdu. ABD yasalarına göre başkanın 60 günü aşan askeri operasyonlar için Kongre'yi bilgilendirmesi ve onay alması gerekiyor. Bu yüzden Trump, İran Savaşı'nın üzerinden 2 ay geçince Kongre'ye mektup yazdı. 7 Nisan'da imzalanan geçici ateşkesin ardından taraflar arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığını belirtti. Bu yüzden İran'la savaşın bittiğini duyurdu. Ancak sahadaki belirsizlik devam ediyor. Operasyonların ardından ateşkes sonrası müzakere süreci netlik kazanmadı. İran cephesi ABD'nin imkansız taleplerden

0: Vazgeçmesi halinde masaya oturmaya hazır olduğunu açıklarken Trump, Tahran'ın teklifini yetersiz bulduğunu söyledi. Öte yandan Trump'ın açıklaması yeni bir stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor. ABD basınına göre Trump, savaş bitti açıklamasıyla 60 günlük süreyi sıfırlamayı ve gerektiğinde yeniden askeri adım atabilmeyi hedefliyor. Ayrıca Trump, mektubunda ABD ordusunun gerekli görüldüğü takdirde bölgedeki askeri varlığını güncellemeye devam edeceğini belirterek yeni operasyonlara da açık kapı bıraktı. Anayasal 60 günlük sürenin dolmasına saatler kala yapılan bu hamle, onaysız başlatılan askeri operasyonlara yönelik hukuki tartışmaları bypass etme girişimi olarak değerlendiriliyor. Savaş Bakanı Pete Hegseth ise ateşkesin 60 günlük süreyi askıya alabileceğini savundu.
1: Sevgili izleyenler, yerli ve milli savunma teknolojilerinde bir başarı daha dikkat çekti. Roketsan tarafından geliştirilen yönlendirilmiş enerji silah sistemi ALKA, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hava hedefini tam isabetle vurdu.
2: Enerji silah sistemi ALKA hava hedefini tam isabetle vurdu. Yönlendirilmiş enerji silah sistemi ALKA, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hava hedefini etkisiz hale getirerek kritik bir başarıya imza attı.
3: Özellikle son dönemde artan drone tehditlerine karşı ise ALKA sistemleri kullanılıyor. ALKA'nın en büyük özelliği mühimmat gerektirmiyor. Üzerindeki lazer silahla hedefi yakabiliyor ve sadece elektrikle çalışıyor.
2: Güzel haber Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'den geldi. İkinci, sosyal medya hesabından test atışının videosunu paylaştı. Paylaşımında geleceğin savunma teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştirerek gök vatanımızın güvenliğini en üst seviyeye taşımaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. ALKA üzerinde hem lazer tahribat sistemi hem de elektromanyetik bir karıştırma sistemi olan drone ve sabit kanatlı model uçaklar gibi terör eylemlerinde kullanılan araçlara karşı oldukça etkili. Sistem aynı zamanda terör eylemlerinde sıkça kullanılan el yapımı patlayıcıların uzaktan imhasını da sağlayabiliyor.
1: Sevgili izleyenler, 2,5 yaşındaki çocuk Batman'ın Gercüş ilçesinde kayboldu. Küçük kız 12 saat süren çalışmanın ardından 6 kilometre uzaklıkta bitkin halde bulundu.
0: Kaybolan çocuktan sevindiren haber geldi. Ekipler Melike'yi kilometrelerce ötede buldu. Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde yaşayan Erkin ailesinin 2,5 yaşındaki kızları Melike, 1 Mayıs'ta evinin önünde oynarken kayboldu. Durumu fark eden aile ekiplere bilgi verdi. Hemen bölgede arama çalışması başlatıldı. Köy sakinlerinin destek verdiği çalışma fırtına ve yağışa rağmen devam etti. Küçük kıza 12 saat süren çalışma sonucu ulaşıldı. Melike Erkin köylerine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki bir alanda bitkin şekilde bulundu.
4: Suçsuz ve yorgun, uykusuz bir şekilde bir mücadele verdiler. Herkesin eline, ayağına, yüreğine sağlık.
0: Hipotermiye karşı özel battaniyeye sarıldı. 2,5 yaşındaki çocuk köydeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Melike'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Ve Gülistan doku soruşturmada kritik aşamaya geçildi. İçişleri ve Sağlık Bakanlığı müfettişleri ihmal iddiaları ve silinen hastane kayıtlarına dair dosyayı tamamlayıp Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti efendim. Bir yandan DNA incelemeleri sürerken diğer yandan da özel ekipler Tunceli'de arama çalışmalarına devam ediyor.

0: Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Gülistan 9 soruşturmasında kritik bir ışık daha geçildi. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler incelemelerini tamamladı.
1: Valilik, emniyet ve hastane personelinin ihmali ve aynı zamanda silinen hastane kayıtlarının mercek altına alındığı çalışmalar Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.
0: Ayrıca soruşturma kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı göndererek Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örnekleri alınmasını talep etti.
2: Adalet yerini buldu.
3: Polise, jandarmaya, hepsine çok teşekkür ederim.
1: Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun annesi ve babasından kan, saç, tırnak ve doku örnekleri alındı. Alınan bu DNA örnekleri kasten öldürme suçundan tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı araçtaki DNA izleriyle karşılaştırılacak.
0: Bir yandan adli süreç işlerken diğer yandan da arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
1: Tunceli'de 20 ayrı noktada 30 kişilik özel ekip Gülistan Doku'nun cansız bedenini ya da gömüldüğü mezar yerini tespit etmek için büyük bir titizlikle çalışıyor.
0: Son teknoloji araçlar ve kadavra köpekleri bölgedeki arama çalışmalarına destek veriyor. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Doku'nun erkek arkadaşı Zeynal Abakarov'un da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Yurt dışına kaçan Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı.
4: Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cesedi bulunan Rojin Kabeiş soruşturması sürüyor. Kabeiş'in cep telefonunun çözülmesi için özel ekip kurulurken 415 kişiden DNA örneği alındı. Aile olayın aydınlatılmasını bekliyor.
5: Rojin'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada çalışmalar derinleştiriliyor.
6: Çocuğumun başına ne geldi? Kim katletti? Ben bunun açıklamasını istiyorum devlette. Her iki DNA'ların sahibi kimse bulsunlar. Ben bunu istiyorum.
5: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabayış'a ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Rojin Kabayış'ın cep telefonunun çözülebilmesi için Türkiye genelinde özel bir ekip kurulduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 415 kişiden DNA örneği alındı.
7: Rojin Kabayış'ın şifresi kırılamayan cep telefonunun incelenmesi için özel bir yerli ekip kuruldu.
8: Şu an yeni bir ekip kurduk. İnşallah o konuda da
9: yerli
8: bir ekip kurduk. Çalışıyoruz. Tekrardan yeniden bir çalışma başlattık. Arkadaşlarımız da bakıyor. Teknik olarak da destek veriyoruz.
6: Yani bakan 3 seferdir açıklamalar yapıyor. Ben memnunum ve umutluyum. İnşallah Allah'ın izniyle telefon da açılacak. O her iki DNA sahibi kimse onları da bulacaklar.
5: İncelemelerin Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu Molla Kasım ve üniversiteye yakın Bardakçı Köyü ve çevresinde yoğunlaştığı öğrenildi. Diyarbakır'da yaşayan baba Nizamettin Kaba ise kızının ölümüne ilişkin sır perdesinin aralanmasını istedi.
6: Her şey detaylı bir şekilde araştırsınlar. Bir yerde bir boşluk bırakmasınlar. Bana soru işareti oluyor çünkü.
4: Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden avukat Hatice Kocaefe'yi öldüren katil zanlısı cinayetin planlı olmadığını öne sürdü. Ancak güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler katil zanlısını yalanlıyor.
5: Pusu kurmadım, tesadüfen gördüm dedi, kendini böyle savundu. Ancak saldırıdan önce keşif yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Araçtan inmeden ayaklarına doğru ateş ettim diyen katil zanlısının savunması ise pes dedirtti. Tutuklu Hakkı Çetin, emniyette verdiği ifadede olayın planlı olmadığını savundu. Ben pusu kurmadım, tesadüfen gördüm, araçtan inmeden ayaklarına doğru...

0: doğru ateş ettim, amacım öldürmek değildi, avukatı istemeden vurdum dedi. Katil zanlısı Hakkı Çetin, 29 Nisan'da Bursa'nın Gürsu ilçesinde avukat Hatice Kocaefe'ye babası ve iki kardeşiyle birlikte yürürken saldırmıştı. Açılan ateş sonucunda Hatice Kocaefe hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında Hakkı Çetin'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
1: Sevgili izleyenler, Ankara'da kendisini MİT mensubu, NATO ve BM temsilcisi olarak tanıtıp birçok kişiyi dolandıran Şerife Yılmaz'a 10 yıl hapis cezası istendi. Yılmaz'ın telefonundan sahte devlet övünç madalyası beraatı da çıktı.
2: MİT mensubu ve diplomat unvanıyla herkesi kandırmıştım. Hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapse istendi. Dolandırıcılığı meslek haline getiren şüphelinin telefonundan da sahte devlet övünç madalyası beraatı çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kendisini kamu görevlisi ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Şerife Yılmaz hakkında iddianame hazırladı. İddianameye göre kendisini MİT mensubu, diplomat, NATO ve Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak tanıtan Yılmaz'ın sahte belgelerle çok sayıda kişiyi dolandırdığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takibi alınan şüpheli, para aldığı kişileri ABD vatandaşı olduğunu ve yurt dışı hesaplarından transferin zaman alacağını söyleyerek dolandırdığının tespiti üzerine gözaltına alındı. Mağdurlardan biri şüphelinin kendisini diplomat olarak tanıtarak güven kazandığını ve farklı zamanlarda yüklü miktarda para aldığını belirtti. Paraların iadesi istenmesine rağmen şüphelinin çeşitli gerekçelerle ödeme yapmadığı ifade edildi. Şerife Yılmaz'ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde ise telefonunda kendi adına sahte olarak düzenlenmiş Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası beraatı ve sahte tapu evrakları tespit edildi. Ayrıca şüphelinin WhatsApp yazışmalarında kendisini MİT görevlisi, Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği konularında tam yetkili diplomat olarak tanıttığına dair çok sayıda mesaj bulundu. İddianamede şüphelinin benzer yöntemlerde çok sayıda suç duyurusuna konu olduğu ve dolandırıcılığı meslek haline getirdiği belirtildi. Şerife Yılmaz'ın nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
1: İstanbul'da yaşayan Gülşen Şenol televizyon izlerken sağ gözünde bir anda görme kaybı yaşadı. Hastaneye giden kadına doktorlar hemen hiperbarik oksijen tedavisi alması gerektiğini söyledi. Tedaviye başlayan ev hanımı şimdi yeniden görüyor. Uzmanlar diyabet ve tansiyon hastalarını ise uyarıyor.
3: Torun okula gitti, televizyon açtı. Bir anda böyle bir karartı oldu. Bir siyahlık var burada.
0: 65 yaşındaki Gülşen Şenol, binde bir görülen bir rahatsızlık yaşadı. Televizyon izlediği sırada bir anda sağ gözü tamamen görmez oldu.
3: Birini kapattığımda televizyon simsiyahtı. Alttan bir çizgi vardı.
0: İstanbul'da yaşayan ev hanımı Şenol, görme kaybı yaşayınca hemen hastaneye gitti. Kendisine santral retinal arter tıkanıklığı teşhisi konuldu.
4: Retinayı besleyen temel atar damarın ya da onun dallarının bir pıhtı ile tıkanmasıyla karakterizedir.
0: Doktorlar Şenol'a 24 saat içinde hiperbarik oksijen tedavisi almazsa bir daha göremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine hasta Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
3: Bu tedaviyi görmezsem gözümün geri gelmeyeceği söylendi.
4: Çok kısa sürede eğer o bölgenin oksijenlenmesi sağlanamazsa hastanın görme kaybı ilerler.
0: Gülşen Şenol şu ana kadar 14 seanslık tedavi aldı. Sonrasında göz anjiyosu oldu. Sağ gözü yeniden görmeye başladı.
3: Yarı yarıya açıldı gözüm. Bulanıklık gitti. Göremeyeceğim diye çok üzülmüştüm.
4: Hiperbarik oksijen tedavisi kapalı bir ortamda ki burası basınç odası dediğimiz ortam. Bir atmosferden daha yüksek basınç altında %100 oksijen solutularak uygulanan bir medikal tedavi yöntemidir. En etkili ve tek tedavi hiperbarik oksijen tedavisi diyebilirim size. Bazen bazı hastada 20 seans sonrası kaybolabiliyor. Bazı hastada 10 seans sonrası kaybolabiliyor.
0: Doçent Doktor Gamze Sümen ise bu rahatsızlığın diyabet ve yüksek tansiyon hastalığı

0: larında görülme oranının yüksek olduğuna dikkat çekiyor.
1: Hipertansiyonu olan, diyabeti olan, aterosklerotik damar hastalığı olan hastalar da karşımıza çıkıyor. Sigara içmek bir risk faktörü oluyor.
2: Benim gibi olanları mutlaka doktorlarına bildirsinler, bu tedaviyi alsınlar.
3: Efendim, Mayıs ayı ile birlikte yurt genelinde sıcaklıkların aniden düşmesi kar sürprizini de beraberinde getirdi. Birçok il adeta beyaza büründü. Şimdi yurttan kar manzaraları geliyor ekranlarınıza.

ilkbahar geldi ancak kar yurdu terk etmedi. Van'ın Başkale ilçesinde İran sınırının sıfır noktasında kar yağışı sonrası yollar kapandı. Kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Kapanan yollar karayolları ekiplerinin çalışmasıyla açıldı. Ordu'da yüksek kesimler yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü. Ortaya da işte bu kış manzarası çıktı. Karabük'te de benzer görüntüler vardı. Kar yağışı sonrası bazı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı. Karın keyfini çıkarmak isteyenler yüksek kesimlere akın etti. Bu görüntülerse Yozgat'tan. Kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Sivas'ta kar yağışının etkili olduğu bir diğer ildi. Yüksek kesimlerdeki mahallelerde işte bu kış manzaraları kaydedildi.

0: Haber'de bu akşam.
1: Gündemin sıcak başlıkları.
2: Savaş tamam mı, devam mı? Amerika tarafı ne diyor, İran tarafı ne diyor? Hepsini eline boyuna konuşmaya çalışacağız.
1: Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası'nın konukları, emekli hava pilot Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla, gazeteci Doktor Murat Özer, Orta Doğu uzmanı Mete Sohtaoğlu, uluslararası ilişkiler uzmanı Doçent Doktor Cüneyt Küsmez. Satır Arası bu akşam 20.50'de A Haber'de.
3: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 15 bin kiralık sosyal konut için takvim belli oldu. Eldeki projelerde satış dışı kalan konutlar kiraya açılacak. Başvurular kura yöntemiyle alınacak. Kira bedelleri piyasa ortalamasının yaklaşık yarısı seviyesinde belirlenirken öncelik dar gelirli gruplara verilecek.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Kütahya'da kontrolden çıkan otomobil Porsuk Çayı'na düştü. Sürücü yaralanırken eşi yaşamını yitirdi. Yalova'da 16 Nisan'da meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Kavganın çıkış anı, şüphelilerin ateş açması ve o anlarda çevredekilerin kaçışmaları görüntülere yansıdı. Artvin'in Ardanuç ilçesinde geçen yıl meydana gelen çığda Bülent Gezer kaybolmuştu. Arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Uzman ekip alanda tarama yaptı, bölgede çobandan bir iz aradı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sağanak sonrası su baskını oldu, yollar göle döndü, ulaşım aksadı. Bazı evlerde sağanaktan etkilendi. Bu görüntüler ise Antalya'nın Alanya ilçesinden. Yağış sonrası hortum oluştu. O anlar kentin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri organize suç örgütüne yönelik 16 ilde operasyon yaptı. 3,5 milyar lira hesap hareketi bulunan 198 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 105'i tutuklandı, 75'i içinde adli kontrol hükümleri uygulandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirdi. 3 milyar 812 milyon lira tutarında işlem hacmi bulunan ve birçok kişiyi mağdur ettiği tespit edilen 31 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 22'si tutuklandı.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür.
7: 2 milyar dolarlık dev yatırım için harekete geçildi. Karaman ve Sivas'a yapılacak enerji alanındaki yatırım anlaşması meclise sunuldu. Suudi şirketler güneş ve rüzgar enerjisine yatırım yapacak. İlk aşamada 2 milyon 100 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma 3 Şubat 2026 tarihinde Riyad'da imzalanmıştı. Anlaşmanın onaylanmasını içeren kanun teklifi meclise sunuldu. Teklif, Türkiye'de toplam 5000 megawatt kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin Suudi Arabistan şirketlerince geliştirilmesini öngörüyor. İlk aşamada Sivas ve Karaman'da her biri 1000 megawatt olmak üzere toplam 2000 megawatt kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurulacak. 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yatırım bedeli 2 milyar dolar olacak. İnşa edilecek santrallerden üretilecek elektrik enerjisini 30 yıl süreyle elektrik üretim anonim şirketi satın alacak. Santraller için tahsis edilen alanların mülkiyeti elektrik üretim anonim şirketinde kalacak. 30 yıllık sürenin sonunda elektrik üretim anonim şirketi santralleri devralabilecek. Yatırımla yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, doğalgazın geçiş yakıtı olarak değerlendirilmesi, nükleer enerji ile enerji depolama ve hidrojen gibi ileri teknolojilerin sisteme entegrasyonu planlanıyor. Projelerin bu yıl içinde temelinin atılması, 2028 yılında işletmeye alınması hedefleniyor.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarıyla netlik kazandı. Kesimsiz kurbandan, kadınlar kesemez algısına kadar pek çok yanlış bilgi tek tek düzeltildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu toplumda yaygın olan yanlış bilgileri 10 başlıkta açıkladı. Bu kapsamda kurbanda kesim gerçekleştirmeden yalnızca bağışta bulunmak veya sadaka vermek kurban ibadeti yerine geçmiyor. Kesimsiz kurban bağışı adı altında yapılan bağışların hiçbir dini dayanağı olmamakla birlikte söz konusu bağışlar kurbanda sayılmıyor. Peki bir kurban hissesine birden fazla kişi ortak olabilir mi? Diyanet merak edilen bu soruya da yanıt verdi.
0: Bir kurban hissesi yalnızca bir kişi içindir. İmkanı olmayan birden fazla kişinin tek kişilik bir hisseye ortak olabileceği anlayışı dinen doğru değildir. Aynı hisseye birden fazla kişinin ortak olması halinde kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz.
7: Kadınların kurban kesimi yapamayacağı anlayışı ise doğru değil. Kesme becerisine sahip tüm kişiler kurban kesimini gerçekleştirebiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, büyükbaş bir kurbanlığın hissedar sayısının mutlaka 3, 5, 7 gibi tekli sayılarda olması gerektiği anlayışının da doğru olmadığını açıkladı.
9: Büyükbaş kurban ibadeti 2 kişi adına kesilemez çift sayı olduğu için bunda bir problem yok. Kurban ibadeti büyükbaş bir kurbanlık 7 kişi adına kesilebildiği gibi 6 kişi adına da kesilebilir, 4 kişi adına da kesilebilir. Sayının çift veya tek olmasının burada bir önemi yoktur.
7: Kurban kanının anla veya araba tekerleği gibi eşyalara sürülmesi inancının da yanlış olduğu paylaşıldı.
9: Bu tür uygulamalardan uzak durulması gerekir. Halk arasında yaygın olan bir anlayış var.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Türkiye Barolar Birliği'nin reklam yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Reklamlarla ilgili maddede reklam yasağını ihlal etmek, kendisinin ve mesleğinin itibarını ve toplumun mesleğe güvenini zedeleyecek davranışlarda bulunmak ifadesi dikkat çekti.
10: Avukatlarımızın başarısı yargının başarısı, yargının başarısı kamu düzeninin sağlanması. Biz bu şekilde görüyoruz.
7: Düzenlemeyle avukatların sosyal medya üzerinden kendi reklamlarını yapmalarına kısıtlama getirildi.
10: Avukatlarımız savunma makamı kutsal. Burada zaten 3 tane sayıçaya birlikte işlerse yargıda başarı sağlanır.
7: Reklam yasağı ihlalleri için barolarda takip merkezi kurulacak ve bu merkez...

0: Kezler'de 5 kişi görev alacak. Barolar, reklam yasağının ihlali durumunda kovuşturma açılması veya açılmaması konusunda karar verebilecek.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Memur ve emekli maaş zammını şekillendirecek tablo için gözler yeni haftaya çevrildi. Memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı maaş zammını büyük ölçüde belirleyecek olan Nisan ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü kamuoyuna açıklanacak. Bu veriyle birlikte yılın ilk 4 ayına ilişkin enflasyon farkı netleşmiş olacak. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zam oranları büyük ölçüde belirginleşecek. Yılın ilk çeyreğinde TÜFE verileri Ocak'ta %4,84, Şubat'ta %2,96 ve Mart'ta %1,94 artış göstermişti. Nisan ayı için 29 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinde ise aylık enflasyon ortalamasının %3,19 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Ekonomistlerin tahminleri %2,50 ile %3,60 aralığında şekillenirken bu beklentiler ışığında yıllık enflasyonun %31,11'e yükseleceği tahmin ediliyor. Ayrıca 2026 sonu enflasyon beklentisi Nisan ayı itibarıyla %28,16 olarak kayıtlara geçti. Mevcut yasal düzenlemeye göre SSK ve Bağkur emeklileri Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Nisan ayı tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda emeklilerin 4 aylık enflasyon farkına göre şimdiden %13,55 oranında zam hakkı doğmuş bulunuyor. Kesinleşmiş zam oranı Mayıs ve Haziran verilerinin açıklanmasının ardından ilan edilecek. Uzmanlar ilk 6 aylık enflasyonun %15-17 bandında gerçekleşmesini öngörüyor. Enflasyon eğer %15 oranında gerçekleşirse 20 bin liralık en düşük emekli maaşının 23 bin liraya, %16 zamla 23.200 liraya, %17 zamla 23.400 Türk lirasına çıkması bekleniyor. 25 bin liralık bir emekli maaşı ise %15 zamla 28.750 liraya, %16 zamla 29 bin liraya, %17 zamla 29.250 liraya çıkacak. 30 bin liralık bir emekli maaşından örnek verilirse de maaş %15 oranıyla 34.500 liraya, %16 zamla 34.800 liraya, %17 zamla 35.100 liraya çıkması bekleniyor.
1: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
2: Reklamların ardından akşam ajansına devam ediyoruz gündemdeki gelişmelerle sevgili izleyenler. İstanbul Şişli'de bir evden yükselen tartışma sesleri faciayla sonuçlandı. Kayınvalide kavga ettiği gelinini silahla vurdu. Genç kadın hayatını kaybetti. Kayınvalide ise gözaltına alındı.
0: Gelin ve kayınvalide tartışması genç kadını hayattan kopardı. İstanbul Şişli'de 25 yaşındaki gelini Burçin Şahin'le birlikte yaşayan 58 yaşındaki Menekşe Karabacak dehşet saçtı. İkili arasında tartışma çıktı. Bir anda sesler yükseldi, sinirler daha da gerildi. Kayınvalide Karabacak elindeki silahla gelini Şahin'e ard arda ateş açtı. Gelin Şahin hayatını kaybederken kayınvalide Karabacaksa polis ekiplerince gözaltına alındı. Kayınvalidenin uyuşturucu madde ticareti suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Öldürülen Burçin Şahin'in eşinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.
2: İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi aracından indiği sırada husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı efendim. Neyse ki kurşunlara hedef olmaktan kurtuldu. Yakalanan saldırgansa tutuklandı.
0: Husumetlisine pusu kurdu. Araçtan inmesini bekledi ve kurşun yağmuruna tuttu. Olay 26 Nisan'da Beylikdüzü'nde yaşandı. Enver'de aralarında husumet bulunan BŞ'ye aracından indiği sırada ateş açtı. Ardından da olay yerine gelen bir motosikletlinin arkasına binerek olay yerinden hızla kaçtı. Çevredekileri

0: ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. BŞ saldırıdan yara almadan kurtulurken kurşunlardan biri araca, diğeri de çevredeki bir binaya isabet etti. Bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri saldırgan Enver D'yi kısa sürede yakaladı. Enver D çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Muğla'da bir kişi alacak meselesi yüzünden tartıştığı iki kadını silahla öldürdü. Bir süre kaçan saldırgan yakalanacağını anlayınca da kendi yaşamına son verdi.
2: Otelin önünde tartıştığı iki kadını öldürdü. Yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ecevit Cankurt alacak verecek meselesi yüzünden iki kadınla tartışmaya başladı. Gerginliğin büyümesi üzerine belinden silahı çıkartan Cankurt kadınlara ateş açarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine giden sağlık ekipleri 25 yaşındaki Serap Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki Hatice Yeysikan da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan şüphelilerin peşine düştü. Bir süre sonra yakalanacağını anlayan Ecevit Cankurt kendi yaşamına son verdi.
1: İstanbul'da hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 64 yıl hapis cezasıyla aranan firari kömürlükte yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
0: 64 yıl hapis cezası bulunan hükümlü kömürlükte yakayı ele verdi. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube ekipleri farklı suçlardan aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. 2 Aralık 2025 tarihinden bu yana hırsızlık ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan bir firari ismin Beyoğlu'nda olduğu belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçildi. 25 suçtan aranma kaydı olan şüpheli saklandığı kömürlükte kıskıvrak yakalandı. Hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
1: İstanbul Fatih'teki bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve çevrede kısa süreli paniğe sebep oldu.
3: İtfaiye ekipleri de şu an geldi, müdahale edecek.
0: İş yerinin çatısı alev alev yandı. İstanbul Fatih'te 5 katlı bir iş merkezinin çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının yeniden alevlenmemesi ve yan binalara sıçramaması için gerekli tedbirleri aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı. Ancak yanan binada hasar oluştu.
1: İstanbul Silivri'de D100 karayolunda inşaat malzemesi taşıyan bir kamyonetten yola vida döküldü efendim. Çok sayıda aracın lastiği patladı. Yol ekiplerce temizlendi. Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.
0: Süpürmeye devam ediyoruz. Yola dökülen vidalar araçların lastiklerini patlattı. Silivri D100 karayolunda meydana geldi olay. İnşaat malzemesi taşıyan bir kamyonetten yaklaşık 4 kilometre boyunca yola vidalar döküldü. Seyir halindeki birçok otomobilin lastiği patladı.
4: Elimizden geldiğince toplamaya çalışıyoruz. Milletin tekerlerine zarar vermesin diye. Hani biz de sonradan farkına vardık.
0: Sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Vidaların temizlenmesi için yol trafiğe kapatıldı. Çalışma sırasında uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken muayenesinin bulunmadığı belirlenen araç trafikten men edildi. Sürücüye idari para cezası uygulandı.
1: Ankara'da dağ lalelerini ekranlarınıza getireceğiz şimdi. Yılda sadece 15 gün görünüyor. Yanlış duymadınız, sadece 15 gün. Görenleri kendine hayran bırakıyor. Türkiye'ye özgü endemik dağ lalelerine zarar vermenin bedeli tam 387 bin lira. Şimdi sizi o görüntülerle baş başa bırakıyoruz.
5: Her yıl Nisan'ın sonuyla Mayıs'ın başında 15 gün pembemsi bir şekilde açıp 15 gün boyunca yaşıyor. Burası Kızılcahamam Milli Parkı'nın en yüksek kesimleri. Yürüyerek, bisikletleriyle gelebiliyorlar.
0: Görüntülerin adresi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi. Soğuk Su Milli Parkı'nın sarp yamaçları ve kayaların arasından adeta bir mucize gibi fışkıran o çiçekler dağ laleleri. Türkiye'nin endemik hazinelerinden biri. Yılda sadece Nisan sonu Mayıs başı ortaya çıkıyor ve sadece 15 gün açıyor. Sonra kayboluyor. Bir daha görmek için tam bir yıl beklemek gerekiyor. Doğa fotoğrafçıları, yürüyüş tutkunları şimdiden bölgeye akın etmeye başladı. Peki bu nadide çiçeği koparmanın cezası ne kadar? Tam 387 bin lira. Çünkü endemik türler biyo kaçakçılık kapsamında ve doğaya verilen zarar affedilmiyor. Soğuk Su Milli Parkı'nın sarp yamaçlarında yetişen dağ laleleri ziyaretçilerini bekliyor.
1: Peki yurtta başka neler yaşanıyor? Hızlı bir haber turuyla birlikte bakalım.
0: Kütahya'da kontrolden çıkan otomobil Porsuk Çayı'na düştü. Sürücü yaralanırken eşi yaşamını yitirdi. Yalova'da 16 Nisan'da meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Kavganın çıkış anı, şüphelilerin ateş açması ve o anlarda çevredekilerin kaçışmaları görüntülere yansıdı. Artvin'in Ardanuç ilçesinde geçen yıl meydana gelen çığda Bülent Gezer kaybolmuştu. Arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Uzman ekip alanda tarama yaptı, bölgede çobandan bir iz aradı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sağanak sonrası su baskını oldu, yollar göle döndü, ulaşım aksadı. Bazı evlerde sağanaktan etkilendi. Bu görüntüler ise Antalya'nın Alanya ilçesinden. Yağış sonrası hortum oluştu. O anlar kentin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri organize suç örgütüne yönelik 16 ilde operasyon yaptı. 3,5 milyar lira hesap hareketi bulunan 198 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 105'i tutuklandı, 75'i içinde adli kontrol hükümleri uygulandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirdi. 3 milyar 812 milyon lira tutarında işlem hacmi bulunan ve birçok kişiyi mağdur ettiği tespit edilen 31 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 22'si tutuklandı.
1: Avrupa'da yine camiler hedefte. Bu kez de Almanya'daki Didip Camii'ne bir saldırı düzenlendi. Caminin girişine domuz başı bırakıldı. Skandal saldırı bölgede büyük tepki topladı.
0: Avrupa'da İslam düşmanlığı yine çirkin yüzünü gösterdi. Almanya Bavyera'da bulunan 44 bin nüfuslu Memmingen kentindeki Didip'e bağlı cami hedef alındı. Sabah namazı sırasında caminin mermer duvarı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Mermerin üzerindeki hilale domuz başı yerleştirilerek caminin girişi kirletildi. Skandal saldırıyı sabah namazına gelen cemaat fark etti. Büyük provokasyon amacı taşıyan saldırı polise bildirildi. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Cami yönetimi ve cemaat saldırıya sert tepki gösterdi. Bu tür eylemlerin toplumsal barışı hedef aldığı vurgulandı. Avrupa'da son dönemde camilere yönelik saldırıların artması da endişeleri daha da büyütüyor. Uzmanlar İslam karşıtlığı ve ırkçı saldırıların siyasi ve sosyal gerilimlerle beslendiğine dikkat çekiyor. Olay Almanya'da.

0: Avrupa Birliği dışı vatandaşlar artık pasaportlarını damgalatmıyor, bunun yerine yüz tanıma ve parmak iziyle dijital kayıt tutan yeni elektronik sistem kullanılıyor. 10 Nisan'da yürürlüğe giren sistem geçiş süresini uzatınca sınırda bekleme süresi de 10 saati aştı. Sinirler gerildi. Caddeler, sokaklar, nehre döndü. Hızla akan sel önüne kattığı her şeyi sürükledi. Adres Brezilya. Aniden bastıran yağışın neden olduğu sel hayatı felç etti. Ama durumun tadını çıkaranlar da vardı. Onlarca kişi su dolu caddelerde jet ski ile tur attı. Öğrenciler de, maçı izleyenler de neye uğradığını şaşırdı. Herkes kaçacak yer aradı. Nebraska'da bir okuldaki futbol maçında toz hortumu çıktı. Ama hortum adının aksine tozsuzdu, yani görünmezdi. Hortumu çimlerin uçuşmasıyla fark eden öğrenciler hemen kaçtı. Saniyeler sonra da geride bıraktıkları montlar havada uçuştu. Hindistan'da dağ yolunda seyreden kamyon bir anda çukura düştü. Kamyonun yolun çökmesiyle oluşan çukura saplandığı anlar arkadaki araçtakilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Turu masadan yemek çalan bu sevimli afacanlarla bitiriyoruz. Miami'de kahvaltı yapan çiftin masasına bir anda kuşlar musallat oldu. Saniyeler sonra ise bir iguana masaya gelip ne varsa silip süpürdü. Önce şoke olan, ardından da gülme krizine giren çift iguananın masadaki ziyafetini böyle görüntüledi.
1: Yeni saat değil, saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Yeni saate başlamadan önce günün öne çıkan başlıklarına bakacağız efendim birlikte. İlk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan aile ve nüfus 10 yılı programında açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin doğurganlık hızı düşüyor dedi Başkan Erdoğan. Detayları paylaşacağız birazdan. Bir diğer başlığımız, Amerikan Başkanı Donald Trump gözünü Küba'ya dikti. İran'ın ardından yeni hedefini açıkladı ABD Başkanı. Küba'yı bir kez daha tehdit etti. Neler yaşandı paylaşıyor olacağız detayları. Ve son başlığımız Galatasaray şampiyonluk için sahada efendim. Samsun Spor'u mağlup ettiği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. An beyanda neler olduğunu aktarıyor olacağız size. Başlıyoruz yeni saate.

0: Efendim, aile kurumunun korunması için çok önemli bir adım atıldı. Aile ve nüfus 10 yılı hayata geçirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki vizyon belgesi tanıtım programında konuştu. Nüfus artış oranındaki düşüşe dikkat çekti. Devamında da daha önce yaptığı en az 3 çocuk çağrısına muhalefetten gelen eleştirileri hatırlattı. Haklılığımız ortaya çıktı dedi.
1: ...2025 aile yılı ile ülke genelinde bir bilinçlenmeye vesile olduk. Şimdi bunu bir üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. 2026-2035 dönemini aile ve nüfus 10 yılı olarak belirledik.
2: Rakamlar hepimiz için tedirgin edici diyerek başladığı sözlerine evlilik yaşı yükseliyor, doğurganlık hızı düşüyor dedi. Ardından ailenin korunması için yol haritası olacak aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesini açıkladı.
1: 10 yılda sofralarımızdan yarım milyona yakın küçük kaşık eksildi. Tek kişilik hanelerin oranı ise %20,5'a ulaşmıştır. Milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz gereken bir tablo bulunuyor.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da geçti kameralar karşısına. İşte 2026-2035 yıllarını kapsayacak olan 5 stratejik başlıktan oluşan vizyon belgesi. Birinci öncelik aile kurumu ve nesillerin korunması olacak. Evlilik müessesesini teşvik edecek adımlar atılacak, doğurganlık hızının artırılması, gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahı da maddeler arasında. Kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımı da planlanacak.
1: Kamu kurum ve kuruluşlarımız stratejik planlarını, bütçelerini aile ve nüfus eksenini ihtiva edecek biçimde geliştirecektir.
0: Mayıs ayının son haftası da artık Milli Aile Haftası oldu.
1: Türkiye Avrupa Birliği'nden halen 10 yaş daha gençtir. Ama buna rağmen biz şimdiden gerekli tedbirleri almaya, tıpkı 3 çocuk çağrımızda olduğu gibi yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz.
0: Erdoğan, AK Parti iktidarı döneminde ailenin korunması için atılan adımlardan örnekler de sıraladı.
1: 1 Ocak 2025 itibariyle doğum yardımlarımızın tutarını yükselttik. Sosyal konutlardan yararlanmada 3 ve daha fazla çocuklu ailelerimize öncelik tanıdık. Çalışan anneler doğum izinlerini artık 24 hafta olarak kullanabilecek.
0: Programda 3 çocuk çağrısına muhalefetten gelen eleştirileri de hatırlatan Erdoğan'ın son sözleri haklılığımız ortaya çıktı vurgusu oldu.
1: Nice akıl ve ahlak dışı ithama, iftiraya, edepsizliğe maruz kaldık. Sonuçta ne oldu? O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor. Şundan emin olunuz ki yarın tarih tekerrür edecek. Aileye önem ve öncelik verdiğimiz için bizi bireyi önemsizleştirmekle, kadını zayıflatmakla suçlayanların iddialarının absürtlüğü ortaya çıkacak.
0: Programın sonunda 2025 aile yılı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler de ödüllerini Erdoğan'ın elinden aldı.
2: Ve ABD Başkanı Donald Trump İran'ın ardından yeni hedefini belirledi. Küba'nın çok yakında devralınacağını söyledi. Amerikan Başkanı İran Savaşı sonrası bölgeye bir ABD uçak gemisinin yönlendirilebileceğini belirtti.
3: ABD'nin yeni hedefi Küba mı? ABD Başkanı Donald Trump birbirinden tartışmalı açıklamalarıyla dünya gündeminde yerini koruyor. Trump bu kez de Küba'yı hedef aldı. Uçak gemimiz İran dönüşü Küba kıyılarına demirleyebilir dedi.
4: Şimdi Küba'nın sorunları var. Önce bir işi bitireceğiz. Ben bir işi bitirmeyi severim. Yapacağımız şeyden dönerken, İran'dan dönerken büyük gemilerimizden birini, belki de dünyanın en büyüğü olan USS Abraham Lincoln uçak gemisini oraya göndereceğiz. Kıyıdan yaklaşık 90 metre açıkta duracaklar ve onlar da çok teşekkür ederiz, teslim oluyoruz diyecekler.
3: Küba'yı kısa sürede yönetimi devralacakları bir yer olarak nitelendirdi ABD Başkanı. Küba'ya karşı yeni yaptırımlarında talimatını verdi. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ise olası bir ABD işgaline ilişkin eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz ifadesini kullandı.
2: Efendim, İran Savaşı şimdiye kadarki en büyük küresel enerji krizlerinden birine yol açtı. Dünya çapında benzin fiyatları hızla yükseldi. Savaşı başlatan ülke Amerika Birleşik Devletleri de zor durumda. Ülkede akaryakıt fiyatları bazı eyaletlerde 5 doları aştı. Başkan Donald Trump, savaş bitince benzin fiyatları düşecek diyor. Ancak uzmanlara göre bu sanıldığı kadar kolay olmayabilir.
3: Hürmüz Boğazı ablukası, bir türlü kurulamayan barış masası. Dünya ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaşın ardından büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukası nedeniyle petrol tankerlerinin dünya piyasasına giriş ve çıkışlarının durmuş olması akaryakıt fiyatlarını tarihi seviyelere çıkardı. Bu durumdan en çok etkilenen ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geldi.

0: Ülkede petrol fiyatları savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana %30'dan fazla arttı. Bazı eyaletlerde 3,78 litreye denk gelen bir galon benzinin fiyatı 5 doları aşmış durumda.
1: Brent varil 111 dolar yükselmesinin ardından hemen etkisini Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyoruz. Her zaman benzin aldığım, arabama benzin aldığım istasyonlarından biri. En düşük oktan 87.4 dolar 13 sent. Aşağı indiğim zaman primiyimde 5 dolar 05 sente yükselmiş vaziyette. Tabii Amerikan toplumunu direkt etkiliyor. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Arabama sadece 12 galon benzin aldım. 50 dolar 04 sent şu anda ödedim. Şimdi burada bakalım tekrar fiyatlar. 87, yani benim arabama şu anda arkada hemen arabama benzin alıyorum. 4 dolar 13 sent. 89 oktan 4 dolar 75 sent. 93 oktan 5 dolar 5 sent. Fiyatlar oldukça yükseldi. En çok indiği fiyat yaklaşık 3 dolar 70-75 sentti ki ben 27 Şubat savaştan bir gün önce bu benzin istasyonundan bir oktan benzini, yani bir galon benzini 3.75 litreyi 2 dolar 69 sente alıyordum. Ancak fiyatlar yükselmeye yeniden başladı.
0: ABD Başkanı Donald Trump ise savaşın bitmesinin ardından benzin fiyatlarının düşeceğini savunuyor.
2: Çok fazla petrol var. Her yerde. Dünyanın okyanuslarında. Benzine biraz daha fazla para ödemek zorunda kalacağız. Savaş biter bitmez benzin ve petrol fiyatları hızla düşecek.
0: ABD günlük 21,6 milyon varillik kapasitesiyle dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri konumunda. Ancak küresel fiyatlama sistemi nedeniyle bu üretim gücü iç piyasayı dış şoklardan tamamen koruyamıyor. ABD hafif petrol üretip ihraç ediyor. Buna karşılık rafinerilerin ağır petrole bağımlı olması ise çelişkileri de beraberinde getiriyor.
3: İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda terör devleti İsrail'in saldırısına uğrayan küresel Sumut filosundan 18'i Türk, 59 aktivist Türkiye'de. Dün akşam İstanbul Havalimanı'na inen aktivistler İsrail'in elindeyken yaşadıkları zulmü anlattılar.
4: İsrail'in uluslararası sularda kaçırıp alıkoyduğu Türk aktivistler yurda döndü.
5: Denize, denize, özgür Filistin.
6: Vatandaşlarımızı salimen yurdumuza getirdiğimiz için gerçekten çok mutluyuz.
7: Merhaba Türkiye, her şey için teşekkürler. İngiltere'nin sizden öğrenecek çok şeyi var.
4: 59 küresel Sumut filosu aktivisti Girit'ten kalkan Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a geldi. Uçakta 18 Türk vatandaşı ile beraber 14 ülkeden 41 kişi daha vardı. İstanbul Havalimanı'na akın eden yüzlerce kişi onları coşkuyla karşıladı. Aktivistler maruz kaldıkları insanlık dışı muameleyi anlattı.
8: Teknelerimizi basmadan önce plastik mermi sıktılar. Bazılarımız yaralandı.
7: Komutanları teknemize çıktı. Eğer bizimle gelmezseniz sizi vuracağız dediler.
4: Aktivistler İsrail savaş gemisine ayak bastıkları anda işkence başlamış.
9: Donanma gemisinin açık alanını çevirmişler hapishane gibi. Tel örgülerle çevirmişler. Konteynerler koymuşlar. Bir konteynerde 100 insan üst üste uyuduk.
10: Bize orada işkenceler ettiler. Saldırdılar. Birçok arkadaşımız yaralı.
9: 2 tane Türk arkadaşımız bizimle gelemedi. Hastaneden çıkamadılar. Şiddet gördükleri için. Bir arkadaşımız şu an görme yetisini yitirebilir. Görme engelli olabilir bir gözünden dolayı. O kadar kötü bir darbe yemişlerdi. Tiago ve Seyfi zaten alıkoydular. Ne olduklarıyla ilgili hiçbir fikrimiz yok.
10: Bir kısmımızı saldılar, bir kısmımızı kaçırdılar. Halen muhtemelen Aşdod'a götürüyorlar.
4: Dışişleri Bakanlığı kaynakları uçağa binemeyen iki Türk vatandaşının hafta sonu yurda döneceğini bildirdi. Aktivistler karşılama töreninin ardından adli tıp kurumuna sevk edildi. Burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açtığı soruşturma kapsamında sağlık kontrolleri yapıldı.
11: Katil Siyonist İsrail Devleti bizi kaçırdı. İşkence gördük. Şiddete maruz kaldık. Aşağılandık ama yılmadık. Yılmayacağız. Çünkü Filistinli kardeşlerimiz bizim yaşadıklarımızın misliyle yaşıyor.
10: bizi öldürmeden en azından durduramayacaklarını biliyorlar. Bundan dolayı burada engellediler. Geldiler Avrupa'nın göbeğinde gövde gösterisi yaptılar. Fakat biz durmayacağız. Bizi korkutamazlar. Orada işkence gören arkadaşlarımız şu an çıktı ve diyorlar ki gemilerimizi hazırlayacağız. Tekrar gideceğiz en kısa sürede.
3: Efendim, FIFA kongresinde Infantino'nun Filistinli ve İsrail'i temsilcileri tokalaştırma girişimi sahnede yaşanan redle krize dönüştü. Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Infantino'nun girişimi karşısında acı çekiyoruz sözleriyle sahneyi terk etti.
12: Filistinli başkanla İsrailli yetkiliyi tokalaştırmak istedi. Filistinli başkan sahneyi terk etti. FIFA başkanının barış pozu girişimi başarısız oldu. Gazze'deki katliamın gölgesinde Kanada'daki FIFA kongresinde tokalaşma krizi yaşandı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Recup'la İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Süleyman'ı sahneye davet ederek barış pozu vermelerini istedi.
13: We will work together, President Recup.
14: Sayın Başkan Recup, Sayın Başkan Yardımcısı Süleyman, birlikte çalışacağız. Çocuklara umut vermek için birlikte çalışalım.
13: Let's work together for that.
12: Ancak Recup net bir tavır ortaya koydu. Infantino'nun ısrarına rağmen ülkesinin maruz kaldığı İsrail saldırısı ve işgalini protesto etti. İsrailli yetkiliyle tokalaşmayı ve yanında durmayı reddetti. Sahneden inerken de salondaki FIFA üyesi ülkelere hitaben Filistin halkının yaşadıklarına işaretle acı çekiyoruz dedi. Gelişme kongrede dikkat çeken bir gerilime yol açtı. Filistinli başkan salondakiler tarafından alkışlandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Recup, açık ve ilkesel bir tavır takındığını söyledi.
15: İsrail adına konuşan adam acılara, neler olup bittiğine dikkat bile etmedi. İsrail hükümetinin çirkin yüzünü, soykırımı ve etnik temizliği aklamaya çalışıyor. Faşist ve ırkçı bir hükümeti temsil eden, bu politikaları savunan biriyle el sıkışmam mümkün değil. Onu işbirliği yapmaya layık görmüyorum.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Büyükçekmece Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasını tamamladı. İddianamede 183 yıla kadar hapsi istenen eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün rüşvet ve irtikap yoluyla elde ettiği haksız kazancı, basketbol kulübü ve akrabaları üzerine kaçırdığı iddiası dosyada yer aldı. Bursa'da ise MASAK raporlarıyla gündeme gelen yolsuzluk iddiaları büyürken CHP içinde yat krizi tartışması da sürüyor.
16: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu sözlerle savunduğu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün örgüt üyeliğiyle suçlanıyor. Akgün'ün de aralarında olduğu 31 şüpheliyle ilgili iddianame tamamlandı.
17: Büyükçekmece Hasan Akgün.
16: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Akgün tutuklanmış, ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Akgün ve 30 şüphelinin karıştığı 14 suç eylemi dosyaya yansıdı.
18: O şarkıyı da herhalde o yüzden zaten boşuna söylemiyorlar.
19: Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye.
18: Arkadaşlarımız gerçekten kendi arkadaşlarını hiç dışarıda tutmamışlar. Hep beraber yapmışlar. Yapmışlar kardeşim.
16: 183 yıla kadar hapsi istenen ve örgüt üyeliğiyle suçlanan Hasan Akgün, imar iskan izinleriyle hafriyattan elde ettiği haksız kazançla örgüte gelir kaynağı sağlamakla suçlanıyor. Bir diğer iddia ise Akgün'ün Büyükçekmece basketbol takımına sözde sponsorluk adı altında zorunlu bağış toplayarak haksız kazanç elde ettiği yönünde. Spor takımının hesaplarına ilçede ticaret yapan çok sayıda iş adamının para gönderdiği konuşuluyor.
20: Eğer bir yanlışlık, bir yolsuzluk, bir hırsızlık varsa devletin buna müdahale etmesi kadar doğal bir şey yoktur kardeşim.
16: Bursa'da ise rüşvet skandalının boyutu MASAK raporlarına yansıdı.
21: Bursalı'nın hayatına dokunan pek çok önemli projeyi yaşama geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz.
16: Eski belediye başkanı Mustafa Bozbey'in yakınlarının üzerinden kurdurduğu Paravan İnşaat Şirketi'ne ait bir daireyi Nülüfer Belediyesi adına kiraladığı ve 6 yıl boyunca belediye kasasından ödeme yaptığı söyleniyor.
1: Başkanım, bir şey söyleyecek misin?
2: Başkanım, lütfen.
16: Belediyelerde son tablo böyleyken CHP Genel Merkezi'nde ise yat krizi derinleşti.
1: 2024'teyiz.
16: Görüntüleri kim sızdırdı sorusu parti içindeki dengeleri de ayyuka çıkardı.
2: Azim var, genel başkanımız var, sevgili eşim. Alkış. Ben varım.
16: Kulislerde Özgür Özel'le Ali Mahir Başarır arasındaki yakınlaşmanın nedeninin Özel'in Veli Ağbaba vesayetinden sıyrılma isteği olduğu konuşuluyor. Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ankara'daki başkanlık seçiminde ise ortalık karıştı. Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunmak istenince salondakiler tepki gösterdi, arbede yaşandı.
3: Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını büyük ölçüde belirleyecek Nisan ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ekonomistlerin beklentileri ve ilk 4 aylık veriler ışığında memur ve emekli zam tabloları da ortaya çıkmaya başladı. Peki muhtemel zam senaryoları neler? Detaylar haberimizde.
12: Memur ve emekli maaş zammını şekillendirecek tablo için gözler yeni haftaya çevrildi. Memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı maaş zammını büyük ölçüde belirleyecek olan Nisan ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü kamuoyuna açıklanacak. Bu veriyle birlikte yılın ilk 4 ayına ilişkin enflasyon farkı netleşmiş olacak. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zam oranları büyük ölçüde belirginleşecek. Yılın ilk çeyreğinde TÜFE verileri Ocak'ta %4,84, Şubat'ta %2,96 ve Mart'ta %1,94 artış göstermişti. Nisan ayı için 29 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinde ise aylık enflasyon ortalamasının %3,19 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Ekonomistlerin tahminleri %2,50 ile %3,60 aralığında şekillenirken bu beklentiler ışığında yıllık enflasyonun %31,11'e yükseleceği tahmin ediliyor. Ayrıca 2026 sonu enflasyon beklentisi Nisan ayı itibarıyla %28,16 olarak kayıtlara geçti. Mevcut yasal düzenlemeye göre SSK ve Bağkur emeklileri Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Nisan ayı tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda emeklilerin 4 aylık enflasyon farkına göre şimdiden %13,55 oranında zam hakkı doğmuş bulunuyor. Kesinleşmiş zam oranı Mayıs ve Haziran verilerinin açıklanmasının ardından ilan edilecek. Uzmanlar ilk 6 aylık enflasyonun %15-17 bandında gerçekleşmesini öngörüyor. Enflasyon eğer %15 oranında gerçekleşirse 20 bin liralık en düşük emekli maaşının 23 bin liraya, %16 zamla 23.200 liraya, %17 zamla 23.400 Türk lirasına çıkması bekleniyor. 25 bin liralık bir emekli maaşı ise %15 zamla 28.750 liraya, %16 zamla 29 bin liraya, %17 zamla 29.250 liraya çıkacak. 30 bin liralık bir emekli maaşından örnek verilirse de maaş %15 oranıyla 34.500 liraya, %16 zamla 34.800 liraya, %17 zamla 35.100 liraya çıkması bekleniyor.
3: Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası verilmişti, hatırlayacaksınız efendim. Bahtiyar'a nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan verilen cezanın gerekçesi belli olduğu kararda cinayet işlenirken Nevzat Bahtiyar'ın Salim Güran'ın yanında olduğu ve yardım ettiği vurgulandı.
0: Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı.
22: Nevzat Bahtiyar'ın Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyası işlemleri bittikten sonra Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilecek.
0: Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili Nevzat Bahtiyar'a suç delillerini yok etme,

0: Zeme veya değiştirme suçlarından verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası bozulmuştu. Yeniden yapılan yargılamada Bahtiyar'a nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan verilen 17 yıl hapis cezasının gerekçesi ise belli oldu. Kararda Bahtiyar'ın cinayet işlendiği sırada olay yerinde olmadığı şeklindeki beyanına itibar edilmediği belirtildi. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın Salim Güran'ın Narin'i öldürdüğü sırada yanında olduğu, cinayet işlenirken ve sonrasında yardımda bulunduğu mahkeme kararında yer aldı. Kararda Bahtiyar hakkında nitelikli kasten öldürmeye yardım suçunun sabit olduğu ifade edildi. 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos 2024'te kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu. Cinayetle ilgili amca Salim, anne Yüksel ve abi Enes Güran'a çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
1: Sevgili izleyenler, faili meçhul dosyalardan biri daha raftan indi. Ankara Polatlı'da yaşayan Bünyamin Koçak tam 15 yıl önce ortadan kaybolmuş ve bu sır kayboluşla gizem çözülememişti. Polatlı'da bir yol çalışması sırasında bulunan kemikler dosyanın yeniden açılmasını sağladı. Aile o kemiklerin Koçak'a ait olduğunu söylüyor. Gözlerse adli tıptan çıkacak raporda.
2: Kardeşim işte esrarengiz bir şekilde birden ortadan kayboldu.
3: Gördüğümüz kadarıyla bir genç cesedi gibi duruyor. Kemik parçalarının çok eski olmadığını tahmin ediyorum yani. Kafatası var, kol ve bacak kemikleri var, kalça kemiği var.
4: Yol yapımı sırasında bulunan kemikler 15 yıldır gizemini koruyan Bünyamin Koçak dosyasını raftan indirdi.
5: Yenidoğan köyünde işte bu noktada yapılan yol çalışmaları sırasında insana ait kemik parçalarının bulunması Türkiye'nin konuştuğu kayıp dosyalarından birini yeniden gündeme taşıdı.
2: 15 yıl oldu mesela o kardeşimin bu durumda olması bizim sırtımızda kambur gibi bir şey. Bir mezarı bile yok.
4: Ankara Polatlı'da yaşayan iki çocuk babası 38 yaşındaki Bünyamin Koçak 5 Nisan 2011 tarihinde ortadan kaybolmuş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Yol çalışmaları sırasında bulunan kemikler Koçak ailesine göre Bünyamin Koçak'a ait.
5: O yol çalışması sırasında bulunan kemikler kardeşinize mi ait?
2: Umudumuz var oradan. Polatlı'da başka kayıp yokmuş.
4: Ailenin iddiasına göre Bünyamin Koçak öldürüldü. Cinayet şüphelisi ise yabancı değil. Bünyamin Koçak'ın eşi ve yasak ilişki yaşadığı öne sürülen erkek arkadaşı.
2: Şüphelerimiz %100, 99 bile değil yani. Şimdi ceset olmadığı için mahkeme takipçilik kararı verdi. En azından mezarı olur. Suçlular mesela elini kolunu sallayarak gezemez. Suçlular ortada geziyor işte. İnsanın en çok ağrına giden bu.
4: Evdeki kan izleri, telefon kayıtları ve çelişkili ifadeler gerekçe gösterilerek 2013 yılında açılan davaysa delil yetersizliği nedeniyle sonuca ulaşamamıştı.
5: Bünyamin Koçak'ın abisi şimdi dört gözle DNA incelemesinden çıkacak sonucu bekliyor. Kemiklerin Bünyamin Koçak'a ait olduğu tespit edilirse 15 yıldır cevapsız kalan sorular yeniden masaya yatırılacak.
4: Bulunan kemiklerin kime ait olduğu yapılacak incelemelerle netlik kazanacak.
2: Savcıların söylediğine göre boy falan tutuyor. DNA eşleşmelerinde büyük bir ihtimalle çıkar gibi geliyor bana. Biz bir an önce bu olayın aydınlanmasını bekliyoruz yani.
1: İstanbul'un sağlık karnesini İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner açıkladı. Güner, İstanbul'da bir kadının bir yılda 300 kez doktora gittiğini söyledi. Gereksiz yere acile giden hastalar için de yeni bir proje başlatıldığını duyurdu.
6: Açılamazsın. Var mı sıkıntı?
0: Bir hasta bir yılda 300 kez doktora gitti. İstanbul'un sağlık karnesini İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner açıkladı.
7: 207 milyon muayene, 2 milyon 600 bin ameliyat. İlk 3 ayda 61 milyon muayene yaptık. Kişi başı 12'ye denk geldi. Tüm dünyanın ortalamasının çok üstünde bir rakam.
0: Yaşlı bir hasta içinse ayrı parantez açtım. Çünkü bir yılda 300 kez muayene olmuştu.
7: Ben de aradım sordum. Dedim ki neden? Bu benim alışkanlığım böyle dedi. Aslında sosyalleşme aracı olarak da bunu kullanıyorlar. Bunu engellememiz lazım.
0: Günel gereksiz yere acile başvuran hastalardan da bahsettim.
7: Yoldan geçerken bir acile uğrayayım diyenler oluyor. Pazara inmiştim, gelmişken de bir acile uğrayayım. Hep bunlarla karşılaşıyoruz. Evine 7 dakika ortalama yürüme mesafesindeki aile hekimliklerine başvurarak sorunların çoğunu çözüyoruz.

0: İl Sağlık Müdürü hastaların zaman bulamaması nedeniyle acile gitmelerinin önüne geçmek için yeni bir proje başlattıklarını da hatırlattı.
1: Akşam 5'ten gece 10'a kadar akşam poliklinikleri tesisleştirdik ve bunu günden güne de sayılarını arttırıyoruz.
2: İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü hızını ayarlayamadığı otomobili arkadan çarptı. Motosikletli düşerek yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. İşte bu görüntülerin adresi Bayrampaşa. Seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü önündeki araç ani fren yapınca duramadı. Otomobili arkadan vurdu. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosikletli yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından işte böyle kaydedildi. Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
3: Çekiyor mu?
4: Çekiyor.
3: Paylaşayım mı?
4: Paylaşayım mı? Ne diye bağırıyorsun?
5: Eskişehir'de motosikletli genç kask kameralı başka bir motosiklet sürücüsüne çekiyor mu diye sordu. Görüntüleri paylaş dedikten saniyeler sonra ise kaza yaptı. Kameraya yansıyan o kazayı neyse ki hafif sıyrıklarla atlattı. Şanlıurfa'da binanın dış cephesinde çalışan işçilerin üzerinde olduğu iskele çöktü. Biri metrelerce yüksekten düşerek yaralandı, diğeri balkon demirlerine tutunarak asılı kaldı. Mahsur kalan işçi itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Kayseri'de sipariş götüren kuryenin nefes borusuna yediği son lokma takıldı. Can havliyle kavşakta görevli polislerin yanına gitti. Hemlik manevrası yapan polis kuryenin hayatını kurtardı.
4: Sabahı uyandığımızda karla her tarafımız bembeyazla büründü.
5: Sivas Mayıs ayını karla karşıladı. Etkili olan yağış sonrası Koyulhisar ilçesi beyaz örtüyle kaplandı. Sadece Sivas değil Yozgat'ta da manzara benzerdi.
6: Meyveler için iyi olmadı ama yine çok şükür suyumuz bolurdu inşallah.
5: Sakarya, Bolu ve Ordu'nun yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Karadüz ilçesinde kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu.
7: Nasıl 25 santim kar mı olur diyorsunuz ya. Aha işte.
8: Ve başladı.
5: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 27. Tarım ve Seracılık Festivali vardı. Festivalde düzenlenen biber yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.
9: Berbat bir acıymış. Seneye kesinlikle katılmayacağım.
5: Yarışmayı 3 dakikada 474 gram acı biber yiyen geçen yılın şampiyonu kazandı.
10: Adımızı altın harflerle yazdırıp zirvede bırakmayı düşünüyoruz.
11: Onlar da kutunun içinde kalacak.
2: Sevgili izleyenler, soykırımcı İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı politikaları bölgesel ve küresel güvenliği pamuk ipliğine bağlı hale getirdi. Bu tablo dünyada ve özellikle batılı ülkelerde İsrail'e verilen desteği daha önce görülmemiş bir ölçüde tartışmaya açtı. Kamuoyu yoklamaları, artan diplomatik gerilimler ve uluslararası hukuk tartışmaları birlikte değerlendirildiğinde İsrail'in hem siyasi hem de toplumsal arenada giderek yalnızlaştığı görülüyor. Peki küresel kamuoyu İsrail'i nasıl görüyor? Özel dosya haberimizi de ekranlarınıza taşıyacağız ve akşam ajansını da bu haberle noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

Gazze'de 2,5 yıldır süren soykırım.

ateşkese rağmen Lübnan'da durmak bilmeyen bombardıman ve toprak işgali. Son olarak uluslararası sularda korsanlık.

0: eline geçirdiği her fırsatta Orta Doğu'ya istikrarsızlık yayan ve hukuka aykırı saldırılarla bölgeyi ateş çemberine çeviren İsrail'e karşı dünyanın sabrı tükendi. Soykırım devletinin katliamlarına kulak tıkayan batılı ülkeler İsrail'le ilişkilerini sorgulamaya başladı. Tel Aviv'in en büyük destekçisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bile İsrail'e destek günden güne eriyor.
1: Gazze'de yaşanan soykırımın ardından Batı kamuoyunda İsrail'e bakış dikkat çekici biçimde sertleşti. ABD'de İsrail hakkında olumsuz görüş bildirenlerin oranı %60'a yükseldi. Amerikan araştırma şirketi Gallup'un Şubat 2026 verileri ise daha çarpıcı bir eşiğe işaret ediyor. Amerikalılar ilk kez İsraillerden çok Filistinlere sempati duyuyor. 18-34 yaş grubunda Filistinlere sempati %53'e çıkarken İsraillere sempati %23'te kaldı. Bu tablo yıllardır İsrail lehine çalışan siyasal ve kültürel anlatının Batı toplumlarında eskisi kadar karşılık bulmadığını gösteriyor.
0: Küresel toplum İsrail'e en büyük tepkisini Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu'nda koydu. Takvim yaprakları 26 Eylül 2025'i gösterdiğinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu üye ülkelere hitap etmek üzere kürsüye çıktı. Ancak Netanyahu konuşmasına başlamadan onlarca ülkenin temsilcisi salonu terk etti. İsrail'in yüzüne adeta bir tokat gibi çarpan bu protesto, katil devletin artık yalnız olacağının en büyük göstergesiydi. Bir de üzerine en büyük Avrupalı müttefikleri de darbe vurdu.
2: Gazze'de devam eden savaşı hiçbir şey aklı çıkaramaz. Savaş ve yıkım döngüsünü kırmanın bir yolu var. Bu yol ötekinin tanınmasında yatıyor. Zamanı geldi. Bu nedenle ülkemin Orta Doğu'ya, İsrail halkı ile Filistin halkı arasında barışa olan tarihi bağlılığına sadık kalarak Fransa'nın bugün Filistin devletini tanıdığını ilan ediyorum.
3: Bugün barış ve iki devletli çözüm umudunu canlandırmak için bu büyük ülkenin başbakanı olarak Birleşik Krallığın Filistin devletini resmen tanıdığını açıkça belirtiyorum. İsrail devletini 75 yıldan uzun bir süre önce Yahudi halkının vatanı olarak tanımıştık. Bugün de Filistin devletini tanıyan 150'den fazla ülkeye katılıyoruz. Bu Filistin ve İsrail halkına daha iyi bir gelecek olabileceğine dair bir taahhüttür.
0: İngiltere ve Fransa'nın attığı adımı diğer batılı ülkeler de izledi. Dünya artık gözünü açmıştı.
4: İsrail, Gazze'deki saldırıları nedeniyle Avrupa'da artan diplomatik baskı, yaptırım talepleri ve toplumsal protestolarla ciddi bir yalnızlaşma süreci yaşıyor. Kaosu ve suikastlerini tüm dünyaya yayan İsrail'e karşı İspanya, İrlanda ve Norveç gibi ülkeler Filistin'i devlet olarak tanıma adımları atarken geçtiğimiz Eylül ayında da İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz Filistin devletini tanıdıklarını duyurdu. Filistin'i resmen tanıyan Birleşmiş Milletler üyesi ülke sayısı 157'ye ulaşmış durumda. Bu sayıya özellikle 2024 ve 2025 yıllarında Batı dünyasından gelen kritik diplomatik ataklarla ulaşıldı. Filistin, Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin yaklaşık %81'i tarafından tanınmış oldu.
0: Uluslararası Ceza Mahkemesi de 2024'ten beri İsrail yönetimi için devredeydi. Tel Aviv, küresel toplumdan desteğini kaybettikçe dezenformasyonları arttı, savaş suçu dosyaları daha da kabardı. Rejimin üst kanadı Lahey'de yargılanmak üzere soykırımla damgalanan suçlulardı.
5: Gazze'deki soykırım ve İran'la süren savaş, İsrail'e yönelik Batı desteğini ilk kez bu ölçekte sorgulatıyor. Diplomatik gerilimler ve uluslararası hukuk süreçleriyle birlikte değerlendirildiğinde işgalci İsrail'in siyasi ve toplumsal düzlemde giderek yalnızlaştığını gösteriyor. Uluslararası hukuk cephesindeki baskı da artarak geçici bir tartışma olmaktan çıkmış durumda. Uluslararası Adalet Divanı'nın Güney Afrika'nın başvurusuyla açılan davada verdiği ihtiyati tedbir kararları dosyayı canlı tutarken Uluslararası Ceza Mahkemesi de 2024 sonunda Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı

0: Suaf Galant hakkında tutuklama emri çıkardı.
1: Soykırım hükümetinin kaos politikalarını hoş gören Avrupa Birliği'nin bile artık eli çaresizdi. Medya ve halk baskısı arttıkça batılı başkentlerin eli kolu bağlandı. Öyle ki İsrail'in artık savunulacak bir tarafı kalmamış, suçlarının üstünü kapayacak bir kılıf artık bulunamıyordu. Tel Aviv'i durdurmak için artık ekonomik yaptırımlar gündeme gelmeye başladı. Brüksel, katil devleti ambargolardan korumaya çalışsa bile Batı ile İsrail arasındaki çatlaklar ortaya çıkmıştı artık.
0: Avrupa'da İsrail'e koşulsuz destek sona mı eriyor? 3 Sandık'ta yapılan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında İspanya ve İrlanda Avrupa Birliği İsrail ortaklık anlaşmasının askıya alınması yönünde çağrı yaptı. Yine Avrupa Komisyonu'nun İsrail'le yapılan anlaşmanın ticari kısmının daraltılması noktasında çalışmaları söz konusuydu. Fakat bu çalışmalar ateşkes kararı sonrası yarım kaldı. Avrupa Birliği'nden ortaklık anlaşmasının askıya alınması noktasındaki çağrılar sonuçsuz kalmasına rağmen bu konunun Avrupa Birliği gündemine gelmesi bile oldukça önemli. Avrupa Birliği dışında Avrupa Konseyi'nden de İsrail'e karşı bir tavır oluştuğunu görüyoruz. Avrupa Konseyi geride bıraktığımız günlerde yaptığı açıklamada artık bir insani felaket haline gelen Gazze'deki duruma dikkat çekilerek İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engelsiz bir şekilde ulaştırması yönünde çağrı yaptı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi gözlemci üye statüsüne sahip olan İsrail'in bu statüsünün de askıya alınması yönünde çalışmalar söz konusu. Haziran ayında yapılacak olan AKP'm yaz dönemi genel kurulunda bu konunun gündeme getirileceği ve askıya alma noktasında oylama yapılacağı belirtiliyor.
1: Soykırım devletiyle olan iyi ilişkiler Batı'da hiç olmadığı kadar tartışılırken bu bağlar Avrupa siyasetinde de belirleyici olmaya başladı. Tel Aviv ile ilişkisi iyi olan partilerin oyları dibi görmeye yüz tuttu.
2: Avrupa'daki aşırı sağ partiler son dönemlerde İsrail'e yönelik tavırlarını gözden geçirme sürecine girdi. Genç seçmenlerin İsrail eleştirileri sağ partiler üzerinde baskı oluşturuyor. Bulgaristan'da son olarak gerçekleşen erken genel seçimlerde bir sağ görüşlü partinin İsrail'in Gazze'deki eylemlerinden dolayı destek kaybettiği en yeni örneklerden biri oldu.
1: Orta Doğu'daki gerilim daha yeni bitmişken kaostan beslenen İsrail şimdi yeniden Sumut filosuna saldırıyor. Bu olayın Gazze'deki ateşkese rağmen tekrarlanması Netanyahu hükümetinin durmayacağının bir diğer göstergesi oldu.
3: Gazze'deki soykırım ve İran'la süren savaş İsrail'e yönelik Batı desteğini ilk kez bu ölçekte sorgulatıyor. İsrail'in son olarak Gazze'ye insani yardım taşıyan filoya düzenlediği saldırı uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti. İtalya'dan da sert bir açıklama geldi. Başbakanı Giorgio Meloni sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulundu. Roma yönetimi bölgede tansiyonun düşürmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması gerektiğini belirtti.
1: Ortaya çıkan tablo İsrail'in uluslararası sistemdeki meşruiyetini her geçen gün aşındırdığını gösteriyor. Sürecin kalıcı bir değişime evrilip evrilmeyeceği ise Batı'nın tarihin hangi tarafında konum alacağına bağlı olacak.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, bu yıl elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payının %25 seviyelerine ulaşabileceğini bildirdi. Otomotiv pazarında genel daralma yaşanmasına rağmen elektrikli araç satışlarının yükselişini sürdürdüğünü vurgulayan Erkoç, bu segmentteki büyümenin dikkat çekici boyuta ulaştığını ifade etti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Bir türkünün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni bir türkünün hikayesiyle daha karşınızdayız. Değerli dostlar, bağlanmak bir ruhun diğerine dokunma arayışıdır. Çünkü bağlar bizim en insani yanımızı, en gerçek ve en saf halimizi ortaya çıkarır. Ve işte bu yüzden insana bağlanmak aslında hayata bağlanmaktır. Bazen bir çift gözde, bazen bir tebessümde, bazen de ortak bir sessizlikte buluruz kendimizi. Her bağ bir hikaye yazar. Bazen mutlu, bazen hüzünlü. İşte rahmetli Barış Manço'nun Gesi Bağlarında Dolanıyorum şarkısında da böyle hüzünlü bir hikaye var.

Gesi Bağları türküsü, yıllardır Anadolu'nun yüreğini sızlatan özlem ve acının türküsüdür. Türkü, 19. yüzyılda Kayseri'nin Gesi ilçesinde yaşanan bir dramı anlatır. Elif adında bir genç kız, Kayseri'nin bir köyünden Gesi'ye gelin gider. Genç kız hayallerini süsleyen o beyaz gelinlikle evine adım attığında, kalbinde tatlı bir heyecan, yüzünde umut dolu bir gülümseme vardır.

Ancak zamanla bu hayal dünyasının duvarlarına kaynanasının gölgesi düşmeye başlar. Her adımında eleştirilen, her hareketi göz hapsinde tutulan gelin bir süre sonra kendini mutsuz ve yalnız hissetmeye başlar. Bu durum genç kadının yüreğinde derin yaralar açar. Yıllar boyu ailenin eziyetine ve kocasının ilgisizliğine katlanır. Gelin ve kaynana ilişkisi toplumumuzda sıkça karşılaşılan, ailede içten içe bir savaş alanına dönüşebilen hassas bir konudur değerli dostlar. Türkümüzün hikayesinde ise her iki tarafta kendi acılarının esiridir aslında. Gelin sevgisizliğin ve anlayışsızlığın, kaynana ise yılların getirdiği kırgınlıkların ve kaygıların. Bu duygu karmaşası içinde sevgi ve şefkatin yerini zamanla kırgınlık ve haset alır.

Kaynana baskısı, eşinin umursamaz tavırları canına tak eder Elif'in. En büyük acısıysa annesini görememesidir. Her geçen gün anne hasretiyle yanıp tutuşur Elif. Ve bir gün annesinin ölüm haberini alır. Bu acı haber Elif'i derinden sarsar ve onu perişan eder. Elif aile baskısından annesinin mezarını bile ziyaret edemez. Yasını ise kesi bağlarında dolaşarak bu türküyü söyleyerek tutar.

0: bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81 A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: geldiniz satır arasına. Saatlerimiz 20.50'yi gösteriyor. Cumartesi akşamı gündemin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Amerika-İran savaşında artık müzakere masasında son süreç devam ederken tehditler karşılıklı olarak sürüyor. Tam da bu yığınaklar sürerken tekrar bir saldırı ihtimali var mı? Amerika Birleşik Devletleri kanadından yeni açıklamalar var. İran son teklifini iletti ama Amerika kanadı bu teklifi beğenmedi. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında da derin ayrışmalar var. Hepsini konuşacağız bu akşam müsaadelerinizle. Önce konuklarımı takdim edeyim. Orta Doğu uzmanı Sayın Mete Sohtoğlu. Mete Bey hoş geldiniz.
1: Hoş

0: Balık Merve Hanım.
1: Çok teşekkürler. Emekli hava pilot Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla. Hüseyin Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Gazeteci Doktor Sayın Murat Özer. Murat Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Uluslararası İlişkiler Uzmanı ve Askeri Stratejist Doçent Doktor Sayın Cüneyt Küsmez. Cüneyt Hocam hoş geldiniz.
4: Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi hem savaştaki gelişmeleri konuşacağız hem de bu boğazlara dair bazı tedirginlikler var. Yani Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından tekrar bu Babül Mendeb'in kapatılmasına ilişkin bazı tedirginlikler. Birazdan onu anlatacağım. Çünkü Amerika ablukayı bir türlü kaldırmıyor ve İran farklı kozları da kullanabilir. Babül Mendeb'i daha önce konuşmuştuk. Ama Donald Trump'tan tam da bu Hürmüz Boğazı'na dair abluka devam ederken bir açıklama geldi. Aslında itiraf demek daha doğru belki. Tanker gemilerinin üzerine çıkıyoruz. Yani korsan benzetmesi de yapıyor kendini aslında bir yerde. Diyor ki tanker gemilerinin üzerine çıkıyoruz. Gemiye, kargoya, petrole el koyuyoruz. Çok karlı bir iş. Korsanlar gibiyiz diyor. Bir açıklamaları getirelim ekrana Donald Trump'ın. Önce bir sesini dinleyelim ardından konuşalım.
5: Çok büyük bir ordumuz ve donanmamız var ve onlar doğrudan geçip geminizi geri çevirin dediler. Makine dairesine tek bir atış, makine dairesini havaya uçurdu. Gemi durdu. Çekici tekneler kullandılar ve sonra biz de üzerine indik. Her şeyin üzerine. Sonra gemiyi ele geçirdik. Gemiyi ele geçirdik. Petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü? Korsan gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz.
1: Evet, çok karlı bir işmiş bu korsanlık. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki? Korsan gibiyiz diyor. Hocam sizi böyle alabilir miyim? Yapay zekadan da bir fotoğrafı var. Korsan Donald Trump. Güzel galiba, hoşuna gitti. Ne dersiniz?
4: Ya evet, şimdi 60 günü geçtik. Bu 60 günlük süreç içerisinde uluslararası hukukun hiçbir maddesi, kuralı geçerli değil. Bir kere onu gösterdi, artık ilan etti. Bunun dışında tabii bir geminin petrolüne el koyarak Amerikan dünya ekonomisi veya Amerika ekonomisi bundan bir fayda sağlamayacak ama sonuçları önemli tabii. Aslında şunu demek istiyor. Artık dünyada yeni bir hukuk var, olacak ve bu hukukun, uluslararası hukukun kurallarını da ben koyacağım demek istiyor. Yani bu bunu korsanlık olarak niteleyebilirsiniz ama diyor, hı hı. Evet ona benziyor. Fakat bundan sonra dünya düzeninde Amerika'nın dediği, Amerika'nın yaptığı ve Amerika'nın belirlediği bir kural olacak diyor. Bu kuralları bundan sonra biz koyacağız, biz uygulayacağız diyor. İfade etmek istediği bu, korsan gibiyiz derken bu denizlerde hani korsanların hüküm sürdüğü alan itibariyle baktığınızda geçişleri kapatırlar, gemilere yanaşırlar, ele geçirirler yani o havzayı. Kendileri istedikleri gibi kullanırlar. Dolayısıyla ben de diyor artık Orta Doğu'da ve onun deniz kısmında işte Hürmüz olsun başka yerler olsun, hı-hı, buralardaki tek geçerli kuralı ben koyacağım ve benim üzerimden gidecek. Demek istediği bu.
1: Bundan sonra böyle mi olacak diyeyim peki Murat Özer?
3: Bu zamana kadar da böyleydi aslında. Sadece şunu görüyorduk. ABD yaptığı tüm korsanlıkları bir uluslararası hukuka uydurma ihtiyacı hissediyordu. Önce kendisi bir şey yapıyordu, sonra da götürüyordu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kendi kontrolünde olduğu için oraya götürüyordu, onu onaylatıyordu. Ya da NATO'da onu onaylatıyordu, çıkıyor yapıyordu. Mesela şöyle düşünün. Biz şimdi Amerika'nın gemilerinin körfezde olmasını konuşuyoruz. 1998 yılında Yemen açıklarında USS Cole isimli ABD gemisine ilk defa saldırdı. Bulunulmuştu, hatırlayalım. Ya mesela Afganistan savaşı yok, Irak savaşı yok. Henüz daha çok sonraları başlayacak. Ne işi vardı mesela Amerikan gemisinin orada? Yine aynı tarihlerde Sudan'da bir ilaç fabrikasını vurdular mesela. Dediler ki burada da kimyasal bir tesis var. Yani sonra dünyanın en, Afrika'nın en önemli ilaç fabrikası oldu, ortaya çıktı. Şifa ilaç fabrikasını vurdular ve Afrika'da çok ciddi anlamda şey başlamış oldu. Hastalıklar yayılmaya başlandı. İlaç çünkü çok ciddi anlamda tedarik sorunu yaşam. Mesela bütün bunları yaparken bir korsanlık değil miydi bu? Hı hı. Hani ne gerekçeyle yaptınız? Hangi gerekçe? Hangi hukuk uydunuz? Hani Irak'ın işgalindeki hukuksuzlukları, Afganistan'daki hukuk, onları saymıyorum bile. Daha sonra zaten bunların hepsini yaptı. O açıdan bugün geldiğimiz nokta şunu söylüyor aslında Trump. Biz zaten bunu ABD kurulduğu günden beri yapılıyor.

0: dediğim şey
1: zaten
0: hukuk olacak.
1: Böyle de oluyormuş evet. gibi bir bağlamı var. Şimdi İran parlamentosu da, ya bu arada Hürmüz'e dair hala çıkış yolları aranıyor. İran parlamentosu Hürmüz Boğazı'nı yönetmek için bir yasa onaylayacak açıklaması var. Parlamento Başkan Yardımcısı Ali Niksat'tan, İran Parlamento Başkan Yardımcısı'ndan gelen bir açıklama. 12 maddelik bir plan üzerinde çalışıyor İran ve İsrail gemilerine asla geçiş izni verilmeyecek. Düşman ülkelerden gelen gemiler izin almak için savaş tazminatı ödemek zorunda kalacaklar. Burada da Amerikan gemilerini kastediyor. Yani İran en başında söylediği bu savaş tazminatı meselesini nakit olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden alamasa da Hürmüz yoluyla alacak gibi görünüyor. Burada ısrarla. O zaman bu bambaşka bir Hürmüz tablosu çıkarır meydana. Yani Donald Trump'ın işte korsanlık ya da Trump Boğazı dediği yerden Amerikan gemilerinin geçerken para ödediği Hürmüz Boğazı'na.
2: Aslında şöyle bakmak lazım. Şimdi Amerika orada sözde ablukayı kurduğu zaman kilit biliyorsunuz ikiye çıktı. İçerideki kilit kapatma İran'ın, dışarıdaki de Amerika'nın elinde. Hı hı. Evet, bugün Amerika Körfez'in ağzındaki gemilere el koyuyor, ele geçiriyor. Ama onun bir küçük versiyonunu da İran yapıyor aslında. Hatta dün itibariyle herhalde 5 milyon dolar alacağım dedi her gemiden. Evet. Bu korsanlık değil mi? Yani illa bir gemiye el koymak korsanlık değil. Yani ondan para almak, haraç almak daha doğrusu. O da bir nevi korsanlık. Dolayısıyla şuna doğru bir gidiş var Körfez'de. Oranın bir yönetim, bir rejime, bir geçiş kurallarına ihtiyacı var. Dolayısıyla muhtemelen bu görüşmelerde, Pakistan'daki görüşmelerde Hürmüz'ün rejimi de, yani sadece nükleer, zenginleştirilmiş uranyum konu olmayacak
1: önce
2: orada.
1: Önce Hürmüz rejimi diyorsunuz.
2: Tabii orada nasıl bir anlaşma olacak? Bu nasıl bir zemine oturacak? Belki Trump onu zorluyor olabilir. Dolayısıyla buradaki korsanlıktan ifade, burada bir kural yok diyor. Bu deniz, boğazdan geçişte gemilerin giriş ve çıkışıyla ilgili bugüne kadar uygulanan İran'ın lehineydi. Artık bunu ben kabul etmiyorum. Yeni bir geçiş rejimine ihtiyaç var bu Körfez'de. Dolayısıyla bu sağlanana kadar ben istediğim gemiye el koyarım, istediğimi geçiririm. İran da buna karşılık diyor ki ben de istediğimi geçiririm, istediğimden parayı alırım. Nitekim açık kaynaklara yansıdı bu. Geçtiğimiz günlerde Hindistan, Çin ve Japonya'ya ait 3 gemiyi Amerika serbest bıraktı, girdiler. Hı hı. İran'dan petrolü aldılar ve çıktılar. O zaman şöyle bir şey oluyor, yani istediğinizi sokuyorsunuz Körfez'e, istediğinizi çıkarıyorsunuz. İstediğinizden istediğiniz parayı veya istediğiniz gemiyi ele geçiriyorsunuz. Burada tam bir kargaşa var. Birleşmiş Milletler'in hiçbir esamesi okunmuyor. Uluslararası Deniz Sözleşmesi'nin, kıtalar arası işte kara suları kullanımının, karşılıklı kıyıdaş ülkelerin usullerine ait hiçbir kural işlemiyor. Dolayısıyla burada konu belki de diplomatik görüşmelerde uranyumdan ziyade Hürmüz'e doğru da bir geçiş olabilir. Yeni bir başlık açılabilir bu konuda.
1: Peki. Sizi böyle alayım Mete Bey. Babülmendeb'i de bir konuşalım. Çünkü Babülmendeb'in kapanmasına dair de bir beklenti var. Burada da biliyorsunuz en başından beri Husilerin elinde bir koz olarak görülüyordu Babülmendeb. Şimdi İran Meclisi Ulusal Güvenlik Dış Politika Komisyonu üyesi Ali Hezriyan'dan bir açıklama. Diyor ki Husiler boğazı kapatmak için tatbikatları bitirdi. Babülmendeb fiili kapanışa hazır. Gemiler ya rotayı uzatıp 30 milyon dolar ek maliyet üstlenecek ya da 5 milyon dolar ödeyip güvenli geçişi kullanacaklar.
3: Aynı Cüneyt Hoca'nın kaldığı yerleri Babülmendeb'e uyarlayarak ben de devam edeyim. Evet. Aynı kontrol rejimi Babülmendeb Boğazı'nda da değişiyor. Fakat buradaki tek fark herhalde modern tarihte ilk defa bir ülkedeki, Yemen'deki bir silahlı yapılanmanın, örgütün uluslararası suları kapattığı ve tek taraflı geçiş ücreti, koruma ücreti ya da vergi istediği ya da haraç istediği bir dönemin penceresini açıyor. Neticede Husiler bir devlet değil ya da Yemen'i temsil eden bir güç değil. Ve burada Husilerin ön plana çıkartılarak bir örgütün, bir silahlı hareketin ya da ne derseniz deyin, bir boğazı kapatma girişimi tek taraflı, deniz hukukunun çöpe atılması anlamına geliyor. Ki İran'ın da eş zamanlı olarak bu iki boğazın altından da kabloların geçtiğini düşünürsek, örneğin Hürmüz Boğazı'nda veri kablolarının, finansal kablolarının geçtiği ama Babülmendeb'de daha çok küresel olarak internet kablolarının 4-5 tane kritik Afrika'ya da Avrupa'ya da kritik

0: internet veri akışının sağlandığı kabloları düşündüğümüz zaman bu boğaz kapatma meselesi pek diplomasiyle çözülecek gibi durmuyor. Çünkü burada sizin söylediğiniz gibi 30 milyon dolarlık yani rotanın uzatılması demek Ümitburnu'ndan Afrika'dan rotanın yeniden oluşturulması manasına gelir ki bu da malların piyasadaki malların fiyatının yükselmesine sebebiyet verir. Çünkü risk primleri, navlun vesaire gibi, gemilerin yakıtı gibi, işçilik ücretleri gibi vesaire ve bu mesafeyi de kat edecek gemi sayısı dünya üzerinde az sayıda olduğu için giderek daha vahim bir senaryoyu konuşuyor oluyoruz. Tabii ki İran'ın niyeti de üzerindeki tek taraflı uygulanan Amerikan ablukasının kaldırılması karşısında el yükseltmeye çalışıyor. Fakat burada Amerika'nın da İran'ın da atladığı bölge ülkelerinin artık burnundan soluduğu bir döneme de girildiğini herhalde söylesem abartmış olmam. Çünkü bu artık İran'ın ABD emperyalizmine, işte İsrail saldırganlığına direnmesinin dışında artık bölge ülkelerinin canını yakmaya başlayan ve insanların gerçekten burnundan soluduğu bir döneme girdiğini de İran'ın da Amerika'nın da hesap etmesi gerekir. Evet, bir korsanlıktan kendisi bahsediyor, bir orman kanununa uyguluyor küresel anlamda ama şu da unutulmasın. O zaman Pasifik Okyanusu'nda da bir başka okyanusta da Çin'in, Rusya'nın ya da bir başka ülkenin gemisine el koyması, çıkması, kendi ülke topraklarına getirip onun limanına bağlaması gibi, denizcilerini esir alması gibi, fidye istemesi gibi Afrika'da görmediğimiz örnekler değil deniz korsanlığında. Bunun 2026 versiyonunu görürüz. Bu da hayra alamet değil. Neticede Amerikan kanunları dünya halklarının kanunlarından üstün değil Merve Hanım.
1: Peki.
0: Yani burada Trump'ın korsanlık dediği, bugüne kadar hiçbir Amerikan liderinin yapamadığını yaptım dediği şey çökmektir argo tabirle. Yani veni vidi vici, siyaset biliminde geldim, gördüm, yendim dediğimiz şeyi Trump 2026'da geldim, gördüm, çöktüme çevirdi.
1: Peki. Hocam Babil Mendebi kapatılmasını bekler misiniz?
2: Ben beklemiyorum. Ben burada Husilerin 6 Mayıs 2025 anlaşmasına sadık kalacaklarını düşünüyorum. Şu ana kadar Husilerdeki hareketlilik her ne kadar organik bir bağ varmış gibi İran'daki mevcut rejimle Husiler arasında varmış gibi görünse de artık onların kontrolünde değiller. Husiler kendi silahlarını yapabiliyorlar. Kendilerine ait bir altyapıyı oluşturdular. Bundan sonra İran'la Şiilik bağlamındaki mekanizma haricinde bir bağları yok. Yani onun İran'daki diyelim ki yönetim karar aldı. Husiler de Babil Mendebi kapatacak. Onlardan talimat bekliyorlarmış ki Meclis Başkanı bugün öyle bir açıklama yaptı ama çok da doğru değil.
0: Doğru.
2: Yani şu ana kadar Babil Mendeb o oyuna sanki sokulma ihtimalini konuşuyoruz. Ben sokulacağını sanmıyorum. Hürmüz Boğazı'nın da bir çözüme kavuşmasını beklenir. Burada Trump'ın yaptığı açıklamayı ben şöyle okuyorum. Trump diyor ki yani şeye gidersek 90'dan itibaren ABD tek hegemon güç olarak kaldı tüm dünyada ve dünyadaki deniz hatlarının, serbest ticaretin, uluslararası sistemin aslında denge kurucusu, uluslararası finans sisteminin garantörü gibi bir ülke. Dedi ki ben eğer serbest ticarete dünyanın veya işte bu deniz yolları hatlarına birileri saldırırsa buna silahla müdahale edeceğim. Çünkü yeni dünya düzenindeki esas koruyucu hegemon güç olarak ABD'ye aittir dedi. Bunu Baba Bush deklare etmişti. Şimdi geldiğimiz noktada Trump diyor ki aslında bakın ABD ile iyi geçinmezseniz ABD'nin hilafına bir dünya gelişirse en büyük korsan biz oluruz. Bütün mallarınıza çökeriz. Dolayısıyla hegemon bir güç olduğumuz için bizimle uyumlu geçinin gibi bir sinyal veriyor aslında. Sadece İran'a vermiyor. Herkese veriyor.
1: Tüm dünyaya korsan.
2: Mevcut küresel sistem diyor. Hepinizin çıkarına tamam ama bunu ben sağlayabilmek için bir bedel ödüyorum ABD olarak. Boşuna 1 trilyon dolarlık bir ordu beslemiyorum. Tüm dünya denizlerinde bu kadar gücü boşuna bulundurmuyorum. Bu kadar üslerim var. Dolayısıyla siz serbestçe işte Malaka'yı kullanıyorsunuz, Hürmüz'ü kullanıyorsunuz, Babil Mendeb'i kullanıyorsunuz ama bunun da bir bedeli var. Ya bu bedeli ödemeye hep beraber hazır olmanız lazım veya gerekirse aynı şu anda yaptığım gibi istediğim ülkenin mallarına çökerim diyor.
1: Peki. Teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi bir görsel getireceğim ekrana. Burası yani tüm bu afişin asıldığı yer Tahran Meydanı. Donald Trump'ın ağzını Hürmüz Boğazı formunda bir düğümle tasvir ediyor görsel. ve

0: görselde de aslında Tahran'ın küresel enerji koridoru üzerindeki kontrol gücünü ve diplomatik kararlılığının simgesi olarak okundu. Donald Trump'ın ağzını düğümlüyor İran ve bu ağzının düğümlendiği görselde de Hürmüz Boğazı'nın şekli var. Şimdi Tahran'a bir gidelim. Ekber Karabağ Tahran'da. Ekber, hoş geldin yayına.
1: Teşekkür ederim Merve.
0: Önce bu mesajı sorayım. Tahran'ın Trump'a verdiği mesaj nedir bu fotoğrafla?
1: Yani bu fotoğrafla günlerde tabii bu bölgenin durumu konuşuluyor. Yani vaziyetinin ne olacağıyla ilgili İranlı yetkililerden sürekli gelen açıklamada savaş sonrası bu bölgenin, Hürmüz Boğazı'nın durumu eskisi gibi olmayacak yönünde açıklamalar gelmektedir. Ve Hürmüz'ün ancak İran'ın izni olması halinde, yani Donald Trump'ın isteğiyle değil İran'ın izni olması halinde açılacağını İran duyuruyor. Tabii az önce iki İranlı milletvekilinin işte görüşlerine siz yer verdiniz. Hem Ali Hızriyan'ın hem de işte bir başka bir milletvekili, meclis başkan vekilinin bir görüşlerine yer verdiniz. Ancak bunu ilave etmemde bir fayda var diye düşünüyorum. Esas İran'da bu gibi insanlar, yani milletvekilleri bu konuda karar verici değil. Tabii bazı ifadeler kullanıyor da özellikle son zamanlarda, yani Ali Hamine'yi öldükten sonra milletvekillerinin bu konularla ilgili çok sayıda konuşmasını, işte açıklamasını ben İran medyasında görüyorum. Fakat şunun altını çizmekte fayda var ki bu insanlar bu konuda karar verici değil. Mesela bir milletvekili çıkıyor ki mesela müzakerelerde bu konu konuşulmayacak. Nükleer mesele konuşulmayacak. Sadece şu konularla konuşulacak. Veya başka bir milletvekili çıkıyor. Bu değil. Tam tersi söylüyor. Demek istediğim şu o mesele şu ki Ali Hezcan olsun veya Niksad olsun ki az önce ona ifadelerine yer verdiniz. Bu meselelerle ilgili karar verici mekanizma milletvekilleri değil. Esasında bu konuyla ilgili, Hürmüz'le ilgili İran nasıl bir karar alacak? Bu ilk önce Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nde, Şura-i Emniyet-i Milli'de bu konu tartışılacak. Hükümet yetkilileriyle birlikte tartışılacak. Ardından bu meselelerin mecliste, eğer milletvekillerin de bu konuyla ilgili önerileri söz konusu, teklifleri söz konusuysa, tartışıldıktan sonra bu yasalaşacak. An itibariyle çok sayıda biz haber görüyoruz. Bir milletvekili çıkıyor diyor ki bu bölgeden geçişler tümen üzerinden, İran parası üzerinden olacak. Birisi diyor yok kripto para olacaktır. Birisi diyor ki 4 döviz üzerinden olacak. Birisi diyor 1 lira alacağız. Birisi diyor 5 lira alacağız. Bunlar esasında kendi görüşleri, yani resmi görüşler değil. Özellikle bunu altını çizmeye çalışıyorum. İşte az önce mesela Ali Hezriyan'ın ifadelerini verdiniz. 5 milyon dolar alınacak falan. Bunlar resmi görüşte. Resmi görüşte ne diyor İran? İran diyor ki eğer bana karşı abluka süreci devam ederse ben an itibariyle Hürmüz kartımı kullanıyorum. Ancak bunu tam olarak da kullanmadım. Ancak benim canımı sıkarsanız başka kartlarımı da kullanırım. O başka kartlarımın biri de Babil Mendeb'di. İşte onu nasıl yapacaktır? Tabii bununla ilgili ayrıntı verilmiyor. Ancak biliyoruz ki bunu İran yapması için oradaki Husiler üzerinden bunu yapacaktır.
0: Evet, Husiler üzerinden bunu yapacak mı, yapar mı? Mete Bey'in bir sorusu var. Buyurun.
2: Yani Ekber, şimdi bu Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kilitlendiğine yönelik haberler var. Ama burada ne şekilde olursa olsun bazı gemilerin buradan İran rotasını, deniz trafiğinde İran rotasını kullanarak geçtiğini görüyoruz. Ve ABD donanması da bir abluka olduğunu söylüyor. Ama bu gemiler geçiyor, gidiyor. Yani ülkeleri de önemli değil. Çin dışında da ülkelerin gemileri var. Şimdi burada benim anladığım kadarıyla bir mutabakat var ama anlaşılamayan üzerinde bir şey var. Hürmüz'ün herhalde statüsünün İran değişmesini istiyor. Tek taraflı olarak. Evet. Birincisi bu anladığım kadarıyla. İkincisi buradan gelir elde etmeye çalışıyor. Ama bu Trump'ın bu ablukayı ne kadar sürdüreceğine dair bir öngörü var mı Tahran'da? Çünkü bu herhalde sonsuza kadar gidecek bir bekleme olmayacak. Bir yerde Hürmüz Boğazı üzerinden bir provokatif saldırıyla iki taraftan biri muhtemelen birbirine saldıracak gibi duruyor. Katılır mısın?
1: Evet, evet. Yani bu durum, evet evet katılıyorum, %100 katılıyorum. Yani bu durum %100 içinde İran'da bu savaşı yöneten işte merkezi Hatem-ül Enbiya karargahından, onun başkan yardımcısından da bir açıklama geldi. O açıklamasında diyor ki ABD'nin bu bölgeye askeri yığınak yapması, bu olup bitenler, bölgede olup bitenler hayra alamet değil. O yeni bir savaş hazırlığıdır ve biz bunu da olasılık içinde görüyoruz ve bunun içinde hazırız ve yeni yöntemlere de başvuracağız. O yeni yöntemler ne olacaktır? Muhtemelen İran hem yeni silahlar kullanacaktır, hem bu kez savaşın çapını bu bölge

0: dışına çıkarak Babılmandep tarafına da sevk getirecektir.
1: Buyurun Hüseyin Hocam.
2: Ekber Bey, iyi akşamlar. Şimdi bu Hürmüz'deki deniz ablukasıyla ABD'nin sanki İran'ı iyice sıkıştırmakta olduğu ve özellikle İran'ın çıkardığı petrolü depolamakta zorlanmaya başladığı konuşuluyor. Bu maksatla daha ziyade kullanım dışı bırakılan büyük tankerlerin depolamak maksadıyla kullanıldığı, bunun da sonuna gelinmesi halinde kuyuların teker teker kapanacağı ve bunun neticesinde aslında İran'ın ekonomik olarak en azından petrol bazlı çökeceği konuşuluyor. Bu konuda herhangi bir değerlendirme var mı İran basınında?
0: Değerli hocam, şöyle söyleyeyim. Esas Amerika Birleşik Devletleri ve Donald Trump'ın bu uyguladığı deniz ablukasıyla esas amacı o. Yani İran'da kıtlık falan onların programında değil. En azından benim onu gördüğüm odur. Çünkü İran bir şekilde çok sayıda İran'ın komşusu var. En azından 7 tane kara komşusu vardır. Pakistan'da geçtiğimiz günlerde İran'a yönelik bir koridor açmıştır. Esas burada Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi az önce sizin belirttiğiniz meseledir. İran'ın petrol sektörünü çökertmek, İran'ın kuyularını çalışamaz vaziyete getirmek. Bazı haberler vardır. İran işte hatta eski gemilerini depo olarak kullanmaya başladı. Tabii İran'ın hem yüzer depo vardır, gemileri vardır. Tabii bunların da bir kapasitesi vardır. Diğer taraftan sabit depoları vardır. Harki adası olsun, diğer yerler. Ancak bir süre sonra bunlar dolacaktır. Şimdi esasında bir kafa karıştırıcı var. Bazı söylemler var. Amerika Birleşik Devletleri ne diyor? Diyor biz herhangi bir İran petrol tankerinin buradan çıkışına izin vermiyoruz. Böyle bir söylemi var. Son olarak CENTCOM'dan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan gelen açıklamalar vardı. 40'ın üzerinde İran gemisini geri gönderdik yönünde bir açıklaması söz konusuydu. Ancak İran'dan gelen açıklamalarda, özellikle basında yazılan açıklamalarda bazı İran gemilerinin bu ablukayı deldiğini gösteriyor. Bu da şunu gösteriyor ki eğer bu İran tarafının dediği doğruysa bu abluka süresi ancak uzun sürerse İran'a zarar verecektir. Ancak yok, ABD dediğinin tarafı, ABD tarafının dediği doğruysa bu kısa sürede, belki birkaç hafta sonra İran'a zarar verecektir ve İran'ın kuyuları çalışamaz bir vaziyete gelecektir ve bu da İran'a ciddi anlamda zarara sokacaktır. Bugün İran'da dolar fiyatları, döviz kurları tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Gün içinde 184 bin tümeni gördü bir Amerikan doları. Daha bir hafta önce 150 bin tümendi. Ve buradaki uzmanların bir kısmı bunun döviz fiyatlarının bu kadar yükselmesinin sebeplerinden biri olarak, altını söyleyeyim, biri olarak işte uygulanan deniz ablukasını gösteriyor. Öyle görünüyor ki Donald Trump, yani Amerika Birleşik Devletleri bu şekilde İran ekonomisini de içeriden çökertmeye çalışıyor. Bunlar ne kadar başarılı olacaktır, olmayacaktır. Tabii bunu zaman gösterecektir. Ancak bir şekilde az önce de söylendi. Yani bu çıkmaz aşılması gerekiyor. Yani bu şekilde devam edemez.
1: Ya da ne kadar kapalı kalabilir? Ya da bu abluka ne kadar devam edebilir? İran buna ne kadar dayanabilir? Buna dair nasıl öngörüler var Tahran'da Ekber?
0: Merve, az önce söyledim. Yani bakalım, yani burada resmi bir açıklamaların, mesela bugün bir İran milletvekili diyor ki bu Hollywood bir oyunudur. Yani bizi etkilemiyor diyordu. Geçen bir milletvekili diyor 74 saat, 2 saat içinde 52 tane gemimiz geçti. Yani buna benzer bazı milletvekillerin gayri resmi açıklamalar ve resmi olarak ben İran devletinden, hükümetten işte bu kadar gemimiz buradan geçti yönünde bugüne kadar herhangi bir ifade görmedim. Sadece gördüklerim basında yazılanlar, değerlendirmeler. Mesela bir basın diyor 10 tane, birisi diyor 20 tane, birisi diyor 30 tane. Yani burada da az önce dediğim üzere bir kafa karışıklığı var. Esas budur. Gerçekten bu abluka deliniyor mu, delinmiyor mu? Deliniyorsa kaç tane gemiyle delinebilir? ABD'nin söylemlerini esas alırsak normalde İran'ın birkaç hafta içinde ekonomisi, özellikle petrol ekonomisinin çökmesi gerekiyor. Eğer ABD'nin dediklerini esas alırsak. Ancak İran'ın dediklerini esas alırsak İran orta vadede buna direnebilir. Uzun vadede belki burada zorluk yaşayacaktır.
1: Peki Mete Bey ve Cüneyt Bey'in de bir sorusu var. Hızlıca alayım. Buyurun Mete Bey.
3: Merve Hanım, Ekber Bey, ben şunu soracaktım. Şimdi ABD ordusunun siber komutanlığı, daha önce Stuxnet olarak bildiğimiz bir Sibel, evet, Felç operasyonunun aktive edildiğini söylüyor. Silent Storm ismi, yani sessiz fırtına. Ve bunun aktive edilmesi demek İran'a yönelik belki daha az maliyetli ama İran'ın bütün iletişim, haberleşme, mali, devlet hizmetlerini felç edecek bir siber saldırı. Yani bu Stuxnet'in 3. nesil bir saldırısının hazırlığının yapıldığını söylüyor. Şimdi böyle bir durumda Tahran bir kabus senaryosuyla karşılaşmayacak mı? Bu orada o zaman yani Tahran bunu bekliyor mu, böyle bir saldırıyı? Neticede herkes göğe bakıyor, denize bakıyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin belki de Daha önce

0: denendiği için bu yola başvurması daha da olası gözüküyor açıkçası. İran böyle bir durumda ne yapacak o zaman? Tahran böyle bir sabah nasıl uyanacak?
1: Mete Hocam, yani İran gerçekten İran'a karşı böyle bir sistem uygulanabilir mi? İran'ın kendi yerel sistemleri de vardır. Yani uluslararası sistemler dışında, ister internet olsun, diğer işte ağlar konusunda olsun, işte kendi sistemleri de vardır. Yani bu sistemleri, yerel sistemlerini Amerika Birleşik Devletleri çökertebilir mi, çökertemez mi? Bu ciddi bir tartışma. Mesela şu anda İran'da internet kapalı. Çok az sayıda insanın interneti vardır. Belki 100 bin kişinin bile İran'da interneti yoktur. Ancak bunun dışında o intranet dediğimiz, İran'da milli internet deniliyor. İnterneti milli. Milli internet dediğimiz çalışıyor. Ancak bu internet milli nedir? İran'daki kendi sitelere, İran'ın kendi sitelerine girebiliyorsun. Uluslararası siteler, yani uluslararası toplumla kapalısın. Ancak İran'ın kendi havuzunda, İran'ın kendi içinde bu sistem çalışıyor. Bu haberleşmek için de İran'ın benzeri sistemleri vardır. Amerika Birleşik Devletleri bu sistemi de gerçekten çökertebilir mi, yapabilir mi, yapamaz mı? Evet. Bu ciddi bir tartışma konusu. Evet. Esasında eğer yapabiliyorsa neden bu 40 günlük süre boyunca yapmadı? Bu da tartışılabilir tabii.
2: Peki hocam, Cüneyt hocam, çok hızlı sizin de sorunuzu alayım. Evet, sorunuz buyurun.
3: Yani teyide muhtaç bir bilgi elde ettim de ben onu soracaktım. Yani bu Körfez'deki petrol kuyularındaki üretimin belli bir nokta.
4: 21 milyar 899 milyon dolar, ithalatı ise %8,2 yükselişle 33 milyar 120 milyon dolar olarak gerçekleşti.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Gelin ve kayınvalide tartışması genç kadını hayattan kopardı. İstanbul Şişli'de 25 yaşındaki gelini Burçin Şahin'le birlikte yaşayan 58 yaşındaki Menekşe Karabacak dehşet saçtı. İkili arasında tartışma çıktı. Bir anda sesler yükseldi, sinirler daha da gerildi. Kayınvalide Karabacak elindeki silahla gelini Şahin'e ard arda ateş açtı. Gelin Şahin hayatını kaybederken kayınvalide Karabacaksa polis ekiplerince gözaltına alındı. Kayınvalidenin uyuşturucu madde ticareti suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Öldürülen Burçin Şahin'in eşinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Enerji silah sistemi halka hava hedefini tam isabetle vurdu. Yönlendirilmiş enerji silah sistemi halka gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hava hedefini etkisiz hale getirerek kritik bir başarıya imza attı.
8: Özellikle son dönemde artan drone tehditlerine karşı ise Alka sistemleri kullanılıyor. Alka'nın en büyük özelliği mühimmat gerektirmiyor. Üzerindeki lazer silahla hedefi yakabiliyor ve sadece elektrikle çalışıyor.
7: Güzel haber Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'den geldi. İkinci, sosyal medya hesabından test atışının videosunu paylaştı. Paylaşımında geleceğin savunma teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştirerek gök vatanımızın güvenliğini en üst seviyeye taşımaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Alka üzerinde hem lazer tahribat sistemi hem de elektromanyetik bir karıştırma sistemi olan drone ve sabit kanatlı model uçaklar gibi terör eylemlerinde kullanılan araçlara karşı oldukça etkili. Sistem aynı zamanda terör eylemlerinde sıkça kullanılan el yapımı patlayıcıların uzaktan imhasını da sağlayabiliyor.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
5: CHP kurultayına ilişkin ceza davasının 5. celsesi 6 Mayıs'ta görülecek. Taraflar bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Mahkeme heyeti sanıkları dinleyecek. Ana Muhalefet Partisi'nin 2023'teki 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.
9: Benim canıma tak etti.
5: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur olarak yer alıyor. Ayrıca iddianamede Özgür Özel lehine oy kullanılması için bazı delegelere para verildiği, bazılarına belediye başkanlığı veya meclis üyeliği adaylığı vaat edildiği öne sürüldü.

0: Belgelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip Özel'in kampanya ekibine göndermelerinin istendiği de iddia edildi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi zor durumda, bir damga var işte şaibeli kurultay diye.
0: Aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 38. olağan kurultayda oylamaya hile karıştırdıkları iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve aldıkları ceza süresince de siyasi yasak isteniyor. Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş de iddianamede şüpheli sıfatıyla yer alıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil 9 şüpheli vekilin dosyası ise ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde de davayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası iddianamesinin bir örneği, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Kurultay Ceza Davası dosyasına gönderildi. İddianamenin örneği dosyaya eklendi. CHP kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının iddianamesinin bir örneği, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Kurultay Ceza Davası dosyasına gönderildi. İddianamenin örneği dosyaya eklendi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Avrupa'da İslam düşmanlığı yine çirkin yüzünü gösterdi. Almanya Bavyera'da bulunan 44 bin nüfuslu Memmingen kentindeki Ditibe bağlı cami hedef alındı. Sabah namazı sırasında caminin mermer duvarı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Mermerin üzerindeki hilale domuz başı yerleştirilerek caminin girişi kirletildi. Skandal saldırıyı sabah namazına gelen cemaat fark etti. Büyük provokasyon amacı taşıyan saldırı polise bildirildi. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Cami yönetimi ve cemaat saldırıya sert tepki gösterdi. Bu tür eylemlerin toplumsal barışı hedef aldığı vurgulandı. Avrupa'da son dönemde camilere yönelik saldırıların artması da endişeleri daha da büyütüyor. Uzmanlar İslam karşıtlığı ve ırkçı saldırıların siyasi ve sosyal gerilimlerle beslendiğine dikkat çekiyor. Olay Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Havalandırma boşluğunda sıkışıp kaldı. Sesini duyan bina sakini martının imdadına yetişti. Görüntüler Avcılar Deniz Köşkler mahallesinden. 3 katlı binada oturan Selim Biçer, havalandırma boşluğundan sesler geldiğini fark etti. Kendi imkanlarıyla martıyı çıkaramayan Biçer, itfaiyeden yardım istedi.
3: Bir sesler falan kararçılım sesi geldi.
4: Şey yapmasın.
3: Ufak rüzgarımız yardım ediyor. Biraz içine bakınca ışık tutunca baktım hayvancağız bana bir sabahlara bakayım.
0: Ekipler havalandırma penceresini söktü. 18 saatin ardından martı kurtarıldı.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Tekrar hoş geldiniz. Kısa bir aranın ardından satır arasına devam ediyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya arasındaki gerilimi konuşacağız. Aslında Amerika-İran Savaşı'nın başında da bu fikir ayrılıklarını ve güvenlik şemsiyesi noktasında bazı çatışmaların çıkacağını ve savaştan sonra bunu çok konuşacağımızı söylemiştik. Satır arasında da çok sık konuşmuştuk. Hem Körfez ülkelerinin güvenlik şemsiyesi bundan sonrası için değişecek, hem de Avrupa ile Amerika arasında yeni derin ayrılıklar var. Başta NATO olmak üzere ama belki NATO bugünden yarına çok fazla değişebilecek bir durum değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan el çekmesi ya da Avrupa'dan hemen NATO desteğini çekmesi. Ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Almanya Başbakanı Merz arasında bir gerilim var. Önce bir neler söylediler onları ekrana taşıyalım. Sonra bu meseleyi biraz asker kısmından konuşacağız. Şimdi Almanya'nın tabii Amerika'ya bu süreçte destek vermemesinin asıl sebebi şu. Almanya Amerika'nın İran Savaşı'nda bir rotası, bir yol haritası olmadığını düşünüyor. Bunu da en başından beri söylüyor Almanya Başbakanı Merz. Diyor ki Amerika İran konusunda ne yaptığını hiçbir zaman bilmiyor. Yani bir sonraki adımı belli değil. Normal şartlarda savaşta eğer bir savaşa hazırlanıyorsanız ikinci, üçüncü, dördüncü aşama planlarınızın olması gerekir. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yok. Amerika'nın net bir stratejisi yok. Amerika İran tarafından aşağılandı. 2027 için ek savunma bütçesi, yani kendileri için söylüyor bunu. Biz diyor Almanya için ek savunma bütçesi oluşturduk. Donald Trump'ın açıklaması sert tepki. Diyor ki Merz ne konuştuğunu bilmiyor. Başbakanlıkta korkunç bir iş çıkarıyor. Ben Almanya'dan 5000 askerimi çekeceğim dedi Donald Trump. Şimdi burada dediğim gibi yani Amerika'nın ilk başta gideriz Hamaney'i öldürürüz, sonra da bir şekilde orada halk ayaklanır ve biz bu rejimi bitiririz planı tutmadı. Sonrasında ne dedi? Gelin, Hürmüz kapandıktan sonra gelin dedi Hürmüz'e. Almanya'yı çağırdı, İngiltere'yi çağırdı, herkesi çağırdı. Gelin burayı beraber açalım dedi. Ama dediler ki siz ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. O yüzden biz buraya gelmeyeceğiz. Bu bizim savaşımız değil. Şimdi Hüseyin Hocam, önce Almanya'yı söyledi. Sonra galiba İtalya, İspanya da geliyor şimdi. Orada da çünkü hem İspanya'dan destek alamadı hem İtalya'dan destek alamadı. Aksine bir de muhaliflik var. Çok sert muhaliflik var. Amerika'nın Almanya'dan asker desteğini çekmesi ne demek?
4: Şimdi burada tabii ki NATO bağlamında baktığımız zaman ABD'nin Almanya'da veya Avrupa'da konuşlandığı askerlerin ana ekseni Rusya'ya karşı bir savunma kalkanı oluşturmaktı. Yani geçmişten günümüze baktığımızda ve burada 1945'li yıllardan sonra zaman içerisinde, çünkü savaşta orada kalan askerler vardı, ABD'nin Avrupa'da tuttuğu askerin sayısı özellikle Batı Avrupa'da 400 bin civarındaydı. Şimdi o zamanın dünyasında 70 yıl öncesini, 75 yıl öncesini konuşuyoruz. İşte 7-8 Temmuz'da NATO'nun 74. yani Türkiye'nin üye olduğu konuşacağız. 77. yılını bir anlamda kutlamış olacağız. Şimdi burada Almanya 1955'te NATO'ya üye oldu. NATO'yu kurarken şöyle bir espri vardır. Rusya'yı, Sovyetleri Avrupa'nın dışında tutmak için NATO kuruldu. Almanya'yı o 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndaki ana aktörü Avrupa'da baskı altında tutmak, kontrol altında tutmak. 3. olarak da ABD'yi Avrupa'da tutmak. Yani transatlantik bağ dediğimiz o Atlantik Okyanusu'nun iki yanındaki Batı medeniyetinin unsurlarını NATO ile özdeşleştirip orada bir arada tutmak. Şimdi burada gördüğümüz atışmalara baktığımızda şimdi tabii ki Mersin söyledikleri şeyler doğru. Yani askeri manada baktığımızda biz de bunu söylüyoruz. ABD'nin stratejisi gerçekten biraz böyle sonradan gelen, siyasiler karar alıyor, askerler ona uymaya çalışan, Pentagon'un planlamadığı bir savaşı biz gördük. Allah'tan 7 Nisan'da ABD saatiyle ateşkes ilan edildi. Ondan sonra şimdi ABD nefes almaya başladı. Sonrasında CENTCOM dedi ki biz bunları deniz ablukasıyla dize getiririz dedi. Trump onun ne olduğunu bile anlamadı. İlk önce dedi ki Hürmüz Boğazı'nı kapatıyorum dedi. Aslında söylenen İran'ın limanlarını ve bütün o uluslararası sulardaki, açık denizlerdeki İran deniz varlıklarına el koymak. Bu bir deniz ablukası stratejisinin parçası. Şimdi böyle bir sistemi, stratejisi yok demeye getiriyor Mers Almanya'dan baktığında. Ama bu noktadan sonra bence ABD'nin stratejisi oturuyor. O yüzden bu söylemler bu noktadan sonra çok geçerli değil ama şimdi burada 5000 askeri çekmekten bahsediyor Trump. Trump sanki tepkisel davranıyormuş gibi olsa da şimdi bu yıllara sari olarak özellikle 1990 sonrasındaki Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte Avrupa'daki Amerikan asker sayısı zamanla azaldı. Şu an 60 binlere düştü. Ve bu bir planlamanın dahilinde. Daha da düşmesi öngörülüyordu. Bunu engelleyen tek faktör Rusya-Ukrayna savaşı. Ve onun öncesindeki işte Gürcistan'ın işgali ve sonrasında Kırım'ın bir işgali, yani derken oradaki toprak parçalarından bahsediyorum. Buna NATO'nun verdiği tepki Doğu Avrupa ülkelerinde kuvvet konuşlandırmasına gidildi. ve şu anki Amerikan varlığının Avrupa'daki bulunmasının tek gayesi Ruslara karşı bir durdurucu kalkan oluşturmak.
5: Ama bunun orada da savaşmadılar ki, bu Amerikan askeri sonuçta orada da bir savaşa mavaşa girmiyor. İşte Körfez'de de vardı
4: tek
5: üstlerde.
4: Tek amacı caydırıcılık. Zaten ha. NATO savunma paktı, tek amacı caydırıcılık.
5: Ha işte Körfez'de de duran askerleri ne yaptılar? Hemen geri çekmediler mi, değil mi? Oradakiler zaten galiba siz söylemiştiniz.
4: Ya Körfez'deki ülkelerdeki askerlerin çoğu ama ya deniz

0: üstlerinde ya hava üstlerinde. Yani şey yok, orada savaşacak asker yok. Ya
1: onu işte, evet. Onu diyeceğim. Siz şey demiştiniz, hani bu askerlerin çoğu zaten savaşmayı bilmez. Tabii. Yani öyle bir eğitim alarak, evet, oralara gidenler. Bu Avrupa'dakiler de mi öyle?
0: Avrupa'dakiler öyle değil. Avrupa'da çünkü kara ordular da var ama orada hava üsleri de var, deniz üsleri de var ve NATO'nun karargahları da var. Buralarda görev yapan Amerikan askerleri için hani kalkıp da şeyde savaşacak halleri yok. Ruslar gelecek, onları durdurmak için savaşacak gibi bir durum yok. Sadece Polonya'da bir şey var, kuvvetli bir kolordu var. Beşinci kolordunun unsurları var. O da ağırlıklı olarak karargah. Yani kolordu var derken onun altında işte 100 bin asker var gibi bir düşünce olmuyor genelde. İşte kolordu karargahı dediğiniz bütün o destek unsurlarıyla beraber yaklaşık 5 bin civarında. Siz buna tümenleri, tugayları bağlamaya başladığınız zaman orada bir 100 bin kişilik yapıya oluşursunuz ki o da NATO standartlarında. Türkiye'nin standartları farklı, Yunanistan'ınki daha farklı. Yani kolordu karargahlarının büyüklükleri bile değişebilir. Ama en nihayetinde Avrupa'daki Amerikan askerinin konuş nedeni sabit, bir de sabit destekler. Şimdi teknoloji gelişiyor, ordular da tabii ki gelişiyor. Bunun neticesinde eskiden işte bu savaşları onu gördük. Mesela ne ihtiyaç oldu? Amfibi çıkarma gemilerine ihtiyaç oldu. Japonya'dan ve Amerika'dan hareket ettirmeye başladılar. İşte kimisi 20 günde, kimisi bir ayda geldi bölgeye. Şimdi eskiden sabit bir yerde amfibi çıkarma gemisi, örneğin Hürmüz Boğazı'nı bir şeydir, ileride problem çıkabilecek nokta gibi görülür ve orayla ilgili bir harekat planı yaparsınız. Bu plan kapsamında amfibi çıkarma yapılacağı da öngörülürse işte Umman'da bir limanda şey tutarsınız, bir birlik tutarsınız veya işte oradaki askerleri tutarsınız. Şimdi daha ziyade intikal edilebilir. Yani dünyanın her tarafına ABD hava vasıtalarıyla, deniz vasıtalarıyla birlikleri intikal ettirebilecek bir anlayışa geçti. Dolayısıyla yani sabit tutmak yerine, çünkü bunun maliyeti gerçekten çok yüksek ki şu anda sabit tutmamaya çalıştığı halde $1 trilyon para harcayan bir ülkeden bahsediyoruz. ABD bu harcamalarını, asker harcamalarını azaltıp olabildiğince daha teknolojik bir kuvvet yapısına geçmeye çalışıyor. O yüzden Almanya'daki bu 5000 asker bir tugay demektir. Bu tugayın bir yere kaydırılması Almanya ile sürtüşmeden değil, büyük bir planın daha önceki parçası. Yani ABD'nin kendi içerisinde de ana kıtada da bazı üsler kapatılıyor. Dünyanın başka yerlerindeki üsler de kapatılıyor. Mesela Japonya'da 60 bin askeri var. Güney Kore'de 20 bin civarında askeri var. Bunları belirli oranlarda rotasyona tabi tutuyor. Yani zaman zaman azalmalar olabilir. Krizle beraber oralara asker sevkiyatı yapabiliyor.
1: Peki Cüneyt Hocam, sizi de alayım. Yani bu iş sadece asker çekmekle mi sınırlı kalır diye bir sorayım. Oradan girelim. Siz de lütfen katkı sunmak isterseniz Murat Bey, Mete Bey girin araya ama yani şimdi burada bir derin ayrılığın ayak sesleri gibi geliyor bize, bilmiyorum. Hani en başından bakarsanız olaya. Çünkü tanıdığımız Donald Trump bunun intikamını alır bir şekilde, değil mi? Çağırdım, gelmediniz.
0: Yok, Trump kalırsa.
1: Kral yani, tamam.
0: Yani bu işler...
1: Başka bir tartışma açmaya, evet, çalışıyorsunuz.
0: Hayır,
1: şu an.
0: Hayır, şunu demek istiyorum. Bu işler o kadar stratejik seviyede karar alınıyor ki Trump'ı da gönderir, başkasını da gönderir, beni de gönderir, merak etmeyin.
1: Siz hocam, hocam size dokunamazlar. Donald Trump'a bile dokunabilirler ama sizi yedirmeyiz. Buyurun Cüneyt Hocam. Ya çok mu önemlidir mesela askerlerin burada olması, geri çekilmesi? Yoksa daha önemli meseleler mi vardır? İşte savunma sanayideki işbirlikleri ya da NATO bağlamında işte bu konuşlandırmalar vesaire, bunlar daha mı kritiktir? Çünkü baktığınızda NATO kapsamında bir ülkeye müdahale olduğu anda siz Amerika olarak orada olmak zorundasınız. O yüzden çok anlam taşır mı bunlar?
2: Ya şimdi aslında Merve Hanım, sorun şurada. Artık o soğuk savaş döneminin güvenlik yapısı şu anda yok. Bu güvenlik algısı yok daha doğrusu. Bu güvenlik algısı aslında bir basit anlamda tehdidin belirlenmesidir. Bu tehdidin gerçek yansıması şu anda dünya üzerinde yok. Dolayısıyla bu şimdi NATO'yu tartışmaya açıyor. Bugün NATO dediğimiz savunma örgütünün karşısındaki düşman kim? Yani neyi tanımlıyor? Rusya'dan başka, Avrupa'yı tehdit eden başka bir güç yok. Şimdi dolayısıyla buradaki bütün kuvvet yapılanması, işte İzmir, Larissa, Napoli, Rammstein, Mons, Brüksel... Bunların, bakın, NATO'nun bütün kuvvet yapılanmaları ve karargahları ve buna ait birlik konuşlandırmaları Avrupa odaklı. Şimdi Trump şunu söylüyor doğal olarak. Yeni bir dünya düzenine doğru gidiliyor. Bu düzen içerisinde artık Avrupa kendi güvenliğini sağlasın. Ve ben küresel sorunlara, küresel politikalara, güvenlik açısından başka bir gözle bakacağım diyor. Dolayısıyla siz diyor kendi güvenlik yapınızı kurun. Bu yeni bir tartışma da değil aslında. İşte 93'te Maastricht'te bunu yatırdı Avrupa. 97'de ondan sonra Helsinki'de bunların hepsini tartıştı. Yani bir Avrupa güvenlik mimarisi oluşturup kendi ordusunu kurmak istedi. Ama bir türlü beceremedi bunu. Yani oluşturamadı.
0: Hayır, becermek istemiyor hocam.
1: Yapmak istese yapamaz mı hemen?
2: Yani bugün şöyle. Avrupa ordusu konusu ortaya çıktı ya, tartışılıyor. Evet. Hatta bize dediler, Türkiye'de bize bu konuda işte seçkin bir üye olarak ayrı bir statüde Avrupa'nın güvenliğinde bize yardımcı olsun diye. Yani zannettiler ki Türkiye'de bunu hemen atlayacak, biz de Avrupa ordusunun bir parçası olacağız. Dolayısıyla tartışılan nokta bu. Buradan işte kuvvet çekmek, mesela 5000 askeri çekmek, Hüseyin hocamın dediği gibi çok aslında sembolik bir şey. Yani buranın kuvvet yapılanmasını bozacak bir şey değil. Ama bu şunu gösteriyor. Artık diyor Avrupa olarak siz kendi yapınızı ve teşkilatlanmanızı kurun. Mesela NATO'nun dışında CENTCOM yapılanması var Amerika'nın. Yani Uzak Doğu ve Orta Doğu'daki müdahaleler için yaptığı bir teşkilatlanma. Mesela NATO'yu niye orada kullanmıyor da alternatif bir CENTCOM'u geliştiriyor? Dolayısıyla burada şimdi Amerika'nın istediği şu. Yani çok büyük harcamalar yaptı buraya ama karşılığını da aldı. Yani burada Patriot'lar, F serisi uçaklar hepsini parayla sattı. Ya.
1: Tabii,
2: bedava vermedi
1: ki sonuçta, doğru.
2: Ama bir de şu var, bunların hepsi ayrı bir yük getiriyor Amerika için. Bir de ayrı bir şey var. Ben tarihi bir perspektiften de bakayım size. Mesela bir tarihte bir Cermen-Slav birlikteliği vardır. Mesela bu çok önemlidir. Eğer Almanya burada serbest kalırsa gerçekten Avrupa'nın tek gücü olur askeri kültür açısından.
0: Hocam, Bismarck dönemindeki politika mı diyorsunuz? Evet.
2: Çok yani doğru. Amerika gerçekten Almanya gerçekten yani bir tarihi askeri yapısı itibariyle Avrupa'da tektir. İkinci Dünya Harbi'ni hatırlayın, Birinci Dünya Harbi'ni hatırlayın. Düzenli birlikleriyle, teşkilatlanmasıyla, yeni doktrinler geliştirmesiyle. Evet, şu anda Almanya'nın bir gücü yok. Çok etkisiz ama çabuk toparlanabilecek bir yapıya sahip, kültüre
1: askeri
2: sahip.
1: Askeri altyapısı var. Bir de
2: evet.
1: Şimdi onun içinde bir ayak...
2: Bilgi birikimi de var.
1: Evet, mesela Kara Kuvvetleri Komutanı değil mi? Geçen haftaydı yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar Kara Kuvvetleri'ni güçlendirmek için yeni bir teşkilatlanma yapacağız demişti Almanya'da. Yani şöyle, zaten bir ihtiyaç olmadığı için aslında sanıyorum bugüne kadar. Yani herhangi bir tehdit de olmadığı için Avrupa kanadında buraya bir bütçe maliyet ayırmak istemediler.
0: Şimdi,
1: ama
0: bir konformist yapı var.
1: Hem o konformist yapı hem de hocam biliyorsunuz yani bunlar refah satan topluluklar.
0: Tabii.
1: Yani burada askere para ayırmak bir risktir onlar için. Yani halktan aldığınızı askere verirsiniz.
0: Çok da anlamlı değil.
1: Gibi bir şey var. Bir de şunu söyleyeceğim. Mesela bugün, bu çok önemli bir şey çünkü. Bugün biz elimizi çekiyoruz dediğiniz anda 850 milyar dolar gibi bir bütçe ayırabiliyorsunuz. Bu korkunç bir para.
0: Tabii.
1: Yani öyle hani kolay bugün cebinizden çıkarıp herhangi bir ülkenin verebileceği bir para değil. Çok büyük bir para bu. Ama çıkarıp verebiliyorlar bir yerde baksanıza.
2: Avrupa zaten o projeye geçti. Yanlış hatırlamıyorsam Seyat diye bir proje kurdular.
0: Seyfi mi diyorsun?
2: Evet. Ha, tamam. 800 milyon milyar euroluk, onun 150 milyar eurosunu Doğu Avrupa'daki ülkelere paylaştırdı. Evet. Başta yani. Polonya olmak üzere verdi. Ama bu parayla dönecek bir şey yok. Yani bir şey değil. Eurofighter mesela hocam daha iyi bilir. Tam kapasite bugün Avrupa Hava Kuvvetleri'nin tam kapasite sağlamıyor. Fransa'nın kendi geliştirdiği uçaklar var. İspanya bizimle oturuyor, anlaşma yapıyor. Hürjet dahil. Yani dolayısıyla bir birliktelik yok Avrupa içerisinde. İşte bunların hepsini bir araya getirdiğinizde Amerika'nın küresel politikaları artık değişti. Yani odaklanma noktaları farklı. Yani Avrupa ile fazla uğraşmak istemiyor. Bir de Avrupa şuna doğru gidiyor. Daha önce de bunu konuştuk. Avrupa Birliği'nin güvenliği mi yoksa Avrupa kıtasının güvenliği mi? Yani eğer bir kıta güvenliğinden bahsediliyorsa o zaman kıtada yer alan herkesin buna bir katkı sunması lazım. Bakıyorsunuz Sırbistan, Arnavutluk, Bosna Hersek. Ya bunlar henüz daha Avrupa kıtası içerisinde birlik olarak algılanmıyorlar. Bunların her biri birer sorun. Dolayısıyla Amerika bunlarla da uğraşmak istemiyor. Ve bu siyasi bu sorunlarını da çöz. güvenlik yapılanmanı da oluştur. Hı-hı. Benim başka işlerim var diyor. Yani işin kabası,
1: İşin özü oluyor.
2: Tarafı evet. Bu.
1: Buyurun Mete Bey.
3: Şimdi ben de Cüneyt Hoca'nın kaldığı yerden devam edeyim. Burada Trump'ın hamleleri bilinçsiz ya da İran'a karşı olan saldırılarda yanında yer aldığını yer almadığından meselesinden ziyade bilinçli atılan adımlar. Birincisi NATO üzerinden baktığınız zaman NATO'nun ABD saldırganlığında bir paralı özel askeri şirket gibi konumlanmasını istiyor. İkincisi burada aslında daha büyük resme baktığımız zaman Avrupa'da bir birleşik ordunun kurulmasını da engelliyor Trump. Yani kendine bağımlı, gerektiği zaman Amerikan gücünü paralı bir şekilde eğer ücretini öderseniz bir Rammstein üssü gibi bir üs, örneğin Polonya'da ya da muhtemelen bu askeri gücü konuşlandıracağı yer olduğunu tahmin ettiğim Baltık bölgesine, çünkü İsveç, Norveç'te, Finlandiya'da yeni başta lityum olmak üzere çeşitli maden rezervleri keşfedildi. Ve buralardan daha fazla şey kopartabilmek için Amerikan askeri gücünü pazarlıyor. Yani bir özel güvenlik şirketi haline getirdi. Hı hı. Ama Almanya meselesi Cüneyt Hoca'nın bahsettiği önemli. Çünkü bir süre önce ben de bu konuyla ilgili bir araştırma yapmıştım. 2029 yılına kadar Almanya'nın savunma bütçesine ayıracağı para 189 milyar dolar. Ve bu ilk etapta ve zorunlu askerliğe de geri dönüşü de ciddi evet. Yani istiyor ve buna dönüş
2: hatta
3: için de
2: sinyaller. Hatta daha çoğu Avrupa ülkesinde zorunlu evet. Askerlik yok.
3: Yani hı-hı. Burada
2: gönüllü
3: ben
2: askerlikle
3: söylediği cümleyi bir el yükselterek devam ettireyim. Almanya geri dönüyor. Çünkü bunun emarelerini ve sinyallerini veriyor ve o askeri gücüne
0: geri dönmek istiyor.
3: İstiyor ama evet. Çabası da var.
0: Evet.
3: Bu onu gerçekten Avrupa'da farklı bir yere koyacak. Ama genel olarak baktığınız zaman Avrupa güvenliği, Avrupa Birleşik Ordusu meselesinde Trump başta Avrupa Birliği'nin ekonomik yapısını dağıtıp aynı zamanda savunma kanadını da dağıtmaya çalışıyor. Ama şemsiye olarak da baktığınız zaman NATO üzerinden sürekli bir Amerikan varlığı isteniyorsa, koruması talep ediliyorsa Amerikan çıkarlarına göre anlaşmaları imzalamanız gerekiyor. Amerika'nın huyu suyuna gitmeniz gerekiyor gibi bir bilanço çıkartıyor. Bir fatura kesiyor. Yani artık Almanya güneybatısındaki Rammstein üssünü kapatıyorum derse bunun Almanya için ekonomik bir bedeli var. Örneğin Polonya isterse bunun için bir ekonomik ya da askeri bedeli var. Neticede unutmayalım, Amerika Birleşik Devletleri evet Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasından dolayı zarar ediyor gibi gözükse de bilanço tam tersini söylüyor. Yazılım tabanlı mühimmat ve otonom silahlar konusunda şu an Amerikan şirketleri rekorlar kırıyor. Bakın daha geçtiğimiz hafta Körfez'e satılan silahların yapısına, içeriğine baktığımız zaman hepsi Amerika'nın yeni ürettiği işte yazılım tabanlı mühimmatlar, otonom sistemler, yapay zekalı sistemler vesaire satılmış. Amerika bu dönemi bir hegemonyasının farklı bir şekilde Avrupa'ya nüfuz etmesini için kullanıyor. Burada tabii benim bahsettiğim bir Polonya, bir Baltık örneğinde bu sakın Rusya'ya karşı bir koruma sağlayacak gibi gösterilmesi kimse aldanmasın. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Baltık Denizi'ndeki Grönland'ı, Kuzey Kutbu'nu da hesaba katarsak ki göreceksiniz Baltık Denizi'ne gidecek bu askerler yavaş yavaş Kuzey Kutbu'na doğru büyük bir pazarlığın altyapısını oluşturuyor.
1: Ya ben burada şöyle düşünüyorum. Bence karşılıklı bir istememe durumu var Murat Özer. Yani ne tek başına Amerika artık ben Avrupa'yı istemiyorum diyorsa tamam, mesela Amerika Avrupa'ya diyor ki ben istemiyorum artık seni korumak, tamam da bakıyorsunuz Avrupa'da çok gönüllü değil gibi. Yani sanki Avrupa'da bitsin istiyormuş da artık yıllar yılı devam eden bu şeyi, artık bir yerde ayrılalım. Yani bence şu an şöyle bir durum var, artık ülkeler Amerikan baskısından kurtulmak istiyorlar. Sadece Avrupa özelinde değil, hadi Almanya üzerinden konuşalım ama Avrupa'da da aynı şey. Mesela bakın konuşulmadı ama İtalya büyük Amerika yanlısıdır biliyorsunuz yani. Meloni bile karşı çıktı artık bu dönemde yapılanlara ve İsrail'e silah satışını durdurdular. Yani bu tabi savaş gündeminde çok arada kaynadı gitti. İsviçre bakın, İsviçre dünyanın ne derler İsviçre'ye değil mi? Tarafsızlık evet. Merkezi derler. Adamlar ihracatı yasakladılar. Yani bir şeyde karşı duracaksanız işte böyle karşı duracaksınız dediler. Yani bence artık hani Amerika ülkeleri değil, ülkeler zaten Amerika'yı istemiyor. Karşılıklı bir istememe hali var.
4: Şöyle bir şey var. Şimdi 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki oluşan düzeni konuşuyoruz biz. Hani yıkılmakta olan düzen. Hani Cumhurbaşkanımızın sürekli dünya 5'ten büyüktür derken işaret ettiği düzeni konuşuyoruz. Bu düzenin çatırdadığının yok olmaya başladığını görüyoruz. Şimdi mesela Almanya'daki 35 bin Amerikan askeri gerçekten Almanları Ruslara karşı mı koruyordu? yoksa Almanya'nın gerçek bir devlete dönüşmesini mi engellemeye çalışıyordu? İkinci Cihan Harbi'nden beri olan şey bu aslında. Sadece Avrupa için değil. Bu saatten sonra Güney Kore'de de Japonya'da da daha bağımsız politikalar belirlemek, üretmek için harekete geçildiğini göreceğiz. Çok daha milli devletlere dönüşmeye çalışacaklar. Japonya da işgal altındadır, Güney Kore de işgal altındadır, Almanya da işgal altındadır. Yani biz 1950'lerden itibaren gördüğümüz gerçek Amerikan işgalinin burada da Pasifik'te de olduğu gerçeğidir. Bu düzen değişecek. ABD aslında şunu söylüyor. Yani evet, bölgeden ben askerlerimi çektiğimde bölgedeki ülkelerin, yani bu kadar çok devlete neden ihtiyaç var diye. Şimdi Trump'ın kafasında şöyle yani. Bu kadar Avrupa'da bu kadar küçük devletlerin olmasına neden gerek var? Şöyle düşünün. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya yenik çıkmamış mıydı? Hı hı. Mağlup olmuş bir devletti. Peki neden İkinci Dünya Savaşı'nın en güçlü ve bütün kıtayı çok kısa sürede işgal eden bir devletine dönüşebildi? Sadece taşıdığı potansiyel sebebiyle değil. Çok baskılanmıştı. Çok baskılandığı için büyüyerek ancak baskıyı ortadan kaldırmayı hedefledi. Bugün Merz'in söylediği şey de o. Almanya Avrupa'nın en büyük ekonomik gücüne sahip, çok büyük paraya sahip. Fakat gerçekten onuru yerlerde sürünen bir ülkeye dönüşmüş durumda. Avrupa'da gerçek anlamıyla tek varlık Almanya'dır. Hı hı. Ama hiçbir askeri varlığı yok. Bu dönüştürülebilir mi?
1: Macron çok hızlı bir sizi şekilde. Duymasın Murat Özer, kızar.
4: Ya evet, çok hızlı bir şekilde dönüştürülebilir mi? Evet, dönüştürülebilir. Neyle dönüştürülür? Sizin tarihi varlığınızla dönüştürülebilir. Zaten savaş, ya askeri vaziyetiniz kendi kabiliyetlerinizle olduğu kadar tarihsel birikiminizle de alakalı bir şeydir. O açıdan Almanya bu süreci bunu bir fırsata dönüştürmeye çalışıyor. Ukrayna-Rusya arasında gerçekleşen savaşta ABD'nin şemsiyesini geri çekmesiyle oluşan bu boşluğu ABD işgalinden kurtulmak için bir vesileye dönüştürmeye çalışıyor. Aynı şey Japonya için de geçerli olacak ve bu bir tesadüf değil. Yani 20. yüzyılın başında aslında gördüğümüz o büyük cihan devletleri yıkılarak bu küçük küçük devletler ortaya çıkmıştı. Hı hı. Şimdi büyük Avrupa içerisinde büyük bir Almanya'yı giden bir süreci görüyoruz. Türkiye'nin kendi bölgesi içerisinde nüfuz alanını genişletmesi de bir tesadüf değil. Bu da tarihin Türkiye'ye zorladığı bir süreç. Yani bu sürecin Suriye'de, Lübnan'da, Irak'ta hızlı bir şekilde gelişmeye başladığını göreceğiz. Bu da hem Türkiye'nin kendi uyguladığı politikalardaki başarı, bununla beraber tarih de buna zorluyor.
1: Evet,
4: o açıdan bölgedeki tüm yapıların tamamen değişeceği bir çağın içerisindeyiz. Bu süreç yani bir inkıta süreciydi. Yani İkinci Dünya Savaşı ile bugün arasındaki süreç aslında bir duraklama ve bir inkıta süreciydi. Bu süreç ortadan kalkıyor. Herkes tarihi rollerine geri dönüyor. Böyle okumak.
1: Evet, kesinlikle bir de öyle. Artık yani buyurun şey Cüneyt Hocam lütfen.
2: Şimdi bakın mesela haritaya baktığımızda şu anda sınırlarından memnun olmayan tek ülke var burada, Sırbistan. Yani
1: o bulunduğu yerden mi,
2: evet,
1: acaba?
2: Sınırlarından evet, memnun olmayan.
1: Şimdi bu, sıkışıp kalmış yani orada.
2: Birinci Dünya Harbi ile İkinci Dünya Harbi'nin o revizyonist politikalarını yöneten Almanya'ydı biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Bulunduğu mevkiden rahatsızdı. Ama bu ileride olmayacak anlamına da gelmiyor. Mesela bir Avusturya, bir Sudetler bölgesi, işte Polonya'da kendisine yakın olan sınırdaki Alman vatandaşlarının yaşadığı alanlar. Eğer büyük Almanya ideali tekrar bugünün Almanya'sının bir politikası haline gelirse o da sıkıntı yaratır. Dolayısıyla bunların hepsi, Amerika düşünüyor bunları.
1: Hı hı.
2: Peki kendisi için önemli bir politika mı bu? Almanya'nın genişlemesi, artık dünya uluslararası güvenlik politikalarında Almanya'nın da politikasının göz önünde bulundurulması. Mesela bugün Mersin açıklaması ne? Senin stratejin çökmüştür diyor. Çok büyük bir laf aslında.
1: Hı hı.
2: Dolayısıyla diyor ki artık Avrupa...
1: Senin stratejin yok ki diyor.
2: Yani Avrupa ya
4: Almanya için kurulamayacak bir söz yani.
2: Evet.
4: Almanya tarafından kurulması mümkün olmayan
2: bir cümle bu.
1: Senin stratejin yok.
2: Yani bundan sonra diyor uluslararası güvenlik politikalarında Avrupa kıtasının, hatta Almanya'nın da sözlerine dikkat edin diyor. Bu çok bir başlangıç aslında. Evet. Belki bu Amerika'nın işine de geliyor olabilir. Güçlü hatta bir Almanya.
0: Ne böyle istiyor? Hayır, şöyle. 2022'deki NATO zirvesindeki alınan kararlara baktığımızda zaten Almanya'nın silah yatırım yapması gerekiyor.
2: Evet.
0: Ve Japonya'nın da güneyde, yani Güney Çin Denizi'ndeki problemlerin bir parçası olabilmesi için Japonya'nın silah yatırım yapması
1: gerekiyor. Şimdi NATO deyince bu sene bizde ya NATO zirvesi değil mi? 7-8 Temmuz evet. NATO zirvesi muhtemelen en olaylı olması beklenen NATO zirvesi olacak.
0: Bir bakıyorsunuz
1: olacak.
0: NATO dağılıyor.
1: Allah korusun da. Ay şöyle, savaştan sonra hakikaten çok kritik bir zirveydi evet. Bu sene. O da bize nasip oldu. Bir yandan iyi baktığınızda orta yol bulunabilir burada ama evet. Herkes cebi dolu gelecek. O yüzden biraz sıkıntılı. Peki ben size şunu sorayım Hüseyin Hocam. Şimdi Almanya ve Amerika özelinden sorduk ama aslında

0: hani burada başta da söyledim. Yani savaşın başından beri de söylüyorum. Hem Avrupa, Amerika, hem Körfez Amerika için bir başka dönemi konuşacağız dedik, evet, savaştan sonra. Şimdi Avrupa için şunu sorayım. Biz de dahiliz. Mesela biz de ne yaptık? Geçen hafta Birleşik Krallık'la, İngiltere ile bir anlaşma imzaladık değil mi? Hakan Fidan gitti. Savunma sanayi anlaşması. İşte İtalya'yı az önce söyledim. Evet. İspanya'yı söyledim. Kendi içlerinde Yunanistan, Fransa bir şey oluşturmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla herkes bir savunma ittifakı arayışında. Doğru. Yani bu kıta özelinde ya da büyük güçler değil ama belki artık ülkeler arası bir savunma paktları mı göreceğiz biz? Böyle bir döneme doğru mu gidiyoruz? Ya da neden bunu yapma ihtiyacı duyuyor ülkeler? Mesela neden Türkiye ile İngiltere ya da Türkiye ile İspanya bir araya gelip bu adımı atmak istiyorlar? Kime karşı, ne için?
1: Şimdi tabii ki buradaki bahsettiğimiz Avrupa'daki tüm ülkelerin tarihine baktığımızda dünyada belirli dönemlerde söz sahibi olan ülkeler. Almanya öyle, Fransa, İspanya, hatta Portekiz. Türkiye zaten Osmanlı İmparatorluğu ve öncesindeki yapılanmalarla dünyada söz sahibi. İngiltere de öyle. Yani üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk kurmuş bir şeyden bahsediyoruz. Birleşik Krallık'tan bahsediyoruz. Şu anda İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki kurulan düzen yıkılıyor. Yıkan da kim? ABD'nin kendisi. Niye yıkıyor? Mevcut statüko ABD'nin artık çıkarına gelmiyor. Dünyanın yükünü taşımak istemiyor.

0: gerektiği Endüstri 4.0'ı da kullanmak suretiyle daha otomasyona dayalı, daha robotik sistemlere dayalı yeni bir üretim anlayışıyla ABD'deki iç üretimi ayağa kaldırması gerektiği ve Çin'e kaptırılan bu üstünlüğün tekrar geri alınması gerektiği. Aksi takdirde Çin'in dünyada zaten şu anda en büyük ekonomi daha da büyüyeceği ve ABD hegemonyasına kesinlikle en büyük tehdidin Çin olduğunu söylüyorlar. Şimdi buradaki yapılanma içerisinde Trump'ın bir stratejisi var. Stratejisi ne? Trump'a ait değil aslında. ABD'nin stratejisi. O da şu. Dünya aslında problem olarak 3 bölge var. Avrupa'nın kendisi, Orta Doğu ve Pasifik bölgesi veya Çin'in etrafı diyebiliriz. Şimdi bu 3 bölgede...
1: Tamam. Burada peki ne yapıyor ülkeler?
0: Burada şu anda şey yaptılar. Rusya-Ukrayna savaşı ve biraz önce ifade ettiğim Gürcistan ve Kırım işgalleri süreçleriyle birlikte yani aslında Putin'in iktidara gelmesi ve Putin gibi çok hırslı bir adamın Rusya'nın başında olması ABD'nin işine geliyor. Çünkü onun varlığı ve onun ardıları da muhtemelen öyle olacak. Avrupa için en büyük tehdit. Avrupa ise şu ana kadar silaha fazla para yatırmıyordu. Bütün sorumlulukları ABD'ye vermişlerdi. Yani o dünyadaki ticari sistem, dolara dayalı sistem, her şey aslında Avrupa'nın da çıkarlarına bir yönüyle hizmet ederken şu anda o külfete, çünkü son 20-30 yıldır Avrupa'daki bütün bu NATO zirvelerinde ABD'nin en büyük sözü şudur. Siz de şu NATO'daki külfet paylaşımında bir yer alın. Ve o nedenle zaten 2014 yılında %2 gayri safi milli hasılanın %2'sini NATO ülkelerinin ayırması gerektiği savunmaya. Daha sonra 2022'de de karar aldılar ve Trump geçen yıl 2025'teki son zirvede de %5'e razı etti ülkeleri. Şimdi ABD silahlanıyor. Avrupa'da silahlanıyor. Şimdi bu ülkeler silahlanırken ya bir araya gelecekler, Avrupa Birliği çatısı altında Rusya'ya karşı güçlü bir duruş sergilecekler ama aynı zamanda ABD'ye karşı da kendilerini korumaları gerekiyor. Çünkü şu anda dünyadaki en büyük tehdit ülke ABD'nin kendisi. Yani kural koyucu ülke korsanlığa soyundu. Korsan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bu hiçbir kuralı tanımıyor. ABD kendi koyduğu kuralları yıkan bir ülke haline geldiği için ya müttefiki, en yakın müttefiklerinden Danimarka'nın Grönland'ına el koymaya kalkıyor. Çünkü bunun arkasında kutuplarla ilgili Amerikan politikası var.
1: Kutuplara kadar uzandı.
0: Kanada'yı işgal etmeye çalışan, ya Kanada Başbakanının söyledikleri gerçekten çok aslında yerinde. Yani yıllarca beraber hareket ettikleri ABD'nin kendilerine karşı tehdit oluşturmasından oldukça rahatsızlar. Artık F-35'i düşünmüyorlar. İnşallah gelip bizden Kaan alacaklar.
1: Peki, güzel bir yerde bıraktınız. Şimdi ben buradan aslında devam edeyim. Az önce söylediğim şey, Murat Bey'e soru sorarken dedim ki ülkeler de artık Amerika Birleşik Devletleri hegemonyasından bıkmış gibi görünüyorlar. Yani ne kadar Amerika ben istemiyorum dese de sen istemiyorsun da olmuyor bazı şeyler. Karşılıklı biraz yani baktığınızda. Çünkü bir yorgunluk var herkeste. Bakıyorsunuz bu hem tek kutuplu dünya düzeninden hem de bir yerde artık ülkelerde bir dayatma altında kalıyorlar böyle baktığınızda. Şimdi emekli Amerikan Hava Kuvvetleri Yarbayı, kendisi aynı zamanda Pentagon analisti Karen Kwiatkowski diyor ki bu beyefendi, Amerikan İmparatorluğu'nun artık sonuna tanıklık ediyoruz. Trump kendi kazdığı kuyunun dibine doğru gidiyor. Bölgede yaşananlar Carter doktrininin artık sonunun geldiğini gösteriyor. Washington çok kutuplu düzene uyum sağlayamıyor. Şimdi bu tabii önemli. Neden önemli? Bizim konuştuğumuz aslında...
2: Julia Roberts'a benziyor.
1: Nasıl?
2: Julia Roberts'a benziyor.
1: Aa, evet, doğru söyledin.
0: Benziyor, evet.
1: Benziyor. Güzel ama... Şimdi şöyle bir problem var, yani ülkelerin de artık uzun zamandır konuştuğu, nasıl başa çıkıyorsunuz bu Amerika Birleşik Devletleri ile konusunun olduğu hep söyleniyor ya. Artık bu işte tek kutuplu dünya düzeninin kaldıramadığı dünyayı ve hatta Amerika'nın da bu belli bir çok kutuplu düzen demeyeyim ama bir arayış var sonuçta ülkelerde. Herkes kendi çapında biraz daha işte bir ekonomik ortaklık kurmaya çalışıyor, savunma ortaklığı kurmaya çalışıyor, yeni anlaşmalar yapmaya çalışıyor ki işte Amerikan baskısını, dolar baskısını bir derece azalsınlar. Amerika'nın da bu politika karşısında daha çok öfkelendiği dünyaya, o hakim gücünü kaybetmek istemediği de konuşuluyor. Hatta işte geçen hafta program

0: Programda da konuşmuştuk, ben söylemiştim, bu Mörsheimer'ın bir teorisi var. Çöken...
1: Yani oradaki stratejileriniz çöküyor. Hep buralarda konuştuk. İşte Suriye, Irak, Amerika'nın stratejisi çökmüş durumda. Yani çekilmek zorunda kalıyor. Bir şekliyle buraları terk ediyor. Dolayısıyla yeni düzende yeni aktörler çıkıyor. Bugün Avrupa'yı Trump'ın sıkıştırmasının sebebi kıta olarak diyor bir bütünlüğe erişin. Ve sizin karşınızda tek tehdit Rusya, sürekli Rusya'yı öne çıkarıyor. Dolayısıyla dünyada bir gerilim noktası olduğunda Avrupa'dan açılacak cephede siz topyekün Rusya'ya angaje olun. Ve bunu da kendi başınıza yapın. Benim işte Uzak Doğu'da hocamın dediği gibi Pasifik'te başka işlerim var. Yani oraları daha şekillendirmem lazım. Çünkü tek başına yetmiyor. Ya NATO da buna kolaylık sağlamıyor artık, eskisi gibi değil. Çünkü NATO'nun da bütün yükünü Amerika çektiği için, diğerleri çekinik kaldığı için. Dolayısıyla yeni dünya düzeni veya tekrar kurulan düzen diyelim.
0: Yeni çoklu düzen.
1: Çoklu bir şeye doğru gidiyor, kutba doğru gidiyor.
0: Evet.
1: Bu kutubun içerisinde aslında belirleyici olan bölgesel güç aktörleri de olacak.
2: Yani aslında her şey aslına rücu ediyor.
1: Evet. Evet.
2: Yani biraz... Rusya'da Sovyet sonrasında tekrar Çarlık dönemi Rusya'sının düşüncesini taşıyan bir Putin'e sahip oldu. O sayede gelişiyor. Rusya'da bu şekilde büyüyor. Yani Almanya'nın büyümesi de böyle bir şeye dönüşecek. Japonya'da aynı şekilde büyüyecek ve Türkiye'de bu şekilde büyüyecek. Şu,
3: yani burada bölgesel güçler
0: çok,
3: var ya.
0: Çok özür dilerim, konuşalım. Bu doktrinler üzerinden konuşalım aslında. Bizim böyle tarih boyunca hep okuduğumuz işte Truman doktrinleri, Nixon doktrinleri vesaire, en son hatta Donald Trump doktrini deniliyordu. Bunların şimdi hepsinin Amerikan merkezli dünya doktrinlerinin de çöktüğüne dair bir ortak fikir
1: ya
0: var.
1: Zaten bu doktrinler dönemsel. Başkanların bulunduğu süreç içerisinde etkili veya onlardan sonra devam eden süreç. Yani bunların
3: ama
1: hepsi...
3: Ama bir amacı var değil mi hocam? Yani tabii, bir döneme hizmet ediyor bu.
1: İşte kenar kuşak teorileri düşünün. Pentagon'un yeni haritası.
3: Hocam şu Monroe'dan bahsedelim isterseniz. Şu Monroe önemli.
1: Evet.
3: Monroe'da şey var bakın. Hı. ABD diyor ki ya bu Avrupalı güçler geliyorlar. Bizim kıtanın özellikle Güney Amerika'yı veya işte Orta Amerika ülkelerini, Karayip Adalarını her tarafı işgal etmeye çalışıyorlar. Veya oralardan sömürgeci olarak yararlanıyorlar. Diyor ki buraları ben diyor el koyayım ki Avrupa buraya gelemesin. Ben de bu sırada genişlemeye çalışıyorum. Tek düşüncesi aslında güç biriktirmek. Monroe doktrinine baktığımız zaman o yıllardan sonra hem ABD 1865 yılında iç savaş yaşıyor Kuzey-Güney, hem de sonrasında şu an mesela Hawaii'yi konuşuyoruz, Alaska'yı konuşuyoruz, Pasifik ülkelerindeki adaları konuşuyoruz. Onların hepsini bu doktrin sayesinde alıyor. Hı hı. O bölgelere kimsenin girmesine izin vermiyor.
1: Yani kendi bahçesini düzenliyor.
3: Tabii. Hem de 1890 yılına geldiğimizde aslında ABD dünyadaki yine bir numaralı güç o zaman olmuş. Fakat savaşlara katılmıyor ABD. Katılmak istemiyor. Sadece kendi çıkarlarına hizmet etmek istiyor. Ve ne zamana kadar katılmıyor? İşte Birinci Dünya Savaşı'nda savaşa sonradan katıldı. Yani yeterince Avrupalı büyük güçler, dünyadaki büyük güçler birbirlerini yesinler. Enerji bitsin, sonra ben...
2: Aslında şu anda Monroe doktriniyle Trump'ın doktrini çok
3: evet,
2: benziyor.
3: Evet, o manada yani abi güç biriktirmek için. Sonra mesela 2. Dünya Savaşı'na bakın. Yani orada da her ne kadar Japonya'nın yayılmasına izin vermiş olsa da şu anda Çin'e yaptığına benzer şekilde İran veya Venezuela örneğinde Japonya'nın enerji bağlamındaki bu şeyini, bağımlılığını hep elinde tutuyor ve ondan sonra Pearl Harbor baskını gibi bir şey oluşuyor ve hı hı. 1941 yılında 6 Aralık'ta ABD devreye giriyor veya girmesi isteniyor. O Eisenhower'ın askeri sanayi kompleksi dediğimiz yapı aslında o zamanlarda harekete geçiyor. Yani bir gerekçeye ihtiyaç var ama esas buradaki Monroe'nun döneminde ilan edilen o kendi içerisinde izolasyonist politikası ABD'yi bugünlere taşıyor. Fakat Truman doktrini çok ilginç. Bizi de ilgilendirdiği için. Hocam hatırlarsınız o evet. George Kennan var ya. Mr. X diye bir tane şey var. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Plan Prensipler Başkanı bu adam. Gerçekten çok önemli bir adam. Çünkü NATO'nun kuruluşuna da bu adam öncülük ediyor. Yani bazen başkanlardan ziyade gerçekten düşünür, iyi kendini yetiştirmiş entelektüel bir şeye sahipseniz, bürokrasiye,

0: çok büyük işler atabilirsiniz. Hı hı. Bu adamın yazdığı şeyde ki Spikeman'ın çevreleme doktrini vardır. Hocam biraz önce bahsettiği, onun kapsamında Rusları komünizmi çevreleme kararı alıyorlar. Ve ondan sonra işte Yunanistan'ı komünizme kaptırmamak gibi bir gerekçeyle Yunanistan'a ve Türkiye'ye Truman doktrini sayesinde para yardımı yapıyorlar. Evet. Ondan sonra eski yine bir kara kuvvetler komutanı yaptı galiba, George Marshall.
1: Evet.
0: Onun bakanlığı döneminde de 1948 yılında tüm Avrupa'ya 15 milyar dolarlık gibi bir para yaktılar. Bakın o dönemdeki paralar çok büyük yani. 15 milyar dolar sanıyorum şu anki 1 trilyon dolara denk gelebilir yani. Tabii ki bu, bir anda akıtmadılar. O sayede Avrupa'nın kalkınmasını sağladılar. O sayede o çevrelemeyi sağladılar. O sayede bizim gibi ülkeleri de NATO'ya, dolayısıyla ABD'nin yanına çektiler. Yani biz orada tarafsız kalabilirdik veya Ruslarla işbirliğine gidebilirdik. Onun yerine şu ana kadar devam eden Batı'yla daha yakın bir ilişki halinde olan Türkiye ortaya çıktı. Mesela bunların hepsinin bize de etkileri var o manada. Hocam isterseniz siz de ilk sınırda
2: devam edelim. Ben şunu soracağım. Evet. Buyurun hocam. Ekleyeceğiniz bir şey var mı?
3: Şöyle kısa bir şey söyleyeyim. Hı hı. Mesela şu kendi başına ilginç bir doktrin. Truman, Nixon, Carter, bunların aslında hepsi hemen hemen benzer birbirine. Hı hı. Yani uygulamada farklılık var ama çoğu benzer.
0: Bir arada Eisenhower da var aslında.
3: Evet, bir de arada Bush var. O çok evet. Net bir doktrindir.
0: Yeni dünya düzenini kuran adam.
3: Hoyratlığın, hukuksuzluğun başladığıdır zaten o. Ve Grand Stratejisi Obama'nın Bush'un doktrini biraz daha böyle makul.
0: İnsancıl.
3: İnsancıl hale getirmek evet. ister. Akademik alanda çok maalesef bizim Türk Akademisi de buna alet olmuştur. Evet. Grand Stratejisini böyle makaleler, kitaplar yayarak, yazarak yaydık biz de buna maalesef. Dolayısıyla bu Trump doktrinine geldiğimizde bu aslında...
4: Başa dönüyoruz.
3: Yani başa dönüyor.
2: Bitti yerde yeniden.
3: Her yerde her zaman olmayı isteyen bir doktrin.
2: Şimdi ben bu Trump doktriniyle ilgili şunu sormak istiyorum. Yani tabii bu Trump doktrini diye yayımlanmış bir şey yok ama hani biz bunu farklı açılardan değerlendirebiliriz. Yani evet. Donald Trump'ın hani göreve geldiği süreç sonrasında işte bizim 2022'den...
3: Hibrit bir doktrin yani.
2: Evet, 2022'den beri yaşadığımız savaşlar ama mesela şunu sormak istiyorum. Şimdi bu Maduro'nun Venezuela Devlet Başkanı'nın alınması, ondan önceki işte Kanada, Grönland gibi işte Panama kanalında yaşanan o süreç biliyorsunuz. Orada da sessiz sedasız bir devrim yaptı Çin'in ağırlığı olduğu için. Şimdi acaba şunu sorayım. Donald Trump biten yani ya da bitmeye başlayan bu Amerikan ağırlığını gördüğü için mi bu kadar savaşa destek veriyor diye sormak isterim. Yani çünkü bende bu düşünce şuradan sonra oluştu. Bu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alınması sonrasında çıktılar ve dediler ki bunu sadece dünyada biz yapabiliriz ve bunu istediğimiz herkese yapabiliriz. Biz istediğimiz yerden istediğimiz kişiyi alırız, öldürürüz ya da getiririz. Burada Amerikan kanunlarında yargılarız. Bütün dünyada bunu görsün. Burada çok büyük bir güç gösterisi savaşına girmiş görünüyor Amerikan devleti. Yılbaşında yaşadığımız İran savaşı da buna dahil.
4: Aslında büyük bir güç gösterisiyle karşılaşmıyoruz. Şöyle bakalım. Yani mesela biz yıllarca bunu stüdyolarda hep konuşuldu, tartışıldı ama bence doğru bir şekilde tartışılmadığı için düşünüyorum. Hı hı. Yani Irak Savaşı'nın gerekçesini sadece petrol enerji hatlarının, nakliyatlarının ele geçirilmesi şeklinde bir bağlamda düşünülmüştü. Bütün petrol kaynaklarına el koymak şeklinde. Böyle olmadığını ortaya çıktı yani. Bunun hiçbir alakası olmadığını yaşayarak görmüş olduk. Şimdi ABD bölgede inanılmaz bir askeri varlığıyla geldi. Yüz binlerce askeriyle geldi. 2,5 trilyon dolar harcadı ve Trump'ın dediği gibi hiçbir şey kazanmadı. Geriye dönüldüğünde 20 bine yakın Amerikan askeri ölmüş, binlercesi yaralanmış, hiçbir şey yaramadı. Bir güç gösterisi ise Amerikan varlığın askeri anlamda bütün dünyaya hegemonyasını gösterebilme anlamında Irak ve Afganistan savaşları bu demekti. Fakat bu savaşlar 25 yani çeyrek yüzyıl geçti bakın. Tam çeyrek yüzyıl boyunca ABD her yerde yıprandı. Bir yandan para harcadı, hiçbir şey kazanamadı ve yıprandı.
2: Ama Trump döneminde yani şimdi...
4: Şimdi Trump dönemine geldiğimizde Trump şunu söylüyor. Diyor ki o yeniden büyük Amerika'yı yapma hayali Monroe'daki gibi. Ne demek bu? Ya eğer petrol ise derdiniz Venezuela dibimizde ve çok daha büyük
2: aldınız.
4: Bir petrol rezerv var. Bunu almak Irak'ta, Irak halkıyla savaşmak 20 yıl boyunca burada bir şey harcamaktan çok daha kolay mı? Çok daha kolay. Neden? Bura benim kıtam, benim bildiğim yer. Her şeyiyle bana ait. Ve sadece Zaten sefalet içerisindeki bu halk

0: Eğer ben lideri değiştirirsem alır götürür. Kendimle kendime müzahir yapıyı orada ihdas edebilirsem ki anında yaptı. Çünkü hepsi bekliyordu. Halk da bekliyordu. Halk da bıkmıştı artık. Amerika'nın orada emperyal bir politikası olabilir mi? Yani Amerika, Venezuela halkının daha Amerikancılaşması, Amerikan kültürüyle daha fazla hemhal olması Venezuela halkı açısından bir tehdit midir? Irak halkı için bir tehdit olabilir. Afgan halkı için bir tehdit olabilir. Venezuela zaten Güney Amerika halkı, Amerikan halkı yani. Onun için ne tehdit olabilir? O açıdan ne kültürel bir hegemonya, ne kültürel bir emperyalizm, hiçbir şey yok yani. Venezuela'daki işi yapabilirsiniz. İran'da yapamamanızın sebebi bambaşka bir coğrafya olması. Trump burada şunu görüyor. İran savaşında özellikle daha kendisini frenleyerek devam etmesindeki temel gerekçe önünde iki tane büyük savaş var. Bölgede gerçekleştirdiği ABD'nin ve adını doğru koyalım. Her iki savaşta da hem Afganistan'da hem Irak'ta aslında ABD askeri açıdan mağlup oldu. Ve karşısında bir ordu yoktu. Karşısında sadece yani gerilla harbi yürüten Taliban gibi ya da Irak'taki direniş güçleri vardı. Hiçbir şekilde konvansiyonel bir orduyla karşılaşmadı ve yıpratma savaşıyla.
1: Bir şey sorabilir miyim size? Sizce İran savaşının Amerika'nın istediği gibi sonuçlanmamasının sebebi bu ilk başta planladığı gibi lideri öldürelim ve iç karışıklık çıksın sonra da bitsin gitsin gibi bir süreç olmaması mı?
0: Şimdi ben açıkçası liderin ölmesiyle çok ciddi İran'ın içerisinde bir zafiyet oluştuğunu görebiliyorum. Biraz böyle şimdi konuşuyoruz. Biraz acem palavrası meşhur bir şeydir yani. İran tabii ki savaş içerisinde olduğu için bu tarz şeyleri söyleyecek. İçeride bir yapabilmek propagandasını çok güçlü kurmak zorunda. Bakın ne diyoruz? Neredeyse 70 gündür İran'da şu anda internet yok. Telefon hatları da yok. Yani normal bildiğimiz telefon da yok.
2: Ama bu çok doğal bir şey. Olmaması da tabii, lazım. Provokandaya açık hale geliyorsunuz.
0: Tabii o kesin yani savaş evet. Halindeki bir ülke için bu böyle. Doğal olarak bu şu anlama geliyor. Biz halkın gerçekte neyi düşündüğünü de bilmiyoruz. Evet. Yani halkın ne yaşadığını bilmiyoruz. O açıdan liderlik çökmüş durumda. Askeri liderlik çökmüş durumda. İran'ı kimin yönettiğini bilmiyoruz. Ve ekonomi de çok hızlı bir şekilde bozuluyor. Bakın ne dedi? 150 bin tümenden 185 bin tümene geldi daha bir hafta içerisinde. Dolar inanılmaz bir şekilde artıyor. Her şey aslına bakarsanız İran tamamen dışa bağımlı bir ülke. Yani gıda dışında hiçbir şey üretmiyor. Neredeyse hiçbir şey üretmiyor. Otomotiv endüstrisini her şeyi dışarıdan almak zorunda. Böyle bir ülkede siz 90 milyonluk ülkede bu abluka devam ederse ne hale gelebilir? O açıdan Trump bunu söylüyor. Aslında orada daha düşük bir maliyetle bunu başarabilir miyim? Evet, daha düşük maliyetle bunu başarabilir. Eğer rejim değiştirmekse de evet, rejim değiştirmek için daha düşük maliyetlerle bunu yapabileceğini gösterecek. Bunu görmek için aslında birkaç aya ihtiyacımız var. Birkaç ay sonra İran topraklarında neler olabileceğini biz şaşırarak göreceğiz. Bu nasıl olabildi diyeceğiz ama İran toplumunu yani İran'a sık sık gidip geliyorsanız, gözlemleyebiliyorsanız, İranlı muhaliflerin ürettikleri şeyleri görebiliyorsanız, oradaki paylaşımları takip edebiliyorsanız, şu anda sadece yurt dışındakileri takip edebiliyoruz, oradan görüyoruz. Ama yurt için yani İran içerisindeki muhalefetin vakasını şeyini bilmiyoruz henüz. Ne durumda olduklarını bilmiyoruz. Şunu söyleyebilirim bir gösterge açısından. Hamaney'in öldürüldüğü gece İran'da Tahran'da Meşet'te devrimin kalbi olan yerlerde insanlar evlerinin penceresinden çıkıp slogan attılar. Tebrik mesajları yani böyle şey yaptılar. Heyecanla alkışladılar. Evet. Bu çok kritik bir şeydir. Bu İran gibi bir yerde yapılması imkansız bir şeydir yani. Hani sizin lideriniz ölüyor. O lider neredeyse yarı tanrı gibi bir şey yani. Bütün ülke tamamen kontrolünüz altında. Hele ki Tahran gibi bir yerde tamamen kontrol ediyorsunuz. Ve öldüğü gün cama çıkıp alkış yapıyorsunuz. Bu İran'daki muhalefetin aslında halkın ne düşündüğünü göstermesi açısından bize bir şey veriyor. O açıdan Trump'ın bugünkü planı şu. Daha az maliyet harcayalım. İsrail'in tabii bir takım şeylerine girdi. Yani İsrail'in oyununun bir parçası haline geldi. Çünkü bence Irak savaşı da İran savaşında temel gerekçesi İsrail'in güvenliğini sağlayabilmek.
1: Evet.
0: Ama Trump bunun içinden çıkabilmenin tek yolunun kendi kıtasına yani Amerikan kıtasındaki gücünü artırmak, yeniden güçlü Amerika'yı oluşturabilmek için buna ihtiyacı var. Orta Doğu'daki bu savaşların içerisinde artık daha fazla efor sarf etmek istemiyor. O açıdan Suriye'de de baktık ki vaka oturuyor. Suriye halkı kendi eliyle Rusya ve İran'ı çıkartmayı başarabildi mi Türkiye'nin desteğiyle? mümkün oldu. O zaman orada askeri varlığımın gerekçesi ne? Niye para harcayacağım orada? PKK projem de çöktü. Birileri Trump'a bunu fısıldamıştı.
3: Şara'yla orada ilişkileri de iyi.
0: Evet, yani Şara'yla da ilişkileri. O zaman niçin orada bulunması için ne gerekçe var? Bütün bunların hepsi ABD Başkanı Trump'ın kendi kurmak istediği bu yeni ve büyük Amerika stratejisinin bir parçası. Evet. Bu büyük Amerika, açık söyleyelim, Orta Doğu'da bizim elimizi rahatlatacak. Kafkaslar'da bizim elimizi rahatlatacak. Balkanlar'da bizi rahatlatacak. Bu iyi bir şey.
1: Evet. Peki Mete Bey, savaşlarla büyük Amerika mı diye sorayım bu Trump doktrinine.
4: Yani burada önümüzde bir tane Venezuela modeli var. Grönland modeli var daha öncesinde. Grönland, Venezuela, İran ve muhtemelen arkasından da Küba ve Nikaragua'yı konuşacağız. Bu modellerden bir tanesiyle muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri o tarafa yürüyecek. Yani ekonomik bir abluka felç etme gibi, askeri gövde gösterisi gibi bir modelle muhtemelen Nikaragua, Küba'ya yürüyecek. Ama burada daha geniş bir pencereden baktığımız zaman elimizde somut kanıtlar var. Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji planlamasında 2040 hedefi var. Ve Trump'ın seçilmeden önce hem seçim vaatlerinin yer aldığı hem de başkan seçildikten sonra imzaladığı belgelere bakarsak aşağı yukarı Washington yönetiminin yeni dünyaya bakış açısı şekilleniyor. Yani burada daha geniş bir perspektifle Kuzey Yarımküre'yi neredeyse yeniden ABD çıkarlarıyla ekonomik, ticari olarak, su yolları olarak, koridorlar olarak, ticaret koridorlarını kastederek söylüyorum ve o ülkelerden elde edecekleri kategorilerinde ülkeler sınıflandırılıyor. Yani bir hidrokarbon imparatorluğu kuruluyor. Yani fiyatın dolar üzerinden belirlendiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracatçı olduğu yeni bir ülke şekillendiriyor. Ve bu sadece Trump'ın da değil, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu devlet yapılanmasının bir perspektifi. Yani burada çok detaylı anlatabilirim. Ama şöyle özetleyeyim. Yani örneğin Amerika Birleşik Devletleri açısından bizim için son dakika bilgisi olarak üzerinde durduğumuz, artık karada askeri üslerin varlığı konusundan zaten ABD vazgeçmiş durumda. Artık okyanuslardan, mercan adalarından, atölyelerden ya da diğer adalardan, okyanuslardan uzun menzilli saldırı düzenleyerek, yani havada yakıt ikmali yaparak istedikleri yere müdahale edebilen bir farklı paradigma değişikliğine gidiyor. Diego Garcia'yı biz geçtiğimiz aylarda bu yüzden bu kadar çok konuştuk. İngiltere'li didişmelerinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Farklı bir yapılanma. Ekonomik olarak tabii ki Çin'in elektro-optik bir yapılanması var. Gözetimci, otoriter, baskıcı ama denetlenebilir vatandaşlardan oluşan bir devlet modeli var. Trump da bundan da farklı bir yapılanmaya gitmiyor ki. Ama şunu unutmayın ne olur. Bakın, biz Kamala Harris'in adaylığı meselesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin demografik yapısına baktığımız zaman 2040 yılında burada artık beyaz tenli, evet, sarışın mavi gözlü bir ABD başkanı görmeyeceğiz. 2040 yılında ABD'nin yeni başkanı muhtemelen Latin Amerika kökenli bir kişi olacak. Çünkü demografik yapı burada bu Trump'ın temsil ettiği beyaz, sarışın, mavi gözlü, kırmızı yanaklı, pembe dudaklı profilden artık farklı bir yere gidiyor. Peki. Nüfus problemi var. Bu yüzden de Trump'ın ısrarla vurguladığı bu göçmenlerin dışarı atılması, Latin Amerika'ya da başka ülkelerden insanların vatandaşlıklarının, oturma izinlerinin iptal edilmesi hep bir planın parçası. Bunlar, evet, zevzeklik değil. Yani bir dönüşte Küba'ya uğrarız, bir şuraya gideriz, bunu yaparız meselelerinde, peki, gülümsetiyor ama altına baktığınız zaman gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin bir plan üzerinde ilerlediğini görüyoruz. Hiçbir hamle boşa değil. Evet. Yani bir zar atılıyorsa bu karşı tarafın gözlerinin içine bakarak, peki, aslında bir tehdit de barındırıyor.
1: Peki.
4: Model de dediğim gibi Maduro gibi devlet başkanlarının kaçırabileceği, çalınabileceği, İran gibi deniz ablukası ya da başka bir ülkeye hava ablukasının uygulanabileceği, peki, çeşitli modeller var
1: önümüzde. Teşekkür ederim Mete Bey. Değerli hocalarım, sizi yerinize rica edeyim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'e 992 milyon dolarlık yeni bir silah satışı. Paket için Amerikan Dışişleri Bakanlığı İsrail'e gelişmiş hassas öldürücü silah sistemi ve ilgili ekipmanların satışını içeren askeri paket için onay verdiğini açıkladı. Resmi açıklama şu: satışın İsrail'in mevcut ve gelecekteki tehditlerle mücadele kapasitesini artıracağı, ana yurt savunmasını güçlendireceği ve bölgesel tehditlere karşı caydırıcı bir unsur olacağı söyleniyor. Şimdi burada tabii yani

0: Amerikan parlamentosunda ya da senatoda, kongrede pek çok ülkeye, yani Amerikan yalnızı tırnak içinde müttefik ülkelere yıl içinde çok fazla bu bir takım savunma sanayi anlaşmaları yapılıyor ve Amerika'nın normal şartlarda savunma sanayide verdiği desteklere baktığınızda müttefik ülkelere burada biraz daha aslında kontrol edilebilir bir para veriliyor. Yani diyelim ki Türkiye'ye belli bir miktar para verdi. Türkiye ya da Mısır gibi ülkeler bu paranın bir kısmını gidip Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi savunma sanayi şirketlerinin istihdamı için vesaire kullanmak zorunda ve Amerika her verdiği parayı ya da silahı kontrol ediyor. Tek bir istisna var, o da İsrail.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile ortak geliştirilecek ya İsrail'de ya Amerika'da fabrikalar kurulup artık bu yeni nesil silah sistemlerinin İki ülke tarafından ortak üretilerek kullanılmasını sadece...
2: Ero gibi bir şeyler mi?
1: Evet, sadece bu iki ülke için yapılmasını istiyor. Artık yeni dönemde İsrail böyle füze yardımları dışında Trump döneminde sonrasını hesaplayarak gelecek ABD başkanlarını taahhüt altında bırakacak yeni bir anlaşma peşinde.
0: Peki Turgut Alp hazır, hemen gidelim Turgut Alp Boyraz'a. Hoş geldiniz yayına Turgut Alp Boyraz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Hem bölgedeki gelişmeleri sormak isterim hem de bu Amerika'nın İsrail'e yeni silah satışı sonrasında gelen açıklamalara dair nedir son bilgiler?
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e hem silah satışı hem de silah hibesi bugüne kadar devam ede geldi. Bugün sizin aktardığınız bunun son halkası. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir silah satışından bahsediyoruz. 9 milyar dolara yakın bir paket var aslında. En büyük pay Katar'ın. Katar 4,5 milyar dolarlık bir silah alıyor. 2,5 milyar dolarlık Kuveyt alıyor. İşte bir belli bir miktarda Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar dolarlık da İsrail'in. Bu her saydığımız 4 ülke de İran'a yönelik savaşta ciddi derece mühimmat harcamıştı. İsrail doğrudan İran'a saldırdı. Aynı zamanda Lübnan'a da saldırdı. Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'ın misillemelerine karşı koyabilmek için hava savunma sistemlerini çalıştırarak ciddi derecede cephane harcamıştı. Bu son bir paket, böyle bir durum, ama bu ülkelerin arasında İsrail parantezini açmak lazım. Yayında siz de konuştunuz zannedersem. İsrail'e sadece silah satışı yapılmıyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. Aynı zamanda yardımlar da yapılıyor. Mesela şöyle bir durum var. Amerikan Başkanı Trump iktidara geldiğinden bu yana 12 milyar dolarlık silah satışını İsrail'e onaylamış. Bunun senatodan geçmesi gibi bir sorun da yaşamıyor. İsrail'in lobisi son derece güçlü. Yaklaşık 21.7 milyar dolar 2023 7 Ekim'inden beri, yani Gazze'ye saldırıların başlamasından bu yana silah hibesinde bulunmuş. Karşılıksız hediye etmiş Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e. Bir de 10'ar yıllık anlaşmalar var, 1999 yılından beri imzalanan. Obama da bunu imzalamıştı. 2028 yılında bitecek. İlk 1999 yılında imzalanmıştı. 99 ile 2008 arasında 26.7 milyar dolarlık silah sağlamıştı İsrail'e. Ücretsiz olarak hibede bulunmuştu Amerika Birleşik Devletleri. 2009 ile 2018 arasında 30 milyar dolarlık silah yardımında bulunmuştu. Askeri ekipman yardımında bulunmuştu. 2019 ile 28 arasında hala devam eden anlaşmaya göre de toplam 38 milyar dolarlık bir silah yardımında bulunacak. Yani son anlaşma senede 3.8 milyar dolarlık askeri ekipman yardımı anlamına geliyor, karşılıksız. Tabii bugün söylediğiniz satın alma durumunda, ama bunun dışında karşılıksız hibe de var. Amerika Birleşik Devletleri'nin hem teknoloji transferi olmasa İsrail'e, hem silah satışı olmasa, hem de bu büyük silah hibeleri, yardımları olmasa İsrail'in bölgede yürüttüğü savaşları sürdürmesi mümkün bile değil. Böyle bir manzarayla karşı karşıyayız.
0: Yani bu da tabii Amerika'nın parası, yani bir yerde öyle baktığında öyle değil mi Turgut Alp? Çünkü savunma sanayide destek veriyor. Mesela az önce de söyledim ben, yani müttefiklere destekler var ama o müttefikler o parayı nasıl kullandıklarının Amerika Birleşik Devletleri'ne hesabını vermek zorundalar. İsrail'e hiçbir şekilde bu hesap sorulmuyor. Zaten İsrail'i savunma sanayide de üretici duruma getiren şey Amerikan parası. Yani bu 992 tabii, milyon dolar diye mesela belki sunuluyor ama işte bunun mesela kredi diyorlar. Hibe demediklerinde kredi diyorlar. Sonra bu krediyi kapatıyorlar mesela baktığınızda. Yani bu yine Amerikan parası.
3: Tabii bunun parasını verip de alabilir ama az önce de söylediğim gibi mesela 10 yıl içerisinde 38 milyar dolarlık karşılıksız yardım adını koymuşlar. Bunun dışında yardımlar da oluyor. Askeri olmayan yardımlar da var vesaire. Dolayısıyla İsrail Orta Doğu'da küçük bir ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın en büyük ekonomisi ve askeri gücü olan bir

0: ülkeden neredeyse sınırsız destek alıyor. Aynı zamanda ortak üretimler de var. Askeri şirketler arasında bu şekilde bölgede yürüttüğü saldırgan politikayı sürdürebiliyor. Amerikan parası dediniz. Bu Amerikan parası olması ABD'de de son yıllarda malumunuz tartışılıyor. İşte özellikle Trump iktidara gelirken önce Amerika, Amerika'yı tekrar büyük yapalım gibi sloganlar üzerine gelmişti. Ve hatta işte burası Birleşik İsrail Devletleri değil, burası Birleşik Amerika Devletleri gibi söylemleri de duyduk son bir yıl içerisinde Amerika'da. İsrail'e yönelik bu yardımlara, hibelere, karşılıksız yardımlara veyahut da bölgede Amerika'nın başını belaya sokabilecek işine gelmeyen politikaları arkasından sürüklemesine yönelik tepkiler de var. Ancak hali hazırda şu anda Amerika Birleşik Devletleri içerisinde İsrail'in lobisi hala çok güçlü. AIPAC gibi siyasetin finansmanını sağlayan, senatonun işte yöneticilerin finansmanını sağlayan kuruluşlar üzerinden farklı işte askeri firmaların sahiplerinin birçoğunun İsrail destekçisi olması gibi, Hollywood gibi sektörler üzerinden, medya sektörü üzerinden bütün bunların ekseriyetinde İsrail lobisinin çok güçlü olmasından dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nin bu İsrail'e olan karşılıksız desteği devam edecek gibi gözüküyor. Ancak içeride de buna karşı yükselen çok ciddi bir dalga var. Neden biz İsrail'e karşılıksız yardımda bulunuyoruz? Neden çıkarlarımıza uygun olmadığı halde İsrail'in peşine takılarak savaşlara giriyoruz gibi tepkiler de var. Aslında Trump da bu tepkilerin üzerine binerek iktidara biraz yürümüştü. Ancak trajik bir şekilde tam da o eleştirdiği şeyi yapıyor. İşte
1: Robin'in
0: bölgede
1: kurbanı oldu diyorsun.
0: Biraz öyle gözüküyor. Hani lobinin mi kurban olduğu, egosunun mu kurban olduğu, İsrail nasıl yönlendirdi bilemiyorum ama Amerika'nın sistemini bilenler hani Amerika Birleşik Devletleri'nin tırnak içerisinde neredeyse benim de kanaatim o şekilde İsrail'in kölesi durumuna düştüğünü çok açık bir şekilde gözlemliyor. Hatta bütün dünyada çok ciddi şekilde böyle bir network kurmuşlar. Ama bu network özellikle 2023 7 Ekim'inde Gazze'ye yönelik o soykırım saldırılarının ardından zayıflamaya başladı.
1: Evet.
0: Şöyle belki bunlar hükümetler nezdinde çok net, somut olarak gözükmüyor ama halklar nezdinde bu ciddi derecede tepki çekmeye başladı. İsrail'in dünyadaki yöneticileri, Amerika Birleşik Devletleri'ni bu kadar avcunun içerisine alması artık dünyada çok görünür oldu ve bu bütün insanlığın çıkarının hilafına olduğu, insanlığın zararına olduğu daha net anlaşılmaya başladı.
1: Evet.
0: Böyle bir süreç başladı ama hali hazırda hala Amerika Birleşik Devletleri'nde çok güçlü bir lobisi var İsrail'in. Silah yardım alıyor, mali yardım alıyor, diplomatik destek alıyor ve bölgedeki savaşları da bu şekilde sürdürebiliyor. Hatta bir son cümle, belki
1: evet.
0: Lübnan'da ateşkes ilan etti Trump. İsrail'in Lübnan'a saldırmasını yasakladım dedi ama bugün Lübnan'da 40 kişi öldürdü İsrail. 100'den fazla hedefi vurdu güneyde vesaire. Yani dolayısıyla İsrail'i Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanları belki bazen sınır çekmeye çalışsa bile
1: evet.
0: dizginleyemediğini görüyoruz. Ve bu sadece Netanyahu meselesi de değil. Şu an Netanyahu'nun karşısına çıkan ittifakın lideri Naftali Bennett. İzleyicilerimiz belki internete girerek Naftali Bennett'in kim olduğuna bakabilir. Çok açık söylemek lazım.
1: Evet.
0: İsrail kamuoyu kan istiyor. Kim onlara bu kanı sunabilirse onu yönetici olarak seçiyorlar.
1: Peki.
0: Yani yarın bir gün belki bu yıl sonundaki seçimde Netanyahu iktidardan giderse de İsrail'in politikalarının değişeceği yönünde çok ümitlenmemek lazım
1: Evet.
0: diyerek sözü size bırakayım.
1: Turgut Alp, lütfen kalır mısın bizimle? Bir reklama gitmem lazım. Reklamdan sonra
0: Tabii.
1: tekrar konuşalım. Konuklarımızın da soruları var. Değerli izleyicilerimizden çok kısa bir reklam için müsaade isteyeyim. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın Ocak-Mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre turizm geliri söz konusu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %4,2 yükselerek 9 milyar 896 milyon 456 bin dolara çıktı. Söz konusu gelir içinde ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 9 milyar 694 milyon 574 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri de 201 milyon 883 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı.
1: Nevzat Bahtiyar'ın Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyası işlemleri bittikten sonra Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilecek.
0: Diyarbakır'da Narin Gülen cinayetiyle ilgili Nevzat Bahtiyar'a suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası bozulmuştu. Yeniden yapılan yargılamada Bahtiyar'a nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan verilen 17 yıl hapis cezasının gerekçesi ise belli oldu. Kararda Bahtiyar'ın cinayet işlendiği sırada olay yerinde olmadığı şeklindeki beyanına itibar edilmediği belirtildi. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın Salim Güran'ın Narin'i öldürdüğü sırada yanında olduğu, cinayet işlenirken ve sonrasında yardımda bulunduğu mahkeme kararında yer aldı. Kararda Bahtiyar hakkında nitelikli kasten öldürmeye yardım suçunun sabit olduğu ifade edildi. 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos 2024'te kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu. Cinayetle ilgili amca Salim, anne Yüksel ve abi Enes Güran'a çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Kış ve bahar mevsiminde aldığı yağışlarla tüm zamanların rekorunu kırdı. İzmir son 80 yılın en yağışlı dönemlerinden birini yaşadı. Kentin ana su kaynağı olan barajlarda özlenen manzaralar geri geldi.
4: Arkamda görmüş olduğunuz manzara İzmir'de 2022 yılından bu yana gözükmüyordu. Son yağışlar Tahtalı Barajı'nı işte bu seviyeye getirdi.
5: Ocak ayından beri Tahtalı Barajı seviyesi yükseliyor. Bütün barajların seviyeleri yükseliyor ve hatta Balçova falan %100'leri geçti. Savaklardan artık su bırakıldı. Bu bir rekor. Bu tüm zamanları sanırım bir rekoru bu. Daha Nisan sonuna gelmeden neredeyse yıllık yağışı aldık. Yani toplam 12 aylık yağışı 4 aylık bir süreçte biz aldık. Sorun burada yağışların olmasından ya da kuraklıktan dolayı değil, sorun suyu kullanabilmek.
3: Uzmanlara göre asıl mesele kuraklık değil, suyun planlı yönetilememesi. Yeni barajlar ve arıtılmış suyun yeniden kullanımı kritik önem taşıyor.
5: Yapmamız gereken önceki ilk baştaki şey bir hidrojeoloji. Bütün İzmir'in detaylı haritası çıkartılacak. Yani nerede ne kadar suyumuz var. İki, mümkün olan her yere baraj yapılacak. Arıtmalardan çıkan suyun, çünkü çok ciddi bir biz su bırakıyoruz biz arıtmalardan. O suyun artık denize bırakılmaması lazım. En azından üçte birinin tutulup tarım alanlarına kazandırılması gerekiyor ki tarım alanlarında kullanılan o yeraltı suyun da rezerv olarak saklanması için. O da şart.
4: İzmir'de son yağışlar yüzleri güldürdü. Kentin can suyu Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı %50'ye kadar ulaştı. Uzmanlar uyarıyor. Sadece yağışların sevindirmesi tek başına yeterli değil.
5: Belediye 2000 yıllarda kayıp kaçak oranımız %60 falandı. Çok ciddi bir rakamdı bu. Ama daha sonra bu yeraltı dinlemeleriyle bir anda %40'lara geriletti. Yani 3-4 senelik bir zaman sürecinde %40'lara kadar indi. Bu ne demek yani? 100 litre siz buradan su veriyorsunuz, 40 litresi kayıp. Çok ciddi rakam, hala ciddi rakam. İSSU'nun web sayfasında bu %26 olarak yazıyor. Ama o da bir ciddi rakam. Bunun %10'lara falan düşürülmesi lazım. %15'lere kesinlikle düşürülmesi lazım. Ve yeni risk analizleri de yapılması lazım. Biz daha bu seviyeye gelmeden %78'lerdeyken belediye uyardık, kuraklık geliyor. Suda B ve C planları yapalım, yeni baraj yerleri yapalım. Yani bir sürü şey, arıtmadan çıkan suyu kazandıralım, tarıma kazandıralım gibi, ama hiçbiri yapılmadı. Yok. En azından umarım şimdi yaparlar.
3: Profesör Doktor Doğan Yaşar'a göre İzmir'in su yönetimindeki yapısal sorunları ve şebekedeki kayıp kaçak hala kentin su ihtiyacı için büyük bir tehlike.
5: Şimdi bunu yönetebilmesi için önce hidrojeologların olması lazım belediyede. Hidrojeolog yönetim kademesinde olması lazım, ama baktığımız zaman yönetim kademesinde hiç hidrojeolog yok. Daha doğrusu doğa bilimci de yok zaten. Şeyde, belediyede. Asıl sorunlar buradan çıkıyor. Körfez kirliliği sorunu da buradan çıkıyor. Su sorunu da buradan çıkıyor. İzmir'in çök

0: yetişme sorunu da buradan çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde yağışta Kıbrıs şehitleri dair her yer su altına kaldı. Yani buradaki olayda İzmir Büyükşehir Belediyesi kesinlikle ve kesinlikle doğa bilimcilerine yönetimde yer vermek zorunda. Yani çünkü onlar size anlatacak ne olduğunu, ama maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi jeoloji mühendisi odasına dahi randevu vermiyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte bir dizi yeni tedbir hayata geçirilecek. Yeni dönemde okullarda özel eğitimli polisler görev alacak.
3: Güvenli okul iklimi inşa etme meselesinde hiçbir boşluğa asla izin vermeyeceğiz.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırıları sonrası alınması beklenen tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Okul polisi önerisini gündeme getiren Bakan Tekin, adı ne olursa olsun okul polisi veya başka bir isim, eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz ifadesini kullandı. Okullarda yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte ara tatil uygulamasının da kalkması bekleniyor. Ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar ifadelerini kullandı.
4: Ebeveynler sahip oldukları evlatlarıyla güçlü iletişim halinde.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. A Haber Radyo'da günün öne çıkan A Haber Radyo'da günün öne
2: tarafından nasıl ayaklar altına alındığına şahitlik ediyor. Filistinliler dünyanın gözü önünde her gün, her dakika işkenceye maruz kalıyor. Soykırıma uğruyor, katlediliyor. Londra Üniversitesi Filistin Çalışmaları Merkezi, işkence ve soykırım başlıklı bir seminer düzenledi. Seminere konuşmacı olarak katılan isimlerden Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail işkencelerini belgelediği son raporunun detaylarını anlattı.
5: Raporda özellikle Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere karşı sistematik işkence kullanımını inceledim. İşkence kullanımı Filistin'de yeni değil ve hem gözaltı hem de bir ölçüde gözaltı dışı ortamlarda gerçekleşti. Gözaltında işkence sadece cezalandırıcı değil, stratejik olduğu kanıtlanmıştır ve bu benim bulgularımdan biridir. Bu işkenceler Filistinlilerin bedenlerini aşağılamak, psikolojik bütünlüklerini bozmak ve direnişlerini parçalamak için kullanıldı. Bu raporun ana bulgularından biri, Filistin topraklarında özellikle Gazze'de ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla Filistinlilere yönelik tutuklanmaların 7 Ekim'den sonra dramatik bir şekilde artmış olması. 20 binden fazla Filistinli gözaltına alındı. Bunların arasında en az 1500 çocuk da var. Yaklaşık 9000 ila 10.000'i hala gözaltında tutuluyor. Bunların neredeyse yarısı suçlama olmadan, yargılanmadan kaçırılmış şekilde yasa dışı bir işgalin rehinesi olarak tutuluyor. Ayrıca şok edici bir rakam daha var. Çünkü bu 60 yıllık Gazze, Batı Şeria ve Kudüs işgalinde İsrail'e hiçbir zaman atfedilmeyen suçlardan biri. Zorla ortadan kaybetme. Gözaltına alınan 4000 kişiye ne olduğu bilinmiyor. Yani bu hala kayıp oldukları anlamına geliyor.
2: BM Özel Raportörü Albanese göre İsrail'in Filistinlilere yönelik işkence uygulamaları münferit olaylardan ibaret değil. Aksine gözaltı merkezlerinden Gazze'nin tamamına, Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e uzanan daha geniş bir baskı sisteminin parçası.
5: Hapishanedeki işkencelerle ilgili doğrudan belgelediğim veya ilgili taraflarca hazırlanan raporlar ve sunumlar aracılığıyla da belgelediğim uygulamalar arasında bazı durumlarda zorla uzuv kesilmesine yol açan şiddetli dayak, kemik kırma, diş ve kafatası kırma, gözleri bağlama, aç bırakma, tıbbi bakımın reddedilmesi, tecavüz de dahil olmak üzere vahşi cinsel şiddet biçimleri yer alıyor. Filistinlilere, kadınlara, erkeklere ve çocuklara karşı tecavüzün nasıl kullanıldığı, tecavüzün nasıl

0: pervasızca uygulandığı gerçekten şok edici. Gözaltında tutulanların sayısı eşi benzeri görülmemiş derecede yüksek. Bildirilen ölüm sayısı yaklaşık 100, ancak çok daha fazla olabilir. Sistematik işkence ve gözaltı kullanımı istismarın Filistinlilere yönelik geniş kapsamlı soykırım stratejinin ayrılmaz bir parçası olduğunu gösteriyor. Ve kritik olan şu ki işkence ile soykırım arasında bir paralellik buluyorum. Zira işkence gören bir kişi asla eski hayatına geri dönemez. Utanç duygusu, damgalanma duygusu, kabuslar ve yine ait olmama duygusuyla yaşar. İşte bu yüzden işkenceyi soykırımın bir parçası olarak tanımladım. Çünkü burada işkence psikolojik dayanıklılığı etkilemek, toplulukları zayıflatmak ve sonunda topraklarından zorla çıkarılmalarına yol açmak için tasarlanmıştır.
1: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'i bu işkencelerin baş sorumlusu olarak gösteren Francesca Albanese, Filistinlilere yönelik işkencenin İsrail'de devletin tüm organlarınca nasıl normal görüldüğünü de anlattı.
2: Half of them without charge, without trial, therefore kidnapped.
0: İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, ekibi 2023'ten beri Filistinlilere yönelik onları bir insan olarak görmeme algısını yaymaya çalıştı. Ben Gvir bu olayların baş sorumlusu ve yetkilisidir. Filistinli tutuklulara ölüm cezası getirmeyi öngören yasa tasarısı, İsrail'in kendi kitlesel tutuklamalarının neden olduğu aşırı kalabalığa bir yanıt olarak idamı alaycı bir şekilde sunarak tehlikeli bir tırmanışa işaret etti. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yaptığı şey işkence ortamıdır. Gazze'de sivil nüfusun tamamının askeri bir hedef haline getirilmesi, tüm evlerin, tüm altyapının, tüm hastanelerin, tüm kültürel ve dini kurumların kitlesel yıkımı ve sürekli kitlesel yerinden edilmeler, kasıtlı açlık, onarılamaz yaralanmalar, tüm ailelerin katledilmesi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te eşi benzeri görülmemiş acılara neden oldu. Filistin topraklarında işkence ve soykırım niyeti İsrail'in yürütme organı tarafından devletin tüm işlevlerinde dile getiriliyor ve devlet aygıtının ötesinde yasama ve yargı organları tarafından da destekleniyor, haklı çıkarılıyor ve normalleştiriliyor.

0: are noticing sexual abuse. Sexual abuse is practiced against...
1: Elbette bu yapılanlar Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmenin birinci maddesindeki işkence tanımına uymaktadır. İsrail, Filistinlilere yönelik işkence ve muameleyi hem gözaltında hem de gözaltı dışında gerçekleştirdiği soykırımın bir parçası olarak ele almalıdır. Ancak bunun gerçekleşmesi için üye devletlerin güçlü bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Ve bunun gerçekleşmesi için sıradan vatandaşların hükümetlerine sözde Batı ülkelerinde baskı yapmaya devam etmeleri gerekmektedir. Elbette hem Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılarının hem de mümkün olan her yerde yerel mahkemelerin soruşturmasının ardından yasal işlem ve hukuki yollara başvurulmasını tavsiye ettim. Özellikle de raporunda belirtilen vahşet suçlarını işlemek ve emretmekte suçlanan İsrailli yetkililer, özellikle Ben Gvir ve Bezalel Smotrich hakkında derhal tutuklama soruşturması ve tutuklama emri çıkarılmasını tavsiye ettim.
2: Londra Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi bölümünde görev alan Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Profesörü Lutz Otte'ye göre, raporun hukuki açıdan en çarpıcı yanı işkence ile soykırım arasındaki ilişkiyi ortaya koyması.
3: Filistinlilerin insanlıktan çıkarılması ve aşağılanması, raporun ifadesiyle kolektif intikamı oluşturmanın yanı sıra Filistinlilerin insanlığını inkar ederken İsrail'in egemenliğini göstermeye hizmet etmektedir. İnsanlık dışı hapishane koşulları ve işkence uygulamaları, Filistinlilerin gözaltında anormal derecede yüksek ölüm sayısını açıklayan temel faktörlerdir. Raporun bir diğer önemli bulgusuysa sistematik işkence kanıtlarının soykırım niyetini göstermesi. İsrail'in işkencesinin sistematik olarak Filistinlilere yönelik olduğundan şüphe duyulamaz. Bu gerçek, Filistinlilerin ve bir halk olarak hayatta kalmalarının kasıtlı olarak hedef alındığını vurgulamaktadır. Filistinlilere karşı ayrımcı ölüm cezasının yakın zamanda getirilmesi, insan haklarına yönelik yoğun şeytanlaştırma ve aşağılama modelinin bir parçasıdır.

0: geliyor. Mesela benim bu raporun ayrıntısını hanımefendi anlatırken aklıma Sednaya hapishanesi geldi. Ve biz bunu Esad rejimi devrildikten sonra öğrenebildik. Şimdi Filistinlere yapılan işkenceyi biliyoruz, yıllardır anlatılıyor bir şekilde. Daha işte Sumut filosuna yapılan saldırıda da çok büyük işkence. İlk giden Sumut filosuna da aynı şekilde hapishanelere yerleştirip bazı işkenceler yapılmıştı. Şimdi yıllardır Filistinlerin bu hapishanelerde yaşadıklarını biliyoruz. Ama biliyoruz'u tırnak içinde söylüyorum. Çünkü Sednaya hapishanesini gördükten sonra aslında hiçbir şey bilmiyormuşuz. Yani o tecavüz odaları, gömülen kafatasları, insanlar vesaire. Korkunç bir rapor ama hani bakıyorsunuz sonucu var mı? Maalesef bir sonucu yok. Yani bunlar ne zaman bir yargılama konusu olabilir? Biz bunları en azından dünya gözüyle görebilir miyiz? Bunların hepsi bir soru işareti.
1: Evet, şimdi Birleşmiş Milletler raportörü için, Batılılar için bunlar şok edici gerçekler. Çünkü bugüne kadar Batı dünyası İsrail'i Orta Doğu'daki en güçlü demokratik, hatta tek güçlü ve demokratik devlet olarak kabul ediyordu. Doğal olarak onlar açısından bir şok edici gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Bugün İspanya'nın, İtalya'nın, Fransa'nın tavırlarındaki değişikliği sağlayan şey aslında İsrail'in apaçık bir şekilde pervasızca hareket ediyor olmasıydı. Bugüne kadar İsrail sadece terörle mücadele ediyor. Filistin halkının topraklarında gözü yok. Filistin halkını bir soykırıma tabi tutmak niyetinde değil. Orada bir türlü dizginlenemeyen bazı terör örgütleri var ve o terör örgütleri hem İsrail'deki Yahudi vatandaşlar hem de Filistin'deki Filistinli vatandaşlara karşı terör hareketlerinde bulunuyorlar. İsrail'de bir terörle mücadele stratejisi yürütüyor idi. Bugüne kadar söyledikleri şeyler bunlardı. 7 Ekim'in belki de en önemli sonuçlarından bir tanesi İsrail'in gerçek yüzünü İsrailli yöneticiler eliyle, diliyle ifşa etmiş olması. Yani bugün bütün bunların hepsini zaten Netanyahu, Ben-Gvir açık ve net bir şekilde söylüyor. Yani bütün bu 1948'den beri yaptıkları şeyin aslında gerçekte bir doktrine dayandığını, Filistin halkını insan olarak görmediklerini, kendilerinin yeryüzünün en önemli insanı olarak gördüklerini, bütün Filistinlerin ve civardaki tüm halkların aslında Yahudilere hizmet etmek için yaratılmış birer varlık olduğunu, insanla hayvan arasında birer varlık olduğunu Netanyahu ifade etti. Doğal olarak buradaki cezaevlerinde yaşamış olan hadiseler biz biliyorduk, bölge halkları biliyor. Bakın dünyaya işkence metodunu öğretmiş bir ülkedir İsrail. Bugün Filistin askısı diye bir işkence yöntemi var. Bunu ilk defa Filistinler üzerine uyguladıkları için işkencenin adını koymuş bir ülkedir. Yani İsrailliler, İsrailli Siyonistler dünyaya işkence yöntemleri üreten, satan, bunu Ebu Garib cezaevinde de uygulayan, Ebu Garib de Amerikan askerlerinin yaptığı işkencelerin içerisinde Mossad ajanları doğrudan müdahil oldular. Orada bütün bu işkenceleri Amerikan askerlerine de öğreten onlar oldu.
2: Waterboarding gibi.
1: Tabii evet. Su püskürterek insanların işte yüzüne bir örtü
2: havlu.
1: Havluyla kapatıp ondan sonra üzerine su dökme şeklindeki işkence yöntemini de Siyonistler öğrettiler. Siyonizm bütün dünyaya işkencenin her türlü metodunu öğreten bir laboratuvar gibi. İsrail baştan sona bir terör faaliyeti yürütüyor ve bunu bütün bölgedeki ülkelere yaygınlaştırıyor. Sedniya'da gördüğümüz hadise, yani 60 yıldır gördüğümüz, sonradan şahit olduğumuz bu işkenceyi onlara kim öğretti? Aslında İsrail'in var olmasını sağlayan temel şey bölge ülkelerin, hemen sınırındaki diğer ülkelerin işbirlikçi yönetimleri eliyle varlığını güçlü kıldı. Esad rejimi gibi bir katil bir rejim olmamış olsaydı Suriye'de İsrail bu kadar güçlü olamazdı. Lübnan'da bu kadar büyük bir iç savaş yaşanmamış olsaydı İsrail bu kadar güçlü olamazdı. Yani bütün diktatörlük rejimleri bölgedeki, Mısır'daki Sisi darbesini de bunun içine katıyorum. Bölge halkları üzerinde terör estiren bu rejimler İsrail'in 48'deki işgalinin bir neticesi aslında. Doğal olarak onlar bu işkence yöntemlerini aldılar, uyguladılar. Kendi halklarında çok daha güçlü bir şekilde uyguladılar. Sedniye hapishanesinde ve şu anda ismini bilemediğimiz pek çok yeraltı hala keşfedilmeye bekleyen Suriye'nin pek çok noktasındaki hapishanede aslında Esad rejiminin uyguladığı bütün işkence yöntemleri İsrail'den apartılmış, öğrenilmiş işkence yöntemleriydi. Sadece İsrail bunu çok daha sofistike yapıyordu. Çünkü Batılılar gözünde İsrail demokratik bir ülkeydi. Böyle bir şey yapamazdı. Ama bunu aleni bir şekilde artık ortaya koydukları için bunu biliyoruz. Esad rejimi gibi bölgedeki dikta rejimleri ise bunu çok hoyrat.

0: rahatça yaptı. Hatırlayın yani işkencenin, bedensel işkencenin, fiziksel işkenceden çok daha ağır olan bir şey var. Mesela hatırlayın Sidney'den çıkanlardan bazılarını mikrofon uzatıldığında bizi Saddam Hüseyin mi kurtardı demişti. Çok trajik bir şey. Yani bakın Saddam Hüseyin öleli 20 küsür yıl olmuş. Irak işgal edilmiş. Adam haberi bile yok. Yani yanı başında bir ülkenin işgal edildiğinden, Amerika'nın o topraklara girdiğinden hiçbir şeyden haberi yok. Dünyayla bağı kopartılmış, 20 yıl, 30 yıldır cezaevlerinde tutulmuş insanlardan bahsediyoruz. Bugün İsrail'deki cezaevlerinde aynı şekilde dünyayla bağlantısı kesilmiş. Tabii. 30 yıl boyunca orada cezaevinde, cezaevi denilen bir hücrenin içerisinde.
1: Bulunamayan bırakın. Karanlık odalar var. Evet. Yani böyle cezaevi dediğiniz de hani zaten kapalı kapılar ardında gibi değil. İnsanları hücre, karanlık hücreye
0: bütün,
1: atıyorlar.
0: Bütünüyle karanlık Tabii. bir kuyunun içerisine atılıp bütün dünyayla bağlantınızın kesildiği bir şey yaşıyorsunuz. İsrail daha göz önünde olduğu için, Batılılarla güçlü ilişkisi olduğu için biraz daha göz önündeydi. Sennia gibi yerlerde Esad rejimini yaptıklarıysa bütün dünyaya kapalı rejimler olduğu için her şeyi çok daha hoyratça yapabildiler. Ama şimdi raportörün söylediği şey çok önemli. İşkence soykırımın bir parçası haline getirilmiş. Yani sistematik bir şey için yapılmış. Yani spontane orada herhangi bir bilgi alabilmek için, yani bir Hamas mensubunu yakaladınız. Bilgi almak için, konuşturmak için işkence yapıyor değilsiniz. İşkence bütün halkı cezalandırmak için soykırımın bir parçası olarak yapılmış. Vücutların uzuvlarını kesmek,

0: bağlarından kopartabilmek, tarihi bağlarından kopartabilmek ve bir daha asla normal bir hayat yaşayamayacak hale getirmek. Adeta yani yaşayan bir ölü haline getirmek. O saatten sonra serbest bıraktığınızda da bir daha normal bir hayatına dönmesini engelleyebilmek için sistematik olarak bir işkence yapılmış durumda. İşte bu zaten soykırımın, yani bir toplumu tamamen soyunu ortadan kaldırmayı hedeflemenin en sistematik, örgütlü hali. Bunu İsrail icat etti, dünyaya hediye etti. Emin olun ne Hitler bunu başarabilmiştir, ne Mussolini bunu başarabilmiştir. Onların işkence yöntemleri çok daha hoyratça ve açık şeylerdi.
1: Evet.
0: Buradaysa çok sistematik, örgütlü, planlı. Hepsi akademilerde, bakın, bilimsel çalışma yapılan akademilerde üretilmiş işkence yöntemleri, dünyaya işkence pazarlayan bir terör yapılanması çünkü İsrail.
1: Evet. Şimdi burada tabii yani insan doğal olarak da şu soruyu merak ediyor. Acaba hani bilmiyorum, biz görür müyüz ama belki bizden sonrakiler görürler bu yargılama süreçlerini. Çünkü az önce Turgut Alp de bu destekleri anlatırken söyledi. Zaman zaman İsrail'i konuşurken de söylüyoruz. Yani Netanyahu gitse, başkası gelse, hani maalesef bu her gelen de gideni aratmış ya. O kadar da kötü bir sistem. İşte Naftalin Bennett zamanında yapılanlar, hepsi daha önceki süreçleri biliyorsunuz. Kimse de yargılanmamış. E tabii ki bu röportajlar, bizim bu yaptığımız yayınlar illaki uluslararası kamuoyunun önünde de bir delil niteliğindedir ama bir mahkeme olursa herhalde delil olur. Bilmiyorum, bir gün görülebilir mi bu yargılama süreçleri? Buyurun Mete Bey.
2: Yani Merve Hanım, bu rapor eksik. Çok eksik hazırlanmış. 2023 yılında Haziran ayında Haber yayını programları için hazırladığım notlardan iki başlığı ben bu rapora ekleyeyim. Kamuoyu da şahit olsun, halkımız da şahit olsun. 2023 yılının Haziran ayında Haber'de ben İsrail'in deri ve organ kaçakçılığını gündeme getirmişim. İsrail ordusu Gazze şeridinde bulunan şifa hastanesinin avlusuna gömülen yüzlerce naaşı ve morgların içindeki naaşları alıkoyup bilinmeyen yerlere nakletmiş. Şimdi şifa ve Endonezya hastanesindeki bazı ölülerin naaşlarını alıkoyması sonrası Uluslararası Kızılhaç Komitesi devreye giriyor ve bazı naaşları teslim alıyor. Şimdi Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin raporuna göre Gazze'li doktorlar da çalışıyor orada bu naaşları teslim alırken. Naaşlarının göz korneası, koklea, karaciğer, böbrekler ve kalp gibi diğer hayati organlarının çalındığını fark ederek bunu raporluyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerinin de gözü önünde.
1: Bunu hatırladım.
2: Sonra burada 2019'da İsrail Yüksek Mahkemesi tek taraflı olarak bir karar alıyor ve diyor ki askeri personelin naaşlara geçici olarak el koyması ve onları sayın mezarlıkları olarak bilinen hiçbir isim, künye, soyadının yer almadığı künyelerle sadece naaşlara iliştirilmiş ya da kalıntılarına iliştirilmiş numaralarla, metal plakalara işlenmiş numaralarla anonim olarak gömüldüğü, rastgele gömüldüğünü raporluyor. Fakat bu Gazze meselesinde, sadece Gazze örneğinde mesele burada bitmiyor. Batı Şeria'da dahil olmak üzere İsrail'in kendi verilerine baktığımız zaman İsrail'in bu naaşlardan topladığı insan derileri var. Ve gene ben 2023 yılının Haziran ayında A Haber'de İsrail'in insan derisi rezervinin 170 metrekareye ulaştığını söylemişim. Bu deriler 1985 yılında kurulan İsrail Deri Bankası'nda muhafaza ediliyor. Ve ana tedarikçisi Kudüs'teki İsrail Adli Tıp Enstitüsü olarak biliniyor. Buradaki mesele 2000 yılından sonra 2. İntifada sırasında saldırılar, bombardımanlar esnasında yaralanan İsraillerin yanıklarının ya da bu ciddi yanıklara, yaralanmalara maruz kalan İsraillerin hayatını kurtarması için burada bu deri bankasından yüz nakli, işte deri nakli vesaire gibi bu 170 metrekarelik deri bankası kullanılıyor. Bu şunu da getiriyor. Burada Tel Aviv aynı zamanda organ kaçakçılığı meselesinde de ilginç bir derecesi var. Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan işbirliğinde Avrupa Birliği Transplantasyon Komitesi raporuna göre Tel Aviv'in nüfusa göre organ naklinde 55 Avrupa ülkesi arasında 33. olduğunu ve ilginç olan noktada organ bağışını reddetmede ise bu ülkeler arasında 3. sırada yer aldığını size hatırlatayım. Yani burada otopsi yapılmaması şartıyla İsrail yetkililer ölen kişilerin naaşlarını bir süre alıkoyduktan

0: sonra otopsi yapılmaması şartıyla Batı Şeria sakinlerine teslim ettiğini de bizzat oradaki ailelerden ben öğrenmiştim. Bu şart bazı organların çalınmasının ortaya çıkmasını engelliyor.
1: Onu soracaktım. Çalınmıyor. Çalınıyor.
0: Bunlar somut bilgilerdir. Filistin polisinin de elinde, güvenlik güçlerinin elinde de belgeler var. Cenaze cenaze, naaş naaş, vaka vaka bunlar raporlanmıştır. Şimdi işin işkence bölümü, tabii ki raporlanması hayırlı. Önümüzdeki dönem için çok ciddi bir belge. Ama bu meseleler en az bu meseleler kadar hayatidir. Organ kaçakçılığına bulaşmış bir İsrail devleti var. Deri bankası oluşturan bir İsrail devleti
2: değil.
0: Var.
2: Örgütleyen.
0: Örgütlü.
2: Örgütleyen. Yine, onu belki dünyanın en önemli evet, organ kaçakçılığı merkezi.
0: Evet. Tel Aviv bu konuda küresel anlamda Hindistan'a kadar uzanan bir ağdan bahsediyoruz. Çok ciddi bir ağ var.
3: Kayıp çocuklar var.
0: Kayıp çocuk da var. Yani, yok yani. Bu
1: çok. İsrail, yani orada Amerika'ya bile uzanır o olay. Yani tabii ki. Açmak istemiyorum ama. Ben de işareti.
0: Geceye vakti izleyicilerimizin midesini bulandırmak istemem ama bu iş Epstein dosyalarına kadar gidecek. Tabii. Daha da mide bulandırıcı.
1: Ben söylemedim, siz söylediniz.
0: Belki bilmediğimiz başka dosyaların da açılmasına sebebiyet verecek. Mide bulandırıcı olaylar silsilesi. Şimdi Birleşmiş Milletler cezaevlerinde işkence olduğunu yeni mi öğreniyor? Günlük hayatında bile insanlar Filistin'de işkence görüyor. Bir evinize giderken 8 tane kontrol noktasından geçiyorsunuz. Keyfi gözaltı var. Beni gözaltına alsalar Murat Özer benden haber alamıyor. Cüneyt Hoca'yı alsalar o benden haber alamıyor. Böyle garip bir durum ve Filistin topraklarında olduğumuz halde İsrail hukukuna göre yargılamaya kalkıyorlar. Birleşmiş Milletler'in artık raporu hazırlamaktan ziyade artık biraz eyleme geçmesi gerekmiyor mu? Ben son söz olarak şunu söyleyeyim. Ben 7-8 Ekim'de A Haber'de bunu söyledim ve hala arkasındayım. İsrail'in anladığı lisan askeri lisandır. Bunun raporu Birleşmiş Milletleri, şu şirketi bu, bunlar masaüstü. İsrail durdurulacaksa askeri olarak müdahale edilmeli. Bu kadar açık ve net. 7 Ekim'den beri de aynı görüşü ve tezi savunuyorum kararlılıkla.
1: Buyurun.
3: Ben de onun metodunu söyleyeyim. İsrail nasıl durdurulur? Askeri metotla durdurulur ama içeriden durdurulur. Yani bir 3. Arap-İsrail Savaşı kimse beklemez.
0: İntifadaya gidiyor mu hocam?
3: Yani İsrail'i ancak Tel Aviv'de, Hayfa'da durdurabilirsin. İçinden durduracaksın. Öyle birden çıkacak.
0: Arap-İsrailler.
3: Ne olduğunu anlamayacak. Kim olursa olsun. Yetişecek, özel, teşkil edilecek. Yani bunların başka anladığı bir dili yok.
1: Örgüt mü diyorsunuz yani?
3: Arap bir şekliyle.
0: Ayaklandırılması lazım.
3: Yani bunlarla siz cephe cephe böyle karşılıklı İran'ın yaptığı gibi füzeyle müzeyle mümkün değil, durduramazsınız. Evet. Yani bu başka bir İsrail'le mücadele adı altında başka bir konsept gerekiyor. Başka bir oluşum, başka bir yapı gerekiyor.
2: Ya gayri nizami harp gerekiyor
3: evet, yani. Yani onun o gayri nizami harbin bilinen usullerinin dışında da ya bunlarla ilgili çok çalışılacak şeyler bunlar. Yani aslında İsrail bunun farkında. Kendisine olan tehdidi hep dikkat edin hep dışarıda tutuyor. Uzaktan karşılıyor. Yani bugün İsrail'in içerisinde herhangi bir yapılanma, herhangi bir durum buna müsaade etmiyor.
1: İşte yine aynı şeye geleceğim. Ara ara bunu söylüyorum. Düşmanı kendi silahıyla vuracaksın yani bu, derler ya.
3: Başka türlü olmaz.
1: Yani herkese de anladığı dilden konuşacaksın. Şimdi onların en çok yaptığı politika bu. Hep bir içeriden bir şey. Aslında düşmana da aynı diliyle
3: mesela
1: konuşacaksın.
3: Mesela bugün kendi silahıyla vuracaksın şeye yani çalışıyor. Daha doğrusu. İşte hocam biraz önce söyledi. Bu hava savunma sistemini, demir kubbeyi şimdi onarmaya başladılar. Şu ara geçen şu İran'ın attığı o füzelerin nerelerde açıklık var? Şimdi çalışıyorlar bunun üzerinde yoğun bir şekilde. Hı hı. Amerikalılarla beraber. Mesela bu havuz savunma sistemini geliştirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla yani bir füzeyle vurmakla falan İran'ın zaten hep stratejik hataları bunlar. Ya yani devrimi gerçekleştirdikten bugüne kadar kendisiyle güçlü bir müttefik yapı kursaydı bunları böyle Kudüs gücüne bilmem neye tabii falan havale etmeseydi bu işleri Hizbullah gibi yapılanmalarla başka bölgede bir güçlü bir yapı kursaydı daha etkili olurdu.
1: Başka bir sonuç olabilir diyorsunuz. Evet. Hüseyin Hocam var mı bir katkınız? Buyurun.
4: Yani burada bir insanlık dramı yaşanıyor ama bu dram daha 1948'e kadar gider. Hatta onun öncesindeki sözde Yahudi terör örgütlerine de gider. Yani İsrail devletini kurabilmek adına o bölgede Filistinlilere durmadan saldıran, oradaki nüfusu o topraklardan atmaya çalışan bir İsrail'in çekirdeği vardı orada. 1948'de kuruldu. Ondan sonraki bütün İsrail'in resmi politikası o bölgedeki Filistinlileri sürmek suretiyle tüm kendilerine göre Siyonist emellere ulaşabilmek için bölgeyi insansızlaştırıyorlar. Bugün Hamas'ı bahane ediyorlar. Lübnan'da Hizbullah'ı bahane ediyorlar. Ama bölgede yaşayan o insanların, gariban insanların, günlük yaşantılarını devam ettirmek zorunda kalan insanların bir şekilde hapse girdiğinde bile rahat yüzü vermiyorlar. Yani o hapishane koşulları kötü, sağlık şartları kötü, sokaktaki durum kötü. Ya eğlence olsun işte, bakıyoruz eğlence olsun diye Filistinli gençlerin gözleri bağlanıyor. Affedersiniz pantolonları indiriliyor ve onları çekilip bu sosyal medyada servis edilebiliyor. Yani insanlıktan çıkmış bir İsrail yönetim anlayışı bir terör devletine dönüşmüş durumda ve dünya bunu maalesef seyretmek durumunda. Buradaki son 7 Ekim'den sonraki yaşanan gelişmelere baktığımızda en azından dünyada biraz da olsa farkındalığın arttığı ve İsrail'in hiçbir şekilde masum bir devlet olmadığı ve İsrail'in dünyada bu bölgeye yönelik izlediği yayılmacı politikaların, şiddete dayalı politikaların bir sonunun olması gerektiği, aksi takdirde Orta Doğu'ya, insanlığa barışın gelemeyeceği ve bundan en büyük payın sadece İsrail'e ait olmadığı, Batı medeniyetine de ait olduğu, özellikle ABD'ye ait olduğu ortaya iyice çıkmış durumda. Burada tabii ki İsrail'in kendi içerisinde bir şeyler çıkar olur, o başka, ama ABD şu anda İsrail'in hamisi olduğuna göre ABD toplumunda İsrail'i durdurmaya yönelik bir takım gelişmelerin yaşanması gerekir ki hala o manada tartışmalar olmasına rağmen herhangi bir şey yapılmıyor. Belki seçimlere yansıyacak ufak tefek şeyleri görürüz. Ancak işte son, biraz önce sizin ifade ettiğiniz üzere de ABD silah yardımı devam ediyor yani. Silah yardımı
1: ne
4: yapıyor.
1: Edecek, daha da eder. Onu kimse durduramaz. Yani o para orada olduğu
4: yani
1: sürece.
4: Yani o paralarla destek veriyor. Siz silahlarınızı daha iyi geliştirin diye İsrail'e her türlü desteği yapan bir
1: Hocam,
4: ABD
1: adam
4: var.
1: Adam kendisi söyledi, gitti parlamentoda. Ne dedi? Evet. Bizde varmış bir sürü silah. Ben bilmiyordum. Hepsini istediler. Ben hiç sormadan gönderdim dedi. Adam açık açık zaten evet, kendisi kesinlikle söyledi. Ya burada belki iyi bir şey, hani bir iyi yerden bakalım. Hegemonya ne derler, böyle kültürel hegemonya falan diyorlar ya, böyle evet, paranın hakim gücün olduğu yerlerde kültürel hegemonya. Belli ki istediklerine çok ulaşamamışlar. En azından bize süreç şunu gösterdi ki tamam, devletler bu soykırımı durdurabildiler mi? Hayır, durduramadılar, ama halklar en azından artık dönüşmüş, yani kimsenin gözü kapalı değil. Evet. Ve siz istediğiniz kadar bir şeyleri göstermeyin, çünkü medyada sizin elinizde. Dijital medyada sizin elinizde, geleneksel medyada sizin elinizde. İşte 2 hafta saklayabildiniz, 3 hafta saklayabildiniz. Ondan sonra herkes ayağa kalktı. Yani evet, halklarla devletler arasında çok büyük bir kopuş gördük. Belki bugün bunları çok okuyamıyoruz, yorumlayamıyoruz, ama bunları ileride herhalde tarih diye.
0: Seçimlere yansıdı ama daha sizi fazla biliyorsunuz.
1: Elbette yani sizi yansıyacak. Yani
0: iktidarlar meselesini 2023 yılının, 2025 yılının başlarında hep sizle konuştuk. Ve bakın birçok hükümet seçimler sonucunda değişti. Gerçi aşırı sağa kaydı vesaire, ona girmiyorum ama evet, neticede iktidarlar bu Gazze meselesinden dolayı işbirliği yaptığı için İsrail'e cezalandırıldı altlar tarafından.
1: Evet, yani Amerika'da bir şeylerin değişmesi belki uzun vadede, hani şimdi bir şeylerin başlangıcı gibi, ama en azından halklarda çok büyük bir değişim olduğu da, devletlerle halklar arasında çok büyük bir kopukluk olduğunu da gördük. Turgut Akboyraz bizimle.
2: Dünya halklarında bir değişiklik oluyor. Dünyadaki ülkelerin tavırlarında bir de değişiklik oluyor. Bir tek Türkiye'nin ana muhalefetinde değişiklik olmuyor. Türkiye'nin ana muhalefeti hala Hamas'a terörist demeye, Türk devleti, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Hamas'ı Kuvayi Milliye gibi tanımlarken o ona terör örgütü olarak söylemeye devam ediyor. Bir ya böyle bir ikircikli bir dış politika yürüten bir ana muhalefeti var. Trump bile değişir, bu Türkiye'nin ana muhalefeti değişmez. Yani asıl sorunumuz bence burada yani. Türkiye için söylüyorum.
1: Turgut Alp'e döneyim. Turgut Alp, şimdi sen de hani söyledin az önce, isimler değişse de, yani Netanyahu gitse de başka biri de gelse, İsrail'in politikalarının değişmesi bölgede çok öngörülmüyor. Yani bu katliamcı politikanın devam etmesi, işte Filistin topraklarının işgali ve yayılmacı politikanın devamı noktasında. Tabii bu soykırıma ilişkin

0: Rapor da önemli. Buna ekleyeceğin bazı şeyler var mı özellikle konuşulanlara dair?
1: Evet, kesinlikle İsrail toplumunun aşırı sağa kaymasından falan bahsediliyor ama İsrail kurulurken sol bir devlet olarak kuruldu. Kurucu babalar sol görüşlü insanlardı ama Nekbe'yi, o büyük sürgünü yapanlar da, katliamları yapanlar da onlardı. Yani şunu açık bir şekilde söylemek lazım. Biraz yakından bakanlar İsrail'e bilir ki Şahin güvercin ayrımı çok fazla yok. Şahin daha Şahin ayrımı belki olabilir. Netanyahu gitse bile İsrail'in bu politikalarının değişmesi çok öngörülmüyor. Burası kesin. Savaş karşıtı olarak sokağa çıkanların sayıları birkaç yüzü geçmiyor. Ama kitlesel olarak milyonlar savaşı da destekliyor. Mesela İran'a yönelik yapılan bu savaşta destek %80 oranındaydı. Geriye kalan %20 de zaten İsrail vatandaşı Araplardan oluşuyor. Dolayısıyla Yahudilerin %100'e yakını bu savaşı destekliyordu. Ve hatta şu anda da Netanyahu'nun anketlerde biraz gerilemesinin muhalefetin Naftali Bennett liderliğindeki bloğun öne çıkmasının sebeplerinden birisi de İran'daki savaşın durması, Lübnan'da Amerika Birleşik Devletleri tarafından İsrail'in bir nebze de olsa dizginlenmesi. Dolayısıyla İsrail toplumu daha fazla saldırı istiyor. Kim onlara daha fazla saldırı, daha fazla tırnak içerisinde kan vaat ederse onu destekliyorlar. Bu sosyolojik gerçekliği görmezden gelirsek yanılmış oluruz. Dolayısıyla Netanyahu'nun gitmesi sorunları çözmeyecek. Böyle bir durum var. Bir de 7 Ekim'den sonra insanlık bence şunu daha net anladı. İsrail sadece Filistinlilerin sorunu değil. Hani öyle bakanlar da vardı. Filistinlilerin sorunu, onlar uğraşsınlar diye. Bütün bölgenin ve dünyanın sorunu. 2021 yılında benim röportaj yaptığım İsrail ordusundan istifa eden hava yüzbaşı Yonatan Shapira diye bir hava yüzbaşı pilot vardı ve şöyle demişti. İstifa etme sebebi de zaten hani sivil masumları bombalamamak için, ben bunu kabul etmiyorum diyor ve çevresindeki bazı arkadaşlarım da istifaya ikna ediyor. İsrail ordusundan ayrılıyorlar. Dedi ki İsrail devleti, hükümeti Yahudi ırkçısı, üstünlükçüsü bir yapıdır. Ve sadece Filistinler için değil, bütün bölgeyi uçuruma sürükleyen bir yapıdır. İsrail ordusu terör örgütü, komutanları savaş suçludur dedi. Kendi ifadelerini doğrudan aktarıyorum. Bu 7 Ekim 2023'ten beri yaşananlar bütün dünya halklarının gözüne şunu soktu. İsrail sadece Filistinler için bir tehdit değil, bütün bölge ve dünya için bir tehdit. Epstein dosyası gibi dosyaların da bu kadar konuşulur olması, bütün o gizleme, örtbas etme çabalarına rağmen yansımış olması, onun Mossad'la olan ilişkileri vesaire de bütün dünya halklarında şu algıyı doğuruyor. Bence bu yani gerçekliğe doğru onları yönlendiriyor. İsrail dünyada bir düzen kurmuş ve birçok devletin karar alma mekanizmalarını ele geçirmiş. Tabiri caizse esir almış ve bunun üzerinden kurduğu düzenle de bütün insanlığın hilafına, sadece Filistinlerin değil bölgenin ve insanlığın hilafına politikalar yürütüyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız ama burada ümit verici olan şu: birincisi insanların bunu artık görmüş olması, buna tepki göstermeye başlaması ve yönetimleri buna karşı tavır almaya, zorlamaya başlaması. Amerika Birleşik Devletleri içerisinde de bu tartışmanın başlamış olması son derece kıymetli ve İsrail'in bütün o hegemonik söylemlerine rağmen Amerika Birleşik Devletleri ile İran'a düzenlediği saldırıda istediğini tamamen elde edememiş olması. Evet. Bütün bunlar İsrail'in hem gücünün sınırlarını gösteriyor hem de imaj olarak bu şekilde halkların nezdinde de mahkum edilmesi, İsrail'in dizginlenmesi için önümüzdeki yıllarda bir ümit vaat ediyor açıkçası diyebiliriz. Evet. Bir şey aklıma geldi aslında siz konuşurken. Lütfen. Mesela Filistinliler, çok kısa aktarayım. Kayıp Yemenli bebekler meselesi var. Hı hı. 1948 ile 1954 yılları arasında malum İsrail'e dünyanın her yerinden Yahudiler göç ediyor. Yemen'den de Yahudiler göç ediyor. Hı hı. Sayıları 500 ile 5000 arasında değiştiği tahmin edilen bebek kayboluyor. Evet. Bununla ilgili çok fazla hikaye var. Amram diye İsrail'de bir örgüt var. Evet. Sivil toplum örgütü bunu araştırıyor. 2017 yılında bu belgelerin bir kısmı da açıklanmıştı. Evet. Direkt kendi ifadesini okuyorum. Mesela diyor ki bir İsrailli bakan, muhtemelen bu bebekler alınarak zengin ailelere verildi. Evet. Ya da Almanya'daki Yahudi soykırımında yaralanıp çocuğu olmayacak olan batılı Yahudilere verildi diyor. Hı. Çok fazla hikaye var. Mesela bir tanesi diyor ki ben büyümeye başladım diyor. Tanıklıklarını okumuştum. Hı hı. Aynaya baktım hiç aileme benzemiyorum. İzmir Yahudilisi bir aileye verilmiş mesela İsrail vatandaşlığına geçen. Hı. Araştırıyor daha sonra babasının annesinin aslen Yemenli olduğunu söylüyor. Ya da hastanede kadına diyorlar ki işte Yemen'den gelmiş daha gariban tırnak içerisinde. Evet. İsrailli bir Yahudi. Çocuğun öldü git diyorlar. Ama daha sonrasında mezar açtırıyorlar. Mezar boş çıkıyor. Dolayısıyla İsrail tarihi kendi içerisinde bile Mizrahi doğulu olarak adlandırılan Yahudilere bu şekilde zulüm yapılan zulümlerle ispatlanmış. Sivil toplum örgütleri tarafından kayıt altına alınmış zulümlerle dolu. Evet. Bunun Filistinlere yansıyan cephesi var, Lübnanlılara yansıyan cephesi var, bölgeye yansıyan cephesi var. Evet. Bütün bunları raporlarda izliyoruz ama bu raporları A Haber gibi hem de peki, Türk basınında, uluslararası basında konuşmak, aktarmak son derece kıymetli. Evet. Bu tepkinin artması ve İsrail'in dizginlenmesi açısından.
0: Turgut Alp, bekleteyim seni, ayrılma lütfen. Sumut aktivisti Sayın Ömer Aslan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Aslan yayına.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyorum. Siz sanıyorum diğer filodasınız değil mi? Yunanistan açıklarında. Şimdi Yunanistan'da da biliyorsunuz çok sert tepki vardı bu müdahaleden sonra. Neler yaşadığınızı anlatabilir misiniz bize? Buyurun.
2: Ya şimdi o olaylardan sonra çok büyük tepkiler oldu. Olaya İsrail'in, Yunanistan'ın her yerin dışişleri bakanları girdi ve Türkiye'ye bu alıkonulan aktivistler gönderildi. Biz o arada saldırı gecesinde biz 30 gemi yardırdık yani. Çünkü orada dursak adamlar acımasız yani vicdandan yoksuk. Hukuk tanımayan bir korkutucu, kimseye hakaret etmek istemem ama yani hoş olmayan davranışlar sergileyen yaratıklar. Biz oradan Girit açıklarına kadar son gaz geldik. O gün çünkü karar aldık daha hızlı gidilmesi için. Normalde bir standardı vardır. Hı hı. Biz Girit açıklarına geldik. Orada biraz dinlendik. Sonra devam edince hava durumunda fırtına uyarısı geldi. Biz bir 50 mil daha geldik. Girit'in bir şehri adı aklıma gelmeyecek. Petere mi tam yalanım olmasın. Biz oraya herkes toplandı demir attık. Bir gün bekledik. Dün fırtına normal gibiydi. Gece nöbetinde ben bugün gece inanılmaz bir şey vardı. Yani yelkenleri falan kapattık. Çünkü yırtacak neredeyse. Sabah durur gibi oldu ama yine gündüz şiddetini artırdı. Gündüz bir anda şey geldi bize, Yunan kuvvetleri geldi. Hatta kameraları çekmeyin diye uyardılar. Hepimizin pasaport kontrolünü tek tek yaptılar. Ve herkesin de fotoğrafını çektiler. Burada bizler bu filo tamamen hukuka aykırı, hukuka uygun davrandığımız için hepimizin evrağı tamdı. Sıkıntı yoktu ama karaya yakınız. Karaya çıkmamız her şekilde yasak. Onlar gittikten sonra bizim bir tane İngiltereli galiba yalanım olmasın aktivist dedi ki ama pasaportları aldıktan sonra dedi ki bu bilgileri bizim fotoğraflarımızı çektiniz. Bu bilgileri dedi İsraillilere mi göndereceksiniz dedi. Aslında bir yumuşaktan laf attı. Yok mok derken bizimkiler de dedi ki kahrolsun Netanyahu diye şey yaptık hocam. Bir ufak eylem gibi bir bağırışma yaptık. Sonrasında
0: protesto
2: diğer
0: yaptınız.
2: Şeylere. Tabii protesto yaptık ama hukuka uygun şekilde yaptık. Hı hı. Bir argo kelime, bir sert bakış, herhangi bir cisim hiçbir şekilde bu amacımıza uygun. Hı hı. Şiddetsiz bir eylem yapıyoruz. Sonrasında diğer şeyleri gezdiler. Bütün tekneleri tek tek gezdiler, fotoğraflarını çektiler, isimlerini çektiler, pasaportları didik didik incelediler
0: bunları
2: yani.
0: Yunan kuvvetler sonrasında yapıyor bu arada, Yunan deniz kuvvetleri
2: evet,
0: yapıyor.
2: Evet evet, aynen Yunan bayrağı vardı. Sonra bir tur attılar, hı hı. Sonra gittiler ve şu an buradayız. Ama biraz önce haritalarda biz fırtınayı incelerken bizim isim vermeyen bazı insanlar mutekittinde. Biz baktık yaklaşık bu
3: İsrail askerlerinin örneğin Yunanistan'a yakın karasularında ya da Yunanistan karasular içerisinde size ne gibi bir müdahale etmesini bekliyorsunuz? Fiziksel olarak, psikolojik olarak, şiddet olarak ne gibi bir müdahaleye hazırlıklısınız?
2: Hocam şöyle söyleyeyim, çok güzel bir soru sordunuz. Bunu net olarak söyleyeceğim çünkü sular açıktı.
3: Evet açık.
2: Bu filodaki herkes bakın. İspanya'da 10 gün, ben şahsen İtalya'da 10 gün psikolojiden tutun, stresten tutun, saldırı anı. Mesela bir drone gelince nasıl bir tepki vereceğiz? Bir fiziksel saldırı yapınca nasıl bir tepki vereceğiz? mükemmel bir eğitim alındı ve her seferinde doktorlar, psikiyatristler yapamayacak olanlar lütfen söylesin geriye gönderelim diye de çok şeffaf bir eğitim alındı burada. Ve baskın eğitimleri, her şeyi profesyonel aldık. Şimdi bu adamlardan gelebilecek saldırılarda bizim birinci planda yaptığımız şey şiddetsizlik ve taciz yapmamak.
0: Karşılık
2: bütün
0: vermemek.
2: Evet, çünkü muhtemelen bu şu ekranda gördüğümüz kardeşimle de ben konuşmuştum binmeden önce, özellikle şu arkadaşım.

0: Birlikte kahve içmiştik ekrandakiyle. Hocam bu insanlara bakın. Ben somut olarak göstereceğim. Şu an yüzüm görünüyor mu? Yayın var
1: Evet
0: mı?
1: evet.
0: Şöyle
1: Şu
0: kamerayı
1: an
0: döndüreyim. Şu an
1: ışıkta.
0: mesela ha, şu an ha
1: Işık
0: mesela
1: var,
0: benim
1: görüyoruz.
0: butta evet İsrail askeri tamam mı? Beni indirdi, kelepçeledi. Şunu yaparsan bakın. Kafayı kaldırıp gözünle bakarsan o suratına dipçi ya da tekmeyi vuruyorlar. Maalesef. Eğer elinde çatal kalem olsa silah sanıp seni vurmaya kadar hukuku kullanıyorlar. Biz onun drone önümüze de kadar gelse ne bir su serpiyoruz ne bir sopa vuruyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir küfür yapmıyoruz. Beyefendiliğimizden, kurallarımızdan, insanlığımızdan taviz vermiyoruz. Onun için biraz elleri kollara bağlı kalıyor. O halde maalesef bu kardeşlerimize yaptıklarını görüyorsunuz.
1: Bunun için de özel bir eğitim aldık diyorlar aslında. Büyük bir psikolojik dayanıklılık.
0: Evet.
2: Sıvı
0: Evet hocam.
2: püskürtmüşlerdi de ben benzer bir şey bekliyorlar mı? Sıvı püskürtmüşlerdi de daha önce filodakilere.
0: Mete hocam şunu söyleyeyim. Lazerli kırmızı ışık tuttular bu kez. Öncesinde de bir anons geçtiler. Siz dönün diye. Ben burada şunu açık açık söyleyeyim Mete hocam size. Bu İsrail'in korkusunu daha önce de söyledim. Şimdi dünyanın dört bir yanından insanlar geldi ya aktivistler. Burada herhangi bir din konusu mesele değil. Siyasi bir amaç yok. Tamamen insanlık ya. Mesele bizim gemide Musevilisi de var. Hristiyanı da var. Amerikalı'dan da var. Böyle İsrail'in dininden olan insanlar da var. Ama amacı ve niyeti insanlık ve iyi niyet olunca dünyanın dört bir yanındaki iyi niyetli insanlar düşününce bu iyi niyetin verdiği enerjiden korktular. Ve biz Gazze sınırlarına varmadan erkeninden bir saldırı yaptılar. Bunların biraz önce dediniz ya sıvı mı püskürtürler mi diye. Bunlar İsrailli askerleri, İsrail kuvvetleri bugün bir yazı okudum. Filistinli çocuklara acayip bir sıvı sıkıp kemiklere kadar eritip uzuvlarını yok edebiliyorlar. Bunlardan her şey beklenir. Biz en iyisine hazırlandık ama en kötüsüne de hazırlıklıyız.
1: Ben bir şey sorabilir miyim? Şimdi geçen
0: Tabii.
1: sefer ilk giden filoda biliyorsunuz onlar böyle Gazze açıklarını kadar görmüşlerdi ve orada çok sert müdahaleye uğramışlardı. Şimdi siz tabii burada
0: Evet.
1: giderken de çok iyi bir hazırlık sürecinden de geçtiniz. Birçoğunuz da çok iyi eğitim almış insanlarsınız. Kamuoyunun tanıdığı
0: Evet.
1: isimler de var aktivistler arasında. Ben şunu sormak istiyorum. Yani siz şimdi önceki süreci de iyi biliyorsunuz. Biz de televizyonlardan takip ettik ama siz orada eğitimlerde özellikle konuşmuşsunuzdur. Bu Yunan müdahalesi sizce tesadüf mü? Yani bize bakınca bilmiyorum hani ben kişisel görüşümü söylüyorum. Yanılıyor da olabilirim. Siz lütfen beni düzeltin ama sanki buradan bakınca şöyle gibi görünüyor. Ya bunlar bir kere geldiler Gazze açıklarına kadar bize bir tehdit oluşturdular. Biz kamuoyu önünde de kötü duruma düştük. Şimdi buralara gelmeden siz bize yardımcı olun demişler sanki Yunanistan'a. O yüzden Yunanistan bunu yapıyormuş gibi bir durum. Yani burada bir işbirliği var gibi duruyor. Buradan
2: Girit.
1: bakınca bilmiyorum siz hani orada süreci yaşayanlar olarak buna katılır mısınız?
0: Merve hocam, şöyle söyleyeyim. Şimdi biz filo kuralları gereği politik cevap vermiyoruz. Ama
1: Evet.
0: şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani Yunan sınırları içerisinde başka bir ülkenin gelip elini ayağını sallayarak hukuka aykırı şekilde bize canice korsan gibi saldırmaları sizce kafalarda soru işareti bırakmıyor mu? Bu kadar söyleyeyim.
1: Net. Yani evet. Bir yerden
0: Kesinlikle.
1: baktığımızda.
0: Yani durduk yere Yunanistan'ın yakınlarında gelecek. Şöyle düşünün. Türkiye'de Antalya sakinlerinde Amerika üssü gelecek. Ne söyleyeyim? Filistinli insanlara saldıracak. Buna kim izin verir böyle bir şey olması için? Bizden şüphelenirler değil mi? Öyle
1: Tabii.
0: düşünün. Biz de atıfta bulunmak istemiyorum. Çok da böyle politik cevap vermek istemiyorum ama aklınıza gelen yani Mete hocam olsun, Murat hocam olsun daha iyi bilirsiniz sizler. Aklınızdaki soru işaretleri aslında boşuna değil. Yani aklınıza her şey geliyor. Ben buradan çok politik cevaplar
1: Evet,
0: vermek,
1: siz söylemeyin
0: filoyu riske
1: zaten de.
0: atmak
1: Yani
0: istemiyorum
1: evet,
0: tabii.
1: siz söyleyip zan altında kalmayın. Biz söylemiş olalım. Bize dokunamaz herhalde Yunanistan
2: Girit
1: bizim.
2: Sauda merkezli işbirliği var Yunanistan-İsrail arasında. Ben buradan net söyleyeyim.
1: Nasıl?
2: Çünkü Girit'in Sauda
1: Evet,
2: körfezinde İsrail'e tahsis edilmiş bir alan var.
1: evet.
3: Yani Güney Kıbrıs,
2: O da var.
3: yani Kıbrıs'ın işgali altındaki Rumlar tarafından işgal edilmiş olan kısmında apaçık bir şekilde İsrail'in elini kolunu sallayarak orada çalışma yürüttüğünü, Gazze'deki savaş esnasında İsrail'li zenginlerin Güney Kıbrıs'a yerleştiğini hepimiz biliyoruz. Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum kesiminin birlikte İsrail'le
2: Tabii.
3: güçlü bir işbirliği

0: yaptığını, bunu da Türkiye'ye karşı, yani Türkiye'nin İsrail'e karşı bir duruşu olması sebebiyle Yunanistan'la İsrail arasında da Türkiye karşıtı bir ittifakın içerisine girdikleri artık ayan beyan ortada.
1: Bir de
0: 15 bin insanın raporlanmış olan rakamı söylüyorum. Yunan askeri 15 bin Filistinliyi Ege'de ve Akdeniz'de katletti. Botlarını batırarak toplam 15 bin kişi bu son 10 yıl içerisinde. İçlerinde Suriyeliler var, Iraklılar var, Afrikalılar var. Çeşitli mültecileri botlarını batırmak suretiyle öldürdü. Yani Yunan Yunan askeri şu anda İsrail gibi Siyonist bir varlıkla işbirliği yapmayacak da kim ile yapacak yani?
1: Sonra da yapmıyoruz diyorlar. O ayrı bir mesele de. Ömer Bey, şimdi izleyicilerimiz de merak ederler. Siz cevaplayın ama ben şunu da cevaplamanızı rica edeyim. Şimdi bir filo döndü ya. O saldırıya uğradıktan sonra sizin ekipte yani şimdi ikinci filoda kimler var, kaç kişi var, kaç gemi var, onu da buna hocam, katkı oturduk. Sağladıktan tabii, sonra tabii. Cevap verirseniz izleyicilerimiz merak ederler.
2: Tabii hocam, 30 tekneyiz biz şu an. Bugün kalan Türk aktivistlerin sayısını biz bugün rapor etmiştik ama aklıma gelmeyecek 21 ya da 31 toplamda. Şu an burada hepimiz iyiyiz. 30 tane gemi toplandık. Bu fırtınanın bize zararı roter yaptırdı ama faydası da şöyle. Motorlarda teknik arızalar olabiliyor. Ufak tefek onların bakımlarını da yapıyoruz. Ama tabii denizde küçücük tekne. Bu arada İsrail Türk gemilerine Somut filosu gemilerine saldırdı diyorlar ya İsrailliler. Bizim gemi dedikleri hocam 10-12 metre uzunluğunda küçük tekneler.
1: Yelkenliler.
2: Yani bundan bu kadar. Evet. Tabii yelkenliler. Bu kadar korkuyorlarsa aynen. İşte biz fırtınada büyük gemi olmadığı için filo kriz masası risk almak istemedi. Şimdi dalgalarda alabola olur. Bir burada şey olur. Hiç...
3: İsrail dümen suyuna girdiğini görüyoruz. Bu müdahalenin orada olması da son derece acı. Evet. Sorduğunuz soru da bence son derece haklıydı. Arkadaşlarıma hepsine çok selam ediyorum. Çok başarılar diliyorum. Bizler de haberlerini heyecanla takip edip dünya kamuoyuna aktarmaya çalışıyoruz sizler gibi.
1: Ömer Bey, siz herhalde 3-4 gün fırtına yüzünden bekleyeceksiniz. Sonra 30 gemi devam edeceksiniz. Mete Bey'in bir sorusu var galiba. Evet. Buyurun.
4: Yani Ömer Bey, bugüne kadar muhtemelen hiç sorulmayan bir soruyu soracağım size ama risk atarsanız, atmak istemezseniz anlayışla karşılarız. Şimdi ben diyelim ki Mete Soğuktuğlu, Mısır'dayım. Ve çeşitli ülkelerden arkadaşlarımla Mısır içerisinden bir tekneyle silahlı olarak sizi korumak üzerine kendi inisiyatifimizle ayrıldık. Ve sizlere destek olmaya gelmek istiyoruz. Böyle bir durum olsa, herhangi bir ülkeden böyle bir grup çıksa İsrail'le çatışmak üzere, o zaman nasıl bir tabloyla karşılaşırsınız? Yani red mi dersiniz, bizden uzaklaşın mı dersiniz? Yani şiddetle aranıza mesafe hocam, koyan bir yapı var çünkü burada.
2: Çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi insanlar paylaşımlarımızda yorumları da işte şöyle yaparız böyle yaparız diyorlar. Şimdi bu global Sumut filosu tarihin en büyük Sumut filosu ve dünyanın her yerinden, her inançtan, her ırktan, her kültürden aktivistler geldi. Birinci kural şiddetsiz bir eylem. İkinci kural hukuka uygun kararlar. Şimdi onların bize gelmesi demek İsrail'in zaten bizi katletmesi için birinci sebep. Gelir bizim hepimizin kafasına sıkar der ki silahlı insanlar vardı. Çünkü bu insanlar zamanında Mavi Marmara döneminde insanın elindeki telefonu silah sandığımda vurdum diyerek adam öldüren insanlar. Öyle bir şeyi ben bilemem ama bizim almış olduğumuz Sumut eğitim tablosunda şöyle bir sonuca varılır. Bu şiddetsiz bir eylem olduğu için bu filoya yaklaştırmazlar. Çünkü filo deyip geçmeyin, bu organizasyonun maliyeti de, zamanı da, bütçesi de, eğitimi de zor bir şart yani. Zor bir süreçten geçiyor. Tabii. Bunu kabul edeceklerini düşünmüyorum. Çünkü tamamen riske atılmış olur. Bu kez hani mesela dünkü yakalanan kardeşlerimizin yanının bir tanesinde silah bulunsa ne olurdu biliyor musunuz hocam? Çünkü şöyle, korktuğumuzdan değil, biz korkmuyoruz, inançlıyız. Ama bu insanların caniliğini ben sizlere ifade etmeye çalışıyorum. Adamlar çataldan, bıçaktan daha bunlar silah mı diye çekiniyor. İftira atıyorlar. Bunlar ne taşıyor gemilerde? Gemilerde taşıdıklarımız çocuklara oyuncak, gıda yardımı. Tabii bunun yanında asıl mesele gıda yardımı, yardım götürmek ama insani yardımda götürmek. O ablukayı kırınca oradaki insanlar bir özgürlüğe kavuşma ya da İsrail'in gücünün aslında kırılabileceğini bir somut göstergesi olarak gidiyoruz. Onun için silahlı bir desteğe çok güzel

0: bir soru bu. Aslında yani aksiyonlu ama bu filonun kurallarına aykırı.
1: Evet. Amacı yani amaca hasıl dedikleri şey bu değil zaten. O bilinçle yola
0: Evet.
1: çıktıkları için hani sizi anlamaya
0: Evet,
1: çalışıyoruz.
0: evet.
1: Elbette orayı yaşamak ve o inançla o birliği yaşamakla buradan anlatmak aynı şey değil ama sizi çok iyi anlıyoruz. Onu söyleyelim. Yani bu bir insanlı sivil direniş hareketi aslında bir yerde baktığınızda. Orada neyle
0: Evet,
1: karşılaşacağınızı
0: evet,
1: da
0: evet.
1: çok iyi biliyorsunuz. Yani önceki
0: Evet.
1: teknelerde yine burada yayınlar yaptık. Adamlar hiç korkuları yok. Taramalı tüfeklerle, teknelere küçük. Tekne dediğimiz de hakikaten küçücük yelkenler. Yani orada siz
0: Evet.
1: muhtemelen 5-6 kişi zor yaşıyorsunuzdur.
2: Fındık kabuğu gibi bir şey düşünün, değil mi
1: Tabii
2: Ömer
1: tabii
2: Bey?
1: tabii
2: Fındık
1: yani
2: kabuğu gibi bir
1: küçük
2: şey.
1: yelkenler işte
2: Hocam
1: bizim
2: küçük,
1: küçük.
0: hocam evet küçük
2: Fındık
0: küçük
2: kabuğu.
0: şöyle yani biz üçerli dönüşümlü nöbet yapıyoruz. Kimimiz koltukta, kimimiz böyle. Yani burada biz acınmıyoruz. Biz bunları göze alarak geldik.
1: Tabii.
0: Konfor alanımızdan çıktık ama Filistin'deki insanlar her gün bırakın biz yağmur yağınca kafamızı sokacak bir yeri aramayı. Onlara yağmur değil, kurşun yağıyor. Onları düşününce biz burada durumumuzdan şikayetçi değiliz. Aksi takdirde mutluyuz, umutluyuz. Ve iradeli ve kararlı şekilde motivasyonumuzu düşürmeden inşallah yakın zamanda yola çıkacağız. Bir aksilik çıkmazsa hedefimiz ablukayı kırmak.
3: Ben bir şey söylemek istiyorum.
1: Buyurun abi.
3: Gerçekten son derece önemli bir şey söyledi Ömer Bey de. Yani bu tamamen sivil bir inisiyatif ve şiddet içermeyen bir eylem türü. Şimdi şunu
0: Evet.
3: kabul ediyorum. Mavi Marmara da aynı şekilde şiddet hiçbir şekilde içermeyen, hiçbir şekilde silah taşımayan bir gemiydi. Bu işin öncüsü odur zaten 2010 yılında
0: Evet.
3: başlayan bu şey. Yani Mavi Marmara ile başlamıştı aslında. 16 yıllık bir tarihimiz var biz Gazze
0: Evet.
3: ablukasını kırmak için. Fakat İsrail orada da korkunç bir şiddet gösterdi. Tabi arada şey şu fark var. Biz bir İspanyol gibi, bir İtalyan gibi, bir İngiliz gibi, bir İskoç gibi duyarlıyız. Fakat onlar gibi de hissetmiyoruz. Mavi Marmara tepeden tırnağa Türklerle doluydu. Ve
0: Evet,
3: biz
0: evet.
3: bir İsrail askerinin karşısında, yani bunu anlaması için söylüyorum halkımızın. Bu bir acziyet değil. Yani İsrail askerleri tekneye çıktığında eğilmek, teslim olmak, onun gözlerinin içine bakmamak ve onun yapacağı her neyse ona itiraz etmeden yani boyun eğmek bir şey değil. Bir acziyet gösterisi değil. Bu eylemin kendisiyle alakalı bir şey. Sumud'un başarısı bu
0: Evet.
3: zaten. O yönüyle de barışçı
0: Kesinlikle.
3: ve şiddet içermeyen eylemiyle ancak İsrail mahkum edilebilir. Şiddet ben de kabul ediyorum. İsrail'deki bu vahşiler ancak şiddetten anlarlar. Bu eylemle değil ama. Hamas'ın, İzzettin el-Kassam'ın mücahitleri eliyle anlarlar. O da Gazze topraklarında olur zaten. Onu yapması gerekenler yapıyor. Onun dışındaki insanların yapması gereken bu. O açıdan hani ben açıkçası bir gemi dolusu Türk eğer o tekneler içerisinde olmuş olsaydı biz bu tarz bir eylem yapmakta zorlanabilirdik. O açıdan her teknede az sayıda Türk'ün bulunuyor olmasının bizim açımızdan bir
1: Tesadüf değil
3: avantaj.
1: diyorsunuz.
3: Evet, bir avantaj bu.
0: Evet.
3: Gerçekten herhalde biz
0: Evet.
3: 10 kişi bir araya gelmiş olsaydık başka bir şey yapmak isteyebilirdik ama
0: Evet.
3: yapmamalıyız.
0: Şimdi
3: Bu eylemin
0: evet
3: başarıya
0: Murat
3: ulaşması için Ömer Bey'in ortaya çizdiği bu şeye uygun hareket etmek zorundayız. Bu çünkü
1: Evet.
3: savaşı kazanmamız açısından son derece kritik bir
1: Biraz
3: şey.
1: naif ve sağduyulu da olmak
3: Evet.
1: gerekiyor galiba yapısal olarak. Ömer Bey de
0: Tabii
1: öyle
0: şimdi
1: birine benziyor en azından anladığımız kadarıyla.
0: Murat hocam burada çok iyi niyet söyledi aslında.
1: Hı.
0: Biz Türklerin savaş ruhu var, genimizde var. Ve biz Türkler boyun eğmeyiz Allah'tan başkasına. Onun için Murat Hocam bunu kastetti ama biz topluluğa uymak zorundayız. Şimdi dediği insanlar biraz daha bize göre şeydir. Biz savaşçı insanlarız. Ama burada da kurallara uymayı da bir savaş olarak görüyoruz.
3: Evet.
0: Ve ölümden de korkmadığımız için biz yani adam silahla gelse biz gideriz elimizden ne çatalla gideriz mesela. Ama Murat Bey'in de dediği gibi olay öyle değil. O kurallara uymak da aslında şu an bir savaş taktiği.
3: Evet.
1: Doğru.
3: Çok doğru.
1: Bazen böyle de cevap vermek gerekiyor.
0: Evet.
1: Şeyin hocam,
0: Evet.
1: sizin var mı sorunuz
2: Ya
1: Ömer Bey'e?
2: şimdi ya
1: Buyurun.
2: burada Ömer hocam söyledi ama ben yine de altını çizelim istiyorum. Ya Girit'in kullanılarak İsrail askerleri tarafından Sumut filosuna böyle saldırı yapılması, şiddet kullanılması Yunanistan'ın büyük ayıbı. Yunanistan buna nasıl izin veriyor? Yunanistan toplumu buna sessiz kalıyor mu? Biraz sessiz kalıyorlar gibi. Yani İsrail'de

0: kendilerine göre bir takım anlaşmalar olabilir ama burada ellerinde hiçbir şekilde silah olmayan, herkesin bildiği barışçıl maksatlarla Gazze'ye seyir halindeki filoya saldıran İsrail askerlerine Yunanistan'ın ev sahipliği yapması, kucağını açıyor olması tüm dünya için bir utanç kaynağı. Yunanistan bundan utanmalı ve böyle bir şeye bir daha kesinlikle izin vermemesi gerekir.
1: Bunu evet. Çok... Hocam izninizle, evet özür dilerim lafınızı böldüm. Şarjım da bitiyor. Son bir şey söyleyeceğim. Şimdi buradaki Hüseyin hocam olsun, Mete hocam olsun, Murat hocam olsun, sizler olsunuz. Bazı konularda çok çok bilgilisiniz. Şimdi şunu soracağım şarjım bitmeden. Hukuka aykırı şekilde uluslararası sularda bize saldırdılar canice. Bunu bir Türk askeri başka bir ülkeye yapsa Türkleri dünyaya cani olarak yok insan hakları mahkemesinde yok dünya mahkemesinde rezil rüsva ederler. Herkes görürdü. Bu İsrail'in bu iyi niyetli şiddetsiz eyleme uluslararası sularda hukuku tanımadan saldırmasına neden millet ses çıkarmıyor? Yani millet derken neden başka toplumlar, devletler ses çıkarmıyor? Bu İsrail'e ses çıkarmadıkça bunlar saldırıyı ve adam öldürmeyi mübah olarak görüyorlar. Ben bunu anladım. Onun için dünyanın ayağa kalkması lazım. Dünyanın korkmaması lazım. Söyleyeceklerim bu kadar. Şarjım bitiyor. Başınız ağrıttıysam özür dilerim.
2: Estağfurullah. Biz size çok teşekkür ederiz. Çok
3: teşekkür ediyoruz. Dua ediyoruz. Yanınızdayız. Evet.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Çok
1: teşekkür ederim. Çok sağ olasınız.
2: Sizin gibi, sağ olun. Sizin gibi inançlı hayırlı insanları akşamlar. Da görmek bizi mutlu etti. Bunu biraz yolları tabii manevi açıdan da söylüyorum. Hakikaten çünkü bu iş bence bazen bir şeyleri eyleme de dökmek lazım ya. Hani bu kadar inanıyorsanız bir şeylere bunu eyleme de çevirmek lazım. Evet. Her şey için söylüyorum. O yüzden bu insanları çok takdir ediyorum.
3: Çok kahramanca bir şey. Evet. Emin olun bir Türk için yani düşman askeri geldiğinde sırf kurallara uymak için, söz verdiği için boyunu eğip teslim olmak en büyük kahramanlık. Türk açısından bu büyük bir kahramanlık. O açıdan halkımız bunu iyi anlamalı. Burada büyük bir kahramanlık örneği sergiliyorlar.
2: Evet, bir de yani inandığınız bir şey için sadece konuşmak ya da boş hamaset evet. yapmaktan ziyade böyle evet. bir eylemin içinde olmak bence çok takdir edilesi. Sonucu her ne olursa olsun insanlık davranışı açısından da hepsinin içi vicdanı çok rahattır. Çünkü elinizden gelen bu. Bazen dersiniz ki yani benim elimden gelen bu, bunu yapabildim. Gerisi Allah'a kalmıştır. Evet. Hani bu insanların da hakikaten iki cihanda yürekleri ferahtır
3: çünkü
2: herhalde.
3: Çünkü zaferden sorumlu değiliz. Evet. Biz seferden sorumluyuz. Onlar da sefere çıkmış durumda.
2: Bir şey için en azından mücadele ediyorlar, uğraşıyorlar, çaba gösteriyorlar. Sonucu takdiri Allah'a.
4: Tarih yazıyor bunları. Evet. O çok önemli. Yani buradaki seyir esnasındaki olaylar, yani kıyıya varmaları aslında o kadar önemli değil. Zaten İsrail bir şekliyle engelleyecek onu evet. ama burada gösterilen dirayet çok önemli. Azim çok önemli. Dolayısıyla bu tarih bunları not ediyor. İşte dünyanın sessiz kaldığı, tepkisiz kaldığı bir ortamda bir avuç insanın gösterdiği bu dirayet çok önemli. Dolayısıyla çok büyük bir temsiliyet bu, bir örnek. Ve tekrar ediyor yani. Muhtemelen Güney Kıbrıs açıklarında bir daha müdahale edecektir. Evet. Orada da çünkü İsrail'in üstleri var.
2: Tabii, ama tabii. buradan Yunanistan'dan geçirmeyebilirler. Yani bu arada şimdi tabii Ömer Bey yayındayken çok konuşamadık. Sonuçta oradaki insanları da zan altında bırakmamak ama bu tehlikeli bir işbirliği aslında. Çok basit bir tabirle, hani hafif bir tabirle ve bir şey söylemeden yani yorum yapmadan söyleyeyim ama bu çok tehlikeli bir işbirliği.
4: Muhtemelen Yunanistan haber veriyor zaten onu. İsrail'e. Tabii.
2: Ama İsrail demiş ki yani bana göndermeden zaten sen müdahale et. O da onu kabul etmiş gibi tabii. bir durum var. Yani korkunç bir durum bu.
0: Tabii tabii.
4: Neticede... Ama açık yapıyorlar. Bunda artık örtülü bir şey yok bu durumda.
5: Fırtına geçtikten sonra muhtemelen yeni bir planlama yapacaklardır tahminim. Ben de detaylarına girmek istemem. Ama belki de Yunanistan'ın ya da İsrail'in beklediği yerden değil de başka yerlerden gidebilirler.
2: Mesela? Yani rotayı değiştirme içine filoya diyorsunuz.
5: Muhtemelen olur. Fırtına neredeyse fırtınadan kaçacaksınız. Böyle bir atasözü enteresan, var mı bilmiyorum.
2: Enteresan yani Yunanistan'ın tabii.
3: Bugün oldu.
5: Bugün oldu mu?
2: Neyi?
5: Fırtına varsa kaçacaksınız. Dedim atasözü var mıydı böyle bir aklıma geldi de.
3: Hayır, yani şimdi şöyle mesela şey Mısır'dan El Ariş'ten çıkarak ulaşmak çok daha kolay bir şeydir. Evet. Ama önemli olan o değil. Batıyı harekete geçirmek. Yani Mısır'ın, Ürdün'ün, Türkiye'nin, Suriye'nin harekete geçmesi değil. Biz zaten onun düşmanıyız. Şu anda İspanya'nın, İtalya'nın, İngiltere'nin

0: harekete geçmesi lazımdı. Sumut bunu başarmış durumda. O açıdan çok kıymetli.
1: Evet, İspanya'dan kalktılar zaten galiba, Barcelona'dan sonra İtalya'ya uğradılar. Valla çok büyük destek var Batı'dan. Ama Atina'nın buradaki duruşu herhalde biraz Batı'yı da şaşırtmış mıdır, şaşırtmamış mıdır bilmiyorum. Atina ile ilgili çok konuşmak istemiyorum.
2: Sizin söylediğiniz şey işte halklar ve yönetim arasında kopuşu Yunan halkı da gösterecek, göreceksiniz.
1: Evet, onların kendi dertleri var. O yüzden çok şu an fazla ses çıkaramıyorlar. Çünkü yani yıllardır çözülemeyen bazı sıkıntıları var devletle halk arasında. O yüzden belki bu konulara çok tepki gösteremiyorlar. Belki o yüzden de yönetim bu kadar rahat davranıyor.
0: Yunanistan'da İsrail düşmanlığı en az Türkiye'deki kadar vardır gerçekten. Devlet nezdinde de, toplum nezdinde de.
1: Bu arada şöyle,
0: sadece Türk düşmanlığından kaynaklanıyor. Biz İsrail'le bugün kavgalı olduğumuz için bizim sebebimizle gittiler, İsrail'i dost ettiler kendilerine.
1: Ama devletten bahsediyorsun, yani Atina hükümetinden bahsediyorsunuz galiba. Çünkü toplumlarda
0: toplum
1: da
0: böyle,
1: hani böyle bir şey yok biliyorsunuz. Yani ben geçen hafta söyledim diye bana da tepki göstermişlerdi ama yani Yunanistan'da kim mesela gidiyorsunuz da size ev sahipliği yapmıyor ya da biz hangi Yunan'a burada gelmiş de kötü davranmışız?
0: Asla.
1: En nihayetinde hani halklar arasında hiç böyle
0: biz
1: bir problem yok.
0: Biz 400 yıl yönettik, bizim komşumuz değil, bizim vatandaşımız da onlar yani. Hala vatandaş gibi görüyoruz ayrıca. Bir gün inşallah yine vatandaşımız olacak.
1: Öyle deyince şimdi tepki gelir size.
2: Yunan televizyonları da birinci haber.
1: Biz zaten biliyorsunuz Güney Kıbrıs Rum yönetimi televizyonları, işte Atina televizyonları böyle dediler, şöyle dediler diye her hafta çıkıyoruz. Buyurun Cüneyt Hocam.
3: Yani aslında ben Murat Bey'in söylediğinin üzerine biraz daha gideyim. Bir Yunan toprağı diye bir şey de kalmadı aslında Yunanistan'da. Her tarafta Amerikan askeri var.
0: Evet.
3: Şimdi İsrail askeri de geldi. Dolayısıyla yarın bir gün belki
0: kurtulmak istediklerinde yine eski abilerine yardım isteyebilirler yani Yunan halkı da.
1: Amerika'dan mı?
0: Yok, bizden.
1: Türkiye'den. Ha, bizden. Tekrar bize dönerler.
4: Özellikle Kıbrıs işgal altında ya.
2: Mesela tabii. O Girit'te yani iki tane Amerikan üssü
4: Kıbrıs
2: var.
4: Yönetimi.
2: Cibuti gibi bir yer oldu Yunanistan yani.
4: Evet.
2: Üs denize sıfır sahibinden.
1: Ya şöyle de bir ikircikli bir durum var ya, mesela buraya gelince de farklı ya Miçotakis. Hani buraya gelince dostum Türkiye.
3: Bir de kendi vatandaşını da kandırıyor aslında.
1: Evet,
3: yani
1: orada başka konuşuyor, buraya geliyor çok başka mesela. Biz işte değil mi, seçimden sonra geldi mesela, inanılmaz iyi mesajlar verdi. Biz seçimden önce sürekli bize hedef alıyordu. Öyle bir durum var.
3: Yani parayı da milli gelirlerinde silaha yatırıyorlar. Fransızlar için çok büyük bir pazar oldu şimdi Yunanistan. Macron onun için geliyor, arkanızdayız diyor. Silah satmak için, başka bir şey yok ki bunun.
1: Parası da yok ki onu ne kadar verecek.
3: Kredili
1: silaha
3: alıyor işte.
1: Ya da silaha verecek ne kadar parası var.
3: Ya Türkiye'yi tehdit olarak
0: borçlandırıyorlar.
3: Evet.
0: Böylece mahkum ediyorlar. Bir dönem nasıl biz IMF'e borçluyduk, bizim ümümüz sıkıyorlardı. Şimdi Yunanistan'a aynı şey yapıyorlar. Hakikaten ben böyle ultra milliyetçi bir refleksle söylemedim. Yunanistan halkının, Yunanistan'da yaşayan bu toplama halkın, gerçekte bir ulusu olmayan, gerçekte bir ordusu olmayan, tarihte de bir gerçekte bir Yunan devleti olmadığı için bu devletin kurtuluşu ancak Türkiye ile güçlü bir işbirliği yapmakla mümkün. Türkiye'nin yanında, Türkiye'nin himayesinde, Türkiye'nin bir parçası gibi hareket ederlerse ancak kurtulabilirler. Bu söylediğim şey tamamen rasyonel bir şey.
3: Ben farklı bir şey daha söyleyeyim
1: size. Çok kısa hocam, bitiriyoruz.
3: İstedikleri kadar o adaları silahlandırsınlar. Bence daha da artırsınlar. Ne kadar silah varsa o adalara gömsünler.
0: Hepsi bizim olacak zaten.
1: Sonra gidip Türkler meze yiyor. Öyle bir sıkıntı.
3: Hayır, bir işe de yaramayacak yani.
1: Bir işe de yaramıyor zaten. Yine yani Türkler gidiyor adalara, başka kimse gitmiyor. Yeah. O yüzden sahada başka, masada başkalar.
0: Evet.
1: Biz yine de buradan dostluk mesajı verelim. Evet, büyüklük bizde kalsın.
0: Hepsi bizim yani tabii ki.
1: Tabii.
0: Dostumuz tabii.
1: Evet. Hüseyin Hocam çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için, bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Cüneyt Hocam çok teşekkürler.
3: Teşekkür
1: Sayın Cüneyt Küsmen, sağ olun bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Mete Sohtoğlu çok teşekkür ederim. Sağ olunuz. Sayın Murat Özer çok teşekkür ederim bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar bizleri izlediğiniz için satır arasını noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. İyi geceler. Hoşçakalın.

0: Geceler değerli izleyenler, A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Saatler 23.50. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki yeni gelişmeleri aktaracağız. İlerleyen dakikalarda değerli konuklarımızla dünya gündemini konuşacağız. Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarında yapılacak zam oranını büyük ölçüde belirleyecek Nisan ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ekonomistlerin beklentileri ve ilk 4 aylık veriler ışığında memur ve emekli zam tabloları da ortaya çıkmaya başladı. Peki muhtemel zam senaryoları neler? Detaylarına bakalım.
1: Memur ve emekli maaş zammını şekillendirecek tablo için gözler yeni haftaya çevrildi. Memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı maaş zammını büyük ölçüde belirleyecek olan Nisan ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü kamuoyuna açıklanacak. Bu veriyle birlikte yılın ilk 4 ayına ilişkin enflasyon farkı netleşmiş olacak. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zam oranları büyük ölçüde belirginleşecek. Yılın ilk çeyreğinde TÜFE verileri Ocak'ta %4,84, Şubat'ta %2,96 ve Mart'ta %1,94 artış göstermişti. Nisan ayı için 29 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinde ise aylık enflasyon ortalamasının %3,19 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Ekonomistlerin tahminleri %2,50 ile %3,60 aralığında şekillenirken bu beklentiler ışığında yıllık enflasyonun %31,11'e yükseleceği tahmin ediliyor. Ayrıca 2026 sonu enflasyon beklentisi Nisan ayı itibarıyla %28,16 olarak kayıtlara geçti. Mevcut yasal düzenlemeye göre SSK ve Bağkur emeklileri Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Nisan ayı tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda emeklilerin 4 aylık enflasyon farkına göre şimdiden %13,55 oranında zam hakkı doğmuş bulunuyor. Kesinleşmiş zam oranı Mayıs ve Haziran verilerinin açıklanmasının ardından ilan edilecek. Uzmanlar ilk 6 aylık enflasyonun %15-17 bandında gerçekleşmesini öngörüyor. Enflasyon eğer %15 oranında gerçekleşirse 20 bin liralık en düşük emekli maaşının 23 bin liraya, %16 zamla 23 bin 200 liraya, %17 zamla 23 bin 400 Türk lirasına çıkması bekleniyor. 25 bin liralık bir emekli maaşı ise %15 zamla 28 bin 750 liraya, %16 zamla 29 bin liraya, %17 zamla 29 bin 250 liraya çıkacak. 30 bin liralık bir emekli maaşından örnek verilirse de maaş %15 oranıyla 34 bin 500 liraya, %16 zamla 34 bin 800 liraya, %17 zamla 35 bin 100 liraya çıkması bekleniyor.
0: Aile kurumunun korunması için çok önemli bir adım atıldı. Aile ve nüfus 10 yılı hayata geçirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki vizyon belgesi tanıtım programında konuştu. Nüfus artış oranındaki düşüşe dikkat çekti. Devamında da daha önce yaptığı en az 3 çocuk çağrısına muhalefetten gelen eleştirileri hatırlattı. Haklılığımız ortaya çıktı dedi.
2: ...2025 aile yılı ile ülke genelinde bir bilinçlenmeye vesile olduk. Şimdi bunu bir üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. 2026-2035 dönemini aile ve nüfus 10 yılı olarak belirledik.
3: Rakamlar hepimiz için tedirgin edici diyerek başladığı sözlerine evlilik yaşı yükseliyor, doğurganlık hızı düşüyor dedi. Ardından ailenin korunması için yol haritası olacak aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesini açıkladı.
2: 10 yılda sofralarımızdan yarım milyona yakın küçük kaşık eksildi. Tek kişilik hanelerin oranı ise %20,5'a ulaşmıştır. Milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz gereken bir tablo bulunuyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da geçti kameralar karşısına. İşte 2026-2035 yıllarını kapsayacak olan 5 stratejik başlıktan oluşan vizyon belgesi. Birinci öncelik aile kurumu ve nesillerin korunması olacak. Evlilik müessesesini teşvik edecek adımlar atılacak. Doğurganlık hızı.

0: artırılması, gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahı da maddeler arasında. Kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımı da planlanacak.
1: Kamu kurum ve kuruluşlarımız stratejik planlarını, bütçelerini aile ve nüfus eksenini ihtiva edecek biçimde geliştirecektir.
0: Mayıs ayının son haftası da artık Milli Aile Haftası oldu.
1: Türkiye Avrupa Birliği'nden halen 10 yaş daha gençtir. Ama buna rağmen biz şimdiden gerekli tedbirleri almaya, tıpkı 3 çocuk çağrımızda olduğu gibi yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz.
0: Erdoğan, AK Parti iktidarı döneminde ailenin korunması için atılan adımlardan örnekler de sıraladı.
1: 1 Ocak 2025 itibariyle doğum yardımlarımızın tutarını yükselttik. Sosyal konutlardan yararlanmada 3 ve daha fazla çocuklu ailelerimize öncelik tanıdık. Çalışan anneler doğum izinlerini artık 24 hafta olarak kullanabilecek.
0: Programda 3 çocuk çağrısına muhalefetten gelen eleştirileri de hatırlatan Erdoğan'ın son sözleri haklılığımız ortaya çıktı vurgusu oldu.
1: Nice akıl ve ahlak dışı ithama, iftiraya, edepsizliğe maruz kaldık. Sonuçta ne oldu? O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor. Şundan eminim.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Büyükçekmece Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasını tamamladı. İddianamede 183 yıla kadar hapsi istenen eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün rüşvet ve irtikap yoluyla elde ettiği haksız kazancı basketbol kulübü ve akrabalar üzerine kaçırdığı iddiası dosyada yer aldı. Bursa'da ise MASAK raporlarıyla gündeme gelen yolsuzluk iddiaları büyürken CHP içinde yat krizi tartışması da sürüyor.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu sözlerle savunduğu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün örgüt üyeliğiyle suçlanıyor. Akgün'ün de aralarında olduğu 31 şüpheliyle ilgili iddianame tamamlandı.
2: Büyükçekmece Hasan Akgün.
1: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Akgün tutuklanmış, ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Akgün ve 30 şüphelinin karıştığı 14 suç eylemi dosyaya yansıdı.
3: O şarkıyı da herhalde o yüzden zaten boşuna söylemiyorlar. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Arkadaşlarımız gerçekten kendi arkadaşlarını hiç dışarıda tutmamışlar. Hep beraber yapmışlar. Yapmışlar kardeşim.
1: 183 yıla kadar hapsi istenen ve örgüt üyeliğiyle suçlanan Hasan Akgün, imar iskan izinleriyle hafriyattan elde ettiği haksız kazançla örgüte gelir kaynağı sağlamakla suçlanıyor. Bir diğer iddia ise Akgün'ün Büyükçekmece basketbol takımına sözde sponsorluk adı altında zorunlu bağış toplayarak haksız kazanç elde ettiği yönünde. Spor takımının hesaplarına ilçede ticaret yapan çok sayıda iş adamının para gönderdiği konuşuluyor.
4: Eğer bir yanlışlık, bir yolsuzluk, bir hırsızlık varsa devletin buna müdahale etmesi kadar doğal bir şey yoktur kardeşim.
1: Bursa'da ise rüşvet skandalının boyutu MASAK raporlarına yansıdı.
5: Bursalı'nın hayatına dokunan pek çok önemli projeyi yaşama geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz.
1: Eski belediye başkanı Mustafa Bozbey'in yakınlarının üzerinden kurdurduğu Paravan İnşaat Şirketi'ne ait bir daireyi Nilüfer Belediyesi adına kiraladığı ve 6 yıl boyunca belediye kasasından ödeme yaptığı söyleniyor.
6: Başkanım, bir şey söyleyecek misiniz? Başkanım,
4: lütfen.
1: Belediyelerde son tablo böyleyken CHP Genel Merkezi'nde ise yat krizi derinleşti.
6: 2024'teyiz.
1: Görüntüleri kim sızdırdı sorusu parti içindeki dengeleri de ayyuka çıkardı.
6: Fazlı var, genel başkanımız var, sevgili eşim. Alkış.
7: Ben varım.
1: Kulislerde Özgür Özel'le Ali Mahir Başarır arasındaki yakınlaşmanın nedeninin Özel'in Veli Ağbaba vesayetinden sıyrılma isteği olduğu konuşuluyor. Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ankara'daki başkanlık seçiminde ise ortalık karıştı. Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunmak istenince salondakiler tepki gösterdi, arbede yaşandı.
0: CHP'nin 2023'teki 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı belirlenmişti. İşte bununla ilgili Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşması 6 Mayıs Çarşamba günü görülecek. Mahkeme heyeti sanıkları dinleyecek. İddianamede Ekrem İmamoğlu sanık, Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur sıfatıyla yer alıyor.
8: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
9: CHP kurultayına ilişkin ceza davasının 5. celsesi 6 Mayıs'ta görülecek. Taraflar bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Mahkeme heyeti sanıkları dinleyecek. Ana Muhalefet Partisi'nin 2023'teki 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.
8: Benim canıma tak etti.
9: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur olarak yer alıyor. Ayrıca iddianamede Özgür Özel lehine oy kullanılması için bazı delegelere para verildiği, bazılarına belediye başkanlığı veya meclis üyeliği adaylığı vaat edildiği öne sürüldü. Delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip Özel'in kampanya ekibine göndermelerinin istendiği de iddia edildi.
10: Cumhuriyet Halk Partisi zor durumda, bir damga var işte şaibeli kurultay diye.
9: Aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 38. olağan kurultayda oylamaya hile karıştırdıkları iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve aldıkları ceza süresi

0: Sincede siyasi yasak isteniyor. Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş de iddianamede şüpheli sıfatıyla yer alıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil 9 şüpheli vekilin dosyası ise ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde de davayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktay suç örgütü davası iddianamesinin bir örneği, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Kurultay Ceza Davası dosyasına gönderildi. İddianamenin örneği dosyaya eklendi. CHP kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktay suç örgütü davasının iddianamesinin bir örneği, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Kurultay Ceza Davası dosyasına gönderildi. İddianamenin örneği dosyaya eklendi.
1: Okullardaki güvenlik tedbirlerinin artırılması için çalışma yürütülüyor biliyorsunuz. Yavaş yavaş şekillenmeye de başladı. Özel eğitimli okul polislerinin yeni sistemin bir parçası olabileceği konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi bu açıklama. Tekin, yeni eğitim öğretim yılında ara tatil uygulamasının kaldırılabileceğinin sinyalini de verdi.
2: Güvenli okul iklimi inşa etme meselesinde hiçbir boşluğa asla izin vermeyeceğiz.
3: Yeni eğitim öğretim yılında okul güvenliği için radikal adımlar atılmış olacak. Özel eğitimli okul polisleri o adımların en dikkat çekeni.
2: Okul güvenliğini fiziki tedbirlerle birlikte dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişleterek siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık verecek önlemlerimizi güçlendireceğiz.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullardaki yeni tedbirlerle ilgili ipuçlarını Petersburg ziyaretinin ardından verdi.
4: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mevcut durumda okullardaki kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesi geçici bir çözümdür dedi. Ve işte bu yüzden de özel olarak eğitim almış okul polisi veya buna benzer bir güvenlik biriminin kurulabileceğinin sinyalini verdi.
5: Güvenlikle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmayı sonuna kadar destekliyorum. Bununla ilgili iki önemli birim kurulmalı. Birincisi sosyal medya risk birimi. Emniyette de siber suçlar daire başkanlığıyla çok doğru bir yapı kurulabilir. İkincisi duygusal rehberlik merkezi.
3: Bakan Tekin'in gündeminde 2019 yılından beri uygulanan ara tatil uygulaması da vardı.
4: Milyonlarca öğrencinin, öğretmenin ve velinin merak ettiği bir soru var. O soruysa ara tatiller kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada ara tatiller kalkabilir dedi ve bu ara tatillerin süresi de yaz tatiline eklenebilir açıklamasını yaptı.
6: Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erken almış olacağız. Ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
3: 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin kısalması da bakanlığın gündemindeki bir başka konu.
6: 15 yaşında Harvard'a gitti, Oxford'a girdi diyorlar. Biz niye bunu Türkiye'de sağlamayalım? Ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerle dikkate alınarak tartışılması gerektiğini söylüyorum. Kamuoyu tartışsın istiyoruz.
5: Oxford, Harvard bunlar çok kıymetli söylemler çünkü bu okullar bir vizyonu temsil ediyor. Bakanlığımızın koyduğu çıtayı gösteriyor bize. Bence çok çok çok değerli, çok kıymetli.
3: Bakan Tekin özel okullardaki ders materyallerine de değindi. LGS sorularının tamamının bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan kitaplardan çıktığını vurguladı. Özel okulların verdiği ek kitaplara ihtiyaç yok dedi.
1: Gülistan 9 soruşturmasında kritik aşamaya geçildi. İçişleri ve Sağlık Bakanlığı müfettişleri ihmal iddiaları ve silinen hastane kayıtları ile ilgili araştırmalarının sonuçlarını Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti. Bir yandan DNA incelemeleri sürerken diğer yandan da özel ekipler Tunceli'de arama çalışmalarına devam ediyor.

0: Lan Gülistan 9 soruşturmasında kritik bir ışık daha geçirdi. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler incelemelerini tamamladı.
1: Valilik, emniyet ve hastane personelinin ihmali ve aynı zamanda silinen hastane kayıtlarının mercek altına alındığı çalışmalar Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.
0: Ayrıca soruşturma kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir yazı göndererek Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örnekleri alınmasını talep etti.
2: Adalet yerini buldu.
3: Polise, jandarmaya, hepsine çok teşekkür ederim.
1: Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun annesi ve babasından kan, saç, tırnak ve doku örnekleri alındı. Alınan bu DNA örnekleri kasten öldürme suçundan tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı araçtaki DNA izleriyle karşılaştırılacak.
0: Bir yandan adli süreç işlerken diğer yandan da arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
1: Tunceli'de 20 ayrı noktada 30 kişilik özel ekip Gülistan Doku'nun cansız bedenini ya da gömüldüğü mezar yerini tespit etmek için büyük bir titizlikle çalışıyor.
0: Son teknoloji araçlar ve kadavra köpekleri bölgedeki arama çalışmalarına destek veriyor. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Doku'nun erkek arkadaşı Zeynal Abakarov'un da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Yurt dışına kaçan Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarılmıştı.
4: Faili meçhul dosyalardan biri daha raftan indi. Ankara
5: %199 bile değil yani. Şimdi ceset olmadığı için mahkeme takipsizlik kararı verdi.
6: Geceyi dışarıda geçiren küçük kız evinden 5,5 kilometre uzaklıkta bulunduğunda bitkin haldeydi. Karnı acıkmış, çok susamıştı.
7: Meleğimiz kucağımızda.
8: Aynen.
6: Hipotermiye karşı özel battaniyeye sarılan Melike'yi jandarma ekipleri ambulansa kadar taşıdı.
8: Hadi ambulansa.
9: Ambulans direkt ambulansa.
6: Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan küçük kızın sağlık durumu iyi.
4: Adana'da yaşayan 65 yaşındaki Şenel Karabulut emekli maaşını çekmesi için banka kartını kiracısına verdi. Ama kiracısı kart bilgilerini kopyalayıp ev sahibi adına toplamda 500 bin lira kredi çekti. Emekli maaşına el konulan kadın kiracısından şikayetçi oldu.
10: Bankaya gidip dedi sıra bekleme dedi. Ben de verdim, bilgilerime girmiş. Hep resmini çekmiş kartım.
11: Kiracısına güvendi, banka kartını verdi. Ama güvendiği o kiracı iddia o ki bilgilerini kullanıp adına 500 bin lira kredi çekti.
10: Benim parayla araba almış abi. Aradım kendisini. Sen benim paramı nasıl çekebiliyorsun, kredi çekebiliyorsun dedim. Seni şikayet edeceğim polise dedim.
11: Adana'da yaşayan 65 yaşındaki Şenel Karabulut evini kiraya vermişti. Kira geliri beklerken kendini bir anda borç batağında buldu.
12: Tanıdığınız birisi miydi?
10: Eşimin köylüsüydü. Babası gibi tanıyorum yani. Bizim çocuklara ver dedi evi dedi. Madem dedi kiracın çıkacakmış dedi. Ben de tamam dedim, güvendim, verdim yani.
12: Şenel Karabulut evini kiraya verirken bir de köylüsü olduğu için indirim yaptı. Ama kiracısı iddiaya göre onu dolandırdı. Siz neden kartınızı bir başkasına verdiniz? Nasıl oldu?
10: Güvendim yani. Köylümüz diye.
11: Kart bilgilerini alan kiracısı iddia o ki bankadan toplamda 500 bin lira kredi çekti. Karabulut emekli maaşını çekmek için bankaya gittiğinde maaşının kredilere kesildiğini öğrendi.
10: Bazen işe giderdi, bazen gitmezdi. Demek ki çektiği paraları yiyor. Karşımda haber var bundan yani.
11: Borç alıp altınlarını bozduran kadın icra gelmesin diye kredileri kapattı. Savcılığa gidip eski kiracısından şikayetçi oldu.
10: Herkese verdik parayı diyormuşuz. Var mı senetin? Benim paramı ödeyin.
4: Mayıs ayıyla birlikte yurt genelinde sıcaklıkların aniden düşmesi kar sürprizini de beraberinde getirdi. Birçok il adeta beyaza büründü. Yurttan kar manzaralarını getireceğiz şimdi ekrana.

0: ilkbahar geldi ancak kar yurdu terk etmedi. Van'ın Başkale ilçesinde İran sınırının sıfır noktasında kar yağışı sonrası yollar kapandı. Kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Kapanan yollar karayolları ekiplerinin çalışmasıyla açıldı. Ordu'da yüksek kesimler yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü. Ortaya da işte bu kış manzarası çıktı. Karabük'te de benzer görüntüler vardı. Kar yağışı sonrası bazı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı. Karın keyfini çıkarmak isteyenler yüksek kesimlere akın etti. Bu görüntülerse Yozgat'tan. Kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Sivas'ta kar yağışının etkili olduğu bir diğer ildi. Yüksek kesimlerdeki mahallelerde işte bu kış manzaraları kaydedildi.
1: Bu noktaya bir saldırı oldu.
2: Niyazi böyle gel, böyle gel. Karşıda tekrar.
3: Wow. Kaç kişi öldü bilinmiyor. Kaç kişi yaralandı bilinmiyor. Bu kentte neredeyse artık sağlam bir bina ayakta kalmadı.
4: Biz dahi buraya girerken ciddi kısıtlamalarla karşılaştık.
5: Evet, gündem çok yoğun. Son 24 saatte neler yaşandı arkadaşlarım? Barko hazırladılar, hemen paylaşalım. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki müttefiklerine 8,5 milyar dolarlık silah satışı gerçekleştirdi. Trump Amerikalı komutanlardan yeniden savaş olasılığıyla ilgili briefing aldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı teklifini arabulucu olarak Pakistan'a sundu. Detaylarını konuşacağız. İsrail ateşkese rağmen yine Lübnan'ı vurdu. Saldırılarda 13 kişi öldü. Pentagon, ABD'nin deniz ablukası İran'a yaklaşık 4,8 milyar dolara mal oldu. Gerçek rakamlar böyle mi? Ayrıntılarını paylaşırız. Trump, İran gemisini ve petrolünü ele geçirdik. Uçak gemimiz Küba kıyılarına demirleyebilir. Bir başka ayrıntı da Küba Devlet Başkanı'ndan geldi. ABD saldırırsa savaşırız, ölmemiz gerekiyorsa ülkemiz için ölürüz dedi. Ayrıntılarını paylaşacağız elbette değerli konuklarımızla da bu başlıkları konuşacağız. Önce konuklarımı hemen takdim edeyim. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor İsmail Erman. İsmail Hocam, hoş geldiniz.
6: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkürler hocam. Yine Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali. Anar Hocam, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk Sinan Bey, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkür ediyorum. Starsam Başkanı Emekli Pilot Hüseyin Fazla. Hüseyin Hocam, hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Sinan Bey.
5: Çok teşekkür ediyorum. Sıcak noktalarımız var. Arkadaşlarımız da bizi o noktalarda bekliyorlar. Hemen döneceğiz. İran, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni bir teklif sundu. Peki teklifte neler var? ABD İran'ın teklifine ne cevap verecek? Son gelişmeleri konuşacağız. Haber muhabiri Ekber Karabağ karşımızda. Hemen Ekber'e dönelim önce.
9: Teşekkür ederim Sinan. İyi yayınlar dilerim. Tabii İran'ın bu teklifini Amerika Birleşik Devletleri ve Donald Trump hayır cevabı verdi ve kabul etmedi. Teklifin içeriğiyle ilgili resmi olarak İran'dan bir açıklama yapılmadı. Fakat az önce İran'ın iki yer resmi haber ajansı, Tasnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızlarına bağlı Tasnim ve diğer taraftan Devrim Muhafızlarına bağlı Fars Haber Ajansı bu teklifle ilgili bazı konuları haberleştirdi. Verilen bilgilere göre Tasnim Haber Ajansı, Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu 9 maddelik teklife karşılık İran'ın da 14 maddeyi içeren bir teklif sunduğunu belirtti. etti. Bu teklife göre, İran'ın bu önerisine göre Amerika Birleşik Devletleri ateşkes süresinin 2 ay boyunca olmasını istemişti. Ancak İran tarafı bunu reddederek ateşkes süresinin 1 ay olmasını, diğer taraftan kalıcı bu ateşkes yerine savaşın kalıcı bir şekilde durdurulması taraftarı olduğunu İran tarafı belirtti. Diğer maddeler nelerdir? Tabii ben diyorum bu resmi bir açıklama değil. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan bir konu. İşte yer alan başka maddelere göre İran tarafı özellikle bu savaşın kapsamlı bir şekilde tüm cephelerde durdurulmasını istiyor. Şöyle söyleyeyim, İran'a saldırı olmayacağına yönelik bir garanti istiyor. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin bölgeden uzaklaşması, İran'a karşı deniz ablukasının kaldırılması, İran'ın bloke edilmiş, dondurulmuş mal varlıklarının kaldırılması, İran'a tazminat ödenmesi, işte tüm yaptırımların kaldırılması ve savaşın tüm cephelerde durdurulması ve ayrıca Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni bir mekanizmanın oluşması İran'ın talepleri arasında bulunmaktadır. Ve İran'dan gelen açıklamada şimdi top Amerika Birleşik Devletleri'nin sahasında, onlardan yanıt bekliyoruz yönünde bir açıklama geldi. Ki bu açıklamada İran Dışişleri Bakan Yardımcısı'na ait, Kazım Garibabadi'ye ait, dediğim üzere az önce belirttiğim hususlar İran'da medyada yer alan işte hususlar, resmi olarak bu konuyla ilgili açıklama gelmedi. Dediğim üzere Amerika Birleşik Devletleri İran'ın bu taleplerine karşı çıktı. ABD özellikle birinci öncelik olarak İran'ın nükleer faaliyetlerinin esas alınmasını istiyor. Ancak İran buna sıcak bakmıyor.
5: Ekber'e teşekkür ediyorum. Tabii değerli konuklarımızla merak ettiğimiz sorularımız var. Anar Hocam, sizle başlayalım mı?
6: Ekber Bey, kolay gelsin. Şimdi İran, siz de söylediğiniz gibi ciddi bir şekilde yaptırımlarla karşı karşıya ve bu yaptırımları da atlatmak için farklı metotlar geliştirmeye çalışıyor. Bunlardan da biri bu son günlerde bazı batı basın yayın organlarında yer aldı. Novitex, İran'da çok yaygın uygulanan bir kripto borsa sistemi. Yaklaşık olarak 11 milyona yakın İranlının kullandığı, yani buradan bu kripto borsa sistemi üzerinden bu yaptırımları bir şekilde delmeye çalışıyorlar. Aşmaya çalışıyorlar daha doğrusu. Şimdi bazı devlet kurumlarının da bu sistem üzerinden uluslararası yaptırımları delmeye çalıştığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Hazine Bakanlığı'nın da buraya yönelik ciddi bir son günlerde bir araştırması var. Bir de bu evet, uygulamayı kontrol eden ailenin Karrazi ailesi olduğu söyleniliyor.
9: Evet,
6: Karrazi. Şimdi bu Kemal söylentiler Karrazi ailesi hem akrabalık ilişkileri üzerinden, hem Ayetullah Hümeyni ile, hem Ali Hamaney, hem de Müştaba Hamaney ile akrabalık ilişkileri olan çok elit bir aile, bilinen bir aile İran'da bildiğim kadarıyla. Bu söylentiler evet, üzerine evet, devrim muhafızları veya İran'ın başka güvenlik birimleri tarafından bu aileye yönelik, bu Novitex birimine yönelik bir operasyon, bir gözaltı veya bir soruşturmaya dair bir gelişme oldu mu?
9: Anar Hocam, şöyle söyleyeyim. Az önce belirttiğiniz Kemal Harrazi, İsrail ABD işte saldırılarının İran'a karşı yürüttüğü savaşta, bu 40 günlük savaş süresince hayatını kaybetti. İlk başta eşi öldü. Kendisi hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi gördüğü müddetçe hayatını kaybetti. Yani tedavisi başarısız oldu. Kendisi daha önce İran'da Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. İran'ın önde gelen işte politikacılarından birisi, ülke liderinin danışmanlığını yapmış bir isimdi. Gün içinde evet, böyle bir haber işte gündeme geldi. Bir iddia diyelim, haber demeyelim, bir iddia gündeme geldi ki işte az önce belirttiğiniz kurum Novitex'in Kemal Harrazi ailesiyle ilgili olduğu ve onların kontrolünde çalıştığına ilişkin bazı iddialar söz konusuydu ki bu söz konusu kurum bunu reddetmiş oldu. Ancak İran'ın yaptırımları farklı yöntemlerle devlet dışı bıraktığını söyleyebiliriz. Bunlardan birisi kripto para meselesidir. İran biliyorsunuz uzunca süredir, senelerdir, nereden bakılsa 20 seneden fazla bir süredir yaptırımlara maruz kalan bir ülke. Özellikle bankacılık sistemine üzerinde ciddi bir yaptırım söz konusu ve İran'da farklı yöntemler kullanarak bunu çözüyor. Esasında bir İranlı yetkilinin ilginç bir ifadesi vardı. Diyor, biz yaptırımları devre dışı bırakma konusunda PhD almış bir ülkeyiz. Yani İran özellikle de bu konuda denetim, tecrübe kazanmış bir ülkedir. Dediğim üzere söz konusu kurum ancak bu aileyle bağlantılı olduğu yönündeki haberleri de reddetmektedir. Ancak son zamanlarda bir taraftan ABD ile İran farklı yönlerde işte Körfez bölgesi olsun, Hürmüz konusunda olsun, diğer meseleler konusunda tartışırken diğer taraftan da ABD neredeyse her gün İran'la bağlantılı olduğu öne sürdüğü iddia ettiği kurumlara yönelik işte bankacılık olsun, petrol alımı konusunda olsun, farklı şirketlere yönelik yaptırım uygulamaya da yeni liste, kara listesine fazla şirketi almaya da devam ediyor.
5: Ekber, teşekkür ediyorum. İsmail Hocam, size döneyim.
7: İyi akşamlar Ekber Bey.
9: İsmail Hocam, teşekkür ederim. İyi akşamlar.
7: Dünyadaki İran diasporasına baktığımızda hani çeşitli mesela monarşist sürgüncüler var. Yine evet. Halkın hani mücahitleri örgütünün bazı kesimleri var. Farklı bir sesler var İran'ın şu evet. anki politikalarına karşı. Yani ABD'nin işgalini aslında savunan kesim çok az diasporadaki. İran'a zarar versin, yönetim gitsin. Çünkü İran toplumunda bunun karşılığı olmadığını gördüler. Fakat şöyle bir yazı da okudum geçen Alman medyasında. İran yönetiminin elini fazlaca Putin'e kaptırdığını yazan, analiz eden bir yazı vardı. Yani bu da İran kökenli bir bilim insanı. Diyor ki, İran diyor şu anda diyor ABD'nin aşkın tezlerini veya saldırılarını önleyebilmek için Putin'le yaptığı diyaloğu biraz aşırıya kaçırdı diyor. Yani Putin sanki tırnak içerisinde İran'a kendi istediği bir misyonları mı veriyor? Mesela Çin'le değil Rusya ile daha çok diyaloğa giren bir İran yönetimi var. Ne diyorsunuz İran'ın içerisinde ya da diaspora hani haberlerinde sizin rastlayabildiğiniz bir şey oldu mu bu konuda?
9: Hocam ben sorunuzu müsaadenizle iki bölüme ayırayım. Şimdi bir Rusya ile Çin konusuna ayırmak istiyorum. 12 günlük savaş süresi boyunca iki ülkeye yönelik de İran'da zaman zaman tepkiler söz konusu oluyordu. Biz bu iki ülkeyle de kapsamlı çok 25 sene 20 sene kapsayan çok kapsamlı bir anlaşma yaptık. İşte askeri, siyasi, ekonomik ve diğer alanları kapsayan ancak 12 günlük savaşta biz öyle bu gördük ki bu anlaşmaların bir faydası yoktu. Bu yönde eleştiriler vardı. Ancak bu 40 günlük savaş süresince ki İranlılar ona Cengi Ramazan diyor. Yani Ramazan Savaşı, Ramazan ayında olduğundan dolayı. Ancak bu Ramazan Savaşı boyunca böyle eleştiriler özellikle söz konusu iki ülkeye fazla olmadı. İşte bazı haberler söz konusuydu. Rusya'nın İran'a radardan işte uydu desteği verdiğine ilişkin veya Çin'in İran'a bazı silahları sattığına ilişkin bazı iddialar gündeme gelmişti. Gerçi hiçbir taraf bu konuyla ilgili bir doğrulama, bir yalanlamaya gitmedi. Ancak genel anlamıyla İran bu iki ülkeye Haziran'ın aksine pek tepki göstermedi. Özellikle Birleşmiş Milletler de zaman zaman Arap ülkelerinin bazı tepkileri söz konusuydu. Ancak bu iki ülkenin engellemesiyle birlikte bunlar başarısız kaldı. Geçtiğimiz günlerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'nın da işte Rusya'ya bir ziyareti vardı. Putin'le bir görüşmesi söz konusu oldu. Putin'in özellikle Rusya'nın bu süreçte bu aşmazdan çıkmak için İran'a bir önerisi de söz konusu. İşte Amerika'ya madem siz uranyumunuzu vermiyorsunuz bize verin biz saklayalım. Fakat İran bu meseleye de karşı çıkmaktadır. Evet yani Rusya'yla diyaloğu İran'ın Çin'den fazla gibi görünüyor. Ancak şöyle de bir gerçek söz konusu. Siyasi anlamda, askeri anlamda İran'la Tahran'la Moskova arasındaki ilişkiler işte daha ziyade ön plana çıkarken ekonomik açıdan Rusya değil Çin konusu ön plana çıkmaktadır. Diğer sorunuza da kısaca cevap vermek istiyorum. İzleyicilerimizi yormak istemiyorum. İran'ı ben üçe bölüyorum bu savaş meselesiyle ilgili. Bir genel İran halkının geneli önemli bir kısmı bu savaşa karşı çıkıyor. Ancak ülkede bazı kesimler var. İster ülke içinde olsun, ister sizin bahsettiğiniz o diaspora olsun. Bazı kesimler var bu savaşın devam etmesinden yanadır. İşte hem muhalifler bunu istiyor. Muhalifler ne diyor? Diyor ki biz bu yönetimi devremeyiz kendi elimizle. O yüzden yabancı müdahale olsun, askeri müdahale olsun ki biz devrelim. O yüzden savaşın devam etmesini istiyor. Ülkedeki bazı çevreler de yine bu savaşın farklı nedenlerden dolayı devam etmesini istiyor. Biz çok etkili bir şekilde şekilde İsrail'i vurduk, bölge ülkelerini vurduk. O yüzden neden Amerika Birleşik Devletleri'nin isteklerini kabul edelim? Özellikle uranyum konusunda neden biz onların isteklerini kabul edelim? Biz savaşta üstün konumundaydık. Biz mutalebe etmemiz, yani bir şeyleri istememiz lazım, bir şeyleri vermemiz gerekiyor. Onlar da bu müzakere sürecine ve ateşkes sürecine karşı çıkıyor ve savaşın devam etmesinden yana.
5: Ekber, teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam.
9: Ben teşekkür ederim.
5: Hüseyin hocam, buyurun.
10: Ekber Bey, şimdi

0: Şimdi bu İran'ın durmadan ABD'ye yeni tekliflerle gidiyor olması dışarıdan bakılınca siz de birazcık ifade ettiniz. Aslında İran'ı biraz
1: Evet.
0: dayanıksız bir pozisyonda gösteriyor. İran sanki artık barış isteyen şartlara dikte ettirmekten ziyade her ne kadar dikte ettirir gibi gözükmek istese de bir şekilde masada bu işi bitirmek istiyor. Öyle bir görüntü veriyor. Bunu da yaparken tabii ki Trump bu deniz ablukasıyla elini daha güçlü tutmaya devam ettiği için de sanki İran'ın masayla ilgili isteklerini görmemezlikten geliyor gibi bir durum ortaya çıktı. Bu konuda İran'daki mevcut yönetim anlayışını kısmen ifade ettiniz ama biraz daha açabilir misiniz?
1: Değerli hocam şöyle söyleyeyim. Esasında ben az önce bazı maddeleri size okudum ki bunlar İran medyasında yansıyan maddelerdi. Dediğim üzere resmi açıklamalar değil. Fakat maddelerin içeriğine baktığımda esasında yeni bir şey yoktu. Ben daha önce de
0: Evet.
1: bu maddeleri görmüştüm. Farklı daha önce de bazı İran'ın önerileri söz konusuydu ABD tarafına. ABD'nin de İran'a önerileri vardı. Ben baktım fazla bir değişiklik söz konusu değil. Yani İran, Amerika Birleşik Devletleri ne istiyor? Bu maddelerin içinde özellikle uranyum istiyor, nükleer istiyor. Ancak az önce size saydım bunların hiçbirinin içinde dikkat ederseniz bu meseleye hiç dokunulmuyor. Hatta bugün gün içinde bir milletvekilinin açıklaması vardı. Diyor biz tamamıyla bu konuyu gündemden kaldırdık. Gerçi o resmi bir açıklama değil. Yani milletvekillerinin ne kadar açıklamaları doğru, ne kadar yönetimin işte görüşünü yansıtıyor o mesele başka. Ancak diyor ki aslında biz tamamıyla bu meseleyi gündemden kaldırdık. Amerika'yı ilgilendirmez bizim nükleer meselelerimiz. Dediğim üzere az önce bahsettiğim işte bize tazminat verilmesi, işte savaşın tüm cephelerde durdurulması, bir daha savaşın olmaması ve. Bunlar daha önce de gündeme gelmişti ve ABD'yi de tatmin etmemiş gibi görünüyor. Çünkü Donald Trump diyor ki biz bunu kabul edemeyiz ve gün içinde İran Dışişleri Bakanlığı'nın da yardımcısının da bir ifadesi vardı. Bu Tahran'daki yabancı büyükelçilerle konuştu. Büyükelçilerle, buradaki büyükelçilerle görüştü. İşte top Amerika'nın sahasındadır. Bizim teklifimiz bu yöndedir. Onlardan yanıt bekliyoruz. Eğer diplomasi yöntemini çözerlerse amenna. Biz de diplomasiyle devam ederiz. Yok farklı yöntemi seçerlerse biz ona da hazırız. Gün içinde yine bu savaşı yöneten Hatemülenbiya merkezi karargahından da bir açıklama geldi. Onun başkan yardımcısından da bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki bu hareketliliği iyi alamet değil. Onlar yeniden bir savaş hazırlığı yapmaktadır. Biz bu konuyla ilgili gereken hazırlıkları yaptık. Yani bir çıkmak söz konusu. Bunu kabul edelim. Bir çıkmak söz konusu. Yani Hürmüz'ün durumu bu şekilde aylarca süremez. Bu 2 ay, 3 ay, 4 ay süremez. Bir şekilde bu çözülmesi gerekiyor. Ya savaşla çözülecek ya işte bir anlaşmayla çözülecek. Fakat şartlara baktığımızda İran'ın karşı tarafa sunduğu maddeler ve karşı tarafın İran'a sunduğu maddeler birbirine uyuşmuyor. Taraflar belki ikinci yöntemi yani savaş yöntemine de gidebilir ki dediğim üzere İran'dan askeri kanattan gelen açıklamalara da bakıldığında İran bu konuya da ben hazırım diyor.
0: Evet.
2: Ekber teşekkür ediyoruz aktardığın
1: Ben
2: bilgiler için.
1: teşekkür ederim.
2: Tabii Pakistan'daki müzakerelerin çıkmaza girmesiyle Basra'daki tansiyon da günden güne tırmanıyor. Taraflar taleplerinden vazgeçmezken çatışmaların yeniden başlaması riski de hızla artıyor. Gerilimin ABD ayağındaki son gelişmeleri Washington'dan alacağız. Anadolu Ajansı ABD Haberleri Müdürü Can Hasasu bizimle. Can hoş geldin yayınımıza. Tabii deneyimli bir gazetecisin. Ben hissiyatını merak ediyorum. Savaş devam edecek mi sence?
3: Şimdi aslında yasal bir takım artık sınırlara gelmiş durumda Amerika Birleşik Devletleri. Cuma günü itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Kongre'den yetki almadan savaş ilanı süresi 60 günlük süresi dolmuş durumda. Bu süre içerisinde ABD başkanları muhakkak Kongre'den onay almaları gerekiyor. Dolayısıyla da böyle bir başvuru olmadığı gibi bununla ilgili bir onay da yok henüz ortada. Dolayısıyla ABD yasalarına göre 60 günlük Amerikan başkanının savaş ilanı, daha doğrusu bunun gibi muharebelere, sınır ötesi operasyonlara veyahut da daha geniş kapsamlı bir takım harekatlara karar verme yetkisi var. Bunda iki unsur öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi sürpriz unsurunu ortadan kaldırmamak, yani bir kongreye savaşla ilgili bir yasa sunup da onun yanıtını beklerken zaten karşınıza, hasmınıza sizin böyle bir harekata gireceğinizi duyurmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla da Amerikan başkanına, Amerikan ordusuna böylesine bir operasyonda sürpriz etkisini öldürmemek için böyle bir yetki verilmiş veya bir takım daha küçük çatışmalarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ve hükümetinin kararıyla bazı çatışmalara girmesini önünü açmak için böyle bir yasa var. İşte bu yasal hak doldu Amerikan Başkanı'nın. Kongreyi operasyon başladı. İsrail'le birlikte İran'ı vurmaya başladılar 48 saat içerisinde. Neden başlattık diye bunu gene yasalar gereği bilgilendirdiler. Ancak o günden bu yana Kongre'den ne ek bütçe talep edildi ne de savaş kararı çıkması yönünde bir onay geldi. Cuma itibariyle de bu 60 günlük yasal süre doldu. Bundan sonra ne yapabilir ABD Başkanı Donald Trump? İki seçeneği var. Ya Amerikan Kongresi'ne bir savaş yetki tasarısı için bir tasarısı sunacak ve Kongre'den savaşın devam etmesi için, savaş durumunun devam etmesi için yetki isteyecek ya da gene anayasa gereği 30 günlük bir süre içerisinde makul çekilme koşulları için bir 30 günü daha olacak. Şimdi ABD Başkanı ve Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth özellikle geçtiğimiz Perşembe günü Kongre'deki yaptığı savunmasında bu şey ateşkes süreci dedi, bu yasal sürenin dondurulduğu anlamına gelir dedi. Yasal olarak bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi bir tartışma var. Zira bugüne kadar bunun dondurulmasına sayılacak herhangi bir şey yok. Hatta demokratlar şöyle diyorlar. Diyorlar ki bunun dondurulması filan söz konusu değil. Savaş yetkisi sadece çatışma, sıcak çatışma hali için değil. Amerikan ordusunun sahada bulunduğu her gün için geçerli diyorlar. Yani sizin askeriniz orada zaten demirli olan uçak gemileri, savaş gemilerinin içerisinde bunların iaşesi, cephane ihtiyaçları ve diğer bütün masrafları bu çerçeve içerisinde değerlendiriliyor. Dolayısıyla da hani bu bir basket maçı değil, ben durdurdum, mola aldım, şu anda süre işlemiyor deyip ondan sonra taktik bir takım düzenlemeler yapacağınız bir durum söz konusu değil diyorlar Amerikalı uzmanlar. Bugüne kadar da uygulama bu şekilde gerçekleşmiş. Irak Savaşı'nda da buna başvuruldu. Vietnam Savaşı'ndan bu yana kalan ve devam eden bir uygulama bu. Dolayısıyla da Amerika Birleşik Devletleri başkanları bundan önce bu yönteme tevessül ettilerse de bu 60 günlük süreye riayet ettiler ve çok aşılırsa dediğim gibi 30 günlük bir reca, geri dönüş hakkı var. Bunu da Amerikan ordusunun güvenli bir şekilde bölgeden, çatışma bölgesinden çekilmesi için kullanması şartıyla gene yasalar Amerikan başkanına bu süreyi tanıyor. Dolayısıyla ABD başkanı
2: Can Asaso, araya gireceğim. Şimdi bu olarak 60 günlük süreyle ilgili kafa karışıyor. Birçok iddia var bununla ilgili. Yasanın etrafından mı dolaşılıyor? İşte bir ateşkes kararı verildikten sonra bu savaş olmuyor mu? Anan hocam, ne bununla ilgili mevzu, hem de Can'a soralım.
4: Aslında Can Bey çok güzel özetledi. Şöyle bir şey var. Hem 8 Nisan'da ateşkesin sağlandığı tarihi başkan işaret ederek diyor ki 60 gün sürede olmadan zaten savaş şu an bitmiş ve ateşkes müzakereleri devam ediyor. Bu. Şimdi bu durumda 3 tane seçenek var. Ya Can Bey ondan bahsetti. Kongreden bir yetki talebinde bulunması lazım ki bu çok zor. Şu an kongre diplomasi sürecine girmek istemiyor Trump. Çünkü cumhuriyetçilerin de bu operasyonu devam etmekten yana hepsinin pek istekli olmadığını biliyoruz. İkinci seçenek askerlerin geri çekilmesi, yani operasyonları durdurulması ve askerlerin geri çekilmesi. Üçüncü seçenek
2: kongreden onay almasına gerek kalmadı mı hocam?
4: Şöyle, üçüncü seçenekte şu, 30 günlük bir ek süre isteyebilir ama bu sadece savunma için, saldırı için bu süreyi kullanamaz. Ama Trump'ın argümanı şu, şunu kullanacak muhtemelen. 2011'de Obama da aynı şeyi yaptı. Libya operasyonlarında 60 günü geçtiği için yine Obama yönetiminde de ciddi eleştiriler vardı. Şöyle yanıt verdi. Amerikan askerleri aktif bir çatışma içerisinde değil ve kara unsurlarımız Libya topraklarına ayak basmadığı için bu süre bizi bağlamıyor diyerek yasanın etrafından dönerek bypass etti. Muhtemeldir ki ikinci örneği de yine 2019'da Suudi Arabistan öncülüğünde koalisyon güçleri Yemen'de operasyonlar yaparken Amerika'nın da oraya bir dahli söz konusuydu. Kongre Amerikan askerlerinin operasyonunu durdurmak için yine bir tasarı kabul ettiler. Başkan bunu veto etti. Yani bu iki örnekle aslında bu 60 günlük süreyi bypass edebilme gücüne sahiptir. Diyelim ki son olarak şunu söyleyelim. Kongre, Can Bey ona da değinir belki. Cumhuriyetçiler işte ne kadar fire vereceği belli değil. Ortak bir yasa tasarısı geçirerek başkanı operasyonlar anlamında durdurdular. Başkan bunu veto edebilir. Ve böyle de bir içerisinde siyasal bir kriz de ortaya çıkmış olabilir. Yani 60 gün başladı var diye askeri operasyonları hemen durduracak diye bir şey de maalesef yok gibi gözüküyor.
2: Şunu sorayım Can'a hemen. Yeniden bir saldırı yaparsa Amerika Birleşik Devletleri Kongre'ye bir şey sormak zorunda mı?
3: Şimdi normalde aslında evet, yani yasa bunu böyle olduğunu söylüyor. Ancak bu örnekler üzerinden gidildiğinde, şimdi Libya'da tamamen başka bir takım koşullar vardı. Yani Akdeniz, oradaki Hürmüz Boğazı gibi şey değil, hani dar bir alan değil. Hemen kıyısında, İran'ın karşı kıyılarında birçok üste, Katar'da, Birleşik Arap Emirliği'nde, işte Kuveyt'te, Bahreyn'de birçok Amerikan üssünde Amerikan askerleri bulunuyor. Irak'ta hali hazırda karada birçok Amerikan askeri bulunuyor. İsrail'de Amerikan ordusu var. Dolayısıyla buradaki çatışma sadece deniz yoluyla, deniz şeyden, uçak gemilerinden kalkan uçakların sadece müdahil olduğu bir operasyon değil. Dahası Amerikan kara birlikleri de hali hazırda oradaki zaten üslerde konuşlu durumda ve bu çatışmanın bir parçası haline gelmiş durumdalar. ABD Başkanı Donald Trump her türlü yasadaki boşluğu kullanarak mümkün olduğunca bu müzakereler süresince elini zayıflatmayacak şekilde bunu zorlayacaktır. Zayıflatmaması için, yani düşünsenize, İran ABD Başkanı'nın eli mahkum geri çekilme kararı alacağını biliyor ve bu şekilde müzakereye giriyor. Dolayısıyla da bu müzakerede zaman öldürür. ABD Başkanı Donald Trump da 30 gün içerisinde çok zor duruma düşer. Şimdi mecliste tabii, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün dünya savaşı, çatışmayı falan konuşurken, burada herkes bugünün en önemli haberi petrol fiyatları, benzin fiyatları, pompa fiyatı benzinin. Dolayısıyla da Amerika Birleşik Devletleri şu anda zaten seçim satımı haline girmiş durumda. Ara seçimler, bağıra bağıra ben geliyorum diyor. Kasım'da ara seçimlerde, şimdi az önce konuştuk, kongre onayını dedik. Kongrede cumhuriyetçiler çoğunluğu elde tutuyorlar. Hem temsilciler meclisinde hem de senatoda. Buna rağmen bir savaş kararının çıkması kesin değil. Çünkü az önce bahsedildi, cumhuriyetçiler arasında da bu savaş durumuna, İran'la girişilen bu savaş konusunda çok ciddi çekinceleri olanlar var. Üstelik hep söylüyoruz zaten, bu 60 gün içerisinde şu anda daha zikredilmemiş, adı konmamış 60 milyarı aşkın bir masraftan bahsediliyor. Bunun altından ABD Başkanı yönetime gelirken en büyük kararları yönetimde tasarrufla ilgiliydi. Para tasarrufuna gidip bütçe açığını düşüreceğim diyordu. Şimdi Gazze'deki savaştan sonra, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlardan sonra, şimdi İran'la bu savaş halinde günlüğü 1 milyar dolara ulaşan maliyetiyle bu savaş, Trump yönetimi için her geçen gün daha da altından kalkılması zor bir yüke dönüşüyor. Tabii ki İsrail bu bütün bu koşullar altında Amerika Birleşik Devletleri'nin çatışma içerisinde kalmasını istiyor ve bunun için değişik formüller üretiyor. Nedir bu formüllerden bir tanesi, geçtiğimiz hafta geldi gündeme. O da sınırlı operasyon. İran müzakereler sırasında eğer istediğimiz performansı göstermezse, bizim koşullarımıza razı olmazsa, deyim yerindeyse, küçük operasyonlarla kulaklarını çekeriz tezi ortaya
2: şimdi
3: atıldı.
2: Senin bu açıkladığın teze de şöyle destek vereyim. ABD Orta Doğu'daki müttefiklerine 8,5 milyar dolarlık silah satışı gerçekleştirdi. Bir yandan tabii savaşa hazırlık mı var sorusu akıllara geliyor.
4: Sinan Bey, ben de bir şey ilave ederek Can Bey'e onu sormuş olalım. Bahsettiği çok önemli aslında. Kongrede ve cumhuriyetçiler her iki kanatta çoğunluğa sahip ama bu silah satışı da Dışişleri Bakanlığı üçüncü kez acil durum yetkisini kullanarak bu silah satışına onay verdi. Yine kongre onayına ihtiyaç duymadan yürütme kendine vermiş yetkiye dayanarak üçüncü kez bu 8,5 milyar dolarlık bir silah satışını. Yani Trump yönetimi de kongredeki oylamaya böyle bir ortamda güvenmiyor. Yani cumhuriyetçilerin de ciddi anlamda fire verebileceğini düşünüyor.
2: Bunu da katmış olalım. İsmail Hocam'ın da bir sorusu vardı. İsmail Hocam'a da
5: vereyim. Ben yorum yapacağım. Belki buna yönelik ABD kamuoyunda ne konuşuluyor ya da konuşuluyor mu? Can Bey belki onu değerlendirir. Ben şöyle düşünüyorum Sinan Bey. Yani bu 60 günlük yasayı bence Türk medyası çok abartıyor. Yani ABD kamuoyunun içerisinde sanki hani biz niyetsel olarak bazı şeylerin böyle olmasını talep edebiliriz, böyle olmasını isteyebiliriz. Ama böyle olacak diye bir şey yok. ABD'nin az önce örnek verildi. Yani Trump niye bunu kendisi uygulasın ki? Ondan öncekiler uygulamamış. Bu bir yorum meselesi. Vietnam Savaşı o kadar çok uzadığı için Trump hani şey o zaman böyle bir şey getirildi. Her başkan da kendine göre bir yorum yaptı. Burada ilginç olanı ve bence hani bizim de gözden kaçırdığımız konu şu. İngiltere İsrail rekabeti var Washington üzerinde. Yani ABD'nin daha çok İsrail lobisi üzerinden bir sarmalanması var. Ve bu sarmalanma Trump'a daha çok şey yaptıracak gibi görünüyor. Yani bizim onu inşallah geçer diye ümit ettiğimiz mesele aslında ABD'yi giderek daha bir boyunduruğu altına alıyor gibi görünüyor. O yüzden ben hani 60 günlük yasa çerçevesinde böyle çok büyük çıkarımlar yapmayı belki de yani savaş bitsin anlaşsınlar diye inşallah hani niyet gibi görüyorum. Bu konuda Can Bey hani cumhuriyetçilerin içerisinde zaten bu savaşın çok hesaplanmadığını ve nihayetinde geldiğimiz noktada ABD'nin hani Trump seçmeninin bile orta sınıf beyazların fakirliğine odaklanması gerektiğini fakat savaş açtığını bu tezlerin daha çok yükseldiğini hiç görüyor mu medyada?
3: Kuşkusuz zaten o konuda başından beri hani İsrail'in bu konuda baskısı devam ediyor diye özellikle belirtmemizin sebebi artık İsrail'in Washington üzerindeki etkisini bu savaşın zaten başlama nedeni ve devamı ile ilgili zaten bütün projenin savaşın başından beri Hamaney'in vurulması ondan sonra seçilen hedefler de dahil olmak üzere hepsinin Netanyahu'nun gelip Washington'da Şubat ayındaki sunumda buradaki durum odasında ABD Başkanı Donald Trump ve kurmaylarına bir sunum gerçekleştirdiğini daha önce de paylaşmıştık. New York Times gazetesi de bunu detaylıca yazmıştı. Dolayısıyla da artık İsrail'in bu çatışmanın bir tarafı zaten İsrail Hava Kuvvetleri ve ordusu da gerek attıkları füzelerle gerekse de uçaklarıyla buna müdahil olmuş durumdalar. Dolayısıyla da burada siyasi olarak da o anlamdaki baskıları devam ediyor. ABD yönetiminin burada ve cumhuriyetçilerin içerisindeki o kırılmanın zaten temelinde de işte bu ara seçimler var. Şimdi ara seçimlerde Trump yılbaşında bir toplantıda kahvaltıda bir araya gelmişti cumhuriyetçi temsilcilerle. Ve orada yaptığı konuşmada demişti ki ara seçimleri kaybedersek bunlar benim üzerime gelecekler, beni alacaklar. Ve sizleri de birer birer bulacaklar demişti. Dolayısıyla da bu ciddiyette bir uyarıda bulundu kendi oradaki üyelerine hem temsilciler meclisindeki hem de senatodakilere. Dolayısıyla da aslında eğer çoğunluğu kaybederse temsilciler meclisi ve senatoda ekonomik koşullar ve bu savaşla ilgili negatif hava bir başarısızlık olarak ABD başkanına dönerse şu andan itibaren yani zaten şu anda çok gerilimli bir geri sayım başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bunu uzatmak için yol bulabilir, bulmak için uğraşabilir ama uzatması lehine değil. Şu an itibariyle zaten lehine olmayan bir şeye başlamış durumda. Bunun bir bataklığa dönüşerek durmadan para çekmesi, durmadan asker çekmesi ve ABD Başkanı'nı seçimlere yaklaşırken hala savaş halindeki bir ABD Başkanı durumuna sokmasının Trump'ın lehine olmadığını ABD Başkanı zaten kendisi de çok iyi biliyor. Girmiş bulundu. Buradan bir muzaffer komutan, bir muzaffer devlet başkanı edasıyla, nişanesiyle ayrılmak istiyor ABD başkanı.
2: Can, bir yandan da yapılan bir anket var. O anket çalışması Amerikan halkına hissiyatını ortaya koyuyor. %61'e yükselmiş durumda savaş karşıtları. Bu savaşa niye girdik diyenler
3: var. Üstelik daha yüksek şu anda, yani aslında kendi aldığı oy itibariyle neredeyse cumhuriyetçilerin hepsi kadar bir oranla savaş başladığında desteği vardı ABD başkanının. Bu destek geriledi, sizin dediğiniz noktalara düştü, %38'lere geldi. En son anketler %30 diyordu. Bu en son dediğim de 2 hafta önceydi. Şimdi yapılsa bu ne kadar, onu gerçekten bekleyip görmek gerekiyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump zaten toplumun nabzını bu anlamda çok iyi tutan bir başkan. Dolayısıyla da bunun farkında zaten. Ancak yapmaya çalıştığı şey medyanın önünde deyim yerindeyse kuyruğu dik tutmak. Ve orada bu zor durumunu medyayla şüphesiz paylaşmayacak, halkıyla paylaşmayacak. Ancak biz yasal ve siyasi ve ekonomik olarak ABD başkanının nasıl açmazlarla karşı karşıya olduğunu sıralıyoruz. Ha, elinde ne gibi imkanlar var? Savaşı uzatmak. Savaşı uzatabilir. Ama savaşın uzaması ABD başkanının lehine değil, Amerikan ekonomisinin lehine değil. Uzatıp da ne yapacak? Yani sorun zaten burada. Yoksa Amerikan başkanı hocamın da belirttiği gibi bir şekilde diğer başkanlar gibi savaşı uzatmak için bir yöntem aramanın peşinde. Zaten şu anki pozisyonunu da tahkim etmek için işte savaşı durdurduk, duraksattık filan gibi bir takım formüller üretmeye çalışıyorlar kurmayları, anlaşılan. Ancak savaşın uzamasının ABD başkanına hiçbir faydası olmayacağı, Amerikan ekonomisine hiçbir faydası olmayacağı, ara seçimler konusunda çok ciddi kendisine elini zayıflatacağı artık kuşku götürmez bir gerçek. Ve ara seçimlerde bir hezimetle sonuçlanırsa bu seçimler, ABD başkanını çok zorlu bir 2 yıl bekliyor. Bu 2 yıl içerisinde kongredeki üstünlüğü eğer demokratlar herhangi bir kanadında, yani temsilciler meclisi veya senatoda veya belki de ikisinde birden hele hele ellerine geçirirlerse, Trump ve kurmayları için gerçekten de soruşturmalarla, birçok gen sorularla işte süren bir 2 yıl anlamına geliyor ki ABD Başkanı Donald Trump bence şu anda İran Savaşı'ndan çok onu düşünüyor ve bu savaşı bir an önce bu sorunlarla daha fazla yüz göz olmadan kurtarabileceği bir çözümün peşinde.
2: Dolayısıyla son olarak araya gireceğim. Hüseyin Hocam'a da söz vereyim. Hüseyin Hocam'ın da merak ettiği var. Hemen buyurun hocam.
0: Can Bey, burada şimdi savaş devam ediyor aslında, her ne kadar durdurmuş gibi gözükse de deniz ablukası devam ediyor özellikle. Burada Trump herhangi bir şekilde zaferi ilan edebilmek için İran'ın desteğine ihtiyacı var. İran'ın pes etmesi gerekiyor. Bu biraz tabii ki soru işareti. Eğer ki İran pes etmezse veya ola ki bir ABD gemisine saldırı olursa, başkan yetkilerini kullanarak tabii ki savaşı yeniden başlatmış gibi olacak ama bunun tabii ki seçimlere etkisinden daha ziyade ABD donanmasının bölgedeki varlığının, yine hava kuvvetleriyle birlikte düşündüğümüzde İsrail de hazır vaziyette bekliyor. Savaşa sanki devam edeceğine dair bir hava da veriliyor. Yani diplomaside sonuç getirir belli değil ama sizde de böyle bir kanaat var mı, yoksa savaş bitti mi?
3: Şimdi bu sizin belirttiğiniz hususlar tabii ki geçerli. Amerika Birleşik Devletleri geçen yayında da dedik işte sopa ve havuç. Dolayısıyla şimdi müzakerelerde istediği sonucu almazsa İran'ı iki zorlama seçeneği var ABD Başkanı. Birincisini şu anda yapıyor. Hürmüz'ü kendi tarafından güneyden kesti. İran'ı da deniz yolundan mahrum etmeye çalışıyor. İkincisi de sizin belirttiğiniz askeri yöntem. Yani baktı ki gerçekten görüşmeler kilitlendi. İstediği bir takım kilit noktalar üzerinde sonuç alamıyor. O zaman tabii ki askeri harekata devam ederek, İran'ın daha çok canını yakmaya çalışarak bu anlaşmaya kendi istediği koşullarda razı etmek için elindeki her türlü enstrümanı kullanacaktır. Askeri yöntemlerde oradaki Amerikan kuvvetlerinin İsrail ile birlikte yeniden harekata başlaması da bunun bir parçası. Bu az önce de konuştuğumuz bu 30 günlük süre içerisinde bunu her şekilde meşru kendini müdafaa etme veyahut güvenli geri çekilme kapsamı içerisinde çok rahat bir şekilde bunu alabilir. Yani o

0: 30 günlük sürede Amerika Birleşik Devletleri askeri güç kullanamaz diye anlaşılsın istemediğim için özellikle de bunu belirtmek istedim. Ben yalnızca o yasal prosedürün tam olarak hangi süreye ne ad verildiğini tanımlamak için öyle dedik. Ancak dediğim gibi Cuma günü son bulan 60 günlük normal Amerikan Başkanı'nın Kongre'nin yetkisi olmadan muharebeye karar vermeye ve bunun emrini verme süresi doldu. Şimdi artık 30 günlük güvenli bir şekilde geri çekilme süresindeyiz. Bu süre içerisinde şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı gene kuvvetlerinin güvenliğini gerekçe göstererek askeri güç kullanabilir şüphesiz.
1: Can Asasu'ya teşekkür ediyoruz aktardığı bilgiler için. Tabii konuşacağız. ABD ve İsrail, İran arasındaki çatışmasız savaş devam ediyor. Bir yanda ateşkes, diğer yanda Hürmüz'de abluka. İran, Körfez ülkelerinin petrol ve LNG gemilerini Hürmüz'e hapsederken, ABD ise İran'ın gemilerini

0: saldırılarını yeniden başlatmak ya da İran'ın taleplerini içeren anlaşmayı kabul etmek. Evet. ABD'nin önündeki seçenek. Yeniden savaş başlarsa İran'ın Körfez ülkelerine yönelik füze ve İHA saldırıları artabilir diyor. Ki öyle olacak zaten. Evet. Bu çatışma klasik savaşlardan farklı olarak net bir kazanan üretmeyecek diyor. Sonuçsuz bir savaş evet. olacak. Trump'ın operasyonu tamamen sonlandırarak zafer ilan etmesi düşük bir ihtimal diyor.
1: Evet.
0: Kalıcı çözüm ancak karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmayla mümkün olabilir diyor.
1: Evet.
0: Aklın yolu bir aslında.
1: Doğru.
0: Doğru bir analiz yapılmış. İran'ın taleplerini içeren anlaşmayı kabul etmek diyor ilk maddede.
1: Evet.
0: Yapar mı bunu?
1: Muhtemelen yapmıyor. Yapmaz.
0: Yapmıyor.
1: Ya zaten. Şöyle, buradaki her ne kadar tabii ki klasik bir savaş olsaydı bu, ABD'nin karşısında normal güçlü bir hava kuvvetleri olan İran olsaydı ve işte karşılıklı kara savaşları, denizde donanmalar savaşıyor olsaydı ve ABD de onları silip süpürseydi, ki şu anda aslında sahada gördüğümüz İran'ın klasik bir hava kuvvetleri penceresinden baktığımızda hava kuvvetleri yok. Hani Trump gibi konuşuyoruz biraz ama.
0: Yok, doğru.
1: Radarı yok. Hava savunma
2: hocam bana Donald Trump yok. Diyorlar böyle konuşunca dikkatli olun. Türkiye'de bazı gazeteciler doğruyu söyleyince evet çok doğru söylediniz.
1: Evet.
2: Bana Trump dediniz diyorsunuz ya.
1: Evet.
2: Hakikaten bazı bilmeyen veya bir yerlerden para alan gazeteciler tam da bunu kullanıyor yani.
1: Evet. Neyse onlar kullansınlar bir şey gelelim.
2: Hocam şimdi, ama siz Donald Trump değilsiniz.
1: Yok tabii ki ama yani örnek verelim. Onun ağzı o onu konuşuyor çünkü. Şimdi burada kara harekatı
0: hava savunma sistemleri hiç yok.
1: Hiçbir şey yok. Tabii.
0: Hiç tamamen sıfır değil ama
1: ya, şimdi klasik uçak savarlar
0: yetişmiyor.
1: Tabii klasik uçak savarlar veya omuzdan atılan füzeler artık günümüzde hava savunma sistemleri olarak kabul görmüyor. Bunlar son çare. Kara birliklerini korumak için, ufak yerleri korumak için, nokta hedeflerini korumak için kullanabileceğiniz alçak irtifada çok da gelişmiş sistemler değil. O yüzden onlar çok sayılmaz. Yani elinde S-300, S-400, Babar 373 veya daha gelişmiş sistemler olsa ve onlarla durmadan Amerikan uçaklarını düşüren bir İran Hava Kuvvetleri'nden bahsediyor olsak amenna. Öyle bir durum yok, onu demek istiyorum. Ama bu savaşın zaten doğası asimetrik güçler arasında. Dünyanın en güçlü ordusu, yanında bir de İsrail var. Onunla beraber yıllardır yaptırımlarla boğuşan, elinde kuvvetli bir hava kuvvetleri olmayan İran'la savaşıyor. Burada İran'ın yaptığı olay aslında önemli. Yani istediğiniz kadar beni havadan vurun diyor. Ben asimetrik dayanıklılık göstereceğim demişti zaten ve gösterdi. Ve bunun karşılığında da beklenmedik yoğunlukta ve sertlikte hem balistik füzeleri hem de kamikaze dronları kullandı. Kamikaze buradaki analiz de onu söylüyor zaten.
0: Ya 10 binlerce
1: füze ve dronlardan bahsediyor. İşte tamam, buradaki zaten dayanıklılığın ana noktası İran'ın kendisini koruyabileceği, yani saldırı kapasitesini, taarruz kapasitesini koruyabileceği o dağların içerisinde açılmış olan işte füze üretim tesisleri, kamikaze drone tesisleri ve bunları fırlatma mekanizmaları. Oraya yaptığı yığınaklar, oralara çok fazla siz dışarıdan saldırılarla etki edemiyorsunuz. Çok limitli oranda etki ediyorsunuz.
0: Dolayısıyla bu kapasiteyi yok edemedi.
1: Bu kapasite
0: Amerika.
1: Yani örneğin mesela balistik füzeleri fırlatma launcherleri, rampaları 470 adet olduğu söyleniyordu. Elinde şu anda ateşkes dönemine başladığında 120 adet kaldı ama bu sayının tekrar arttırılmaya başlandığına dair de haberler var. Muhtemelen şu anda elinde yani 28 Şubat'a göre 200 civarında launcher var İran'ın. Şimdi kamikaze dronlar zaten üretebiliyor. Onunla ilgili herhangi bir sıkıntısı da yok. Ve özellikle Körfez ülkelerindeki hedeflerin çoğunu kamikaze dronlarla vurdu. Şimdi savaş devam ederse yine Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir şekilde Amerikan donanmasının bir harekatı olursa burada da kullanılacağı işte o sivrisinek dronları veya sürü İHA'ları veya işte insansız deniz araçları ve oradaki gemi savar füzeleri, o çok silahlı hücum botları 200 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Onlarla çeşitli şekilde İran'ın saldırı kapasitesinin var olması gibi bir takım hala ama klasik donanmaya göre elinde bir donanması yok. Ama Ukrayna'nın Rusya'ya yaptığına benzer şekilde nasıl ki Karadeniz'de biz şu anda bir Rus donanmasından bahsedebiliyor muyuz? En doğuya demirlediler neredeyse.

0: Yani Rus donanması gidip klasik manada Ukrayna ile savaşmıyor. Orada bir donanma savaşı yok. Burada da benzer bir durum olabilir mi? Yaşayıp görmek lazım ama şu anki şartlarda İran için biraz zor ama eğer ki Körfez'e girerse Hürmüz Boğazı'ndan Amerikan donanması, Körfez'de epey bir kayıp verirler. Yani bizim Çanakkale geçilmez'in benzeri Hürmüz geçilmez veya işte Basra Körfez'i ABD donanmasına mezar olur gibi bir şeyler ortaya
1: Peki,
0: çıkabilir.
1: Hocam, nasıl çözülecek?
0: Şimdi yani, bunun çözülebilmesi için bir kere İran'ın bağımsız, egemen bir devlet olduğunu hem ABD'nin hem İsrail'in kabul etmesi lazım. Ondan sonra bir şeyler konuşulmaya başlanması lazım. Şimdi burada herhangi bir ülkenin yönetimi değişsin. Yani kimse Trump devrilsin demez iken sen gidip ben çok tasvip etmiyorum şeydeki yönetimi İran'dakini ama ona yönelik bir hareketi doğru bulmuyorum. Şimdi aynı şekilde o insanların yani orada 93 milyon insan yaşıyor. Siz onları açlığa mahkum edecek şekilde bir yaptırım uyguluyorsunuz ve bunu da 1-2 yıl değil yıllardır uyguluyorsunuz. Bu yaptırımlar veya bu ülkenin dış dünyadaki dondurulmuş varlıkları deniyor. Yani ne demek bu dondurulmuş varlık? Herhangi bir yani sonuçta ticaret serbest değil mi? Yani herhangi bir ülke nasıl yapıyorsa İran'da yapabilmesi lazım. İşte burada ABD kendisi adına serbest piyasadan bahsediyor. İnsan haklarından bahsediyor. Demokrasiden bahsediyor. Özgürlükten bahsediyor ama kendi çıkarları doğrultusunda hep bunu yorumladığı için geldiğimiz noktada bunu İran'a dayatamıyor. İran bunu satın almıyor. İran halkı da satın almıyor işin garibi. O yüzden buradaki tamam hepsi doğru. Kalıcı bir çözüm buradan gerçekten çıkmaz. Trump'ın da elini kolunu sallayarak tamam ben zafer kazandım diyemez. Bunu diyecek elinde şu anda bir kazanım yok.
1: Şimdi bunu diğer değerli konuklarımızla değerlendiririz. Buyurun hocam.
2: Bir soru sormak istiyorum ya da yorum müsaadenizle. Şimdi yorumlara katılıyorum. Tabii biz de fikir oluşturmak, üretmek istiyoruz. Çünkü hani uluslararası ilişkiler değerlendirmecileri olarak buradan bir şey okumaya çalışıyoruz. Yani maç izlemiyoruz aslında. Burada bir ülkeye bombardıman yapılıyor. Fakat ya şunu anlayamıyorum. Yani bir ABD gibi dünya devinin bu kadar öngörüsü olmayan bir savaşa neden girdi? Şimdi tekrardan bombalamaya kalksa İran'ın da elinde o asimetrik silah unsurları var. Hani bu sefer ABD ama ağır bombalar. Yani sivil olmayan bombaları yani daha önce yaptıkları Vietnam'da yaptıkları o portakal işte bombaları gibi ve bu daha büyük darbeler verir ama sonuç alacaklar mı? Benim burada ilgimi daha doğrusu Ekber Bey'e de sormak istediğim konu şuydu şimdi Hüseyin Hocam'a sormuş olayım yani kapalı kapılar ardında mesela Türkiye'nin uçağını Rusya düşürdüğünde, Türkiye Rusya'nın uçağını düşürdüğünde Cavit Çağlar gidip bir diplomasi yapmıştı. Yani keza aynı şekilde ABD ile hani özel bazı isimler oluyor. Yani Fars diplomasisinin gerek İslamabad üzerinden gerek Türkiye üzerinden ya bu kovboylarla bir yol bence bulması gerekiyor. Yani ben belki şu an ben de belki bir ütopik konuşuyorum ama acaba yani bu savaşın başlangıcında Sayın Türkiye Dışişleri Bakanı hemen birileri eleştirdi ama ya bu kovboya bir şey vermek gerekiyor yani. Yani nasıl ikna edecekler bir yolunu bu ya da çok kişi çok hafif alıyor ama yani bu kovboy burayı bombalarsa başka hale de gelebilir. Yani Hürmüz'e savaş gemisini niye soksun? Gördüğünüz üzere oraya ablukaya aldı ve olay bitti. İran hani işte savaş tazminatı istiyordu. Yıllık 100 milyar dolar kazanıyordu. Türk medyasında bunu
1: hocam,
2: çok sordular. Ama gerçek ötesi yorumlar yapılıyor. Ama ben şunu merak ediyorum Sinan Bey. Hani bunu sormuş olalım. Şeytanın avukatlığını yapmış olalım. Bu kovboylarla acaba bir diplomasi geliştirilemez mi? Bu adamlar eğer bu adamlar tekrardan nükleere döndülerse savaş olacak. Ben size söyleyeyim. Çünkü nükleer bir bahane olarak kullanılıyor. Benim ABD bu diplomaside gördüğüm bir bahane. Çünkü yerin altındaki nükleeri bombalayamayacaklarını artık biliyorlar yani.

0: 200 metrenin altında hangi bomb? Öyle bir şey yok. Ama İran'da
1: hocam pardon onu da şunu yapabilirler.
0: Konuşuyor. Yani Hüseyin hocam ne diyorsunuz?
1: Şu da şunu yapabilirler. ABD eğer ki sadece askeri manada düşünürsek o zaman o 3-4 bölge var ya Fordo, Natanz, İsfahan o bölgelere taktik nükleer bomba atabilir. Taktik nükleer bomba attığı zaman orayı kirleteceği için artık orada yaşayanlar hem bundan zarar görecek.
2: Hem de bir daha giremeyecek.
1: Hem de oraya girmek epey bir zaman alacak.
0: Bu savaş yani hukuku doğal olarak değişti.
2: Hocam nükleer savaşların önünü açar bu.
1: Hayır tabii ki. Yani
0: bu olmaz. Asker... Bunu ABD yapamaz.
1: Ya, yani ABD yapamaz diye.
0: Yani.
1: Ya, bak şimdi ABD'deki Lindsey Graham'ın konuşmalarına bakın. Yani Tokyo'daki yani Japonları nasıl durdurduk diyor. O atom bombasını biz atmasaydık savaş bitmeyecekti gibi bir yalanın arkasına sığınıyor. Bakın yani buradaki ABD yapmaz yapamazdan ziyade ben bir olasılığı söylüyorum. Yani abi, şey olarak yani durdurabilmeniz için. Çünkü oraya atacağınız o GBU-57'leri attılar biliyorsunuz 61 metreye kadar nüfuz eden. Hatta ilk bombayı atıp ikinci bombayı da onun girdiği delikten atıp daha da derinlere inecek şekilde bir mekanizmayı da harekete geçirdiler ama sonuç alamadı.
2: Birine de etki etmedi.
1: Yani birine etki de etmesi de gerçekten çok zor. Yani normal düz ovadaki bir yeri siz açmış olsanız oraya nüfuz edebilir de o çok sağlam kayalıkların olduğu dağları o bombalarla vurmak da o kadar kolay değil.
0: Ya belki niyet okuması yapıyorum evet. Zorlamayla bu soruyu zorlamayla. Yani İslamabad gördüğünüz üzere görüşmelerde Arakçı'nın uçağını eşlik ettiler. Yani Arakçı gitti oradaki görüşmede hocasını karşılaştığında elini öpmeye çalıştı. Yani aralarında bir dostane İran, Pakistan. Yani ya bir orta yol bulunsun.
1: İşte bu orta yolu zaten bulmaya çalışan kişi kim? Bunu
0: acaba komple ABD mi istemiyor?
1: Hayır orayı bilmiyoruz. Bakın orası yani Asım Münir'in devreye girdiği, Maraşal Asım Münir'den bahsediyorum evet. Pakistan'da. Şimdi Başbakan Şerif de devrede, Türkiye'de devredeydi. Hatta burada Katar devrede, İngiltere devrede, kısmen Mısır devrede. Şimdi burada o 21 saatlik görüşme tam net bir şekilde bize açıklanmıyor. Orada bir şeyler konuşulmuş aslında. Hürmüz Boğazı ile ilgili özellikle yani bir geçiş ücretinin İran'ın söylediği gibi olmasa da farklı bir mekanizmayla kurulması örneğin ve savaş tazminatı vermek yerine buradaki kazançların belirli bir süreliğin hem bölge ülkelerine hem de İran'a aktarılması gibi bazı konularda anlaşmaya varılmış gibi. Yani aslında o diplomatik görüşmelerde bir yoluna alınabilmiş olsaydı belki sonuca gidecekti. Hangi taraf çuvalladı bilmiyoruz.
0: İran mı istemiyor?
1: Efendim?
0: İran mı istemiyor bu dediklerini?
1: Ya hayır, şimdi ya 21 saatin sonunda bir çözüme ulaşamadılar.
3: Hocam şöyle de bir şey var. Şimdi evet. Bu sizin bahsettiğiniz birkaç bir şey söyleyebilir miyim bununla
2: tabii
3: ilgili?
2: Tabii hocam, buyurun.
3: Şimdi İran'a...
2: Hocam bir virgül koyalım, sizi böyle alayım.
1: Gelin buyurun. Ben müsaadenize geçiyorum.
2: Çünkü buyurun, fikir farklı. Devam edeceğiz yine.
0: Gerekiyor tamam. Yani.
2: Anlar hocam, buyurun. Şimdi arkadaşlarımız bir yandan ABD'nin... savaşa hazırlık mı yaptığını soruyor. Tabii doğal olarak. Çünkü Orta Doğu'daki müttefiklerine 8,5 milyar dolarlık silah satışı evet. Gerçekleşti. Dikkat çekti bu.
3: Tabii.
2: Paylaşalım isterseniz biraz. 992 milyon dolar lazer güdümlü roket sistemi İsrail'e. Kuveyt'e 2,5 milyar dolara savaş komuta sistemi. Katar'a 4,01 milyar dolara Patriot savunma sistemi. 992 milyon dolara... lazer güdümlü roket sistemi. Birleşik Arap Emirlikleri keza öyle. 147 milyon dolara lazer güdümlü roket sistemi. Neden bu hazırlık?
3: Evet, bunu yorumlayıp ondan sonra diğer ilk tabii konuştuğumuz konuyla ilgili. Şimdi şöyle, bu aslında önemli ama bunu da belirtmek lazım ki 8,5 milyar dolarlık bir silah satışı bu bugünden yarına bu ülkelere teslim edilemez. Mümkün değil. Neden? Çünkü şu, Patriot dediğimiz bu savunma sistemi bugün itibariyle yılda Lockheed Martin tarafından sadece 400 tane üretilebiliyor.
2: Evet, sadece şimdi, anlaşma imzalandı
3: anlaşma
2: ama
3: imzalandı.
2: Tedarik bir için de, evet. Süre bekleyecekler.
3: Şimdi bunun hatırlarsanız 6 Mart'ta Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 7 tane Amerika'nın en büyük savunma sanayi şirketiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Talep şuydu, üretimi artırmasını istiyor bu savunma sanayi şirketlerinden. Buna bağlantılı olarak da Fethi Hekset'in 2 gün önce kongrede bir uzun bir konuşması, yani hesap verme anlamında bakanın orada Amerika Birleşik Devletleri'nin 2026 bütçesi olarak istediği rakam 1,5 trilyon dolar. Yani 2025'te Amerika'nın savunma bütçesi 900 milyon dolar iken 2026 bütçesi için kongreden 1,5 trilyon dolarda bir talebi var. Yani dolayısıyla bu 7 savunma sanayi şirketinin üretim kapasitesinin artırılması için neye ihtiyacı var? Paraya. Ya Amerika Birleşik Devletleri bu şirketlerden silah satın alacak. Onun için kongreden neredeyse 2 katı bir artırıma gittiler. Şimdi bu ülkelere de bu silah satışı bugün imzalandı ama en az 2 sene belki 3 sene içerisinde periyodik aralıklarla bu savunma sistemleri bu ülkelere teslim edecek. Şu an Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin stoklarında bir azalmadan
2: bu
3: bahsediliyor.
2: Bu ülkeler bunun bir işe yaramadığını görmediler mi?
3: Şöyle bazıları, şimdi şöyle bir şey var. Bu hava savunma sistemlerinde mesela Estonya'nın parasını ödediği HIMARS sistemi var. 6 tane Amerika'nın onlara teslim etmesi gerekiyor. Bu araya bu savaş girdiği için ve stoklarda da bir tükenme olduğu için Estonya'ya bile, NATO üyesi olan Estonya gibi bir ülkeye bile 6 tane bu HIMARS sistemini teslim edemiyorlar. Dolayısıyla devasa büyüklükte bu savunma sanayi antlaşmasından sattığı silahları da dediğim gibi bugünden yarına teslim edemez. Bu beni zamana yayacak. 2 sene 3 sene, ama burada bir istisna var, belki onu birazdan konuşuruz. Birleşik Arap Emirlikleri'ne İsrail demir kubbe hava savunma sistemini gönderdi 26 Nisan'da.
2: Hangi sebeple Birleşik Arap Emirlikleri?
3: Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri Körfez'de şöyle bir blok oluştu. Bunu Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC ve OPEC Plus'tan ayrılması bağlamında da değerlendirmek lazım. Artık Körfez ülkelerinin bir kısmı...
2: Ben şöyle sorayım hocam, İsrail güdümüne mi girdi Birleşik Arap Emirlikleri?
3: Bir kısmı zaten güdümündeydi.
0: Zaten öyleydi.
3: Bir kısmı Körfez içerisindeki bir kısım ülkeler, bunu Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'i de buraya dahil edebiliriz. Artık İsrail'le ilişkilerini iyice stratejik düzeyde yükseltmek istiyorlar. Zaten Bahreyn ve Baye İbrahim anlaşmalarını imzalayan 2 Arap ülkesi, Kuveyt de buraya dahil olacaktı. Çünkü neden böyle düşünüyorlar? Bu ülkelerin İsrail'le...
2: Belki de gelecekte konuşacağımız altıgen ittifakı.
3: Altıgen ittifakı. Hindistan'ı da buraya dahil ediyorlar. Avrupa'da da Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la birlikte o İsrail'in bahsettiği altıgen ittifakı aslında bu özünü oluşturuyor. Bu ülkeler şöyle düşünüyor. Özellikle Kuveyt, Bae ve Bahreyn. Biz İsrail'le ilişkilerimizi stratejik bir seviyeye geliştirirsek Amerika'ya etki etme kapasitemiz daha da artabilir. Çünkü biz direkt bir şekilde Amerika'yı belirli konularda yönlendirme potansiyelimiz yok. Ama İsrail üzerinden Amerikan politikasını belirli ölçüde etkileyebiliriz. O sebeple sizin bahsettiğiniz gibi İsrail'in güdümüne girmekteki ana sebeplerden biri bu. Körfez'in bir grup ülkeleri, ama Suudi Arabistan, Katar ve Umman İsrail'le bu nedenle stratejik ilişkiler geliştirmeye sıcak bakmıyor. Onlar daha çok alternatif paklara yönelme eğilimdeler. Çünkü şöyle bir şey ortaya çıkarttı bu savaşla birlikte bize. Amerika bunlara otomatik bir güvenlik şemsiyesi sağlayan bir ülke olarak ön plana çıkıyor iken, İran, hocam da bahsetti, asimetrik savaş yöntemleriyle bu ülkelere ciddi bir zayiat verdi. Ve Amerika bu kadar büyük bir hava savunma sistemi, silahları satıyor. Ama mesela Bahreyn, İran'ın Keşm Adası'nın yarısı kadar büyüklükte bir ülke. 780 kilometre kayalık bir yüz ölçümü var. Ama İran'ın bu asimetrik saldırılarından koruyamadı. Dolayısıyla bu ülkelerde de ciddi bir sorgulama var. Bunu belirtmek lazım. İkinci husus, hocam ondan bahsetti. Dedi ki bu konvoylarla bir şekilde bir diyalog mekanizması kurulması lazım. Bu aslında şöyle bir şey var. İran, Trump bunu bazen işaret ediyor. Diyor ki İran içerisinde aslında eskiden kıyasladığımızda konuşabileceğimiz isimler var. Şimdi İran'ı şu an kim yönetiyor sorusunu burada biraz üzerinde durmak lazım. İran'ı şu an özellikle Al-Hameney öldürüldükten sonra generaller yönetiyor. Yani devrim muhafızları generalleri. Herkes şöyle bir şey var. İlginç bir şekilde bu devrim muhafızları generalleri, ben bunları pragmatist generaller olarak nitelendiriyorum. Bunlar aslında Trump'la antlaşmak istiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'yle antlaşmak istiyorlar. Bu Pakistan müzakerelerinde ki Trump'a birçok şey mizacını da bildikleri için Trump'a aslında ticaret anlaşmaları teklif ediyorlar. Amerikan petrol şirketlerinin gelip İran'da yatırım yapmasını, Amerika'dan Boeing uçakları dahil birçok ticaret anlaşmaları yapılmasını teklif ediyorlar. Ve Galibaf üzerinden...
2: Niye kabul görmüyor hocam? Ve
3: söyleyeceğim onu. Galibaf üzerinden...
1: Anlar hocam, bu, onu 28 Şubat'tan önce de yaptılar.
3: Şu anda yapıyorlar.

0: Hayır, hayır, daha önce de evet, yaptılar, onu demek istiyorum.
1: İşte bunlar niye, bu pragmatist generaller neden anlaşmak evet. istiyor? Çünkü bu devrim muhafızları generalleri zaten İran siyasetinde hep etkindi. Güvenlik bürokrasisine ama en önemlisi İran ekonomik, ekopolitik sisteminin %70'ini bu adamlar kontrol ediyorlar.
2: Şundan mı hocam, sistem değişmesin. Aman bizim İran içerisindeki
1: evet, çünkü bunlar hem gücü kontrol ediyorlar hem parayı kontrol ediyorlar İran'da. Parayla işi olan pragmatist olur. Ve dolayısıyla statikolerini korumak için, güçlerini korumak için, parayı korumak için şunun farkındalar. Amerika ile antlaşmaktan başka hiçbir çıkış yok. Ve bunun için her türlü tavizi de vermeye aslında arka kapıda hazırlar. Trump onu ifade ediyor. Diyor ki bizimle konuşuyorlar, bize farklı şeyler teklif ediyorlar ama kamuoyu üzerinden çok daha farklı propaganda yapıyorlar. Aslında bir anlamda onu doğru söylüyor. Bunu
2: Trump
1: belirtmek
2: doğru
1: lazım.
2: Söylüyor yani?
1: Bu anlamda doğru söylüyor. Sinan ama Bey. Şöyle bir şey var. Ama şöyle bir şey var. Peki kim anlaşmayı istemiyor? İran içerisindeki güç mücadelesinde bir grup daha var. Paydari cephesi. Bunlar çok sertlik yanlısı gruplar. Velayeti fakiye sıkı bağlılar. İdeolojik doktrinasyona çok sıkı bağlılar.
2: Onlar bu suikastleri kabullenemediler.
1: Kabullenemediler ve Amerika'ya bu veya benzeri anlamda hele hele ki Amerikan petrol şirketlerinin gelip İran'da bir yatırım yapması dahil bütün bu gelişimlere son derece karşı çıkıyorlar. Dolayısıyla içerideki bu kavga Trump'ın işaret ettiği aslında o. Bu anlaşma sürecinin gidişatını belirleyecek en önemli etken. Ama dediğim gibi bu pragmatist generaller kesinlikle antlaşma istiyorlar. Gücü ve parayı kontrol ettikleri için gücü ve parayı da korumanın yolunun antlaşmadan geçtiğinin farkındalar. Galibaf aslında Trump zaman zaman ona işaret ediyor. Galibaf bu kesimin sözcüsü. Galibaf üzerinden bu müzakereleri yürütüyorlar ve şunun da farkındalar. Şimdi bakın Hürmüz Boğazı'nda ABD burada ablukası kesti ya. İran şu an petrol satamıyor. Bir süre sonra İran'da üretim duracak. Saklama kapasiteleri, depoları dolacak ve bu artık İran ekonomisine şu veya bu şekilde gelir sağlayan petrol ihracatı durduktan sonra bu adamlar, bu devrim muhafızları, ülke ekonomisini %70'ini kontrol eden bu kesimin musluğu kesilecek.
2: Hocam aynı zamanda Körfez ülkeleri de zarar görmüyor mu?
1: Görüyor, görüyor.
2: Şimdi onlar niye itiraz ediyor?
1: Şöyle bir şey var, bu savaş, bu ablukaya...
2: Onlar Amerika'nın dostu değil mi? Niye itiraz ediyor?
1: Bunlar bir şekilde bunu bypass edebiliyorlar. Baye, şimdi bunun bir tane Fucay limanı üzerinden petrolünü bir şekilde satabiliyor. Suudi Arabistan'ın Abu Ghraib Yanbu limanı üzerinden, Kızıldeniz üzerinden bir şekilde satabiliyor. Diğer ülkeler Suudi Arabistan üzerinden ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ama İran için aynı şeyi söyleyemeyiz. Evet. Bunlar bir şekilde nefes alabiliyorlar. Bunlara yönelik bir ambargo vesaire yani. Abluka yok. Ve stokları yeteri kadar da olsa bu dayanabilir. Ama İran için aynı şeyi söyleyemeyiz. Onun için dediğim bu içerideki bu paydari cephesiyle pragmatist generaller arasındaki kavga sürecin gidişatını belirleyecek.
2: Hocam bir virgül koyalım. Ben bu İsmail kısmı, hocamı böyle davet
3: bu
2: edeyim.
3: Bu kısmı çok önemsiyorum.
2: Hocam lütfen buyurun.
3: Anar hocam da bu açıklamalar için teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah.
3: Niye? Hani az önce Hüseyin Hoca'ya da sormuştum ya. Gerçekten bu kısmı önemsiyorum. Çünkü biz de hani belki İran'da halk veya cephede asker savaşıyor ama biz de burada beyin olarak savaşıyoruz.
2: Tabii.
3: Hani fikir üretmeye çalışıyoruz.
2: Hocam bu savaştan bütün dünya zarar görüyor.
3: Tabii ki
2: ekonomik
3: bütün
2: olarak da görüyor. Az önce baktım. Trump o kadar söylüyor işte petrol düşecek, şu olacak, bu olacak. 111 dolardı, 108 dolara düşmüş. 3 dolar düşmüş sadece.
3: Şimdi
2: hiç de söylendiği gibi şey değil yani.
3: Değil. Az önce sizin şaşırdığınızı da gördüm. Şu yönden hani yanlış anlamayın. Gübre çıkıyor. Hürmüz'den 45 milyon yeni aç doğacak eğer çıkamazsa. Ya burada şu olay var. Şimdi Anar Hoca'nın söylediği pragmatist generaller. Şimdi Trump diyor ya kapının arkasında Türkiye'de kamuoyundaki hani kamu elitleri hiçbir şekilde bunu söylemiyor. Yani ben de şunu merak ediyorum. Şimdi bu paydarı cephesi. Ben de şunu soruyorum. Belki de Türkiye'de ilk defa soranlardan birisiyim. Burada Türkiye'nin içerisinde olduğu gibi acaba Rusçular mı var? Ben bunu net olarak soruyorum. Çünkü şimdi günün sonunda savaşmak bir taraftan barış yapmayı gerektirir. Yani siz bir gün bir yerde barış yapmak zorundasınız. Yoksa ülkeniz gider. İttihat Terakki 1918 Biz niye Birinci Dünya Savaşı'na girdik? 1978-93 harbinde.

0: ve zayıflayan biten Osmanlı'yı diriltmek için. Bazen Rus ruleti sizi yok eder. Osmanlı 1918'de bitti. Şimdi bu sertlik yanları birilerinin tezlerinin devamını yaptırarak acaba yok olmak mı istiyor? Yani bu kovboylarla biz de gittik, hiç alakası olmayan anlaşmalar yaptık biliyorsunuz. Yani kaya gaz anlaşmaları yaptık. Yani birileri attı tuttu, ya bu olur mu olmaz mı? Gelin buyurun siz yönetin o kadar kolaysa. Bu yani asimetrik bir dünya var. Yani diğer bir olay yine birinci çözümlemesine yönelik.
1: Herkes
0: bir
1: şey. Kendi çıkarını düşünüyor hocam. Her ülke kendi çıkarını düşünüyor.
0: Hani şimdi ben sizin yönetmek zorunda olduğunuz insanlar var değil mi? Yani anneniz, babanız, eşiniz, çocuğunuz. Bu adamlar 93 milyon. Yani yönetici dediğiniz şey 93 milyonu düşünerek hareket etmek zorunda. Günün sonunda karşınızda başka türlü insanlar var.
1: Hocam bu bir analiz bekliyorum sizden. Ne olacak? Ne yapmalılar? Bu masadan bir şekilde kalkılacak. Bu savaş bitecek bir şekilde. Ne olmalı hocam? Ne yapacaklar? Biz çıkamıyoruz işin içinden. Hürmüz'de kilitlendik kaldık.
0: Şimdi günün sonunda bütün diplomasi yazarları, çizerleri şunu söylüyor. Yani bu diplomasi de mesela Hüseyin Bey çok güzel anlattı. Ya o uçaklarda mesela Cavit Çağlar diplomasi dedik. İran bu pragmatist ya da sertlik yanlı generaller. Birileri bunu açıklamalı. Yani Pakistan birileri açıklamalı. Yani Ankara'da ya Türkiye'de olsaydı. Yani burada oyun bozan kim kardeşim? Bu oyun bozan kim? Yani mesela siyasi tarihin bazı kitapları vardır. Sadece bir tane savaşın anatomisi yazılır. 1914 diye bir kitap var. Bugünün Orta Doğusu'nun ortaya getirildiği tarihi yazar. Yani biz şurada şu an tam bir şey hani sadece İran arasındaki savaşı konuşmuyoruz. Burada benim gözlemim şu. Bütün açık hani olarak ABD'de önümüzde bir seçim geliyor zaten. AB'nin içerisindeki demokratlar, İngiltere, bu İsrail'in esir aldığı, bu Yahudi lobisinin esir aldığı ve kendi düzlemine soktuğu ABD'nin karşısına, ya ne oluyoruz biz de sonuçta bu dünya ticaretinden de zarar alıyoruz diyerek İran'ın da biraz daha itidalli bir noktaya gelip, hatırlar mısınız 270 milyar lira savaş tazminatı istiyor, işte geçiş parası istiyor. Ya bunun adı korsanlık. ABD korsan diyor zaten.
1: Zaten Trump kendisi söylüyor. Kendisi. Ben...
0: Venezuela'da yaptığı, bundan sonra Küba'da yapmak istedi. Bu adamlar zaten buydular.
1: Hocam ama... itiraz edenler de var. Arkadaşlarımdan rica edeceğim. Line ABD emekli yarbay Kieran Kwiatkowski, emekli Amerikan Hava Kuvvetleri yarbayı, Pentagon evet. analisti. Çok önemli sözler sarf ettiler. Arkadaşlarım hazırladılarsa çok... ben buraya paylaşayım bir yandan. Söylediklerini de ben dilerseniz okuyayım.
0: Buyurun.
1: Amerikan İmparatorluğu'nun sonuna tanıklık ediyoruz. Trump kendi kazdığı kuyunun dibine doğru gidiyor. Bölgede yaşananlar Carter doktrininin sonu. Washington çok kutuplu düzene uyum sağlayamıyor. Katıldığınız noktalar var mı hocam?
0: Kesinlikle şuna katılıyorum. Yani ABD 1944'te Churchill dedi ki special relationship, özel ilişki. Yani İngiltere ABD'ye diyor. ABD şu an onu İsrail'e uyguluyor. O beşliği sildi neredeyse. Yani Kanada'yı yani ilhak etmekle suçladı. İngiltere işte falan. Yani Avrupa'ya bırakın hani enerji fiyatlarını, kotaları tekrardan arttırdı bazı şeyleri. Yani Trump ABD'si biliyor su bulandı. Birincilik gidiyor ekonomide ve bir şeyler yapmak isterken ben hep şunu söylüyorum. Fazlaca İsrail lobisine girdiler. Zaten evet. bunun kitabını yazan daha önceki programlarda Anar Hoca söyledi. Yani Yahudi lobisi kitabını yazan adamı linç ettiler. Yani ABD'nin durup kendi onun da bir bakması lazım. İran'ın da ya biz kimlerle muhatap oluyoruz, bu adamları o pragmatist generallerin biraz daha el yükseltmeleri gerekiyor. Yani ülkeyi teslim etsinler demiyorum. Musaddık'ın hani kahramanlıklarını biliyorum ama günün sonunda bazen Cavit Çağlar niye gitmişti Sinan Bey? Bizim kaç tane askerimizi şehit etmişti Rusya? Yani sonuçta Biz barışmaya gittik. Hatırlar mısın?

0: Erdoğan Putin arasındaki konuşma özür mü kusura bakma mı, öyle bir kelime üzerinden döndü bu olaylar. Şu Körfez olayına bir iki cümle yapmak istiyorum.
1: Lütfen buyurun.
0: BAE zaten çoktandır 11 milyonluk ülke, 1 milyon kendi Arap orduları da yok hani ve bu senelik ABD 500-700 milyar dolar buraya yatırım yapıyor. Ve OPEC'teki payı %13'tü. Çıktı. %13. Ve ikinci çıkarmak istediği ABD'nin Irak. Irak'ın 500 milyon dolar parasını ödemeyeceğim dedi İran'a desteğinden dolayı. %17'de Irak ediyor. %30 OPEC'ten gider.
1: Hedef ne hocam?
0: Hedef 1973, 1979, 1991. Ve bu ABD'nin Orta Doğu'da aslında petrol diplomasisini eline en nihai olarak almak istediği bir operasyon çekiyor. Ve şu an oraya doğru gidiyoruz yani.
1: Hocam, Hüseyin hocam biraz bahsetmişti. Size de kısaca sorayım.
0: Pardon.
1: Size de kısaca sorayım. ABD taktik nükleer silah kullanabilir mi? Böyle bir şey yapabilir mi?
0: Şöyle. Şimdi sahada sadece siz olsanız, Churchill, aynı Churchill demişti yani. Ya gelin şu Japonya'ya hani Ruslara da atalım. Attılar mı? Atabildiler mi? Yani oyunun kuralı değişir. Bu sefer Putin de Ukrayna'da aynı şeyleri yapar. Çin'de uzak doğuda yani oralarda aynı şeyleri yapar. Şu an o aşamaya geldiğimizi düşünmüyorum. Benim önerim diplomasi çoğu zaman bazen oyun teorisine göre ilerler. Bir şeyler verirsiniz. Yani Anar Hoca'nın söylediği gerçekten petrol bazı sahaları, işte uçakları yenileme. Ya bunun daha açık yüreklilikle konuşulabilir. Yani sonsuza kadar hiçbir devletin kankacılığı yoktur. Putin'e bugün yaslanırsınız, yarın Çin'e yaslanır. Herkes kendi rantına bakar. Yani 1953-1979 İran'ı sonuçta İngiltere ve ABD ile çalışmıştı. Yani ben tekrardan eğer kovboyların biraz olsun İsrail lobisinden tekrardan hani çıkabilecek bir potansiyeli ancak özel ilişkiler üzerinden getirilebileceğini düşünüyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı gitti, kaya gazı aldı, bir anlaşmalar yaptı, F-35'ten çıkarıldık, bir şeyler yapıyoruz geri dönmek için. Yani bunlar kayıp değil. Bazen bazı şeyleri farklı türlü planlarsınız.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Bir virgül koyalım. Hüseyin hocam, sizi böyle davet edeyim tabii. Mümkünse tabii. Arkadaşlarımdan da Trump'ın açıklamalarının line'ını rica edeceğim. İran'ın teklifinden memnun değilim demişti. Elimizde varsa paylaşalım. Yoksa biz Hüseyin hocamla konuşuruz. İranlı liderler birbirleriyle anlaşamıyor. Son tekliften memnun değilim dedi. Son teklif ne hocam? İran ne veriyor da bunu da beğenmiyorlar?
2: Aslında yeni bir şey söylemiyor İran. Sadece konuşmaya devam edelim diyor. Yani 14 maddeden bahsediliyor ama 14 maddeye baktığımız zaman İran'ın hiç yeni bir şey söylemediğini görüyoruz. Ama burada tabii ki yaptırımlar devreden çıksın. ABD'nin yaptırımları devreden çıkıp deniz ablukasını sonlandırıp ondan sonra bizim Hürmüz'deki isteklerimizi kabul etmesi halinde ABD ile görüşmeye devam edebiliriz diyor. Ama Amerikan tarafı özellikle nükleer silah konusunda herhangi bir şekilde İran tarafının adım atmaması halinde hiçbir şekilde görüşmeyeceğini söylüyor. Şimdi yani kilitlenme noktası buraya kadar geldi.
1: İsmail hocam da bahsetti biraz.
2: Evet.
1: Dedi ki korsanlık yapıyoruz. İşte şu evet. Açıklama. Gemileri petrolü ele geçirdik. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz.
2: Deniz ablukasının bir sonucunu söylüyor. Şimdi deniz ablukasında en başta söyledikleri şuydu. İran limanlarından çıkan gemileri durduracağız, el koyacağız. Yani İran petrolünü taşıyan, hatta İran'a yönelik ticari manada kazanç getiren İran bandıralı gemilerden bahsediyorlar. Ama sonra İran bunu ne yapmaya başladı? Özellikle Pakistan'ın kara sularında kullanmak suretiyle deniz, yani o gölge filolardır, hayalet filolarında Malezya bandıralı diye söyleniyor. Onları kullanmak suretiyle petrol satışına devam etti. Şimdi ABD ne yaptı? Dünyada diyor ki 600 kadar İran'a ait diyor. Şey var, tanker var. Ben bunları istediğim zaman el koyarım diyor. İşte Trump'ın söylediği o. Korsanlık yapıyorum diyor. Uluslararası hukuku tanımıyorum diyor. Uluslararası sular diye bir şey tanımıyorum. Sen deniz ablukasını yapabilecek

0: bir donanmaya sahibim. İstediğime el koyarım diyor. Korsanlık yapıyorum diyor. Bu iş kazançlıymış ya diyor. Yani böyle olayı da biraz böyle abartıyor. Yani Trump...
1: Onun mizacı öyle.
0: Savaşı bu kadar alaya alan bir noktaya getirmiş durumda.
1: Şu cümle dikkat çekti. Evet. Çok da konuşuldu. İran'dan dönerken uçak gemimiz Küba kıyılarına demirleyebilir.
0: Ya bu şey zaten...
2: Gerald Ford'dan bahsediyor. Biri geri
0: Gerald
2: dönüyor.
0: Gerald Ford uçak gemisi artık bölgede duramayacak kadar personeli yorgun. Bir de zaten yangın çıktı, 600 yatak yanını falan deniyor.
1: Yok, sırada Küba mı var anlamında mı?
0: Küba zaten var.
1: Var.
0: İşte... Orada kısmi abluka devam ediyor. Yani şeyden bahsediyoruz. Adamlar uçaklar geliyor iniyor, yakıt veremiyorlar. O dereceye düşmüş durumdalar. Yani halk zaten orada İran'daki halktan daha kötü duruma düşmüş durumda Küba'da. Ama hani burada ABD'nin yapmaya çalıştığı veya Trump'ın tarihe geçmek için yapmaya çalıştığı aslında 3 tane şey var. Bir, Venezuela'daki rejime son vermekti. 1999 yılında başlayan. Onu Maduro'yu devreden çıkarmak suretiyle orada bir değişikliği tetiklemiş oldu. Aynı şeyi İran'da yapmak istiyor, aynı şeyi Küba'da yapmak istiyor. Burada kişilerden daha ziyade ABD ile uyumlu, ABD'ye taviz veren, örneğin İran'da Şahlık rejimindeki o Musaddık sonrası dönemin bir benzerinin olacağı yeni bir sisteme geçmek istiyor. Yani nerede ABD çıkarlarına boyun eğen bir yapıya geçilirse orası ABD için güllük gülistanlık. Şu anda hem Venezuela, hem İran, hem de Küba karşı gelen bir duruş sergiliyorlar. Aynı zamanda Amerikan hegemonyasına güçleri olmadığı halde dik bir duruş sergiledikleri için Venezuela'dan başlayarak Trump bunların üçünü de yok etmeye çalışıyor.
1: Hocam, biraz önce bahsetmiştiniz şu taktik nükleer meselesini. Evet. Onu biraz açalım isterseniz, detaylandıralım.
0: Evet.
1: Yani nükleer, taktik nükleer ne demek, nükleer silah ne demek? Farklı, daha ufak bir şey mi taktik nükleer?
0: Yani şöyle, daha şeye açılan bu Nagasaki'ye, Hiroşima'ya atılan şeylerden, atom bombasından daha yüksek kapasiteli bir şeyden bahsediyoruz. Taktik nükleer bombada derken. Yani onun 3 misli daha kuvvetli. Yaklaşık 50 ton, kiloton civarında bir şeyden bahsediyoruz. Ama şu anda taktik nükleer bombaların kullanış amacı, diyelim ki bir yerde kara
1: sanki
0: birliği
1: biraz
0: var.
1: Sanki biraz küçümsüyor gibi oluyoruz
0: yok,
1: da.
0: Yok yok. Mesela bir
1: silah değil
0: bu
1: de, taktik
0: şey değil ama normal şartlarda sivil bombası yerleşim yerlerine veya işte o enerji tesislerinin olduğu yerlere, yani sivil altyapıya saldırmaktan daha ziyade, yani şeyden farkı orada zaten. Nagasaki veya Hiroşima'dan farkı, sivillere karşı kullanmıyorsunuz normal şartlarda taktik nükleer bombaları. Savaşın içerisinde kara harekatı yapıyorsunuz. O harekatın içerisinde mesela bir tümenin artık size saldıracak ve sizi yok etme ihtimali çok yüksek. Ona karşı var olma mücadelesinin bir sonucu olarak, son çare olarak taktik nükleer silahı kullanıyorsunuz. Veya onu öyle bir durdurmanız gerekir ki o tümen ilerlerse size başka türlü de zarar verebilir. Durdurma imkanınız daha sonra hiç olmaz diye kritik zamanı kazanabilmek için taktik nükleer bombayı kullanabilirsiniz. Yani yaklaşık 20 bin askerin görev aldığı bir alandan bahsediyoruz ki bu da 10 kilometre yarı çaplı bir alandır toplamda.
3: Sinan Bey,
1: İsmail Hocam, buyurun.
3: Hüseyin Hocam'ın anlattığı şöyle bir şey. Mesela bu portakal bombaları gibi böyle sivil hani anlaşmaların ötesinde, Birinci Dünya Savaşları'nda, Dünya Savaşları'nda kullanılan. Mesela bu nükleer santrallerin etrafındaki bölgelere bunları atıp biz buradan geçeceğiz. İlla böyle hani uçaktan inip oradaki zenginleştirilmiş nükleeri alma olayının ötesinde bir bombayı atarak hakikaten orada sivilleri de, ya sadece sivilleri değil, bütün canlıları da yok eden bombalar var. Ve bu sanırım hocam bunları atabilirler şeyini söylüyor.
0: Tabii.
3: Ben
0: yani
3: de katılıyorum.
0: Ama buradaki kastım şu değil.
3: Ya buna katılıyorum.
0: Nükleer, biyolojik, radyolojik, kimyasal değil, sadece nükleer. Yani öbürleri çünkü dağılır, etkileri kısa olur ve kullanması da çok doğru değil çünkü sonuç da alamaz. Ama nükleer, taktik nükleer bombayı kullandığınız zaman belirli bir çapın içerisinde kalan, nereyi yok etmek istiyorsanız onun merkezi, özellikle 500 metre yarı çaplı alanında çok kuvvetli bir şekilde orada ne varsa yok edersiniz. Yani insan yaşayamaz.
1: Bu bir Anar Hocam'ın fikrini merak ediyorum. Anar Hocam, kullanılabilir mi? Yapar mı bunu Amerika?
2: Yani şu an İran sahasında yani isteyip de alamayacağı bir şey yok Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani nükleer silah kullandırmaya gerektirecek bir durum var mı? Yani o noktaya gelmedi. Çok evet İran bir direnç gösteriyor ama şu an İran içerisinde bu savaş boyunca 15 bin hedefi vurdular. Evet biz
1: ama istediklerini alamadılar.
2: Alamadılar evet 15 bin hedefi vurdular ama şimdi şöyle bakalım. İstedikleri rejim değişikliği, kamu otoritesi çökertmek, devleti felç etmek gibi İsrail'in böyle amaçları vardı. Bunlara ulaşamadılar ama İran'ın askeri kapasitesini, nükleer kapasitesini zayıflatmak anlamında Amerika'nın istediği birçok şeyi elde ettiler.
3: Tabii.
2: Hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri zaten zayıftı. Bunu tamamen yok ettiklerini söylüyorlar. Artı ablukayla birlikte de İran ekonomisine yönelik ciddi bir tırnak içerisinde savaş ilan etmiş durumdalar. Şimdi birinci faz bitti, müzakereler başladı. Eğer bir müzakerelerden bir sonuç çıkmazsa ikinci faza
1: çıkmıyor
2: geçip
1: hocam, müzakerelerden
2: çıkmazsa ikinci faza geçip bu sefer altyapı, enerji tesisleri artık ekonomi endeksli hedefler vurulabilir. Yani dolayısıyla ben İsrail...
1: Siz savaşın devam edeceğini düşünüyor musunuz?
2: Devam etme tabii ki var. Yani İsrail olduğu sürece operasyonların başlama ihtimali var. Şimdi şöyle bakmak lazım Sinan Bey. Birkaç not almışım. İran şöyle bakıyor meseleye. Yenilmediyseniz kazanmış sayılırsınız. Askeri terminolojide böyle bir laf vardır. Evet. Yenilmediyseniz kazanmış sayılırsınız. İran diyor ki ben yenilmedim. Kazanmış gibi kendisini algılıyor İran liderliği ve müzakerelerde
0: hocam
2: de...
0: burada yenilmenin kriterleri çok yazılmadığı için her iki tarafta bir şeyler
2: evet,
0: söylüyor.
2: Tam ama İran mesela şöyle 2. Dünya Savaşı'nda Japonya yenildiğini kabul etti, teslim oldu. Almanya yenildiğini kabul etti, teslim oldu ve bir kapitülasyon anlaşması imzaladı. Burada böyle bir şey görünüm olmadığı için müzakerede...
1: Burada kilitlendi.
2: Kilitlendi.
1: Durdu.
2: Şimdi şöyle bir şey var, bunu açıklığa kavuşturalım. İran Hürmüz Boğazı'nda kendi lehine işte her geçen tankerden para alma, yasal bir statü elde edecek kadar bu savaşta bir üstünlük kazanmadı. Bunu belirtmek lazım. Yani bu savaşta göstermiş olduğu direnci Hürmüz Boğazı'nda bir yasal hakka dönüştürecek kadar bir üstünlük göstermedi
1: yani
2: savaşta.
1: Yani Hürmüz olmasaydı aslında kaybetmişti.
2: Kaybetmişti ama Amerika Birleşik Devletleri de İran'a kapitülasyon dayatacak kadar İran bu savaşta yenilmedi. Böyle bakmak lazım. Ama son kertede taraflar için en makul çözüm savaş öncesi Hürmüz meselesinde statikoya dönmek. Ama Trump burada ablukayı neden başlattı? Ona bakmak lazım. Ablukayı başlatmasının sebebi Hürmüz Boğazı'nı zaten İranlılar açtığını ilan etmişti. Birdenbire Amerika Birleşik Devletleri dedi ki ben burada ablukayı başlatıyorum. Neden? Çünkü nükleer meselede 2015'te Obama yönetiminin imzaladığı antlaşmadan çok daha iyi bir antlaşmayla masadan ayrılarak demin Can Bey ondan bahsetti aslında muzaffer komutan edasıyla seçimlere gitmek istiyor. Şimdi 2015 antlaşmasından kötü bir antlaşmayla nükleer anlamında
1: İran
2: masadan
1: bunu kabul
2: kalkarsa,
1: etmiyor mu hocam?
2: İran nükleer meselesinde bazı şeyleri var.
1: Sınırlama yapacağını kabul ediyor.
2: Ama orada şöyle, sadece sınırlama değil durduracaksın diyor. Yani 10 sene boyunca nükleer çalışmalarını durduracaksın, zenginleştirilmiş uranyumu %3'e indireceksin veya başka bir ülkeye gönderip orada muhafaza edeceksin. Hürmüz Boğazı'nda tatbik ettiği bu ablukayla nükleer meselede bu saydıklarım anlamında bir taviz koparmaya çalışıyor. Onun için Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının bir sebebi ekonomisi çökertmek, ikinci sebebi de nükleer meselesinde 2015'ten çok daha iyi bir antlaşma tavizi koparmak. Çünkü eğer 2015'ten kötü bir anlaşmayla masadan kalkarsa iç kamuoyunda ona sorarlar. Sen eğer Obama'nın imzaladığı anlaşma daha iyiydi. Niye bu savaşı başlattın?
0: Zaten 2015'teki anlaşma aslında iyiymiş. Çünkü onun üzerine bir 11 yıl daha koyun. Hala nükleer silah yok. Daha ne istiyorlar?
2: Evet yani ama işte o 2015'teki anlaşmayı hatırlayalım. Neydi o? Evet. Zenginleştirilmiş uranyum oranı %3'e çekilmişti. İran bütün tesislerini Uluslararası Atom Enerji Ajansı'na kontrolüne açmıştı ve yaptırımlar da periyodik aralıklara kalkmaya başladı. Şimdi bundan daha iyisini imzalamadan imzalanan her antlaşma ABD kamuoyu için ve Amerika Birleşik Devletleri iç muhalefeti için kötü bir anlaşma. Buradan çıkış arıyor aslında Trump.
0: Bir de 1 milyar 750 milyon dolar da vermişti Obama İran'a.
2: Evet.
0: Bir de
2: evet.
0: Öyle bir şey var. O yüzden hani parayı verdi işte Obama'yı kandırdılar gibi bir şeyler söylüyordu.
1: Hocam şimdi Anar Hocam da izah etti. Dedi ki İran bazı tavizler verebilir.
0: Evet.
1: Bir noktaya kadar verebilir. Neyi vermiyor hocam? Neyi kabul etmiyor Amerika Birleşik
2: Devletleri? Teslim evet. Son söz olarak ya. Şunu söyleyeyim. Çok pardon hocam. Şöyle bir şey var. Savaş öncesi bu tehditlerle vermediği şeyleri savaş sonrası vermiş bir görüntüsü vermek istemiyor şu an İran liderliği. Mesela demin o line'da gösterdiniz onu. Trump'ın o ilk cümlesi çok önemli. İran içerisinde liderler arasında anlaşmazlıklar var. Ben dedim demin bahsettiğim o paydarı cephesiyle pragmatist general arasındaki
0: hocam, bu ayrım şey
2: ona işaret ediyor aslında.
0: Hayır, bunu İran'ın içerisinden başka kaynaklardan doğrulama imkanınız oldu mu? Şunu demek istiyorum. Bu bir propaganda olabilir. Yani bu çok çünkü kullanılan bir yöntem. Bir karşınızdaki ülkeyi ikiye bölerseniz bu manada hani anlaşmaya yakın olanlar olmayanlar diye bu ABD'nin işine yarar.
2: Bu var ama hocam şöyle
0: var olduğunu
2: şöyle,
0: okuyabiliyoruz ama
2: şöyle
0: bu teyit Amerikan okuması mı sadece?
2: Şöyle teyit edebiliyoruz. İran içerisinde mesela Cevat Zarif bu savaş devam ederken Foreign Affairs'te bir makale yayınladı. Dedi ki İran tarafı Hürmüz Boğazı'nı açmalı, nükleer meselelerde taviz vermeli, zenginleşmiş uranyumu düşürmeli. Karşılığında da ABD şunu şunu yapmalı, yaptırımları kalkmalı vesaire, saldırıları duyurulmalı. Ya yani İran içerisinde Cevat Zarif nasıl bir profil? Reformist, eski Dışişleri Bakanı ve bir önceki reisinin Cumhurbaşkanı yardımcısı. Yani İran siyasi içerisinde ağırlığı olan bir isim. O reformistlerin sözcüsü olarak bunu evet. Savaş devam ederken hatta o kadar eleştirilere muhatap oldu ki bazıları onun tutuklanmasını bile istiyordu. Yani İran içerisinde böyle bir kanat, böyle bir bölünme aslında evet. Hilen var hocam.
1: Aslında galiba Cevat Zarif'in söylediği bu noktaya gelecek en sonunda.
2: Başka yolu yok yani başka yolu yok.
0: Yani şimdi bakın şu deniz ablukası olayını 28 Şubat'tan önce başlatmış olsalardı. Yani Venezuela'da deniz ablukasıyla başladı bu olay.
2: Evet.
0: Bir savaş olacaksa önce deniz ablukası sonra hava ablukası. Ondan sonra diğer adımlar atılır. ABD burada dolu dizgin savaşa girdi. Tamam bunda belki 11 Şubat'ta Netanyahu'nun Trump'ı ikna etmesi o meşhur şey var, görüşme var ama yine de Amerikan bir devlet şey var, bürokrasisi var, bir siyasi mekanizması var. Bu kadar alelacele savaşa niye giriyorlar? Çünkü baktığımız zaman daha ordu tam manasıyla hazır değildi. Yani sağdan soldan toplaya toplaya o bölgeye yığdılar. Gerald Ford geldi şeye İsrail'in açıklarına 28 Şubat savaş başladı. Muhtemelen Ali Hameneyi ve civarındakileri öldürürsek
2: evet.
0: Hemen
2: evet.
0: Bu rejim çözülecek savaş yani bu bir fırsat gibi görüldü ama
1: sanıyorum İsrail'in planı buydu.
0: Evet. Ama yani İsrail'den bahsetmiyorum şey olarak ABD'den şu deniz ablukasının bakın sonuç üretmekte
1: hayır hocam,
0: olduğunu.
1: Şimdi bu devlet başkanlarını işte generalleri bu isimleri öldürürsek biter tezini önüne koydu İsrail.
0: İsrail Trump. Onu koymadı. O aslında ABD'nin 1988 yılında kendisinin yazdığı bir konsept o. Doktrin. Onu uyguluyor.
1: Öyle dedi Trump çünkü.
0: Tabii
1: beni
0: ama
1: ikna ettiler ya
0: Venezuela'da yaptılar bunu. Yöntem farklı da olsa. Aynısını dediler. İran'da yaparız bu kadar şeye gerek yok ama Venezuela'daki yöntemle yine yapsalardı diyorum. Yani deniz ablukasını yapmış olsalardı. İran'ın üzerinde hava vasıtaları uçamaz. Uçuşa yasak bölge ilan etselerdi. Bu yaptırımlar zaten yaptırımlarla boğuşan İran.
1: Savaşa
0: bu kadar,
1: gerek yoktu mu diyorsun?
0: Evet bu kadar insanın ölmesine de gerek yoktu. Hele ilk gün gidiyorsun ya bir devlet başkanını veya etrafındaki insanları vurmak hunharca bir şey. Ve yine savaşın daha ilk günü o Minat'taki okuldan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: O okula tomahawklarla saldırıyorsun 40 dakika sonra bir daha saldırıyorsun. Yani ABD gerçekten savaş suçu işledi İsrail'e uymak suretiyle. Burada belki şu deniz ablukasıyla sonuca gidebilecek. Ve biz bu savaşı hiç yaşamadan da İran'la belirli oranda anlaşabileceklerini görecektik. O
3: Putin,
0: açıdan söylüyorum.
3: Putin,
0: ben şimdi iki tane
3: Trump
0: şeyden söylüyorum tabii.
3: Oldu.
0: Bir tanesi barış için söylüyorum bunu. Ama eğer ki ABD, çünkü İran burada var olma mücadelesi veriyor. Refleksleri her ne kadar aralarında bölünmüş olsa da savaşa devam yönünde olabilir ve bölgedeki Amerikan gemilerine saldırabilirler.
2: Bakın. Evet.
0: Çünkü bu yaptırımları aşmak için bir şey yapması lazım. Deniz ablukasını saldırarak yani Ukrayna'nın Rusya'ya yaptığına benzer şekilde Hint Okyanusu veya Umman Denizi veya Arap Denizi'ni Amerikan donanmasına bir anlamda zehir etmesi lazım. Bunu yapabilmesi için de harekete geçecek. Harekete geçerse o zaman ABD'nin de karşılığında orantısız gücünü daha da fazla kullanması gerekir. İşte o Trump'ın çok meşhur ne yapıyor, enerji altyapısını vuracağım diyor, işte taş taş üzerine bırakmayacağım falan diyor ama arka planda da halı bombardımanına gidebilir ve en sonunda da taktik nükleer bombayı kullanabilir dememizin şeyi son nokta. Oraya gitmeye gerek var mı? Bence yok.
1: Hocam bir virgül koyalım. Bu Sumut filosunda konuşalım, evet, son bölümde. Zira umut taşımaya devam ediyorlar ama İsrail ablukasını kırmaya, tabii, çalışıyorlar. Doğru. Bir taraftan da. Arkadaşlarım bant hazırladılar. İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda terör devleti İsrail'in saldırısına uğrayan küresel Sumut filosundaki 18'i Türk, 59 aktivist, Türkiye'de İstanbul Havalimanı'na inen aktivistler İsrail'in elindeyken yaşadıkları zulmü bakın nasıl anlattılar.
4: İsrail'in uluslararası sularda kaçırıp alıkoyduğu Türk aktivistler yurda döndü.
5: Denize, denize, özgür Filistin.
6: Vatandaşlarımızı salimen yurdumuza getirdiğimiz için gerçekten çok mutluyuz.
4: Merhaba Türkiye, her şey için teşekkürler. İngiltere'nin sizden öğrenecek çok şeyi var. 59 küresel Sumut filosu aktivisti Girit'ten kalkan Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a geldi. Uçakta 18 Türk vatandaşı ile beraber 14 ülkeden 41 kişi daha vardı. İstanbul Havalimanı'na akın eden yüzlerce kişi onları coşkuyla karşıladı. Aktivistler maruz kaldıkları insanlık dışı muameleyi anlattı.
7: Dedek. Teknelerimizi basmadan önce plastik mermi sıktılar. Bazılarımız yaralandı.
4: Komutanları teknemize çıktı. Eğer bizimle gelmezseniz sizi vuracağız dediler. Aktivistler İsrail savaş gemisine ayak bastıkları anda işkence başlamış.
8: Donanma gemisinin açık alanını çevirmişler hapishane gibi. Tel örgülerle çevirmişler. Konteynerler koymuşlar. Bir konteynerde 100 insan üst üste uyuduk.
9: Bize orada işkenceler ettiler. Saldırdılar. Birçok arkadaşımız yaralı.
8: 2 tane Türk arkadaşımız bizimle gelemedi. Hastaneden çıkamadılar. Şiddet gördükleri için. Bir arkadaşımız şu an görme yetisini yitirebilir. Görme engelli olabilir bir gözünden dolayı. O kadar kötü bir darbe yemişlerdi. Tiago ve Seyfi zaten alıkoydular. Ne olduklarıyla ilgili hiçbir fikrimiz yok.
9: Bir kısmımızı saldılar, bir kısmımızı kaçırdılar. Halen muhtemelen Aşdod'a götürüyorlar.
4: Dışişleri Bakanlığı kaynakları uçağa binemeyen iki Türk vatandaşının hafta sonu yurda döneceğini bildirdi. Aktivistler karşılama töreninin ardından adli tıp kurumuna sevk edildi. Burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında sağlık kontrolleri yapıldı.
10: Katil Siyonist İsrail Devleti bizi kaçırdı. İşkence gördük. Şiddete maruz kaldık. Aşağılandık. Ama yılmadık. Yılmayacağız. Çünkü Filistinli kardeşlerimiz bizim yaşadıklarımızın misliyle yaşıyor.
9: Bizi öldürmeden en azından durduramayacaklarını biliyorlar. Bundan dolayı burada engellediler. Geldiler Avrupa'nın göbeğinde gövde gösterisi yaptılar. Fakat biz durmayacağız. Bizi korkutamazlar. Orada işkence gören arkadaşlarımız şu an çıktı ve diyorlar ki gemilerimizi hazırlayacağız. Tekrar gideceğiz en kısa sürede.
1: Şimdi yeniden o zulmü bir kez daha gerçekleştirdiler. Geçtiğimiz yılda Sumut filosuna saldırmışlardı. Ama bu kez farklı. Çok uzaklarda saldırdılar bu kez. Filo Barcelona'dan hareket etti. İtalya'dan katılanlarla sayısını artıran Filo 65 teknesiyle Sicilya'dan Akdeniz'e açıldı. 29 Nisan'da Filo Yunanistan karasularına yaklaşık 54 mil kala İsrail'e ait olduğu belirtilen savaş gemileri ve dronlar tarafından abluka altına alındı. Anar Hocam, nasıl başlamak istersiniz? Bir taraftan da şöyle açıklamalar geliyor. Yunan halkı kendi hükümetine karşı protesto ediyor bu durumu.
2: Ya Yunanistan'ın
1: tepki gösteriyorlar.
2: Tabii Yunanistan tavrı burada çok son derece vahim. Yani daha önceki Sumut filosu şeylerinde de kafilesinde de yine Girit Adası üzerinden dronlarla, İsrail menşeli dronlarla teknelere saldırı gerçekleşmişti. Bu sefer de Yunan sahil güvenliğinin ve Yunan deniz unsurlarının müdahale etmesi gereken bir alanda, yani İsrail savaş gemileri içerisinde Yunan vatandaşları da var bu arada o teknelerin, bir saldırı gerçekleşiyor. Bakın İsrail karasularına ne kadar uzaklıkta bir mesafe. Bu sefer işleri biraz tırnak içerisinde sağlama alarak Gazze açıklarına yaklaşmadan, yani İsrail karasularına yaklaşmadan Yunanistan karasularına yakın bir alanda müdahale ediyorlar ki.
1: Hocam ilk etapta aklıma gelen Yunanistan'la bir işbirliği.
2: Var ama yani bu var. Daha önceki Sumut filosu kafilelerinde de Yunanistan'ın adaları üzerinden kalkan dronlar teknelere saldırılar düzenlemişti. Bu sefer de en azından Yunanistan burada sessiz kalarak İsrail savaş gemilerine fiilen bu operasyona destek vermiş oluyor. Halbuki orada hocam bahseder belki teknik açıdan Yunanistan sahil güvenliğini ve deniz unsurlarının bu olaya müdahale etmesi lazım. Yani İsrail savaş gemilerine müdahale ederek bu müdahaleyi engellemesi lazım. Ama tabii büyük iş yapıyorlar bu aktivistler. Gazze gerçekten de gündemden düşmeye başladı biliyorsunuz. 2 seneden fazla o insanlar orada katliama uğradı, zulme maruz kaldı. Hala devam ediyor. Gıda, su, çadır, konteyner ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanı ifade etmişti. Biz oraya konteyner göndermek istiyoruz ama Firavun hükümeti buna müsaade etmiyor. Yani Netanyahu hükümeti buna müsaade etmiyor. Yani yardımlar Refah sınır kapısında takılıp kalıyor. İçeri girmesine hiçbir şekilde müsaade etmiyor. Antlaşmaya rağmen hala Gazze'nin de %52'si İsrail işgali altında.
1: İşte Sumut filosu da buna dikkat çekmek
2: istiyor. Bu sefer benim gördüğüm kadarıyla Girit açıklarına müdahale etmesinin sebebi, çünkü Gazze'ye doğru İsrail karasularına yaklaşmaya başlayınca daha fazla ses getirecekti. Oraya yaklaşmadan müdahale ederek bunun önünü kesmeye çalıştı.
1: İsmail Hocam.
3: Ben bu konuda uyarı yapmak istiyorum. 3 tane cümleyle. Bir tanesi şu. Bu filoların başarısı küresel kozmopolit yapısı olması gerektiği. Yani eğer sadece bizden birilerini, sadece sakallıları, erkekleri koyarsak bu ters teper. Yani Avrupa'da nasıl şu anda İskandinav ülkelerinde görüyoruz değil mi? Filistin'e, Gazze'ye yönelik o şeyi, katliamı nasıl şey yapıyorlar. Yani bir kere küresel kozmopolit yapıyı koruması lazım.
1: Birçok milletten vatandaş
3: var. Çok milletten çok daha fazla doldurmak lazım. Bir kere onu kesinlikle uyarıyorum. İkincisi şu an tam da o special relationship 1944 dedik yani. İsrail ise o zaman bu çalışmaları Avrupa'nın da ötesine, yani İngiltere ile Türkiye'nin, İspanya'nın belli güçlü ülkelerin bir ortak diyalog geliştirmesi lazım. Yani güvenlik mimarisi üzerinden. Çünkü anlaşıldı ki İsrail başka bir yöne gidiyor. Zaten Bae'yi aldı. Yani kendi etkisinde ilerletiyor. Aslında 1971'de orası İngiltere'den bağımsızlığını aldı. Unutmayalım. Üçüncüsü de İslamofobi. Yani bu Avrupa'da çokça bundan sonra İngiltere'de işte Yahudi'yi bıçaklamaya çalışan hareketler. Bunlar çokça devreye girecek. Avrupa'da yani bu filolar, oraya gidenler çok kıymetli ama bence çok daha, hani İsmet İnönü demiş ya, Türk 4 kere kuyudan su çekmez yani. Çabuk pes etmemek lazım. Yani bunun sokaklardaki hali, diplomasideki hali, yani farklı bir düşünce iklimini, zihniyetini doğurması lazım. İsrail bize çok affedersiniz salak diyor, biz hemen salak artı manyak diyoruz. Yani biz diplomatik tavrınız, bakın siz yani baştan sona diplomasi, yani mendiliniz var değil mi? Yani hemen biz daha böyle kötü bir şekle kendimizi sokmamamız lazım. Güçlü, diplomatik ve aynı zamanda zeki tezlerle.
1: Vazgeçmemek lazım hocam. Tabii. En önemlisi. Tabii. Hüseyin hocam, bu son cümleleri size bırakayım artık, 1 dakika var.
0: Türkiye Mavi Marmara olayını yaşamış bir ülke. Mavi Marmara'da suçsuz, ellerinde silah olmayan insanlara nasıl şiddet uygulandığını ve 10 civarında vatandaşımızın orada İsrail askerleri tarafından öldürüldüğüne şahidiz. Bu iki ülke arasındaki gerilime neden olmuş bir şey. Şu anda da Akdeniz'de daha önce de yaşandı. Sumut filosu çok uluslu bir yapılanma ve buradaki insanların temel duruşu şiddet kullanmamak. İsrail askeri ne yaparsa yapsın şiddet kullanmamak, ama şu görüntülere baktığımızda bu insanlar daha kemişler, darp edilmişler, kötü muameleye tabi olmuşlar ama yine de yanlarında ne silah var ne de karşı gelmişler. Ölüm olmaması herhangi bir şekilde sevindirici, fakat burada özellikle Yunanistan'ın kendi bölgesinde bu olaya izin veriyor olması, İsrail'in savaş gemileriyle, dronlarla, bir tane gemiden bahsetmiyoruz, 7 tane savaş gemisinden bahsediyoruz, dronlarla yaptığı bu tacize izin veriyor olması Yunanistan'ın uluslararası camia tarafından devamlı olarak sorgulanması gereken ve özellikle Avrupa Birliği ve NATO nezdinde Yunanistan'ın kınanması gereken bir duruş.
1: Bir hatırlatmada bulunayım. Hem Brezilya

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gelişmeleri aktaracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü. Zeydi'yi tebrik eden Başkan Erdoğan, ülkede kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümetin süratle kurulacağına olan inancını dile getirdi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ta hükümeti kurmakta görevlendirilen Muhammed Ali Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zeydi'yi başbakanlığa aday gösterilmesi dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümetin kısa sürede kurulacağına inandığını ifade etti. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin Irak'la yakın işbirliğini stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını belirtti. Yeni dönemde bu işbirliğini daha da ileri taşımayı hedeflediklerini vurguladı. Türkmenlerin ise Irak'ta Türkiye arasındaki kardeşliğin müstesna unsurlarından biri olduğunu dile getirdi. Görüşmede ayrıca kalkınma yolu projesi başta olmak üzere terörle mücadele, savunma sanayi, enerji ve ulaştırma gibi birçok kritik alanda ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kararlılık ifade edildi.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın ardından yeni hedefini belirledi. Küba'nın çok yakında devralınacağını söyleyen Trump, İran savaşı sonrası bölgeye bir ABD uçak gemisinin yönlendirilebileceğini belirtti.
1: ABD'nin yeni hedefi Küba mı? ABD Başkanı Donald Trump, birbirinden tartışmalı açıklamalarıyla dünya gündeminde yerini koruyor. Trump bu kez de Küba'yı hedef aldı. Uçak gemimiz İran dönüşü Küba kıyılarına demirleyebilir dedi.
2: Şimdi Küba'nın sorunları var. Önce bir işi bitireceğiz. Ben bir işi bitirmeyi severim. Yapacağımız şeyden dönerken, İran'dan dönerken büyük gemilerimizden birini, belki de dünyanın en büyüğü olan USS Abraham Lincoln uçak gemisini oraya göndereceğiz. Kıyıdan yaklaşık 90 metre açıkta duracaklar ve onlar da çok teşekkür ederiz, teslim oluyoruz diyecekler.
1: Küba'yı kısa sürede yönetimi devralacakları bir yer olarak nitelendirdi ABD Başkanı. Küba'ya karşı yeni yaptırımlarında talimatını verdi. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ise olası bir ABD işgaline ilişkin, eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz ifadesini kullandı.
0: ABD ve Almanya arasındaki gerilim, Almanya Başbakanı Merz'in ABD'nin İran politikasını eleştirmesinin ardından yeni bir boyuta taşındı. Almanya'nın açıklamalarına sert tepki gösteren Amerikan Başkanı Trump, askerlerini Almanya'dan çekmeyi planladığını duyurdu ve dediğini de yaptı. 5000 Amerikan askeri önümüzdeki aylarda Almanya'daki görevlerinden ayrılarak ülkelerine dönecek. Öte yandan Trump, İtalya ve İspanya'daki ABD askerlerini de çekmeyi düşünüyor.
3: Almanya Başbakanı Merz korkunç bir iş çıkarıyor. Göçmenlik sorunları var, enerji sorunları var, her türlü sorunu var. Ayrıca İran'la ilgili tüm bu olay için beni eleştirdi.
4: Eleştirilere tahammül edemedi, askerlerimi çekiyorum dedim. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya arasında sular durulmuyor. İran savaşının ilk günlerinde Washington yönetimini destekleyen Almanya Başbakanı Merz, savaşın uzamasıyla birlikte tavrını değiştirdi. ABD'nin bu savaştan bir çıkış stratejisi olmadığını söyledi. Hatta ABD İran karşısında küçük düştü dedi. İşte bu ifadeler Trump'ı daha da çok öfkelendirdi. İki ülke arasında var olan gerilim tırmanışa geçti. ABD Başkanı da...

0: Trump, Almanya'da konuştu, Amerikan askerlerini çekmeye karar verdi.
1: Neden yapmayayım ki? Bakın, neden yapmayayım? Biz de onlara Ukrayna konusunda yardım ettik. Biliyorsunuz, Ukrayna'yı berbat ettiler. Tam bir karmaşa. Ukrayna'nın bizimle hiçbir ilgisi yok. Biliyorsunuz, aramızda okyanus var. Onlarla ilgisi var.
0: Almanya'dan çekilecek Amerikan askeri sayısının 5000 olacağını duyuran Pentagon, sürecin önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde tamamlanmasının beklendiğini açıkladı. Adı açıklanmayan üst düzey bir Pentagon yetkilisi ise Almanya'dan gelen son söylemlerin uygunsuz ve yararsız olduğunu söyledi.
2: ABD'nin Almanya'daki askeri varlığı kritik öneme sahip. Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm Avrupa'daki yaklaşık 86 bin askerin 39 bini Almanya'da bulunuyor. Yine Avrupa ve Afrika'daki operasyonları yönetildiği komutanlıklar, Ramstein Air Base gibi stratejik üsler ve geniş bir hastane de ülkede bulunuyor. Olası bir çekilme NATO dengeler açısından da önemli sonuçlar doğurabilir.
0: Almanya ise bu kararın aslında öngörülebilir olduğunu ifade ediyor. Almanya Savunma Bakanı, Amerikan askerlerinin Almanya'daki varlığı hepimizin çıkarına derken, artık Avrupalılar olarak güvenliğimiz için daha fazla sorumluluk almalıyız ifadesini kullandı. ABD başkanının hedefinde ise şimdi İtalya ve İspanya'da var. Trump bu iki ülkenin de kendilerine İran savaşında yardım etmediğini söyleyerek bu ülkelerden de askerlerini çekmeyi değerlendirdiğini ifade etti.
3: Dünyanın önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Aselsan, hava platformlarından atılan genel maksat bombalarını akıllı mühimmata dönüştüren lazer güdüm kitinin de üretiminde kapasite ve otomasyon seviyesini artırmaya devam ediyor. Özellikle İHA ve savaş uçaklarının vuruş hassasiyetini artıran bu sistemler modern harp sahasının vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor.

0: Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgiyi belirleyen unsur hava savunma ve taarruz kabiliyetlerinizdir.
1: Seri üretim ve milli egemenliğin gücüyle Aselsan lazer güdüm kitleri sahnede. Savunma sanayinde adını dünyaya duyuran Aselsan, hava platformlarından atılan genel maksat bombalarını akıllı mühimmata dönüştüren lazer güdüm kiti hattının görüntülerini paylaştı. Aselsan bünyesinde kurulan yüksek teknolojili üretim hatları, robotik kollar ve hassas optik test sistemleriyle donatılmış durumda. Lazer güdüm kiti sistemi, mühimmatın burun kısmına yerleştirilen lazer arayıcı başlık, kontrol tahrik sistemi ve kanatçıklardan oluşuyor. Bu teknolojik dönüşüm sayesinde MK-82 ve MK-84 gibi genel maksat bombaları, hareketli hedeflere karşı dahi yüksek vuruş hassasiyeti kazanıyor. Son paylaşılan görüntülerde üretim bandından çıkan yüzlerce LGK biriminin sevkiyat öncesi titiz bir kalite kontrol sürecinden geçtiği görüldü. Aselsan'ın bu kapasitesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mühimmat envanterindeki yerlilik oranını pekiştirirken, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelere yönelik ihracat potansiyelini de güçlendiriyor. Lazer güdüm kitleri mühimmatın menzilini ve hassasiyetini artırarak platformların genel mesafeden angajman yapmasına olanak tanıyor. LGK, F-16 savaş uçaklarının yanı sıra Akıncı TİHA ve Aksungur gibi yüksek faydalı yük kapasiteli İHA'larda başarıyla kullanılıyor. Öte yandan Hürkuş, Kızıl Elma ve Anka 3 gibi diğer platformlara da entegrasyonu gerçekleştirildi. Lazer işaretleme sayesinde bu mühimmatlar, deniz hedefleri ve hareketli kara araçlarına karşı tam isabet prensibiyle çalışıyor.
2: Yerli ve milli savunma teknolojilerinde bir başarı daha dikkat çekti. Roketsan tarafından geliştirilen yönlendirilmiş enerji silah sistemi ALKA gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hava hedefini tam isabetle vurdu.
3: Enerji silah sistemi ALKA hava hedefini tam isabetle vurdu. Yönlendirilmiş enerji silah sistemi ALKA, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hava hedefini etkisiz hale getirerek kritik bir başarıya imza attı.
4: Özellikle son dönemde artan drone tehditlerine karşı ise ALKA sistemleri kullanılıyor. ALKA'nın en büyük özelliği mühimmat gerektirmiyor. Üzerindeki lazer silahla hedefi yakabiliyor ve sadece elektrikle çalışıyor.
3: Güzel haber Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'den geldi. İkinci, sosyal medya hesabından test atışının videosunu paylaştı. Paylaşımında geleceğin savunma teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştirerek gök vatanımızın güvenliğini en üst seviyeye taşımaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. ALKA üzerinde hem lazer tahribat sistemi hem de elektromanyetik bir karıştırma sistemi olan drone ve sabit kanatlı model uçaklar gibi terör eylemlerinde kullanılan araçlara karşı oldukça etkili. Sistem aynı zamanda terör eylemlerinde sıkça kullanılan el yapımı patlayıcıların uzaktan imhasını da sağlayabiliyor.
2: Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını büyük ölçüde belirleyecek Nisan ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ekonomistlerin beklentileri ve ilk 4 aylık veriler ışığında memur ve emekli zam tabloları da ortaya çıkmaya başladı. Peki muhtemel zam senaryoları neler? Detaylarına bakalım.
1: Memur ve emekli maaş zammını şekillendirecek tablo için gözler yeni haftaya çevrildi. Memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı maaş zammını büyük ölçüde belirleyecek olan Nisan ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü kamuoyuna açıklanacak. Bu veriyle birlikte yılın ilk 4 ayına ilişkin enflasyon farkı netleşmiş olacak. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zam oranları büyük ölçüde belirginleşecek. Yılın ilk çeyreğinde TÜFE verileri Ocak'ta %4,84, Şubat'ta %2,96 ve Mart'ta %1,94 artış göstermişti. Nisan ayı için 29 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinde ise aylık enflasyon ortalamasının %3,19 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Ekonomistlerin tahminleri %2,50 ile %3,60 aralığında şekillenirken bu beklentiler ışığında yıllık enflasyonun %31,11'e yükseleceği tahmin ediliyor. Ayrıca 2026 sonu enflasyon beklentisi Nisan ayı itibarıyla %28,16 olarak kayıtlara geçti. Mevcut yasal düzenlemeye göre SSK ve Bağkur emeklileri Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Nisan ayı tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda emeklilerin 4 aylık enflasyon farkına göre şimdiden %13,55 oranında zam hakkı doğmuş bulunuyor. Kesinleşmiş zam oranı Mayıs ve Haziran verilerinin açıklanmasının ardından ilan edilecek. Uzmanlar ilk 6 aylık enflasyonun %15-17 bandında gerçekleşmesini öngörüyor. Enflasyon eğer %15 oranında gerçekleşirse 20 bin liralık en düşük emekli maaşının 23 bin liraya, %16 zamla 23 bin 200 liraya, %17 zamla 23 bin 400 Türk lirasına çıkması bekleniyor. 25 bin liralık bir emekli maaşı ise %15 zamla 28 bin 750 liraya, %16 zamla 29 bin liraya, %17 zamla 29 bin 250 liraya çıkacak. 30 bin liralık bir emekli maaşından örnek verilirse de maaş %15 oranıyla 34 bin 500 liraya, %16 zamla 34 bin 800 liraya, %17 zamla 35 bin 100 liraya çıkması bekleniyor.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Büyükçekmece Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasını tamamladı. İddianamede 183 yıla kadar hapsi istenen eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün rüşvet ve irtikap yoluyla elde ettiği haksız kazancı basketbol kulübü ve akrabaları üzerine kaçırdığı iddiası dosyada yer aldı. Bursa'da ise MASAK raporlarıyla gündeme gelen yolsuzluk iddiaları büyürken CHP içinde yat krizi tartışması da sürüyor.
5: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu sözlerle

0: savunduğu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün örgüt üyeliğiyle suçlanıyor. Akgün'ün de aralarında olduğu 31 şüpheliyle ilgili iddianame tamamlandı.
1: Büyükçekmece Hasan Akgün.
0: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Akgün tutuklanmış, ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Akgün ve 30 şüphelinin karıştığı 14 suç eylemi dosyaya yansıdı.
2: O şarkıyı da herhalde o yüzden zaten boşuna söylemiyorlar.
3: Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye.
2: Arkadaşlarımız gerçekten kendi arkadaşlarını hiç dışarıda tutmamışlar, hep beraber yapmışlar. Yapmışlar kardeşim.
0: 183 yıla kadar hapsi istenen ve örgüt üyeliğiyle suçlanan Hasan Akgün, imar iskan izinleriyle hafriyattan elde ettiği haksız kazançla örgüte gelir kaynağı sağlamakla suçlanıyor. Bir diğer iddia ise Akgün'ün Büyükçekmece basketbol takımına sözde sponsorluk adı altında zorunlu bağış toplayarak haksız kazanç elde ettiği yönünde. Spor takımının hesaplarına ilçede ticaret yapan çok sayıda iş adamının para gönderdiği konuşuluyor.
4: Eğer bir yanlışlık, bir yolsuzluk, bir hırsızlık varsa devletin buna müdahale etmesi kadar doğal bir şey yoktur kardeşim.
0: Bursa'da ise rüşvet skandalının boyutu MASAK raporlarına yansıdı.
5: Bursalı'nın hayatına dokunan pek çok önemli projeyi yaşama geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz.
0: Eski belediye başkanı Mustafa Bozbey'in yakınlarının üzerinden kurdurduğu Paravan İnşaat Şirketi'ne ait bir daireyi Nülüfer Belediyesi adına kiraladığı ve 6 yıl boyunca belediye kasasından ödeme yaptığı söyleniyor.
6: Başkanım, bir şey söyleyecek misin? Başkanım,
7: lütfen.
0: Belediyelerde son tablo böyleyken CHP Genel Merkezi'nde ise yat krizi derinleşti.
8: 2024'teyiz.
0: Görüntüleri kim sızdırdı sorusu parti içindeki dengeleri de ayyuka çıkardı.
8: Azim var, genel başkanımız var, sevgili eşim.
9: Alkış.
8: Ben varım.
0: Kulislerde Özgür Özel ile Ali Mahir Başarır arasındaki yakınlaşmanın nedeninin Özel'in Veli Ağbaba vesayetinden sıyrılma isteği olduğu konuşuluyor. Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ankara'daki başkanlık seçiminde ise ortalık karıştı. Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okunmak istenince salondakiler tepki gösterdi, arbede yaşandı.
10: Okullardaki güvenlik tedbirlerinin artırılması için çalışma yürütülüyor biliyorsunuz. Yavaş yavaş şekillenmeye de başladı. Özel eğitimli okul polislerinin yeni sistemin bir parçası olabileceği konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi bu açıklama. Tekin, yeni eğitim öğretim yılında ara tatil uygulamasının kaldırılabileceğinin de sinyallerini verdi.
11: Güvenli okul iklimi inşa etme meselesinde hiçbir boşluğa asla izin vermeyeceğiz.
0: Yeni eğitim öğretim yılında okul güvenliği için radikal adımlar atılmış olacak. Özel eğitimli okul polisleri o adımların en dikkat çekeni.
11: Okul güvenliğini fiziki tedbirlerle birlikte dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişleterek siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık verecek önlemlerimizi güçlendireceğiz.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullardaki yeni tedbirlerle ilgili ipuçlarını Petersburg ziyaretinin ardından verdi.
12: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mevcut durumda okullardaki kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesi geçici bir çözümdür dedi. Ve işte bu yüzden de özel olarak eğitim almış okul polisi veya buna benzer bir güvenlik biriminin kurulabileceğinin sinyalini verdi.
13: Güvenlikle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmayı sonuna kadar destekliyorum. Bununla ilgili iki önemli birim kurulmalı. Birincisi sosyal medya risk birimi. Emniyette de siber suçlar daire başkanlığıyla çok doğru bir yapı kurulabilir. İkincisi duygusal rehberlik merkezi.
0: Bakan Tekin'in gündeminde 2019 yılından beri uygulanan ara tatil uygulaması da vardı.
12: Milyonlarca öğrencinin, öğretmenin ve velinin merak ettiği bir soru var. O soruysa ara tatiller kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada ara tatiller kalkabilir dedi ve bu ara tatillerin süresi de yaz tatiline eklenebilir açıklamasını yaptı.
14: Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erken almış olacağız.
7: ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.
0: 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin kısalması da bakanlığın gündemindeki bir başka konu.
7: 15 yaşında Harvard'a gitti, Oxford'a girdi diyorlar. Biz niye bunu Türkiye'de sağlamayalım? Ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergelerle dikkate alınarak tartışılması gerektiğini söylüyorum. Kamuoyu tartışsın istiyoruz.
13: Oxford, Harvard, bunlar çok kıymetli söylemler çünkü bu okullar bir vizyonu temsil ediyor. Bakanlığımızın koyduğu çıtayı gösteriyor bize. Bence çok çok çok değerli, çok kıymetli.
0: Bakan Tekin özel okullardaki ders materyallerine de değindi. LGS sorularının tamamının bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan kitaplardan çıktığını vurguladı. Özel okulların verdiği ek kitaplara ihtiyaç yok dedi.
10: İsrail'in Girit açıklarında Sumud filosuna yönelik saldırısı ve Yunanistan'ın süreçteki tutumu uluslararası krizi derinleştirdi. Aktivistlerin darp edildiği ve zorla alıkonulduğu olayda gemiler silahlı operasyonla durduruldu. Atina yönetimi eleştirilerin hedefinde.
9: Herkesin ellerini bağladılar. Bize hayvanmışız gibi davrandılar.
14: Bize orada işkenceler ettiler, saldırdılar. Birçok arkadaşımız yaralı.
9: Aşağılandık ama yılmadık. Yılmayacağız.
15: Soykırımcı İsrail Girit açıklarında Sumud filosuna skandal bir saldırı düzenledi.
16: İsrail'in uluslararası sularda Yunanistan'a yakın bir mesafede Sumud filosuna yapmış olduğu korsan baskın Yunanistan'ın sessiz kalmasına neden oldu. Yunanistan, uluslararası hukuku, insan haklarını hiçe sayarak İsrail'e yer ve yataklık yaptı.
15: Küresel Sumud filosu 58 gemiyle İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için Barcelona'dan yola çıktı. İsrail'in Akdeniz'in en doğusunda yapması beklenen müdahale bu kez Girit Adası'nın batısında yine uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleşti.
17: It is dangerous to remain on your current course. If you continue an attempt to breach the maritime blockade, we will stop your vessel and ask to seize it through legal proceedings in court. You bear full responsibility for your actions.
15: İsrail donanması Girit açıklarında seyreden Sumud filosuna saldırdı. İnsani yardım taşıyan tekneler ve gemiler silahlı müdahale ile durduruldu. Filoda bulunan aktivistler zorla gemilerden indirildi, İsrail güçleri tarafından kaçırıldı.
9: Herkesin ellerini bağladılar ve sonra bizi tekneleriyle bir donanma gemisine götürdüler.
18: Bize plastik mermiyle saldırdılar, yaralananlar oldu.
15: Krizin en çarpıcı detayı ise aktivistlerin İsrail tarafından Yunanistan'a teslim edilmesi oldu. Bu sırada Sumud aktivistleri katliamcı ordu tarafından darp ve taciz edildi.
14: Bize orada işkenceler ettiler, saldırdılar, birçok arkadaşımız yaralı.
9: Her yer dikenli tellerle çevriliydi. Etrafımızda silahlı kişiler vardı ve bize hayvanmışız gibi davrandılar. İşkence gördük, psikolojik tacize maruz kaldık. Aşağılandık ama yılmadık. Yılmayacağız, yılmıyoruz. Çünkü Filistinli kardeşlerimiz bizim yaşadıklarımızı misliyle yaşıyor.
15: Atina yönetiminin İsrail saldırısına sessiz kalması işbirliği tartışmalarını alevlendirdi. Muhalefet ve sivil toplum Yunanistan yönetimini İsrail'le ortak hareket etmekle suçladı. Doğu Akdeniz'de gerilim yükselirken İsrail-Yunanistan hattı üzerinden yeni bir diplomatik krizin de kapısı aralandı.
10: İran savaşıyla tırmanan enerji krizi ABD havacılık sektörünü vurdu. Amerikalı havayolu şirketi Spirit Airlines tasfiye kararı aldı. Dev şirket resmen iflas bayrağını çekti. Tüm uçuşlar iptal edildi.
19: İran savaşıyla tırmanan enerji krizi havacılık sektörünü sarstı. ABD merkezli havayolu devi Spirit Airlines iflas etti. Jet yakıtı fiyatlarındaki yükseliş ve derinleşen finansal kriz şirketi çöküşe sürükledi. Tüm uçuşlar iptal edildi. Yolculara havalimanlarına gitmeyin uyarısı yapıldı.
20: Spirit'e bakıyoruz ve onlara yardım edebilirsek edeceğiz. Onlara yardım etmenin yollarını arıyoruz.
19: Ancak Trump'ın önerdiği $500 milyon kurtarma paketi Kongre ve danışman itirazlarına takıldı. Havayolu şirketi tasfiye kararı aldı. Kararın ardından binlerce uçuş iptal edilirken bu durum sektörde son 20 yılın en büyük iflası olarak kayıtlara geçti.
20: Aslında bu işe karışmak istemiyoruz ama eğer yapabilirsek söz konusu olan 14 bin istihdam sağlayacağız. Şu anda zorlu bir pazarlık yürütüyoruz diyebilirim ama bu tür işlerden biri işte. Ya yaparız ya da yapmayız.
19: Küresel havacılıkta da benzer baskı artıyor. Lufthansa ve Air India sefer azaltma ve ek yakıt ücretine gidiyor.

0: Avrupa'da yine camiler hedefte, bu kez de Almanya'daki DİTİB Camii'ne bir saldırı düzenlendi. Caminin girişine domuz başı bırakıldı. Skandal saldırı bölgede büyük tepki topladı.
1: Avrupa'da İslam düşmanlığı yine çirkin yüzünü gösterdi. Almanya Bavyera'da bulunan 44 bin nüfuslu Memmingen kentindeki DİTİB'e bağlı cami hedef alındı. Sabah namazı sırasında caminin mermer duvarı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Mermerin üzerindeki hilale domuz başı yerleştirilerek caminin girişi kirletildi. Skandal saldırıyı sabah namazına gelen cemaat fark etti. Büyük provokasyon amacı taşıyan saldırı polise bildirildi. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Cami yönetimi ve cemaat saldırıya sert tepki gösterdi. Bu tür eylemlerin toplumsal barışı hedef aldığı vurgulandı. Avrupa'da son dönemde camilere yönelik saldırıların artması da endişeleri daha da büyütüyor. Uzmanlar İslam karşıtlığı ve ırkçı saldırıların siyasi ve sosyal gerilimlerle beslendiğine dikkat çekiyor. Olay Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.
0: Ve sırada dünyadan haber turu var.
2: Sesler yükseldi, bekleyiş uzadıkça gerilim tırmandı. Kapıkule'den çıkıp Bulgaristan'a girmek isteyen yüzlerce kişi yeni elektronik geçiş sisteminin azizliğine uğradı. Avrupa Birliği dışı vatandaşlar artık pasaportlarını damgalatmıyor, bunun yerine yüz tanıma ve parmak iziyle dijital kayıt tutan yeni elektronik sistem kullanılıyor. 10 Nisan'da yürürlüğe giren sistem geçiş süresini uzatınca sınırda bekleme süresi de 10 saati aştı. Sinirler gerildi. Caddeler, sokaklar, nehre döndü. Hızla akan sel önüne kattığı her şeyi sürükledi. Adres Brezilya. Aniden bastıran yağışın neden olduğu sel hayatı felç etti. Ama durumun tadını çıkaranlar da vardı. Onlarca kişi su dolu caddelerde jet ski ile tur attı. Öğrenciler de, maçı izleyenler de neye uğradığını şaşırdı. Herkes kaçacak yer aradı. Nebraska'da bir okuldaki futbol maçında toz hortumu çıktı. Ama hortum adının aksine tozsuzdu, yani görünmezdi. Hortumu çimlerin uçuşmasıyla fark eden öğrenciler hemen kaçtı. Saniyeler sonra da geride bıraktıkları montlar havada uçuştu. Hindistan'da dağ yolunda seyreden kamyon bir anda çukura düştü. Kamyonun yolun çökmesiyle oluşan çukura saplandığı anlar arkadaki araçtakilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Turu masadan yemek çalan bu sevimli afacanlarla bitiriyoruz. Miami'de kahvaltı yapan çiftin masasına bir anda kuşlar musallat oldu. Saniyeler sonra ise bir iguana masaya gelip ne varsa silip süpürdü. Önce şoke olan, ardından da gülme krizine giren çift iguananın masadaki ziyafetini böyle görüntüledi.
0: İstanbul Şişli'de bir evden yükselen tartışma sesleri faciayla sonuçlandı. Kayınvalide kavga ettiği gelinini silahla vurdu. Genç kadın hayatını kaybetti. Kayınvalide ise gözaltına alındı.
1: Gelin ve kayınvalide tartışması genç kadını hayattan kopardı. İstanbul Şişli'de 25 yaşındaki gelini Burçin Şahin'le birlikte yaşayan 58 yaşındaki Menekşe Karabacak dehşet saçtı. İkili arasında tartışma çıktı. Bir anda sesler yükseldi, sinirler daha da gerildi. Kayınvalide Karabacak elindeki silahla gelini Şahin'e ard arda ateş açtı. Gelin Şahin hayatını kaybederken kayınvalide Karabacak'sa polis ekiplerince gözaltına alındı. Kayınvalidenin uyuşturucu

0: Madde ticareti suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Öldürülen Burçin Şahin'in eşinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.
1: Faili meçhul dosyalardan biri daha raftan indi. Ankara Polatlı'da yaşayan Bünyamin Koçak tam 15 yıl önce ortadan kaybolmuş ve bu sır kayboluşa dair gizem çözülememişti. Polatlı'da bir yol çalışması sırasında bulunan kemikler dosyanın yeniden açılmasını sağladı. Aile o kemiklerin Koçak'a ait olduğunu söylüyor. Gözlerse adli tıptan çıkacak raporda.
2: Kardeşim işte esrarengiz bir şekilde birden ortadan kayboldu.
3: Gördüğümüz kadarıyla bir genç cesedi gibi duruyor. Kemik parçaların çok eski olmadığını tahmin ediyorum yani. Kafatası var, kol ve bacak kemikler var, kalça kemiği var.
4: Yol yapımı sırasında bulunan kemikler 15 yıldır gizemini koruyan Bünyamin Koçak dosyasını raftan indirdi.
5: Yeni Doğan Köyü'nde işte bu noktada yapılan yol çalışmaları sırasında insana ait kemik parçalarının bulunması Türkiye'nin konuştuğu kayıp dosyalarından birini yeniden gündeme taşıdı.
2: 15 yıl oldu mesela o kardeşimin bu durumda olması bizim sırtımızda kambur gibi bir şey. Bir mezarı bile yok.
4: Ankara Polatlı'da yaşayan iki çocuk babası 38 yaşındaki Bünyamin Koçak 5 Nisan 2011 tarihinde ortadan kaybolmuş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Yol çalışmaları sırasında bulunan kemikler Koçak ailesine göre Bünyamin Koçak'a ait.
5: O yol çalışması sırasında bulunan kemikler kardeşinize mi ait?
2: Umudumuz var oradan. Polatlı'da başka kayıp yokmuş.
4: Ailenin iddiasına göre Bünyamin Koçak öldürüldü. Cinayet şüphelisi ise yabancı değil. Bünyamin Koçak'ın eşi ve yasak ilişki yaşadığı öne sürülen erkek arkadaşı.
2: Şüphelerimiz %100, 99 bile değil yani. Şimdi ceset olmadığı için mahkeme takipçilik kararı verdi. En azından mezarı olur. Suçlular mesela elini kolunu sallayarak gezemez. Suçlular ortada geziyor işte. İnsanın en çok ağrına giden bu.
4: Evdeki kan izleri, telefon kayıtları ve çelişkili ifadeler gerekçe gösterilerek 2013 yılında açılan davaysa delil yetersizliği nedeniyle sonuca ulaşamamıştı.
5: Bünyamin Koçak'ın abisi şimdi dört gözle DNA incelemesinden çıkacak sonucu bekliyor. Kemiklerin Bünyamin Koçak'a ait olduğu tespit edilirse 15 yıldır cevapsız kalan sorular yeniden masaya yatırılacak.
4: Bulunan kemiklerin kime ait olduğu yapılacak incelemelerle netlik kazanacak.
2: Savcıların söylediğine göre boy falan tutuyor. DNA eşleşmelerinde büyük bir ihtimalle çıkar gibi geliyor bana. Biz bir an önce bu olayın aydınlanmasını bekliyoruz yani.
1: Batman'da 2,5 yaşındaki Melike evlerinin önünde oynarken birdenbire gözden kayboldu. Ailesi her yerde arasa da küçük kızı bulamadı. Devreye arama kurtarma ekipleri girdi. Geceyi dışarıda geçiren küçük kız tam 12 saat sonra bitkin halde bulundu.
6: Meleğimizi bulduk. Ay,
7: bulduk ya,
6: meleğimiz sıcağımızdı.
7: Aynen.
4: Üşümüş, karnı acıkmıştı. 2,5 yaşındaki Melike tam 12 saat sonra evinden kilometrelerce uzakta bitkin halde bulundu. Önce su verildi, ardından özel battaniyeye sarılan küçük kız jandarmanın kucağında ambulansa kadar taşındı.
8: Hadi ambulans al. Ambulans,
9: direkt ambulans al.
4: Batman'ın Gerçeşi ilçesine bağlı Bağlıca köyünde yaşayan Erkin ailesinin 2,5 yaşındaki kızları Melike evin önünde oynuyordu. Birdenbire gözden kaybolan küçük kızı anne babası her yerde arasa da bulamadı, devreye arama kurtarma ekipleri girdi. Sağanak yağış ve fırtınaya rağmen ekipler gece boyu küçük kızı aradı. Yüzleri güldüren haber sabah saatlerinde geldi. Geceyi dışarıda geçiren küçük kız evinden 5,5 kilometre uzaklıkta bulunduğunda bitkin haldeydi. Karnı acıkmış, çok susamıştı.
6: Meleğimizi bulduk.
9: Ay, bulduk ya,
6: meleğimiz sıcağımızdı.
9: Aynen.
4: Hipotermiye karşı özel battaniyeye sarılan Melike'yi jandarma ekipleri ambulansa kadar taşıdı.
8: Hadi ambulans
9: al. Ambulans, direkt ambulans al.
4: Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan küçük kızın sağlık durumu iyi.
1: Ankara'da kendisini MİT mensubu, NATO ve Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak tanıtıp birçok kişiyi dolandıran Şerife Yılmaz'a 10 yıl hapis cezası istendi. Yılmaz'ın telefonundan sahte devlet

0: Övünç madalyası Berat'ı da çıktı.
1: MİT mensubu ve diplomat unvanıyla herkesi kandırmıştı. Hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapse istendi. Dolandırıcılığı meslek haline getiren şüphelinin telefonundan da sahte devlet övünç madalyası Berat'ı çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kendisini kamu görevlisi ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Şerife Yılmaz hakkında iddianame hazırladı. İddianameye göre kendisini MİT mensubu, diplomat, NATO ve Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak tanıtan Yılmaz'ın sahte belgelerle çok sayıda kişiyi dolandırdığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, para aldığı kişileri ABD vatandaşı olduğunu ve yurt dışı hesaplarından transferin zaman alacağını söyleyerek dolandırdığının tespiti üzerine gözaltına alındı. Mağdurlardan biri şüphelinin kendisini diplomat olarak tanıtarak güven kazandığını ve farklı zamanlarda yüklü miktarda para aldığını belirtti. Paraların iadesi istenmesine rağmen şüphelinin çeşitli gerekçelerle ödeme yapmadığı ifade edildi. Şerife Yılmaz'ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde ise telefonunda kendi adına sahte olarak düzenlenmiş Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası Berat'ı ve sahte tapu evrakları tespit edildi. Ayrıca şüphelinin WhatsApp yazışmalarında kendisini MİT görevlisi, Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği konularında tam yetkili diplomat olarak tanıttığına dair çok sayıda mesaj bulundu. İddianamede şüphelinin benzer yöntemlerde çok sayıda suç duyurusuna konu olduğu ve dolandırıcılığı meslek haline getirdiği belirtildi. Şerife Yılmaz'ın nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
0: İstanbul Beykoz'daki Gümüşsuyu Mahallesi'nin günlerdir suyu yok. Sebebi İSKİ'ye ait su hatlarında yaşanan arıza. Mahalleli evine su götürebilmek için kuyruğa giriyor.
2: Dört gündür giderilmeyen arıza vatandaşı su kuyruğuna mahkum etti. İstanbul 90'lı yıllara geri döndü.
3: Yani 90'ları yaşıyoruz yani, böyle bir şey yok. Millet yani bak, bu hiçbir şey yani. Bir saat önce sen burayı görseydin bidon böyle, bu ikinci gelişi doğru mu?
4: Doğru.
3: Bu ikinci gelişi buraya.
2: Beykoz'da Gümüşsuyu sakinleri taşıma suyla günlerini geçiriyor.
5: Dijital çağ diyoruz, yapay zeka diyoruz ama ne hikmetse su, bir türlü suyu veremiyoruz. Telefon açıyorum, işte basınç düşüklüğü, hava var. Hava varsa diyorum ki musluğum açıyor mu, hava gelmiyor diyorum. Gelmesi gerekiyor. O zaman niye gelmiyor diyorum, hava da gelmiyor diyorum. Cevap yok.
2: İSKİ hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle suları kesilen mahalleli, yetkililere ulaşmak için çağrı merkezlerini aradı. Belediyenin çözümü ise su tankerleri oldu.
3: Eski İstanbul'u yaşıyoruz ya, böyle bir şey yok. Hani her şey güzel olacak dedi. Hani, bekliyoruz işte bak.
6: Yağmur suyunun tuvaletleri kullanıyoruz. Abdest suyunu vakıflardan getiriyoruz suyu.
2: Beykozlular günlerdir bidon ve kovalarla evine su taşıyor. Bu manzara su kuyruklarını yaşayan 90'lı yılların İstanbul'unu hatırlattı.
0: İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi aracından indiği sırada husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Neyse ki kurşunlara hedef olmaktan kurtuldu. Yakalanan saldırgansa tutuklandı.
2: Husumetlisine pusu kurdu. Araçtan inmesini bekledi ve kurşun yağmuruna tuttu. Olay 26 Nisan'da Beylikdüzü'nde yaşandı. Enver'de aralarında husumet bulunan BŞ'ye aracından indiği sırada ateş açtı. Ardından da olay yerine gelen bir motosikletlinin arkasına binerek olay yerinden hızla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. BŞ saldırıdan yara almadan kurtulurken kurşunlardan biri araca, diğeri de çevredeki bir binaya isabet etti. Bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri saldırgan Enver D'yi kısa sürede yakaladı. Enver D çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
7: Çekiyor.
8: Paylaşacak mısın?
7: Paylaşayım mı?
4: Ne diye bağırıyorsun?
1: Eskişehir'de motosikletli genç kas kameralı başka bir

0: motosiklet sürücüsüne çekiyor mu diye sordu. Görüntüleri paylaş dedikten saniyeler sonra ise kaza yaptı. Kameraya yansıyan o kazayı neyse ki hafif sıyrıklarla atlattı. Şanlıurfa'da binanın dış cephesinde çalışan işçilerin üzerinde olduğu iskele çöktü. Biri metrelerce yüksekten düşerek yaralandı, diğeri balkon demirlerine tutunarak asılı kaldı. Mahsur kalan işçi itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Kayseri'de sipariş götüren kuryenin nefes borusuna yediği son lokma takıldı. Can havliyle kavşakta görevli polislerin yanına gitti. Hemlik manevrası yapan polis kuryenin hayatını kurtardı.
1: Sabahı uyandığımızda karla her tarafımız bembeyazla büründü.
0: Sivas Mayıs ayını karla karşıladı. Etkili olan yağış sonrası Koyulhisar ilçesi beyaz örtüyle kaplandı. Sadece Sivas değil Yozgat'ta da manzara benzerdi.
2: Meyveler için iyi olmadı ama yine çok şükür suyumuz bol olurdu inşallah.
0: Sakarya, Bolu ve Ordu'nun yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Karadüz ilçesinde kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu.
3: Nasıl 25 santim kar mı olur diyorsunuz ya. Aha işte.
4: Ve başladı.
0: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 27. Tarım ve Seracılık Festivali vardı. Festivalde düzenlenen biber yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.
5: Berbat bir acıymış. Seneye kesinlikle katılmayacağım.
0: Yarışmayı 3 dakikada 474 gram acı biber yiyen geçen yılın şampiyonu kazandı.
6: Adımızı altın harflerle yazdırıp zirvede bırakmayı düşünüyoruz.
7: Onlar da kutunun içinde kalacak.
8: Karaman ve Sivas'a 2 milyar dolarlık dev yatırım yapılacak. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji alanında 5000 megawattlık yatırım için düğmeye basıldı. Anlaşma meclise sunuldu. İlk aşamada kurulacak güneş enerjisi santrali ile 2 milyondan fazla hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.
9: Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür.
10: 2 milyar dolarlık dev yatırım için harekete geçildi. Karaman ve Sivas'a yapılacak enerji alanındaki yatırım anlaşması meclise sunuldu. Suudi şirketler güneş ve rüzgar enerjisine yatırım yapacak. İlk aşamada 2 milyon 100 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma 3 Şubat 2026 tarihinde Riyad'da imzalanmıştı. Anlaşmanın onaylanmasını içeren kanun teklifi meclise sunuldu. Teklif, Türkiye'de toplam 5000 megawatt kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin Suudi Arabistan şirketlerince geliştirilmesini öngörüyor. İlk aşamada Sivas ve Karaman'da her biri 1000 megawatt olmak üzere toplam 2000 megawatt kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurulacak. 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yatırım bedeli 2 milyar dolar olacak. İnşa edilecek santrallerden üretilecek elektrik enerjisini 30 yıl süreyle elektrik üretim anonim şirketi satın alacak. Santraller için tahsis edilen alanların mülkiyeti elektrik üretim anonim şirketinde kalacak. 30 yıllık sürenin sonunda elektrik üretim anonim şirketi santralleri devralabilecek. Yatırımla yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, doğalgazın geçiş yakıtı olarak değerlendirilmesi, nükleer enerji ile enerji depolama ve hidrojen gibi ileri teknolojilerin sisteme entegrasyonu planlanıyor. Projelerin bu yıl içinde temelinin atılması, 2028 yılında işletmeye alınması hedefleniyor.
8: İstanbul'da hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 64 yıl hapis cezasıyla aranan firari kömürlükte yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
10: 64 yıl hapis cezası bulunan hükümlü kömürlükte yakayı ele verdi. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube ekipleri farklı suçlardan aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. 2 Aralık 2025 tarihinden bu yana hırsızlık ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan bir firari ismin Beyoğlu'nda olduğu belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçildi. 25 suçtan aranma kaydı olan şüpheli saklandığı kömürlükte kıskıvrak yakalandı.

0: hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
1: İstanbul'da yaşayan Gülşen Şenol, televizyon izlerken sağ gözünde bir anda görme kaybı yaşadı. Hastaneye giden kadına doktorlar hemen hiperbarik oksijen tedavisi alması gerektiğini söyledi. Tedaviye başlayan ev hanımı şimdi yeniden görüyor. Uzmanlar diyabet ve tansiyon hastalarını uyarıyor.
2: Torun okula gitti, televizyon açtı. Bir anda böyle bir karartı oldu. Bir siyahlık var burada.
0: 65 yaşındaki Gülşen Şenol, binde bir görülen bir rahatsızlık yaşadı. Televizyon izlediği sırada bir anda sağ gözü tamamen görmez oldu.
2: Birini kapattığımda televizyon simsiyahtı. Alttan bir çizgi vardı.
0: İstanbul'da yaşayan ev hanımı Şenol, görme kaybı yaşayınca hemen hastaneye gitti. Kendisine santral retinal arter tıkanıklığı teşhisi konuldu.
3: Retinayı besleyen temel atar damarın ya da onun dallarının bir pıhtı ile tıkanmasıyla karakterizedir.
0: Doktorlar Şenol'a 24 saat içinde hiperbarik oksijen tedavisi almazsa bir daha göremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine hasta Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
2: Bu tedaviyi görmezsem gözümün geri gelmeyeceği söylendi.
3: Çok kısa sürede eğer o bölgenin oksijenlenmesi sağlanamazsa hastanın görme kaybı ilerler.
0: Gülşen Şenol şu ana kadar 14 seanslık tedavi aldı. Sonrasında göz anjiyosu oldu. Sağ gözü yeniden görmeye başladı.
2: Yarı yarıya açıldı gözüm. Bulanıklık gitti. Göremeyeceğim diye çok üzülmüştüm.
3: Hiperbarik oksijen tedavisi kapalı bir ortamda, ki burası basınç odası dediğimiz ortam, bir atmosferden daha yüksek basınç altında %100 oksijen solutularak uygulanan bir medikal tedavi yöntemidir. En etkili ve tek tedavi hiperbarik oksijen tedavisi diyebilirim size. Bazen bazı hastada 20 seans sonrası kaybolabiliyor. Bazı hastada 10 seans sonrası kaybolabiliyor.
0: Doçent Doktor Gamze Sümen ise bu rahatsızlığın diyabet ve yüksek tansiyon hastalarında görülme oranının yüksek olduğuna dikkat çekiyor.
3: Hipertansiyonu olan, diyabeti olan, aterosklerotik damar hastalığı olan hastalarda karşımıza çıkıyor. Sigara içmek bir risk faktörü oluyor.
2: Benim gibi olanları mutlaka doktorlarına bildirsinler, bu tedaviyi alsınlar.
1: Akondroplazi, halk arasında bilinen adıyla boy kısalığı. Bu rahatsızlığı yaşayan ve çocuğu için kaygı duyan birçok aile bulunuyor. Tedavisi için gerekli ilaçlar Türkiye'de yoktu ve yurt dışındaki maliyeti de hayli yüklüydü. Ancak bakanlık önemli bir adım attı ve boy uzatan ilaçları SGK kapsamına aldı.
4: Bir hayalin var mı?
5: Var. Yüzmede madalya alıp milli takıma geçmek.
6: Herkesten yardım istiyoruz ama boyumuz uzadığında kendimiz yapabileceğiz. İlaçlarımın daha çok gelmesini ve daha güzel bir hayat geçirmemi istiyorum.
7: Sağlık Bakanlığı işte bu sese kulak verdi ve ailelerin aylarca yurt dışından gelsin diye beklediği binlerce dolar akıttığı o ilaç SGK kapsamına alındı. Boy kısalığı sorunu yaşayan çocuklar için yeni bir umut doğdu.
8: İlaçımızı mahkeme ile alıyorduk. Yurt dışından geliyorduk. Bunun için de bir daha dava açıyorduk ve davayla ilacımız geliyordu. Bunun sebebi ilaçlarımız ruhsatsızdı.
9: 25 bin dolardı bir kutusu. Yani 10 günlük bir tedavi 25 bin dolar.
10: Boy kısalığı hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak çocukları değişik yönlerden etkileyen bir sağlık sorunudur. Altında birçok farklı sebep yatıyor bunun. Kimisinde hormonal bozuklukları görebilirsiniz.
7: Hastalığın adı akondroplazi, yani halk arasındaki adıyla cücelik. Çocuk sahibi olan birçok ailenin sorunu. İlaca ulaşmak şimdiye dek zordu, imkanı olan yurt dışından alabiliyordu. Bakanlığın boy uzatan ilaçları SGK kapsamına dahil etmesiyle endişe duyan aileler rahat bir nefes aldı.
8: İğne tedavisini gördüğümüz zaman ilk önce orantılı büyüme oluyor. Ama kronik ağrılarımız da azalıyor.
11: Büyüyünce ne olacaksın?
12: Ya böyle ya veteriner ya normal doktor ya da hemşire falan olmak istiyorum.
13: Bugün sadece kağıtlar renklenmiyor. Onların hayatları ve hayalleri de renkleniyor. Çünkü bu genetik ve nadir olan hastalık onlar için kader olmaktan çıkıyor.
14: Uzadığım için dolaplara falan yetişebilirim ve dolapları açıp kapatabilirim.
15: Çok daha mutluyuz. Çok daha sevinçliyiz.

0: gelişeceğiz. Çok daha yani güzel, umutlu yarınlara doğru ilerliyoruz artık.
1: Artık bu tedavi için ailelerin cebinden tek bir kuruş dahi çıkmayacak. Dahası bu tedavide 30 santim kadar uzamak söz konusu olabilecek.
2: Genelde 4 aylıktan 16 yaşa kadar bir tedavi sistemimiz var. İğne vuruluyorlar. Kızlarımız 1.30 oluyor. Erkeklerimiz 1.40 oluyor. En azından kendimize bakabilecek bir duruma geliyoruz.
0: Zorlu süreçleri atlattık. Ücretsiz bir şekilde ilacımıza kavuştuk.
3: Mersin'in Silifke ilçesindeki seralarda sezonun ilk üzümleri toplandı. Büyük çoğunluğu yurt dışına ihraç edilen üzümlerin seradan çıkış fiyatı ise 350 lira.
4: İlk Mersin'in üzümü Silifke'de çıkmaktadır.
5: Seralarda sezonun ilk üzüm hasadı başladı. Özenle kesilen salkımlar büyük bir titizlikle sepetlere yerleştiriliyor.
4: İç piyasada özellikle lüks tüketim alanlarına, işte oteller, zincir marketler, oralarda gidiyorlar. Çünkü şu anki fiyat da yüksek.
5: Mersin'in Silifke ilçesinde toplanan yılın ilk üzümünün seradan çıkış fiyatı 350 lira.
4: Tüketici sofrasına 500-600 TL'ye kadar ulaşıyor.
5: Toplanan üzümün büyük çoğunluğu ihraç ediliyor.
4: Arap ülkeleri, Rusya kısmı da Avrupa ülkelerine gitmektedir.
5: Marketlerde kilogramı 600 liraya alıcı bulan üzümde fiyat diğer bölgelerde hasadın başlamasıyla düşecek.
6: Fiyatlardan memnunuz, teşekkür ederiz.
3: Sırada imkansızı başaran bir köpeğin hikayesi var. Yarışlarda koşturulan talihsiz hayvan sonrasında sokağa atılmıştı. Tam ona sahip çıkan bir aile bulduğunda ise felç oldu. Yürümesi imkansız denen azimli köpek felci yenerek doktorlarını şaşırttı.
5: Yasa dışı yarışlarda koşturulmuş sonra da sokağa atılmıştı. Barınakta ümitsizce beklerken yeni ailesine kavuştu ve hayatı değişti. Sevimli köpek bir İngiliz tazısı. Dünyanın en hızlı köpek ırkına mensup bu canın enerjisini atması için her gün kilometrelerce koşması gerekiyor. Ama bir gün ailesiyle kırlarda koşup eğlendikten sonra eve gelen köpek bir anda felç oldu. Veterinere götürülen köpeğin bel fıtığı nedeniyle felç olduğu ortaya çıktı. Hemen ameliyat edildi ama veterinerler felcin kalıcı olduğunu, köpeğin asla yürüyemeyeceğini söyledi. Aile buna rağmen vazgeçmedi. Hayatlarını onu iyileştirmeye adadılar. Ve birkaç ay sonra bir mucize oldu. İş yerindeyken evi kameradan izleyen aile köpeğin yürüdüğünü görünce gözlerine inanamadı. İmkansızı başaran koca yürekli sevimli köpek şimdilerde çok iyi. En sevdiği şeyi artık özgürce yapabiliyor. Ailesiyle eskisi gibi her gün kilometrelerce koşup eğleniyor ve çok ama çok seviliyor.
3: Ankara'da dağ lalelerini ekranlarınıza getireceğiz şimdi. Yılda sadece 15 gün görünüyor. Yanlış duymadınız, sadece 15 gün. Görenleri kendine hayran bırakıyor. Türkiye'ye özgü endemik dağ lalelerine zarar vermenin bedeli tam 387 bin lira. Şimdi sizi o görüntülerle baş başa bırakacağız.
7: Her yıl Nisan'ın sonuyla Mayıs'ın başında 15 gün pembemsi bir şekilde açıp 15 gün boyunca yaşıyor. Burası Kızılcahamam Milli Parkı'nın en yüksek kesimleri. Yürüyerek, bisikletleriyle gelebiliyorlar.
8: Görüntülerin adresi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi. Soğuk Su Milli Parkı'nın sarp yamaçları ve kayaların arasından adeta bir mucize gibi fışkıran o çiçekler, dağ laleleri. Türkiye'nin endemik hazinelerinden biri. Yılda sadece Nisan sonu Mayıs başı ortaya çıkıyor ve sadece 15 gün açıyor. Sonra kayboluyor. Bir daha görmek için tam bir yıl beklemek gerekiyor. Doğa fotoğrafçıları, yürüyüş tutkunları şimdiden bölgeye akın etmeye başladı. Peki bu nadide çiçeği koparmanın cezası ne?

0: kadar. Tam 387 bin lira. Çünkü endemik türler biyo kaçakçılık kapsamında ve doğaya verilen zarar affedilmiyor. Soğuk Su Milli Parkı'nın sarp yamaçlarında yetişen dağ laleleri ziyaretçilerini bekliyor.
1: Çin'in güneyinde tam 800 yıldır korunan efsanevi Pitian Antik Köyü halkın yasak şehri olarak biliniyor. Haber ekibi asırlık geleneklerin, eski ticaretin ve ahşap mimarinin yaşatıldığı o gizemli köyün sokaklarını gezdi. Ayrıntıları paylaşacağız, bülteni noktalayacağız.

0: Modern gökdelenlerin hızla yükseldiği Çin'in güneyinde zamana meydan okuyan bir masal diyarı burası. Fujian eyaletinin Longyan kentine bağlı Peitian Antik Köyü. Çatılarından taş yollarına kadar her detay 800 yıl öncesinin mimarisini bugüne taşıyor. Bu mimari harikası halkın yasak şehri olarak anılıyor.
1: Köyde 1 kilometrelik uzanan bir antik yol var. İmparatorların yasak şehrini duymuştuk ama halkın yasak şehrini ilk kez burada gördük. Çünkü buradaki halk köylerini tarihten bu yana çok özenli bir şekilde kurmuş ve dededen toruna miras bırakmayı başarmışlar.
2: Bu köyün kökleri tam 800 yıl öncesine dayanıyor. Atalarımız buraya göçtüğünde o büyük Orta Ova kültürünü de beraberlerinde getirdi. Bizim köyümüze neden halkın yasak şehri diyorlar biliyor musunuz? Çünkü burası Çin kırsal mimarisinin paha biçilemez bir hazinesi. Yollarımız, köprülerimiz, asırlık dükkanlarımız ve tapınaklarımız yüzyıllar öncesinden bugüne korunarak ulaştı.
0: Peitian, yerel halkı ve esnafıyla yaşayan, nefes alan bir organizma. Atalarından kalan 1 kilometrelik antik cadde, bugün hala ticaretin ve günlük yaşamın kalbi konumunda.
1: Yüzyıllar önce Çin'in çarşı kültürünü burada görüyoruz. Bakın burada böyle baharatlar dizilmiş dükkanın önüne. İçeride de çeşit çeşit çaylar var ve hala bu dükkan 800 yıl önce olduğu gibi bugün de işletiliyor.
3: Köyümüzü çok iyi koruyoruz. Devletimiz de bu konuda bize büyük destek veriyor. Buraya gelen turistler sayesinde yöresel ürünlerimize satıp gelir elde ediyoruz. Ben buraya 40 yıldan uzun bir süre önce gelin geldim. Kendi baba evimden çok bu sokaklarda ömrüm geçti. Burası benim ikinci memleketim. Buraya kalpten bağlıyım.

0: Köydeki ahşap konakların kapısını araladığınızdaysa bambaşka sürprizlerle karşılaşıyorsunuz. Teknolojiye direnmiş, el emeği ve göz nuruyla yaşatılan asırlık sanatlar çıkıyor karşınıza.
1: Bakın, yüzyıllar öncesinde fotokopi makinesi yoktu ama Çinliler böyle bir yöntem geliştirmişler. Geleneksel taş oyma sanatıyla birlikte böyle kağıda hemen yazı dökülüveriyor. Yüzyıllardır korunan bu gelenek günümüzde de hala bu eski otantik evlerin içerisinde yaşatılıyor.
2: Bu gördüğünüz ahşap oyma kalıp baskı tekniğimizin bir örneği. En üstünde de meşhur kırmızı mührümüz var. Bu baskı sanatının kökleri Song hanedanlığına kadar uzanır. Ama altın çağını Qing hanedanlığı döneminde yaşamıştır. Bir dönem unutulmaya yüz tutsa da bugün bu geleneği yeniden canlandırdık ve giderek daha da büyütüyoruz.
0: İşte Peytian Antik Köyü'nün sırrı da tam olarak burada gizli. Onlar sadece binaları değil, içindeki ruhu, sanatı ve o sıcacık komşuluk kültürünü de korumayı başarmışlar. Geçmişine sahip çıkan bu küçük köy, geleceğe yürümeye devam ediyor.

0: Devletleri kanadından yeni açıklamalar var. İran son teklifini iletti ama Amerika kanadı bu teklifi beğenmedi. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında da derin ayrışmalar var. Hepsini konuşacağız bu akşam müsaadelerinizle. Önce konuklarımı takdim edeyim. Orta Doğu uzmanı Sayın Mete Sohtoğlu. Mete Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Merve Hanım.
0: Çok teşekkürler. Emekli hava pilot Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla. Hüseyin Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Gazeteci Doktor Sayın Murat Özer. Murat Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Uluslararası İlişkiler Uzmanı ve Askeri Stratejist Doçent Doktor Sayın Cüneyt Küsmez. Cüneyt Hocam hoş geldiniz.
4: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi hem savaştaki gelişmeleri konuşacağız hem de bu boğazlara dair bazı tedirginlikler var. Yani Hürmüz